0: kırılabilir mi? Bacaklarıma hacamat yaptırabilir mi? Bir de herkese de güvenemiyorum. Her doktora da gidemiyorum. Çünkü biraz doktordan kaçan biriyim yani. Doktora çok giren biri değilim. Hiç sevmem. Son çare bu benim.
1: Eyvallah. Yüzünü söylemeseydik doktorumuzu hiç sevmem. Yüzünü demeseydik iyiydi.
0: Ya ama şimdi ben sana bir şey diyeyim mi? Ben yalan da söyleyemem. Ne yapayım? Söyledim işte. Yani
1: doktora gitmeyi, hasta olmayı sevmiyoruz ama doktorlar da iyi ki varlar.
0: Ama Allah onların eksikliğini vermesin. Tabii ki. Onlar olmasa yani onca doktora gideceksin, sonra artık gidecek olduğun son yer var. Başka daha gidecek bir yer yok.
1: Allah. Evet. İyi ki varlar diyelim. Tamam, soruları cevaplasın Ahmet Bey. Buyurun.
0: Sorum şu. Buyurun. Bir de yapıyorlar, sülük takıyorlar bacaklarıma. Ben doktora gittim. Doktor dedi bana ki varislerin dışarıdan bir şey olmaz. Sülük bilir miyim dedim. Takabilirsin dedi. Ama pek güvenemedim onun çünkü muayenesine de her şeysine de güvenemedim. Yapmadım o zaman. Hiçbir şey yapmadım.
1: Tamam.
0: Ama bacaklarımda da uyuşma oluyor. Yani biraz uzun otursam bacaklarım uyuşuyor. Gece uyursam ellerim uyuşuyor. Ellerimi açıp kapatmakta. Şimdi bu uyuşmalar bacakta da varis var. Damarlarımda. Yani dıştan görünüyor böyle harita gibi varis var. Peki bunların tedavisi nasıl olabilir? Doktor bana ne önerir?
1: Tamam. Ahmet Bey dinleyelim bakalım o zaman. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi ne önerirsiniz?
2: Evet, şimdi hastamız güzel bir soru sordu. Şimdi hastamız üzerinden bir konuyu ele almaya çalışalım o zaman. Şimdi hastamız özellikle varislerim var dedi ve çok dedi ve dışarıdan çok görünüyor dedi. Beraberinde işte el ayaklarımda, bacaklarımda karıncalanmalar, uyuşmalar, ağrılar oluyor dedi. Şimdi hastayı muayene etmeden şu şekilde bir yorum yapabilirim. Şimdi bu hastamız bu şikayetlerle bana gelseydi. Şimdi tabii ki öncelikle muayenesini almam lazımdı. Şimdi el ayaklarımda ve bacaklarımda uyuşmalarım oluyor dedi. Şimdi bu kişi de öncelikle aklıma gelenleri söylüyorum. Tabii ki çok daha farklı yaklaşımlar olabilir ama ben muayene etmeden şöyle bir düşünüyorum. Acaba hastamızda kilo problemi var mı? Ya da bel boyun fıtığı gibi bir problemleri var mı? Veya işte romatizmal bir hastalığı var mı? Bunları bilmiyorum. Bunları sorgulamam gerek öncelikle. Bunların haricinde varislerle alakalı tedavide hacamat kullanılır mı diye bir soru sordu. Şöyle bir durum söz konusu. Bunu açıkça söyleyebilirim. Varis olan bölgeye kupa kapatamayız. Yani varis olan yere direkt hacamat yapılmaz. Kesinlikle uzak durulması gereken bir durum. Bunu da buradan lütfen dinleyicilerimizi uyarmış olalım. Varis olan bölgeye, varisin gözüktüğü veya işte derin varis varsa varlığının bilindiği bölgeye kupa yapamayız.
1: Bu kanamadan.
2: Kanamadan dolayı ve bu komplikasyonlara neden olur. Yani istenmeyen sonuçlara neden olur. Böyle bir risk alınmamalı. Çünkü yaptığımız iş aynı zamanda koruyucu hekimlik. Hani tamam bir şeyleri yapıyoruz, tamamlamaya, ama desteklemeye, şifa için vesile olmaya çalışıyoruz, çabalıyoruz. Ancak işin esas kısmı koruyuculuk. O yüzden burada böyle bir risk alınmamalı. Sülükle alakalı, şimdi sülük sertifikam yok. Bakanlık tarafından böyle bir ruhsatım yok. Ancak GETAT bilgim içerisinden şöyle söyleyebilirim. Öncelikle sülüğü kesinlikle dinleyenlerimiz kendileri koymasınlar. Lütfen istirham ediyorum. Lütfen hekim kontrolünde bu işlemleri yaptırsınlar. Çünkü sülüğün komplikasyonları diğer uygulamalar gibi basit ve masum olmuyor.
1: Tıbbi sülük olmuyor bütün
2: evet,
1: sülükler.
2: Yani şimdi şöyle, tıbbi sülük denebilmesi için bir kere Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve sertifikalandırılmış bir tesisten temin edilmiş sülükler olması gerekiyor. Ve bunların uygulanması gerekiyor ve hekim tarafından uygulanması gerekiyor. Haricindeki komplikasyonlarda Allah korusun hayati risklere kadar giden komplikasyonlar görüyoruz ve geliyor. Evet.
1: Bu anlamda o zaman önce bir muayene, evet. Ondan sonra da sülük çok riskli bazı yerlerde.
2: Evet. Yani uygun yerlerde tabii ki uygulanır. Bu sonuçta Sağlık Bakanlığı yine tanıdığı GETAT uygulamalarından biri.
1: 0212 314 1414 Doktor Ahmet Yasin Tekin'e Türkiye Hastanesi Santrali'nden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
2: Rica ederim efendim.
1: Tekrar görüşmek üzere.

Hülya'nın sabahlar. TGRT FM.

Bir Zamanın Sandukası'ndan köşesiyle daha birlikteyiz sevgili dinleyiciler. Bugün sandukamızı aralayıp şöyle içini bir karıştırdığımda karşıma eski iki Türk sanatı çıktı. Her ikisi de herhalde artık yavaş yavaş unutuluyor olsa gerek ki örneklerini göremiyoruz artık. Dilerseniz bu iki sanatı ayrı ayrı tanıtmaya çalışalım sizlere. Türklerin deriyi işleyerek kullanmaları eski zamanlara uzanır. İslamiyet'ten önceki göçebe yaşamında torba, tulum at koşumları, çadır, çizme, ayakkabı gibi gündelik eşyalar dayanıklı ve kolay taşınabilen deriden yapılırdı. Deri eşyaların sağlam olmasıyla sanat özelliği taşıması derinin iyi terbiye edilmiş ve iyi işlenmiş olmasına bağlıdır. Bu nedenle debbağlık en çok gelişmiş zanaatlerden birisi olmuştur. Anadolu Selçuklularının deriyi çok iyi işleyerek kullandıkları o dönemlerden günümüze ulaşan bezemeli ciltlerden 16. yüzyılda J. Chesnau, 17. yüzyılda Tavernier ve Evliya Çelebi gibi gezginler Osmanlı dönemi dericiliği konusunda ayrıntılı açıklamalarda bulunmuşlardır. İstanbul, Edirne, Konya, Trabzon, Diyarbakır, Urfa ve Bağdat gibi merkezlerde üretilen deri eşyalar, işleme ve bezemedeki kalite bakımından büyük değer taşırlar. Aşık Paşazade tarihi, Şakayık-ı Numaniye ve Neşri tarihleri gibi Osmanlı kaynaklarında 16. yüzyılın başlarında yaşamış olduğu söylenen Ahilik örgütünün kurucusu Ahi Evran'ın debbağlıkla uğraşması da bu sanata ayrı bir önem verilmesine yol açmıştır. Deriden başta ciltler olmak üzere pabuç, çizme, torba, kese, kalkan, ok ve yay torbaları, kınlar, hayvan koşumları, perde ve sofra altı gibi eşyalar üretilmiştir. Bunların yanında doğuya özgü bir sanat türü olan gölge oyununun kara göz figürleri de deve derisinden yapılmıştır. Kalın deriler, bezemede kullanılan aplikle tekniğinde motifler, zeminden farklı bir renkte kesilerek kenarları dikilir. Birleşim yerlerinin belli olmaması için de gümüş ipliklerle dikilerek kenarlar gizlenirdi. Mozaik tekniğinde ise aynı kalınlıkta farklı iki deri üzerine desen çizildikten sonra, ahşap kalıplara oyularak hazırlandıktan sonra deri üzerine değişik renkte pabuç, çizme ve ciltlerde çok uygulanmıştır. Deri üzerinde değişik renkte ibrişim ve ipliklerle işlemeler de yapılmıştır. 200'ü aşkın çeşitli tipleri olan karagöz tasvirlerinde ise deri şeffaf duruma gelinceye kadar camla kazındıktan sonra önceden hazırlanan şablonlara göre özel bıçaklarla oyularak tasvir ortaya çıkarılır. Nevregen denilen eğri bıçakla ışığı geçirebilmesi için elbise kenarları delinerek kök boyalarla boyama işlemi yapılırdı. Parçalar oynak yerlerinden dikilerek gövdeyi dengede tutacak noktaya değnek deliği açılır. Tasvirlerin şeffaflık kazanması ve çatlamaması için yağlama işlemiyle tipler hazır duruma getirilirdi. Cilt sanatı büyük emek ve sabırla oluşturulmuş yazma eserlerin ciltlenmesi ve ciltçilik deri işleri içinde ayrı bir yer tutardı. Özellikle klasik bir cildi hat, tesip, nakış deri taşlama işleri içinde hak, kaati sanatlarının ortak bir ürünü olarak değerlendirmek gerekir. Doktor Avral Stein ve Paul Pelliot tarafından Bin Buda mağaralarında bulunan cilt parçalarından Orta Asya Türklerinin ciltçilikte deri kullandıkları madeni kalıplarla bezeme baskısı yaptıkları anlaşılmaktadır. Albert von Le Coq tarafından yapılan Kara Hoçu kazılarında bulunan 7. yüzyıla ait Uygur cildi de aynı özellikleri taşımaktadır. İslamiyet'in yayılması
ve Kur'an-ı Kerim'in kopyalarının çoğaltılmasının ciltçiliğin gelişmesinde büyük payı olmuştur. Değişik İslam ülkelerinin yanı sıra Anadolu'da başta Diyarbakır, Edirne ve İstanbul'da olmak üzere Türk üslubunda yapılan ciltler bilim ve sanata verilen önemi yansıtması açısından da önemlidir. 16. yüzyıl Osmanlı klasik ciltçiliğinin en belirgin özellikleri kalıplarla basılarak gömme tekniğinde yapılan Hatayi, Rumi penç, bulut, tığ ve tepelik gibi üsluplaşmış motiflerin çok kullanılmış olmasıdır. 17. yüzyıldan itibaren 16. yüzyıldaki oran ve amotiflerin inceliği kaybolmaya başlamakla birlikte renkler uyumunu korumuştur. 18. yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyıl şküfe üslubu ve lake gibi yenilikler görülür. 18. yüzyıl sonlarında ve 19. yüzyıl ciltlerinde görülen barok ve rokoko etkisi, Türk cildinin ana yapısında değişikliğe neden olmakla birlikte bezeme açısından eski özelliklerin yitirilmesine yol açmıştır. Cilt yapımında başta sahtiyan denilen keçi derisi olmak üzere meşin ceylan ve deve derileri kullanılmıştır. 15 ve 16. yüzyılda en üstün ürünleri verilen klasik ciltler kitabın üst bölümünü örten üst kapak, alt bölümünü örten alt kapak, arkasını örten dip veya sırt, kitabın üst kapağıyla kitap arasına giren miklap, miklabın alt kapağına bağlanan bölüm olan sertap adlı parçalardan oluşur. Klasik ciltte kitabın formları bal mumlu ibrişim veya cilt dikiş ipliğiyle bağlanır. Kitap yapraklarını düzgün olarak tutan ve şiraze denilen çeşitli tiplerdeki bağlayıcı örgü eski cilt örneklerinin bozulmamasının başlıca nedenidir. Yazma eserlerin korunması için kitabın içine konulduğu bir tür zarf olan ciltbent de yapılmıştır. Klasik şemse ciltler, bezemeleri farklı tekniklerle yapılan ve doğrudan basılan kabartma motifi yaldızsız, soğuk şemse kabartma motifleri deri renginde, zemini altınlı, alttan ayırma şemse zemin deri renginde, motifleri ise altınlı olan üstten ayırma şemse deri oyma olarak yapılan, motifleri deriden başka renkte yapılan mürevven şemse, kırmızı ve yeşil altının birlikte kullanıldığı mülemmez şemse gibi adlar almışlardır. Sevgili dinleyicilerimiz, deri ciltlerden bahsederken baş tarafta sizlere kaati tekniğinden bahsetmiştir. Kaati, kağıt ve deri üzerinde ince oyma sanatıdır. Güzel yazı ve motifleri oyarak başka bir kağıt veya madde üzerine yapıştırma diye de tanımlayabiliriz. Özellikle 14. yüzyıldan beri uygulanan deri oymacılığının etkisiyle ortaya çıktığı ileri sürülür. Kaati ayrı bir sanat kolu durumuna gelişi 15. yüzyıl ortalarına rastlar. Osmanlı yazarlarından Mustafa Ali, Menakıbi Hünerveran'ın da ilk ve büyük sanatçının Abdullah Kaati olduğunu ve Herat'ta yetiştiğini söyler. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bulunan Şair Camii tarafından büyük sanat koruyucusu olarak tanınmış Akkoyunlulardan Sultan Yakup'a yazılan metiyede Heratlı Abdullah'ın imzası vardır. Kaati sanatı Herat'tan Tebriz'e geçmiş, Akkoyunlu Türkmenlerin eliyle Osmanlılar tarafından da benimsenmiştir. Topkapı Sarayı Kütüphanesi'ndeki Fatih albümünde, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki Müzebbih ve Hattat Gazneli Mahmud'un hazırladığı 1685 Tuhve-i Gaznevi'de birçok örneklerine rastlanır. Bu sanatı sürdüren Abdullah Kaati'nin oğlu Şeyh Muhammed Dost, onun öğrencileri de Bedahşlı Sengi Ali, Hattat Mir Ali'nin oğlu Mevlana Muhammed Bakır'dır. Kağıt, ince oyma sanatına Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde büyük değer verilmiş, kaati kitaplar hazırlanmıştır. 17. yüzyıllarda yetişen
Bursalı Mevlevi Fahrettin Dede ve 18. yüzyıldaki diğer sanatçıların çalışmalarıyla geliştirilerek yazı çekmecelerini süsleyen manzaralarda yapılmıştır. Kağıt oyma örnekleri arasında yazılar, süslemeler, çiçekler, vazolu çiçekler, çeşitli hayvanlar ve ağaçlardan oluşan üsüplaşmış doğa görünümleri en yaygın olanlarıdır. Bütün bu örnekler sanatçıların zengin düzenleme ve soyutlama gücünü ortaya koyar. Kaati sanatında kağıt ve deri oymak için nevregen denilen ucu çok keskin, eğri bir bıçak kullanılır. Oyulup çıkarılarak başka yere yapıştırılan bölüme erkek oyma, oyulan bölüme ise dişi oyma denilir. Bazı örneklerde yazı veya motif erkek ve dişi olarak kesilmiş fakat oyulduğu yere de aynı dikkat ve özen gösterilerek ayrı bir eser ortaya çıkarılmıştır. Sevgili dinleyicilerimiz, sizlere bugün iki ayrı sanat dalından bahsedeceğimizi belirtmiştik. Ancak maalesef süremiz buraya kadar yetti. Bir başka zamanın sandukasında daha birlikte olmak dileğiyle kalın sağlıcakla.

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
8: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, ateist olduğunu söylüyor mesela adam. Ben inanmıyorum diyor. İşte yoktur diyor, yani işte Allah-u Teala'dan, dinden, peygamberden filan zaten bir haber. Ama ona diyorsun ki ya bak sen de insansın. Şöyle bir insanlara bir bak, insanın bir iman etme, bir inanma ihtiyacı var. Böyle bir duygusu var içerisinde. Böyle bir şey yoktur diyor. İşin içinden çıkıyor. Yani yok demekle yok olmaz tabii ama bunlara ne cevap verilebilir? Mesela bu hakikaten yok mudur? Bunun dediğine mi inanacağız? Yoksa onu belki de hani yola getirebilmek için ne yapmak lazım? Ne söylemek lazım?
1: Şimdi Mustafa Bey, tabi bunları söyleyemeyen konuşan insanı tanımadığı için söylüyorum. En güzel insanı tanıyanlar ehl-i sünnet alimleri. Niye? Şimdi Allah-u Teala önce hepimizin ruhunu yaratmış. Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamete kadar gelecek olanların hepsinin ruhu toptan yaratıldı. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Allah-u Teala sordu bunlara. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil mi? Galu dediler ki bela. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu.
0: Evet dediler.
1: Evet dediler. Evet,
0: sen bizim Rabbimiz.
1: Bu ruh Allah-u Teala'yı tanıyor. Biliyor. Ama Allah-u Teala bir de kendisini tanımayan, reddeden, inkar eden bir varlık yarattı. Bunun adı nefstir buyuruyor. Allah-u Teala bu iki zıt şeyi bu bedene koydu. Bu iki zıt şeyi bu bedene koydu. Şimdi nefs inkar ediyor. Ruhsa imana davet ediyor. Eğer ikisinde şeyleri gıdası var. Cenab-ı Hak yarattığı her mahlukun gıdasını yapmış. Nefsinki de yapmış. Nefsin gıdası inkardır, isyandır, haramlardır, günahlardır. Ruhun gıdası ise imandır. Allah-u Teala sevgisidir, muhabbettir. İlahi aşktır. Onun gıdası da odur. Şimdi kalp bu bedenin merkezidir. Kalbe eğer nefs gelip yerleşmişse bütün vücut organlar nefsin emrindedir. Onun talimatıyla hareket ediyor. Yok ruh gelip oraya yerleşmişse,
0: ele geçirmişse veya
1: ele geçirmişse bu sefer bütün organlar ruhun emrindedir. Ruhun emrindedir. İster nefs yerleşsin oraya, ister aynı şekilde ruh yerleşsin. Bu bedeni yaratan yaratırken boşluk bırakmamış. Bir şeye bağlanmak, bir şeye itimat etmek, bir şeye inanmak mecburiyetindedir. Evet ben hiçbir şeye inanmıyorum. Zamanımıza çok. Tabiat kuvvetleri böyle yapıyor. İnanıyorsun ya işte.
0: Tabiat kuvvetlerine inanıyorsun işte.
1: İnanıyorsun ya işte. Sen bugün aynı şekilde heykel yapmamışsın. Senden öncekiler de o heykelleri bu güneş tanrısı, bu ay tanrısı, bu rüzgar tanrısı, bu tabiat tanrısı diye yaptı. Hala da Afrika'da var totemizm diye. Sen de aynısın yani. Profesör olmuşsun ama tabiat işte intikam alıyor. Tabiatın nasıl intikam alıyor? Cansız bir varlık nasıl intikam alıyor? İşte fırtına geliyor falan. Şimdi onu yaratanı düşünemiyorsun. Nefsin mani oluyor. O fırtınayı, o rüzgarı, o güneşi, o depremi, zelzeleyi güç, kuvvet kabul ediyorsun. Yanardağı. Değil mi?
0: Sen de ona tapıyorsun o zaman.
1: Sen de ona tapıyorsun.
0: Işte. Eskiden tapmamış mı insanlar?
1: Onlar güneş sembol tanrısı, yapmışlar.
0: Güneş tanrısı değil mi?
1: Sembol yapmışlar yani. İşte orada sana. Taştan, tahtadan semboller yapmışlar. Sıkıştırdığın zaman diyor ki ben bu tahtaya tapmıyorum diyor. Bunun içindeki temsilen o kuvvete diyor. Sen de tabiatı bir kuvvet kabul ediyorsun. Halbuki tabiattaki o kuvvet aslında tabiat şey değil, rüzgara ait değil. Mesela şimdi Peygamber misal vereyim de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Sebir Dağı'nda kendisi, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Üçü. O dağdalarmış. O anda zelzele olmuş, deprem sallanıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağını vuruyor.
0: Yere.
1: Toprağa. Yere, toprağa vuruyor. Diyor ki, ey dağ, üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki şehit var. Sakin ol. Zelzele duruyor. Eğer Tanrıysa, tamam mı? O tabiat kuvveti Tanrı'ysa sen kimsin ben Tanrı'yım ben seni mi dinleyeceğim demez miydi?
0: Tabii.
1: Öyle demez
0: miydi? Tanrı'ysa demesi lazım.
1: Demek ki o dağın sahibi var. Sahip ona dedi ki sakin ol bitti. Yani Peygamber Efendimiz'in ayı talebini. Mesela şimdi Menakıb-ı Çağrı Yarıgüz'ün kitabında yazıyor. Hazreti Ömer radıyallahu teala Hazretleri bir gün gömleğinde bir şey olmuş. Dışarıdaymışmış. O gömleğini çıkarmış. Düğmesini dikerken omuzu çıplak kalmış. O anda güneş tabi o bölgede yakınca canı acımış. Celalli bir şekilde güneşe bakmış. Güneş ısısını kaybetmiş. Çekmiş yani. Hemen Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gülüyor. Allah-u Teala'nın selamı var diyor. Ömer'e söyle, Ömer bin Hattab'a söyle. Merhametle baksın güneşe. Yoksa kıyamete kadar öyle soğuk kalır. Peki işte şimdi güneş tanrısı diye sen güneşe tapıyorsun. E ama bak Allah-u Teala bir kulu set baktı diye aynı şey.
0: Senin tanrına kızdı.
1: Senin tanrına
0: bir şey yapamadı senin.
1: Bir şey yapamadı senin tanrın. Dolayısıyla güneş de, Hazreti Ömer de, ay da, peygamberler de Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukattır. Sen bunu reddediyorsun. Diyorsun ben hiçbir şeye inanmıyorum. Yalan. Ben şimdi bizim dönemimizde Yüksek İslam Enstitüsü'ydü İlahiyat Fakültelerinin ismi. O zaman Yüksek İslam Enstitüsü'nün bir rozeti vardı. Tıp fakültesi rozetine benziyordu. Ve halamın oğlu vardı. İşte hastalanmıştı, ortaokula gidiyordu falan. Neyse babası da vefat ettiğince ben götürmüştüm doktora. O rozeti görünce beni tıp fakültesi öğrencisi zannetti. Dedim ben tıp fakültesi değil. Bu dedim Yüksek İslam Enstitüsü, ilahiyatın.
0: Onun rozeti.
1: Rozeti. Deyince ondan sonra bu başladı. Ben dedi çok inançlıyım dedi. Dedi bak şu parmağımdaki yüzüğü görüyor musun? Bunu taktığım zaman dedi her şeyim rast gidiyor. Yüzüğe tapıyor adam. Konuştuğun zaman ateist.
0: Ben de bir şey diyecek sandım.
1: Çok inançlı.
0: Çok inançlı.
1: Çok inançlı. Evet. Bu yüzük dedi taktım mı dedi her şeyim rast gidiyor. Adam yüzüğe tapıyor. Hani diyor ki efendim ya tıp fakültesini bitirmiş. Efendim öyle demek istemedi. Sözü bu ama. Değil mi? Sözü bu. Dolayısıyla boşluk yok. Hani inanmıyorum falan. Sen doğruyu oraya koymazsan Allah-u Teala boş bırakmamıştır. Boşluk yok Cenab-ı Hakk'ın için. Yanlış gelir oraya oturur. Yanlış gelir oraya oturur. Hani daha önce bir siyasi başbakanlık cumhurbaşkanı falan yaptığı bir siyasiler vardı. O bir söz söylerdi. Su yolunu bulur diyordu. Tamam mı? Su yolunu bulur.
0: Aynen.
1: Yani efendim su gidemedi falan. Aa yol yokmuş kalayım. Yok. O bir yerde bulur.
0: Bulur
1: sen yani. İstediğin kadar ben inanmıyorum diye. Fakat kalbini öyle şeyler ki satanisti var. Şeytana tapanı var. Horoza tapanı var. Değil mi?
0: Tabii.
1: Nice nice aynı şekilde bu masonların uydurdukları kendilerine göre bazı alet edevatları var falan. Onlara tapıyor bilmem ne yapıyorlar falan filan. Yani efendim ben işte hiçbir şeye inanmıyorum. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Doğru hak kalbe girmezse yanlış oraya girer. Müslüman böyle. Eğer Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumazsa kendi görüşlerini aynı şekilde din diye anlatmaya başlar. Din diye anlatmaya başlar. Dolayısıyla Allah-u Teala insanların dünyada rahat ve huzur içinde yaşamalarını, ahirette de sonsuz saadette kavuşmalarını istiyor, diliyor. Bunun için saadete sebep olan faydalı şeyleri yapmayı emrediyor. Felakete sebep olan zararlı şeyleri de yasak ediyor. Allah-u Teala'nın birinci emri iman etmektir. Çünkü iman etmek bütün insanlara lazımdır ve herkes için iman da zaruridir. Zira imanı olmayanların hiçbir ibadeti, hiçbir iyiliğini Allah-u Teala beğenmez ve kabul etmez. Şimdi bizi izleyenler diyecek ki yani Allah-u Teala inanmayan kafirler bir hayır hasenat yani bir iyilik yaptığı zaman bunun karşılığını görmeyecekler mi? Dünyada görürler. Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildiriliyor bu. Ahirette yok bir şey. Hatta yani bunların yaptığı iyiliğin karşılığı olarak toplu iğne ucu kadar yani karşılığı verilmemiş bir şey kalmış olsa ölümlerini kolay yapacağına bak buyuruyor. Dolayısıyla yaptığı iğnenin karşılığını dünyada bitirir. Alır bitir ve bitirir. Ha. Ahirette bir şey olmaz. Peki ya Müslüman? Müslüman hem dünyada görür hem ahirette görür. İman öyle bir kıymetli bir şeydir. Dolayısıyla efendim ben inanmıyorum falan filan bunların hepsi hikaye. Bunların hepsi hikaye. İnanmıyorum dediği gidiyor aynı şekilde bir puta inanıyor. Veyahut da bugün açıkça o putu ortaya koyamasa bile ben bir yerde görmüştüm. Bu 99 depreminden önce Yalova taraflarında bir yer, bir arkadaşın evi vardı. Orada rastlamıştım. Baktım parkta bilmem not etemi diye tahtadan böyle şeyler yapmışlar. Aha dedim bunlar dedim aynı şekilde dinsiz herhaldeki oradaki başındaki belediyedeki başında falan. Totem falan diye. Adam ancak belediye başkanı olduysa bu adam üniversite bitirmiştir. Yani o kadar insan
0: okumuştur yani ha, güya.
1: Okumuştur güya. Dolayısıyla adam gidiyor aynı şey, ben bir şeye inanmıyorum diyor. Tahtadan yaptığı totemlere inanıyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir toplulukta Allahü Teala'nın ismi anılmaz ve peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirilmezse kıyamette onlar hasret ve nedamet çekerler. Şevahid-i Nübüvve, peygamberlik müjdeleri.
3: Bir kimse Babil'den Mekke'ye ticaret için gelmişti ve Ebu Cehil'e koyunlarını satmıştı. Ebu Cehil parasını vermiyor ve oyalıyordu. Bir gün Babilli tüccar Kureyş kabilesinin reisine gelip, "Ben garip bir kimseyim. Ebu Cehil koyunlarımı satın aldı ve parasını vermedi. Kim ondan benim hakkımı alabilir?" dedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o sırada onlara yakın bir yerde oturuyordu. Kureyşliler alay ederek o kimseye, "İşte şu oturan kimse senin hakkını alır." diyerek Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiler. Bunun üzerine Babilli kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen kalkıp, "Gel senin hakkını alayım," dedi. Kureyşliler haber getirmeleri için iki kişiyi arkalarından gönderdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısına varıp kapıyı çaldı. "Kimsin?" diye sorunca, "Muhammed bin Abdullah'ım, dışarı gel," buyurdu. Ebu Cehil hemen dışarı çıktı. Rengi değişmiş ve vücudu titriyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Bu kimsenin hakkını ver," buyurdu. Ebu Cehil, "Veririm," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu kimsenin hakkını tamamen vermedikçe buradan ayrılmam," buyurdu. Bunun üzerine Ebu Cehil acele evine girdi. O kimsenin hakkının tamamını getirip verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılıp gitti. Babilli kimse Kureyşlerin toplu halde bulundukları yere gidip, "Allahü Teala Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem iyilikler versin. Hakkımı o zalimin elinden alıverdi," dedi. Sonra müşriklerin haber getirmek için gönderdikleri iki kişi de yanlarına geldiler ve olanları aynen anlattılar. Onların ardından Ebu Cehil de oraya geldi. Kureyşler onu kınadılar. Bunun üzerine Ebu Cehil, "Muhammed kapıma gelip kapıyı çalınca sanki kalbim yerinden fırladı. Hemen dışarı çıktım. Muhammed'in başı üzerinde büyük bir aslan gördüm. Ağzını açmıştı. Eğer o kimsenin hakkını vermekte bir an daha duraklasam, aslan beni parçalayacaktı," dedi. Oradakiler, "Bu da Muhammed'in sihirlerindendir," dediler. Beni Esed kabilesinden bir kimse, satmak için pazara 3 deve getirmişti. Ebu Cehil müşteri oldu ve satın aldı. Fakat parasını vermedi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyordu. Develerini Ebu Cehil'e satıp parasını alamayan kimse Resulullah'ın huzuruna gelip halini anlattı. "Develerin şu anda nerededir?" diye sorunca da, "Henüz pazardadır," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazara gitti. O kimsenin develerini rızasıyla satın aldı. Sonra devenin ikisini satıp 3 devenin bedelini ödedi. Kalan 1 deveyi de satıp parasını Abdülmuttalip oğullarının fakirlerine paylaştırdı. Ebu Cehil pazarın bir köşesinde durmuş, hiçbir şey söyleyemiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e, "Artık bundan sonra böyle işler yapma. Eğer yaparsan kimsenin başına gelmemiş olan bir bela senin başına gelir buyurdu. Ebu Cehil, artık yapmam ya Muhammed dedi. Müşriklerden bazıları Ebu Cehil'e, Muhammed'in karşısında hor düştün. Onun dinine mi girdin yoksa ondan korktun mu dediler. Ebu Cehil, ben asla onun dinine girmem. Fakat onun sağ tarafında birkaç kişi gördüm. Ellerinde mızraklar vardı. Eğer karşı gelseydim, beni o anda helak edeceklerdi, dedi. Müşrikler, bu da Muhammed'in sihirlerindendir, dediler.

Allahü Teala'nın varlığını ispat. Allahü Teala'nın zatını görmüyoruz. Fakat Allahü Teala'nın eserlerini, yarattıklarını her zaman, her yerde görüyoruz. Güneş, ay, yıldızlar, denizler, dağlar, taşlar, insanlar, hayvanlar, ağaçlar, gece ve gündüz, yaz, kış, ne görebiliyorsak, bütün bunların yaratıcısı, hiç şüphesiz Allahü Teala'dır. Çünkü Allahü Teala'dan başka bir varlık, mesela insanların en akıllıları bir araya gelseler, bu muazzam eserlerden en küçüğünü, mesela bir karıncayı yaratabilirler mi? Bir pastör hiç yoktan bir mikrop yaratabilir mi? Bir Edison, güneş ışığına muadil bir ışık icat edebilir mi? Bir Galile, dünyanın dönüşündeki intizamı değiştirebilir mi? İnsanları göklerde ve deniz altında dolaştıran, radyoları bulan bir insanın beynini yaratan kimdir? Bütün bu azametli varlığı yaratanı inkar etmek için, insanın ya ahmak olması, ya koyu cahil olması veya kör bir inadın kurbanı olması lazımdır. Bu eserlere tabiat, natür diyenler var. Göklerdeki muazzam alemleri, dünyada gördüğümüz her eseri, dünyanın dönüşünü, gece ve gündüz hadiselerini, mevsimleri ve her şeyi tabiat kuvveti, tabiat kanunudur diyerek Allahü Teala'yı inkar edenler var. Bunlara sormak lazım. Bu muazzam eserlerin sahibi yok mudur? İnsanların meydana getirdikleri en ufak bir eser, insan şuur ve zekasının bir mahsulü olduğunu kabul ediyoruz. Bu akılları durduran muazzam eserler kendi kendine meydana gelmiş olabilir mi? Bu eserlerdeki intizamı ve muvazeneyi şuursuz ve donuk tabiat mı meydana getirmiştir? İnkârcıların bu sözlerini normal bir aklın, hatta basit bir anlayışın dahi kabul etmesi mümkün değildir. Namazın ehemmiyeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 5 vakit namaz ve cuma namazı gelecek cumaya kadar ve Ramazan orucu gelecek Ramazan'a kadar yapılan günahlara kefarettirler. Büyük günah işlemekten sakınanların küçük günahlarının affına sebep olurlar. Arada işlenilmiş olan küçük günahlardan kul hakkı bulunmayanları yok ederler. Küçük günahları affedilerek bitmiş olanların büyük günahları için olan azaplarının hafiflemesine sebep olurlar. Büyük günahların affedilmesi için tövbe etmek de lazımdır. Büyük günahı yok ise derecesinin yükselmesine sebep olurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala 5 vakit namaz kılmayı emretti. Bir kimse güzel abdest alıp bunları vaktinde kılarsa ve rükûlarını, huşûlarını tamam yaparsa, Allahü Teala onu affedeceğini söz vermiştir. Bunları yapmayan için söz vermemiştir. Bunu isterse affeder, isterse azap yapar. Görülüyor ki namazın şartlarına, rükû ve secdelerine dikkat etmek lazımdır. Allahü Teala sözünden dönmez. Doğru dürüst namaz kılanları muhakkak affeder. Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu teâlâ anh diyor ki, sonbahar günlerinden birinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sokağa çıktık. Yapraklar dökülüyordu. Bir ağaçtan iki dal kopardı. Bunların yaprakları hemen döküldü. Ya Ebu Zer, bir Müslüman Allah rızası için namaz kılınca,

Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gümüş Hacıköy'de devam etmekte olan ve insanlık içinde hiç şimdiye kadar ehemmiyetini, önemini pek kaybetmemiş, naylon bile çıksa bir sanattan, kendir ip yapma sanatından bahsedeceğim. Ve kendir ipin yapılışını mutlaka görmemişsinizdir. Gümüş Hacıköy'de böyle bir sanat icra edildiği halde buna bazen mazmancılık deniyor. Amasya Müzesi'nde bunun efendim bir örnek tezgahını kurmuşlar ama orada tabii ip sarmıyor. Böyle kendirleri de orada görmüyoruz. Şimdi biz burada geldik. Cemal Usta'nın atölyesinde kendisine de rica ettik. Sizler adına rica ettik. Bize bu kendir ipin yapılışını gösterir misiniz dedik. Bu kendir bitkisi otsu bir bitki. Baharda ekiliyor. Sonbaharda 10. aya doğru sökülüyor. Tarlaya yatırılıyor efendim. Yeşil bu aya kadar. Yatırılıyor ve tarlada iyice kuruyor. Rengi şu rengi alıyor. Ondan sonra tarladan bunları tohumlarını aldıktan sonra demet demet yapıyor. Yük halinde neredeyse onun deposu oraya getiriyor. Deposunun orada su havuzuna basıyor. Tam bir ay önce kurutuyor bakın. Peki yeşilken dedim yapsanız olmaz dedi. Yeşilken renk vermiyormuş efendim. Renk vermiyor, yeşil kalıyormuş. Yeşil bir ip düşünün. Ve herhalde kendi öz suyunu kaybetmediği için de belki de mukavemetini kazanmıyor. Kimyevi bir şey var onun demek ki. Efendim onu bir ay havuzlarda ıslatıyor. Sonra çıkartıyor. Alıyor efendim eline. Her bir dalı ucundan kırıyor. İçinden hop bu ip şeyi çıkarıyor. Efendim kendiri. Bu kendir maddesi. Sadece boru gibi koca 3 metrelik bitkinin içinden şöyle bir şey devamlı çıkıyor efendim. Muzun içinden çıkarır gibi onları çıkarıyor. Bir kenara koyuyor. Çıkarıyor koyuyor. Sonra onları getiriyor. Fazla sıkı bir paket yapmadan böyle ip imal eden ustalara satıyor. İşte bunun eğirme tezgahı bu. Bu kendir ipin eğirme tezgahı bu. Bu böyle dönüyor. Şurada iki tane makara, iki tane ip var. Şurada da bir tane dönen makara var efendim. Ve bunun ucunda da şöyle bir kancası var. Bütün marifet bu kancada. Bu kancaya şimdi usta takıyor. Ben o yaptıkça size de anlatacağım efendim. Takıyor buradan. Yeni bir ip yapıyor efendim şimdi bakınız. Evet taktı. Şu ipi de beline doladı efendim. Bakın bu ipi buradan çekti. Kendi yürüdükçe şu makaralar dönüyor. Bu makaralar bunu çeviriyor. Bu da bunu çeviriyor efendim. Bakınız. Evet. Gidiyor. Bir durursa. Bakınız ip oldu bile efendim. Keselim bir miktar gönderelim. Bakın. Devam ediyor. Devam ediyor. Ancak bu ipin her yeri aynı kalınlıkta oluyor. İşte ustalık burada başlıyormuş. Ben yapmaya kalktım. Bir tarafı böyle bombe. Böyle karışık bir şey oldu efendim. Adamcağızın malını da zayi ettik. Burada incecik istediği incelikte yapıyor. Ve böyle ta başa kadar gidiyor. Tabii bu kendir bitkisinin boyu 3 metre. İçinden çıkan lifin de uzunlukları 3 metre. Ama öteki 3 metreyle bu 3 metre birbirinin üzerine bine bine gidiyor. Bütün marifet ustanın elinde bunun tam bir ayarında demet yapılıp bükmeye vermesiyle oluyor. Bakınız şunlar olduğu gibi yapılmış. Her biri hazır. Hazır ama neye hazır? Kaç kat yapacaksa ona hazır. Şimdi buradan 3 katı alıyor. Bu 3 katı sarıyor, 1 yapıyor. Şu 3 katı alıyor, bunu da 1 yapıyor. Etti 2-3 kat. Bir 3 kat daha alıyor, onu da 1 yapıyor. Sonra bunları da kendi arasında sarıyor efendim. Ondan sonra bakıyorsunuz, koca devasa vapurları tutan halatlar meydana geliyor. Evet. Evet. Hani var ya efendim, atasözü birlikten kuvvet doğar diye. İşte burada da lifler bakınız tek tek lifken ben onu böyle iki parmağımın arasında bile koparabiliyorum. Ama şunu koparamıyorum. Neden? Bir birlik hasıl oldu. Sonra bunları üçlü yaptığımız zaman yine birlik hasıl oldu. Ve daha da üçleri de üçleyince 9 olduğunda efendim artık herhalde kamyonu çekecek hale geldi. Daha kalınlaştırdığınızda bu sefer vapuru da bağlayacak.

hale gelmektedir. İşte el emeği olan, el ustalığı ihtiyacı duyulan ve ev geçindirecek durumda olan bir meslek. Ama bu mesleğin ham maddesi artık bu coğrafyada çok fazla yetiştirilirken şimdi yetiştirilemez olmuş. Diyeceksiniz ki naylon vurmuştur canım bunları. Bunun da buna göre yeri var efendim. Her şey naylonla hallolmuyor. Yani naylon iple bağlayamayacağınız, bilhassa gıda maddeleriyle ilgili bağlama işlerinde mutlaka bu tip şeylerin kullanılması belki yasal yönden de zarureti var. Çünkü naylonun gıdaya direkt temas etmesinde bazen sakıncalı oluyor. Kullanmış naylonları o oluyor bu oluyor. Ama burada tertemiz bakınız. Organik. Domatesi organik istiyoruz, biberi organik istiyoruz. İpi aman organik olmasa, anorganik olsa da olur diyoruz. Biz tabii kimseyi tenkit etmek için değil, biz burada size bir sanatı göstermeye geldik. Efendim zannediyorum konuyu anlatabildim. Demek ki bunun önemli olanı burada sarmak. Geri kalan da şuradaki iki kazığa bunları böyle bittikçe alıyor aktarıyor. Bittikçe alıyor aktarıyor, bittikçe alıyor aktarıyor. Orada olduğunda da onları bu sefer şöyle dönelim efendim. Bu tarafa doğru döneyim ben. Burada bir çıkrık daha var. Bu çıkrık böyle şimdi Cemal Usta'nın yaptığı gibi tek kişilik değil, üç kişilik. Üç tane baba yiğit adam lazım. Ki onları üçlü üçlü gruplar halinde sarabilsinler. Bu tabii her zaman olmuyor. Şurayı bir dolduruyor. Epeyce bir yedekliyor. Bunu buradan böylece kaldırıyor. Şunu şöyle alıyor. Başka bir kazığı daha dolduruyor. Yani bu kazığın başının sonunu bağladı. Bu karışmıyor efendim. Öyle ama sonra da burada sarıyor. Siparişe göre kaç kat yapacaksa o kadar kat yapıyor. Evet, bu el sanatı anlatımımızı burada noktalıyorum. Ama programı daha noktalamadık. Gidelim bakalım şırıl şırıl akan suların başına. Kendir İp İmalathanesini gördük. Şimdi de Gümüşhacı Köyün 21 lüleli, 21 tane akan böyle suyu olan kayınpınarındayız. 21 tane lüle akıyor şu anda şıkır şıkır şıkır şıkır burada. Kullanan kullanıyor, kullanamayan bir metre sonra yerin altına girip gidiyor. Buranın üstü açıktı. Her lülenin yerinde böyle taştan bir köşeli kemer tipi bir süs yapılmış. Tabii bu çok ellenmiş. Üstü kapatılmış öncelikle. Yani insanlar su alırlarken ıslanmasınlar karda, yağmurda diye üstü sonradan kapatılmış. Bu çeşme orijinal yapıldığında böyle değildi. Çeşmenin tarihi hususunda pek bilgi yok. Ama bir 2-3 seneden önce yapıldığını bendeniz tahmin ediyorum. Çukura bir yere konmuş çeşme. Sebebi de gelen suyun seviyesi biraz düşük olduğundan normal zemin üzerine yapılsaydı orada belki bu kadar kuvvetli akamayacaktı. Onun için aşağıya indirilmiş. Böyle çeşmeler Anadolu'da vardır. Ama bu kadar lülelisi az bulunur. Belki Malatya'nın Kernek suyunda bulunabilir. Böyle bol lüleler. Ama burada Merzifon'un hemen yakınındaki orada da çok. Herhalde burada yaşayan kıymetli insanların bir bereketi de olsa gerek. Şurada 3 tane daha lüle yeri olan, şu anda şehir suyu musluğu bağlanmış bir su teknesi var efendim. Bir su havtı var. Onu da sizlere göstereyim. Şimdi karşıda görüldüğü gibi bu tekne taştan oyulmuş ve çeşmenin yapılmasıyla yaşıt efendim. İki parça halinde yapılmış bu. Yekparesi de vardı burada. Yekparesini bulamadık. Kayıtlarda var. Fakat yekpare su teknesini bulamadık. Bu iki parça U gibi iki tane U böyle yan yana getirilmiş ve bir su teknesi olmuş efendim. Tabanı dahil birleştirilmiş. İhtimaldir ki Horasan harcıyla birleştirildi. Çünkü Horasan harcı suyu da sızdırmaz. Bunun herhangi bir su deposu da yok. Gelen gidiyor oranın da buranın da. Şu anda şehrin çarşı içerisindeki tuvalette bunun bir kısmına inşa edilmiş. Eskiden sadece çeşme halindeydi. Şimdi ise bu çeşmede caminin şadravanı var. Köprülü Mehmet Paşa Camii'nin. Ama o yetmediği takdirde cuma günleri falan insanlar buraya doluşuyorlar. Burada rahat rahat abdestlerini alıyorlar.
Yani Gümüş Hacıköy ilçemiz bu bölgenin su zengini efendim. Su zengini. E, güzel bir zenginlik. Çünkü dünyamızı su savaşlarının beklediği şu dönemde böyle 21 lüleli suyun, şimdi diyorlar ki içmeyin, niye içmeyin diyorlar. Su pis olduğundan değil de belediye sağlık kontrolünden geçiremediği için, yetişemediği için bu işe, buna tabii içmeyin, bir hastalık falan bulaşabilir. Yoksa hastalıklı değil. Ben de içtim yani, bu suçu işledim, bir şey de olmadı çok şükür. Şimdi efendim buradan bir toprağın yüzünde olan aydınlık bir çeşmeye gideceğiz ve programımızı inşallah orada kapatacağız. Oraya gidelim. Kayınpınar'ından sonra şimdi Ağapınar'ına geldik. Ağapınar'ındaki bu çekimlerimiz bu bölümümüzün artık sonu olacaktır. Ağapınar'ı kitabeli çeşmelerin başında geliyor. 9 tane kitabeli çeşme var diye kitaplarda yazıyor ama hepsini kitabeli olarak bulamadık. Zaman içerisinde belki bazı yıpranmalar oluyor. Yani çeşme taşlarından ne isterler efendim? Bunu yüzlerce yıl önce ecdadımız yaptırmış. Dertleri ne yani? Diyeceksiniz ki musluğu alıp götüren adam taşı sökmez mi yani? Onda bir kıymet var zannediyor. Bu taşlar para etmez efendim. Bu taşın kıymeti buradadır. Taş yerinde ağırdır. İşte yerde burası. Efendim bu çeşme Ağapınar'ı. Yaptıranın kim olduğu belli değil. Ancak yapıldığı dönem 1170 senesi yazıyor burada. Yani 1755-56'lara isabet ediyor. Yani Abdülbaki Bey'in büyük hamamı yaptırdığı ve Köprülü Mehmet Paşa, büyük dedesi Köprülü Mehmet Paşa'nın camini ahşaptan kargire çevirdiği seneye geliyor. Kuvvetle muhtemeldir ki bu çeşmeyi de yine Köprülü Mehmet Paşa'nın torununun oğlu Abdülbaki Bey yaptırmıştır. Görüldüğü gibi bunun mermerden bir su teknesi var efendim. Ve yekpare değil, iki pare, düpare yani. Ama bazı yerlerde maalesef zaman içerisinde herhalde depremlerde falan sallantıyla çatladı. Böyle çimentoyla o ayıbı kapatmaya çalışmışlar. Yani ayıbın üstüne bir ayıp daha koymuşlar. Efendim, Gümüş Hacıköy'de günlerdir çalışıyoruz. Ve Gümüş Hacıköy'deki çekimlerimizin sonuna geldik. Nasip olursa bundan sonraki programlarımızda Gümüş Beldesi'ndeki tarihi eserleri vereceğiz. Yani Gümüş Hacıköy'ün esas isim babasının olduğu yere gideceğiz, yerleşim yerine. Bakalım orada ne tarihi hazineler var. Oradaki eserlerin Selçuklu dönemine kadar uzadığını da göreceğiz. Onları da inşallah orada anlatacağız. Gümüş Hacıköy Belediyesi'nin teşvikleriyle, efendime söyleyeyim, katkılarıyla yaptığımız bu seri programların sonuna geldik. Ama Gümüş'teki programlarımızda da aynı katkıları, aynı destekleri devam ettireceklerini bizlere söylediler. Biz de kendilerine huzurunuza teşekkür ediyoruz. Bugünkü süremizin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Ben bir ömür bu anı bekledim. Keşke saçlarım adedince canım olsa da kazana daldırıp daldırıp çıkarsalar. Ağlıyorsam kederden değil, mutluluktan. Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh. Hicri 19. Hazreti Ömer'in halife olduğu yıllar. Bizanslılarla yapılan savaşların birinde 100'e yakın Müslüman esir düşer. Ki aralarında sahabe-i kiramdan Abdullah bin Huzafe de vardır. Hazreti Ömer, Kral Konstantin'e bir mektup yazar. Arkadaşlarının serbest bırakılmasını arzular. Fidye, takas artık nasıl olursa. Tekfur uzlaşmaya yanaşmaz. Aksine esirlere eziyet eder. Hıncını çıkarmaya bakar. Mektupta adı geçen sahabeyi buldurur ve ona kişiye özel işkenceler uygular. Mesela gözü kararısıya, içi bayılasıya aç bırakır. Dermanı kesildiğini fark edince fırından henüz çıkmış domuz etleri yollar. Sini sini kebaplar, kupa kupa şaraplar. Mübarek hınzır etine ve müskirata elini sürmez. Gerisin geri yollar. Daya, hakarete daldırmaz. İki eli kanda olsa namazlarını kılar. Tahammülün böylesi görülmüş değildir. Tekfur Hazreti Abdullah'ı gizli saklı izlemeye başlar. Zaman zaman yanına çağırır. Dünya ehlinin hayır diyemeyeceği teklifler yapar. Eğer Resulullah Efendimizin arkadaşlarından birini olsun ayartabilirse, Hristiyanlar moral kazanacaktır güya. Müslümanların kafası karışacak. Her görüşmede çıtayı yükseltir. Gün gelir, Nasara'dan olursan sana kızımı verir, saltanatıma ortak ederim der. Bak, hiç düşünme. Bu fırsat kaçmaz. Cevap çok nettir. Değil Bizans topraklarını, Arap ve Acem diyarında versen olmaz. Göz açıp kapayacak kadar desen yine olmaz. Öyleyse öldürüleceksin. Siz bilirsiniz. Bunu yapabilecek güçtesin. İmparator ani bir kararla ayağa kalkar. Getirin esirleri diye haykırır. Cellatlar iş başına. Bir koşuşturmacadır başlar. Mücahitleri ite kaka sürükler, ahaliyi alana toplarlar. Esirlerden birkaçını öne çıkarır, tırnaklarını söker, etlerini koparırlar. Müminler inançla kelime-i şehadet söyler, gözlerini huzurla yumarlar. İmparator Hazreti Abdullah'ı çarmıha gerdirir. Karşısına okçularını dizdirir. Mübareğin önce ellerine, sonra ayaklarına doğru atarlar. Nereye batacağı belli olmayan oku beklemek sinir bozucudur ama kahramanımız oklara da okçulara da aldırmaz. Tekfur zulmün dozunu arttırır. Bir kazana yağ koydurup kızdırtır. Gencecik çocukları içine sarkıtırlar. Coz diye bir ses duyulur. Ve sonrası duman, buhar. 3-5 dakika sonra kazandan etleri dökülmüş bir iskelet çıkarırlar. 1-2-3. Kardeşlerinin kaybı acıdır ama Hazreti Huzafe imparatoru sevindirecek sözleri söylemez. İnkara yanaşmaz. Kral sabırsızlanır. Son darbeyi vurmak için ayağa kalkar. Cellatlar Hazreti Abdullah'ı çarmıhtan indirir, zincire bağlarlar. Alevler daha bir yalazlanır. Ya deli deli fıkırdar. Makaralar çevrilir, zincir yükselir, kazan hizalanır. Cellatlar bırak emrini beklemeye başlarlar. İşte o ara içlerinden biri Hazreti Abdullah'ın yanağından süzülen damlacığı fark eder. Açık bulmuş gibi Tekfur'a koşar. Efendim müjde, ağlıyor galiba. Tekfur heyecanla gelir. Hazreti Abdullah'ı calaskaldan indirir. Ağlıyorsun der. Halbuki kurtulmak için ne yapacağını biliyorsun. Bak hala şansın var. Nurlu sahabe gülümser. Kurtulmak mı? Ben bir ömür bu anı bekledim. Keşke saçlarım adedince canım olsa da kazana daldırıp daldırıp çıkarsalar. Ağlıyorsam kederden değil, mutluluktan. Tekfur tutulur kalır. Sahi bu nasıl bir imandır? Aklı hafsalası almaz. Çözün der, çözerler. Sahabeye döner. Eğer başımdan öpersen seni bağışlarım. Peki arkadaşlarım, onları da bağışlarım. 80 küsür müminin hayatı söz konusudur. Tekfuru kopasıca kafasından öpmekte bir beis bulmaz. Rumlar sözlerinde durur. Esirleri bırakırlar. Ancak içinde bir sızı. Yanlış mı yaptı acaba? Medine'ye yaklaştıkça sızı büyür. Yüreğini dağlamaya başlar. Kafirin başına değen dudaklarını koparası gelir. Artık müminlerin yüzüne nasıl bakar? Bunu adil halifeye anlatacak, cezasına katlanacaktır. Münevver beldede onları Hazreti Ömer karşılar. Hasretle kucaklaşırlar. Emir el-Mü'minin kalabalığa döner. Abdullah, kralın başından öperek 80 kardeşimizin kurtuluşuna vesile oldu. Onun için Abdullah'ın başından öpmek her Müslümanın vazifesidir. İşte ilk önce ben öpüyorum der ve dediğini yapar. Öpen öpene nasıl ferahlar anlatılamaz. Abdullah bin Huzafe radıyallahu an ilk Müslümanlardandır. Soyu Hazreti Lüeyde aleyhissalatu vesselam Efendimizle birleşir. Annesi Haris oğullarındandır. Müslüman olduktan sonra Mekkeli müşriklerin elinden çok çeker. Efendimizin hicret emrini dinler, Habeşistan'a gider. Fakat server-i kainatın ayrılığına dayanamaz. Mekke-i Mükerreme'ye gelmeye göze alır. Şartlar daha ağırlaşmıştır. Tekrar Necaşi'nin yurduna dönmek zorunda kalır. Bedir Savaşı'ndan sonra gelip Medine'ye yerleşir. Bütün gazalara katılır. Seriyyelere komutanlık yapar. Hazreti Osman devrinde Mısır'da vefat eder. Makamı âlâ ola. Efendimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua edince Ümmi Ümare bu bana kafidir der. Artık dünya müsibetlerini aldırmaz. Ümmi Ümare ya da Hazreti Nesibe. Neccaroğullarından Mazim bin Neccar ve hanımı Rebab binti Abdullah Medine'de çok itibarlıdırlar. Halk gelir onlara akıl sorar. Kızları Nesibe iyilik perisi gibidir. Adeta başkaları için yaşar. İlerleyen yıllarda kendisi gibi hayırdan, hasenattan hoşlanan bir gençle Zeyd bin Asım'la yuvasını kurar. Karı koca yetim sevindirmekten, aç doyurmaktan anlatılmaz bir haz alırlar. Ahir zaman peygamberinin Mekke'de tebliğe başladığını duyunca çok heyecanlanırlar. Kul, köle, hatta hayvan hakkından bahis açan, ana babaya hürmeti, akrabaya ziyareti emreden, fuhşu, yalanı, çocuk gömmeyi yasaklayan bu dine girmekte karar kılarlar. Onların tanıdığı ilk Müslüman Mus'ab bin Umeyr olur. Genç muhacirin sohbetlerinde çok şey öğrenir, Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşurlar. Zeyd ve Nesibe oğullarını da yanlarına alır, yola çıkarlar. Git gel Mekke 30 gün. Dile kolay. O sarı sıcak, o gece ayazı, o toz, o toprak, yılanlar, çıyanlar, haydutlar. Ama Akabe'de server-i kainatla buluşunca bütün yorgunluklarını unuturlar. Zeyd biat ettikten sonra "Ya Resulallah" der. "Bizimle birlikte gelen iki mümine var. Onlar da size biat etmek istiyorlar." Bunlardan biri hanımı Ümmi Ümare'dir. Diğeri ise Ümmi Müneh radıyallahu anhuma. Efendimiz onların da biatlarını alır lakin ellerinden tutmazlar. Bedir Savaşı'na sadece erkekler katılır. Uhud'da da ailecek yerlerini alırlar. Ümmi Ümare'nin vazifesi güya kırbayla su dağıtmak ve yara sarmaktır ama dayanamaz. Kılıcını kapıp meydana fırlar. Cengin en şiddetli anında Allah'ın Habibine saldıran bir müşriği atından düşürüp öldürür ama bu arada darbe almaktan kurtulamaz. Örtüsü, entaresi al kanlara boyansa da durmaz. Biricik kocası ve bakmaya kıyamadığı oğulcuklarıyla kavganın odağına koşar hep birlikte. Efendimiz'e zırh olurlar. Resulü Ekrem, Hazreti Nesibe'nin ölümüne dövüştüğünü görünce yanındakilerden biriyle kalkan yollar. Bu kalkan çok işine yarar. Tutulduğu ok, kılıç sağanağından selametle çıkar. Artık daha bitirici hamleler yapar. Özellikle süvariler arasına dalar, hayvanları ürkütüp binicilerine düşürmeye bakar. Nitekim birini yıkmayı başarmıştır ki Efendimiz, "Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et!" buyururlar. Ana oğul, müşriyi haklamakta zorlanmazlar fakat o hengamede hurma ağacı gibi uzun boylu bir silahşör Abdullah'ı yaralar. Ümmü Ümare kendi kesiklerini umursamaz, oğlunun kolunu alelacele sarıp sarmalar ve "Hadi kalk!" der. "Cenk bitmedi daha!" Efendimiz mani olurlar. "Ey Ümmü Ümare, senin katına bildiğin şeye herkes dayanabilir mi?" diye sorarlar. Abdullah'ı yaralayan silahşör yeni bir hedef arıyordur ki Server-i Alem işte oğluna vuran adam buyururlar. Ümmü Ümare yay gibi boşanıp adamı yakalar. Boyu yetişmediği için önce bacaklarını budar. Resulullah mübarek dişleri görünecek kadar gülümser ve ona dua buyururlar. Abdullah ise sağlam kolunu kullanıp taş atar. İnkarcıları Efendimiz'e yaklaştırmaz. Kureyş'in azgın müşriklerinden İbn-i Kamya güçlü bir savaşçıdır. Önüne çıkanı yıkar, doğrar. Nitekim kılıcını Hazreti Musab'ın kanıyla boyayıp Efendimiz'i aramaya başlar. Ne zaman ki Resulullah'ı görür, büyük bir hırsla saldırıya kalkar. Ümmü Ümare 12 yarası olmasına rağmen önüne çıkar. Bir yandan İbn-i Kamya'nın atının dizginlerine yapışır, bir yandan kılıcını sokacak bir boşluk arar. Taşıdığı zırhlarla adeta ayaklı kaleye andıran bu insan azmanı için onun darbeleri hafif kalır ama İbn-i Kamya tek vuruşta Nesibe Hatun'un boynunu omzuna kadar yarar. Kesik o kadar derindir ki iyileşmesi tam bir yıl alır. İzi hayatı boyunca kapanmaz. Bu kez yara sarma sırası Abdullah'tadır. Efendimiz yana başlarında durur. "Allah-u Teala ev halkınıza rahmet etsin." der. Müjdelerde bulunurlar. Hazreti Nesibe fırsatı kaçırmaz. "Ya Resulallah!" der. "Dua et, cennette seninle olsak." Efendimiz ellerini açar. "Allah'ım, bu aileyi cennette benimle komşu yap!" buyururlar. Hazreti Nesibe, "Artık dünyanın hiçbir musibetine aldırmam!" der. Bundan âlâ nimet mi var? Biliyor musunuz? Asr-ı saadet yıllarında kocasını kaybeden hanımlar yas tutmaz, dulda durmazlar. Nitekim Ümmü Ümare annemiz, Efendisi Zeyd'in vefatından sonra Guzeyye İbni Amr'la radıyallahu anhüm evlenir, Temim gibi mücahit bir oğulla Havle gibi saliha bir kız daha yetişir. Hazreti Nesibe ve oğulları Hudeybiye, Hayber, Umretül Kaza, Huneyn gazalarına da katılır. Mekke'nin fethinde ve veda haccında bulunurlar. Aradan uzun yıllar geçer. Oğlu Habibi, Museylemetül Kezzab'a elçi olarak yollanır. Yalancı peygamber, "Bana iman ediyor musun?" diye sorunca, Habib alaylı bir üslupla elini kulağına koyar. "Sizi duyamadım," der. Sahtekarın havasını bozar. Mürtetler genç sahabeyi canlı canlı doğrar. Öldürmeden uzuvlarını koparırlar. Ümmü Ümare çok üzülür. Bu katilin sonunu görmeyi çok arzular. Oğlu Abdullah'la beraber Yemame Savaşı'na iştirak eder. Mücahitleri yönlendirip Museylemetül Kezzab'ı sıkıştırır, yaralamayı da başarırlar. Canı tatlı şarlatan kaçmaya kalkarsa da Hazreti Vahşi'nin mızrağından kurtulamaz. O gün Nesibe Hatun bir kolunu kaybeder ama fitnenin kapanmasıyla fevkalade ferahlar. Bir gün Resulullah Efendimiz Ümmü Ümare'nin evini şereflendirirler. Mübarek kadın o gün oruçludur. Lakin hemen sofra hazırlar. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, bir oruçlu, oruçlu olmayanlara yemek yedirdiği zaman, melekler sofra kalkıncaya kadar ona dua ederler, buyururlar. Hazreti Ebu Bekir de hilafeti yıllarında bu ağzı dualı validemizin kapısını çalar, hallerini, hatırlarını sorar. Hazreti Ömer, ganimet dağıtıldı mı, kendi hissesine düşen kıymetli kumaşları Ümmü Ümare'ye yollar. Geçtiğimiz asırda Vahabiler Cennetül Baki'yi dağıtırlar. Hazreti Nesibi'nin kabri nerededir bilemiyoruz ama ailecek Resul-i Ekrem'le olduklarından şüphemiz yok. Kim bilir, belki de Kevser Havuzu'nun yanında.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: 제게르츠 FM.
1: şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde sonsuz olarak kalmayacak, çıkarılacaktır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp

Bugünkü konumuz selamlaşmanın önemi. Sevgili dinleyicilerimiz, selam vermek sünnet, almaksa farzdır. Selam verirken selamın sünnet olduğunu düşünmeli ve o kimseye dua etmeye niyet etmelidir. Sünnet olduğu düşünülmeden alışkanlık halinde şuursuzca selam verilince sevap olmaz. Bir yere girerken de çıkarken de selam verilir. Dinimizde selamın önemi büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 haktan biri de selam vermektir. Bir yere girerken oradakilere selam vermek borç olduğu gibi, çıkarken de selam vermek borçtur. Bir yere, bir meclise giren oradakilere selam versin. Oradan kalkıp giderken yine selam versin. İnsanlara güler yüzle selam vermek sadakadır. Bir eve girince ev halkına selam verin. Çıkarken de selam verin. Selam, emniyet, huzur, selamet, sağlık, barış, rahatlık, iyi netice, kurtuluş gibi manalara gelir. Selam vermek bir kimseye yapılacak en güzel duadır. Selam, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin manasına, selamet üzere ol, Müslüman olarak öl manalarına da gelir. Gayrimüslimlerin hidayete kavuşmaları niyetiyle ihtiyaç olduğu zaman onlara selam vermek, hidayete kavuşmaları için dua etmek caizdir. Selamlaşırken eğilmek günahtır. Hadis-i şerifte karşılaştığınız zaman birbirinize eğilmeyin, kucaklaşmayın buyuruldu. Eshab-ı kiram yolculuktan döndükleri zaman kucaklaşırlardı.

Size selamdan başlaması gerekir. Bu konudaki hadis-i şeriflerden birkaçının meali şöyledir. Selam kelamdan öncedir. Selam vermeden söze başlamayın. Selam vermeden konuşana cevap vermeyin. Selam sualden öncedir. Selam vermeden sual sorana cevap vermeyin. Mümin önce selam vermek için atılır. Münafıksa önce kendisine selam verilmesini bekler. Selam almak farzdır. Selamı mazeretsiz almamak haramdır. Bütün nafile ibadetler selam almanın yanında denizde damla bile olamaz. Farzın önemini düşünerek selamlaşmayı büyük bir nimet bilmelidir. Selamda sünnet şöyledir. Rütbe ve nimeti çok olan önce selam verir. Büyük küçüğe, bir araç üstündeki yerdekine, yürüyen durana, ayakta olan oturana, az olan çok olana, amir memuruna, hoca talebesine, baba oğluna, ana kızına önce selam verir. Bir odaya girildiğinde ise rütbe, büyüklük, küçüklük düşünülmez, odaya giren odadakilere selam verir. Yani küçük büyüğe, memur amire, talebe hocasına, oğlu babasına selam verir. Telefondaysa telefon eden selam verir. Mektupta da mektubu yazan selam verir. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, selam vermek sünnet, almaksa farzdır. Selam almak terk edilirse düşmanlığa ve dargınlığa sebep olacağı için vaciptir. Vacip burada farz anlamındadır. Selam vermek sevgiyi ilk göstermiş olması yönüyle daha faziletlidir. Selam vermekle selam alanın farz işlemesine de sebep olunmaktadır.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, kul için güzel ahlaktan daha iyi mertebe yoktur. İnsan güzel ahlakıyla dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülhakim Arvasi rahmetullahi aleyh. Doğru imanın alameti. Bu zat ömrü boyunca çok gayret sarf ederek imanı anlatırdı gençlere vaz ederek. Derdi, Allah bir kula verdiyse eğer iman, öyleyse nedir ki etmedi ona ihsan? Ve Allah bir kula ki imanı vermemiştir, o olmadıktan sonra ne ki ona vermiştir? Bir günde buyurdu ki, mü'min olan bir kimse, korkmadan günah işler hem de hiç üzülmezse, ayrıca hak emrine aldırış etmeyerek, günahı beğenirse hem ne güzel diyerek, maazallah imanını kaybedip küfre düşer. Bu hal üzre ölürse ebedi azap çeker. Ama önem verir de sırf nefsine uyarak, haramları işlerse şeytana aldanarak, sonra da toparlanıp pişman olursa eğer, yine mü'min sayılır böyle olan kimseler. Belki yanar ise de cehennem ateşinde, sonsuz kalmayacaktır lakin azab içinde. Bir günde buyurdu ki, hiç günah işlememek, kâmil mü'minler için basit ve kolaydır pek. Velakin kalplerinde bir maraz-ı manevi olanlara güç gelir, çok kolay olsa dahi. Şudur ki,

kalpte olan maraz-ı maneviyye, tam iman etmemektir ahkâm-ı diniyeye. Kalpte doğru imanın olduğuna alamet, İslam'ı yaşamaktan almaktır tat ve lezzet. Bir günde buyurdu ki, bu dünya hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına her kim inanır ise, odur Allah indinde hayırlı, iyi kimse. Biz her an, her saatte bir işler yapıyoruz. Ve her bir işimizde bir niyet taşıyoruz. Bu da ya nefis için ya da Allah içindir. Yani kul her işinde imtihan içindedir. Yani kalp her saniye sağa sola döner hep. Ya hayra karar verir ya şerre eder talep. Nitekim Resulullah ederdi şöyle dua: Ya Rabbi, sen kalbimi sabit kıl doğru yolda. Ey insan, son nefeste döner de eğer kalbin, maazallah küfr üzere durursa, ne olur halin, ne olur halin? İman üzere durması isteniyorsa eğer, hep salih kimselerle bulunmak icap eder. Hep iyilerle olup edersek çok ibadet, inşallah iman ile gideriz en nihayet. Ebedi saadeti ele geçirmek için doğru iman lazımdır. Çaresi budur işin. Ehl-i sünnet üzere iman edilmedikçe, azaptan kurtulunmaz ahirete gidince.

Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyuruyorlar ki, ana babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir, haram ve şüpheli işlerde değil.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Çekereçe efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Haziran Pazartesi, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün İsrail Devleti ve İran'daki bazı mollalar barış istemiyor başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. Mutabakat zaptında bir görüş birliğine varıldı. Anlaşma maddelerinden biri Hürmüz Boğazı'nın açılacak olması, diğeri de Lübnan'da İsrail'in saldırganlığının bitmesiydi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere İHA saldırısı düzenlemesi üzerine iki ülke arasındaki ateşkes bozuldu. ABD, İHA saldırısı sonrası İran'da birçok bölgeyi vurdu. İran Devlet Televizyonu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini duyururken, İran'da Kuveyt'te bulunan Amerikan üslerini vurdu. Barışla beraber petrol fiyatları düşecek, ticaret, dünya ticareti normale dönecek ve enflasyon tüm dünyada inişe geçecekti. Önce İsrail, Lübnan'da barışa karşı çıktı ve saldırganlığını artırdı, Amerika'yı dinlemedi. Amerika sert çıktı ama oralı olmadılar. Üstelik İsrail, İran'a saldırılarında devam etmesini istiyordu. Öte yandan İran'da Hürmüz'de problem çıkardı. İran derken kastım Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ya da böyle ılımlı isimler değil. Peki kim? Bazı mollalar. Malum Amerika yıllardır İran'a ambargo uyguluyor. Böylece kayıt dışı ekonomi oluşuyor. Bu kayıt dışı ekonomiden de en çok İran'daki mollalar karlı çıkıyor. Onlar da maddi kazançları gidecek diye barış istemiyor. Tabii barış olunca Batı karşıtlığı bitecek. İran ekonomisini açsa ülke rahatlayacak. Böylece Batı ve Amerika karşıtlığı karşılık bulmayacak. İran halkı onurlu bir halk, tamamen barıştan yana ama kendilerine saldıran Amerika-İsrail haydutluğuna karşı tek sesler. İsrail devleti tüm unsurlarıyla barıştan yana değil. Üstelik İsrail halkı Gazze'deki katliama ve İran'a haksız saldırıları büyük oranda onaylıyor. İsrail halkı özellikle Gazze'de yapılan soykırımı destekliyor. Bu nasıl halk anlamak mümkün değil. İran bazı mollalara rağmen barıştan yana. Orta Doğu'da sorun İsrail devleti. İsrail meselesi çözülmeden barış gelmez. Bunu herkes bilmeli. İran'ın eleştirilecek bir diğer yanı da Müslüman ülkelere saldırması. İran, deniz kuvvetleriyle hava uzay kuvvetlerinin koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda Kuveyt'teki Ali Es Salim Hava Üssü ile Bahreyn'deki Selman Limanı'nda bulunan Amerika 5. filosu dahil toplam 8 önemli Amerikan askeri tesisini vurdu. Halbuki tüm enerjisini İsrail'e ayırsa daha iyi olur ama öyle davranmıyor. İran devrim muhafızları şöyle bir açıklama yaptı. Düşman hilekardır ve onlara güvenmiyoruz. Müzakereler sırasında bile her aşamada harekete geçebilirler. Düşman ateşkesi her ihlal ettiğinde cevabımız eskisinden daha güçlü olacaktır. Bu da yanlış bir açıklama. Dün Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı. İsrail'e ait insansız hava araçları da öğleden sonra yukarı Nebatiye'deki Menzele mahallesiyle belde meydanına 4 saldırı düzenledi. İsrail, bölgedeki ateşkesi ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen Amerika-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü. İşte İsrail ve İran'daki bazı mollalar. Sorun bunlar. Elbette Amerika-İsrail haydutluk yapıyor ve egemen bir ülkeye saldırıyor ancak mollalar da barışa evet demeli. İsrail öyle veya böyle er ya da geç belasını bulacak. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün İsrail Devleti ve İran'daki bazı mollalar barış istemiyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Müzik. Sabahta Haşmet Babaoğlu'nun "Ne futbolu? Egemenlerin gösteri sanatı bu." başlıklı makalesini sunuyorum. Nasıl bir güç egzersizi değil mi? Hem İran'ı savaşın ortasından çekip futbol arenasına al ve etrafa adalet havaları at, hem de milyonlarca izleyicinin gözleri önünde harca. Rusya yıllardır uluslararası spor karşılaşmalarından men ediliyor. Fakat Amerika'nın ilkokul çocuklarını tepesine bombalar yağdırarak katlettiği İran'ı Dünya Kupası'na taşıdılar. Kamp yeri rezaleti, uzun yolculuklar, aramalar vesaire. FIFA Başkanı Infantino, Yeni Zelanda maçı sonrası İran kampını ziyaret edip her şeyin farkında olduklarını anlattı. Hesabı VAR uygulamasına kestirdiler. Alçakça bir kurgu izlediğimiz pek çok şey. Yüz milyonlarca futbol sever ne diyor peki? Dünya Kupası izleyicileri ne düşünüyor? Şaşkınlar elbette. Bir gün global seçkinler tarafından budala tüketiciler yerine konulduklarını anlayacaklar. Ama ne zaman? Uruguay mesela. Kupada başına gelen hakem rezaletlerine odaklanmadan önce bakmamız gereken şeyler yok mu? Bazılarına göre Latin Amerika'nın gerçek bir barış ve huzur ülkesi Uruguay. Fakat kapılarını global ekonomiye açmak için ayak diriyor. Uruguaylılar uzun yıllar Maduro'yu savundular. Ancak Maduro operasyonundan kısa süre önce Venezuela'nın artık bir diktatörlük olduğu tezini dile getirdiler. İşe yaramış mı? Öyle görünmedi. Milli takımlarının Dünya Kupası için Amerika'ya indikleri anda köpekler ve özel uzmanlar tarafından açık havada saatler süren bir aramaya tutulmaları falan, bütün bunlara dikkate almayıp sadece sahadaki saçmalıklara mı bakalım? Bir tür global test yapılıyor. Sanki son bir araştırma, yoklama bu. Hakiki futbol ilgisi milli takımlar düzeyinde solup gitti mi? Kulüplere karşı milli takımlar bir endüstriyel alternatif olabilir mi? Bunu sorguluyorlar. Ha, elbette biliyoruz. Olay çoktan hiper kapitalist gösteri sanatına dönüştü. Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun "Ne futbolu? Egemenlerin gösteri sanatı bu." başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in pavyonda delege pazarıyla CHP'yi ele geçiren İmamoğlu milyon euroluk adaylık pazarı kurmuş başlıklı makalesini sunuyorum. Dün basına yansıyan bu iddianın sahibi yabancı birisi değil. Halen CHP üyesi Muhittin Böcek. Parayı isteyen de oldukça tanıdık. O da bir CHP üyesi, Ekrem İmamoğlu. Muhittin Böcek 4 Haziran 2026'da Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde partideki neredeyse tüm belediye başkan adayları açıklanmasına rağmen benim adaylığım yaklaşık 20 gün kadar açıklanmadı diyerek rüşvet karşılığı adaylığının ilan edildiğini anlattı.

ve kendisinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için verdiği toplam tutar 7 milyon euroyu aşmış oldu. Muhittin Böcek 27 Haziran ifadesinde çok tartışmaya yol açacak şu itiraflarda bulundu. 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak amacıyla yürüttüğüm çalışmalar sırasında Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine bir takım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendim. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'la da seçim kampanyası konusunda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaştım. Bu gelişmeler üzerine durumu netleştirmek ve adaylığım konusunda Ekrem İmamoğlu ile doğrudan görüşmek amacıyla 30 Kasım 2023 tarihinde, yani adaylığım açıklanmadan önce, hava yoluyla İstanbul'a gittim. İstanbul'da Rönesans İstanbul Polat Bosphorus Otel'de Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmeye özel kalemim Yasin Yellice tanıklık etmiştir. Hatta görüşmenin ardından otelin balkonunda birlikte fotoğraf çektirmiştik. Fotoğrafı kendisinin çektiğini ve daha sonra sosyal medya hesabımda paylaştığımı hatırlıyorum. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini benden yana kullanacağını ifade etti. Bu sırada seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirterek siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte de, yani Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde, Antalya'nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli görevler üstleneceğini, benim de buna hazırlıklı olmam ve destek vermem gerektiğini söyledim. Benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak isteği, desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bunun üzerine destek olarak ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde kendisinin Akdeniz bölgesi harcamalarının tarafınca karşılanmasını iletti. Taleplerini karşılama sözü verdim. Bunun üzerine Antalya'ya döndüm. Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostuma 5 milyon euro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu parayla İstanbul'da bir ödeme yapacağımı bildirdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğim kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla bu havala adı verilen bir sistemdir. Ben de talebin bir kısmını karşılamak amacıyla yaklaşık 2 hafta sonra 16 Aralık 2023 tarihinde önce Ekrem İmamoğlu'nu aradım. Geleceğimi belirttim. Daha sonra hava yoluyla 17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeye gittim. İstanbul'u tam bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim. Yüksek katlı bir plazanın giriş katında yer alan bir ofisti. Burada kendisine ait bir odada görüştük. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanındaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim. Bu seçimde Antalya'nın çok sayıda ilçesini de kazanacağımı taahhüt ettim. Tüm ilçelerle ilgili çalışmamı da sundum. Bu şekilde yanından ayrıldım. Taahhüt ettiğim paranın kalanını Ekrem tutuklandığı için gerçekleştirmedim. Bu ödeme yöntemiyle oğlum Gökhan Böcek yine aynı dostumun seçim reklam giderlerini de ödemesine aracılık etmiştir. Ekrem'e verdiğim paranın hangi dövizciden nasıl tahsil edileceğini bilmem mümkün değildir. Bir şifre olan bu banknotla dövizciden tahsil edilen bir ödeme sistemidir ve zaten gizlilik içeren bir sistemdir. Ekrem İmamoğlu ile yaptığım her iki ziyaretimde yanında mobil özel kalemim Yasin Yellice vardı. Odaya girmemekle birlikte görüşme yaptığıma şahittir. Evet, Muhittin Böcek geciktirilen adaylığı için Özel'e, ağababaya ve İmamoğlu'na rüşvet vermek zorunda kaldığını anlatıyor. Peki paranın kaynağı ne? Parayı aldığı iş adamı dostu kim? Para teslimatına aracılık eden dövizci kim? Tüm bunlar kısa sürede ortaya çıkacaktır. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in pavyonda delege pazarıyla CHP'yi ele geçiren

İmamoğlu milyon euroluk adaylık pazarı kurmuş başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın NATO'nun yeni pusulası başlıklı makalesini sunuyorum. NATO gündemli bir döneme giriyoruz. Hafta sonu Dünya Mert tarafından düzenlenen Dünya'da Güvenlik ve NATO konferansını izledim. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Sırbistan, İran, Türkiye, Bulgaristan gibi ülkelerden NATO eleştirisi yapan bir konuşmacı profili vardı. Konuşmacıların çoğunda dünyanın gidişatına dair eleştiriler ve Amerikan hegemonyasının yaşadığı sarsıntı öne çıkıyordu. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi yüksek güvenlik prosedürüyle gerçekleşecek. Çünkü ülkemizin etrafındaki istikrarsız alanlar terör örgütlerine fırsat veriyor. Bu sebeple olağanüstü önlemlerin alınması normal. Ankara zirvesine sadece klasik bir askeri ittifak toplantısı olarak bakmak eksik olur. Çünkü mesele artık yalnızca NATO'nun genişleyip genişlemeyeceği değil, esas tartışma güvenlik kavramının nereye kadar genişleyeceği üzerine. Soğuk Savaş boyunca NATO'nun pusulası kuzeyi gösteriyordu. Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa, Almanya'nın güvenliği ve Atlantik hattı ittifakın ana gündemiydi. Şimdi Rusya'ya karşı Doğu Avrupa, Baltık Denizi ile Hürmüz arasında adeta bir sarkaç gibi hareket ediyor. Karadeniz, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz, İran krizi, enerji hatları, siber saldırılar, savunma sanayi ve yapay zeka aynı masanın başlıkları haline geliyor. Bu yüzden Ankara zirvesinin gündeminde şu soru olacaktır. NATO genişliyor mu yoksa güvenlik kavramı mı güncelleniyor? NATO, Soğuk Savaş bittikten sonra asli görevini kaybetti. Fakat ortadan kalkmak yerine kendisine yeni görev sahaları buldu. Balkanlar, Afganistan, Libya, terörle mücadele, kriz yönetimi ve şimdi de enerji güvenliği bu dönüşümün parçaları oldu. Avrupa merkezli baskın görüşe göre NATO'nun zaruri bir misyonu olduğu savruluyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa güvenliğini yeniden merkeze taşıdı. Moskova'nın güç kullanarak sınır değiştirme iradesi NATO'nun varlık gerekçesini yeniden canlandırdı. Bu çizgiye göre sorun NATO'nun varlığı değil, Avrupa'nın askeri kapasite yoksunluğu. Trump'a göre NATO bir batılı değerler ittifakından çok maliyet fayda hesabı yapılan bir güvenlik ortaklığı. Avrupa'nın daha fazla ödeme yapmasını istiyor. Amerika'nın maliyet yükü taşıdığını, müttefiklerin gerektiğinde yanlarında durmadığını açıkça söylüyor. Ankara'da sadece Rusya, Çin veya İran konuşulmayacak. Aynı zamanda Amerika'nın ittifak içinde nasıl tutulacağı da konuşulacak. Öngörülen senaryoda Amerikalılar ittifakta kalacak. Avrupalılar daha fazla savunma maliyetine katlanacak. Rusya çevrelenecek. Rüzgar böyle esiyor ancak göründüğü kadar kolay değil. Avrupa stratejik özellikten söz ediyor ama güvenlik, istihbarat, hava savunması, mühimmat üretimi, lojistik ve nükleer caydırıcılık bakımından hala Amerika'ya bağımlı. Avrupa'nın NATO açmazı tam da burada ortaya çıkıyor. İran Savaşı ve Hürmüz'de yaşananlar bu açmazı daha görünür hale getirdi. İran Savaşı NATO müdahalesi değildi. Ancak sonuçları NATO üyelerini de etkiledi. Hürmüz'deki bir gerilim petrol fiyatlarını, sigorta maliyetlerini, tedarik zincirlerini, Avrupa sanayisini ve enflasyonunu olumsuz etkiledi. Artık bir boğazın kapanması sadece deniz ticareti meselesi değil. Sanayi üretimi, enerji fiyatı, savunma harcaması ve ittifak dayanışması meselesi. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı var. Güneyde Suriye ve Irak dosyası var. Doğuda İran gerilimi var. Batıda Balkanlar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs var. Enerji hatları, göç hareketleri, deniz güvenliği ve savunma sanayi aynı anda Türkiye'nin önüne geliyor. Bu nedenle Ankara zirvesi Türkiye açısından önem kazanıyor. Türkiye'nin yeni güvenlik mimarisinde hangi rolü üstleneceği meselesi öne çıkıyor. Türkiye, NATO'nun Güneydoğu kanadında sadece cephe ülkesi mi olacak? Yoksa yeni güvenlik mimarisini şekillendiren merkez ülkelerden biri mi?
NATO'nun güvenlik tanımı genişledikçe Türkiye'nin pazarlık gücü artıyor. Fakat riskleri de artıyor. Çünkü genişleyen her güvenlik başlığı Türkiye'yi yeni krizlerin içine çekme potansiyeli taşıyor. Ankara'nın aklı ulusal çıkarlarını önleyecek elbette. Çıkarlar belli. Karadeniz'de denge, Suriye'de sınır güvenliği, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları, Kıbrıs'ta egemenlik hakları, İran krizinde bölgesel istikrar, savunma sanayinde bağımsızlık. Eğer haritada genişleyen güvenlik kaygılarına cevap arıyorsak, Baltık'tan Hürmüz'e, Karadeniz'den Kızıldeniz'e uzanan geniş alanda Türkiye'nin de kendi cevabını hazırlaması gerekir. Çünkü genişleyen, genişlemek isteyen sadece NATO değildir. Genişleyen güvenlik meselesinin ta kendisidir. Güvenliğin genişlediği bu dünyada Türkiye'nin hem imkanları hem de riskleri artmaktadır.

Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın NATO'nun yeni pusulası başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Hikmet Genç'in layıktır, layık kalacak, layıklar layık başlıklı makalesini sunuyorum. Arada bir çemkirirler. Hiç bitmedi sizin şu türban mağduriyetiniz. Siz bir de bir bitmediniz be aydınlanmacı cahil kaşalotlar. Siz de bitmediniz. Önce ne yapıyoruz biz? Neyi hazmedemiyoruz? Kime düşmanlık yapıyoruz? Kiminle kavga ediyoruz diye sorun bir kendinize. Çok geriye gitmeye gerek yok. Son bir iki haftada yaşanan laik ataklara bakmak yeterli. Çok laik, aşırı modern biri çıkıyor. Kapalılar yani başörtülü kadınlar imha edilsin diyor. Buna benzer aranızda ne kadar çok faşist olduğunu bilmiyoruz mu zannediyorsunuz? Antalya'da tesettürlü kızlara yaklaşıp simsiyah 36 derece sıcaklık iyice kapatmışsınız kendinizi. Hangi tarikat bu? Denize de böyle giriyorsunuz o zaman diyen dinozor da yalnız değil. Aynı tıynet, cibiliyet ve dahi nefreti haiz onca aydınlanmacı, çağdaş, laik, Atatürkçü ilerlemeci var CHP içerisinde. Zonguldak İl Müftülüğü tarafından hafızlık icazet törenleri düzenlendi. Süper laik, ultra kemalist, 65 yaş üstü çağdaş bir güruh hafızlardan rahatsız oldu. Laiklik yürüyüşü yaptılar, tepki gösterdiler, slogan attılar. Türkiye layıktır, layık kalacak diye bağırdılar sokaklarda. Bunlar ölünce camiye götürülmesin. Laik mekanlardan laik ritüellerle uğurlasınlar deyince de kızıyorlar bize. Dediğim gibi çemkirirler. Hiç vazgeçmediniz 28 Şubat üzerinde sörf yaparak zahmetsizce güç devşirmekten. Hiç bıkmadınız mı Müslüman mağduriyeti edebiyatından falandan filandan? Bre dangozlar, siz de kudurmaktan vazgeçin artık. Müslümanı hazmedin. Her neye tapıyorsan tap ama Müslümana saygı duyun. Duyamıyorsanız da tahammül edin, tedavi olun. Peki ders çıkarttınız mı, öğrendiniz mi? Erken yaşta Kur'an-ı Kerim öğretmek ortaçağ zihniyetidir diyen, mezarlıkta kafayı çeken Özgür Özel, laiklerin, çağdaş kemalistlerin umudu öyle mi? Ha bir de 100 yılın yolsuzluk, hırsızlık davasında yargılananların kurtuluş umudu. Hasılı kelam elinizde güç olsa kökten laikçilik yapar. Müslümanlara zulmetmeye kaldığınız yerden devam edersiniz. Gerici yobaz faşistler sizi. Ama bilin ki avucunuzu yalarsınız. Geçti o günler canım. Bu millet sizin gibi faşistlere izin vermez. Öyle ya da böyle alışacaksınız.

Akşam gazetesinde Hikmet Genç'in "Layıktır, layık kalacak, layıklar layık" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun "Kadir İnanır'ın cenaze törenine bakın, solun iktidara yürüyüşünü anlayın" başlıklı makalesini sunuyorum.

Kadir İnanır'ın cenaze törenine bakın, solun iktidara yürüyüşünü anlayın. Kadir İnanır'ın cenazesi ne görüntülere sahne oldu. Yaşarken de tartışmalı sahnelere imza attı, cenazesi de tartışmalı sahnelere imza attı. Karadenizli bir oyuncu. Gitti PKK'lıların avukatlığına soyundu. Terzi Fikri'nin 12 Eylül öncesinde belediye başkanlığı yaptığı Fatsa'sında doğmuş olması bir adamı solcu yapabilir de, devletin askerine kurşun sıkan PKK'lı teröristlere şirinliğinin esas kaynağı neydi, muhaliflik reytingi beklentisi mi bilmiyorum. Oysa AK Parti iktidarında 2012 yılında çözüm süreciyle birlikte akil adamlar heyetine seçilmişti. O tarihe kadar PKK terörünün dış güçlerin oyunu olduğunun farkına varamadıysa, o sürecin 2015 yılında bitirilmesine sebep olan terör örgütünün vicdansız saldırılarını izleyip oynanan oyunun farkına varması beklenirdi. Tam aksine terör örgütü çözüm sürecini bitirdi, Kadir İnanır tuttu, AK Parti'ye de düşman oldu. 2015 sürecin sonrasındaki süreçte de fırsatını buldukça AK Parti iktidarına laf atmayı sürdürdü. Ama her şeye rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 85 milyonun başkanı olduğunu gösterdi, Kadir İnanır'ın vicdansızca yaptığı eleştirileri unutup ölümü sebebiyle taziye mesajı yayınladı. Özellikle akil adamlar heyetine seçildiği ve kendisi de bu görevi üstlendiği halde o süreçte belki de birçok gerçeği daha yakinen öğrenmiş olmasına rağmen AK Parti iktidarına yönelik eleştirileri özellikle çözüm süreci PKK tarafından bitirdikten sonra daha keskinleşti. Benim de aklımda şu soru muhkemleşti. Birçok bilim adamı kisverilerin olduğu gibi, baro başkanlarının olduğu gibi, Tabipler Birliği'nin, mühendisler odalarının olduğu gibi, acaba oyuncular da dış güçlerin senaryosunu yazdığı o kirli oyunların içinde miydiler? Dün Kadir İnanır'ın cenaze töreni vardı. İnanır'ın cenaze töreni de hayatındaki gelgitler gibi, tartışmalı konumlamalar gibi, acıda birleşmesi gereken yandaşlarını Sudan sebeplerle ihtilaf çıkarıp kavgalı görüntüler yaşatmalarına sahne oldu. Genel başkanlığı mahkeme kararıyla iptal edilen ve bu konuda tedbir kararı da verildiği için artık genel başkan sıfatını kullanması mümkün olmayan Özgür Özel, CHP genel başkanı sıfatı da içeren bir çelenk ısrarında bulunmuş. Başka yerlerde de aynı ısrarda bulunmuştu. Kimi yerde çelenk tahrip edildi. Kimi yerde CHP genel başkanı kurdelasını uslu çocuklar gibi geri verip cebine koydu. Dün yine Kadir İnanır'ın cenazesinde CHP genel başkanı sıfatı kullanan Özgür Özel'le gerçek genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüsü tartışmalara sebep oldu. Bir bardak suda fırtına kopartmak buna denir. Fındık kabuğunu doldurmayacak tartışma ve bunun üzerinden gündem oluşturmak işte buna denir. Solcuların maalesef hayatı bu. Ama lafa gelince onlardan daha akılcı, daha bilimci, daha objektif kimse yok. Lütfen bana söyler misiniz, aynı gün düzenlenen bir cenaze töreninde iki ayrı ismin altında CHP genel başkanı yazıyorsa, solcular bundan mutluluk mu duyuyorlar? İşte Türkiye'yi yönetmeye aday ehil kadro söylemlerini ispat ettiklerini mi sanıyorlar? Boşverin iki genel başkanlı CHP'yi, bir de şu yaptıklarına bakın, ülkeye tek kuruşluk hizmet yapamayacaklarını anlayın. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun çelenkleri salon içine alınırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi ise kapının önünde uç noktada bırakılmış. Helal size solcular. Türk Hava Yolları'nın en büyük ihracat yapan şirketler arasında birinci olmasını egale ettiniz, siz çelenklerdeki sıralamayla ihracat konusunda birinciliği aldınız. Helal olsun size CHP'liler, AK Partilileri de işin içine hiç karıştırmadan kendi içinizde yaptığınız kavgalarla İstanbul Havalimanı'nın Avrupa'daki tüm havalimanları arasında uçuş rekorları kırarak birinciliği almasını, siz çelenkleri yerleştirirken gösterdiğiniz performansla solda sıfır noktasında mahkum ettiniz. Türkiye'ye hem Avrupa'da hem dünyada gurur yaşattınız. Kadir İnanır'ın cezazesi solcuların ne kadar kısır tartışmalara odaklandığını ispat sadedinde bir gerçeği daha bize gösterdi. Ne gereği varsa cenaze töreni sırasında gösterilen belgeselde Kenan Evren'in darbesinden de bir görüntü verilirken katılımcılar başlamışlar yuh diye bağırmaya. Hani siyasi iktidar cenaze törenlerinde Kenan Evren'in görüntülerini yayınlayacak belgesellerde zorla göstertiyor olsa, cenaze törenine katılanlar da yuh çekseler, oturup konuşalım nedir bu diyelim. Belgeseli gösterenler Ekrem İmamoğlu'nun çelengini itinayla salona, Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengini ise salonun kapısına yakın noktaya yerleştirenlerin bizzat kendileri.
kendiniz Kenan Evren'i gösteriyorsunuz. Kendiniz yuh çekiyorsunuz. Sonra törene katılanlardan birisi de ayıptır, Kenan Evren bu ülkenin genelkurmay başkanlığını yapmıştır deyince adamı yaka paça dışarı atanlar da onlar. Ama bir hatırlatma yapalım. Kenan Evren bu ülkede darbe yaptı. Daha sonrasında anayasayı sıfırdan yeniden yazdırdı. Şimdi o anayasa AK Parti tarafından millet öncülüğünde yeniden yazılsın talebiyle çöpe atılmak istendiğinde ayıptır, Kenan Evren bu ülkede genelkurmay başkanlığı yapmıştır diyeni yaka paça dışarı atanlar da dahil olmak üzere Özgür Özelcisi veya Kemal Kılıçdaroğlu'cusu tüm CHP'liler anayasaya dokundurtmayız diyorlar. Hatırlatalım. Darbeci dediğiniz o Kenan Evren, Turgut Özal döneminde yargılanamadı, Süleyman Demirel, Erdal İnönü iktidarında yargılanamadı. Mesut Yılmaz döneminde Bülent Ecevit başkanlığında, başbakanlığında yargılanamadı. Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde sanık sandalyesine oturtuldu. Bilmiyorum solculara bugünlük yeter mi? Yetse de yetmese de yerim bu kadar, idare ediversinler.

Yeni Akit gazetesinde Ali Kara Hasanoğlu'nun Kadir İnanır'ın cenaze törenine bakın, solun iktidara yürüyüşünü anlayın başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Bülent Erandaç'ın Zirvenin Şifreleri başlıklı makalesini sunuyorum. ...7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesine 8 gün kaldı. Dünyanın en güçlü 32 ülkesinin lideri, Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirveye katılacak. Dünyanın gözü ve kulağı da Ankara'da. NATO-Ankara zirvesi, yeni dünya düzeni inşasının önemli bir virajında gerçekleşeceğinden, 70 yıldır yapılan zirvelerden farklı bir özelliğe sahip olacak. Bundan dolayı NATO, kuruluşundan bugüne kurgulanan eski stratejiden yeni bir stratejiye geçmek kararını burada verecek. Alınan kararlar da dünyanın 5 kıtasını birdenbire etkileyecek. Bölgesel güç ve küresel aktör olan Türkiye ile Başkan Erdoğan, NATO'nun geleceğine yön verecek pozisyonda bulunuyor. Nitekim NATO Genel Sekreteri 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak zirve öncesinde Washington'da Atlantik Konsey adlı düşünce kuruluşunda yaptığı konuşmada Türkiye'ye özel bir sayfa ayırdı. Mark Rutte, başta Türkiye olmak üzere müttefiklerin Ankara zirvesinde 10 milyarlarca dolarlık savunma anlaşmaları duyuracağını söyledi. Aselsan'a ve Türk savunma sanayine özel bir parantez açan Rutte'nin vurguları, Türkiye'nin savunma sanayindeki devrimini işaret ediyor. Mark Rutte, savunma sanayini güçlendirmeyi transatlantik bir şekilde yapmamız ve bu sanayi tabanının Kaliforniya'dan Türkiye'ye kadar uzandığını anlamamız gerekiyor. Ankara'da düzenlenecek zirvede büyük bir savunma sanayi günü düzenleyeceğiz ifadesinde bulundu. Yeni dünya düzeni inşa edilirken NATO'nun Rusya'yı en büyük tehdit olarak değerlendirerek yeni kararları alacağı belirtiliyor. Bilindiği gibi ABD Başkanı Trump'ın NATO'dan çekilme tehdidinin neden olduğu fırtınalar devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği son saldırılara, dünya enerji denkleminin merkez üssü olan Hürmüz Boğazı'nın kapanması riskine karşın Avrupa ülkelerinin aktif olarak katılmayı reddetmesinin ardından transatlantik ilişkiler hala gergin. ABD Başkanı Trump da Avrupa'daki müttefiklerine yönelik hayal kırıklığını dile getirmeyi sürdürüyor. İşte bu kritik noktada Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ülkeleriyle soğukluğu devam eden ABD Başkanı Trump'ın Ankara zirvesine gelmesini sağlaması büyük bir şans ve fırsat olarak değerlendiriliyor. Peki olası bir çekilme kararı halinde Avrupa ülkeleri Amerikan ordusunun desteği olmadan kayda değer bir caydırıcılığı sürdürebilir mi? NATO son derece güçlü olsa da savunma ve diplomasi stratejistleri örgütün güçlü bir rakibe karşı caydırıcılık kapasitesinin önemli ölçüde aşınacağını söylüyor. 2026 itibariyle yaklaşık 68 bin Amerikan askeri 31 üsle Avrupa'da. Çekilmenin Avrupa güvenliği için sarsıcı olacağı ifade ediliyor. Sonuç olarak Ankara NATO zirvesinde NATO 3.0 sürecinin ABD'ye daha az bağımlı ancak ABD'nin ittifak içindeki güçlü konumunu koruyacak şekildeki yeni yapısına karar verilecek. Ankara zirvesinden çıkması beklenen önemli kararlardan bazıları şunlar olacak. Nükleer modernizasyon. İttifakın nihai güvenlik garantisi nükleer silahlara dayanıyor. Amerika, İngiltere ve Fransa'nın nükleer kapasiteleri bu gücün omurgasını oluşturuyor. Bu kapasitelerin modernizasyonu güncellenecek. Çok uluslu güç, NATO konusundaki çok uluslu güç, sınır ötesi krizlerde hızla bölgeye intikal edebilecek şekilde geliştirilecek. Balistik füze tehditlerine karşı savunma kalkanı tahkim edilecek. Askeri müdahale gerektirmeden diplomatik olarak caydırma yöntemleri revize edilecek. Evet, Türkiye bu sistemin kritik bir parçası. Sahip olduğu stratejik coğrafi konum ve sayısal büyüklükle NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk savunma sanayi ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar SİHA'lar NATO'nun gelecekteki savunma mimarisine örnek olacak. Takvim gazetesinde Bülent Erandaç'ın Zirvenin Şifreleri başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.
Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1'de.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 10, Sure, Tevbe Suresi 32-61. Ayetler, sayfa 191-195.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi, rahmetullahi aleyh. Tasavvufun tarifi. Allah adamlarından hal ehli bir veliydi. Nasihat ve sözleri gayet faydalıydı. O bir günkü dersinde buyurdu ki, ey insan, alçak gönüllü ol ki Rabbimiz etsin ihsan. Hak Teâlâ sevmiyor kibirli olanları ve hatta rahmetinden uzak eder onları. Dünya gölge gibidir, aldanma sakın aman. O öyle bataktır ki battıkça batar insan. Büyükler çoban gibi koruyorlar bizi hep. Onun için çok lazım üstada saygı, edep. Edebin bir tarifi itiraz etmemektir. Büyüklerin sözüne baş üstüne demektir. Bu nefsi en ziyade tahrip eden tek husus hemen peki demektir. Bir hak söze bahusuz. Zira nefsi emmare hep hayır demek ister. Mütevazı olursa peki deyip söz dinler. Bir günde buyurdu ki, azalmakta bu ömür. İnsan çok yaşasa da nihayet bir gün ölür. En büyük sermayesi bu ömürdür insana. Onu boşa geçirmek yakışmaz Müslümana. Tasavvufu 700 büyük alim ve arif, hepsi kendine göre yaptılar birer tarif. Büyüklerden birinin tarifi de şöyledir. O, ehemmi mühimme tercih etmek demektir. Daha mühim olanı kim yaparsa her işte, en iyi mutasavvıf dünyada odur işte. Yani tasavvuf demek, vakti en faydalı şeye harcamaktır ki, bu da zordur tabii. Sağlıklı geçen ömür çok büyük bir nimettir. Maksat salih amelle bu ömrü bitirmektir. Bir Allah söylemekle, bir iyilik, bir ihsan yapmakla ahirette kurtulur belki insan. Zira aşikar olur yarın her amelimiz. Günahımız çok ise nice olur halimiz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyorlar. İbadet etseniz de yine edin istiğfar. Hak Teâlâ veriyor bizler neyi istersek. Vermek istemeseydi vermezdi çünkü istek. Kimine kendisinin sevgisini veriyor. O da bunu isteyip bu devlete eriyor. Yani Allah isterse birine bir şey vermek, verir önce o kula o şeye arzu istek. İnsan da zanneder ki, iyidir de amelim, bunun için bunları veriyor bana Rabbim. Halbuki iyi kötü her bir arzu ve talep, Allah-u Teala'dan kullara geliyor hep. Sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Rabbimize, hep iyi işler için arzular verir bize. Kumar, içki olsaydı eğer isteklerimiz, yüzü kara kimseler olurduk her birimiz.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ali radıyallahu teala buyuruyorlar ki, akıllı şehvetten uzaklaşan ahireti dünya ile değiştirmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar bir delille konuşur. Sadece ahiretin ıslahı için çalışır. Akıllı günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker buyuruyor Hazreti Ali Kerremallahu Hoca.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler.
0: Buyurunuz.
3: Hocam iyi günler.
2: İyi günler efendim.
3: Hocam hemen sorularıma geçeyim. Hocam teyzesi zekatını, bu ilk zekatını benim oğluma verecek. Oğlum da 10 yaşında. Hani çocuğun kendisine mi vermesi gerek, yoksa vekaleten bana, yani annesine ya da babasına mı vermesi gerek? Yani onu bilemedim hocam, onu sormak istiyorum.
2: 10 yaşında dedin değil mi?
3: Evet, çocuk 10 yaşında. Hani illa kendine mi verecek, yoksa annesine de verse olur mu? Ya da illa ki babasına mı vermesi gerekiyor? Ondan tam emin olamadım. İkinci sorum hocam, bu parfüm, kolonya ya da böyle elimize yüzümüze sürdüğümüz bu kozmetik türü kremler, abdesti bozar mı hocam? Eğer bozmaz ise de bu elbisemize bulaştığı zaman bu elbiseyi değiştirip mi kılmamız gerekiyor? Yoksa o elbiseyle kılınır mı? Bu da ayrı bir soru.
2: Peki
0: efendim. Peki, peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
4: Hocam, ani gelişen bir kalp ameliyatı oldum.
2: Geçmiş yeni olsun.
4: Çıktım. Teşekkür ederim. Yeni çıktım hastaneden.
2: Rabbim şifa ihsan eylesin inşallah.
4: Hocam, namazın sadece farzını kıldım ama geri kendi kendime dedim ki kafama göre çevirme. Size danışıyorum. Biraz toparlayana kadar sadece farzları kılabilir miyim?
2: Tamam efendim, anlaşıldı. Tamam.
4: Tamam. Tamam oldu. Hayırlı günler.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Hayırlı günler. Bir yere gittik diyelim hocam. Bir soru geldi hatırıma.
2: Selametle.
0: Teşekkür ederim. Yabancı bir yer, yani bizim tanıdık olmayan bir yer.
2: Dil biliyor musun yabancı?
0: Yok yok, öyle değil. Yani Türkiye içerisinde gene Türkçe konuşuyorlar.
2: Temel Avrupa'ya gitmiş biliyor musun? Dönüşte demişler ki çok sıkıntı çektim. Niye demiş, ben çekmedim, onlar çekti.
0: Onlar düşünsün.
2: Onlar. Evet, dinliyorum. Gittik,
0: mezar, kabir ziyareti yapabilir miyiz orada? Herhangi bir tanıdığımız yok. Veya gittik herhangi bir mezarın başında durduk, toplu olarak hepsine dua ettik. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim tanıdığımız yok, akrabamız yok, yabancı bir yer.
2: Eshab-ı Kiram alemden efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, sesili aliye büyükleri, bütün İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri, bunlar bizim yakın akrabamız değil. Peygamberler de değil. Yani Peygamber Efendimiz'in neslinden gelmiyoruz. Ne bileyim, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin neslinden gelmiyoruz. Hazreti Ebu Sıddık radıyallahu anh Hazretleri'nin neslinden gelmiyoruz. Ama kabirlerini ziyaret ediyoruz. Bunun dışında kitaplarda anlatılırken bir Müslüman bir beldeden sarmadı. Oradan geçerken bir Fatiha-i Üç İhlas okusa, ondan ruhlarına hediye etse, kabirde imanlı olarak gidenlerin sayısı adedince ona sevap verilir. Eğer o kabrin yanından geçen kimse bir Allah adamıysa, bir evliyaysa, oradan geçerken onlara bir Fatiha-i Üç İhlas okuyup hediye etse, ki ediyorlar, onlar zaten boş geçmezler, 40 gün o kabirde yatanların azabı durdurulur buyuruyor.
0: Dolayısıyla azaptakiler bile, yani
2: azaptakiler bile. Dolayısıyla siz şimdi böyle soru sorunca biz tarihleri de unuttuk ama 1976 herhalde. Niye 76'sı ya? Öyle ya, 75-76. İlk 4 aylık askere alınmıştı. Biz de bu İstanbul Tuzla Piyade Okulu'ndaydık. Yani diğer Erat'tan tek farkımız vardı. Verdikleri şapkada ay yıldız vardı. Cumartesi pazarlarda resmen izinli gidiyordu. Biz de orada Konya'lı öğrenciler vardı. Konya öğrenci yurdu vardı Feriköy'de. Orada kalıyorduk. Cumartesi. Mecburen çıkın diyorlardı. Yani kimse kalmasın. 1500 kişiydik. Tabii Eminönü'ne inince içimizde 45 yaşında olan da var. 30 yaşında olan da var. 25 yaşında olan da var. Şimdi normal çuval gibi Erat elbisesi ama şapkalarda ay yıldız var. Eminönü'nde gemiden inince çocuklar toplandı. Abi siz ne askerisiniz? Öyle ya. Normal bir askeri benzemiyor.
5: Yukarıda ay yıldız olmasa Japon askeri sanacağız.
2: Bir arkadaş da böyle hazır cevaptı. Biz NATO askeriyiz dedi. NATO askeriymişiz değilse. Şimdi orada bir gün böyle bir yüzbaşı birlikte böyle anlatıyor. Hani selam verme subayı gördüğü zaman falan. Eğitim enstitüsüydü o zamanki ismi. Şimdi eğitim fakültesi öğretim üyesi, fizik öğretim üyesi, uzun boylu birisi falan. Bu dedi ki komutanım dedi, bir şey sorabilir miyim dedi. Biz dedi bizim bölüye gelmeyen diğer komutanlara da selam verecek miyiz dedi.
5: Okumuş adamsınız ya, yapmayın demedim adam.
2: Öğretim üyesi. Öğretim üyesi bir de. Sıradan birisi de değil. Hani edebiyatçı da değil. Penci. Fizik öğretim üyesi falan. Tabii yüzbaşının rengi gidince falan dedi. Komutan dedi. Bozulmayın dedi. Ben dedi öğretim üyesiyim dedi. Sınıfına girmediğim öğrenci de bana selam vermiyor da dedi. Sınıfına girmediğim öğrenci de bana selam vermiyor dedi. Neyse komutan sonra yumuşadı, dilini döndüğü kadarıyla anlattı. Şimdi bizim mahalleden olmasa da, bizim şehirden olmasa da, bizim köyden olmasa da, bizim ülkeden olmasa da bir Müslüman mezarlığı, diyelim ki Hindistan'dasın, diyelim ki Suudi Arabistan'dasın, Suriye'desin, Ürdün'desin, Mısır'dasın, Fas'tasın, Tunus'tasın, Endonezya'dasın, Kırgızistan'dasın, Türkmenistan'dasın, yani nerede olursa olsun, Kafkaslar'dasın, Balkanlar'dasın, orada bir Müslüman mezarlığın önünden geçerken bir Müslüman kitaplarda öyle yazıyor. Burada benim akrabalarım var, tanıdıklarım var diye düşünmez. Burada müminler var der. Hiçbir şey yapmazsa bir Fatiha üç ihlas okur ve ruhlarına hediye eder. Yetiştiremedi. En azından bir Fatiha okur veya üç ihlas okur. Mutlaka aynı şekilde onlara hediye etmesi gerekir mi? Evet, hediye etmesi gerekir. Çünkü Müslüman demek imanlı kimse demektir. İmanlı olan kimse de merhamet olur. Oradaki yatanlar içerisinde azap görenler vardır. Belki senin hediyen sebebiyle azabı kalkacaktır. Müslüman merhametli olur.
5: Biraz da onun için sordum. Yani biz oradakileri tanımıyoruz derken bilmiyoruz ki, belki de çoğu imanını kaybetmiş. Bilmiyoruz azaptaki onu. İnsanlar da var. Yani onlara elbette. Bir faydamız olur mu?
2: Olur elbette ki. Olur elbette. Yani biz dua edeceğiz. Ve bir de yakinen bilmediğimiz, yani açıkça gözümüze görmediğimiz şeyler hakkında hep zannı galiple hareket edilir buyuruluyor kitaplarda. Fıkıh kitaplarında ki ayet-i kerimadi şeriflerden müştehit alimler bakarak hüküm çıkarmışlar ve bildirmişler. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri 25. asrın müceddidir bu zat. İhya kitabında, ondan sonra Kimya-i Saadet kitaplarında anlatırken, hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bize bu asırda lazım olacak İhya ve Kimya-i Saadet'teki bilgilerin hepsini Saadet Ebediye almış. Yani bize İhya'yı okumana gerek yok. Çünkü tek başına okuyacak olursan kapan karşı. Niye? Çünkü orada ibadette Şafii mezhebine göredir. İmam Şafii Hazretleri'nin iştihadına uygundur. İmam Gazali Hazretleri'nin iştihadı. İşte bu zat buyuruyor ki Eshab-ı Kiram Hanımdan Efendimiz Kudüs fethettiği zaman, Kudüs'e girdikleri zaman oradakiler Hristiyan'dı. Bunlar domuz yerdi, şarap içerdi. Ama hiçbir zaman bu suyun içerisinde şarap var mıdır, bu ekmeğin içerisine bilmem ne katmışlar mıdır, bu peynir domuz sütü müdür diye araştırma yapmadı buyuruyor. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri üstüne basa basa buyuruyor ki araştırmak lazım değil. Çünkü İslamiyet'i bunları iyi biliyordu, hepsi de müştehitti. Sahabe-i kiram. Lazım değildi. Dolayısıyla ya diyeceksiniz bunu niye anlattınız, bu yiyecek içecek konusunda. Hayır değil, bu genel hükümdür Mustafa Bey. Ya bir kabristandan geçerken ya kâbunların hepsi imansız. Nereden biliyorsun arkadaşım ya? Değil mi? Nereden biliyorsun?
5: Öyle bile olsa bizi ilgilendirmez.
2: Bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendirmez.
5: Biz öyle diyemeyiz yani.
2: Hatta şeyde Cağaloğlu'ndayken o zaman işte Emel abiyle Diyaz olduğu zaman Anadolu'ya Türkiye Gazetesi bürolarını ziyaret ederlerdi falan. Bir arkadaş Emel abilerle beraber seyahat ediyorlar. Bir kasabadan geçiyorduk dedi. İkindi vakti girdi. Emel abiler caminin önüne çektirdiler arabayı dedi. Doğru camiye gittiler dedi. Şimdi Tamim-i Hasad-ı Tebedi kitabında işte dişinde dolgu veya kaplaması olan cenabetten kurtulamaz yazıyor. Guslü olmaz. Guslü olmadığı için abdest olmaz. Guslü abdest olmayan da namaz da olmaz. Şimdi imamın ağzına dolgu diş var mı yok mu? İşte Emel abiler pili olarak onu gösteriyor. Zaten.
5: İmama mı uymuş?
2: İmama uyuyorlar. Hatta çıkınca da oradakilere izahatta bulmuşlar. Buyurmuşlar ki biz zahire bakarız. Bizim namazımız oldu buyuruyorlar. Ama efendim işte belki bir de sahibi olabilir. Belki aynı şekilde dişli olmuştur. Bunu ya, o bizi ilgilendirmez. Ama sen yakinen gittin, adamı gördün, adamla konuşuyordun, bir de sahibi oldun. Ha, o zaman gidip de adamın arkasında durmazsın. O ayrı bir mesele. Ama zannı galip. Peki Allah-u Teala kabul ediyor mu? Ediyor Mustafa Bey ya. Ediyor. Mesela namaz konusu anlatılırken işte rahmetli annem de diyordu, oğlum dedi kaçıncı rekatta olduğumu şaşırıyorum. O zaman daha yaşım gençti. Dedim anne hani ilk defa başına geliyorsa tekrar edersin. Yok oğlum dedi, sık sık geliyor. O zaman dedim aynı şekilde zannı galibine göre hareket edersin, kitaplar öyle yazıyor. O zaman dedi ki kadıncağız, oğlum dedi zanla yok. Ben durdum kaldım. Allah Allah dedim ya, nasıl zan olmaz? İşte babaannemin de bir sözü vardı falan. İşte böyle işte 60 yaşını geçmişti kadıncağız. Böyle bir karış yükseklikte falan bir yer olursa falan böyle itinayla şey yapıyor. Nene hoplayıver derdim. Şöyle bakar gülerdi. Ömrün olur da bu yaşlara gelirsen hoplamayı öğrenirsin derdi falan. Ne hoplaması ya? Tamam. Ne hoplaması ne zıplaması bitti o. Tamam. Hadi yaşlanınca sadece insanın ne bileyim dış görünüşü değil, iç organları, hafızası, hepsi aynı şekilde yaşlanıyor. Hepsi yaşlanıyor. Şimdi başıma geliyor. Dedim kitaplarda dedim, bu müştehit alimler hepsini yazmışlar. İşte zanlı galibe göre hareket edecek. Zanlı galip de yoksa yani yok diyordu annem. Şimdi ben de yaşıyorum onu.
5: Zan da yok yani.
2: Zan da yok. İkinci rekatta mıyım, üçüncü rekatta mıyım?
5: Üç müydü? Üç zannediyorum diyemiyorsun yani.
2: Yok diyemiyorum. Bu ikiydi veyahut da üçtü diye zan yok. Zan yok. Öyle durumlarda yani insan aynı şekilde Rabbimiz ne kadar merhametli o müştehit alimleri yaratmış ve onlar da aynı şekilde ayet-i kerime hadis-i şerifleri taramışlar. Hüküm bildirmişler. Ben nereden bulacaktım, nereden yapacaktım? Çünkü bakardım bu namaz olmuyor. Kılmayı vereyim o zaman diye verecektim değil mi?
5: Olmuyor nasıl olsa.
2: Olmuyor diyecek.

0: Diyor ki bu semavi özürdür. Özür kelimesinden semavi özür diyor. Yani diyor ki kendi iradesinin dışında bu yerleme oluyor. Kendi iradesinin dışında idrar geliyor. Kendi iradesinin dışında mesela ishal olmuş çıkıyor. Bunlar abdesti bozmaz. Ve bunlardan kaynaklanan idrar, gaita, neyse yerleme neticesine gelen necaset de
1: namaza mani değildir.
0: Namaza mani değildir. Ha, onu onun kalbine getiren kim? Cenab-ı Hak. Ona o hükmü çıkarttıran, o gayreti veren kim? Cenab-ı Hak. Rabbimiz yani. Dolayısıyla biz kabristandan mı geçiyoruz? Veyahut da dışarıda ilk gördüğümüz adam mıdır? Yani Müslüman alametleri var. Müslüman diye hükmeder, zannederiz, hükmederiz. Kabristandan geçerken de o şekilde dua ederiz.
1: Cenaze namazı için de bu geçerli mi?
0: Geçerli.
1: Yani yolda gidiyorduk mesela.
0: Tabii geçerli.
1: Camiye gittik, baktık orada cenaze varmış. Namazını kılmak lazım değil mi?
0: Kılarsın. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Mescid-i Nebi'nin dışında oturuyormuş. Bir cenaze geçiyor. Ayağa kalkıyor mübarek. O sana diyorlar ki bu işte Hristiyan veya Yahudi diyorlar. Can değil mi buyuruyorlar.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı mal mevki hırsı. Helal malı ihtiyaçtan fazla toplamak mekruhtur. Zekatını vermezse azaba sebep olur. Hadis-i şerifte paranın kuluna, paraya tapana lanet olsun buyuruldu. Dünya malı peşinde koşmak, nefsinin şehvetleri, arzuları peşinden koşmaktan daha fenadır. Mal, para peşinde koşmak, Allah-u Teala'nın emirlerini unutturursa, dünya muhabbeti denir. Allah zikri, düşüncesi bulunmayan kalbe şeytan yerleşir. Şeytanın en büyük hilesi, insana hayırlı işler yaptırarak kendisini salih, iyi zannettirmesidir. Böyle kimse kendisinin kulu olur. Hadis-i şerifte geçen ümmetlerin her birine fitneler verildi. Benim ümmetimin fitnesi mal, para toplamak olacaktır buyuruldu. Dünyalık peşine düşerek ahireti unutacaklardır. Hadis-i şerifte Allah-u Teala insanları yaratırken ecellerini, ömürlerini ve rızıklarını takdir etmiştir buyuruldu. İnsanın rızkı değişmez, azalmaz ve çoğalmaz ve zamanından geri kalmaz. İnsan rızkını aradığı gibi rızık da sahibini arar. Çok fakirler vardır ki zenginlerden daha iyi, daha mesut yaşar. Allah-u Teala kendisinden korkanlara, dinine sarılanlara ummadıkları yerden rızık gönderir. Hadis-i kutsi'de "Ey dünya, bana hizmet edene hizmetçi ol, sana hizmet edene güçlük göster." buyuruldu. Bir hadis-i şerifte "Ya Rabbi, beni sevenlere hayırlı mal ver. Bana düşmanlık edenlere çok mal ve çok evlat ver." buyuruldu. Bir zengin öldü. Bir köşkle iki oğlu kaldı. Köşkü taksimde anlaşamadılar. Duvardan bir ses geldi. "Benim için birbirinize düşman olmayınız. Ben bir padişahtım, çok yaşadım. Mezarda 130 sene kaldım, sonra toprağımla çanak çömlek yaptılar. 40 sene evlerde kullandılar. Kırıldım, sokağa atıldım. Sonra benimle kerpiç yaptılar. Bu duvarın inşasında kullandılar. Birbirinizle dövüşmeyiniz. Siz de benim gibi olacaksınız." dedi. Dünya muhabbeti, yani dünyaya düşkün olmak demek, nefsin arzularını, tatlı gelen şeyleri ve bunlara kavuşmanın sebebi olan parayı haram yollardan aramak demektir. Dünyaya düşkün olmak, hayal peşinde koşmaktır. Çünkü dünya lezzetlerinin zararları faydalarından daha çoktur. Elde kalmaz, çabuk giderler. Bunlara kavuşmaksa çok güçtür. Faydası hiç olmayanlara lab, yani oyun ve lev, yani eğlence denir. Hadis-i şerifte

dünyalık olan şeyler mel'undur. Allah için olan şeyler, Allahü Teala'nın razı olduğu şeyler mel'un değildir buyuruldu. Dünyalık olan şeylerin Allahü Teala indinde hiç kıymeti yoktur. Ahkam-ı İslamiye'ye uyarak kazanılan ve kullanılan rızık dünyalık olmaz. Dünya nimeti olur. Dünya peşinde koşan kimse şüpheli şeylere, sonra mekruhlara, sonra haramlara, hatta küfre dalar. Geçmiş ümmetlerin peygamberlerine inanmamalarına sebep dünyaya düşkün olmalarıydı. Musa aleyhisselam Tur Dağı'na giderken birinin çok ağladığını gördü. "Ya Rabbi, kulun senin korkundan ağlıyor," dedi. "Kan ağlasa dahi onu affetmem. Çünkü o dünyaya düşkündür," buyuruldu. Hadis-i şerifte dünyayı helalden kazanana ahirette hesap vardır. Haramdan kazanana azap vardır buyuruldu. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstahap olan, mesela sadaka vermek için ve hayrat hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için, mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevki sahibi olması caizdir, hatta müstehaptır. Üçüncüsü nefsini eğlendirmektir. Nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmaz ise de takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahene ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve ona göre yapmak lazımdır.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümde dinleyicilerimizin sualleri vardı. İlk dinleyicimiz dedi ki, oğluma dedi teyzesi zekat verdi 10 yaşında. 10 yaşında çocuk akıllı çocuktur. Dolayısıyla yani ona zekat verilebilir, fıtra verilebilir, yemin kefareti adak da verilebilir. Bazı yerlerde mesela akıllı ve bali kelimesi de geçiyor, yani buluğa ermiş diye. Ama akıllı çocuğa da zekat verilebiliyor. Dinleyicimizin orada ısrarla sorması, hani daha bu çocuk buluğa ermedi. Dolayısıyla yani annesi olarak bana veya da babasına mum verilmesi lazımdı. Yani akıllı 7 yaşından aşağıdaki çocuk akıllı kabul edilmiyor. O zaman anne babaya verilirdi. Yani anne babaya verilirdi. Anne baba da o çocuğa harcardı. O çocuğa o şekilde harcardı. Yani hatırında kalan bilgi yanlış değil. Ama bu çocuk akıllı çocuk. Buluğ çağına girmek üzere. Çünkü Hanefi mezhebinde erkek çocuklar 11 yaşından itibaren buluğa girebilirler. Bu 10 yaş sınırına gelmiş. Şey de geri döndü ya. Mesela daha önce kitaplarda biz bahsediyorduk. Ya 9 yaşında kız çocuğu buluğa erer. Çünkü kitaplarda yazıyor bu. 9 yaşından itibaren şimdi tabii yedikleri abur cubur şeyler olması sebebiyle çocukların genlerinde de değişme meydana geldi. Hakikaten aynı şekilde buluğa erenler oluyor kız çocuklarından, o şekilde. Bir bakıyorsun yani 9 yaşında,
2: erken yaşlarda olabiliyor.
1: 9 yaşında ama vücut yapısına bakıyorsun 16-17 gibi gösteri veriyor.
0: Geçen bizim TGRT Haber'de bir tane profesör, yani çok yakın bir gelecekte 6 yaş ergenliğini konuşuyor olabiliriz falan dedi.
1: Allah
0: çok tehlikeli bir şey anlasın.
1: Tehlikeli bile. Doğru.
0: Ama doğru. Oraya doğru gidiyor. Yani 9 yaş bile büyük kalıyor
1: yani. Büyük kalıyor yani. Şey, soğuk iklimlerde de mesela o anlatan İskandinav ülkelerinden Türkiye'ye gelenler var. 17-18 yaşında buluğa eriyorlar. Ama İslamiyet'in bildirmiş olduğu bir hüküm var. 15 yaşına gelen kız ve erkek çocukları ikisi de eğer buluğa ermedilerse hükmen buluğa ermiş kabul ediliyor. Efendim, gelelim bir de dinleyicimiz başka bir suali vardı. Kolonya, parfüm ve benzeri şeyleri soruyor. Hani bunların içerisinde dinleyicimizden ki demek ki bilgisi var. Alkol bulunabiliyor. Şimdi Saadet-i Ebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh iki tane kabil almış orada. Kitapta var. Birinci kabile göre yani daha açık net anlaşılması için şu misali vermek daha hoş oluyor. Bir bardak su, İçine bir damla kan, bir damla idrar, bir damla alkol girdiği zaman bunun tamamı necis olur. İçmesi de eline döktüğün zaman, elbisene döküldüğü zaman, içimiz haram olduğu gibi eline bulaştığı zaman veyahut da elbisene bulaştığı zaman orayı yıkaman lazım buyuruyor. Fakat diğer kavle göre, o da Saadet-i Ebediye'de yazılı, karışımlardan birisi temizse buyuruyor. Şimdi kolonyanın içerisinde sadece alkol yok, başka karışım var. Parfümlerde de öyle. Dolayısıyla ikinci kavle göre eline kolonya sürülse veyahut da içinde alkol bulunan parfüm elbisesini falan üzerine püskürtülmüş olsa bu elbiseyle veya elinde kolonya bulaşığı varken namaz kılabilir mi ikinci kavle göre? Kılabilir. Kılabilir. Peki efendim sakınmak? Hocam sakınırsan iyidir. Sakınamadın. Böyle bir durumda söz konusu oldu. İkinci kavle göre namazına zarar vermez. Hatta biz daha tekereti falan yokken Türkiye gazetesi neydik o zaman? Türkiye gazetesinin orta sayfası o bizim sayfa, dini suallerin falan cevaplandırıldığı yer. Oraya gelen sualler oluyordu. İşte elime dedi kolonya şey yapmıştım. O zaman çok hassastı. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi de birinci kavle aldıydı. İkinci kavle almamıştı daha. İşte elime kolonya yaptı. Abdestimi tazeleyecek miyim diye soruyordu. Eline saf alkol bile alsan abdestini bozmaz ki. Hatta saf alkol fıçısına düşsen, çıkarsalar seni, abdestine de kusurine de bir zararı olmaz. Çünkü alkol içmesi haram. Ve alkol bulaşığı varken namaz kılman caiz değil. Hadise bundan ibaret. Yoksa senin ne kusurun bozulur ne abdestin bozulur alkol fıçısına düştüğün zaman.
0: Yani elbisende varsa namazına manidir bu.
1: Ha, çıkarıverirsin.
0: Veya vücudunda varsa.
1: Gidersin yıkanırsın.
0: Ama abdestin bozulmaz.
1: Abdestin bozulmaz. Kusurun da bozulmaz. Yani onu da birbirine karıştırmamanı daha önce soruluyordu ama şimdi gelmiyor artık. Herhalde anlaşıldı mesele ki. Efendim gelelim son dinleyicimiz.
0: Burada elini yıkamakla mı halloluyor iş?
1: Evet, elini yıkamakla halloluyor.
0: Elini yıkayacak ama çünkü o bulaşıkla
1: evet,
0: namaz kılamaz.
1: Tedirgin eder insanı. Evet, evet. Şeyde bu kolonya ve benzerleri konusunda vesvese etmemeli diye de ifade geçiyor. Bir de bir ifade daha kullanmışlar Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Hani bazılar diyor ya kolonyayı sürüyoruz de iki dakika sonra bir şey kalmıyor falan.
0: Uçuyor.
1: Şimdi alkolü de kolonyanı yapsın da Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kendisi kimya konusunda zirvedir. Dolayısıyla onlar kimya yapsın senden benden alüyle ala biliyor. Dolayısıyla orada açıkça buyuruyorlar ki yani alkol eğer barda eline bulaştıysa çıkmaz o diyor yıkamadıkça. Yapışıyor.
0: Tabii,
1: o buharlaşan ayrı bir şey. Evet. Duruyor diyor. Evet. O orada duruyor. Onu yıkamak lazım buyuruyor. Efendim gelelim son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dedi kalp ameliyatı oldum. Allah-u Teala hayırlı hal hayırlı şifalar ihsan etsin. Yani böyle ameliyat olanlar yakınlarımızda da var. Yani kolay bir ameliyat değil. Cenab-ı Hak hayırlı hal hayırlı şifalar ihsan etsin inşallah Teala. Namazımın dedi sadece farzlarını kılıyorum. Bu kalp ameliyatı olan da diğer mesela dizinden ameliyat olmuştur. Başka ameliyatlar
0: beyinden, yani,
1: beyinden olmuştur falan. Şuur yerindeyse orada mesela bu dinleyicimiz şimdi efendim ben ayağa kalsam yok gereği yok. Çünkü Allah Teala ezelde bir kuluna ömür vermiş. Çünkü bu ana rahminde bir melek gelir. 120 gün dolunca o cenine ruh verilir. Artık insan oldu. Onun için hani ona müdahale etmek caiz değil, bir zaruret yoksa. Onu aldırmak caiz değil, artık insan oldu. O ruh verildiği zaman bir melek gelir buyuruyor. Kulağına der ki sana şu kadar ömür verildi. Rızkını da Allah-u Teala yarattı, hazır. Sen sadece sebeplere yapışmakla mükellefsin der. Mühürler ve gider. Dolayısıyla yani ruh bunları duyuyor. Peki dünyaya geldikten sonra hatırlayan olur mu? Mustafa Bey, herkes kendimizi bir zannetmeyelim. Yani Allah-u Teala bazı kullarına verdikleri oluyor, hatırlıyor. Daha ana rahmindeyken kerameti görülenler olmuş. Olur mu? Olur. Abdülkadir Geylani Hazretleri için anlatılıyor. İşte bir eşkıya çevirmiş falan. Ondan sonra bakmış bir yiğit çıkıyor geliyor falan aynı şekilde. Annesini de bulunduğu o kerman ve annesini kurtarıyor. Annesi de minnet için bir mendil vermiş. Seneler geçiyor falan. Bir gün ben annesi anlatırken demiş böyle böyle mendili çıkartıyor. Bu muydu anne? Müthiş iş ya. Efendim akıl almıyor. Akıl işi değil ki zaten. Senin benim aklım niye alıyor ki?
0: onu alsın.
1: Efendim işte böyle akıl olmazsa falan. Bu mutezile itikadındakiler işte aklı basarmışlar. O zaman toslamışlar duvara. Çekmiş gitmiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri bilmiyor muydu? Neyi? Akıllı birisiydi. Tüccardı. Hem de ithalat ve ihracat tüccarıydı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hira'da Allah-u Teala Cebrail aleyhisselam'ı gönderdi. Cenab-ı Hak seni peygamber olarak seçti ve gönderdi. Ve şimdi emir var. Buradan in, karşına ilk çıkana Allah-u Teala beni size peygamber gönderdi diyeceksin. Emir. Hazreti Bekir radıyallahu teala'nın karşısına çıktı. Ona dedi ki ya Ebu Bekir, Allah-u Teala beni size peygamber olarak gönderdi. Hazreti Bekir radıyallahu teala tereddüt etmedi. Bugüne kadar ben senin hiç yalanla şahit olmadım. Hiç yalan söylemedin. Sen söylüyorsun doğrudur. Ama kalbin mutmain olması için bir şey söyle. Dedi ki ya Ebu Bekir, sen şöyle bir rüya gördün, rüyayı anlatıyor. Sen Şam'a gittiğinde şu isimdeki rahibe gittin, ona dedin ki ben bir rüya gördüm. O da dedi ki ben bu rüyayı tabir ederim ama şu kadar para isterim. Sen de o parayı verdin ve sana sen ahir zaman peygamberin veziri yardımcısı olacaksın dedi. Sana da bir mektup yazdı, bana verilmek üzere. Hazreti Bekir dedi ki anam babam sana feda olsun ya Resulullah dedi. Ben bunu hanımıma bile anlatmadım. Yani kimseye anlatmadım. Sen nereden biliyorsun ki bunu? Rabbim bildir deyince ha tamam diyor. Tamam. Bitti. Bitti. Sen Allah'ın Habibisin. Ondan sonra da işte Ömer abi sık sık anlatırdı. Hazreti Bekir radıyallahu anh hazretleri bana verilen akıl böyle bir zatı bulana kadardı. Artık aklı bir kenara koydum. Bu zat benim beyaz gördüğüme siyah diyorsa siyahtır o. Benim gözümde bozukluk var. Benim siyah gördüğüme beyaz diyorsa beyazdır o. Benim gözümde bozukluk. Bu zat işte Miraç hadisesi. Bir gün gittim geldim. Bu diyorsa çünkü Allah'ın kudreti söz konusu orada. Allah'ın kudreti söz konusu artık. Orada Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğunu, sonsuz kudretini azıcık da olsa idrak edebilen bir kimse artık zorlamaz kendisini. Zorlamaz kendisini. Hatta Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyorlar ki kardeşim buyuruyorlar. Sonsuzluk ne demek biliyor musunuz buyuruyorlar. İnsan onu düşünmüş olsa aklı akar gider buyuruyor. Aklı akar gider. İşte Allah-u Teala kullarının dünyada başına neler gelecekse onları eserde biliyordu. Dolayısıyla hükümlerini de ona göre bildirdi. Bu dinleyicimiz de şu anda sadece namazların farzını kılsın, oturarak kılsın. Efendim oturarak bile şey yapması, yattığı yerde başıyla ima ile kılabilir. Yalnız yüzünü kıbleye çevirsin. O kadar. Başka bir şeye gerek yok.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bugünkü sorumuz şöyle. Bir kimse dünyadayken kimleri sever veya işte beraber olursa ahirette de onlarla mı beraber olur ve yine onları mı sever?
2: Şimdi usta abi, Ehl-i Sünnet alimleri, din büyükleri, Cenab-ı Hak bunları seçip yaratmış. Öyle güzel özetlemişler ki mesela ayet-i kerimeler var, hadis-i şerifler geliyor, onların hülasasını çıkartıyorlar. Yani hap gibi yutuveriyorsun. Mesela bu büyükler buyuruyorlar ki, ahirette insana sen kimsin diye değil. Ben Osman Ünlü'yüm. Sen kimsin ya Osman Ünlü? Kaç tane Osman Ünlü var? Sen hiç girdin mi Mustafa Dokuz kaç tane var diye? Bir video çok İstanbul. Baktım bir sürü Osman Ünlü var. Dolayısıyla ahirette insana sen kimsin diye değil. Peki kiminle beraberdin, kimlerin yolundaydın diye soracaklar.
1: Kimlik tespiti böyle yapılıyor,
2: evet,
1: yani.
2: Kimlik tespiti mi? Kiminle, kimlerle beraberdin ve kimin yolundaydın? Kimin yolundaydın? Hani bir hadis-i şerif olarak nakli, dinil mer'i dinil ahi diye. Evet. Kişinin dini arkadaşının dini gibidir. Kişi dünyada ve ahirette sevdiğiyle beraberdir. Hatta bir kimse Resulullah Efendimiz'e gelerek kıyametle alakalı bir sual arz eder. Peygamber Efendimiz de kıyamet için ne hazırlık yaptın diye sorunca o da dedi ki, ya Resulallah, Allah-u Teala'nın ve Resulullah'ın sevgisini hazırladım. Sevdiklerimle beraber olursun buyuruyorlar. Ama o sevgi grubu sevgi değil. Allah-u Teala ve onun peygamber aleyhissalatü vesselam seven bir kimse o yolda olur.
1: Çünkü onlar gibi olur.
2: Evet. Çünkü kiminle ve kimin yolunda olduğun. Ahirette soracaklar, kiminleydin ve kimin yolundaydın? Kiminleydin ve kimin yolundaydın? O sorulacaktır. İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri mektubatta bir hadis-i şerif naklediyor da, uzun bir hadis-i şerif. İmam-ı Rabbani Kutsu Sözleri buyuruyor ki, böyle insanların işlediği günahlar, sevapları yazan kiramen kitapta, kiramen katip melekleri olduğu gibi, hafaza melekleri olduğu gibi, Allah-u Teala'nın yarattığı meleklerden bir kısmı da böyle bir yerde Allah-u Teala'dan bahsediliyorsa, Peygamber Efendimiz'den bahsediliyorsa, dini İslam'dan bahsediliyorsa, Kur'an-ı Kerim'den okunuyorsa, yani Müslümanlar bir araya gelmişse, o meleklerin vazifesi böyle kişileri arayıp bulmakmış dünyada. Buldukları zaman bunların sayıları o kadar çokmuş ki böyle çevirirler. Tamam, arşa kadar yükselirlermiş. Allah-u Teala gördüğü ve bildiği halde sorarmış. Hayırdır, ne oldu? Ya Rabbi, işte kulların bir araya gelmişler. Senden bahsediyorlar. Senin kelamını okuyorlar. İşte senin peygamberin Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyorlar. Senin emirlerini bahsediyorlar. İşte cenneti istiyorlar. Cehennemi istiyorlar. Cenab-ı Hak da vurmuş ki onlar cenneti gördü mü, cehennemi gördü mü? Yok, görmediler. Peki ne olurdu? Cenneti görselerdi daha çok gayretlerle. Cehennemi görselerdi yani korkarlardı. Daha çok sakınırlardı. Allah-u Teala bunun üzerine buyurmuş ki şahit olun, ben onların hepsini affettim. Bak hepsini. Bu sefer melekler o toplantıya gelenlere bakıyor ama Osman Ünlü oraya bir menfaat için gelmişti. Arz edermiş melekler. Ya Rabbi, Osman Ünlü kulun oraya işte bir dünya menfaati için Mustafa Dokuz'un yanında beraber bulunsun. İşte orada bir işi vardı, onu halletsin diye geldi. Onun için halletti. Allah-u Teala buyurmuş ki beni sevenlerle beraber bulunan kimse hangi maksatta gelirse gelsin onu da sildim attım. Ya ne büyük bir nimettir, tamam mı?
1: Kebap.
2: Tabii. Ne büyük bir nimet. Dolayısıyla yarın ahirette yani kim olduğun değil, kiminle olduğun ve kimin yolunda olduğun önemli. Onun için de burada kıyamet için ne hazırladım diyor. Allah Resulü, Allah-u Teala'nın ve Allah-u Teala'nın Resulü'nün sevgisini, muhabbetini. Ama Eshab-ı Kiram onların sevgi tam itaat. Dolayısıyla sevdiklerine beraber olursun buyuruyor. Allah-u Teala'yı ve onun peygamberini sevmek demek, emirlerini yapmak, yasaklarını sakınmak, bunlara karşı edepli, saygılı olmak demektir. Nitekim hadis-i şerifte bir kimse bir cemaati sever fakat onlardan olmaz buyuruldu. Din büyükleri de bunu anlatırken buyuruyor ki hani sevdiğini söylüyor, onların yolunda gitmiyor ama. Bu sevgi sevgi değildir. Olmaz öyle şey. Mesela Bir hadis-i şerifte bir cemaat seven kimse onların arasında haşrolunur buyuruldu. Eshab-ı kiramdan Ebu Zer-i Gıfar radıyallahu teala peygamber efendimize, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye arz edince, ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri de bunu açıklarken buyuruyor ki, bu hadis-i şerife seni yanıltmasın. Sen iyilerle ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlar ise de onlar gibi olmadıkları için onların yanına giremeyeceklerdir buyuruyor. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam seviyorum diyor ama İsa Aleyhisselam bildirdiğine tabi değiller. İmam-ı Gazali Hazretleri de onların iyi amellerinden birkaçını veya hepsini yapmadıkça yalnız sevmekte onların yanına kavuşulamaz. Yani mutlaka bir bulaşığı olması lazım. Yarın ahirette soracak. Ben seni seviyorum. Sevdiğin alamet ne? Sevdiğin alamet ne? Bir şey olması lazım. Onu ortaya koyması lazım. Din büyükleri buyuruyorlar ki şu beş kişiyle hiçbir yerde ve hiçbir şekilde bir araya gelmemeli ve görüşmemelidir. Kimmiş onlar? Yalancı kimselerle. Bir. İki. Hasetçi ve cimrilerle. Üç. Ahmak olanlarla. Dört. Kötü alışkanlığı bulunanlarla. Beş. İşlediği günahı marifetmiş gibi herkese anlatanlarla buyurma. Bulunma. Çünkü bunlar seni o noktaya sokar. Yarın da bunlarla beraber olursun. Dünyada kiminleysen ahirette de onlarla beraber haşrolacaksın. Kimi seviyorsan, kime tabiysen, bunlarla berabersen onlarla beraber olacaksın. Bu değişmeyen bir ölçüdür. Hiçbir zaman değişmez bu. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri işte iyilerle, yani sevdiklerine beraber olursun hadis-i şerifini açıklarken, işte onların iyi amellerde birkaçını veya birazını yapmadıkça onlarla olamazsın dedikten sonra da buyuruyorlar ki bütün bunlardan anlaşılıyor ki bir cemaati veya bir kimseyi sevenler üç kısma ayrılmaktadır. Bir, sevdiklerinin bütün amellerini ve ahlakını edinmişlerdir. Eshab-ı kiram gibi, tabi'in tebe-i tabi'in gibi. İki, sevdiklerinin hiçbir amelini, ahlakını edinmemişlerdir. Biz seviyoruz güle güle öyle yapıyor falan. Hiçbir şey edinmemişlerdir. Üç, sevdiklerinin birkaç amelini yapmışlar, diğerlerini yapmayıp tersini yapmışlardır. Ve devamında buyuruyor ki sevdiklerinin amellerinin hepsini yapabilenler onlardandır ve onlarla olurlar. O sevdiklerle beraber olurlar. İki, sevdiklerine hiç uymayanlar, onlara hiç benzemeyenler onlardan olmazlar, olamazlar. Bunların sevgisi sözde kalır, kalbe girmez. Avcunu yalar yani. Ve sevdiklerinin birkaç ameline uyanlar ise eğer imanda uymamışlarsa onlardan olamazlar. Önemli o. Mesela 72 bidat fırkası var. Onun için cehenneme gidecek ya onlar. Seviyorum demeleri doğru olmaz. Böylelerinin kalbinde sevgi değil düşmanlık bulunur. Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberleri seviyoruz demeleri böyledir. Musa Aleyhisselam'ı seviyoruz değil mi? Musa Aleyhisselam yolunda değil. Musa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'a haber veriyor. Aynı şekilde ona ulaşırsan iman edin. Bunlar düşman oluyor. İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam geldiği zaman paraklit diye geçiyorum desin Ahmet Arapçası. Ona tabi olun. Düşman oluyorlar. Ben seviyorum. Yalan söylüyorsun o zaman. Yalan söylüyorsun. Demek ki üçüncü kısımdakiler, yani sevdiklerine birkaç amelini yapmışlar, diğerlerini yapmayıp tersini yapmışlar. İmanda hata varsa, inanılacak şeylerde hata varsa muhakkak cehenneme gidecek. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri doğru yolda kalacak. 72'si yanlış yola sapacak ve cehenneme gidecek buyuruyor. Bu kesin. Bu kesin. İman doğru. Ehl-i sünnet itikadında. Benim ve hesabımın yolunda olanlar. Fırkayı naciye deniyor buna. Ehl-i sünnet itikadında olmak. Ama amelde hatalar var bunun. İman doğruysa, kul hakkı da yoksa üzerinde. Ameldeki hatalar sebebiyle ya bu ölürken ölüm acısı şiddetlendirilir. Yahut da kabir azabıyla aynı şekilde onlar telafi edilir. Yahut da mahşerde bekletilir. Cehenneme gitmez buyuruyor İmam Rabbani Kutsuzları bunlar için. Ve yine o birkaç ameliyle ve imanda da aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Eshab-ı Kiram ve onun yolundaki alimler gibi ise cennette onlarla beraber olur. Ama aynı derecede mi olur? O değil. Aynı derecede olmaz. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte geçiyor. Dünyadayken efendi konumunda olan ve onun hizmetçisi konumunda olan ikisi de Müslüman, ikisi de ölüyor. İkisi de cennete giriyor. Cennete bakıyor ki efendi konumundaki olanın köşkü aşağıda, öbürsünün yukarıda. Onun derecesi aşağıda, öbürsünün yukarıda. Allah-u Teala arz ediyor efendi konumundaki. Ya Rabbi diyor, bu benim hizmetçimdi, kölemdi hatta. Bunun mal mülkü hiçbir şeysi yoktu. Mal mülkü hepsi bana aitti. Ben giydiğimden giydirdim. Yediğimden beraberce ayrı sofraya oturduk. Takatın üstünde yük yüklemedim. Eziyet etmedim. Zulmetmedim. Yani her türlü imkanı kendime nasıl düşündüm onu da aynı şekilde öyle düşündüm. Ona da aynı muameleyi yaptım. Ama diyor onun derecesi yukarıda, benimki aşağıda. Ben anlamadım onu. Allah-u Teala buyuruyor ki ey kulum, ikinizi de yaptığınızın karşılığını verdim. Sana mal ve mülk verdim. İmkan verdim. Zengin ettim. Sen malma benim verdiğim nimetlere şükrettin. Senin şükrün buraya kadar geldi. Öbür kulumun elinden hürriyetini de aldın, köle oldu. Ama bir defacık olsun ya Rabbi beni niye köle yaptın demedi, itiraz etmedi. O haline sabretti. Onun sabrı senin şükrü geçti buyuruyor. Birisi şükür, birisi sabır. Onunkini geçti. Dolayısıyla herkes yaptığının karşılığını bulacak. Elbette herkes yaptığının karşılığını bulacak. Ama ahirette bir kimse nerede bulunmak istiyorsa dünyada tercihini ona göre yapması gerekmektedir. Ahirette hani sözümüzün başında söyledik ya, insana sen kimsin diye sormayacaklar, kiminle beraberdin, kimin yolundaydın diye soracaklardır. Çünkü insan dünyada kiminle ve kimlerle beraber olmuşsa onların inançlarını, düşüncelerini, hallerini benimsemiş ve onlar gibi olmuştur. Beraber olduğu kimseler cennete giderse cennete, cehenneme giderse bu da onlarla beraber cehenneme gider. Hani burada çıkan netice. Efendim işte böyle hani bir diyalog diye tutturdular ya bir şey. İşte efendim Hristiyanla da Yahudiyle. Hocam Hristiyanla Yahudi aynı şekilde ecdadımız zaten göstermiş göstereceği müsamahayı. Müslümanlar hiçbir zaman ne Yahudi havralarını yakıp yıkmıştır, ne Hristiyan kiliselerini, ne Mecusilerin ateş kederini imha etmemişlerdir. Kendi şeylerinde serbest kalmıştır. Ama onlar sevme noktasına gider, onlarla oturur kalkar düşersen, işte o zaman onların inançlarını, itikatlarını benimsersin, onlar gibi olursun, onlar cehenneme gidecek, sen de onunla beraber gidersin. Demek ki ahirette kişi sevdiğine beraber olacaktır, ama o beraber olmaktan maksat da sevdiği kimse gibi inanacak, sevdiği kimsenin de aynı şekilde yolunda olacak, ona itaat edecek efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden.
4: Abdest alıp diz üstüne kıbleye karşı oturup elleri göğüs hizasında ileri uzatıp avuçları semaya karşı açıp peygamberlere ve evliyaya tevessül ederek onların hatırları ve hürmetleri için istemeli, sonunda amin demelidir. Her şeyden önce af ve mağfiret ve afiyet için dua etmelidir. Bunların hepsini ihtiva eden çok kıymetli dua, Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nardır. Kendisi ehli ve evladı için zararlı dua yapmamalı. Mesela ya Rabbi canımı al dememelidir. Kabul olursa pişmanlık faide vermez.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Abdullah-ı Tercüman Hazretleri, İspanyol papazı iken Tunus'a gelerek Müslüman olan bir zat. Akdeniz'de bulunan Balear Adaları'nın büyüğü olan Mallorca Adası'nda bir ailenin tek çocuğuydu. Asıl ismi Anselmo Turmedo idi. Nebuniye şehrinde en meşhur papaz olan Nikola Nertil'in yanında yetişti. İncil'i ezberledi. Bu papazın yol göstermesiyle Tunus'a gitti ve orada Müslüman oldu. Tunus'ta vefat etti. Arapçayı ve İslam ilimlerini iyice öğrendi. Hristiyanlığın iç yüzünü, nasıl bozulduğunu gösteren Tuhfetül Erib adında bir kitap yazdı. Bu kitabını 823 miladi 1420'de tamamladı. 1290 miladi 1873'te Londra'da El-Münkıs kitabı ile birlikte 1402 miladi 1981'de Hakikat Kitabevi tarafından İstanbul'da bastırıldı. Bu kitabı Hacı Zihni Efendi Türkçe'ye çevirdi. Oğlu Abdülhalim bu kitabı Arapça olarak kısalttı. Türkçesi Osmanlılar zamanında İstanbul'da basıldığı gibi Latin harfleriyle 1385 miladi 1965'te tekrar bastırılmıştır. Yazması Berlin Kütüphanesi'ndedir. Müslüman olduktan sonra kendisine liman reisliği vazifesi verildi. Bundan maksat Arapçayı çabuk öğrenmesiydi. bir yıl gibi kısa zaman zarfında Arapçayı öğrendi. Daha sonra Mehdi şehrine giderek oradaki Ceneviz ve Fransız donanması tarafından gelen mektupları tercüme etmeye başladı. Sonra Ebu'l-Abbas Ahmet ile Kabis Kalesi'ne gitti. Orada hazineler müdürü oldu. Orada Ebu'l-Abbas Ahmet hastalandı. 796 miladi 1393 senesinde vefat etti. Yerine oğlu Ebu'l-Faris Abdülaziz geçti. O da Abdullah'ı tercümanı aynı vazifede bıraktı ve ayrıca misafirhanelerin idaresini de ona verdi. Abdullah'ı tercüman hazretleri Tuhfetül Erib isimli kitabında şöyle buyuruyor. Bugün İsa aleyhisselama inen İncil hiçbir memlekette yoktur. Hristiyanların ellerinde 4 türlü İncil vardır. Bunları yazanlar Matta, Luka, Markus ve Yuhanna'dır. İncil'i ilk değiştiren bunlardır. Bunlar açıktan açığa yalan söylemekten çekinmemişlerdir. Bu 4 İncil arasında çok ihtilaf vardır. Hazreti İsa'ya indirilen İncil'de ise tenakuz, ihtilaf ve yalan yoktur. 4 kişinin yazdığı bu 4 İncil'de gerek Allahü Teala ve gerekse onun Resulü Hazreti İsa aleyhisselam hakkında yalan ve iftiralar, tamamıyla birbirinin zıddı o kadar sözler vardır ki, bu husus malum ve meşhur olup Hristiyanlar dahi inkar edecek kudrette değillerdir. Matta kendi İncil'inin 12. faslında hikaye ettiği üzere, sözde Hazreti İsa aleyhisselam, benim cesedim vefatımdan sonra 3 gün 3 gece arzın içinde kalacak. Hazreti Yunus aleyhisselamın cesedi balığın karnında kaldığı gibi demiş. Bu hikaye Matta'nın İncil'inde yazmış olduğu iftira ve yalanların en alçakça olanıdır. Çünkü Matta diğer İncil sahipleriyle şu hususta müttefiktir ki Hazreti İsa aleyhisselam cuma günü saat 6'da vefat etmiş, cumartesi gecesinin ilk saatinde defnolunmuş ve pazar günü sabahleyin ölüler arasından kalkmıştır. Bu uydurma zan ve hesaba göre Hazreti İsa aleyhisselam arzın içinde yalnız 1 gün ile 2 gece kalmıştır. Demek oluyor ki Matta'nın naklinde yalan ve tenakuz olduğu açıktır. 4 İncil sahibinin de bu mesele hakkında yalan söylemiş oldukları şüphesizdir. Çünkü İsa aleyhisselam kendisinin öldürülüp 1 gün 2 gece veya 3 gün 3 gece metfun kalacağına dair ne kendisi kimseye bir şey söylemiş ne de Cenab-ı Hak İncil-i Şerif'te böyle bir şey haber vermiştir. Hakikat Cenab-ı Hakk'ın yüce peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselama indirdiği kitabında mealen şöyledir. Biz Allah'ın peygamberi olan Meryem'in oğlu İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyle kendilerini lanetledik, rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar İsa'yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Onlardan biri İsa aleyhisselam şeklinde kendilerine gösterildi ve bu adam öldürüldü. Esasen İsa'nın katli hakkında kendileri de ihtilafa düşüp kesin bir şüphe içindedirler. Onların bu öldürme hadisesine ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Onu gerçekten öldürmemişlerdir. Doğrusu Allah onu yükseltip himayesine almıştır. Allah azizdir, hükmünde hikmet sahibidir. Abdullah-ı Tercüman Hazretleri, dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, tevekkül, kalbin Allahü Teala'ya güvenmesi, aleyhinde olanı bırakıp, lehinde olan ile meşgul olmasıdır buyurdu. Ömrünü boş yere tüketenleri görünce üzülürdü. Bunlara nasihat olarak, ömür çok değerli sermayedir. Ne yazık ki insanoğlunun çoğu bu sermayeyi boş yere tüketir. Marifet, Allahü Teala'yı tanımak, onu düşünüp tövbe pişman olmakla Muhabbet ise Allahü Teala'ya aşırı sevgi duymak ve sevgilinin iradesine kusursuz teslim olmak ve emirlerine uymakla ele geçer. Ali bin Sehl Hazretleri buyurdu ki, tasavvuf, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsini terk etmektir. Allahü Teala'yı hakkıyla tanıyan ondan başkasında sükun bulamaz. Allahü Teala'ya yaklaşmak, Allahü Teala'nın veli kulları hariç bütün mahluklardan uzaklaşmaktır. Allahü Teala'nın veli kullarına yakınlık insanı Allahü Teala'ya yaklaştırır. Ahmak olanların sana çok iltifatkâr davranması ve düşünmeden cevap vermesi seni aldatmasın. Akıl ile beraber ruh insanı ahirete, nefsin heva ve hevesine muhalefet etmeye davet eder. Allahü Teala hepimizi yaptığımız iyi amellerle gururlanmaktan muhafaza etsin. Akıl ile heva, boş arzu, istek birbirinin zıddıdır. Aklın yardımcısı tevfik, Allahü Teala'nın yardımı. Hevanın dostu ise yardımsız bırakılmaktır. Nefs bu ikisinin, akıl ve hevanın arasındadır. Hangisi galip gelirse ona tabi olur. Kim kalbini anlayışlı kılarsa o kalp dünyadan ve dünyada olan şeylerden yüz çevirir. Kim kalbini cehalette bırakırsa o kalp aldatıcı ve geçici zevklere tabi olur. Amr bin Osman el-Mekki Hazretleri buyurdular ki, mürüvvet arkadaşının hata ve kusurlarını bilmezlikten gelmektir. Tövbe için bir özür olmaz. Bütün günahkar kullara ve asilere tövbe farzdır. Yaptıkları ister büyük ister küçük günah olsun. Sakın Allahü Teala'nın zatından bir şey düşünmeyin. Günaha ve küfre düşersiniz. Tasavvuf, kulun her vakitte o vakit için en iyi olan şeyle meşgul olmasıdır. Fütüvvet güzel ahlaktır. Sabır, Allahü Teala'ya dayanıp sebat etmek ve belayı gönül hoşluğu ve rahatlığıyla karşılamaktır. Sultanül Arif'in Bayezid Bistami Hazretleri bir gece uyku bastırıp sabah namazına uyanamadı. Namazını kaza edip o kadar ağlayıp inledi ki bir ses işitti. Ey Bayezid, bu günahını affeyledim. Bu pişmanlık ve ağlamana da ayrıca 70.000 namaz sevabı ihsan eyledim diyordu. Aradan birkaç ay geçtikten sonra onu yine uyku bastırdı. Şeytan gelip Bayezid Bistami Hazretlerinin mübarek ayağından tutarak uyandırdı ve "Kalk, namazın geçmek üzeredir," dedi. Bayezid Bistami Hazretleri şeytana, "Ey melun, sen hiç böyle yapmazdın. Herkesin namazının geçmesini, kazaya kalmasını isterdin. Şimdi nasıl oldu da beni uyandırdın?" buyurunca şeytan şu cevabı verdi: "Birkaç ay önce sabah namazını kaçırdığında pişmanlığın ve üzüntün sebebiyle çok ağlayıp inlediğin için ayrıca 70.000 namaz sevabı almıştın. Bugün onu düşünerek sadece vaktin namazının sevabına kavuşasın da 70.000 namaz sevabına kavuşmayasın diye seni uyandırdım," dedi. Bayezid Bistami Hazretleri buyuruyor ki, "Dilini Allahü Teala'nın ismini anmaktan başka işlerle uğraşmaktan ve başka şeyler konuşmaktan koru. Nefsini hesaba çek. İlme yapış ve edebi muhafaza et. Hak ve hukuka riayet et. İbadetten ayrılma. Güzel ahlaklı, merhamet sahibi ve yumuşak ol. Allahü Teala'yı unutturacak her şeyden uzak dur ve onlara kapılma. 30 sene mücahede eyledim. Nefsimin istediklerini yapmadım. İlimden ve ilme uymaktan daha zor bir şey bulamadım. Gözlerini harama bakmaktan ve başkalarının ayıplarını görmekten koru. Siz havada uçan birisini gördüğünüz zaman hemen o kimsenin faziletli, keramet sahibi birisi olduğuna hüküm vermeyin. Hata edebilirsiniz. O kimsenin hakikaten fazilet ve keramet sahibi olduğunu anlamak için İslamiyet'in emirlerine uymaktaki hassasiyetine, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ahlakıyla ahlaklanması ve sünnet-i seniyyeye uymasına, hakiki İslam alimlerine olan muhabbet ve bağlılığına bakın. Bunlar tam ise o kimse fazilet ve keramet sahibidir. Bunlara uymakta en ufak bir gevşeklik ve zayıflık bulunursa o kimse için fazilet ve keramet sahibidir demek mümkün olmaz. Abdullah-ı Tercüman Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Abdullah-ı Tercüman Hazretleri liman reisi ve tercüman iken Müslüman mallarını taşıyan bir gemi limana gelip demirledi. Onu müteakip Sicilya'ya ait iki gemi geldi. O iki geminin adamları Müslümanların mallarını getiren gemiyi zapt ettiler. Müslümanlar canlarını zor kurtardı. Gemideki eşya ve yükler yağma edildi. Ebu'l-Faris bu olayı duyunca divanı toplayıp bedel verilerek Müslümanların mallarının kurtarılmasını istedi. Divan üyeleri bir tercüman gönderdiler. Fakat Hristiyanlar çok yüksek bedel istedikleri için anlaşma olmadı. Sonradan bu gemilerle Sicilya'dan hatırı sayılan bir papazın geldiğini öğrendiler. Bu papaz, Abdullah-ı Tercüman Hazretlerinin talebelik arkadaşıydı. Birbirlerini çok severlerdi. Bu papaz, Abdullah-ı Tercüman Hazretlerinin Müslüman olduğunu işitmiş ve çok üzülmüştü. Onu tekrar Hristiyanlık dinine döndürmek için buraya gelmişti. Gemiye gelen tercümana bir mektup vererek, bu mektubu liman reisi olan Abdullah'a ver. Sana şimdi bir altın, cevabını getirdiğin takdirde de bir altın veririm, dedi. Tercüman mektubu alıp divan başkanına verdi. Divan başkanı mektubu bir Cenevizli'ye tercüme ettirdikten sonra Aslı ile beraber Ebu'l-Faris'e gönderdi. Ebu'l-Faris mektubu okuyunca Abdullah Tercüman Hazretlerini huzuruna çağırdı. O huzuruna girince Sultan, Abdullah, bu mektup deniz ötesinden geldi. Oku bakalım ne yazmışlar, anlayalım, dedi. Abdullah-ı Tercüman Hazretleri mektubu okuyup gülmeye başladı. Tunus Bey'i, ne gülüyorsun, dedi. O da, efendim, Allah size zaferler versin. Bu mektup bana eskiden dostum olan bir papazdan gelmiş. Hemen tercüme edeyim, deyip bir kenara oturup mektubu tercüme ettikten sonra Ebu'l-Faris'e verdi. O mektubu alıp okuduktan sonra kardeşi İsmail'e vererek, vallahi hiçbir sözü terk etmemiş, olduğu gibi tercüme etmiş, dedi. Abdullah-ı Tercüman Hazretleri merakla, bunu nereden anladınız, diye sordu. Tunus Bey'i de, Cenevizli birisinin yaptığı başka bir tercümeden, dedi. Abdullah-ı Tercüman Hazretleri, efendim, benim vereceğim cevap, tarafınızdan bilindiği üzere, hak dine aşinalığımdan dolayı kendi isteğimle Müslüman olduğumu bildirmektir. Bana yazıyla bildirilen diğer şeylere cevap vermem, dedi. Bunun üzerine Ebu'l-Faris, ey Abdullah, senin tam ve doğru Müslüman olduğunu öğrenmiş olduk. Bu hususta hiçbir şüphemiz yoktur. Fakat harp hiledir hadisi şerifi gereğince papaza yazacağın cevapta Müslüman mallarının geri verilmesi hususunda gemi rahibine anlaşmaya varıldığı takdirde malların tartılması bahanesiyle kantarcıyla çıkıp gece gemiye kaçacağını bildir, dedi. Emir üzerine bir mektup yazdı. Papaz cevaba çok sevindi. Malların geri verilmesi için istedikleri bedeli çok azalttırdı. Sonra malları tartacak adam gemiye gidip malları teslim aldıktan sonra geri döndüğü halde Abdullah-ı Tercüman Hazretleri gemiye gitmedi. Papaz ümidini kesince gemiyi kaldırtıp gitti. Abdullah-ı Tercüman Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, bizlere ne kadar şaşılır ve hayret edilir ki, gölge denilince hemen güneşin varlığı aklımıza gelir de, cennet denilince akla cehennemin geleceği, ondan korunmak çarelerini düşünmez ve ondan gafil oluruz. Dünyanın sizi kandırıp, evvelkileri düşürdüğü belaya sizi de düşürmemesi için İzzet ve Celal sahibi Allahü Teala'dan gücünüz yettiği kadar korkun. Bildiğinizle amel edin ve dikkatli olun. Ahmet bin Harp Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki, yeryüzü iki sınıf kimseye çok hayret eder. Birisi ölümden gafil olarak yatağını, karyolasını süsleyip uykuya yatandır. Yeryüzü kendi hal lisanıyla o kimseye, ey insan, şu nazik bedenin, yataksız olarak, arada bir perde bulunmadan, ben de uzun müddet kalacak ve çürüyecek, bunun niçin düşünmüyorsun? Yeryüzünün kendisine hayret ettiği ikinci kimse de, ufak bir arazi parçası yüzünden, kardeşiyle hasım olan kimsedir. Yeryüzü kendi hal lisanıyla o kimseye, ey insan, münakaşasını yaptığınız bu yerin, sizden önceki sahiplerinin nerede olduklarını hiç düşündünüz mü? Der. Ahmet bin Hadravey Hazretleri buyurdu ki, marifetin hakikati, Allahü Teala'yı kalb ile sevmek, dil ile anmak, ve Allahü Teala'dan başka her şeyden ümidini kesmektir. Gaflet uykusundan daha ağır uyku yoktur. Şehvetten kuvvetli esaret yoktur. Gaflet ağırlığı olmasaydı şehvet galip gelmezdi. Yoksullara hizmet eden şu üç şeyle mükafatlandırılır: tevazu, edep güzelliği, cömertlik. İnsanların Allahü Teala'ya en yakın olanı, güzel huylara en çok sahip olanıdır. Fakirliğindeki izzeti ve dervişliğindeki şerefi gizli tut. Yani halka, ben fakirim diyerek sırrını açığa vurma. Çünkü fakirlik, Allahü Teala'nın iyi bir ihsanı ve ikramıdır. Kalp, bir takım kaplardan ibarettir. Allahü Teala'nın sevgisiyle dolduğu zaman nurun fazlası diğer uzuvlara yansır. Batılla dolduğu zaman da ondaki karanlık diğer organlara geçer. Günahlara bir defa, taatlere ise bin defa tövbe etmek lazımdır. Yani yaptığı ibadet ve taatlere bakıp kendini beğenmek, o ibadeti hiç yapmamak günahından bin kat daha fenadır. İnsana zararı en şiddetli olan şeyin ne olduğunu bilmek istedim. Bunun gaflet olduğunu anladım. Gafletin insana yaptığı zararı cehennem ateşi yapmaz. Ya Rabbi, bizleri gaflet uykusundan uyandır. Lütuf ve keremin ile bu duayı kabul eyle. Bir kimsenin Allahü Teala'ya olan muhabbetinin hakiki olup olmadığının alameti kendisinde deniz misali cömertlik, güneş misali şefkat ve toprak misali tevazu gibi üç hasletin bulunmasıdır. Ziyad bin Ebu Süfyan Hazretleri vefatına yakın şu hususları tavsiye etmiştir. 1. Allahü Teala'dan başka ilah olmayıp tek ibadete layık sadece Allahü Teala olduğuna, onun ortağı olmadığına, Rabbini hakkıyla tanıyıp günahından korkan kimsenin şahadetiyle şahadet etmeyi, inanmayı. 2. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın kulu ve resulü, peygamberi olduğunu, Allahü Teala'nın onu hidayet rehberi olarak gönderdiğini. 3. Müminlerin emirinin ve Müslümanların Allah-u Teâlâ'dan nasıl korkulması gerekiyorsa öylece korkmalarını. 4. Müslüman olarak ölmeye çalışmalarını. 5. Büyük küçük bütün işlerini bizzat kendilerinin takip etmesini. Ziyad bin Ebu Süfyan Hazretleri sonra şöyle devam eder. Allah-u Teâlâ insanlara akıl nimetini vermiştir. Bu yüzden günah işlerlerse Allah-u Teâlâ onları cezalandırır. Çünkü akıllarını kullanarak bu günahı yapıyorlar. Eğer ibadet ve taat yaparlarsa Allah-u Teâlâ onlara mükafat verir. Allah-u Teâlâ'nın iyi kullarına nimetleri vardır. Kötüleri ise hesaba çekecektir. Allah-u Teâlâ'nın nimetlerine kavuşmuş olan kimse dünyaya dalıp ahiretini unutmaz. Dünya hayatı bir gün yok olacaktır. Onun devam etmesine çare yoktur. Sizin sakınmanız ve uzak durmanız gereken şeylerden uzak durmanızı, insanların sonra yaparım diye geciktirip tekrar ellerine geçiremedikleri tövbeye sarılmanızı tavsiye ederim. Çünkü günahlara tövbe etmemenin sonu nedamet ve pişmanlıktır. Allah-u Teâlâ ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Bu mübarek zatların şefaatlerine nail eylesin. Amin.
6: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, insanlara teşekkür etmeyen, Allah-u Teâlâ'ya şükretmemiş olur.

Bugünkü konumuz gençliğin kıymeti. Gençlik çağı, nefsin kaynadığı, şehvetlerin oynadığı, insan ve cin şeytanlarının saldırdığı bir zamandır. Gençlikte nefsin arzuları insanı kapladığı gibi, ilim öğrenilecek, ibadet yapılacak en karlı zamanda gençliktir. Gençlikte şehvetin, asabiyetin kapladığı anlarda dinin bir emrini yerine getirmek, ihtiyarlıkta yapılan aynı ibadetten çok üstün ve kıymetli olur. Hele başka maniler de araya katılırsa, bunları dinlemeyip yapılan ibadetin sevabı o kadar çoktur ki ancak Allahü Teala bilir. Çünkü maniler karşısında ibadeti yapmak güçlüğü, sıkıntısı o ibadetlerin şanını, şerefini göklere çıkarır. Mani olmayarak kolay yapılan ibadetler aşağıda kalır. Bunun içindir ki insanların yüksekleri, meleklerin yüksekleri

aldanmaktan muhafaza buyursun. Bu kazanç çağında mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz. İhtiyarlık herkese nasip olmaz. Nasip olsa da rahat, elverişli vakit ele geçmez. Vakit de bulunsa dünya zevkleri azalıp güç kuvvet gidip arzulara kavuşmak imkanı ve ümitleri kalmadığı zamanda faydalı iş yapılamaz. Güç kuvvet yerindeyken hangi mazeretle, hangi sebeple bugünün işi yarına bırakılabilir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yarın yaparım diyen helak oldu, ziyan etti buyurdu. Eğer dünya işleri yarına bırakılırsa ve bugün ahiret işleri yapılırsa güzel olur. Fakat bunun aksi yapılırsa çok çirkin olur. Gençlik zamanında insanı üç din düşmanı olan nefs, şeytan ve kötü insanlar aldatmaya uğraşmaktadır. Bunlar karşısında az bir ibadet pek kıymetli olur. Büyüklerden birine bir terzi şu suali sordu. Can gargaraya gelmeden tövbenin kabul edileceğini bildiren hadis-i şerif hakkında ne buyurursunuz? Evet, tövbe kabul edilir. Ama senin mesleğin nedir? Terziyim efendim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay iş nedir? Kumaşı makasla kesmektir. Kaç seneden beri terzisin? 30 seneden beri. Canın gargaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tövbeyi can gargaradayken nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe eyle. O zaman yapman çok güç olur. Şimdi tövbeye devam edersen o zaman da tövbe etmen nasip olur. Bunun üzerine terzi tövbe edip salihlerden oldu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, beş şey gelmeden evvel beş şeyin kıymetini biliniz. Ölmeden önce hayatın kıymetini, hastalıktan önce sıhhatin kıymetini, dünyadayken ahireti kazanmanın kıymetini, ihtiyarlamadan gençliğin kıymetini, fakirlikten evvel zenginliğin kıymetini biliniz. Mümin iki korku arasındadır. Biri geçmiş ömrü hakkındadır ki Allahü Teala'nın geçmişine dair ne muamelede bulunduğunu bilmez. Diğeri geri kalan ömrüne dairdir ki burada da Allahü Teala'nın hakkında neyi takdir ettiğini bilmez. O halde kul kendisinden kendisi, dünyasından ahireti, hayatından ölümü ve gençliğinden ihtiyarlığı için azı kalsın. Zira dünya sizin için, siz de ahiret için yaratıldınız. Varlığım, kudretinin iradesi altında bulunan Allah'a yemin ederim ki, öldükten sonra affı mucib bir amel yapılamayacağı gibi, dünyadan sonra ise cennet ve cehennemden başka yer yoktur. Her asırda, her zamanda Allahü Teala katında en sevgili olanlar, tövbe eden gençlerdir. Beni İsrail zamanında bir genç, Cenab-ı Hakk'ın emrine uymaz, yaramaz işler yapardı. Tövbe eder, tövbesinde durmazdı. Çok günah işlese de, çok tövbe ettiği için tevfik-i ilahi imdadına yetişti. Büyük bir günah işledikten sonra pişman oldu. Sahraya çıkıp yüzünü gözünü topraklara sürerek dedi ki, ya ilahi, ne kadar çok tövbe ettiysem de tövbemi bozdun. Eğer beni günahtan korumazsan yine tövbemi bozar, ebedi felakete düçar olurum. O zaman benim halim nice olur. Şöyle bir ses duydu. Ey kulum, sen günahından vazgeçtiğin için sana rahmetle muamele ediyorum. Tövbeni kabul edip kötü amellerini lütf ve keremimle affettim. Allahü Teala çok merhametli olduğu, kullarına çok acıdığı için 24 saat içinde ibadete yalnız 5 vakit ayırmış, birkaç şeyi haram edip çok şeyi mübah etmiş, izin vermiştir. O halde her istediğini kolaylıkla yapabilecek gençlik zamanında sıhhatin, gücün, kuvvetin, malın ve rahatlığın bir aradayken bu zamanı değerlendirmelidir.

saadeti ebediyeye kavuşturacak sebeplere yapışmalı, iyi işler yapmalı, bugünün işini yarına bırakmamalıdır. İnsan ömrünün en iyi zamanı olan gençlik günlerinde, işlerin en iyisi ve faydalısı olan sahibin, yaratanın emirlerini yapmak, ona ibadet etmeye çalışmak, İslamiyet'in yasak ettiği haramlardan, şüphelilerden sakınmaktır. 24 saatte bir saat tutmayan bir zamanı Allahü Teala'nın emrini yapmak için ayırmamak, sayılamayacak kadar çok olan mübahları bırakıp da haram ve şüpheli olana uzanmak ne büyük inat, ne derece insafsızlık olur. Dünya hayatı çok kısadır. Ahiretin azapları pek acı ve sonsuzdur. İleriyi gören akıl sahiplerinin ihtiyarlayıp pişmanlık duymaması için Allahü Teala'ya kulluk yapılacak en karlı zaman olan gençliğin kıymetini bilmesi lazımdır. Hele dinsizlerin, Müslümanlarla alay edenlerin çoğaldığı, Müslüman evlatlarını dinden soğutucu propagandaların yayıldığı zamanda yapılan az bir ibadete kat kat çok sevap verilecektir. Dünyanın tadına ve güzelliğine aldanmamalıdır. İnsanın şerefi ve kıymeti dünyalıkla ölçülseydi, dünyalığı çok olan kötülerin herkesten daha kıymetli ve üstün olması lazım gelirdi. Dünyanın görünüşüne aldanmak akılsızlıktır, ahmaklıktır. Birkaç günlük zamanı büyük nimet bilerek Allahü Teala'nın beğendiği şeyleri yapmaya çalışmalıdır. İnsan dünyada kalmak için değil, dünyada ahireti kazanmak için yaratıldı. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde buyurdu ki, biliniz ki Allahü Teala dünyada yaptığınız her şeyin hesabını muhakkak soracaktır. Ne mutlu ölmeden önce kendini hesaba çekenlere ve ömür sürdüğü zamanın hesabını verebilenlere.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Ey gafil insan! Abdullah-ı Ensari ilim ehli bir zattı. İşi Müslümanlara öğüt ve nasihattı. Bir vaazında dedi ki: Ey insan! Ol ki âgâh, hiç ummadığın anda ecelin gelir nâgâh. İyi bil ki bu dünya bir rüyadır nihayet. Bu rüyadan ölümle uyanırsın sen elbet. Bir yere girersin ki karanlık, dar bir kabir ve suale çekerler seni münker ve nekir. Ebedi kalacağın iki yer vardır ki hem o ya cennet olacak ya maalesef cehennem. Bunlara çok yakında olacaksın aşina. Öyleyse uyan çabuk, al aklını başına. Bunları düşünmekten var mı daha mühim iş? Gafletten uyanmazsan feci olur bu gidiş. Ey dünya lezzetine aldanan gafil insan! Ölüme hazırlan ki elinde fırsat şu an. İnsanları bekliyor cehennemin ateşi. Öyle şiddetlidir ki bulunmaz asla eşi. Bilseydi bunları koyun ile sığırlar, yemeye bir lokma et bulamazdı insanlar. Zira kederlerinden hiç yemezlerdi elbet. Bu yüzden deri kemik kalırlardı nihayet. Kıyamet günü için şimdiden yap ki azık, yanarsın aksi halde, kendine etme yazık. Hazırlıklı olanın asla olmaz zararı. Cennet bahçelerinden bahçe olur mezarı. Bir kul ki hazırlanmaz ve etmezse hiç esef, mezarı cehennemden çukur olur maalesef. Bir gün ashab-ı kiram Resul'den etti sual: Kim insanlar içinde bulur izzet ve kemal? Buyurdu ki, ölümü en fazla yad edendir ve ona hazırlıkta acele eyleyendir. Sordular ki, günahtan etmek için içtinap, ne gibi tedbirleri almamız eder icap? Buyurdu, çıkarmayın ölümü yadınızdan, zira ecel süratle geliyor ardınızdan. Bir de hiç unutmayın ve bilin ki muhakkak sizin her işinizi görüyor Cenab-ı Hak. Ölüm Müslümanlara hediyedir, nimettir. Günahı olanlara acı bir musibettir. Hazırlıklı olursa ölüme bir Müslüman, sevinir, ferahlanır eceli geldiği an. İman ile gidince hele o ahirete, bayramdır onun için, erer büyük devlete. Melekül mevt gelerek söyler ki o mümine, hiç korkma, gidiyorsun Erhamür Rahimine. Cennet seni bekliyor, çok sevin, gülsün yüzün. Artık hiç olmayacak sana keder ve hüzün. O kişi bu hitapla olduğunda müşerref, erer büyük devlete, bu ne büyük bir şereftir.

0: İbrahim bin Ethem Hazretleri buyuruyorlar ki, temiz ve helal ye de, ister sabaha kadar nafile ibadet et, ister uyu.
1: Ba'd-ı Sabah.

Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
2: Bir adım önde. Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Yeni Şafak'ta efendim. Geçtik Sabah gazetesine. Teksas'tan Ankara'ya savunma hattı manşetini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları yine burada başlıkta yer almış ve aynı zamanda sporla alakalı haberler de var. Tabii Dünya Kupası'na geleceğiz. Onu da ekranlarınıza getireceğiz. Gazetelerimizi şimdi hızlı hızlı geçelim. Birazdan etiketimizi de vereceğiz. Sosyal medyadan gelen mesajlar bizim için oldukça önemli. Yine Hürriyet gazetesinde de Teksas Ankara güvenliği haberi var. Aynı zamanda sürmanşette benim dikkatimi çeken bir haber var. Yapay zeka YKS'de çakıldı efendim. Yapay zekayı YKS'ye sokmuşlar ve oldukça kötü bir sonuç almış. Bunun haberi de yine Hürriyet gazetesinde yer alıyor. Akşam gazetesinde de yine manşette Teksas'tan Ankara'ya güvenlik başlığını görüyoruz ve Ekonomi gazetesinde de Türkiye ekonomisi yapısal dönüşümle kabuk değiştiriyor başlığı var efendim. Tabii detaylarını yine bu gazetelerden görebilirsiniz. Şimdi etiketimizi veriyoruz efendim. Etiketimiz bekliyoruz. Her gün bir şey bekliyoruz efendim. NATO zirvesini bekliyoruz. Yeni sıcaklar geliyor, onu bekliyoruz. Ekonomideki değişimleri bekliyoruz. Ya da emekliler zam bekliyorlar efendim. Hepimiz bir şey bekliyoruz hayata dair de. O yüzden siz de yazın. Ne bekliyorsunuz? Sosyal medyada X üzerinden bize bekliyoruz etiketine mesajlarınızı atın. Bizim için sizin görüşleriniz oldukça önemli. Enerjik, dolu dolu güzel bir sabah olsun. Mutlu bir salı günü. Böyle de devam etsin inşallah. Haydi de başlayalım.
4: Tapu'da yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sistemini oluşturdu. Parayı verdim, tapuyu alamadım derdi artık tarih oluyor. Az sonra. Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Kentin birçok noktasında Operasyon Turkuaz kapsamında araçlar tek tek denetleniyor. Öte yandan ABD Büyükelçiliğine giden güzergahlarda peyzaj çalışmaları hız kazandı. Az sonra. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar hayatı felç etti. Avrupa ülkelerinde sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 1300'ü geçti. Az sonra.
3: Efendim, dünyanın gözü Türkiye'de. Neden? Çünkü kritik NATO zirvesi Ankara'da olacak. Bir hafta kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO parlamento başkanları onuruyla verilen yemekte konuştu. Savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor dedi. NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğini vurgu yapan Erdoğan, mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır ifadelerini kullandı. Erdoğan başka neler söyledi? İzleyelim.
5: Avrupa-Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor.
6: NATO'nun karşı karşıya olduğu sürece dikkat çekti. Tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden değiştirdiğini vurguladı.
5: İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada dünyanın belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiğini söyledi.
5: İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
6: NATO'nun bu süreçte üstlendiği sorumluluğun daha da önemli hale geldiğini hatırlattı.
5: Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır.
6: Türkiye'nin NATO'nun misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında bulunduğunu ifade etti. Ancak Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin katkılarının yeterince karşılık bulmadığını söyledi.
5: Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına da değindi.
5: Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
6: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin beklentilerin yüksek olduğunu dile getirdi.
5: Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO parlamenter zirvesinden dünyaya kritik mesajlar verdi. Gazze'deki insani drama dikkat çeken Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi. Bölgesel krizlerin çözümünde diplomasinin önemini vurguladı.
0: Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki, Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz.
6: NATO parlamenter zirvesinde mesajını etti, dünyaya seslendi. İsrail'in saldırganlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı.
0: İsrail'in bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak, hatta bütün uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katıldı. Kurtulmuş, zirve kapsamında meclis ve parlamento başkanları ile görüştü. Görüşmelerin ardından konuşma yapan Kurtulmuş, kritik mesajlar verdi.
0: NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesidir. Ama NATO'nun da karşılaşmış olduğu, özellikle Avrupa kıtasının karşılaşmış olduğu sorunların çözülmesinde, sadece askeri kapasitenin yeterli olmadığı, sadece silahların yeterli olamayacağı da aşikardır.
6: Kurtulmuş ABD ile İran arasındaki müzakerelere de değindi.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın, sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz.
6: Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki tutumunun net olduğunu söyledi.
0: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, maalesef 5. yılına gelmiş olan savaşta ortaya koyduğu tavır aşikardır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Ukrayna'nın egemenliğine kayıtsız şartsız sonuna kadar destek vermiş ve destek vermeye devam ediyor.
6: Türkiye'nin barıştan yana tavrını bir kez daha yineledi.
0: Krizin başladığı andan itibaren de her iki ülkeyle konuşabilen neredeyse dünyadaki tek ülke olarak iki tarafla da barış müzakerelerinin yapılması için büyük bir emek sarf ediyor, sarf etti.
3: Efendim dün öğle saatlerinde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Uluslararası topluma harekete geçin çağrısı yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıları bölge barışı için yeni bir tehdit dalgası olarak niteledi ve tepki gösterdi.
5: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. İsrail durdurulmalıdır.
6: İsrail, Suriye'nin güneyinde sivillere hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı saldırılar üzerine İsrail'e sert tepki gösterdi.
7: İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneitra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir.
8: Esas itibariyle İsrail güvenlik peşinde değil, daha fazla toprak peşinde. Güvenlik bu yayılmacılığını da güvenlik ihtiyacı adı altında gizliyor.
6: Bakanlık İsrail'in Suriye'de istikrarı bozacak adımlar attığına işaret etti. Uluslararası topluma saldırıların durdurulması için sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulundu.
8: Barışın önündeki şu andaki en büyük engel İsrail'in durduğu yer.
6: İşgalci İsrail'in provokatif saldırılarına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
7: Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.
3: Şimdi Ankara'nın gündeminden biraz da dış gündeme bakalım. Neler yaşanıyor dünyada? Tabii ki ilk gündem maddesi Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı. Hürmüz'de gerilim en üst seviyeye çıkmıştı. Masa devrildi mi derken taraflar yeniden görüşme kararı aldı. Trump İran bir görüşme talep etti. Görüşme bugün Doha'da açıklaması yaptı. Dünya kamuoyu ise soruyor. Hürmüz'deki gerilim acaba masada el yükseltmek için mi? İzleyelim.
6: Gerilim en üst seviyede. Hürmüz'de silahlar şimdilik sustu. ABD ve İran masası bu kez Katar'ın başkenti Doha'da kurulacak. Hürmüz'de günler süren karşılıklı saldırılar barış süreci bitti mi endişesine yol açmıştı. Önce ABD Hürmüz'de gemi vurulduğu iddiasıyla İran kıyılarına hedef aldı. İran'da misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan askeri mevzilerine füze ve İHA'larla saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, başladığımız işi bitiririz diyerek Tahran'a sert mesajlar gönderdi. İsviçre'de yapılması planlanan görüşmeler de askıya alındı. Taraflar resmen açıklamasa da masadan kalktı. Ancak kriz uzun sürmedi. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İran'ın bir görüşme talep ettiğini, görüşmenin Doha'da yapılacağını duyurdu.
9: Well, thank you very much and good afternoon. I'm delighted to welcome.
6: ABD Başkanı Oval Ofis'te yaptığı açıklamada ise Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak, öğreneceğiz diye konuştu. Beyaz Saray'dan da Trump, İran'la barış sürecinin ilerlemesini istiyor açıklaması geldi. Ayrıca Beyaz Saray, Witkoff ve Kushner'ın katılacağı üst düzey görüşmelerin oturum aralarında teknik müzakerelerin gerçekleştirileceğini açıkladı. İran'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, İran'dan bir teknik heyetin Katar'a gideceğini söyledi. Heyetin mutabakat zaptının uygulanmasını ele alacağı belirtildi. İranlı heyet, ABD'li yetkililerle görüşmeyeceğinin altını çizdi.
9: Endorsements, we have military endorsements, we have a lot of them.
6: Axios haber sitesine göre ise ABD'li bir yetkili, Washington ve Tahran'ın karşılıklı saldırıları durdurma ve teknik müzakereleri yeniden başlatma konusunda uzlaştırılmıştı. Açıkladı. Görüşmelerin adresi ise bu kez İsviçre değil, Katar'ın başkenti Doha. Katar, Pakistan'la birlikte ABD ile İran arasında önemli bir arabulucu rolünde. Gelen bilgilere göre Doha'da gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişi görüşmelerin ana gündemi olacak. Doha görüşmesinde 17 Haziran'da imzalanan 14 maddelik mutabakatın teknik başlıkları da yeniden ele alınacak. Şimdi gözler Katar'da. Uluslararası kamuoyu ortak soruyu soruyor. Gündemin Hürmüz olduğu görüşmeler öncesi taraflar el yükseltmek için mi Boğaz'da gerilimi artırıyor? Uzmanlar özellikle ABD'nin piyasaları yönlendirme çabasının Hürmüz krizinde etkili olduğu görüşünde. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Katar'da bulunan 12 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın 6 milyar dolarının ülkeye döneceğini açıkladı. Pezeşkian, kalan miktar içinde çalışmaların sürdüğünü söyledi.
3: Her gün farklı bir açıklama geliyor. Bir gün Trump'tan, Amerika Birleşik Devletleri tarafından, bir gün İran tarafından. Masa bir kuruluyor, bir bozuluyor. Buna da bağlı olarak da aynı zamanda petrol fiyatları, altın, dolar hepsi sürekli değişkenlik gösteriyor. Tabii özellikle piyasalarda burada ne olacağını çok merak ediyor. Ama hala bir sonuca varılamadı. Kısa sürede varılabilir mi? Büyük bir soru işareti. İlerleyen günlerde göreceğiz ama herhangi bir müzakere masası, masanın kurulacak olması da %100 insanı ümitlendirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri saldırısında ölen İran lideri Hamane için Irak'ta cenaze töreni düzenlenecek. Bağdat yönetimi İran'ın talebini kabul ederken törenlerin 8 Temmuz'da Necef ve Kerbela'da yapılacağı açıklandı.
6: Cenaze töreni sürekli değişti. Bir türlü yapılmadı. Bu kez açıklama Irak'tan geldi. ABD saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Hamane'ye Necef ve Kerbela'da cenaze töreni yapılacak. Irak hükümeti ABD saldırısında hayatını kaybettiği belirtilen İran'ın dini lideri Hamane için ülkede cenaze töreni düzenlenmesine izin verdi. Karar İran'ın resmi talebi üzerine alındı. Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan hükümet sözcüsü Haydar el-Abbudi, törenlerin 8 Temmuz'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Anma ve cenaze programlarının adresi ise Şii dünyasının en kutsal kentlerinden Necef ve Kerbela olacak. Yetkililer törenlerin kentlerde bulunan kutsal türbelerin çevresinde düzenleneceğini belirtti. Kararın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. İran'dan ve farklı ülkelerden çok sayıda kişinin törenlere katılması bekleniyor. Necef ve Kerbela'da düzenlenecek cenaze programlarının sadece dini değil siyasi açıdan da önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Orta Doğu'da gözler şimdi 8 Temmuz'da Irak'ta gerçekleştirilecek törenlerde olacak.
3: Efendim Venezuela ne felaket yaşadı. Bilanço her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a yükseldi. Binlerce yaralı, on binlerce kayıp var. Yeni görüntülerse yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor. İzleyelim.
6: Deprem böyle geldi. İnsanlar kendini yola attı. Binalar saniyeler içerisinde yıkıldı. Venezuela'da umutla endişe iç içe. 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki deprem ülkenin kuzey kıyısını adeta yerle bir etti. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında yaşam belirtisi bulabilmek için zamana karşı yarışıyor.
10: İçinde yüzlerce, altında yüzlerce yaşayanlar var hale. Her taraftan insan sesi geliyor. Makarların süslü yerde insan çığlıkları geliyor.
6: Yeni görüntülerde günler sonra enkazdan sağ çıkarılan depremzedeler umutları yeniden yeşertiyor. Onlardan birisi de bu minik beden oldu. Felaketten saatler sonra bir bebek enkazdan emekleyerek çıktı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Depremden 32 saat sonra ise enkaz altından anne ve 18 günlük bebeği kurtarıldı. Yetkililer 25 binden fazla arama kurtarma görevlisinin sahada olduğunu bildiriyor. Ancak on binlerce kişi hala kayıp. En ağır yıkım La Guaira kıyı bölgesinde yaşandı. Drone görüntülerinde mahallelerin moloz yığınına döndüğü görülüyor. Yakınlarını arayan aileler yetkililere ağır iş makineleri gönderilmesi çağrısında bulunuyor.
11: Destek istiyoruz. Ağır makineler istiyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Yardım alamıyoruz.
6: Türkiye'den de AFAD ve TSK'dan 75 personel 5 arama kurtarma aracıyla 6 arama kurtarma köpeğinin katıldığı çalışmalara birçok ülkeden destek verildi. Ekipler enkaz altında yaşam belirtisi bulunan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Venezuela'da enkaz kaldırma çalışmaları sürerken her yeni saat hem umutları hem de acıyı büyütüyor.
12: Gerçekten çok zor. Şu görüntüleri izledikçe aklımıza tabii 6 Şubat depremleri geliyor. Yüzyılın felaketi. Venezuelalıların da Allah yardımcısı olsun. Bizim üzerimizde de büyük bir travma var. Tabii inşallah bir daha böyle günler görmeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması tabii temennimiz. Umarız Venezuelalılar da hızlı bir şekilde yaralarını sararlar efendim. Şimdi devam edelim. Bir başka felakete. Avrupa'da artık bir felaket haline gelen aşırı sıcaklar hayatı felç etti. Avrupa ülkelerinde sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü geçti.
6: Avrupa kelimenin tam anlamıyla kavruluyor. Kıta genelinde termometreler çıldırdı, rekorlar üst üste kırıldı. Almanya'da 3 gün üst üste termometreler 41 derecenin üzerine çıktı. Fransa ve İspanya'da ise durum çok daha vahim. Can kayıpları hızla artıyor. Polonya'da tarihin en yüksek sıcaklığı pazar günü yaşandı. Termometreler 40,5 dereceyi gösterdi. Çekya'da da sıcaklık rekorları alt üst oldu. Termometreler 41,1 dereceyi gösterdi. İtfaiye araçları turistlerin üzerine su sıkarak serinlemelerini sağladı. Acı tabloyu Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Sadece bir haftada 1300'den fazla kişi sıcaklık bağlantılı nedenlerle hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanları Avrupa'yı korkutan tablo karşısında uyarıyor. Aşırı sıcaklar artık geçici bir hava olayı değil, iklim krizinin acı bir gerçeği ve dünya bu yeni normale alışmak zorunda.
12: Efendim her yaz çok büyük dua alan bir isim var. Tabii adı Türkiye'de pek bilinmiyor ama ben şimdi söyleyeyim. Wills Carrier, klimayı icat eden Amerikan mühendis. Allah razı olsun. Hep bunu duyarız. Bu klimayı kim bulduysa Allah ondan razı olsun diye. Klimalarda olmasa işimiz çok zor. Çünkü bu Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de de artık etkisini iyice göstermeye başladı. Uzmanlara göre Temmuz ve Ağustos'ta Türkiye'de sıcaklık rekorları kırılacak.

0: Yani inanılmaz bir sıcaklık var.
1: Dışarıdayız, hiç eve girmiyoruz.
2: Avrupa üzerine gelen, Balkanlar üzerine gelen sıcak hava yavaş yavaş İstanbul'da etkisi altına alacak.
3: Öyle de oldu. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de etkisini göstermeye başladı.
4: Şu anda İstanbul'da termometreler 30 dereceyi gösteriyor. Ancak nemle beraber bu sıcaklık daha da artıyor.
1: Hava çok sıcak.
4: Hal böyle olunca İstanbul'da vatandaşlar çareyi sahil kenarına atmakta buluyor. Daha da sıcak olacak.
5: Evet, o zaman buradan hiç ayrılmayacağız.
3: Uzmanlara göre Türkiye'de bu yaz sıcaklık rekorları kırılacak. Termometreler 40 dereceyi aşacak.
2: 1 Temmuz'dan itibaren Ağustos'un 15'lerine kadar sıcaklık rekorları bekliyoruz. İstanbul'da sıcaklar en yüksek seviyeye çıkacak.
4: İstanbullunun kavurucu sıcaklara çözümü ise kimi kendini serin sulara atıyor, kimi ise gördüğünüz gibi ağaçlıkların gölgesinde dinlenmeyi tercih ediyor. Yüzmeye hazır mısın?
1: Hazırım.
6: Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
4: Uzmanlar özellikle hamilelerin, 65 yaş üzerindekilerin ve kronik hastalığı bulunanların güneşin dik açıda, yani 10 ila 16 saatleri arasında dışarıya çıkılmamasını öneriyor.
2: İstanbul'da geceleri 20-24-25 derecelerde kronik hastalığı olanların hiçbir şekilde güneşe çıkmamaları gerekiyor.
3: Güneş kavurdukça klima kullanımı da artıyor.
4: Nasıl önlemler alıyorsunuz sıcaklıklara karşı?
1: Güneş koruyucu, gölgenin altında oturuyoruz.
0: Bol bol karpuz yiyorum.
7: Gündüzler içerideyiz, akşamları da dışarı atıyoruz kendimizi.
1: Dışarı şapkamı takacağım, güneş kremimi süreceğim.
4: Önlemler bunlar.
1: Hı-hı, aynen öyle.
6: Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
8: Ben, hava daha da sıcak olacak belli ki ama... Ben özellikle kıştan daha çok yazcıyım. Kışın üşümektense yazın terlemeyi tercih edenlerdenim. Siz ne düşünüyorsunuz? Etiketimiz bekliyoruz. X'ten sosyal medyadan mesajlarınızı biz de bekliyoruz efendim. Oraya da haberlerimizle ilgili, gündemle ilgili, hayatınıza dair ne varsa mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi hayata dair demişken bu aralar bütün dünyanın merak ettiği ve sürekli takip ettiği bir organizasyon var. Nedir? Dünya Kupası. Efendim, Dünya Kupası'nda büyük bir heyecan yaşanıyor. 10 Afrika ülkesinden 9'u gruptan çıkmayı başardı. İran ise 90+6'da Dünya Kupası'na veda etti. Kupadan elenen Güney Kore'de teknik direktörün yüzü televizyonda sansürlendi.
3: Dünya Kupası'na büyük beklentiyle gidip elenen takımlarda fatura teknik direktörlere kesildi. Güney Kore'nin başındaki Hong Myung-bo görevinden istifa etti. Dünya Kupası'na erken veda için Güney Kore'de devlet başkanı soruşturma açılacağını duyurdu. İstifa eden teknik direktörün yüzü de televizyonda sansürlendi. Uruguay'da ise Dünya Kupası faciası Bielsa'ya patladı. 70 yaşındaki teknik direktör istifa etti. Bielsa maç sonrası röportajda sinirlerine hakim olamadı. Başarısız sonuçların ardından faturayı doğrudan futbolculara kesen Uruguay Federasyon yetkilileri takımın ülkeye dönüşü için tahsis edilen özel uçağı iptal etti. İran ise Dünya Kupası'na son saniye golüyle veda etti. Avusturya-Cezayir maçında bir takım kazanırsa kaybeden elenecek ve İran son 32'ye kalacaktı. Cezayir 90+3'te öne geçti. Avusturya 90+6'da attığı golle skoru 3-3 yaptı ve iki takım tur atladı. 90+3'te golü iptal edilen İran ise en iyi üçüncülerde 9. olarak elendi. Cezayirli taraftarlar 90+6'da yediği gole sevindi. Avusturya son 32'de İspanya ile eşleşti. Cezayir ise İsviçre ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda Afrika çağı yaşanıyor. Kara kıtadan turnuvaya katılan 10 takımdan 9'u tur atladı. Afrika futbolu yükselişini Dünya Kupası'nda gösteriyor. Son 32 arasında 9 Afrika takımı yer aldı. Fas, Güney Afrika, Fil Dişi Sahili, Yeşil Burun Adaları, Mısır, Gana, Senegal, Demokratik Kongo ve Cezayir gruptan çıkmayı başardı. Afrika'dan sadece Tunus Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.
8: Vallahi helal olsun. Demokratik Kongo, Yeşil Burun Adaları. Hepsi tur atladı. Biz neredeyiz? Evimizdeyiz. Neden? Çünkü gruptan bile çıkamadık. İlk iki maçta gol dahi atamadık. Bakın efendim, dünya hesap veriyor. Neden? Çünkü elendiler. İskoçya, Çekya, Güney Kore ve Tunus hocalarını gönderdi. Suudi Arabistan Federasyonu istifa etti. A milli futbol takımında herkes yerinde. Hiç kimse keyfini bozmadı. Neden? Çünkü herhangi bir suçu yok. Çıktık, topumuzu oynadık, kazanamadık. Çocukların canı sağ olsun deniyor. Özellikle TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Hem kendisini hem de A milli takım hocası Montella'yı sonuna kadar savunuyor. Aslında çok savunulacak bir taraf kalmadı. Yeşilburun Adaları'nın gruptan çıktığı Dünya Kupası'nda Türk milli futbol takımı ilk iki maçta gol dahi atamadan elendi. Bırakın gol atmayı, tehlikeli pozisyonumuz bile yoktu. Kabul edilebilir bir tarafı yok ama bakalım ne zaman bununla ilgili biri hesap verecek, biri çıkıp suçu kabullenecek, onu göreceğiz. Neden buna suçluyoruz? Çünkü eski Dünya Kupaları gibi değil. Önceden zaten çok az takım vardı. Kalbur üstü takımlar turnuvada bulunuyordu. Katılmak da zordu. Orada gruplara katılmak bile büyük bir başarıydı. Ama bugün 32 takımın bir üst tura çıktığı Dünya Kupası'nda, Yeşilburun Adaları'nın, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bir üst tura çıktığı Dünya Kupası'nda bizim bu kadar erken eve dönmemiz hiç ama hiç kabul edilebilir bir şey değil. Ne yazık ki değil. Ve Fatih Terim çıkıp hesap sorulabilir tabii dediğinde de İbrahim Hoca Osmanoğlu Fatih Terim'e sinsi demişti. Daha neler neler söylemişti. Akıl alır iş değil. Bakalım şimdi bir turnuva tablosuna kimler tur atladı, neler yaşandı Dünya Kupası'nda. Gelsin ekrana turnuva ağacı. Efendim Almanya, Paraguay. Turnuvanın ilk sürpriz sonucu geldi son 32 turunda. Paraguay penaltılarda Almanya'yı eledi dün akşam ve kendi adını son 16 turuna yazdırdı. Aynı zamanda Kanada Fas'la eşleşti. Çünkü yine penaltılarda yaklaşık 1 saat önce de Fas Hollanda'yı eledi efendim. Hollanda 5 seri penaltı atışından 3'ünü kaçırdı ve Fas bir üst tura çıktı. Kanada Güney Afrika'yı son dakika golüyle 1-0 yenmişti ve Brezilya'da Japonya'yı yine son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Şu anda bir üst tura çıkan takımlar. Bunlar yine maçlar oynanacak, devam edecek. Bugün Fildiş sahil Norveç maçı var. Ondan sonra peyderpey maçlar oynanacak ve son 16 turu şekillenecek. Tabi turnuvanın favorileri önceden Fransa, İspanya olarak görünüyordu ama oynanan futbol işleri çok değiştirdi. Yeni favoriler çıkabilir ki benim favorim şu anda İngiltere. Efendim etiketimiz bekliyoruz. Yazın. Sosyal medyadan mesajlarınızı gönderin. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye. Az sonra kaldığı yerden devam edecek.

0: start verildi. Pedallar şampiyonluk için çevrildi.
1: Eşim yarışıyor kısa parkurda.
0: 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da tarihi gündü. Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği uluslararası Gran Fondo yarışı Meran Bağları'nda coşkulu bir start aldı.
2: Bisikletçilerin çok büyük keyif alacağını tahmin ediyorum.
0: Şampiyonluk yarışı nefes kesti. 4 ülkeden ve 42 şehirden gelen 565 pedal 62 kilometrelik Sille Erenköy parkurunda kıyasıya sprint mücadelesi verdi.
3: Güzel bir organizasyon. Benim de ilk yarışım olacak.
0: Tam bir dayanıklılık testi olan 95 kilometrelik uzun parkurda ise sporcular 1337 metrelik tırmanışta taktik savaşı verdi.
2: Avrupa Bisiklet şehri, kenti olan Konya'dayız ve ilkini yapıyoruz. Grand Fondo'nun ilkini yapıyoruz ve ilk olmasına rağmen muhteşem bir organizasyon. Tüm Konya'yı, bütün katılımcıları kutluyorum.
0: Konya sokaklarında görsel şölen sunan yarışta Filistin için pedal çevirenler ve 71 yaşındaki bisiklet tutkunu ilgi odağı oldu.
4: 71 yaşındayım. Son 20 senedir bisiklet kullanıyorum. Bisiklet koşudan sonra en güzel spor.
0: Kürsüde şampiyonlar vardı. Kısa parkurda Karakaş ve Özer, 95 kilometrelik dev rotada Yüce ve Uzuntaş, gençlerde Gül, paralimpikte ise Gözber altın madalyaya uzandı.
5: 10 senedir bisiklet sürüyorum. 45-49 yaş grubunda birinci, genel klasmanda da üçüncü oldum.
0: Şampiyonlar ödüllerini Konya protokolünden aldı. Şehir güçlü altyapısıyla uluslararası marka değerini bir kez daha kanıtladı. Fabrika bir anda patlamış, faciada bir işçi hayatını kaybetmişti. Sorumlulara yönelik soruşturma genişletildi. İhmali olduğu değerlendirilen iki kişi tutuklandı. Tarihler 26 Haziran'ı gösteriyordu. Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti. O patlamada 52 yaşındaki Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, işçilerden Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bir mülkiye baş müfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda da bir polis baş müfettişi görevlendirildi. O soruşturmada iki şüpheli ön plana çıktı. O isimler işletmenin mesul müdürü ve iş güvenliği uzmanıydı. İki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan ikili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan fabrika ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

0: Yöresel tatlar sahneye çıktı. Asırlık lezzetler yeniden keşfedildi. Dört farklı kültürün buluşma noktası Samsun, festivalde lezzet şölenine dönüştü. Lezzet noktası projesindeki 44 durak hem damakları şenlendirdi hem esnafın yüzünü güldürdü. Peki kente gelen turistler önce hangi lezzetlerin tadına bakmalı?
1: İlk önce Bafra pidesi. Bafra'da pide yiyecek. İkinci dondurmayı Ballı Baba'da. Üçüncü kaymaklı lokum.
0: Adnan Şahin liderliğindeki etkinliklerde darplı pilav, kastri ve sırık kebabı gibi gizli lezzetler tanıtıldı.
2: Bunlar aynı zamanda içerikleri itibariyle coğrafyanın sunduğu ürünleri kullanıyorlar.
0: Kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetler kentin turizmini zirveye taşıdı. Esnafa ve Samsun ekonomisine can suyu oldu.
3: İşletmemizde en çok tercih edilen ürünümüz kapalı kıymalı bafra pidesidir.
0: Festival bitse de lezzet turu sürüyor. 44 durak dijital rotayla yıl boyu gastronomi meraklılarına rehberlik edecek.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.

0: Bank kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bank kartın jest oldu.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
7: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
9: Katıl derim, katılın evim.
5: Şimdi reklamlar.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Yeniden birlikteyiz efendim. Ben Okan Ateş. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Bir başlıklarımıza bakalım tekrar, bugünün gündeminde neler var. Sonra etiketimizi de verir ve yeniden aynı hızla Günaydın Türkiye'ye devam ederiz. Şimdi gelsin efendim başlıklar. Erdoğan neler söyledi? Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik dengeleri değişiyor dedi. Dünyanın gözü tabii Türkiye'de, neden? Çünkü NATO zirvesi var, bir hafta kaldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu zirve öncesi NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. Savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor dedi ve NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğine vurgu yaptı. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini arttırmıştır ifadelerini kullandı. Bir diğer başlığımız gelsin. AK Parti'nin önceliği milletin gündemi efendim. Teşkilatlar ve milletvekilleri vatandaşın taleplerini aktardı. AK Parti yönetimi ve hükümet üyeleri milletin beklentilerini tek tek not aldı. Gündemde terörsüz Türkiye, emekli ve memur maaşları, hobi bahçeleri ve televizyonlardaki gündüz kuşağı programları var. Devam edelim. Dış gündem. Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden masaya döndü. Tabii o masa acaba tekrar kurulabilecek mi? Devrildi mi? Yoksa yeniden bir inşa söz konusu mu? Trump İran bir görüşme talep etti. Bugün Doha'da yapılacak açıklamasını yaptı. Bakalım, göreceğiz. Ve dördüncü başlığımız. Ekonomiye güven %1,8 arttı. Ekonomik güven endeksi Haziran'da %1,8 artarak %98,9 seviyesine çıktı. 4 ayın en yüksek seviyesi bu efendim. Ve son başlığımız, o da gelsin ekranlara efendim. Temmuz ve Ağustos'ta rekor sıcaklık bekleniyor. Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgası Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Uzmanlara göre Temmuz ve Ağustos'ta Türkiye'de sıcaklık rekorları kırılacak efendim. Etiketimizi tekrar hatırlatalım. Bekliyoruz. Etiketimiz bu. Sosyal medyada, X'te mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Bekliyoruz etiketine yazın. Tüm Türkiye sizin düşüncelerinizi okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edelim.
5: Tapu'da yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sistemini oluşturdu. Parayı verdim, tapuyu alamadım derdi artık tarih oluyor. Az sonra. Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Kentin birçok noktasında Operasyon Turkuaz kapsamında araçlar tek tek denetleniyor. Öte yandan ABD Büyükelçiliğine giden güzergahlarda peyzaj çalışmaları hız kazandı. Az sonra. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar hayatı felç etti. Avrupa ülkelerinde sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 1300'ü geçti. Az sonra.
4: Efendim, gün boyu elimizden düşürmediğimiz cep telefonları. Aslında tam bir bakteri yuvası. Araştırmalar telefonların tuvaletlerden bile 10 kat daha kirli olduğunu ortaya koydu.
6: Cep telefonu tuvalette kullanmayan var mı?
7: Savaşçı bir Türkleriz. Bize onlar bunlar işlemez.
8: Size bakteri işlemez mi?
7: İşlemez. Biz savaşçı toplumu.
8: İşte toplu taşımada, yemek yerken, hatta tuvalette bile cep telefonlarını elimizden

0: yağlanmaya sebep olabilir ve bu yağlanmalar neticesinde aknelenmeye sebep olabilir.
1: Telefonlar üzerinde tespit edilen en yaygın bakteriler arasında E. coli ve Salmonella bakterisi bulunuyor.
2: Sivilcelenme, komedon gibi sorunlarım olabiliyor. Elimizi bile bir yere sürdüğümüzde yıkamayı unutup cildimize sürüyoruz. O zaman bile bakteri oluşuyor.
1: Peki ya telefonların üzerinde bulunan bakterilerden korunmak mümkün mü?
3: İnternette bir cihaz görmüştüm. Telefonu içine atıyorsunuz, sterilize ediyor.
0: Gün içerisinde telefonlarımızı temizlemeliyiz diye düşünüyorum. Akşam yatarken de cilt bakım rutinlerimizi ihmal etmemeliyiz. Telefonları direkt yüzümüze temas etmeden kulaklıklarla konuşmayı tercih etmeliyiz.
4: Hem uzmanlar haklı. Tam bir bakteri yuvası şu telefonlar. Özellikle bir de dışına kılıf koyuyoruz. Plastik oluyor onlar genelde. Bütün bakteriyi tutuyorlar. Nereye gitsek de yanımızda götürüyoruz. Her yerde kullanıyoruz. Sağa sola bırakıyoruz. Yere düşüyor, yerden alıyoruz ve tutup da temizliğini yapmıyoruz. Çünkü sürekli silseniz belki de cihazı da bozabilirsiniz. O da ayrı bir endişe. O yüzden sık sık elimizi yıkamaktan başka bir çaremiz yok herhalde gibi görünüyor. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu bir araştırma yaptı. Ev ve ekran alışkanlıkları üzerine. Tabloya göre evliler bekarlara oranla çok daha fazla televizyon izliyor. Peki vatandaş ne diyor bu konuda? İzleyelim.
5: İki saat izliyorum. Ben çok televizyon sevmem aslında. Birazcık bilgisayarla uğraşmayı daha çok seviyorum.
6: Ne kadar izlemiyoruz desek gece oturuyoruz. Çayımızı alıyoruz, çekirdeğimizi alıyoruz. Gece muhakkak izliyorum eşimle.
7: Evde olduğumuz sürece boş vaktimizde film izlemeyi tercih ediyoruz. Normalde dışarıda geziyoruz.
8: Evli çiftler için temel eşyalardan sonra evin vazgeçilmezi olan televizyon alışkanlıkları da değiştirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı araştırmaya göre evliler bekarlardan daha çok televizyon izliyor. Evliler bekarlara oranla daha çok televizyon seyrediyor. Sizce ne olabilir?
9: Bence kadınların çok konuşması. Çünkü onları dinlemiyorlar, televizyon seyrediyorlar mecburen.
8: Bir günde ne kadar televizyon seyrediyorsunuz?
5: Ya ben televizyon seyretmiyorum.
8: Evli misiniz, bekar mısınız?
5: Bekarım.
8: Televizyon izlemek yerine ne yapıyorsunuz? Vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz?
5: TikTok izliyorum. Televizyon içinde yokuz.
6: Kaliteli geçirecekleri zamanları bu şekilde, boş bir şekilde telafi etmeye çalışıyorlar.
8: Araştırmaya göre bekarlar günde 1 saat 34 dakika televizyon izliyor. Evlilerde ise bu süre 2 saat 1 dakika.
10: Televizyon izlemek beni depresyona iter bence. Hiç iyi bir şey duymuyorum. O yüzden televizyondan kaçınıp kitap okumayı tercih ediyorum.
11: Bekarların genelde dışarıda aktivite yaptıkları için televizyonlarla pek işi olmuyorlar. Ellerinde telefon, sürekli bu şekilde takılıyorlar.
12: Bekarım. Benim televizyonum telefonum. Hiç televizyon izlemiyorum.
13: Hane halkı ve aile bakımına evliler, hobi ve oyunlara bekarlar daha çok vakit ayırdı.
5: Televizyon yerinde bence yürüyüş yapsınlar, beraber spor yapsınlar.
4: Efendim tabii bu istatistikler ilerleyen yıllarda daha da değişecek. Çünkü televizyon izlenme oranları da düşüyor. Bunun yerini ne alacak? Tabii ki cep telefonları. Şu anda da evli ya da bekar fark etmiyor. İnsanlar oturuyorlar akşam saatlerce ellerinde telefon, sosyal medya hesaplarında orada sürekli geziyorlar. Televizyon da yavaş yavaş ne yazık ki yerini kaybediyor. Şimdi devam edelim efendim bir başka gazete kupürümüzle gelsin ekranlara. İhlas Koleji'nde Cambridge eğitimi, Türkiye Gazetesi'nin haberi. İhlas Koleji İngilizce eğitim kalitesini dünya standartlarına ulaştırmak için önemli bir adım attı. Kurum Cambridge ölçme ve değerlendirme sistemiyle çıtayı yükseltecek. Bu haberin detaylarını da Türkiye Gazetesi'nde okuyabilirsiniz efendim. Devam edelim. Türk Kara Kuvvetleri Kuruluşu'nun 235. yıl dönümünü Ankara'da görkemli bir törenle kutladı. İşte o görüntüler.
14: Milattan önce 209 yılında Metehan tarafından temelleri atılan kara kuvvetlerimiz, asırlara dayanan köklü geçmişi, güçlü gelenekleri, mensupları arasındaki sarsılmaz dayanışma ruhuyla büyük bir ailedir.
13: Tam 2235 yıllık şanlı bir gelenek. Metehan'dan bugüne uzanan Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü Ankara'da görkemli bir törenle kutlandı.
15: Kahraman Mehmetçiğimiz bugün de aynı inanç, azim ve kararlılıkla görevini ifa etmektedir.
13: Törende Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama telgrafını okudu.
14: Dünyanın en köklü askeri teşkilatlarından biri olan kara kuvvetlerimiz,

0: Tarih boyunca milletimizin huzuru, güvenliği ve bağımsızlığı için görev yaparak köklü geçmişinden aldığı güç ve yüksek vazife anlayışıyla daima milletimizin yanında ve emrinde olmuştur.
1: Tokel değişen savaş ortamına dikkat çekti. Yapay zeka, insansız sistemler, elektronik harp, siber güvenlik ve uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetleriyle Türk Kara Kuvvetleri'nin her geçen gün daha da güçlendiğini vurguladı.
0: Günümüz güvenlik ortamı geçmiş dönemlere kıyasla çok daha karmaşık ve çok boyutlu bir yapıya dönüşmüştür. Kara, hava ve deniz alanlarının dışında uzay, siber alan, elektromanyetik spektrum da bu yapının ayrılmaz unsuru haline gelmiştir.
1: Törende Mehteran sahneye çıktı. 16 Türk Devleti'ni temsil eden bayrak geçişi yapıldı. Yerli savunma sanayi ürünleri de törende yer aldı.
2: Efendim, yaz sıcaklarıyla birlikte yine ciğerlerimiz yandı. Alevler bu kez İzmir ve Bursa'yı teslim aldı. Yangınlar itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
1: Bir yanda Ege'nin incisi İzmir, bir yanda da yeşilin kalbi Bursa alevlere teslim oldu. İzmir'de görüntü korkutucuydu. Dikili ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen alevler makilik alana sıçradı. Gökyüzü dumanla kaplandı. 7 uçak, 8 helikopter peş peşe havalandı. Onlarca personel zamana karşı yarıştı. Alevler rüzgarın etkisiyle Pelin Sitesi ile Zeynep Keşan evleri çevresine kadar ulaştı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapıldı. Bursa'da da Orhaneli yolu Gökçeören mevkiinde ahırda kıvılcımla başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana ulaştı. Karadan onlarca arazöz, havadan da helikopterler sorti yaptı. Saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken bir kişi taksirle orman yangınına sebebiyet vermek suçundan gözaltına alındı.
2: Yeşilçam'ın efsane ismi Kader İnanır son yolculuğunu uğurlandı. Ancak sevenleri usta jönü kabri başında da bir an olsun yalnız bırakmadı. Defnin ardından ilk günde mezarlığa giden vatandaşlar Kader İnanır'ın kabri başında dua etti.
3: Asya'm, al yazmalım.

0: Selvi Boylum Al Yazmalım'ın İlyası, Dila Hanım'ın Karadağlı Rızası'ydı. Ama en çok da Türkiye'nin Kadir abisiydi.
1: Yeşilçam kahramanı kendisi, onun filmlerine büyüdük.
0: Usta oyuncu Kadir İnanır'ın kabri çiçeklerle donatıldı. Sevenleri mezarını yalnız bırakmadı.
2: Büyük bir ustayı kaybettik. Büyük bir oyuncuyu kaybettik.
1: Hepimizin sonumuz burası ama o her zaman içimizdedir yani.
0: Türk sinemasının efsane ismi, bir bakışa bin anlam sığdıran karizmatik jönü Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Yeşilçam'ın usta sanatçısının vefatı sanat dünyası başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
3: Benim kahramanım da onu çok özleyeceğiz. Çok özleyeceğiz. O ölmedi zaten, yaşıyor.
4: İzler bıraktı. Bizi yalnız bıraktı ama.
0: Ulus mezarlığına defnedilen usta oyuncu sevenleri tarafından yalnız bırakılmadı. Defnin ardından ilk gününde mezarlığa gelen vatandaşlar Kadir İnanır'ın kabri başında dualar etti.
1: Ben internetten baktık, buraya defnedilmiş kendisi. Onu ziyaret edip bir dua okumak istedik.
2: Allah nurlar içinde yatırsın. Yolum düştükçe kendini ziyaret edeceğim inşallah.
0: Kadir İnanır, Ulus Mezarlığı'nda geçen yıl hayatını kaybeden iş insanı Yılmaz Ulusoy'un yanına defnedildi. İnanır ve Ulusoy iki sıkı dosttu. Hayattayken yan yana mezar yerlerini seçmişlerdi.
5: Efendim, tekrar siyasetin gündemine dönelim. Dünyanın gözü Türkiye'de. Kritik NATO zirvesine bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. Savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor dedi. NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğine vurgu yaptı Erdoğan. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini arttırmıştır ifadelerini kullandı.
6: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor.
0: NATO'nun karşı karşıya olduğu sürece dikkat çekti. Tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden değiştirdiğini vurguladı.
6: İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamento Başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada dünyanın belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiğini söyledi.
6: İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
0: NATO'nun bu süreçte üstlendiği sorumluluğun daha da önemli hale geldiğini hatırlattı.
6: Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır.
0: Türkiye'nin NATO'nun misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında bulunduğunu ifade etti. Ancak Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin katkılarının yeterince karşılık bulmadığını söyledi.
6: Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.
7: TGRT FM.
8: Şimdi reklamlar.
9: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
12: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
7: TGRT FM.
12: Şimdi reklamlar.
13: Garanti BBVA.
14: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
15: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
16: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Stratejik kapasitesini artırması olması bekleniyor. Almanya, Ukrayna Savaşı sonrası en büyük dönüşüm yaşayan başkentlerden biri olarak öne çıkıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ajandasında Avrupa'nın ittifak içindeki rolünün güçlendirilmesi, NATO'nun Avrupa ayağının tahkim edilmesi ve Rusya'ya karşı caydırıcılığın artırılması başlıkları öne çıkıyor.
4: Bu kritik zirve öncesinde Avrupa Birliği'nden önemli bir Türkiye mesajı var. Dış ilişkiler temsilcisi Kallas, Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde kilit rol oynadığını söyledi. Kallas ve beraberindeki heyet de bugün Türkiye'ye gelecek.
3: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği önemli Türkiye mesajları verdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Türkiye'nin bölgesel güvenlik, göç ve savunma alanlarında stratejik bir ortak olduğunu söyledi. Kallas, İsrail'in politikalarınınsa iki devletli çözümü zorlaştırdığını belirtirken, Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkasya ve Avrupa güvenliğinde kilit rol oynadığını vurguladı. Türkiye, NATO için son derece önemli diyen Kallas, Ankara'nın ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip olduğuna dikkat çekti. Kallas'a göre Ankara'da yapılacak NATO zirvesi tarihi bir zirve niteliği taşıyor. Savunma alanında Avrupa'nın daha fazla koordinasyon ihtiyacına değinen Kallas, ayrı bir Avrupa ordusu gerçekçi değil mesajını verdi. Kallas ayrıca Kıbrıs ve Orta Doğu başlıklarında Türkiye ile diyaloğun sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Kallas'ın son mesajı ise netti. Türkiye ile diyalog her zamankinden daha önemli. Kaya Kallas ve beraberindeki genişlemeden sorumlu AB Komiseri Marta Kos'la, İçişleri ve Göç'ten sorumlu AB Komiseri Magnus Brunner bugün Türkiye'ye gelecek. Üst düzey ABD heyetinin ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geleceği bildirildi.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamalarla bütün dünyaya mesaj verdi ve dünya basında da özellikle bu sözleri yankılandı. Texas, Ankara güvenlik ağı. Ne demek bu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerinden çıkarıldı Hürriyet gazetesinde bu manşet. İttifak çapında Texas'tan Ankara'ya uzanan amasız fakatsız bir güvenlik ve savunma ağı oluşturmalıyız dedi. NATO ittifaklarından bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Texas'tan Ankara'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye kadar uzanan bir savunma ağı olması gerekiyor. Özellikle sadece NATO'nun Avrupa ya da Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendiren sorunlarını değil, Türkiye'nin de sorunlarında ittifakın bir arada olması gerektiğini aslında bir yandan söylüyor. Çünkü Batı'nın iki yüzü dediğimiz tarafı var ya, işte o Türkiye'nin sorunları baş gösterdiği zaman oldukça kendisini gösteriyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO'nun artık çok daha güçlü, özellikle bölgedeki en önemli ülkelerinden biri olmasının da verdiği yetkiyle bunu net bir şekilde söylüyor. Türkiye'yi hiçbir şekilde yalnız bırakamazsınız. Çünkü Türkiye artık bölgede güç sahibi, söz sahibi. Oyunu sadece oynayan değil, aynı zamanda kuran ülke. Bunu hiçbir zaman unutmaması gerekiyor diğer ülkelerinde. Yunan basınında da bir Türkiye alarmı var efendim. Pentapostagma gazetesi. ABD-İran krizinin en büyük kazananının Ankara olduğunu yazdı. Haberde Türkiye'nin NATO içinde tarihi kazanımlar elde edebileceği belirtilirken Atina yönetimine Türkiye'nin yükselişini durdurmak için olağanüstü adımlar atılması çağrısı yapıldı.
3: Atina'da Türkiye endişesi büyüyor. Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Pentapostagma dikkat çeken bir analizle Ankara'nın yükselen gücünü manşetine taşıdı. Gazete, ABD ve İran, NATO'yu Ankara'nın önüne altın tepside sundu ifadelerini kullanarak bölgedeki krizlerin Türkiye'nin stratejik değerini zirveye taşıdığını yazdı. Analize göre yaklaşan NATO zirvesi Türkiye için son yılların en kritik diplomatik fırsatlarından biri olabilir. Haberde Ankara'nın ittifak içerisindeki ağırlığını artıracak bir dizi başlık sıralandı. Milli Muharip Uçak Kaan için Amerikan motorlarının önü açılabilir. Türkiye'de yeni NATO karargahları kurulabilir. Türk savunma sanayisi Avrupa'nın güvenlik mimarisinde kilit oyuncu haline gelebilir ve Ankara yeniden F-35 programına dönebilir. Yunan gazetesi bu ihtimallerin gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin yalnızca NATO'da değil Avrupa'nın güvenlik denkleminde de belirleyici aktör konumuna yükseleceğini vurguladı. Ancak analizde asıl dikkat çeken bölüm Atina'ya yapılan çağrılar oldu. Pentapostagma, Türkiye'nin önünü kesmek için Yunan ve Yahudi lobilerinin Washington'da devreye sokulmasını önerdi. Bununla da yetinmedi. Fransa, İsveç, Finlandiya ve Bulgaristan'ın Türkiye'ye karşı ortak cephe oluşturması gerektiğini savundu. Gazete ayrıca ABD askerlerinin Yunanistan'a konuşlandırılması ve gerekirse NATO içinde veto silahının kullanılmasını istedi.
4: Muhalefete de bir bakalım. Biliyorsunuz CHP'de sular durulmuyor. Yeni bir tasfiye dalgası geliyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin genel merkezinde A takımını toplayacak. Kulislere göre çok sayıda il başkanı için ihraç kararı çıkacak. Aynı saatlerde Özgür Özel ise mecliste grup toplantısı yapacak. Gündeminde yine olağanüstü kurultay olacak.
3: CHP'de iki başlı yönetim adeta yeni normal haline geldi. Kılıçdaroğlu 30 Haziran Salı günü MYK'sını toplayacak. Özel ise mecliste grup toplantısı düzenleyecek.
0: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın.
3: Kılıçdaroğlu MYK toplantısına başkanlık edecek. Bazı il başkanları hakkında ihraç, bazıları içinse görevden alma kararı çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
0: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız, kirlikten.
5: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
3: Özgür Özel ise meclis kürsüsüne çıkacak. Önceliği yine kurultay olacak. Genel merkeze seslenecek. Yine olağanüstü kurultay çağrısı yapacak.
6: Partiyi kurultaya götürmek dışında hiçbir işlem yapamazlar.
3: Özgür Özel cephesi olağanüstü kurultay için toplanan 800'den fazla delege imzasını genel merkeze teslim etmişti. 10 günde süre vermişti.
7: Elbette bir değerlendirme yapıldı. Yapılacak da kamuoyuyla da paylaşılacak.
6: 10 gün içinde bir kurultay kararı verilmezse şahit gereken başvurularda bulunacağız.
3: Özel'e yakın kaynaklar takvim belirledi. Buna göre olağanüstü kurultay için 45 günlük süre 26 Temmuz'da doluyor. Tüzük gereği CHP Genel Merkezi'nin kurultay kararını en geç 11 Temmuz'da ilan etmesi gerekiyor. Bu nedenle 11 Temmuz'dan önce mahkemeye başvuru yapılması beklenmiyor. File file sen yeleme.
4: CHP'nin Malatya milletvekili Veli Ağbaba'ya ilişkin dostlara dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ağbaba'ya yakın isim Turgut Koç ifadesinde Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve 500 bin lira var mı diye sorduğunu anlattı.
8: Allah memleketi yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
3: CHP'li Veli Ağbaba hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
9: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
3: CHP'nin Malatya milletvekili Veli Ağbaba'nın mercek altına alındığı dosyada dikkat çeken yeni detaylar var. Dosyada uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan CHP delegesi Turgut Koç'un ifadeleri yer aldı. Koç, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'e yakınlığıyla biliniyordu. Turgut Koç verdiği ifadede Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve 500 bin lira var mı diye mesaj attığını anlattı.
10: Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin TL var mı diye sordu. Ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramada ise WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim.
3: Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede Ağbaba ile olan yazışmalarına ulaşıldı. 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir ekran görüntüsü de bulundu. Fotoğrafta dolar ve avro desteleri yer aldı. Daha önce de Veli Ağbaba'nın şoförü Gökhan Cumalya para nerede diye mesaj attığı ortaya çıkmıştı.
9: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
3: Koç'un ifadesinde yer alan 500 bin lira var mı ifadesi dosyada para trafiğine ilişkin en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu.
4: Antalya'da da rüşvet skandalı büyüyor. Tutuklu eski başkan Muhittin Böcek verdiği rüşvetlere itiraf etmişti. Özel kalemi Yasin Yellice de ifade verdi. Yellice, 2024 seçimleri öncesindeki Manisa ve İstanbul ziyaretlerine ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu. Nedir o ifadeler? İzleyelim.
11: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
3: Başkan verdiği rüşvetleri tek tek itiraf etmişti. Gizli görüşmeleri özel kalemi de doğruladı. Detayları anlattı. Verilen sözleri, taşınan paraları gün yüzüne çıkardı.
12: Bu Antalya'da bu yörük çocuğunu bağrına bastı diye 379 milyon lira bugün 1,5 milyar liramızı aldınız.
3: Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ek ifade vermişti. Böcek ifadesinde Ekrem İmamoğlu'na adaylık için 5 milyon avro rüşvet verdiğini itiraf etmişti. Başkanın özel kalemi Yasin Yellice'de dikkat çeken itiraflar da bulundu. Yasin Yellice ifadesinde Muhittin Böcek'in İstanbul ziyaretlerine ilişkinde ayrıntılı bilgi verdi. 30 Kasım 2023'te Rönesans Polat Otel'e, 2 hafta sonra 17 Aralık'ta ise Ekrem İmamoğlu'nun seçim ofisi olarak kullandığını hatırlattığı bir binaya gittiklerini söyledi. Başkanların iki görüşmede de adaylık konusunu masaya yatırdıklarını ifade etti.
13: Yaklaşık bir saat görüşme yaptılar. Adaylık görüşmesi için buraya gitmiştik. Bu görüşmeden çıktıktan sonra Muhittin Başkan bana, oğlum herhangi bir problem kalmadı dedi.
3: Yasin Yellice'nin bir diğer dikkat çeken ifadesi ise Manisa ziyareti ile ilgili. Yellice'nin ifadesine göre 15 Ocak 2024 tarihinde Muhittin Böcek'in makam aracıyla Manisa'ya hareket edildi. O araçta bir de lacivert sırt çantası vardı. Yellice o çantanın içinde binlerce avro gördüğünü söyledi. Bu beyan Muhittin Böcek'in daha önceki ifadesinde Manisa'ya götürdüğünü belirttiği 950 bin avro iddiasıyla örtüşüyordu.
11: Dün olduğu gibi bugün de yarın da cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.
3: Muhittin Böcek'in ve özel kaleminin bahsettiği o görüşmeler teknik olarak da incelendi. İncelemelere göre Böcek ifadesinde bahsettiği gibi görüşmeleri gerçekleştirdi. 17 Aralık 2023'te Böcek'in Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği de uçuş ve sinyal kayıtları ile kesinleşti.
4: Efendim, teşkilatlar ve milletvekilleri vatandaşın taleplerini aktardı. AK Parti yönetimi ve hükümet üyeleri milletin beklentilerini tek tek not aldı. Gündemde terörsüz Türkiye vardı. Emekli ve memur maaşları, hobi bahçeleri ve tabii ki televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarıydı efendim gündemdekiler. İzleyelim.
14: İnşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız.
3: AK Parti geleneksel istişare kampını Sakarya'da yaptı. Teşkilatlar ve milletvekilleri milletin sesi oldu. Tabanın talep ve beklentilerini AK Parti yönetimi ve hükümet üyeleri not aldı. Terörsüz Türkiye, memur ve emekli maaşları, gündüz kuşağı programları, hobi bahçeleri öne çıkan başlıklar oldu.
14: Yapılması gerekenler bellidir. Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir.
3: İlk sıcak başlık terörsüz Türkiye'ydi. Temmuz'da tatile girmeden önce yasa teklifinin meclise sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatı bu yönde.
14: İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle ve kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.
3: Memur ve emekli maaşlarına ara zamda konuşuldu. Ekonomi yönetiminin bütçe açığını artırabileceği gerekçesiyle ilave bir zamma olumlu bakmadığı öğrenildi.
15: Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında bir görüşme yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve ve Hazine Maliye Bakanımız. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik.
3: Televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarının aile yapısını olumsuz etkilediği ve ahlaki sınırları zorladığına da işaret edildi. Bu programların kaldırılması yönündeki talepler dile getirildi.
16: Bizim alt komşu da beni aldattı, mesajlarını falan yakaladım.
3: Sosyal medyada kin ve nefret içerikli paylaşımlara yönelik yaptırımların artırılması istendi.
17: Ben mi yaptım bu çocuğu? Ben mi yaptım?
18: Sadece ben mi yaptım bu çocuğu?
17: Sen istedin.
18: Sen de istedin.
17: Sen bana ekledin ki ben bu duyguyu yaşamak istiyorum demedin mi? Dedin.
3: Hobi bahçeleri de toplantılarda ele alındı. Büyük şehirlerin çevresindeki tarım ve orman arazilerinde kaçak yapılaşmanın sürdüğüne dikkat çekildi. AK Parti yönetimi bu yapılara izin verilmeyeceğini ve kaçak yapıların yıkılacağını duyurdu.
4: Ben yine çok sayıda vatandaşın beklediği bir haber. Üniversite affı bu hafta tamam. Akşam gazetesinin haberi. AK Parti'nin hazırladığı kanun teklifi bu hafta meclis gündemine gelecek. Teklifle 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilenlere yeniden kayıt hakkı verilecek. Oldukça önemli ikinci bir şans olabilir üniversite okuyanlar için. Devam edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 111. dönem kaymakam adaylarıyla bir araya geldi. Sosyal medyayı şov için değil, hizmetleri anlatmak için kullanın uyarısında bulundu. Kapınız her zaman vatandaşa açık olsun mesajı verdi.
19: Sosyal medyayı kullanırken yaptığımız hizmetlerin bir tanıtımı şeklinde gündeme getirmek lazım.
3: Sosyal medya uyarısı yaptı. Şov değil, hizmeti anlatmak amacıyla kullanmalarını istedi.
19: Kişisel reklama, şov amaçlı sosyal medyayı kullanmamak lazım. Bundan kaçınma imkanımız yok. Sosyal medya hayatın bir gerçeği oldu. Ama dikkatli kullanmakta, bu konuda son derece itinalı olmakta fayda var.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da 111. dönem kaymakamlık kursunda kaymakam adaylarıyla buluştu.
19: Her zaman kapımız açık olsun. Hepimizin gücü, yetkisi belli. Bakanın yetkisi belli. O yüzden baş başa bağlı, baş padişaha bağlı demiş atalarımız. Herkesin bağlılığının sorumlu olduğu bir yer var.
3: Bakan Çiftçi, vatandaşla birebir temas kurmalarını tavsiye etti. Bu, kamu yöneticisine duyulan güveni artırır dedi.
19: Gittiğiniz zaman mutlaka esnaf ziyareti yapın. Hatta ilk gün ilçeye gittiğiniz zaman, ilçeler küçük zaten. Bir caddeye çıktığınız zaman, esnaf ziyareti yaptığınız zaman, yarım gün hepsini teker teker ziyaret etme imkanı var.
4: 6 dakikada 6 şarjörü masum çocukların üzerine boşalttı. Öğretmenlerin ve polisin hızlı müdahalesiyle 2 şarjörü kullanamadı. Bu can kaybının daha da artmasını önledi. Kahramanmaraş'taki okul saldırısının detayları tüyler ürpertti.

0: Yanında tam 8 şarjör getirdi. 6 dakikada 6'sını kullanabildi. Neyse ki 2 öğretmen ve polis imdada yetişti. Gözü dönmüş katili etkisiz hale getirdi. Can kaybının artmasının önüne geçildi. Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'taki okul saldırısının detayları tüyler ürpertti. O detayları Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit paylaştı. İsa Aras Mersinli'nin ölüm tuzağı okul saldırılarını araştırma komisyonu tutanaklarına yansıdı.
1: 8 şarjör 5 tabanca getirmiş. 6 tanesini kullanmış, 2 dolu şarjör daha var. Eğitimli olduğu anlaşılıyor. Çok seri yapıyor her şeyi.
0: Katliamın zaman dökümü katilin kararlılığını ortaya koyuyor. 13.22'de okula, 13.23'te koridora giriyor. 13.24'te silahları hazırlıyor, 13.29'da tetiği çekiyor. Teneffüs ziline 1 dakika kala tuvaletten çıkan 2 kız öğrenci yüzünden erken harekete geçmek zorunda kalıyor. Hayatını tehlikeye atan 2 öğretmen felaketin büyümesini engelliyor. Polis de sadece 6 dakikada okula ulaşıp saldırganı etkisiz hale getiriyor.
1: Çok küçük yaşlarda bu işleri yapmayı kafasına koymuş gibi yazışmaları var. Yani normal bir vaka olarak değerlendirilemez.
2: Hiç arkadaş olmazdı bu çocuğun.
0: Katil İsa Aras Mersinli neredeyse 6 yıl boyunca okulda izole yaşadı, sosyal yaşamı ve arkadaşı olmadı.
1: Okul hayatında iki kişiyle kısa süreli bir arkadaşlığı var. Nasıl bir hayat? Bir okulda tek başınıza yaşıyorsunuz. 94 kişinin 110 civarında ifadesi var.
2: İnanın canım çok yanıyor. Yani bu çocuklar hepimizin çocukları.
0: Mersinli'nin profili aslında yaklaşan tehdidin de habercisi. Akademik başarısı yüksek, disiplin cezası yok. Ama tam 32 kez rehberlik servisiyle görüşüyor.
3: Zaten çocuk takıntılı bir çocuktu. Her gördüğünde yapan bir çocuktu.
0: Katilin dijital izlerinin tamamına ulaşıldı. Hepsi savcılığa iletildi. Komisyon şimdi sosyal medya temsilcilerine, oyun geliştiricileri ve siber polislere kulak verecek.
4: Efendim, küçükbaş hayvancılıkta dev destek başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Kırsalda bereket, küçükbaşa destek projesi kapsamında ilk etapta 1600 üreticiye 160 bin küçükbaş hayvan teslim edileceğini açıkladı. Projeyle hem üretim artacak hem de kırsalda istihdam güçlenecek.
5: Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı hitaplarını gerçekleştirmek üzere kürsüye arz ediyor.
6: Son 24 yılda hayvancılığa verilmiş olan destek miktarı yaklaşık 633 milyar lirayı buluyor.
0: Köylerde ahırlar yeniden dolacak, meralar yeniden canlanacak. Kırsalda bereket küçükbaş hayvancılığa destek projesiyle besicinin yüzü gülecek. Bu proje kapsamında besicilere ilk hayvan teslimatları Ankara Polatlı'daki TİGEM işletmesinde yapıldı.
6: Sınıfının en iyi, ırkının en iyi küçükbaş hayvanlarını proje kapsamında üreticilerimize teslimi devam edecek.
0: Teslimat törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.
6: Hayvancılık gıda arz güvenliğimiz açısından en stratejik gördüğümüz başlıklardan bir tanesi. Hayvancılık çünkü istihdamdır, sanayinin ham maddesidir ve kırsal kalkınmanın da lokomotifidir.
0: Yumaklı projenin 3 yıllık dönemler halinde devam edeceğini belirtti.
6: Türkiye'deki bugün itibariyle 58 milyonu aşmış olan küçükbaş hayvan varlığımızın dönüşümünü sağlayacağız.
0: İlk etapta 1600 üreticiye TİGEM işletmelerinde yetiştirilen 160 bin küçükbaş hayvan verilecek.
6: 13 farklı ırktan oluşan hayvanlar 10 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü işletmemizden kendilerine teslim edilecek.
0: Projenin çoğunluğunu gençler ve kadınlar oluşturuyor.
6: Hak sahiplerinin %49'u kadın, %79'u genç, %18'i de meslek mensubu.
0: Destek paketi yalnızca hayvan teslimiyle sınırlı değil. Üreticilere Ziraat Bankası aracılığıyla 0 faize varan kredi imkanı sunulacak.
6: Ziraat Bankası'ndan 0'a yakın faizle 2 yıla kadar ödemesiz, devamında da 5 ile 7 yıl arasında vade seçenekleriyle temel hayvancılık kredisi kullandırılmış olacak.
4: Efendim, şimdi bir de ekonominin gündemine bakalım. Yaprak Hırka Yıldız'la birlikte ekonomide neler oluyor? Ekranlarınızda. Yaprak, günaydın. Bugün ekonominin gündeminde neler var? Dinleyelim seni.
7: Günaydın Okan, sana da hayırlı uğurlu olsun. Yaz sezonu başladı, seninle birlikteyiz sabahları. İyi yayınlar diliyorum şimdiden sana da. Tabii ekonominin gündemi yoğun bu hafta. Özellikle Cuma günü biliyorsun enflasyon verilerini göreceğiz. Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak ve tabii ki emekli, memur emeklileri, memurların beklediği zam oranları da yine gündemimizde olacak. Ama istersen öncelikle piyasalara bir bakalım. Döviz piyasalarında son durum ne? Ekranlara getirelim ve dolarla başlayalım. Dolar 46 lira 65 kuruşta, euroya baktığımızda 53 lira 18 kuruş seviyeleri var. Gram altın 6000 liranın altında. Birazdan serbest piyasa rakamlarını ve beklentileri de tabii ki konuşacağız. 5974 lirada. Endekse baktığımızda önceki gün bir miktar yükselişle kapatmıştı, hatırlayacaksınız. Bugüne baktığımızda da 14.183 puanla yeni güne bir başka başlangıç yapacak. Devam ediyoruz hemen diğer verilerle. Çeyrek altın ekranlarınıza geliyor. 9.947 lirada, yarım 19.894 lira. Tam 39.666 lira seviyelerinde ve kripto paralar. Bitcoin, ki piyasaların takip ettiği veriler arasında olduğunu söyleyelim. Kripto parası piyasası da Bitcoin 59.376 dolar seviyelerinde, Litecoin 42 dolar, Ethereum 1585 dolar, Ripple'a da 1 dolar diyebiliriz. Piyasaları bu şekilde özetlemiş olduk. Az önce de söylemiştim Okan, esasında biliyorsun altın fiyatları sen de yakından takip ediyorsun ki bültenlerinde de işliyorsun. Keza dolar acaba güçlü seyrini koruyacak mı? Bunların hepsini konuşuyoruz.
4: Şimdi gündemdeki diğer konular da oldukça önemli. Tabii vatandaşlarda özellikle yatırım için diyorlar ki altın alacak mıyız, satacak mıyız, beklentiler ne yönde? Şu anda beklentiler tam olarak neyi gösteriyor? Altındaki ilerleyiş nasıl seyredecek?
7: Valla beklentiler belirsiz diyebiliriz. Yani çünkü biliyorsun özellikle savaştan önce bu yılın başında geçen yıl çok güçlü bir performansı vardı emtia piyasalarının. Başta altın olmak üzere rekorlar kırmıştı. Gümüş de keza öyle rekorlar kırmıştı. Ama savaşın başlamasıyla birlikte ciddi kayıpları gördük. Barış sinyalleri geldiğinde hafif yukarı yönlü hareketleri gördük. Ama işte mesela hafta sonu yaşadığımız o küçük de olsa çatışmalar maalesef umutları erteliyor emtia piyasalarında. Şu anda ekranlarda görüyoruz, gram altın 6000 liranın üzerinde. Bankalar arası rakamlar olduğunu söyleyelim. Sevgili izleyicilerimiz bize soruyor, neden farklı siz, bizim piyasada gördüğümüz, ekranda gördüğümüz? Bu nedenden dolayı serbest piyasa rakamlarına baktığımızda çok yüksek değil ama 6000 liranın üzerinde bir rakam var. Onu hemen söyleyeyim, 6061 lirada gram serbest piyasada. Ama onsa baktığımızda çok kritik seviyelerde olduğunu ifade edeyim altının onsunun. 3980 dolar seviyelerinde, 4000 doların altına indi. Biz haftaya 4100 dolar biraz daha üzerinde bir rakamla başlamıştık altına. Peki ne olacak? Dolar güçlü seyrini sürdürecek mi? Buna ilişkin tahminler var, onu da hemen söyleyeyim. Yani bir süre sonra doların uluslararası piyasalardaki ağırlığının kaybolacağını düşünüyor. Özellikle önemli bankaların temsilcileri, hatta ben söyleyeyim hangi bankalar olduğunu. BNP Paribas'ın açıklaması var. ING'nin açıklaması var. Evet, bir süre daha böyle gidebilir ama artık doyma noktasına geldi. Dolara yatırım yapan yatırımcılar kar için çıkacaklar. Yani bir kar realizasyonu bekleniyor. Dolayısıyla burada euro dolar paritesinin de düşeceğini söylüyorlar. Hatta Temmuz için 1.15 öngörüsü de var. Altına baktığımızda da evet, altında bir toparlanma hep bekleniyor. Biz de zaman zaman konuşuyoruz. Ama muhtemelen yılın son çeyreğinde biraz daha o yükseliş trendini görürüz gibi geliyor. Her şey FED'e bağlı. Enflasyon rakamlarına bağlı. Amerika'da açıklanacak, Avrupa'da açıklanacak. Evet. Keza Fed'in alacağı faiz kararlarına bağlı, bekleyip göreceğiz.
4: Yaprak, bir de yatırım anlayışımız da değişti değil mi? Yani bundan bir 15-20 sene evvelle bugün arasında fark var. Önceden yatırım yapmanın amacı parayı korumak, enflasyona karşı paranın değerini kaybetmemesini sağlamak ya da yarın öbür gün yapacağım bir alışveriş için ev, araba, arsa, artık her neyse, onun için bir kenarda para tutup onun değerini korumaktı. Ama bugün insanlar yatırım yaparken özellikle kısa vadeli çok para kazanmak istiyor.
7: Evet.
4: Ve bugün baktığımızda ne avroda, ne dolarda, ne de altında şu anda böyle bir şey çok da mümkün değil gibi görünüyor. O zaman bu anlayıştaki yatırımcılar ne yapacaklar şu an?
7: Ne yapacaklar? Ya bir yandan da Okan şöyle söyleyeyim, yeni nesil yatırım araçlarını da görüyoruz, kripto paralar gibi. Yani bir yandan da yatırım araçlarının çeşitlendiğini de görüyoruz açıkçası. Ama senin söylediğin şey doğru. Yani kısa vadeli düşünüyorlar. İşte al sat yapalım, bir günde zenginleşelim. Ama öyle olmuyor. Genel itibariyle ekranlara da getiriyoruz o haberleri. Bir günde fakirleşenlerin oranı oldukça yüksek. Çünkü neye yatırım yaparsanız yapın, bir kural var değişmeyen. Özellikle bir sepet oluşturun. İşte yatırım yaptığınız yatırım araçlarından biri kaybederse diğeri kazandırabilir ihtimaliyle. Diğer taraftan uzun vadeli düşünün. Yani bu yatırım aracı neyse uzun vadede kazandırır. Diğer taraftan bir diğer tabii ki onlara vereceğimiz mesaj şu. İşte bu tür durumlarda özellikle sen de şahit olmuşsundur. Yükselirken bir yatırım aracı o yükseliş trendinde birçok kişi alır ki genelde de ya acaba ben bu şeyi kaçırır mıyım, imkanı kaçırır mıyım endişesiyle de ya kredi çekiyorlar ya borçlanıyorlar. Yani ya da bir mal varlığını satarak bu yatırımları gerçekleştiriyorlar. Çoğu zaman da hüsrana uğruyorlar. Eğer kazanmak istiyorsanız bir yatırım aracından uzun vadeli düşünmeniz gerekir. Yani bu bugünün de kuralıydı, dünün de kuralıydı. Büyük bir ihtimalle de geleceğin de kuralı olacak.
4: Hatta sosyal medyaya da düşmüştü, bir vatandaş evini satıp 8 bin liradan altın almıştı.
7: Evet.
4: Acaba şu anda ne yapıyor çok merak ettim. Bir de ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentileri belli oldu. Ondan da bahsedelim, sonra araya gideceğiz.
7: Tabii. Şimdi bu ay beklentiler özellikle Nisan ayında bir pik yapmıştı aylık enflasyon. Mayıs'ta daha düşük geldi. Haziran enflasyonu çok daha düşük bekleniyor. Onu hemen söyleyeyim. Ortalamaya baktığımızda Anadolu Finans'ın anketi bu. Diyorlar ki 0.81 ile 1.77 arasında bir beklenti var. Bu da ortalamada %1'in biraz daha üzerine işaret ediyor. %1.04. Şimdi aylık enflasyon oranları ekranlara geldi. Nisan'daki pikin ardından sert düşüşü gördük Mayıs ayı itibariyle. Haziran'da Mayıs'tan daha düşük olacak. Yıllık beklenti de %29 olarak belirlendi. Şimdi Haziran ayı enflasyonu neden çok önemli? Çünkü 6 aylık fark tabii ki maaşlara etki edecek. Burada da istersen süremize ben bakıyorum. Sonuna gelmek üzereyiz. Evet. İhtimalleri de konuşalım ama cuma günü bizim özel yayınımız olacak. Onu da söyleyelim. Burada maaşları da hesaplayacağız, artış oranlarını. Değerli konuğum Murat Bal'la birlikte, Profesör Doktor Sefer Şener de bizlerle birlikte olacak. Yani Haziran ayı bu anlamda oldukça kritik. Geçtiğimiz aylara baktığımızda da harcama gruplarında gıdanın ön planda olduğunu görüyoruz. Konutun yine ön planda olduğunu görüyoruz. Eğitim harcamaları ve hizmet sektörü muhtemelen ağırlık çok da değişmeyecek Haziran ayı itibariyle. Peki. Bu harcama gruplarına baktığımızda da.
4: Yaprak çok çok teşekkürler değerli katkılar için. Efendim ekonomi kuşağında bitirdik şimdi. Araya gidiyoruz, ardından tekrar birlikteyiz.
8: Şimdi reklamlar.
9: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
10: Benim bankam İş Bankası.
11: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
8: Reklamları dinlediniz.
14: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
15: Mutlu sabahlar hülyalı sabahlarla başlar.
16: TGRT FM.
17: Şimdi reklamlar.
18: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
19: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
20: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
5: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
4: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: TGRT FM Haber.

0: Günaydın. Türkiye kaldığı yerden devam ediyor efendim. Ben Okan Ateş. Yeniden başlıklarımıza bakalım. Bugünün gündeminde neler var? Gelsin ekranlarımıza efendim. Öncelikle birinci başlığımız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri üzerine. Güvenlik dengeleri değişiyor dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dünyanın gözü Türkiye'de. Kritik NATO zirvesine bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. Savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor dedi. NATO'nun tarihi bir dönemeçten geçtiğini vurgu yaptı Erdoğan. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini arttırmıştır dedi. İkinci başlığımız gelsin efendim. O da AK Parti'nin önceliği milletin gündemi teşkilatlar ve milletvekilleri vatandaşın taleplerini aktardı. AK Parti yönetimi ve hükümet üyeleri milletin beklentilerini tek tek not aldı. Gündemde terörsüz Türkiye, emekli ve memur maaşları, hobi bahçeleri ve televizyonlardaki gündüz kuşağı programları vardı. Üçüncü başlığımızda gelsin dış gündemden. Üçüncü başlığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve İran yeniden masaya döndü. Hürmüz'deki gerilim en üst seviyedeydi. Masa devrildi mi derken taraflar yeniden görüşme kararı aldı. Trump açıklama yaptı. İran bir görüşme talep etti. Bugün Doha'da dedi. Bakalım göreceğiz neler olacak. Dördüncü başlığımız ekonomi efendim. Ekonomiye güven %1,8 arttı. Ekonomik güven endeksi Haziran'da %1,8 oranında artarak %98,9 seviyesine yükseldi. 4 ayın en yüksek seviyesi demek. Beşinci ve son başlığımız. Hayatın içinden bir başlık. O da Temmuz ve Ağustos'ta rekor sıcaklık bekleniyor. Avrupa'yı zaten kasıp kavuruyor sıcak hava dalgası. Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Uzmanlara göre Temmuz ve Ağustos'ta Türkiye'de sıcaklık rekorları kırılacak efendim. Etiketimiz sosyal medyada X'te bekliyoruz etiketine mesajlarınızı gönderin efendim. Siz yazın tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
1: Tapu'da yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı güvenli ödeme sistemini oluşturdu. Parayı verdim, tapuyu alamadım derdi artık tarih oluyor. Az sonra. Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanıyor. Kentin birçok noktasında Operasyon Turkuaz kapsamında araçlar tek tek denetleniyor. Öte yandan ABD Büyükelçiliğine giden güzergahlarda peyzaj çalışmaları hız kazandı. Az sonra. Avrupa'da etkili olan aşırı sıcaklar hayatı felç etti. Avrupa ülkelerinde sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 1300'ü geçti. Az sonra.
0: Üreten sağlık vizyonu sahada yerli ve milli ürünlere dönüşüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yerli ultrason cihazı, milli kuvöz ve yapay zeka destekli milli protez müjdesini verdi. Gökbey ambulans helikopterin bu yıl sağlık filosuna katılacağını söyledi.
2: Bu yeni dönemin stratejisine kısaca üreten sağlık diyoruz.
3: Türkiye milli hamleyi sağlığa da taşıdı. Üreten sağlık vizyonu ete kemiğe büründü. Sahada ürüne dönüştü.
2: Bugün stratejik öneme sahip 41 cihaz yerli imkanlarla üretmek üzere yol haritamızı oluşturduk.
3: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu.

0: yerli cihazla erken teşhis edilecek.
1: Hematoloji alanında yapay zeka destekli uzaktan tanı ve dijital değerlendirme imkanı sağlayan yerli olarak geliştirdiğimiz mantiskop cihazının seri üretimine başladık.
2: Yerli üretim küvez OKM-862 yeni doğan bebeğin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı oluyor.
3: Cihaz kapalı bir ortamda bebeğe sıcaklık, nem ve oksijen sağlamaktadır.
2: Yerli üretim laparoskopi cihazı da burada sergilenen ürünlerden bir tanesi. Bu cihaz kapalı ameliyatlarda hastanın iç organlarını göstererek doktorlara yardımcı oluyor.
0: Ampute vakalarına da yapay zeka destekli milli protez desteği geldi.
4: Otururken verdiği destek, topuk bastığı zaman, düz bastığı zaman farklı yürüyüş paternlerine göre kendini ayarlayabilmesi önemli.
0: Hava ambulansında da milli Gökbey devri başlıyor.
1: Gökbey ambulans helikopterlerimizi bu yıl sonu itibariyle hizmete alıyoruz.
5: Cinsel istismar iddiasıyla çıkan tartışma kanlı bitti İstanbul Beyoğlu'nda. 15 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen adam bıçaklandı.
0: Önce yerde tekmelendi, ardından Dubai'de darbedildi. Defalarca bıçaklandı. 15 yaşındaki çocuğa taciz iddiası kanlı bitti. Burası İstanbul Beyoğlu. Görüntülerdeki 60 yaşındaki bir esnaf iddiaya göre 15 yaşındaki bir çocuğu taciz etti. Çocuk durumu aileye anlattı. Yakınları da 60 yaşındaki taciz şüphelisi esnafı bulmak için sokak sokak gezdi. En sonunda taciz şüphelisi adamı buldular. Şüpheli kaçtı, çocuğun yakınları kovaladı. Taciz şüphelisi esnaf işte böyle yakalandı. Çocuğun yakınları kaçmaya çalışan adamı trafik dubasıyla durdurdu. Aldığı darbeyle yere düştü. Tekme tokat darbedildi. Kızını taciz ettiğini ileri süren anne yerde yatan şüpheliyi bıçakladı. Defalarca bıçaklanan 60 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Olaya karışan anne ve iki kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada gözler 3. duruşmaya çevrildi. Duruşmada mahkeme heyeti tanık beyanlarını dinleyecek.
6: Neden yaptın?
7: Yine aynı tehditlere devam etsin.
0: Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 3. duruşma salı günü görülecek. Bu kez mahkeme salonunda tanıklar dinlenecek.
7: Biz hepimiz diğer duruşmada şahit olduk. Hepimiz de tanığız. Cemil Koç üstümüze yürüyüp bize küfür ederken Segbis kaydı açılmadı ama umarım bu mahkemede Segbis kaydı açılır.
0: İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da yaşanan olayda eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni bavul içerisinde Eyüp Sultan'da yol kenarında bulunmuştu. Cinayete ilişkin davanın 3. duruşması salı günü görülecek.
7: Bir gün ölürsem video için sevdiklerimi dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.
0: Davada ilk duruşma 29 Aralık'ta görülmüş, 3 gün süren yargılama sonunda mahkeme tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. İkinci duruşmada ise dosyaya yeni sanıklar eklenmişti. Ayşe Tokyaz'ın olaydan bir gün sonra emniyette verdiği ifadeyi Cemil Koç'la paylaştıkları iddia edilen iki polis memurunun dosyası da cinayet davasıyla birleştirilmişti. Eski polis memuru Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada 3. duruşmada tanık ifadelerinin alınması bekleniyor.
5: Efendim hesabını paylaştı, hayatının şokunu yaşadı. Adana'da siber şebekenin tuzağına düşürülen genç kız cezaevine gönderildi. Gözü yaşlı anne ise şimdi hukuk mücadelesi veriyor.
8: Peki bu paradan kızın hiç para almış mı?
9: Asla çocuklar.
0: Dost bildiğinden darbe yedi, hayatı karardı. Güveninin bedelini özgürlüğüyle ödedi.
9: Onu cezaevine gördüğüm zaman zaten her yerim benim bittiktir zaten.
0: Adana Seyhan'da terzide çalışan 17 yaşındaki Sema Nur arkadaşına inandı. İBAN ve banka kartını paylaştı. O hesap dolandırıcıların para aktarma kanalı oldu.

0: Arkadaş kurbanı oldu. Kızımın kartını alıyor. Benim kızım 17 yaşında. Benim kızım kart çekebilir mi? Benim kızım mağdurdur.
1: Hesap üzerinden 700 bin liralık vurgun yapıldı. Sema Nur iki dosyadan 7 yıl hapse çarptırıldı. Genç kız cezaevine gönderilirken yeni dosyalarında yolda olduğu öğrenildi.
0: IBAN'ını kullandılar kızımı 400-700 dolandırdılar. Şimdi biz parayı yatırıyoruz yeni bir yerden çıkıyor.
1: Zor durumdaki aile adalet istiyor. Görme engelli eşi ve iki çocuğu daha mahkum olan anne asıl suçluların serbest kalmasına isyan ederek yetkililerden yardım bekliyor.
0: Onu dolandıran kişiyi savcı hakimin karşısına çıkıyor. Orada kızım diyor ben mağdurum, bu beni dolandırmış. Sen berat, benim kızıma ceza veriyorlar. Öyle bir kanun mu var?
2: Görevi hayat kurtarmak olan bir doktor ölüm saçan zehirle yakalandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aracında tam 28 kilogram uyuşturucu ele geçirilen doktor tutuklandı, cezaevine gönderildi.
1: Şifa dağıtması beklenen eller bu kez ölüme aracılık etti. Narkotik ekipleri Hakkari Yüksekova'da şüpheli bir aracı takip aldı. Düzenledikleri operasyonda aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada toplam 28 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsünün doktor olduğu ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen doktor uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
2: Mersin otogarında uygulama üzerinden yolcu alan bir taksi sürücüsünün önü otogar taksicileri tarafından kesildi. O skandal anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
3: Sen kim artistlik yapıyorsun?
4: Artistlik yapmadım abi.
3: Gevezelik yapma, benim canımı sıkma.
4: Tamam. Şikayet edeceğim.
3: Etmezsen adam değilsin, tamam mı?
4: Tamam abi. Tral.
1: Bir yolcu alma tartışması dakikalar içinde gerilime dönüştü. Yol kesildi, tehditler savruldu.
4: Şimdi abi, niye geçin?
1: Mersin otogarında uygulama üzerinden yolcu alan taksinin önü otogar taksicilerince kesildi.
4: Niye kapatayım abi? Niye geçeyim abi? Niye geçeyim? Bak plakam burada, şikayet et. Şikayet et.
1: Öfkeli adam araca vurup camdan içeri uzanarak sürücüyü tehdit etti.
3: Tabii. Beni şikayet edersin, tamam mı? Buraya koydum, tamam mı?
4: Bilal abi.
3: Tamam mı?
4: Tamam abi.
3: Tamam, dediğin yeri şikayet edebilirsin.
1: Tamam. Arka koltuktaki turistler can korkusu yaşadı. Kendilerini suçlu sanıp ellerini birleştirerek defalarca özür diledi. Taksiciyi tehdit eden meslektaşına 180 bin lira ceza uygulandı. Sürücü belgesine 2 ay el konulan şüphelinin aracı da trafikten 2 ay men edildi.
2: Efendim, Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Türkiye'nin altın ve kuyumculuk sektöründeki göz bebeği Kahramanmaraş merkezli olarak vatandaşlarımızın emeğini, birikimini ve güvenini hedef alan sahtecilik ve dolandırıcılık yapılanmasına karşı bu sabah kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca darphane tarafından basılması gereken zinet altınlarını olması gereken ayar ve ağırlığın altında basarak hem devletimizi zarara uğratan hem de vatandaşlarımızı dolandıran yapılara karşı harekete geçirilmiştir. Parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Şu ana kadar yapılan aramalarda suçta kullanılan çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altınlar ve suç unsuru eşyalar ele geçirilmiştir. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir açıklaması geldi Akın Gürlük'ten. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik güvenliğimize ve toplumsal huzurumuza kasteden her türlü organize suç yapısıyla mücadelemiz kesintisiz devam edecek. Adaletin gereği kararlılıkla yerine getirilecektir dedi Akın Gürlük yaptığı açıklamasında sosyal medyadan. Şimdi efendim bir başka son dakikamız daha var. Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı. Onun da hemen detaylarını sizlere aktarayım. İzmir'in CHP'li Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 3. dalga rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı. Balçova Belediye Başkanları ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz dönemde Balçova Belediye Başkanı'na ev hapsi verilmişti. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüpheli de adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden Yetişkin ile birlikte 11 şüpheli tutuklandı. Efendim şimdi yeniden dönelim Ankara'nın gündemine. Dünyanın gözü Türkiye'de. Kritik NATO zirvesine bir hafta kala Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO parlamento başkanları onuruna verilen yemekte konuştu. Savaşlar güvenliğimizi yeniden şekillendiriyor dedi. Erdoğan başkan neler söyledi izleyelim.
5: Avrupa Atlantik güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor.
1: NATO'nun karşı karşıya olduğu sürece dikkat çekti. Tehditlerin güvenlik anlayışını yeniden değiştirdiğini vurguladı.
5: İttifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda NATO parlamento başkanları onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada dünyanın belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiğini söyledi.
5: İstikrar yerine gerilimin, düzen yerine kargaşanın arttığı, öngörülebilirliğin azaldığı, sabah neyle karşılaşılacağını kimsenin kestiremediği bir belirsizlik döneminin tam ortasındayız.
1: NATO'nun bu süreçte üstlendiği sorumluluğun daha da önemli hale geldiğini hatırlattı.
5: Bu ortamda hem NATO'nun caydırıcılığını muhafaza etmesinin hem de müttefikler arasındaki dayanışmanın tahkiminin daha kritik hale geldiğine inanıyorum. Mevcut jeopolitik denklem NATO'nun üstlendiği rolün önemini artırmıştır.
1: Türkiye'nin NATO'nun misyon ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında bulunduğunu ifade etti. Ancak Avrupa güvenliği konusunda Türkiye'nin katkılarının yeterince karşılık bulmadığını söyledi.
5: Ancak bu katkılarımıza rağmen Türkiye'nin Avrupa güvenliğine sağladığı vazgeçilmez faydaların bazı durumlarda göz ardı edildiği de bir vakadır. Türkiye'nin savunma alanında sahip olduğu kapasiteyi dar siyasi çıkarlar nedeniyle dışlamanın kimseye faydası yoktur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırılarına da değindi.
5: Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesi yatmaktadır. İşgal bitmeden, İsrail'in sürekli artan toprak gaspı bitmeden maalesef bölgemizde kalıcı barış sağlanamaz.
1: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin beklentilerin yüksek olduğunu dile getirdi.
5: Ankara zirvesi tecrübe paylaşımının en güçlü zemini olacaktır. Sadece müttefikler arasında değil, dünya genelinde de Ankara zirvesine yönelik yoğun bir ilginin söz konusu olduğunu müşahede ediyoruz.
2: Efendim şimdi bir başka sıcak gelişme var. İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. 3 belediye başkanına başıboş sokak köpeği soruşturma izni geldi. Ne demek bu? Hemen detaylarını okuyalım. Sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden olaylarla ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına yönelik iddialar hakkında İçişleri Bakanlığımızca gerekli inceleme ve soruşturma süreçleri titizlikle yürütülmektedir. Mesela Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 11 yaşındaki bir evladımız ağır yaralanmış. Ayrıca son 2 yıl içerisinde 37 vatandaşın sahipsiz köpek saldırısı nedeniyle tedavi gördüğü belirlenmiştir. Erzurum'un Narman ilçesinde ise sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 yaşındaki Murat Tutar isimli evladımız vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır. Köyceğiz Belediyesi'ne ait hayvan bakım evinin kapasite ve çalışma izinleri bakımından yetersiz olduğu, sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik faaliyetlerin etkili şekilde yürütülmediği ve veterinerlik hizmetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yerine getirilmediği, Narman Belediyesi'nce sorumluluk alanındaki sahipsiz hayvanları uzun süre toplanmadı ve bu ihmal sonucunda meydana gelen köpek saldırısında belediyenin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'la Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verilmiştir. Aynı şekilde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde de benzer bir durum söz konusu ve Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da konuya ilişkin araştırma ön inceleme izni verilmiştir. Buna dair sürekli bunun soruşturması da bakanlığımız tarafından titizlikle devam edecektir şeklinde açıklama geldi İçişleri Bakanlığı'ndan. Efendim bu sorunun artık bir şekilde tamamen çözülmesi gerekiyor. Başıboş sokak köpekleri. Her gün bir çocuğumuzun, gencimizin ya da yaşlılarımızın canına zarar verebiliyor. Tabii ki sokak hayvanları da bizim canımız. Onlar da bir can. Ama önce insan. Bunu unutmamak gerekiyor. Siz de yazın, bekliyoruz etiketine bununla ilgili görüşlerinizi. Merak ediyorum açıkçası vatandaş ne diyor bu konu hakkında. Ama ortada bir gerçek var. Sokak hayvanları, özellikle köpekler, ne yazık ki sayıları arttıkça hem kendilerine zarar hem de insana. Çünkü bu hayvanlar nesillerce hasta büyüyorlar. Araba çarpıyor ya da vatandaşın yanlış verdiği besinlerden çöpte bulduklarını yedikleri için hasta büyüyorlar. Hasta nesiller oluyor. Ve bu nesiller bu şekilde devam ediyor. Bu sorun bir noktada çözülmezse eğer hayvanları koruma adı altında onlara daha çok işkence ediyor olacağız. Çözüm her neyse gözümüzü kapatacağız, onu yapacağız ve bu sorunu kökten çözeceğiz. Bunun başka bir yolu yok gibi görünüyor. Devam edelim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO parlamenterler zirvesinde dünyaya kritik mesajlar verdi. Gazze'deki insani drama dikkat çeken Kurtulmuş, İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi. Bölgesel krizlerin çözümünde diplomasinin önemini vurguladı.
6: Orta Doğu tarihi bize öğretiyor ki, Orta Doğu'da barış olmadan dünyada barış olmaz. Filistinliler özgür olmadan da Orta Doğu'da barış asla sağlanamaz.
1: NATO parlamenter zirvesinde mesajını etti, dünyaya seslendi. İsrail'in saldırganlığının sona ermesi gerektiğini vurguladı.
6: İsrail'in bütün uluslararası hukuku hiçe sayarak, hatta bütün uluslararası hukuk normlarına göre artık soykırım boyutlarına ulaşmış olan saldırganlıklarına son verilmek mecburiyetindedir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesine katıldı. Kurtulmuş, zirve kapsamında meclis ve parlamento başkanlarıyla görüştü. Görüşmelerin ardından konuşma yapan Kurtulmuş, kritik mesajlar verdi.
6: NATO hala dünyanın en önemli güvenlik şemsiyesidir. Ama NATO'nun da karşılaşmış olduğu, özellikle Avrupa kıtasının karşılaşmış olduğu sorunların çözülmesinde sadece askeri kapasitenin yeterli olmadığı, sadece silahların yeterli olamayacağı da aşikardır.
1: Kurtulmuş ABD ile İran arasındaki müzakerelere de değindi.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kalıcı, adil bir barışın, sadece ateşkesin değil, barışın sağlanmasını temenni ediyoruz. Ümit ederim ki bu barış çabaları, belli bir merhaleye ulaşmış olan bu olumlu adımlar bazı provokasyonlarla akamete uğratılmaz.
1: Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki tutumunun net olduğunu söyledi.
6: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, maalesef 5. yılında gelmiş olan savaşta ortaya koyduğu tavır aşikardır. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, Ukrayna'nın egemenliğine kayıtsız şartsız sonuna kadar destek vermiş ve destek vermeye devam ediyor.
1: Türkiye'nin barıştan yana tavrını bir kez daha yineledi.
6: Krizin başladığı andan itibaren de her iki ülkeyle konuşabilen neredeyse dünyadaki tek ülke olarak iki tarafla da barış müzakerelerinin yapılması için büyük bir emek sarf ediyor, sarf etti.
2: İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı saldırıları en güçlü şekilde kınadı. Uluslararası topluma harekete geçin çağrısı yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de saldırıları bölge barışı için yeni bir tehdit dalgası olarak niteledi, tepki gösterdi.
5: Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar, Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. İsrail durdurulmalıdır.
1: İsrail, Suriye'nin güneyinde sivillere hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı saldırılar üzerine İsrail'e sert tepki gösterdi.
7: İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliği hilafına Kuneitra ve Dera'ya gerçekleştirdiği saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz. Suriye halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan, bölgedeki sivillerin hayatını her geçen gün daha da zorlaştıran bu saldırılar, uluslararası hukukun ve 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasının açık ihlalini teşkil etmektedir.
8: Esas itibariyle İsrail güvenlik peşinde değil, daha fazla toprak peşinde. Güvenlik bu yayılmacılığını da güvenlik ihtiyacı adı altında gizliyor.
1: Bakanlık, İsrail'in Suriye'de istikrarı bozacak adımlar attığına işaret etti. Uluslararası topluma saldırıların durdurulması için sorumluluk üstlenmeleri çağrısında bulundu.
9: Barışın önündeki şu andaki en büyük engel İsrail'in durduğu yer.
1: İşgalci İsrail'in provokatif saldırılarına bir tepki de AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
7: Bu saldırılar bütün anlaşmaların ihlal edilmesidir. Bölge barışı için yeni bir tehdit dalgasıdır. 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönük saldırganlıktır. Uluslararası toplum İsrail'in bu hukuk tanımaz saldırılarına karşı güçlü adımlar atmalıdır.
2: İsrail hükümeti provokasyon niteliğinde yeni bir adım attı. Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sunduğu sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıma kararını onaylayarak Türkiye ile yeni bir gerilim başlığı açtı.
1: Soykırımcı İsrail'den Türkiye'ye hedef alan yeni bir diplomatik hamle geldi. İsrail hükümeti Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından sunulan 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıyan kararı onayladı. Kararın bir sonraki adresi ise İsrail parlamentosu Knesset olacak. Tel Aviv yönetimi daha önce de benzer girişimlerde bulunmuş ancak karar resmi hükümet politikası haline gelmemişti. Bu kez atılan adımın Türkiye ile son dönemde gerilen ilişkilerin gölgesinde gelmesi dikkat çekti. İsrailli analistler de kararın tarihi değil siyasi olduğunu savundu. Analist Yair Navot, El Monitör'e yaptığı değerlendirmede kararın Türkiye'ye siyasi mesaj vermeyi amaçlayan çıkarcı bir hamle olduğunu söyledi. Mariv gazetesi ise kararın Türkiye'den çok İsrail-Azerbaycan ilişkilerini zorlayabileceğine dikkat çekti. Ankara'dan ise anında sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in tarihi ve hukuki gerçekleri siyasete malzeme yaptığını belirtti. Açıklamada Gazze'de sivillere yönelik saldırılar nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail hükümetinin bu kararla kendi suçlarını gölgelemeye çalıştığını vurguladı.
10: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
11: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Kır Çiçeği 2. bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
1: Hacer 18 yaşında anne ve babasıyla yaşayan kendi halinde bir kasaba kızıdır. Komşularının oğlu Erol'la sözlüdür ve yakında evleneceklerdir. Fakat Hacer'in en büyük isteği İstanbul'a halasının yanına gidip düğün tarihine kadar hem dikiş kursuna katılmak hem de çalışıp para kazanmaktır. Sütçü kadın Dudu'nun da etkisiyle ailesinden habersiz bileziklerini satar.
2: İşte geldi.
3: Ne o kız? Bu ne heyecan?
2: Şey, sütü ver içeri bırakayım da seninle konuşacaklarım var Dudu abla. Beni bekle, tamam mı?
3: İyi iyi, beklerim, merak etme. Hadi aç kabın ağzını da süt dökeyim.
2: Bekle beni. Dudu abla, durum çok kötü. Haftaya nişanım, ondan 10 gün sonra da düğünüm var. Ne olur yardımına ihtiyacım var.
3: Ben ne yapabilirim ki?
2: Dinle. Kararımı vermiştim. İstanbul'a gidecektim bugün. Hatta bilezikleri de bozdurmuştum.
3: Birilerinin haberi mi oldu?
2: Yok. Yok da ben vazgeçtim. Ne olur bir ara iki bileziği tekrar alıversen.
3: Bende bir şey var zannettim. Bak kızım, düğün her zaman olur ama bir daha böyle güzel bir mesleği bulamazsın. Korkma hiç, sen dediğimi yap. Sonra bana dua edersin.
2: İyi söylüyorsun ama.
3: Bak kursun zamanı geçiyor. Hadi acele et. Ben ananı razı ederim.
2: 4 gün kaldı zaten.
3: İyi işte. Yarın yola çıkarsın. Akşama halanda kalıp ertesi gün kayıt olmaya gidersin. Geriye 2 günün kalıyor.
2: Peki. Yarın otobüs kaçta kalkıyor?
3: Sen sabah erkenden annenler uyanmadan evden çık. Uyanırlarsa iş verirler. Sonra bir daha ayrılamazsın.
2: Tamam. Gün ağrır ağrımaz çıkarım. Ama bak, sana güveniyorum. Anamı ikna etmek sana düşüyor, tamam mı?
3: Sen orasını bana bırak. Hadi şimdiden yolun açık olsun diyeyim.
2: Sağ ol Dudu abla. Sen cesaret vermesen inan ki vazgeçiyordum.
3: Hadi hadi, bana dua edeceksin.

0: Hacer, kalk kızım, sabah olmuş, haydi. Hadi kızım. Hacer, kalk kızım, sabah olmuş. Hadi, hadi kızım. Kız hala uyuyor musun? Kalksana. Ah, odasında yok. Allah Allah. Nereye gitti bu kız? O da ne? Yatağın üzerinde bir kağıt var. Ne yazıyor ki Hacer? Efendi, efendi, bir baksana hele.
1: Ne var, ne oluyor?
0: Bilmem ama Hacer'i göremedim. Bak böyle bir de kağıt buldum. Acaba birileri kıza bir kötülük düşünmüş olmasın efendi?
1: Ah, ağzına hayır aç. Ver bakayım şu kağıdı.
2: Elveda anneciğim. Canım babacığım, elveda. Bu yolculuğu hem sizin hem de benim menfaatim için mecburen yapıyorum. Halama varır varmaz size haber iletirim.
1: Gördün mü şu kızın bize yaptığını?
0: Ne oldu efendi, ne yazıyor?
1: İstanbul'a gidiyormuş, diye not yazmış. Vay söz dinlemez ukala, vay. Ben ne edeyim şimdi Allah?
0: Amanın. Başımıza gelene bakın.
1: Ah, şu dizlerim bir tutsa. Ah, ben sana yapacağımı bilirim Hacer. Ettin bize edeceğini.
0: Beyefendi, bir şey yapsak. Ne diyorsun, onu yapayım. Bir akıl ver ne olursun.
1: Sen koş bir Erol'a haberi ulaştırıver. Hadi beraber garaja gidin.
0: Gideyim hemen. Yo, elin oğluna bu sırrımızı nasıl açarız? Sonra ne derler?
1: Ne yapacağız başka?
0: Bilmem, ben gideyim garaja. Sorarım hangi otobüsün kalktığını. Bulurum kızımızı.
1: Git bari. Git de nasıl... Git ama yani nasıl bulacaksın kızı bilmem ki. Otobüsler sabahın erken saatinde kalkıyor.
0: Ben gidiyorum efendi.

otobüs acaba? Hangi otobüs acaba? İşte biri hareket ediyor. Onda mı ki? Gördüm, gördüm. İşte orada. Hacer, Hacer.

0: Bitti desene. Allah'ım sen bize sabır ver.
1: Otobüsün camından gördüm onu. El attım, bağırdım ama görmedi. Gitti gencecik kızımız. Şimdi ne yapacağız? Ele güne karşı ne diyeceğiz bey? Bittim, besledim de bize en dar zamanımızda hainlik etti. Gördün mü efendi?
0: Niye yanıyorum biliyor musun? Parasız pulsuz ne edecek oralarda? Ah şu bacım yok mu şu bacım? Mektup üzerine mektup göndererek kızın aklını çeldi.
2: Sütçü!
1: Dudu kadın da tam zamanında geldi.
3: Ne o güllü bacı? Gözlerin kan çanağına dönmüş.
1: Yok bir şey.
3: Yoksa Hacer'i İstanbul'a mı gönderdiniz? Hani kız hep gideceğim deyip duruyordu ya. Dün bana da bileziklerini bozdurduğunu, kaçacağını söylemişti de inanmamıştım.
1: Kız Dudu, yoksa senin haberin var mı? Söyle bakayım.
3: Hacer söylemişti.
1: Niye gelip de bana söylemedin? Her şeyi söylersin de bir bunu mu saklarsın?
3: Ben kendine tembihledim. Kızım iyi düşün. Sonra anan baban üzülür dedim. Sanki inanmıştı sözüme. Demek gönlü İstanbul'daymış. Gördün mü sen cahilliği?
1: Bak Dudu, madem sen sırrımızı bilirsin, gözünü sevem kimselere deme olur mu?
3: Aa, güllü bacıma da bak hele. Ölsem kimse ağzımdan laf alamaz benim. Allah vere de dünürleriniz bir şey demeye.
1: Sorma Dudu kadın, sorma.
3: Bak aklıma ne geldi güllü bacı.
1: Söyle ne geldi?
3: Olan olmuş artık. Bu bir ar meselesi. Bilirsin ufak yerde dedikodu çok olur. Hacer'in İstanbul'a kaçtığını söylemeyelim. Dünürleriniz de soracak olursa kendi rızanızla gönderdiğinizi söyleyin, olmaz mı ha?
1: Kız Dudu ağzına sağlık emi. Dediğin doğru. Kendi rızamızla göndermiş olalım. Sonra da çağırırız kızı oradan.
3: Tabii ya. Kaçıp da nereye gitti sanki? Gittiği yer halasının yanı.
1: Sen yok musun sen? Yanan yüreğime su serptin. Dillerin dert görmesin emi.
3: O nasıl söz anam bacım? Birimizin derdi hepimizin derdi. İnsan insana bugünlerde lazım olur. Hadi canınızı sıkmayın, ben gidiyorum.
1: Güle güle Dudu kadın.

0: Hoş geldin Hacer. Yalnız mı geldin?
1: Evet enişte. Ben yalnız geldim.
2: Kızım, siz insanla şaka mı yapıyorsunuz? Hani gelmeyecekti? Rıza abim mektup yazmıştı. Göndermeyecekti seni. Sonra karar mı değiştirdiniz?
1: Ben ısrar edince kıramadılar. Hani kayıtlara da az zaman kalınca.
0: Suzan, baksana buraya.
2: Bir dakika kızım, enişten ne diyor bir bakayım.
0: Niye yalnız gelmiş bu kız? Hem de gecenin bu vaktinde. Yoksa sen mi çağırdın Suzan? Hem ne kaydıymış bu?
2: Evet, ben çağırmıştım. Hem ne oldu sana? Birden suratın değişti.
0: Ne demek ne oldu? Canım sıkıldı birden. Sıkılmasın mı yani?
2: Yavaş konuş. Kız içeriden duyacak. Hem niye canın sıkıldı?
0: Benden habersiz bir şeyler dönmeye başlamış bu evde. Daha mı sıkılmasın canım? Yok abin mektup yazmış, yok bilmem kayıt doluyormuş. Neyin nesi bunlar, söyler misin?
2: Ne olur hemen kızma. Bak kızcağız içeride, ayıp olur. Bu meseleyi sonra anlatırım sana. Ben çocuğun yanına gideyim.
0: Tövbe tövbe. Bu evde bana danışılmadan ne zaman iş çevrilir olduğunu anlamıyorum.
2: Ne olursun sus, sonra anlatacağım.
0: Şu anda öyle bir tepem attı ki Suzan, İnan neredeyse Hacer'in yanına gidip bağırıp çağıracağım. Bir kız tek başına kalkıp İstanbul'a geliyor. Nasıl iş anlamıyorum. Bu Rıza da son zamanlarda...
2: Ne olur sus. Sonra anlatırım diyorum, anlamıyor musun?
0: Tamam. Zaten hep siz haklı çıkarsınız. Git yanına hadi. Ben yatıyorum.
2: Allah rahatlık versin. Birazdan ben de gelirim. Hacer, anlat bakalım. Rıza abimin durumu nasıl? Annen ne yapıyor?
1: İyiler hala. Hepsinin selamı var. Siz nasılsınız? Eniştem rahatsız mı yoksa?
2: Yok kızım. Biraz yorgundu da erkenden yattı. Bizler de iyiyiz. Kız hani annen hiçbir şey göndermedi mi bana?
1: Ne gibi hala?
2: Şuna da bak. Bahçenizde taze fasulye, biber, meyve henüz olmadı mı?
1: Oldu da acele geldiğim için getiremedim hala, kusura bakma.
2: Neyse, şaka dedim zaten. Senin karnın açtır Hacer, hadi mutfağa geçelim.
1: Sacit abim nerede hala?
2: Askerden geldi geleli koşturup duruyor. Geç gelir, iyi o da.

0: Senin neyin var yavrum? Neden öyle donuk donuk oturuyorsun?
1: Hala.
0: Efendim kızım?
1: Şey, sana bir şey desem kızmazsın değil mi?
0: Üstüme iyilik sağlık kızım. Neden kızayım? Hadi söyle.
1: Hala, ben İstanbul'a evden habersiz geldim. Şey, yani kaçıp da.
2: Ne?
1: Kaçıp geldim.
2: O nasıl söz kız? Ne diyorsun sen?
0: Ay. Kız Hacer, ciddi misin? Kaçtın mı?
1: Evet hala.
3: Kırç Şişe isimli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Şimdi reklamlar.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.

hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Güzel bir günde, sıcak bir günde, meteorolojinin alarm verdiği bir günde. Ben biz bugün ana kumanda masamızda Selim'le birlikte güzel bir yayına hazırlanıyoruz. Siz de bizimle birlikte program sonuna kadar kalın lütfen.

Evet, meteorolojinin alarm verdiği sıcak bir günde sizinle birlikteyiz. Bugün itibariyle başlayan ve hafta sonuna kadar devam edecek bu ejderha sıcakları nemle de birleştiğinde kıyı bölgelerde özellikle kronik hastalığı olanları zorlayacak, yaşlıları zorlayacak, anne adaylarını zorlayacak. O yüzden lütfen bu grupta olanlar dikkatli olsunlar. Bir başka notum var bugünle ilgili. Beslenmenize de lütfen dikkat edin. Bol su tüketin. Biz de Türkiye Hastanesi'nden diyetisyen Esra Mutlu'yu ağırlayacağız birazdan. Ve bu su tüketimini konuşacağız. Önemli bir konu. Yeterince içtiğimizi zannediyoruz ya da içtiğimiz diğer sıvıların suyun yerini alacağını düşünüyoruz. Ama iş öyle değil. Bedenimiz bize öyle söylemiyor. İçtiğin su ayrı, çay ayrı, kahve ayrı diyor. Benim beklentim sadece bardağı doldurduğun o su diyor. O zaman biz bu sıcak havalarda bedenimizin sesini biraz daha dikkatli dinleyelim.

Şöyle bir yol durumuna bakalım, İstanbul'da durum nasıl, sonra hava durumuna da bakacağız. Özellikle tatil oldu, trafik azaldı diyenler pek de haklı çıkmadılar, ben de dahil. Böyle pazartesi günü sadece sembolik değil, hakikaten gerçek bir değişim bekliyordum. Mesela şu saatlerde normalde işte %48-49 olan trafik bugün %53'lük bir yoğunluk gösteriyor. Şöyle bir haritalara bakalım. Hava durumunun da etkisi var. İnsanlar belki sabah saatlerinde işlerini halledip öğle saatlerinde biraz daha dinlenmeye ya da serin yerlere çekilmeye çalışıyorlar. Ama İstanbul'da sabah trafiğinde hiçbir değişiklik yok. Bugün bir kaza var. Avcılar Hacı Şerif yönünde sağ şeritte. Yine Ambarlı Parseller yönünde de bir araç arızası var ve bu E5 trafiğini şu anda olumsuz etkiliyor. Bir diğer araç arızası bölgede yine şu an itibariyle Bağlantı yolunda Bahçeşehir'den Haramidere yönüne, burada da yine oldukça ciddi bir yoğunluk oluşmaya başlamış. Temden Firuzköy Isparta Kule istikameti yoğun, Hasan Serentepe trafiği her zamanki gibi. E5'te yine Şirinevler trafiği var. Sonrasında Cevizli Bağ trafiği başlıyor Ok Meydanı'na kadar, ardından Mertel trafiği var. Bir çalışma var. Sevgili dinleyiciler, Zincirlikuyu'dan Mecidiyeköy yönüne sağ şeritte bir şerit trafiğe kapalı. Normalde şu saatlerde artık yavaş yavaş açılmasını beklediğimiz Mecidiyeköy trafiği bugün bu çalışma sebebiyle yoğun olacak gibi görünüyor. Sahil yolu rahat, tarihi yarımada Karaköy, Beşiktaş, Barbaros bulvarı üzerinden 1. 2. köprülere geçebilirsiniz. Anadolu yakasında da bir kaza var. Pendik Kartal yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir kaza maalesef. Acil şifa diliyoruz. Bunda yoğunluğu Tuzla'dan başlamış. Kartal'ı geçer geçmez başlayan E5 trafiği var. Ataşehir'e kadar daha yoğun, sonra biraz açılacak ama ardından Uzunçayır'daki çalışma sebebiyle başlayan bir yoğunluk var. Onun arkasında kalacaksınız. Dudullu Kavşağı'ndan Ataşehir yönüne sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün bir çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. Burada da Sancaktepe'ye varan bir trafik var. Ümraniye bağlantısı yoğun. Yine Ümraniye bağlantısında da Şile yolu Tantavi Ümraniye yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Bölge yoğun. Ümraniye'den başlayan bir köprü trafiği var. Köprüye yaklaşırken yine TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kavacık yönünde sol şeritte bir çalışma var. Bir şerit trafiğe kapalı. İşte bu trafikte Ümraniye'den başlıyor. Anadolu yakasında çalışma olan nokta çok. Dolayısıyla yoğunlukta Anadolu yakasında biraz daha fazla görünüyor. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda sıcaklık 27 derece ama hissedilen değer 28 derecenin üzerinde, %51'lik bir nem var sevgili dinleyiciler. Kuzeyden rüzgar alıyoruz. 32-31 derecelerle cumayı bulacağız. Cumartesi günü için meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış beklentisini haritaya eklemiş. Henüz uzun vadeli bir rapor. Şöyle bir perşembeyi cumayı gördüğümüzde hala hafta sonu için yağış var mı bakacağız. Ama bu uzun sıcak günden, haftadan sonra arkasından gelecek ve böyle biraz açık alanda olmayı hayal ettiğimiz hafta sonu için yağmur görünmesi biraz hayal kırıklığı oluşturmadı desem yalan olur, ama yağmuru da çok özledik. Toprağın ihtiyacı var. Bahçelerin, tarımla uğraşanların yağmur beklentisi çok yüksek. Hafta sonu bereketli olsun diyelim biz, tabii ki en önemlisi o. Cumartesi günü için bir gök gürültülü sağanak yağış ikonu haritamıza eklenmiş, onu uzun vadeli raporda şimdilik görüyoruz. Bakalım sonraki günlerde hala haritada kalacak mı, beraber değerlendireceğiz. Başkente geçelim. Ankara'da 27 derece sıcaklık, gün içinde 33 dereceye kadar çıkacak. Nem düşük, %40 civarında. Kuzeyden rüzgar alıyor Ankara. Yarın 34 derece ama perşembe 36 dereceyi görecek Ankara. Haftanın en sıcak günü olarak şu anda haritada yerini almış. Cumartesiye kadar yine aşağı yukarı bu değerlere gerileyecek ama çarşamba, perşembe, cumanın Ankara için sıcak olacağını hatırlatalım. Gece sıcaklığı da yeniden 19 derecelere kadar yükselmiş durumda Ankara'da. İzmir'e geçelim. İzmir'de yaşayanlar için bir haberimiz var mı, böyle bir esinti haberimiz diye bakıyorum. Şu anda 32 derece, nem %35, gün içinde 36 dereceyi görecek. Termometre kırmızıya dönmüş durumda. Çarşamba gününden sonra böyle perşembe, cuma biraz bulutlanma var ama cumartesi günü termometre yeniden kırmızı gösteriyor, hava ısınacak. Bugün Türkiye genelinde yağış yok sevgili dinleyiciler. Trakya'dan itibaren aşağı doğru inelim.
Ege'nin içleri de dahil olmak üzere çok sıcak. Antalya çok sıcak. Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu bölgesi çok sıcak. Bölge 40 derece. Şanlıurfa 40 dereceyi görecek. Batman 39. Bugün Diyarbakır 38. Yine Adıyaman 39 derece. Yukarı 35 dereceyle çıkıyoruz. Güneydoğu Anadolu bölgesi böyle. Doğu Anadolu 26-27 derecelerde. Karadeniz'in doğusuna, Ardahan'a gittiğimizde 22 dereceyi görüyoruz. Karadeniz'in en doğu ucu 22 derece. Batıda ise sıcaklık 34 derece. Bartın bugün, Düzce, Bartın 34 dereceyi görecek. Ege'nin içleri de sıcak. Aydın 40 derece bugün tahmin edilen sıcaklık. Dediğim gibi Edirne'den itibaren aşağı doğru çok sıcak. Edirne 37, Çanakkale 35, Balıkesir 35, bugün Bursa 36 derece, aşağı Manisa 38, Aydın 40 derece, aşağı inelim Muğla 36 derece, Denizli 38, Antalya 37 derece. Akdeniz'in doğusu da çok sıcak. Körfez 38 derece, oldukça sıcak. Yılın son günündeyiz. Bugün 30 Haziran. Ayın son günündeyiz. Haziran'ı kapatıyoruz. Ama aynı zamanda bizim açımızdan ilk 6 ayında sonu. Yılın sonu derken aslında biraz da kafamda onu düşünerek konuşmaya hazırlanmıştım. Yılın ilk 6 ayını kapatıyoruz. İlk 6 ayın sonunda memur için, işçi için, işçi emeklisi için, memur emeklisi için zam dönemi 3 Temmuz Cuma günü. Haziran ayı enflasyon rakamı açıklanacak ve böylece işte işçi için, memur için, emekli için geçerli olacak olan, işçi emeklisi için geçerli olacak zam oranını belirleyecek son veriyi de elde etmiş olacağız 3 Temmuz Cuma itibariyle. Bu veri bize bundan sonraki 6 ayda memur, memur emeklisi, işçi emeklisinin maaşının, kiraların, kamudaki değerli kağıtların nasıl değişeceğini de gösterecek. Diyelim ki ehliyetinizi, şu anda ehliyet kursuna gidiyorsunuz ve ehliyet alacaksınız. Bedelli askerlik yapacaksınız. Tapuya gideceksiniz, bir evrak çıkartacaksınız. Bütün bu kağıtların da, ya da pasaport yaptıracaksınız, pasaport çıkartacaksınız. Bunların hepsinin değişeceğini söyleyelim sevgili dinleyiciler. 3 Temmuz Cuma son veri de elimizde olacak, ona göre değerlendirme yapılacak. Tabii biz Temmuz'a da oldukça sıcak gireceğiz. Güneydoğu Anadolu bölgesi 40 derecelerde, Ege'nin içleri öyle. Akdeniz'in doğusu çok sıcak, Karadeniz'in batısı çok sıcak. Bölge 37-38 derecelere ulaşacak. Ama Perşembe günü itibariyle 2 Temmuz Trakya'ya yağış gelecek. Bolu Kastamonu arası serinleyecek. Yine yağış alacak yerlerden biri Bilecik olacak. Cuma günü Trakya'daki yağış etkisini sürdürecek. Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu bölgesinin bir kısmı yağış alacak. Cumartesi günü ise Marmara'nın tamamında, Karadeniz'in batısında, mesela bugün 37-38 derece olan 1 Temmuz itibariyle 37-38 dereceye çıkacak olan Bartın 4 Temmuz'a 31 dereceye gerileyecek. Bölge biraz serinleyecek, öyle görünüyor. Bu serinliğe İstanbul'da dahil olacak. 33-34 dereceleri gören İstanbul 29 derece olarak tahmin ediliyor hafta sonu. Ama dediğim gibi bunlar henüz uzun vadeli raporlar. Güneydoğu Anadolu bölgesi 42-43 dereceleri görürken Karadeniz'in batısında serinleme yavaş yavaş başlayacak.

Bugün Dünya Emekliler Günü. Bugün aynı zamanda Dünya Sosyal Medya Günü. Bugün aslında emeklilerden bahsettik. Bugün gelecek olan ayın sonu, 3 Temmuz'da gelecek olan veriyle birlikte emeklilerin maaşı değişecek. İnşallah güzel bir artış olur. Şöyle biraz nefes alırlar, öyle söyleyelim. Ama emekliler gününde emekli ne bekliyor? Biraz daha standardı yüksek bir hayat bekliyor. Özellikle bazı kağıtlarda diyelim ki işte bir nüfus kağıdınızı değiştireceksiniz. Ya da ehliyetinizi değiştireceksiniz. Ya da bir tapu ile ilgili bir işleminiz var. Belki oralarda da biraz dokunuş bekliyor emekli. Özellikle belli yaşın üzerindeki emeklilerin, yani çalışamayan, evine ek bir gelir getiremeyen emeklilerin geçim derdinin çok büyük olduğunu söyleyelim. Buradan inşallah en kısa zamanda düzelir. Yavaş yavaş onların da maaşı memur maaşları gibi, memur emeklisi maaşları gibi biraz daha yükselir. Yeni bir aya giriyoruz, Temmuz. Artık yılın ikinci 6 ayına dönmüş olacağız sevgili dinleyiciler. Yarın itibariyle. Bugün bu ayın son gününü yaşıyoruz. Takvim yaprağımız erişte çorbası, zeytinyağlı barbunya, revani demiş. Bence zeytinyağlı barbunyanın yanına güzel bir sade pilav yapın. Hiç önden bir çorbaya, arkasından bir tatlıya gerek yok. Yanına güzel bir çoban salatası ya da biraz turşu ya da güzel bir cacık. Ne istiyorsanız, canınız ne istiyorsa, aklınızdan ne geçiyorsa, ah olsa da yesem dediğiniz ne varsa onu ekleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Sudan bahsedeceğiz. Su çok kıymetli. Suyun bizim açımızdan sadece bedenimizin çalışmasını kolaylaştırmak ya da çalışmasını, devamını sağlamak açısından değil, aynı zamanda temizlenmesi açısından da çok büyük önemi var. Yani biz içtiğimiz suyla bedenimizin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli ihtiyacı sağlıyoruz. Ama bir taraftan da bütün bu fonksiyonlar sağlanırken, yani beden makinamız çalışırken, ortaya çıkan atıkların da yine suyla uzaklaştırıldığını unutmayalım. İdrar bunlardan bir tanesi, ter bunlardan bir diğeri. Yani vücudumuzdan attığımız her şey, toksinler aslında suyla dışarıya atılıyor. İşte bu yüzden iyileşmeyi hızlandıran şey aslında daha fazla su içmek. Hastasınız, grip oldunuz mesela, hep sıvı gıdalar ve su öneriliyor. Bir yandan işte eğer bir ilaç kullanıyorsanız onun atıklarının uzaklaştırılması. Diğer taraftan bedenin iyileşme çabası içinde oluşturduğu atıkların hızla uzaklaştırılması için su çok kıymetli. Yani diyorlar bir terle iyi gelir. Hakikaten terlemenin iyi gelme sebebi o toksinlerin suyla atılması. Bu yüzden ateşi olanlara daha fazla su veriyoruz. Hem beden hararetini azaltması hem de bu toksinlerin atılması için. Susuz kaldığınızda bedenin size yavaş yavaş sinyaller göndermeye başlıyor. Susuzluğun ilk belirtisi susuzluk hissi. Konsantrasyon eksikliğinden tutun da kendinizi böyle bir açıklanamaz bir beyin sisi içinde bulma hissi var. Ya böyle bir tuhaflık. İşte o an bir bardak su içmek çok kıymetli. İçinde bulunduğumuz mevsim suyu daha hızlı kaybettiğimiz bir mevsim. Hava sıcak. Bedenimiz aynı zamanda suyla bir klima gibi bedeni kendisi için kullandığından daha fazla suya ihtiyacımız var. Daha fazla su tüketiyor. Yani su aynı zamanda bizim klimamız. Hani bu mevsimde böyle serin bir yere giriyoruz, kendimizi ferah hissediyoruz ya, işte bedenimizin o ferahlığı yaşayabilmesi için de suya ihtiyacı var. Çünkü terleme aslında vücudun bu klima sisteminin çalışması anlamına geliyor. Yani biz ay terledim diyoruz ya, işte o terleme aslında beden klimamızın çalıştığını gösteriyor.

Şimdi pek çok kişinin yaptığı gibi size susuzluğunuzu giderecek bir sürü şey önerebilirim. Ama ben susuzluğunuzu giderecek bir şey önermek istemiyorum. Susadıysanız su için.

Bedenimizin suyu kullandığı çok önemli fonksiyonlardan bir tanesi beyin fonksiyonlarımız. Hani bazen susuz kaldığımızda konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz. Ay, kelimeler aklımıza bir türlü gelmiyor, toparlayamıyoruz cümleleri ya. İşte onun sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi susuzluk. Çünkü beynimiz çalışırken elektrik iletişimi, yani bir elektrik iletişimi var beynimizde, sinir hücrelerinde. Bu elektrik iletişimi sıvının içinde, suyun içinde oluyor. Dolayısıyla vücudumuzdaki su azaldığında beynimizdeki su da azalıyor. Mesela vücudumuzun %60'ı sudan oluşuyor ama beynimizin %70'ten fazlası sudan oluşuyor. Dolayısıyla bedenimizin suya ihtiyacı var ama beynimizin daha da fazla var. Sağlıklı düşünebilmek, doğru kararlar alabilmek, iyi konuşabilmek, hitabetimizi güçlü tutabilmek, hafızamızı güçlü tutabilmek için suyumuzu düzenli tüketmemiz lazım. 82 yaşında bir kadından bahsediliyordu bugün sosyal medyada. Bir Türk, Şişli'de yaşıyor bir hanımefendi. Emekli öğretmenmiş kendisi. Allah sağlık afiyet versin, önce onu söyleyelim teyzemize. Ve hiçbir şey unutmuyor, her şeyi hatırlıyor. Çok güzel bir hafızası var. Ne yaptın diye sormuş. Doktorunun anlatımından karşıma çıktı sosyal medyada. 40 yıldır her sabah yürüyorum demiş kadın. 40 yıldır her sabah düzenli yürüyüş yapıyor. Yani 82 yaşında olduğu düşünülürse 40'lı yaşlardan itibaren düzenli yürüyüşe başlamış ki çok önemli bir yaş. 40'lı yaşlar artık bizim o zamana kadar yaptığımız hatalarımızın bedelini ödemeye başladığımız yaş. Yani annemizin ağzımıza tıktığı o pirinç unlu mamaların, sonra zevkle yaptığımız böreklerin, afiyetle yediğimiz keklerin, kurabiyelerin, o dilim dilim beyaz ekmeklerin bedelini ödediğimiz yaş 40'lı yaşlar. Ve teyzemiz o yaşlardan itibaren omega 3 kullanmaya, yürüyüş yapmaya, bol su tüketmeye, her gün mutlaka kitap okuyup bulmaca çözmeye başlamış ve bu alışkanlığı hala devam ediyor. İçimizden biri, Şişli'de yaşayan 82 yaşında bir teyzemiz. Yani aslında sizin, benim, Selim'in yapması gerekenleri yapmış kendi bedeni için. Yürüyüş postürü için çok kıymetli. Bedenimizi, metabolizmamızı

olumsuz etkilendiği bir durumdayız. Nemle beraber daha da yoğun hissediyoruz. Bu mevsimde yoğurdu, özellikle evinizde yaptığınız yoğurdu sofranızdan lütfen eksik etmeyin. Yoğurt mayalamaktan daha kolay dünyada ne olabilir bilmiyorum. Su içmek. Evet, daha kolay olabilir. Yoğurt mayalamak, ben yapamıyorum diyen kimseyi düşünemiyorum. Hani bugün bir çocuğa deseniz ki işte bu bir tencere süt, baktın sıcak mı değil, ılık mı soğuk mu değil, ılık, o zaman tamam güzel, içine iki kaşık yoğurt koy, karıştır, üstünü ört, bir iki tane de havlu kapat üstüne. Bunu kaç yaşında çocuğa anlatırsanız anlatın yapabilir. O yüzden ben yapamıyorum, mayaladım olmadı. Bir kere olmadıysa bir dahaki sefere olur. Daha mı fazla beklettiniz? Daha az bekletin. Ekşi mi oldu? Biraz daha ılık sütle mayalamaya çalışın. Çok mu beklettiniz? İşte 10 saat mi kalmış? 8 saat tutun. Göreceksiniz, kendi mükemmel formülünüzü bulacaksınız ve ondan sonra başka bir yerde yoğurt yiyemeyeceksiniz. Çok sağlıklı bir gıdadan bahsediyoruz. Bu mevsim yoğurt, ayran çok kıymetli. Meyveyi yoğurtla karıştırarak tüketmek mesela meyvedeki şekerin kana geçişini yavaşlatıyor. Dolayısıyla hani meyve yediğimizde hızla kanımızda şekerin yükselmesi, olumsuzluğu ortadan kalkıyor. Bu da çok kıymetli bir destek. Protein içinde var ve protein bizim işte ileri yaşta ihtiyacımız olan o kas kütlesi. Kasınız kadar sağlıklısınız. Ne kadar kas varsa vücudunuzda, kaslarınız ne kadar kuvvetliyse, ama bunu böyle steroidlerle değil gerçekten emekle yaptıysanız, o zaman bu kaslar size yaşlılıkta çok yardımcı olacak. Özellikle de bacak kaslarımız. Neden bacak kası? Bizi taşıyan, bedenimizin yükünü alan bacaklarımız. Oradaki kas ne kadar kuvvetliyse bedenimiz de o kadar kuvvetli. O kas kuvvetliyse yürüyebiliyorsunuz. O kas kuvvetliyse kalbiniz daha iyi çalışıyor. O kas kuvvetliyse dik durabiliyorsunuz. O kas kuvvetliyse kendinize yeten insanlar oluyorsunuz. Şimdi bir bacak kaslarınıza bakın. Zayıflamak uğruna bilinçsiz diyetlerle tüketmeyi göze alamayacağınız kadar kıymetli bir şeye bakıyorsunuz. Eğer zayıflamaya ihtiyacınız varsa lütfen kas kaybetmeden zayıflamanın yolunu size gösterecek diyetisyenlerden profesyonel destek alın.

0: Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. İkinci bölümde sağlık konuşmak üzere yeniden buluşacağız. Bu arada elinde şu anda bardağı olan su içenler, benimle beraber su tüketmeye devam edenler gün boyu lütfen o bardağı elinden düşürmesinler. Kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM Haber.

0: start verildi. Pedallar şampiyonluk için çevrildi.
1: Eşim yarışıyor kısa parkurda.
0: 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da tarihi gündü. Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği uluslararası Gran Fondo yarışı Meran Bağları'nda coşkulu bir start aldı.
2: Bisikletçilerin çok büyük keyif alacağını tahmin ediyorum.
0: Şampiyonluk yarışı nefes kesti. 4 ülkeden ve 42 şehirden gelen 565 pedal 62 kilometrelik sille

0: Renköy parkurunda kıyasıya sprint mücadelesi verdi.
1: Güzel bir organizasyon. Benim de ilk yarışım olacak.
0: Tam bir dayanıklılık testi olan 95 kilometrelik uzun parkurda ise sporcular 1337 metrelik tırmanışta taktik savaşı verdi.
2: Avrupa bisiklet şehri, kenti olan Konya'dayız ve ilkini yapıyoruz. Grand Fondo'nun ilkini yapıyoruz ve ilk olmasına rağmen muhteşem bir organizasyon. Tüm Konya'yı, bütün katılımcıları kutluyorum.
0: Konya sokaklarında görsel şölen sunan yarışta Filistin için pedal çevirenler ve 71 yaşındaki bisiklet tutkunu ilgi odağı oldu.
3: 71 yaşındayım. Son 20 senedir bisiklet kullanıyorum. Bisiklet koşudan sonra en güzel spor.
0: Kürsüde şampiyonlar vardı. Kısa parkurda Karakaş ve Özer, 95 kilometrelik dev rotada Yüce ve Uzuntaş, gençlerde Gül, paralimpikte ise Gözber altın madalyaya uzandı.
4: 10 senedir bisiklet sürüyorum. 45-49 yaş grubunda birinci, genel klasmanda da üçüncü oldum.
0: Şampiyonlar ödüllerini Konya protokolünden aldı. Şehir güçlü altyapısıyla uluslararası marka değerini bir kez daha kanıtladı. Fabrika bir anda patlamış, faciada bir işçi hayatını kaybetmişti. Sorumlulara yönelik soruşturma genişletildi. İhmali olduğu değerlendirilen iki kişi tutuklandı. Tarihler 26 Haziran'ı gösteriyordu. Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti. O patlamada 52 yaşındaki Nure Özkan hayatını kaybetmiş, işçilerden Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bir mülkiye baş müfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda da bir polis baş müfettişi görevlendirildi. O soruşturmada iki şüpheli ön plana çıktı. O isimler işletmenin mesul müdürü ve iş güvenliği uzmanıydı. İki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan ikili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan fabrikayla ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

0: yöresel tatlar sahneye çıktı. Asırlık lezzetler yeniden keşfedildi. Dört farklı kültürün buluşma noktası Samsun, festivale lezzet şölenine dönüştü. Lezzet noktası projesindeki 44 durak hem damakları şenlendirdi hem esnafın yüzünü güldürdü. Peki kente gelen turistler önce hangi lezzetlerin tadına bakmalı?
1: İlk önce Bafra pidesi. Bafra'da pide yiyecek, ikinci dondurmayı Ballı Baba'da, üçüncü kaymaklı lokum.
0: Adnan Şahin liderliğindeki etkinliklerde darplı pilav, kastri ve sırık kebabı gibi gizli lezzetler tanıtıldı.
2: Bunlar aynı zamanda içerikleri itibariyle coğrafyanın sunduğu ürünleri kullanıyorlar.
0: Kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetler kentin turizmini zirveye taşıdı. Esnafa ve Samsun ekonomisine can suyu oldu.
3: İşletmemizde en çok tercih edilen ürünümüz kapalı kıymalı Bafra pidesidir.
0: Festival bitse de lezzet turu sürüyor. 44 durak dijital rotayla yıl boyu gastronomi meraklılarına rehberlik edecek.

0: birden ocağı açtığım gibi Kıvılcım birden alev topuna döndüm.
1: Karavanda patlama yaşandı. 4 kişilik aile ölümden döndü.
0: Çakmağı çakınca ben öncelikle ben yandım. Yakınımdaki eşimin eli yüzü yandı. Yatağa sıçramış çocuğun yüzü eli yandı.
1: Küçükçekmece'de iki çocuklu kocaman ailesi Karadeniz turu için aldıkları karavanda yetiyordu. Tüpte gaz kaçağı oldu.
0: Menfez falan yokmuş. Gaz gideren bir şey yokmuş karavanda. Mesela ben 6'da uyandım ya. 8'e kadar uyusaydık diyorum ben şu anda. Biz kokudan ölebilirdik hepimiz.
1: Ocağı yakmak istediklerinde alev içinde kaldılar.
0: Çocuklar da bir an başladı ağlamaya. Biri anne yandım diyor, ona da gelmiş. Yani ben yanarken bir an kapıya döndüm, hani onu açayım kaçsınlar çocuklar.
1: Vücudunun %70'i yanan anne uzun süre entübe edildi. 20 ameliyat geçirdi.
0: Eve nasıl girdiysem ben girdim ama arkamdaki kaldırımlar hep kan olmuş zaten. Ambulanslar falan, itfaiye hepsi geldi.
2: Karavanlarda tüp bağlantısı çok önemli. Gaz kaçakları, yangın çıkması son günlerde sık gördüğümüz problemler, vatandaşın bu konuda dikkat etmesi gerekiyor.
1: Yangında vücudun yanan yeri için ilk yapılması gerekense
2: yanan bölgenin bir 20-30 dakika çeşme suyuna tabi tutulmasını öneriyoruz.
1: Karavanda büyük tehlike yaşayan kadın konfordan çok güvenlik uyarısında bulundu.
0: Çafçaflı görünce içinde televizyonu, buzdolabı falan var. Onlara böyle çok güzel dedim, biz bunu alalım dedi. Sadece hani masasına şeyine televizyonu kanmasınlar yani. Bak canımızdan olacaktık dördümüz birden.
3: Если в ближайшее время...
4: Yakında Kremlin'e gelip siz de canlı yayında görünmezsem ordu silahlarını Kremlin'e doğrultacak.
3: Армия развернёт своё оружие.
1: Sadece 24 saatte 14 milyon izlendi. Rusya gündemini alt üst etti. Ukrayna cephesinden ağır yaralı dönen eski asker Alexander Lunin'in bu videosu Kremlin'i harekete geçirdi.
3: Без вести пропавшими.
1: Eski asker ve blog yazarı Lunin, cephedeki komutanların askerleri sömürdüğünü, onlara işkence ettiğini ve ölüme terk ettiğini iddia etti. Ama asıl bomba doğrudan Rus lider Vladimir Putin'e hedef alan restiydi.
4: Yakında Kremlin'e gelip siz de canlı yayında görünmezsem, ordu silahlarını Kremlin'e doğrultacak.
3: Армия развернёт своё оружие.
1: Bu açık tehdit sonrası gözler Kremlin'e çevrildi. Sözcü Dmitri Peskov videodan haberdar olduklarını belirtti. İfadeleri tuhaf bulduğunu söyledi.
5: Ряд мер предпринимает для
1: Ancak perde arkasında operasyon çoktan başlamıştı. Lunin yönetimle görüşmek üzere Moskova'ya davet edildi. Ancak Yeşil'in yaptığı açıklamaya göre eski asker başkente ulaşır ulaşmaz gözaltına alındı. Rus makamları Lunin'in konuşmasında suç unsuru olup olmadığının incelenmesi için 11 gün gözaltında kalacağını açıkladı.
3: Не выступлю в прямом эфире.
1: Wagner isyanından sonra ordu içinden yükselen bu yeni ve sert ses Rusya'daki gerilimin yeni bir kanıt olarak kayda geçti. Kirlilik, toplu balık ölümleri, İSKİ çırpıcı deresi için harekete geçti. Çırpıcı Deresi İstanbul Bakırköy'de uzun süredir kirlilikle mücadele ediyor. Suyun rengi değişti. Balık ölümleri çevre sakinlerini alarma geçirdi. İhbar üzerine önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekibi geldi. Sudan numune aldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekibi bölgede ezber bozan bir çalışma başlattı. Derenin denizle birleştiği noktayı toprak setlerle kapattı. Amaç kirliliğin Marmara Denizi'ne yayılmasını önlemek. Derenin kirli suyunun deniz suyuna karışmasını geçici olarak engellemek. Artık gözler AFAD'dan gelecek laboratuvar sonuçlarında.
6: Türkiye benim buradan alsın.
1: Bir insan vatanından ne kadar uzak kalabilir? O tam 40 yıldır vatan topraklarına hasret.
6: Ben 40 yıldır buradayım.
1: Dile kolay. Tam 40 yıl önce memleketi Sivas'ın Gürün ilçesinden çıkıp ekmek teknesi için Suudi Arabistan'a gitti. Ancak Mekke'de açılan bir dava ve iddiaya göre konsolosluğun kendisine bildirmediği bir mahkeme duruşması hayatını adeta kararttı.
7: Türk amcamız var. Yıllardan beri burada. İsmi Ali. Sivaslı. Yani Türkiye'ye gidemiyor. Şu an Türkiye'ye gidemiyor.
1: O duruşmaya katılmadığı için ülkeden çıkış yasağı konulan 77 yaşındaki Ali Baybaş tam 40 yıldır doğduğu topraklara hasret bir şekilde mahsur kaldı.
6: Ya Rabbi, senden bir mahkemeye rast geldim.
7: Evet.
6: Çıkamıyorum.
1: Zaman sadece ömründen değil, sağlığından da çok şey götürdü. Şimdilerde Mekke sokaklarında yaşam mücadelesi veriyor. Üstelik vücudunun bir bölümü de felçli.
6: Kolum felç.
8: Evet. Kaldırabiliyor
6: musun? Ayağım felç.
8: Ayağım da felçli. Şu mu?
6: Omuzum da felç. Hepsi felç.
8: Hepsi felç.
6: Beynim de felç. Başımdaki yaralar düştüm.
8: Düştün.
6: Dengesiz sağlamadım. Sağlayamadım.
1: Ona şimdilerde Mekke'deki vicdan sahibi Türk vatandaşları sahip çıkmaya çalışıyor.
7: Burası Mekke. Ali amcamızı yemeğe getirdim. İnşallah Allah'ın izniyle ülkesine dönecek.
1: Ali amcanın tek bir arzusu var. Ölmeden önce memleketi Sivas'ı görebilmek.
9: Karıncayı bir incitmez benim oğlum.
1: Altı üstü beyni butonuna bastı ama o beyni az kalsın ölüm fermanı oluyordu.
10: Neymiş benim çocuk? Karşı çocuğun kız arkadaşına TikTok'tan beğeni veya mesaj atmış. Konu buradan ibaret.
1: Kocaeli Gebze'de yaşanan akıl almaz olayda 16 yaşındaki bir çocuk sevgilisinin sosyal medya paylaşımlarını beğendiği gerekçesiyle 11. sınıf öğrencisi Erencan Alparslan'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede dehşete dönüştü. Gözü dönen şüpheli yanındaki bıçakla Erencan'a saldırdı.
10: Benim çocuk kaçmış, kaçabildiği kadar yapma diye kaçmış. Orada tanık olan çocuklar da var. Düşünce iki araç arasında oradan bıçağı kalbinin altından iki sefer sallamış.
1: Hastaneye kaldırılan Erencan hemen ameliyata alındı. Diyaframı ve ciğerleri zarar gören gencin maalesef dalağı kurtarılamadı.
11: Ben nefesine kadar kontrol ediyorum ben zaten çocuğumu. Siz de yani hangi psikolojiyle geliyor çocuklarınız ne durumda bilemiyorum ama yoklayın. Çocuklarınızı boş boş bırakmayın.
1: Olayın ardından kaçan 16 yaşındaki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erencan'ın ise durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Almanya'da gençlik merkezine silahlı saldırı. Ülkenin kuzeyindeki Stade kentinde bir gençlik merkezinin yakınında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırı anında arabasında olan birinin çektiği görüntülerde silah sesleri duyuluyor. Olay yerine çok sayıda polis, özel birlikler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokaklar güvenlik çemberine alındı. Olay yeri inceleme ekipleri delil toplarken polisin ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. Alman polisi saldırıyı gerçekleştirdiğinden şüphelenilen bir kişiyi kısa sürede gözaltına aldı. Yaklaşık 50 bin nüfuslu Stade kenti Hamburg'un batısında bulunuyor. Alman polisi saldırıyı Türk kökenli 45 yaşında bir Alman vatandaşının gerçekleştirdiğini açıkladı.
12: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu ile birlikteyiz. Bugün su tüketiminden konuşacağız. Meteoroloji havaların ısındığını, daha da ısınacağını söylüyor. Peki o zaman su tüketimi konusunda ne kadar bilinçliyiz? Ne biliyoruz, ne bilmiyoruz? Neleri düzeltmeliyiz? Bir onlardan konuşalım istedik. Esra Hanım, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Neden su?
1: Neden su? Tek bir kelimeyle söylersem su hayattır aslında. Yani susuz kesinlikle bir hayat düşünülemez. Ama bilinç, yani yarı bilinçlenmişiz diyebiliriz aslında suyla ilgili gördüğümüz danışanlarımız üzerinden de. Şimdi çok güzel su tüketimi var. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Su tükettiğimizi zannediyoruz. Ya ben evet su içiyorum diyor mesela çoğu danışanımız. Diyoruz ki bunu bir ölçelim. Ne kadar içiyoruz, ne kadar bitirebildik. Çünkü bazen hani suyu bardakla koyuyoruz, içiyoruz ama fark etmiyoruz. Ya da içtiğimiz çay kahveleri aslında bir su yerine sayabiliyoruz. Ya da sıvı ihtiyacımızı karşıladığımızı düşünüyoruz. Ama su çay kahve yerine geçmez. Su her zaman için ayrıdır.
0: Ya da çay kahvede su yerine geçmez.
1: Aynen öyle. Çay kahvede su yerine geçmez. Kilogram başına 30 mililitre olarak aslında kişinin ihtiyacı. Şimdi bu ne demek? 70 kilo bir insanın 70 kiloyu 30'a çarpıyorsunuz. Günlük 2.1 2-2.5 arasında mutlaka litre su içmesi gerekiyor. İşte 50 kilo bir insan da 1.5 litre içer. 100 kilo bir insan da 3 litre içer. Şimdi böyle bir algı vardır. Hani 3 litre su içeyim. Evet ama şimdi 50-55 kilo bir insan için de 3 litre fazladır.
0: Bu durumda su aslında faydadan çok zarar da getirebilir değil mi?
1: Tabii böbrekleri de aslında yormuş oluyoruz bu noktada.
0: Bir de suda suyla atılan vitaminler de
1: kesinlikle suda eriyen vitaminlerle ilgili de sıkıntı olabilir. O yüzden her şeyin belirli bir ölçü. Bu şekilde hesaplayarak günlükte ortalama yaklaşık 2-2.5 litre gibi genel olarak kilomuza baktığımızda su içmemiz gerekir. Su şöyle, bazen susuzlukla açlık da çok karıştırılır. Yani insan aslında su içmediğinde bir açlık ve baş ağrısı yaşar. Fakat bunu acıktığını düşünerek yemeğe yönlenir kişi. Aslında orada da bir durup önce bir su içmek lazım.
0: Ya da şunu mu sormalıyız kendimize? Aç mıyım yoksa susadım mı?
1: Aynen öyle. Aç mıyım, susuz muyum bir durmak lazım. Yani bu fark edilmeyen aslında atladığımız bir noktadır ama susuzluğun böyle bir belirtisi de var. Çok hani evet susamayı beklemek de vücut bir şey gösteriyorsa diyor ki yani susadım evet su iç. Ama onun dışında güne yayarak düzenli ölçülerde de mutlaka bir su tüketimimiz alışkanlık haline getirmemiz gerekir.
0: Aslında vücut, yani biz susadığımızda vücut susadığı alarmını verdiğinde biz normalde içmemiz gereken suyu, yani periyodu atlamış oluyoruz.
1: Tabii onu almamış oluyorsunuz. Bunun aslında en iyi idrar renginden görürsünüz. İdrar rengimizin çok açık, beyaza yakın olması lazım. Bazen idrar renginin koyulaştığını görmek aslında sizin suyu yetersiz aldığınızı gösterir. Kabızlık, suyu yeterli içmediğimizi gösterir. Bunları da tabii baz aldığınızda zaten, şimdi mesela su içiyorum dediği zaman diyoruz ki yani idrar rengimiz nasıl, koyu mu ya da kabızlık var mı falan. Ama burada fark ediyoruz ki hakikaten aslında suyu eksik içebiliyoruz.
0: Şimdi normal birisi için, normal sağlıklı birisi için aslında bu düzenlenebilir bir durum. Ama kişilerde bir takım şey, demans gibi, yaşlılık gibi, bazı ilaçlara bağlı ağız kuruluğu gibi mesela diyabette. Bunlar da aslında su içiyorum ama bunlar hastalıktan gibi bir algı da oluşturabiliyor. Dolayısıyla burada bizim ya da yanımızdaki kişilerin bir düzen kurması lazım. Peki susuzluk belirtisi, biraz önce idrardan ve susuzluk hissinden bahsettik. Onun dışında aslında susadığımızı gösteren ama bizim belirtiyi atladığımız durumlar var mı?
1: Var tabii. Mesela cilt kuruluğu, dediğim gibi kabızlık, baş dönmeleri, hele ki şimdi sıcaklarda. Yani burada suyla aslında mineral kaybı da yaşadığımızı gösteriyor. O yüzden mutlaka bazı belirtilerde de dikkat etmek gerekiyor.
0: Bazen baş ağrısı susuzluk belirtisi oluyor. Ve hemen bir ağrı kesici içmeye yöneliyoruz. Halbuki önce bir bardak su içse.
1: Kesinlikle. Önce bir su içip vücudu bir arındırıp. Mesela özellikle şey isteriz. Her sabah kalkınca ve dişlerimizi fırçaladıktan sonra iç organ yıkama gibi düşünün. Böyle bir bardak o bir suyu içmek gerekiyor.
0: Bir şey koymak lazım mı Esen? Bu arada işte limon sıkanlar, sirke, bal kaynatanlar, maydanoz yapanlar.
1: Yani o kadar çok şey var. Şimdi koymak lazım mı? Şöyle. Şimdi koyduğunuz şey size mucizevi bir şey yapmıyor. Yani ben o suya maydanoz veya tarçın koyduğumda bana kilo verdiriyordu, herhangi bir şey yapmıyor. Ama eğer ki su içmeyi bana zevkli hale getiriyor ve daha fazla su içmemi sağlıyorsa evet yapalım. Ama ben normal suyu da çok rahatlıkla içebiliyorum diyorsanız illa içine bir şey koymak zorunda değiliz. Ama şu anda hani böyle bir nane mesela, yani nane limon koymak, işte buzdolabına bir soğuk su içmek daha bir fresh, bir ferahlatma hissi verir. Onlar eklenebilir. Orada çok büyük problem yok.
0: Bu özellikle su içmeyi çok sevmeyenlere öneriliyor galiba, değil mi? Biraz renklendirmek, işte o sürahiyi böyle bir sanki tablo gibi, sanki hani bir içini çiçekler doldurmuşsunuz gibi. Kesinlikle, böyle meyveler.
1: Kesinlikle böyle maydanoz, nane, biraz böyle çilek dilimleri, limon. Çok da keyifli oluyor. Çok sıkıntı da oluşturacak bir şey de değil. Yapılabilir, fakat bunların da işte suyla böyle bir şeyleri kaynatıyorum çok fazla. Su yerine 1,5-2 litre, bu tarz böyle bitki çaylarına yöneliyorum kısmı böbrekleri yoran tarafıdır. Ama siz içeceğiniz suyu biraz renklendirdiğinizde herhangi bir sıkıntı olmaz.
0: Yine su içip yeterince su içmediğini düşünen de bir grup var. Özellikle işte bu beyaz yakalılar diyelim, onlara saat kuruyorlar. Bir bardak içtim, bir bardak daha. İşte banyodan önce bir bardak, banyodan sonra bir bardak. Yatmadan önce bir bardak, kalkar. Var mı gerçekten böyle bir sırası, yoksa kendimize göre bir rutin mi oluşturmalıyız?
1: Öyle. Aslında baktığımızda vücut istediği noktada vermek lazım. Suyun zamanı yok deriz ama yemeklerden hemen sonra yemek arasında içmemek lazım. Çünkü mide gereksiz bir doluyor ve bu sefer aldığımız besin tüketimiyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Genelde yemeklerden bir saat sonra, sabah kalkınca, banyoyu çok doğru söylediniz, gerçekten banyodan sonra içmek gerekiyor. Ama suyu gün içerisinde yayarak içmek. Şimdi bazen de örnek veriyorum, bazı sıkıntılardan dolayı işte dışarıda su içmiyor insanlar. İşte tuvalet sıkıntısı yaşarım diye. Bu sefer gidiyor akşam suya yükleniyor, ama suyu güne yayarak içmek lazım. Şimdi mesela genelde bana da soruyorlar, işte soruyorum içiyor musun? Şimdi şöyle öneriyorum. Şimdi benim masamda da 750 ml'lik bir şişem oluyor genelde. Şimdi şöyle bir plan çok rahat oluyor aslında. Ben sabah başladığımda öğlen yemeğine kadar onun birini bitirdiğimde, öğlenden akşam işten çıkana kadar bir daha içtim. Zaten 1,5 litre içmiş oluyorum. Akşam da bir tane içtiğinizde gayet rahat 2 litre dolu. Şimdi herkesin kendine kolay. Kimisi saat başı kuruyor. Bardak bardak içmek daha rahat geliyor. Geçen mesela bir danışanım diyor, gelin bir doldur şişeni, gözün görsün, içsin. Mesela şöyle bir mantık kurmuş. Saat kurdukça diyor, kalkıyorum yerimden, su alıyorum, ekstra hareket. Bu da mantıklı, o da yapılabilir. Yani bir şeyin sonucu aslında o suyu içebilmek. O içerken ki kurduğunuz ritüeller nasıl kime rahat geliyorsa yapabilir.
0: Bizim için sonuç önemli.
1: Aynen öyle, ama suyu güne yayarak, bir anda yüklenerek içilmesi önemli olan o.
0: Şimdi yaz mevsiminde meyve suları, limonatalar, maden suyu, soğuk ya da sıcak çaylar, içecekler, onlara işte smoothie'ler eklendi bu son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle. Acaba bunların suyla ilişkisi nedir? Yani bunları içmek ya da tüketmek, ya bunun da bir sıvı karşılığı var kardeşim cümlesi ne kadar doğru?
1: Tabii şimdi çok aşırı sıvının da aslında zararı var. Dediğim gibi böbreğin yükünü arttırıyoruz. O yüzden bu tarz böyle bitki çayları, smoothie'leri yapıyorsak günlük maksimum 2-3 bardak artı sadece biraz önceki bahsettiğimiz kilogram başına su ihtiyacı gibi bir denge kurmak lazım. Bu da gayet daha sağlıklı olur.
0: Peki yine tatilden bahsedelim. Tatile gittiğimiz zaman su tüketimimizi, özellikle işte daha fazla denize giriyorsak, daha fazla güneşleniyorsak, yani aslında güneşin altında daha fazla kalıyorsak ya da güneşin altında çalışıyorsak, işimiz sıcaksa ya da sürekli hareket halindeysek, burada dengeyi nasıl kuracağız?
1: Burada tabii şimdi çok, eğer ki terle birlikte de çok kaybınız varsa bu sıvı miktarı biraz daha artar. Dediğim gibi kişiye göre değişir ama yaklaşık bu hani 2,5-3 litrelere uzanan bir su tüketimi olur. Çünkü orada eğer ki vücut size o sinyali veriyorsa, susadım diyorsa, onu zaten cevabını vermek lazım. Ama bunun yanı sıra da günde mesela 2 tane maden suyu içmek, çok da özellikle bu sıcakta işte mineral ve elektrolit kaybı yaşadığımız için o noktada mesela 2 tane maden suyu mutlaka içmek gerekiyor. Vücut dediğim gibi ihtiyacı oldukça suyu vermek lazım. Ama çok fazla da böyle yani kalori içerikli meyve sularını, hazır gıda, hazır içecekleri de çok da tüketmemek gerekir.
0: Kimlerin normalden fazla tüketmesi gerekir? Biraz önce iş sebebiyle olanları saydım ama mesela bazı hastalıklar, işte anne adayları, bebekler. Mesela bebekler susadığını ifade edemeyebilir. Onlar için bir rutin var mı? Emen ya da ek gıda alan bebekler?
1: Ek gıda da evet vermek lazım ama anne sütü alan bebeklerde çok öyle bir kaygıya girmeye gerek yok. O zaten su ihtiyacını alıyor. Ek besine geçtikçe de evet, yani orada da bir alışkanlık, işte böyle yakınlarda bulundurmak lazım çocuğun elinin altında. Mutlaka o da ihtiyacı oldukça zaten suyu içecek. Dediğiniz çok doğru, hamilelerde bu ihtiyaç çok daha artar. Diyabet hastaları özellikle çok daha fazla bu ağız kuruluğu yaşadığı için suya karşı. Evet, sıcakta güneşin altında çalışanlarda çok daha büyük bu ihtiyaç artar. Bazı hastalıklarda sıvı kısıtlaması vardır. Onlar mesela böbrek hastalıklarının bazılarına sıvı kısıtlaması yapmak gerekebilir. Burada da biraz daha kişiye göre tabii değişen tablolar var.
0: Yeme içmeyle su tüketimi arasında bir bağlantı var mı? Mesela bazı yiyecekler su ihtiyacını arttırabilir mi?
1: Tabii şimdi çok tuzlu, baharatlı yediğiniz bazı besinlerde daha fazla su tüketimi ihtiyacınız olur ki onu da yine içmek lazım.
0: Peki karpuz, kavun, şeftali, bunlar sulu meyveler. Bu mevsimin meyveleri. Bunlar su ihtiyacımızı azaltır mı ya da bunları çok tüketiyor olmak daha az su tüketmek anlamına mı gelir?
1: Yok, aslında başlı başına suyun yerini hiçbir şey tutmaz. Ama orada da bir denge var işte. Şimdi şöyle bir şey. Yazın işte bu kavun, karpuzun, kışın işte portakal, mandalinanın olmasının da işte bir dengesi var. Yani aslında bir sebebi var. Yani tabii ki evet su, ama bu sıvı gıdaların ihtiyacımız yazın arttığı için meyvelerde tabii ki ona göre daha su. Mesela salatalık zaten tamam, neredeyse %90'ı su. Yani ona göre de aslında bu da Allah'ın bize bir lütfu yani. Mevsimine göre, ona göre bize üretilmiş, aslında yaratılmış besinler.
0: Diyet yapanlar salatalığı çok severler. Diyetisyenler de severler diye düşünüyorum. Çünkü yediğiniz zaman hazmetmek için harcadığınız kalori o sebzenin kendisinin vücuda kattığından daha fazla. Peki biz mesela bir öğünü salatalıkla geçirebilir miyiz? Hem su ihtiyacımız, hem karnımız doysun, hem kalorisi düşük. Olur mu böyle bir şey? Ne dersiniz?
1: Yani yazın sıcakta olabilir mi? Güzel bir kahvaltı, sağlıklı bir kahvaltı yaptıysanız en azından bir öğlen öğününü. Mesela yoğurtla karıştırarak salatalığı yapsak daha bir dengeli olur. Peynirle birlikte bir salatalık şeklinde tüketirseniz tabii ki olur, ama sonraki öğünde yine mutlaka yine bir salatamız ya bir etli sebzemizi tüketirsek çok büyük sıkıntı olmaz.
0: Su deyince hakikaten hayatın... Hani var olmamızın sebebi, vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Dünyanın büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Sadece bizim için değil, dünya için su çok önemli. O yüzden hani nasıl sağlıklı, temiz suyu içmemiz gerektiğini söylüyorsak, dünyanın büyük bir kısmının da bu kaynaklara ulaşamadığını bilerek su kaynaklarımıza biraz da böyle bir sosyal sorumluluk mesajı verelim. Yani sadece içmekle olmuyor. İçebilecek suyu bulabilmek için de kaynakları temiz tutmak lazım.
1: Kesinlikle. Tam şimdi o kadar böyle anlatırken direkt aklıma gelen de su israfından da kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli. Her sene hepimizde bir korku aslında. Yani ileriye doğru gidişatta gördüğümüz gerçekten su kaynaklarında azalmaları hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Bunun için de israftan kesinlikle kaçınmalıyız.
0: Vücudumuz israf etmiyor. Onun ihtiyacını karşılayalım, ama onun dışında kullanırken de dikkatli olalım. Çok teşekkür ederim.
1: Kesinlikle, ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Parmaksızoğlu ile birlikteyiz. Bugün kalça kireçlenmelerini konuşacağız hocamla. Bu konuyla ilgili özellikle kalça protezlerine de konuyu getirmeye çalışacağız. Kalça protezi kimlere uygulanır? Yeni teknoloji nedir? Hasta rahat eder mi? Ömrü ne kadardır? Hepsini sormaya çalışacağız. Hocam merhabalar.
1: Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hocam, kalça kireçlenmeleri diyoruz. İlk anda benim de aklıma öyle geldi. Sanki hep yaşa bağlıdır gibi. Kaç yaştan itibaren görüyoruz kalça kireçlenmelerini?
1: Şimdi kalça kireçlenmeleri çocukluk yaşı haricinde aslında bütün yaşlarda görülebilir. Görülme sebepleri arasında en önemli faktörlerden bir tanesi yaş, kilo, ağır iş yapmak gibi kalça eklemine gelen yükün fazlalığıyla oluşan, kıkırdak harabiyetiyle oluşan bir şey. Ancak genç yaşlarda da olabilir bu. Mesela doğuştan kalça çıkını sekeli olabilir. Veya geçirdiği bir kırığa bağlı kalçada kireçlenme olabilir. Yani genç yaşlardaki olan kalça kireçlenmelerinin mutlaka bir sebebi vardır. Ama ileri yaşta görülen kalça kireçlenmelerin ise kendiliğinden yıpranmaya bağlı olan kireçlenmeler. Evet, yaşa bağlı.
0: Hangi belirtilerle daha çok dikkat çekiyor kalça kireçlenmesi?
1: En fazla ağrı oluşur. Yani birinci derecede olabilecek problem.
0: Nasıl bir ağrıdan bahsediyoruz?
1: Karakterize olan ağrı, kasığa vuran, uyluğun iç kısmına doğru yayılan bir ağrı şeklinde ortaya çıkar. Önceleri yürüme mesafesi çok uzunken, gittikçe ağrı arttıkça yürüme mesafesi kısalır. Ve en sonunda istirahat ederken, hatta gece bile artık ağrı oluşmaya başlar ve hasta aynı kalça ekleminin kireçlendiği tarafın bacağın üzerine basamaz hale gelebilir.
0: Bu belirtilerle size gelir. Sonrasında nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz? Hangi tetkikler yapılıyor hastaya?
1: Şimdi kalça kireçlenmesi tanısı konulduğu zaman basit bir röntgenle, yani bildiğimiz basit bir röntgenle tanısı konulduktan sonra yapılacak şey, tabii ki eğer çok ilerlememiş ise değişik osteotomi şekilleriyle kalça kireçlenmesinin önüne geçmek veya ömrünü uzatmak mümkün. Ancak ilerlemişse yapılacak tek seçenek kalça protezi.
0: Yani kalçayı tamamen çıkartıp yerine dışarıdan bir protez yerleştirmekten bahsediyoruz.
1: Evet, aynen, kalça ekleminin görevini gören sunni bir eklem monte ediliyor. Edildikten sonra hastanın uzun süre rahat etmesi sağlanabiliyor.
0: Her yaş için, yani hangi yaşta olursa olsun, eğer kalça görevini yapamıyorsa, kalça kemiği yerine protez konulması mümkün mü?
1: Tabii çocukluk yaşı hariç, yani ergenlik ve çocukluk yaşı hariç 17-18 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir eğer gerekiyor ise.
0: Hocam, tabii böyle şimdi baktığınız zaman vücudun tam ortası, hareket kabiliyeti açısından baktığınızda yürümek çok önemli bir davranış. Burada oluşabilecek en küçük bir duraksamanın insanın sosyal hayatıyla çok ciddi anlamda ilişkisi var. Hani ameliyat deyince böyle biraz korkutucu gibi geliyor tablo. Nasıl bir ameliyattır, ne kadar sürer ve teknoloji bize bu son dönemde bu ameliyatla ilgili nasıl fırsatlar sunuyor?
1: Evet, şimdi çok iyi bir yere temas ettiniz. Şöyle, kalça eklemi kireçlenmesinden yapılacak olan kalça protezindeki prosedür şöyle. Ameliyatı sabah yaparız, akşama yürütürüz. Ertesi günü merdiven iner çıkar. 3 ay boyunca alçak yere oturması ve yerden eğilip bir şey almaması dışında her şey serbest. Dolayısıyla bu hastalarımızın bu konuda korkmamaları gerekir. Çünkü çağımızda artık yaşam konforu çok önemli bir şey. Yani yaşam konforunu artırmak için elimizde gelen her şeyi yapıyoruz ve kalça ağrısıyla gelmiş bir hasta ameliyattan sonra gerçekten şu duyguya kapılıyor: keşke daha önce olsaydım.
0: Hocam, izninizle altını çizmek istiyorum. Sabah ameliyat oluyor,
1: evet.
0: Akşam yürüyor, ertesi gün merdiven çıkıyor ve sonraki günde taburcu oluyor.
1: Evet, aynen, en fazla 2-3 bilemediniz 3 gece misafir ediyoruz hastalarımızı hastanemizde ve aynen hastayı yatırmak mümkün değil. Yani yatırdığımız zaman komplikasyon oranını artırıyoruz. Dolayısıyla sabah ameliyat, akşam yürüme, ertesi gün merdiven inip çıkma ve daha sonra taburcu.
0: Tabii bu şimdi o güne kadar ağrı çekmiş, belki hareket kabiliyetini kaybetmiş, eve mahkum olmuş bir hasta için hani merdiven inip çıkmak böyle çok sıra dışı bir şey gibi geliyor herhalde, şaşırıyordur bizden.
1: Evet, tabii bunlar hastalarımıza önceden söylediğimiz zaman gerçekten birçok hastamız inanamayabiliyor ama ameliyat olduktan sonra gerçekten hak veriyorlar, gerçekten. Yani hastalar çok memnuniyet vericidir, derecede memnun kalırlar.
0: Peki bu her hasta için geçerli olan standart prosedür müdür?
1: Eğer ameliyat kalitesini iyi yapmışsanız, hastada herhangi bir problem olmamışsa, çok kaliteli bir ameliyat ise bütün hastalarda aynı prosedür uyguluyoruz.
0: İlk 3 ay biraz daha dikkatliler dediniz. İşte alçak yere oturmuyorlar. Biraz daha eğilip kalkarken dikkat ediyorlar. Ama ondan sonraki süreçte normal eskiden olduğu gibi bütün hareketleri yapabilir hale geliyorlar. Mesela yaşlı bir insan için günlük hareketlerini yapması yeterli ama daha genç bir hasta için işte planlaması gereken bir kariyer var, aile hayatı var. Belki spor yapıyor, sporla ilgili ya da işle ilgili yapması gerekenler var. Tamamen normal hayatına dönebiliyor mu hasta?
1: Şimdi kalça protezi ameliyatındaki ameliyattan sonra görülebilecek en önemli komplikasyon veya sıkıntı, risk kalçasının çıkmasıdır. Dolayısıyla kalça ekleminin çıkmasını engellemek için koruma tedbirleri alıyoruz. Yani 3 ay boyunca yumuşak dokunun iyileşmesi için hastanın öne doğru çok fazla eğilmemesi, yerden bir şey almaması gerekiyor ki kalçasını koruyabilirim diye. Ama günümüz protezlerinde büyük baş kullanılarak hatta polar cup dediğimiz, dual onlay dediğimiz protez tipleri de bu erken dönemde bu riski ortadan kaldırabiliyorlar. Yani 3 aylık bir dönemdeki koruma amacımız kalçamızda herhangi bir problem olmasın. Ondan sonra bütün her şey serbest.
2: TGRT FM Haber.
3: Gibi olduğunda kriz olduk odakları ortalama yeni bir barut kokusu sindirmiştir. Bulanık suda avlanmayı meslek edinen muasım mihrakların tahrikleriyle Hürmüz'ün dar sularında estirilen her suni fırtına, petrol tankerlerinin rotasından sofralarımızın dirlik ve refahına kadar hedef alan ağır bir sabote girişimine dönüşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere kapılarının aralanması Hürmüz'de güvenli geçiş ve sahada ateşin susturulması arayışları, daha önce de belirttiğimiz üzere dikkatle takip ettiğimiz gelişmelerdir. Ancak Siyonist vahşetin mutabakatı tanımayan bombaları sahada hunharca konuşmaya devam etmiştir. Söz başka, eylem başka olmaya devam ettikçe masada verilen taahhütlerin hükmünden bahsetmek nasıl mümkün olacaktır? Gözü dönmüş bu itiraz ve cinayet kabinesinin niyeti kirli, akıttığı kan namertçedir. Ateşkes kelamı daha havada asılıyken bu korsan yapı arkadan hançer saplama maharetini göstererek yeni saldırıların hain planlarını kurgulamaktadır. Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır. Mızrak artık çuvala sığmamaktadır. Katil İsrail, mazlumların kanı ile semiren emperyalist bir sömürge düzeneğidir. Gazze'nin yetim feryatları arşı titretirken, Beyrut'ta mazlumların ağıtları dinmemişken, Siyonist soykırımın şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip bükmektedir. Zulmü zanaat edinen bu kanlı terör makinesinin lügatında barış, silahlara mühlet kazandırmak, diplomasi ise vahşeti hukuk kılıfı ile cilalamaktır. Kuzeyimizin kilidi ve mavi vatanımızın mütemmim cüzü olan Karadeniz'de sular durmaktan uzaktır. Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma iklimi aradan geçen zamana rağmen bölgesel istikrarın önündeki en büyük kırılma hattı olarak varlığını korumaktadır. Ne zaman tahıl ve sevkiyatları esir değişimleri yahut diplomatik temaslarla bir esenlik kapısı aralansa, dengeleri değiştiren siyasi depremler kuzeyin yakasını bırakmamaktadır. İçinde bulunduğumuz bölgenin her yönüne hakim olan bu sarmal hamasi nutukların ötesinde jeopolitik riskleri doğru okumayı ve milli menfaatlerimizi koruyacak rasyonel bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır. Böyle bir dönemde Ankara'da yapılacak NATO zirvesi Türkiye'nin jeopolitik öneminin etkin ve caydırıcı kudretle donatılmış şanlı ordusunun, dünyaya örnek olan savunma sanayisinin ve arkasında çözülemeyen düğüm, aşılamayan engel bırakmayan diplomatik ağırlığının dünya sahnesindeki karşılığını gösterecek mühim bir faaliyettir. Cumhur İttifakı ile tahkim edilen devlet aklı da bu zirvede krizleri okuyan, tehditleri gören, fırsatları tartan ve Türkiye'nin haklı tezlerini dünyaya haykıran, stratejik iradesiyle bir kez daha kendisini gösterecektir. Ancak sözü evirip çevirmeden açıkça söylemek lazımdır. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir. Ankara merkezli istikbal ve milli beka ufkumuz kaynağını dışarıdan alan tüm ittifakların üzerindedir. NATO, güvenlik ihtiyaçlarının ve savunma zaruretlerinin doğurduğu bir ittifaktır. Bu ittifakın varlık sebebi karşılıklı saygı, eşit muamele, hakkaniyetli yük paylaşımı ve tehdit algısında dürüstlüktür. Türkiye 1952 yılından beri NATO'ya yalnızca denizlerini, limanlarını, üslerini ve jeopolitik mevkiini değil, Metehan'dan bugüne uzanan muharebe sanadının tüm inceliklerini, alnı kınalı Mehmetçiğimizin kanıyla mühürlenmiş 3000 yıllık köklü askeri geleneğini ve kadim devlet nizamı ile terbiyesini de kazandırmıştır. Bu büyük askeri hafızanın en eski, en sağlam ve müessir sütunu ise hiç kuşkusuz Türk Kara Kuvvetlerimizdir. 2235 yıllık şerefli mazisiyle Türk Kara Kuvvetlerimiz, Türkistan bozgurlarından doğan cihan hakimiyeti ülkümüzü, Anadolu'da vatandaşlığı ve üç kıtada şanla, şerefle ve zaferle nam saldığı milli hafızamızdır. Türk Kara Kuvvetlerimiz, medeniyet iddiasının nice coğrafyada henüz bir iz, bir işaret, bir esame olarak dahi belirmediği devirlerde düzenli ordunun tesisini, emir komuta silsilesinin kudretini ve askeri teşkilatma kabiliyetini dünya milletleriyle tanıştıran kutlu ve köklü bir mirastır. Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını Türk milletine mahşere dek açan iradenin, Sakarya'da milletin makus talihini yenen dirayetin, bugün ise terörle mücadelede sınırlarımızın ötesine taşan milli beka düsturunun vücut bulmuş halidir. Kara kuvvetlerimiz, toprağa yalnızca bir coğrafya parçası değil, şehidin emaneti, devletin haysiyeti, milletin namusu ve gelecek nesillerin mukaddes istikbali olarak gören bir tarih şuurunun adıdır. Türk ordusunun karadaki kudretinin özünde Metehan'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanarak Mehmetçiğimize emanet edilen çelikten bir silsile vardır. Türk Kara Kuvvetlerimizin 2235. kuruluş yıl dönümü, dünya milletlerinin de şahitlik edeceği büyük bir iftarla kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum, fedakarlık abidesi gazilerimizi minnetle, görev başındaki kahraman ordumuzu şükranla selamlıyorum. Bu vesileyle yiğitler yiğidi Mehmetçiğimize merhum şairimiz Orhan Şahik Gökyay'ın şu dizileriyle sesleniyorum. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Cepheden cepheye koşup bu toprakları bize kanlarıyla vatan kılan, korkusuzluklarıyla güvenli kılan askerlerimize ben de diyorum ki, bu vatan hepimizden evvel sizindir. Bu vatan sizin sayenizde hepimizindir. Değerli milletvekilleri, Türk ordusu Karadeniz'in kilidini muhafaza eden, Boğazlardaki tarihi hükümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirli'ye kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize denk, NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Kore'den Afganistan'a, Kosova'dan Libya'ya, Bosna Hersek'ten Irak'a kadar Türk askeri müttefiklik hukukunun gereğini yıllardır sahada göstermiştir. Kore dağlarında destan yazan Mehmetçik, NATO üyeliğimiz henüz resmiyet kazanmadan önce Türk'ün dostluğunu, sadakatini ve sarsılmaz bükülmez bileğini kanıyla, canıyla tüm dünyaya ilan etmiştir. Dondurucu soğuğun, amansız yokluğun ve cehenneme ateş çemberinin içinde tek bir adım bile geri atmayan o çelikten irade, müttefikliğin lafla değil ancak kahramanlıkla mühürleneceğini tarihin hafızasına kazımıştır. Soğuk Savaş'ın o kasvetli ve tehdit dolu yıllarında da Türkiye, NATO'nun yıkılmaz kalesi vazifesini görmüştür. Kuzeyden esen Sovyet yayılmacılığına karşı boğazlarımıza hakim olan milli egemenliğimiz, ittifakın başlıca can simidi olmuştur. Ecdet yadigarı Balkanlar'da mazlum Bosna'nın kanayan yarasına merhem olan, Kosova'nın burçlarına emniyet ve istikrar sancağı diken Türk askeri, Afganistan'da Kabil'in güvenliğinden en çetin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerine kadar her alanda en ağır, en çetrefilli sorumlulukları tereddüt etmeksizin üstlenmiştir. Mavi vatanımızın güney suru Akdeniz'de terör şebekelerine karşı deniz güvenliğinin sarsılmaz kalkanı olan Türkiye, Libya açıklarında NATO'nun deniz hareketlerini ve ambargo denetimlerini koordine etmiş, Irak'ta kalıcı barış ve huzur adına elini taşın altına koyarak sahada kudretini açıkça göstermiştir. Semalarımızın muhafızı şanlı Türk Hava Kuvvetleri ise müttefik hava sahasının korunması uğruna Polonya'dan Romanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hava polisliği görevlerine iştirak etmiştir. Gök kubbede koşullar ne kadar çetin olursa olsun, Türk devletinin mesuliyetten ve fedakarlıktan kaçmayacağını dosta ve düşmana bir kez daha ispat etmiştir. Şurası iyi bilinmelidir ki bu sayılanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ittifaka sadece mürekkeple imza değil, serden geçti bir ruhla omuz verdiğinin apaçık delilidir. Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır. Bu sebeple Ankara'da yapılacak ve ev sahibi olduğumuz NATO zirvesi bakımından Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. Brüksel'de yapılan son Savunma Bakanları toplantısında caydırıcılık, savunma kapasitesinin arttırılması, mühimmat stokları, savunma harcamaları, nükleer caydırıcılık, Rusya-Ukrayna savaşı gündeminin merkezine oturmuştur. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Karadeniz'in stratejik sularında bir güvenlik mimarisi inşa edilecekse, alayı peşinen kabul etmelidir ki Montreux ile tahkim edilen boğazlar üzerindeki mutlak egemenliğimiz o masanın temelini teşkil edecektir. Doğu Avrupa hattında bir caydırıcılık kalkanı örülecekse, kahraman Türk ordusunun sahada zaferle tescillediği hareket tecrübesi, Türkiye'nin muazzam askeri kudreti ve savunma sanayindeki şahlanışı muhakkak surette denklemin tam kalbindedir. Orta Doğu'nun asırlardır kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş coğrafyasında yeni bir düzen aranıyorsa, şanlı devletimizin çelikten yumruğuyla kökünü kazıyarak tasfiye ettiği terör odağından arta kalan coğrafya ancak ve ancak Ankara'nın iradesiyle hayat bulacaktır. Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta 7 düvelde de şahit olacaktır ki kurgulanan bu devasa küresel satrançın tam ortasında başkalarının icazetiyle değil kendi kudretiyle var olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu şirazesi kaymış dünyanın üzerinde asırlarca meydan okuyan tarihi bir anıt gibi yükselmektedir. Başkent Ankara'yı hesaba katmadan NATO bünyesinde ittifak hesabına yol almaya çalışmak kaygan zeminde gözleri kapatıp ilerlemeye benzer. Muzaffer Türk ordusunun asırlık tecrübesini, Türk savunma sanayinin dünyayı şaşkına çeviren üretim kudretini ve Türkiye'nin sarsılmaz jeopolitik ağırlığını dışarıda bırakan her denklem eksik kalmaya ve çökmeye mahkum olacaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti kriz hatlarının kesiştiği ateş çemberinde istikrarı temin eden, tehditleri sınırlarının bidayetinde ezen bir devlettir. Bu hassas kavşakta müttefiklik hukukunun riyakarlıktan arındırılarak samimiyetle işletilmesi, bağlarımızın güçlendirilmesi için kaçınılmaz bir fırsattır. Eli kanlı terör örgütlerine harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür. Türkiye'nin savunma ihtiyacını sürüncemede bırakıp haklı taleplerini oyalama anlayışı miadını doldurmuştur. Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de şımarık çocukların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yürüttüğü provokasyonların alkışlandığı günler geride kalmıştır. Türkiye artık Türk ve Türkiye yüzyılının baş mimarıdır. Maruz kaldığı haksızlıkları aziyet içeren bir ağıta değil, göğsünde kora, bileğinde kuvvete, semalarında çelik kanada dönüştüren büyük bir Türkiye vardır. Milli iftiharımız Kaan'la, Hürjet'le, Kızıl Elma'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Gökbey'le, göklerimize ay yıldızlı mutlak hakimiyeti perçinleyen bir Türkiye mevcuttur. Denizlerimizden bilgem projelerimiz, fırkateynlerimiz, milli gururumuz, TCG Anadolu denizaltlarımız ve insansız deniz aracı projelerimiz, Mavi Vatan davamızın şerefine teknolojik bir zırh olmuştur. Karada Altay tankımız, taktik tekerlekli ve paletli zırhlı araçlarımız, çok namlulu roket sistemlerimiz ve hassas güdümlü akıllı mühimmat kabiliyetimiz kahraman Türk ordumuzun kudretini zirveye taşımaktadır. Hava savunma cenahında gökbörü sistemi, Hisar, Siper, Korkut ve Sungur'dan oluşan savunma gücümüz mukaddes gök kubbemizi çepeçevre sarmaktadır. Göz bebeklerimiz Roketsan'ın, Aselsan'ın, Havelsan'ın, TUŞAS'ın Milli Savunma Bakanlığımızın himayelerinde omuzladığı bu muazzam milli hamle Türkiye'nin devasa bir savunma iklimini kurduğunu dosta ve düşmana ilan etmektedir.

ve hareket kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayete erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Çünkü askeri tıp, askeri iklimin görev koşullarının, operasyon psikolojisini, askeri disiplin düzenini ve sevk zincirinin içinde barındıran apayrı ve özel bir alandır. Terör amansız mücadelede, sınır ötesi şanlı operasyonlarda ve deniz aşırı mukaddes görevlerde Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Mayın ve patlama yaralamalarında, yanık ve ağır travma vakalarında, uzuv kayıplarında uzmanlaşmış bir askeri hekim ordusu zarurettir. Mukaddes kata geleni cephe gerisinden cephe hattına kadar uzanan askeri tıp disiplininin, Mehmetçiğe adanmış fedakar hekimlik ruhunun ve harp şartlarında çelikleşmiş sağlık aklının da kendisidir. Sivil sağlık sistemlerinin, hastanelerin, savaş cerrahisinin ve cephe gerisi lojistiğinin, ordumuzun bu kendine has ihtiyaçlarını tam manasıyla karşılaması mümkün değildir. Şüphesiz her hastanemiz kıymetlidir. Şehir hastanelerimiz, eğitim araştırma hastanelerimiz ve üniversite hastanelerimiz aziz milletimize büyük hizmetler sunmaktadır. Fakat askeri sağlık sistemi savaş ve çatışma anında apayrı bir refleks ve seferberlik hazırlığı ortaya koymaktadır. Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır. Savaş meydanında kanayan yarayı vaktinde saramayan bir devletin zaferi her zaman eksik kalmaya mahkumdur. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir. Gençliğinin baharını, mesleğinin yarını, anasının duasını, babasının ocağını, yarinin hasretini geride bırakıp vatan nöbetinde duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır. Bu borç cepheden amalethaneye ve rehabilitasyon hizmetlerine dek uzanan güçlü, disiplinli ve uzmanlaşmış bir askeri nizamla tamamlanmak zorundadır. Değerli dava arkadaşlarım, merhum Barbaros Hayrettin Paşa'ya atfedilen o kutlu söz hala deryalarımızın ufkunda yankılanmaktadır. Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Türk tarihi bize göstermiştir ki denizi yalnız kıyıdan seyreden milletler tarihin akışına uzaktan izlemek zorunda kalır. Fakat denize açılan, denizlerde sancağını taşıyan, denizlerde egemenlik kurup enginleri ticaretin, vatan ve müdafaasının ve yeri geldiğinde diplomasinin ayrılmaz bir parçası haline getiren milletler çağların yönünü tayin eder. Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de Sinop'tan Trabzon'a, Kırım hattından Boğazlara uzanan hakimiyet iddiası, Akdeniz'de Rodos'un, Kıbrıs'ın, Girit'in, Prezerve'nin tarih yazan zaferin ardında yatan hakikat de budur. Türk devlet iradesi asırlarca denizlerde derinleşmiş, mavilikler boyunca al bayrağı yeni yurtlar eklemiştir. Milli mücadele yıllarında da bu hakikat değişmemiştir. İzmir'in işgaliyle Adalar Denizi kıyılarında başlayan acı imtihan, Türk

0: Milletinin Anadolu'ya hapsedilmek istendiğini göstermiştir. Akdeniz kıyılarında Antalya'dan Çukurova'ya uzanan işgal hevesleri limanlarımıza, sahillerimize, ticaret damarlarımıza ve milli hakimiyetimize kastetmişlerdir. Buna karşın Türk milleti Aydın'da efeleriyle, Maraş'ta edeleriyle, Adana'da yiğitleriyle, İzmir'de düşmana korkusuzca atılan cengaverleriyle, Anadolu'nun her köşesine şahlanan Kuvayi Milliye iradesiyle ayağa kalkmış, düşmanı yurdumuzdan söküp atmıştır. Bu sebeple deniz Sinop'tan Anadolu'nun kuzeyine açılan nefesi, Trabzon'da ticaret yollarının ezeli kapısı, Kırım'da soydaşlık hukukunun sızlayan hatırası, prezervede Türk denizciliğinin çağlara meydan okuyan zafer mührü, Kıbrıs'ta egemenliğimizin Akdeniz'e dikilen sancağı, İzmir'de istiklal yürüyüşümüzün son adımıdır. Karadaki istikbalimizi denizlerdeki hakimiyetle tamamlayan, limanlarımızı üretime, tersanelerimizi teknolojiye, donanmamızı caydırıcılığa, mavi vatanımızı da milli egemenliğimizin ayrılmaz cephesine dönüştüren de işte o adımla başlayan tarihi yürüyüşümüzdür. 1 Temmuz Denizcilik ve Kapatoş Bayramı'nın manası da tam burada düğümlenmektedir. Kapitülasyonların karanlık dehlizlerinden aydınlığa erişen Türk milletinin denizlerinde hür, limanlarında söz sahibi, kıyılarında kayıtsız şartsız egemen bir devlet olma iradesinin adı büyük bir cumhuriyet hamlesidir. 1 Temmuz Türk denizciliğinin esaret zincirlerini kırdığı, kıyılarımızın ve sahillerimizin yabancı imtiyazların gölgesinden kurtulup milli hakimiyetin sancağı altına girdiği tarihi bir eşiktir. Bugün Ankara'da NATO zirvesine ev sahipliği yapmanın tarihi dönemindeyken 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nın ihtiva ettiği milli mana istikbal çizgimize çok daha berrak ve stratejik bir çehre kazanmaktadır. Bilinmelidir ki NATO'nun masasında Karadeniz'in güvenliği telaffuz ediliyorsa bunun yegane kilidi Türk boğazlarıdır. Küresel deniz yollarının emniyeti aranıyorsa bunun sarsılmaz güvencesi Montreux iradesidir. Enerji arzının sürdürülebilirliği tartışılıyorsa bunun can damarı Hürmüz'den Doğu Akdeniz'e uzanan o kırılgan jeopolitik hattır. Karadeniz'in sükunet iklimi, Akdeniz'in emniyet çemberi, küresel enerji kordonlarının emniyeti ve tahıl koridorlarının kesintisiz işlerliği doğrudan doğruya Ankara merkezli Türk devlet aklının soğukkanlı, dirayetli ve dengeli duruşuna endeklidir. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni bugüne kadar bir kuyumcu titizliği ve tavizsiz bir egemenlik şuuruyla uygulayan Türkiye, Karadeniz'de de fitil ateşlenmek istenen bölgesel yangınları frenleyen, gerilimin deniz havzalarına taşmasını engelleyen ve ittifakın doğu kanadına stratejik akıl kazandıran yegane aktördür. Kabotaş hakkı ve bu büyük ve muaddel deniz egemenliğimizin iç cephesini tahkim eden hukuki ve milli bir zırhtır. Kendi kıyılarımızda deniz ticareti ve taşımacılık hakkını millileştirerek limanlarımızda yabancı imtiyazlarının sömürgeci gölgesini yırtıp atan cumhuriyet iradesi, bugün mavi vatanımızın her bir damlasında deniz yetki alanlarımızda, stratejik tersanelerimizde, şanlı donanmamızda ve her geçen gün büyüyen deniz ticaret filozumuzda aynı hassasiyet ve ruhla nefes almaktadır. Kabotaj dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de göz bebeğimiz gibi korunması, anasının kucağından ayrılmamış bir yavru gibi büyütülmesi ve jeopolitik derinliğiyle kavranması mecburi olan istiklal mevzimizdir. Bu sebeple 1 Temmuz'u milli hakimiyetimizin enginlerimizdeki mühürlü tapusu, misaki milli şuurunun denizlerdeki yansıması olarak telakki etmekteyiz. NATO heyeti Ankara'ya gelirken zihinlere mıh gibi kazınmalıdır. Türkiye'nin denizlerdeki varlığı ve sarsılmaz mutlakiyeti yalnızca sınır güvenliği için değil, bölgesel barışın, küresel enerji yollarının, emniyetinin ve ittifakının caydırıcılık kapasitesinin ayakta kalabilmesi için hava kadar, su kadar hayatidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem iradesiyle toprakların ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkının kudreti ve yeteneğinin hududu çizer. Bu inançla 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın en kalbi duygularımda kutluyor. Türk denizciliğini omuzlayan asil kaptanlarımıza, gemi insanlarımıza, tersanelerimize, harikalar yaratan mühendis ve işçilerimize, liman çalışanlarımıza, ailesinin rızkını dalgalardan çıkaran balıkçılarımıza ve vatanımızın basmavi seccadesinde gece gündüz nöbet tutan kahraman Türk ordusunun bir parçası olan deniz kuvvetlerimizi şükran ve saygıyla selamlıyorum. Rabbim ay yıldızlı al bayrağımızı karada indirmesin, denizde soldurmasın, göklerde gölgeletmesin. Mavi vatan Türk'ün çelik iradesiyle ilelebet muhafaza bulsun. Sağ olun, var olun, yüce Allah'a emanet olun efendim.
1: TGRT FM Haber. Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TGRT FM Haber.

0: start verildi. Pedallar şampiyonluk için çevrildi.
1: Eşim yarışıyor kısa parkurda.
0: 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'da tarihi gündü. Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği uluslararası Gran Fondo yarışı Meran Bağları'nda coşkulu bir start aldı.
2: Bisikletçilerin çok büyük keyif alacağını tahmin ediyorum.
0: Şampiyonluk yarışı nefes kesti. 4 ülkeden ve 42 şehirden gelen 565 pedal 62 kilometrelik Sille Erenköy parkurunda kıyasıya sprint mücadelesi verdi.
3: Güzel bir organizasyon. Benim de ilk yarışım olacak.
0: Tam bir dayanıklılık testi olan 95 kilometrelik uzun parkurda ise sporcular 1337 metrelik tırmanışta taktik savaşı verdi.
2: Avrupa Bisiklet şehri, kenti olan Konya'dayız ve ilkini yapıyoruz, Grand Fondo'nun ilkini yapıyoruz ve ilk olmasına rağmen muhteşem bir organizasyon. Tüm Konya'yı, bütün katılımcıları kutluyorum.
0: Konya sokaklarında görsel şölen sunan yarışta Filistin için pedal çevirenler ve 71 yaşındaki bisiklet tutkunu ilgi odağı oldu.
4: 71 yaşındayım. Son 20 senedir bisiklet kullanıyorum. Bisiklet koşudan sonra en güzel spor.
0: Kürsüde şampiyonlar vardı. Kısa parkurda Karakaş ve Özer, 95 kilometrelik dev rotada Yüce ve Uzuntaş, gençlerde Gül, Paralimpik'te ise Gözber altın madalyaya uzandı.
5: 10 senedir bisiklet sürüyorum. 45-49 yaş grubunda birinci, genel klasmanda da üçüncü oldum.
0: Şampiyonlar ödüllerini Konya protokolünden aldı. Şehir güçlü altyapısıyla uluslararası marka değerini bir kez daha kanıtladı. Fabrika bir anda patlamış, faciada bir işçi hayatını kaybetmişti. Sorumlulara yönelik soruşturma genişletildi. İhmali olduğu değerlendirilen iki kişi tutuklandı. Tarihler 26 Haziran'ı gösteriyordu. Kemerhisar beldesinde özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında patlama meydana gelmişti. O patlamada 52 yaşındaki Nuri Özkan hayatını kaybetmiş, işçilerden Yasin Demirbaş ise yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından bir mülkiye baş müfettişi, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nda da bir polis baş müfettişi görevlendirildi. O soruşturmada iki şüpheli ön plana çıktı. O isimler işletmenin mesul müdürü ve iş güvenliği uzmanıydı. İki şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan ikili çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan fabrika ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlamanın yaşandığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

0: yöresel tatlar sahneye çıktı. Asırlık lezzetler yeniden keşfedildi. Dört farklı kültürün buluşma noktası Samsun, festivalde lezzet şölenine dönüştü. Lezzet noktası projesindeki 44 durak hem damakları şenlendirdi hem esnafın yüzünü güldürdü. Peki kente gelen turistler önce hangi lezzetlerin tadına bakmalı?
1: İlk önce Bafra pidesi. Bafra'da pide yiyecek. İkinci dondurmayı Ballı Baba'da. Üçüncü kaymaklı lokum.
0: Adnan Şahin liderliğindeki etkinliklerde darplı pilav, kastri ve sırık kebabı gibi gizli lezzetler tanıtıldı.
2: Bunlar aynı zamanda içerikleri itibariyle coğrafyanın sunduğu ürünleri kullanıyorlar.
0: Kuşaktan kuşağa aktarılan lezzetler kentin turizmini zirveye taşıdı. Esnafa ve Samsun ekonomisine can suyu oldu.
3: İşletmemizde en çok tercih edilen ürünümüz kapalı kıymalı Bafra pidesidir.
0: Festival bitse de lezzet turu sürüyor. 44 durak dijital rotayla yıl boyu gastronomi meraklılarına rehberlik edecek.

0: birden ocağı açtığım gibi Kıvılcım birden alev topuna döndüm.
1: Karavanda patlama yaşandı. 4 kişilik aile ölümden döndü.
0: Çakmağı çakınca ben yandım. Yakınımdaki eşimin eli yüzü yandı. Yatağa sıçramış çocuğun yüzü eli yandı.
1: Küçükçekmece'de 2 çocuklu kocaman ailesi Karadeniz turu için aldıkları karavanda yetiyordu. Tüpte gaz kaçağı oldu.
0: Menfez falan yokmuş. Gaz gideren bir şey yokmuş karavanda. Mesela ben 6'da uyandım ya. 8'e kadar uyusaydık diyorum ben şu anda. Biz kokudan ölebilirdik hepimiz.
1: Ocağı yakmak istediklerinde alev içinde kaldılar.
0: Çocuklar da bir an başladı ağlamaya. Biri anne yandım diyor, ona da gelmiş. Yani ben yanarken bir an kapıya döndüm, hani onu açayım kaçsınlar çocuklar.
1: Vücudunun %70'i yanan anne uzun süre entübe edildi. 20 ameliyat geçirdi.
0: Eve nasıl girdiysem ben girdim ama arkamdaki kaldırımlar hep kan olmuş zaten. Ambulanslar falan, itfaiye hepsi geldi.
2: Karavanlarda tüp bağlantısı çok önemli. Gaz kaçakları, yangın çıkması son günlerde sık gördüğümüz problemler, vatandaşın bu konuda dikkat etmesi gerekiyor.
1: Yangında vücudun yanan yeri için ilk yapılması gerekense
2: yanan bölgenin bir 20-30 dakika çeşme suyuna tabi tutulmasını öneriyoruz.
1: Karavanda büyük tehlike yaşayan kadın konfordan çok güvenlik uyarısında bulundu.
0: Çafçaflı görünce içinde televizyonu, buzdolabı falan var. Onlara böyle çok güzel dedim, biz bunu alalım dedi. Sadece hani masasına şeyine televizyonu kanmasınlar yani. Bak canımızdan olacaktık dördümüz birden.
3: Если в ближайшее время...
4: Yakında Kremlin'e gelip siz de canlı yayında görülmezsem ordu silahlarını Kremlin'e doğrultacak.
3: Армия развернёт своё оружие.
1: Sadece 24 saatte 14 milyon izlendi. Rusya gündemini alt üst etti. Ukrayna cephesinden ağır yaralı dönen eski asker Alexander Lunin'in bu videosu Kremlin'i harekete geçirdi.
3: Без вести пропавшими.
1: Eski asker ve blog yazarı Lunin, cephedeki komutanların askerleri sömürdüğünü, onlara işkence ettiğini ve ölüme terk ettiğini iddia etti. Ama asıl bomba doğrudan Rus lider Vladimir Putin'e hedef alan restiydi.
4: Yakında Kremlin'e gelip siz de canlı yayında görülmezsem, ordu silahlarını Kremlin'e doğrultacak.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 35, Bursa 33, Konya 30, Afyon 32, Denizli 37, Antalya 35, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 26, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 24, Gaziantep 35, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Yol durumu. Gerede Kızılcı Hamam Ankara yolunun Kızılcı Hamam Gerede istikameti 21-22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcı Hamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Rize Kalkandere yolunun 3 ila 4. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en çok sevap onadır. Peygamber-i Zişanı her yönden Hak Teâlâ, diğer peygamberlerden kıldı üstün ve âlâ. Onun ümmeti dahi öteki ümmetlerden daha faziletli ve üstündür her cihetten. Cennetliklerin dahi üçte ikisi yarın ümmetinden olacak server-i kainatın. Yine Resulullah'a verilen sevap, ecir, diğer peygamberlerden kat be kat ziyadedir. Sebebine gelince, mesela bir Müslüman bir ibadet yahut da hayır yapsa ne zaman, o işinden ne kadar alırsa sevap, ecir, iki misli sevap da üstadına verilir. Çünkü bu hayırlara o üstadıdır sebep. Onun öğretmesiyle yapmıştır bunları hep. Yine bu hocasının hocası dahi vardır. O da bu hayırlardan dört misli sevap alır. Onun da bir üstadı vardır ki yetiştiren, ona da sekiz misli verilir bu ecirden. Bu sevap verilmesi devam eder artarak, yukarılara çıktıkça çoğalır katlanarak. Peygamber-i Zişan'a ulaşıncaya kadar öyle fazlalaşır ki bu ecir ve sevaplar, bunların sayıları gelmez ölçü hesaba. Başkası kavuşamaz bu kadar çok sevaba. Çünkü bütün ümmetin, alim ve evliyanın, mezhep imamlarıyla sahabe-i kiramın hepsinin üstadıdır o server-i kainat. Onadır her bir ecir, her dua ve salavat. Yine her peygamberin ona inananları kendi isimleriyle çağırırdı onları. Resulullah'ı ise ismiyle çağırmak haramdır, hem yanında yüksek sesle konuşmak. Velhasıl ona karşı hürmetsizlik olacak, her şey bu ümmet için oldu haram ve yasak. Yine Cibril-i Emin başka peygamberlere gelmiş idi sadece 10 ila 400 kere. Resulullah'a ise 23 senede tam 124 bin defa gelmiş idi berdevam. Diğer peygamberlere hem Hazreti Cebrail hep insan suretinde göründü, oldu nazil. Resulullah'a ise 600 kanadıyla iki defa göründü, asıl melek haliyle. Diğer peygamberlere hiç böyle gelmemiştir. Onlar melek haliyle onu hiç görmemiştir. Başka peygamberlerin zevceleri hem yine zararlı olmuşlardır çoğu kendilerine. Halbuki o serverin mübarek zevceleri hep ferahlandırdılar sevgili peygamberi. Hem dünya hem ahiret işlerini yapmakta ona hizmet ettiler, İslam'ı yaymakta da.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ömer radıyallahu teala buyuruyorlar ki, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Amelleriniz tartılmadan önce kendinizi tartınız. Ahiret işlerinde zarar etmektense dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. İlk dinleyicimiz, buyurunuz efendim.
3: Affedersiniz, biraz heyecanlıyım.
1: Buyurun.
3: Evde çok sıkıntılarım var. Kocamla iki oğlumla. Oğlum için dua eder misiniz? Sanki depresyona girdi.
2: Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin.
3: Namazlarını kılıyordu şimdi. Çevreyle arası o kadar kötüleşti. İşini kaybetti. Zaten devamlı işsizdi. Kocam da böyle. Devamlı olarak babasında tartışıyor. Allah'tan senelerdir bu TGRT'yi takip ettiğim için sözümü az da olsa sözümü dinliyor ama bir şey söylediğim zaman, emir olarak söylediğim zaman kesinlikle sözümü dinlemiyor. Bu durumda ne yapabileceğimi söyler misiniz?
2: Tamam efendim. Allah-u Teala hayırlı neticeler ihsan etsin, hayırlı şifalar ihsan etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler dilerim hocam. Akika ile ilgili benim bir sorum olacaktı. Akika kurbanını kesersem, kesen kişi kimin adını söylediyse kurban ona mı ait olur? Ben bunu merak ediyordum.
1: Anlayamadık orayı. Bir daha lütfen.
4: Akika kurbanını keserken kesen kişi kimin adını söylerse kurban onun mu oluyor?
1: Yani onun mu akikası kesilmiş oluyor?
4: Evet, çünkü böyle bir olay yaşadık da.
1: Tamam.
4: Annem de geçen kurban bayramında kurban kestirmişti, akika daha doğrusu. Yurt dışına kestirdiğimiz için babam ödedi. Yani annem babama verdi. Banka hesabı yok annemin. Babam ödedi ama video gönderiminde de babamın ismi geçti. Annemin oldu mu bu kurban, bunu merak etmiştim.
2: Tamam efendim, oldum.
1: Peki, tamam. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Kabir ziyaretiyle ilgili olarak bir sorum olmuştu da kısaca bir şey daha vardı, onu unuttum sormayı. Hanım dinleyicilerimiz özellikle kabir ziyareti derken muayyen haldeki bir hanım ziyaret edebilir mi, ne okuması lazım diye soruyorlar.
2: Mustafa Bey, şimdi kitaplarda anlatılırken kabirler mescit gibi değil, cami gibi değil. Yani camiye abdestsiz girilmez. Muayyen haldeki de giremez. Cünüp olan da giremez. Haramdır, günahtır diye kitaplarda açıkça yazılı. Kabirler için abdest var yok. Mesela cenaze olmuştur. Abdest olmayanlar da geliyor oraya. Defin için. Mesela kabir kazanlar abdest var mı yok mu? Zaten sormuyoruz da. Gerekli de değil. Kabri kazıyor bunlar. Ve sonra orada yardım edenler oluyor. Ha diyeceksin ki ya cenaze namazı kılmışlardır falan. Tamam, biz zannederiz de o arada sıkışmıştır, abdest alamamıştır, abdest de bozulmuştur. Yani kısacası kabirlere abdestsiz girilmez diye bir hüküm kitaplarda yok.
1: Cenaze namazı abdestsiz kılmaz ama.
2: Cenaze namazı abdestsiz kılmaz. Dolayısıyla muayyen haldeki bir hanım, abdest olmayan kadın, erkek mezarlığa girebilir mi? Girebilir. Şimdi dinleyicilerimizden bazıları zaman zaman telefonla, maille sordukları da oluyor. Mesela Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin kabrini ziyaret edebilir miyim? Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin kabrini ziyaret edebilir miyim? Şimdi öyle bir zatın huzuruna abdestsiz veya muayyen haldeki bir hanımın, abdest olmayan bir erkeğin, bir kadının çıkması edebe aykırıdır. Olmaz değil. Edebe aykırıdır. Bu sebepten dolayı böyle bir durumu varsa içeri girmesin. Mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri şerifi bir hazire, yani küçük mezarlıklara deniyor ya böyle hazire diye, hazire dışarıda parmaklarının dışında rahatla aynı şekilde dua edilebilir. Muayyen haldeki hanım da aynı şekilde ziyaret edebilir onu. Aziz Mahmud Zahi Hazretlerinin, Mevlana Celaleddin Umi Hazretlerinin, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin, şimdi Şems-i Tebrizi Hazretleri deyince kendim Konya'dayım, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin kabri caminin içinde. Dolayısıyla oraya giremez ama dışarıdan eder.
1: Mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kabrinin etrafında da namaz kılanlar oluyor.
2: Namaz kılanlar oluyor. Cami avlusu gibi. Orada camisi var zannedersem.
1: Evet, var.
2: Dolayısıyla içeri girmesin. Dışarıdan etsin. Yani edebe riayet etsin.
1: Bursa'da mesela Emir Sultan Hazretleri'ninki içeride.
2: Dolayısıyla içeri giremesin. Bu sebepten dolayı bunu her Müslümanın yani anlayamadıysa Saadet-i Ebediye kitabında kabir ziyareti bahsi var. Kur'an-ı Kerim okumak ve kabir ziyareti bahsi var. Onu bir okudu. Anlamadı. Bir daha okudu. Bir daha okudu. Her okuyuşta muhakkak zihnine bir şey girer. Çünkü Allah-u Teala bizi yaratmış. Hepimizi de belli bir hafıza. Efendim ben anlayamıyorum. Onu ben kabul etmiyorum. Eğitimci olmam sebebiyle. Yok. Eğitimciler de, İslam alimleri de aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü bu insandır. Evet. Yani Cenab-ı Hak aynı şekilde bazılarının sürat-i intikalini yüksek yaratmış. Yaratırken öyle yaratılmış. Bir şey dinler, o anda ezberler. Ha, ben 10 defa dinlesem kalır zihnimde falan ama kelime kelime değil. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendilerimizden hafızası çok yüksek. Sürat-i intikalleri de yüksek. Yazmıyorlardı. Kağıt da yoktu. Teyp de yoktu. Ne bileyim ben ses kayıt cihazları da yoktu. Ama kelime kelime naklediyorlardı. Evet diyor, iyi hatırlıyorum. Böyle böyle böyleydi diye. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri bir gün işte devlet başkanı iken, halife-i müslim iken tek başına bir yerden geliyor. Bakıyor bir hurma ağacının altında 5-6 tane eshab-ı kiram aleyhissalatü efendilerimiz oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Oradan geçerken selam veriyor, onlara soruyor ne yapıyordunuz diye, sohbet ediyorduk diyorlar. Ne hakkında diye soruyor. Bunu nakleden zat eshab-ı kiramdan diyor ki fiten hakkında. Fiten ne demek? Fitneler hakkında. Peki diyor, o fitne hakkındaki olan hadis-i şerifi içinizde duyan var mı? Bu hadiseyi nakleden zat diyor ki ben bizzat Resulullah Efendimiz'den işittim buyuruyor. Nasıldı diye soruyor. İşte fitne kapısı kapalıdır. O kapı kırılacak. Ondan sonra fevd fevd dalga dalga fitneler yayılacak. Hazreti Ömer soruyor. Diyor ki o kapı kırılacak mı, açılacak mı? Yok diyor, kırılacak.
1: Öyle buyurdu.
2: Öyle buyurdu. İyi hatırlıyor mu kelimeyi diyor. Kırılacak buyurdu. Bir daha soruyor. Net hatırlıyor musun diyor. Evet efendim diyor. Net hatırlıyorum. O kapı kırılacak. Öyle deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri mahzunlaşıyor. Ve oradan ayrılıyor. Tabii ikisinin arasındaki bir konuşmayı, oradaki murat nedir? Hazreti Ömer'in ısrarla sormasının sebebi nedir? Ve bu zatında ısrarla, yani sesini yükselterek iyi işittim, kelime kelime hadis-i şerif böyle ve orada kırılacak kelimesini kullandı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diye.
1: Kırılmak olsa ne olur, açılmak olsa ne olur?
2: Onun üzerine diğerleri soruyor. Niye ısrarla açılacak mı, kırılacak mı diye sordu. O kapı kendisi diyor. Kırılacak mı, açılacak mı diye ısrarla sorması, kırılacak. Yani şehit olacak diyor. Şehit olacak. Bunu diyor kendisi biliyor mu? Evet biliyor, onun için ısrarla sordu. İyi hatırlıyor musun o kelimeyi? Kırılacak mı, açılacak mı? Kırılacaktan murat şehit edilecek. Şehit olacak. Çünkü daha önce de bazı alametleri vardı bunun. Bazı alametler vardı, bazı hadis-i şerifler vardı. Yani Hazreti Ömer de biliyordu şehit olacağını, Hazreti Ali de biliyordu, Hazreti Osman da biliyordu. Hazreti Bekir şehit oldu aslında. Hayber'de bir zehirli yemek yedirdiler. Bir sene sonra o zehir devreye girdi ve şehit oldu. Buyuruluyor. Dolayısıyla hani nereden çıktı? Şimdi Hazreti Ömer'in radıyallahu anh kabrini ziyarete gittin. Resulullah Efendimizle beraber Aleyhisselatü Vesselam, orada Hazreti Bekir de var radıyallahu anh. Mescidin içinde. Oraya giremezsin. Değil mi? Biraz önce Şemtepzi Hazretleri'nden bahsettik. Oraya da giremezsin. Lan dışarıda ne dersin? Efendim ille girmek istiyorum. Ya arkadaşım, Allah-u Teala'nın emrine mi uymak istiyorsun? Yoksa benim dediğim olsun diye mi ısrar ediyorsun? Yani altyapı göçük olduğu için, hani daha seneler önce duymuştuk, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Emer abiler naklediyordu. Hocamız buyurdular ki bu zamanda artık kızacak adam kalmadı. Acınacak insan. Altyapı göçük olunca. Ya mesela bir zamanlar burada TGRTB'de çalıştı. İlk dini nikah hak dini biz kıymıştık. Hanefi mezhebine göre. Sonra bu bitirmiş işi. Rahmetli Mehmet Said Arvasavi ile Şafii mezhebini olarak bir daha kıymış. Bir gün çıktı geldi. Abi buyur ne var? Böyle böyle oldu. Siz bir yol bulursunuz. Yok ya dedim, vahiy bana mı geliyor dedim ya. Dinin sahibi ben değilim ki.
1: Oyuncak mı bu ya?
2: Oyuncak bu. Şimdi baktım geçenlerde defa. Bir çıkış yolu yok mu? Biz orada demek istedik ki, biz ona şöyle demek istedik ki. Ya senin demek istediğin, benim demek istediğim İslamiyet yorum olmaz ki. Kitapta ne bildirilir o. Yapma arkadaş, söyleme. Söyleme. Neymiş efendim, onda sinirlendim de kocama dedim ki bana, beni boşa, beni boşa dedim. O da boşa.
1: Boşa bassan adam değilsin dedim.
2: Ha, dedi.
1: O da boşadı.
2: Yoksa atarım ben kendimi falan dedi. O da soğan
1: eli. Şimdi erkeği, öyle.
2: O da soğan eli.
1: Vik ortada dolaşmayacaksın ha. O zaman.
2: O da soğan erkeği tabii. Ya hatta bir tane iş adamlarından birisi, ya Sabancı ailesinde bir kadın. Ya sosyete bir kadın. Türkiye'nin en zenginlerinden. O bile burasına gelmiş. Yani demiş ben de şaşıyorum demiş. Ya, yarı çıplak bir şekilde yanındaki sevgilisi mi, karısı mı, metresi mi falan. Ya demiş ne olursa olsun demiş ya. Yani soymuş, aynı şekilde diğer erkekleri peşke çeker gibi götürüyor dedi. Buna da rıza gösteriyor. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki erkekleriniz iffetli olursa kadınlarınız da iffetli olur. Ha, demek ki erkek de aynı şekilde bozukluk var ki onlar da aynı şekilde tezahür ediyor. Efendim işte orada münakaşa edeceğiz, kavga etmemiz gerekir. Ya arkadaş, senin evin ya da aynı şekilde aile saadeti söz konusu. Burada kadının o anda efendim strese girmiş de bağırıyormuş da çağırıyormuş da beni boşa demiş de falan filan. Denir mi bu? Yapacağım bir tek iş var. Bunu sonra konuşuruz dedin. Kapıyı kapat çıkar gidersin. Tamam. O zaman kadar onun da siniri geçer. Bilmem ne olur falan filan peşmekan. Hani bazen diyorlar efendim kadın erkek eşittir. Kadının da boşanma hakkı var. Ona günde 30 defa boşar, tamam mı? Olsa da arar. Bunun bir çıkış yolu yok mu? Var. Mustafa Toköz'de var böyle sihirli bir değnek. Ne istersiniz?
1: Hemen çıkıyorsunuz.
2: Orada.
1: Bir şey daha soracağım hocam. Şimdi gerçi uzun bir konu ama kısaca cevap verebilirsiniz sevinirim. Şimdi türbeleri ziyaret ediyoruz. Az önce mübarek zatlardan bahsettiniz. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyelim. Onun türbesine gidiyoruz. Bizden 700-800 sene önce vefat etmiş. Zaten siz bilgi olarak da söylüyorsunuz. Hani yani o kişi ölü oradadır diye düşünmek uygun değil.
2: Edepsizlik yani, olur. Hatta bazı yerlerde küfür de olur diyor. Hakaret olur çünkü.
1: Şimdi gitmek bize ne sağlıyor? Gitmeden de mesela hani
2: şimdi Mustafa Bey onu mesela mektubatta da izah etmiş, hatta bir talebesi sormuş da buyuruyorlar ki mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni ziyaret etmek için evden çıktın, giderken karşılaştığın sana soranlara hep Mehmet Emin Tokadi Hazretleri diyorsun, hatta düşünüyorsun da ya işte dua ederken falan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri,
1: hedefin belli çünkü.
2: Peki Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ne? Yani bu ismi söylediğin zaman ne oluyor? Bizim şimdi İstanbul'daki frekansımız kaçtı?
1: 93.2.
2: Sen aynı şekilde elindeki radyo denilen alete 93.2'ye geldiğin zaman yayını dinliyorsun değil mi? Muhabbetle, sevgiyle Mehmet Emin Tokadi Hazretleri dediğin zaman rabıta haline geçiyorsun. Kabrine varıncaya kadar rabıta halindesin. Oraya gelince bu rabıta hali zirve, tavan yapıyor. Ve o zatın haberi oluyor. Orada iki şey olur buyuruyor. Bir, sende tavan yapmıştır. Yani o zatın ruhu haberdardır. Bakıyor kim geldi. Görüyor onu. Seni görüyor. Bir de bu zat çok mübarek. Allah-u Teala sevgili bir kulu. Ama bu da vefat etti. Ey nefsim sen de öleceksin. Yani birçok faydalar var. Has öne çıkart. İslam alimlerinin birisi de bu. Yani kabir ziyaretinin faydalarından birisi de bu. Yoksa dediğim gibi hani evde bağlantıya geçiyorsun. Kiminle? Resulullah Efendimizle. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Dünyanın bir ucundasın. Öbür ucunda aynı şekilde senin şeyhin var, hocan var, mürşidin var. Ama öyle bir kuvvetli rabıtan var ki şey yapıyor. Yani mesele halloluyor.
1: Mesafeler kalkıyor.
2: Şimdi Seyyid İhim Hazretleri hayattayken, yani insan o coğrafyaya gidip görünce de görüyor falan. Orada ismi Fehim bir genç. Seyyid İhim Hazretleri'ne aşık. Yani onun talebelerinden bir kış günü her taraf aynı şekilde kapanmış. Şimdiki yol yordan da yok. Köyden demiş. Bezir yağı ihtiyacı
1: şimdi
2: var.
1: Bile kapanıyor. Orada.
2: Şimdi bile kapanıyor. Bezir yağı. Ki hala Arvas'ta o küp duruyor. Ya koca bir küp. Boş bile aynı şekilde zor kaldırıyorsun. İçinde dolduruyor. Sırtına alıyor. Annesi diyor ki kurda kuşa falan yok diye gitmem lazım. Yola çıkıyor. Pata çıka pata çıka pata çıka pata çıka gidiyor. Ve yolda birisi çıkıyor. Yardım edeyim sana diyor. Yok diye ihtiyacım yok. Oraya varıyor. Seyfi'yim Hazretleri uzana. Yolda diyor Hızır Aleyhirrahmeydi diyor sana yardım etmek isteyen. Niye iltifat etmeden? Ben ona değil size geliyordum. Devamlı onu düşünüyor. Onu düşündüğü için de belki de yollar açılıyordu. Veyahut da sırtındaki yük hafifliyordu. Veyahut da sıcacık oluyordu. Onu ben bilemem. Ona rabıta deniyor işte. İşte kabre giderken veyahut da uzağa giderken devamlı surette düşününce 93.2'yi yakalamış oluyorsunuz.
1: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
5: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı merhamet ve cömertlik. Merhamet imandandır. Bu din bugüne kadar merhametle gelmiştir. Yeminle söylüyorum, kim Allahü Teala'nın mahluklarına merhamet ederse Allah ona merhamet eder hadisi şerifi merhametin önemini bildirmektedir. Resulullah'ın Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i öptüğünü gören biri, benim 10 çocuğum var, hiçbirini öpmedim der. O kişiye merhamet etmeyen merhamete kavuşamaz buyurur. Cömertlik öyle güzel bir huydur ki insanın kötü huylarını örter. Cimrilik öyle kötü bir huydur ki insanın güzel huylarını örter hadisi şerifi, cömertliğin güzelliğini, iyiliğini, cimriliğin ise kötülüğünü göstermektedir. Hiçbir cimri Allah dostu olamaz. Evliya zatlar hep vermiştir. Verince alandan daha çok sevinen hakiki mümindir. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği bir ahlaktır. Bu her kula nasip olmaz. Cömert bir kafire son nefeste iman nasip olma ihtimali yüksektir. Büyük zatlar Es-Sahî'u Habibullah velev kâne fâsıkan el-bahîlu adüvullah velev kâne arifen, yani cömert fasık da olsa Allah'ın habibidir, cimri ise arif abid bile olsa o Allahü Teala'nın düşmanıdır buyuruyorlar. Cömertin yemeği şifadır. Cimrininki derttir, zehirdir hadisi şerifi aynı durumun vehametini bildirmektedir. İnsanların başına geçecek kişide aranacak ilk vasıf, cömertlik ve merhametli olmaktır. Fakir bir müşrik, ben çok fakirim, bana bir şeyler ver diye sadaka isteyince, Peygamber Efendimiz, peki şu vadiye bir bak buyurur. Bakınca ovaları dolduran koyun sürüsünü görür. Bu koyunların hepsi senindir, al bunları götür buyurur. Müşrik şaşırır. Ya Resulallah, bu sürüyü almadan önce başka bir şeye kavuşmak istiyorum. Bana Müslümanlığı anlatın, ben Müslüman olmak istiyorum der. İşte bu cömertlik karşısında Müslüman oluyor. Sürüyü alıp köyüne gidiyor. Fakir bildikleri adamın sürüsünü görünce köydeki herkes olan biteni merak ediyor, bunun üzerine olanları anlatıyor. Ben çok insan gördüm. Ama öncekilere benzemeyen öyle bir cömert gördüm ki beni benden aldı. O zattan sadaka istedim, o bana bu kadar sürü verdi. Bunu bu zamanda kim yapar? Ne olur hepiniz gidin Müslüman olun. Orada bulunan herkes bölük bölük giderek Müslüman oldular. Bizim dinimiz iyilik etmek, şefkat dinidir. Kur'an-ı Kerim'de muhakkak ki Allah iyilik edenlere yardım eder, sevenleri sever buyruluyor. Allah verene verir, vermek bir haslettir, huydur. İnsanlar genelde cimridir, vermeyi sevmez. Bu yüzden de dertten kurtulmaz. Çünkü durgun su pislik tutar, mikrop kaynağı olur. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince, ey eshabım, iki şeyi olan birini versin, iki evi olan birini versin, iki hurması olan birini versin, bir hurması olan yarısını versin buyurdu. Niye vermeyi çok teşvik ediyor? Çünkü bir gün canımızı vereceğiz. İnsan vermeye alışmazsa en kıymetli varlığı olan canını nasıl verecek? Ölüm acısını en çok çeken, en zor can veren müminler dünyada vermeye alışmayanlardır. Şimdiden kendimizi alıştıralım. Zamanımızdan, imkanlarımızdan Allah yolunda verelim. Fakir fukaraya sadaka verelim. Kârlı çıkacağız. Yardımdan vazgeçmeyelim. Yardım isteğimizi köreltmeyelim. Yardıma muhtaç arkadaşlarımıza sahip çıkalım. Çünkü sadaka vermek belayı def eder. Ayrıca Peygamber Efendimiz hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin buyuruyor. Yemek yedirelim, elbise para verelim, güler yüz verelim, ziyarete gidelim, kaynaşalım. Yarın çok geç olur. Bugünü yaşıyoruz. An bu andır. Yarını düşünmek, yarına göre hesap yapmak zaten felaketin başlangıcıdır. Ne garanti var elimizde? Belki son günümüzü yaşıyoruz. Belki son namazımızı kılıyoruz. Belki son nefeslerimizi veriyoruz. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Alemi İslam'ın başına çöken kara bulutlar, felaketler boşuna değildir. Kur'an-ı Kerim'in daha ilk başlangıcında infak edin, yani verin buyruluyor. İnsanoğlu cimridir, egoisttir, sanki kendi mülküymüş gibi, her şeye mutlak sahip olmak gibi bir ahmaklık iddiasındadır. Halbuki mülk Allah'ındır. Bizim vücudumuz bize ait değil ki mülk bizim olsun. Her gün binlerce insan ölüyor. Nerede kaldı onların malları, idealleri, imkanları? Hepsi bitti, hayal oldu. Peki onlar insan da biz değil miyiz? Biz insanız da onlar insan değil mi? Verdiğin senin malındır, alıp tükettiğin değil hadisi şerifini de düşünerek elimizdekilerin bizde kalması için hayra sarf etmeliyiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz, Allah'a da yar ve yardımcılar olsun. Hem dedi oğlum depresyona girdi, işte yok dedi, işsizde kaldı dedi, beyim de öyle dedi. Yani dedi biraz böyle emir verir gibi dedi konuşunca, ha depresyona girenlere böyle emir bahiyetinde değil, yumuşak girmeli. Ve böyle durumlarda eğer oğlu şey yapabilirse hem doktora gitmeli, doktor yardım almalı durumu iler derecede ise. Ama sinirleri kuvvetlendirme babında oğul otu da yani internetten girerek aynı şekilde bulabilirler. Bunu kapsül halinde oğul otu ekstrası, hatta oğul otunun faydaları tam ilmeha dedi geçiyor hastalıklar bahsinde mi nerede bir yerde rastlamıştım. Orada geçiyor. Sinirleri kuvvetlendirir buyuruyor. Yalnız böyle şeylerde uzun süreli olması lazım. Hemen bugün aldım yarın faydasını görmeyeceğim. Mesela 2 ay, 3 ay falan devam etmesi gerekir bitkisel olan şeylerde. Ona devam edebilir ve bir de tam ilmihal saadeti ebediye kitabında sinirsel rahatsızlıkları için la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bu besmeleyle söylenir. Her gün 100 defa buyuruluyor. Yani nasıl söyleyecek? Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Her gün bunu 100 defa okursa Allah-u Teala şifa ihsan eder buyuruluyor. Bu bir, annesi de aynı şekilde o şekilde şey yapmasın, doktora gitme durumunu yani münasip bir şekilde anlatıp doktora da gitsin ve anne olarak da duaya devam etsin, istiğfar ve duaya devam etsin. İmkanlar varsa 1 lira bile olsa, hani bazen soruyorlar efendim ne kadar vereceğim, sadaka. 1 lira da olsa sadaka sadakadır. Hani diyeceksin 1 lira ne alır, bir şey anlamıyor galiba şimdi, anladın mı?
0: Yok.
1: Ama belki bir yerde bir su bulabilirsin ya. Bir bardak su. O bile zor da diyorsun.
2: Yok, zor hocam.
1: Tamam. Geçenlerde para bastırıyordum. 5 kuruşlar falan vardı falan. De bizim burada kantinde. Hocam bunlar lazım değil dedi. Almadım.
2: Kullanılmıyor ki artık.
1: Kullanılmıyor. Şeyde Avrupa'da ama sentleri bile böyle patı patı düşünüyorlar. Bugünkü haberlerde dün mü gördüm, internet haber sitelerinde vardı, işte Avrupa'dan gelen, Türkiye'ye gelen yazın tatile geliyorlar ya,
0: gurbetçiler mi?
1: Gurbetçiler diyor ki alışveriş yapmıyorlar. Orası sıkıntılı.
0: Tabii.
1: Orası sıkıntılı. Mesela ben şeyde dikkat ettim, burada bir sigara 2 euro. Aynı sigarayı orada sordum, 8 euro 9 euro abi dediler gençler. Sigara ya. Ekmek aynı şekilde 2 euro, 1 euro zaten. Adamlar işte efendim paralar kıymetli de çok pahalı, zor geçiniyorlar. Senti bile hesap ediyorlar artık. Senti bile hesap ediyorlar. Dolayısıyla sadaka vermekte imtina etmemeli. Hani yiyecek bile vermek sadakadır. Sadaka vermeli, istiğfara devam etmeli. Bir Fatiha 3 ihlas okuyup peygamber ve bütün peygamberlere, çevresinde duyduğu bildiği evliya varsa, mesela Aziz Mahmud Yahya Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, Seyyid Emir Sultan Hazretleri, Üftat Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Sadettin Konevi Hazretleri, yani hatırına gelenlerden, bundan ruhuna hediye edip ya Rabbi bunların hatırı ve hürmetine beyime de oğluma da sıhhat afiyet ver, hayırlı iş nasip eyle, hayırlı kimselerle karşılaştır diye dua etmeye devam etmeli. Bir defa ettim, hayır. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nden hocam Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh nakiller yapmış, yani dua kabul olunca kadar ısrar etmekle mahsur yok, ısrar etmeli buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala kendisinden isteyeni sever buyuruyor. Dua talep etmek istemek demektir. Benden isteyin veririm, vaadi var. Devam edersek Allah-u Teala önce kalbine ferahlık verir, sonra şifa kapılarını açar ve şifaya da kavuşur. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin.
0: Amin. Gurbetçilerin buraya gelmemelerinin en büyük sebebi de buranın pahalı olması. Bu gazetedeki haberde onu söylüyordu zaten.
1: Değil mi?
0: Tabii burada gurbetçiyi gören hemen fiyatları artırıyor.
1: Artırıyor.
0: Bazı Anadolu'daki şehirlerde Almancı gelmiş, yok Fransa'dan gelmiş falan diye.
1: Sahtekar çok.
0: Tabii.
1: Sahtekar çok.
0: Öyle olunca sigara sağlığa zararlıdır bu arada. Sigaradan bahsettiğiniz hocam, kanunen şeyimizi yerine getirelim.
1: Ben fiyatını söyledim ya.
0: Yani özendirici olmasın diye. Ha,
1: reklam mı oldu?
0: Evet.
1: Fiyatını söyledim. Ekmeği de söyledim. Evet. O da reklam oldu mu?
0: Yok, ekmeği yiyebilirler.
1: Dolayısıyla fiyatları yükselten de peygamberimiz zamanında da olmuş. Fiyatları yükselten de peygamberimiz öyle buyuruyorlar. Allah-u Teala'dır. Biz Cenab-ı Hak'tan bereket isteriz buyuruyorlar. Demin hani arada konuşuyorduk ya. Yani. Gene başladılar işte. Neydi, ne dediydin, ne sıcağıydı?
0: Ejderha sıcakları.
1: Ejderha sıcakları. Uydur uydur söyle. Ya ben 70 yaşını geçtim. Bu yaşıma kadar yani kendi köyümde. Öyle kışlar oldu ki damların çelen tabiri kullanırdı. Oralarda böyle sarkıtlar olurdu. Kol gibi su değirmenler olurdu. Baldır gibi buzlar olurdu falan. O soğukta biz giderdik çocuklar oyun oynamaya falan. Değirmene giderdik. Elimize taş vurursak böyle pat diye. Aa ben işte kırdım falan diye oynardık.
0: Buzları mı kırardınız?
1: Evet buzları kırardık.
0: Buzul çağı yaşamışsınız.
1: Buzul çağı yaşadık. Ya oldu o zaman hiç kimse Sibirya soğuğu, kutup soğuğu demedi. Olsa sıcaklar oldu. Yani kar yağmadı, yağmur yağmadı baharın.
0: Kuraklık oldu.
1: Kuraklık oldu. Kupkuruydu her taraf. Kupkuruydu. Sıcaktan hayvanları sulamak için derede bile su kalmamıştı. Şeyler bile söyleyemedi. Ekilen bostanlar bile yetişemedi. Çoğu susuzluktan kurudu gitti. Onu da yaşadık. Ama hiç kimse küresel ısınma demedi. Küresel ısınma. Türkiye'yi çöl yapıyorlardı. Yani bu sene de kar, yağmur her tarafa doldu.
0: Maşallah her taraf bereketli.
1: Yani kaç senedir aynı şekilde akmayan çeşmeler bile aktı değil mi? Yani. Onun için Allah-u Teala'dan hayırlısını istemeli. Gelelim efendim. Yani bu dinleyicimiz bu şekilde böyle devam etsin. Çünkü Cenab-ı Hak konunu imtihan eder. Bu yani burada hastalık olsun, başka sıkıntı olsun, fakirlik olsun, ne bileyim ben, aile arasında şeyle olsun, zamana bırakmalı, istiğfar ve duaya devam etmeli. Cenab-ı Hak hayırlı neticeleri ihsan eder inşallah. Teala. Dinleyicilerimize dua edenler Rabbim ferahlığa kavuştursun. Amin. İnşallah. Teala. Efendim, ikinci ve son dinleyicimiz, bu Kurban Bayramı'nda çok oldu. İşte İhlas Vakfı'na kurban verdik. İşte başka isim okunmuş falan. Doğrudur şimdi. Olabilir. Yüzlerce sen hayvan kesiyorsun. Yüzlerce hisse var elinde. Afrika'ya gidiyorsun. Önce Hindistan'a gidiyorsun. Şey yapıyorsun falan. Ona listeden falan aktarırken bilmem ne yaparken orada
0: telefon numaraları şey karışabiliyor.
1: Şimdi kitaplarda ben seni vekil ettim mesela.
0: Evet.
1: Zekatını vermek üzere dedim. Ben sana teslim ettim. Sen de başkasını vekil ettin. O başkasını vekil etti. En son vekil başka bir isim söyleyerek verdi. Esas olan benim. Onun başka isim söylemesi önemli değil. Esas olan benim. Dolayısıyla mesela burada dinleyicimiz işte babamın adına

0: isim farklı söylemiş falan filan diye. Yani bize geliyor, her sene geliyor, siz de şahitsiniz, evet, işte evet. İhlas Vakfı'na gönderdim, işte yok da buradaki bir yurttaki görevlilere verdim falan, fakat isim değişmiş falan diyor. Olabilir, olabilir.
1: Bazıları da işi Osman Hoca'dan duymak istiyoruz diyorlar. Yani birincisi, Osman Hoca'yı birinci derecede ilgilendiren bir şey yok burada.
0: Evet, doğru.
1: Yani ama burada da yayında da bu vesileyle duymuş oldu herkes.
0: Öğrenmiş oldu.
1: Yani bu işin olduğunu hani ikna olmak için öyle oradaki taşradaki arkadaşlarımızı falan zor durumda sokanlar
0: ama,
1: var.
0: Hepimiz.
1: Evet.
0: Kendi üzerimize düşen sebeplere yapışarak en iyisini yapmak mecburiyetsiz. Çünkü Allah Teala rahmet eylesin, Emre abilerimiz söz vardı, İhlas geleceği yere geldi. İhlasa olan itimadı sarsacak işlerden sakın.
1: Evet.
0: Elimizden geleni yapacağız. Şuna bakıver ya, o ona dedi, o ona dedi, o ona dedi, o ona dedi falan. Olmaz o. Ya biraz kaba tabir ama. Babaannemler ve annemler eti de buyuruyor, it kuyruğuna buyuruyor derler. Yani çok kaba bir tabir ama yani o şeyi avam derecesinde aslında o söz doğru.
1: Dört elle sarılmak lazım. Yani
0: dört elle sarılmak lazım. Şeyde mesela Amerikalılar, adam diyor ki yani durup dururken gelmez yani, bir devlet büyümez falan. Adam bir iş yapıyor falan, diyor ki kontrol et. Ettim diyor, bir daha kontrol, bir daha mı, bir daha kontrol diyor. Ya adam onun faydasını gördü çünkü, tamam mı? Yani adam mesela bir uzay gemisi gönderecek. Ufacık bir hata havada patlatır onu. Öyleyse çok dikkat etmek lazım. Emel abiler de buyuruyorlardı, bir kimse yapacağı işi rüyada görmediği müddetçe o işte başarılı olamaz. Yani yatarken bile onu düşünürse Allah-u Teala da yardım eder.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Saatlerimiz 12'ye yaklaşıyor. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi detaylara geçmeden öne çıkan başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Bugün kabine toplanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında sevgili izleyiciler. İç ve dış gelişmeler masada olacak. Ama tabii öne çıkan en önemli başlıklardan birisi yine kabinenin de gündeminde olması bekleniyor. NATO zirvesi. Ankara bu dev zirveye dünya liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İşte bu konuya ilişkin ve diğer detayları da birazdan Ankara'dan muhabir arkadaşlarımız bizlerle paylaşıyor olacak. Bugün Salı malum MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Önemli açıklamaları vardı ama dikkat çeken bir vurgusu oldu. Sayın Devlet Bahçeli'nin askeri hastaneler yeniden açılsın dedi Sayın Devlet Bahçeli. Hem bu açıklaması hem diğer başlıklar birazdan gün ortasında. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı topluyor. Mutlak butlan kararının ardından oldukça dinamik bir süreç ilerliyor CHP'de. Malum Özgür Özel'in de parti grubunu mecliste toplaması bekleniyor. Evet, dediğimiz gibi gözler Ankara'da olacak. Tüm dünyanın gözü kulağı. NATO 2026 zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Ülkemizde gerçekleşecek. Dünya liderlerini ağırlayacak Ankara. Biz de istedik ki biraz NATO'nun yapısını, NATO'ya üye ülkelerin NATO'nun neden, hangi misyonla kurulduğunu biraz detaylı bir şekilde sizlerle paylaşalım. Hepsini birazdan gün ortasında detaylarıyla aktarıyor olacağız. Hemen başlayalım, ayrıntılara geçelim. Ankara'da bugün siyasetin gündemi oldukça yoğun. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemin öne çıkan başlıkları NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi olacak. CHP'de ise Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor. Kabine toplantısını Merve Şahin. CHP'deki gelişmeleri Merve Güven takip ediyor. Önce Beştepe'ye uzanacağız. Kabine toplantısında ele alınacak başlıkların detaylarını Merve Şahin Poyraz'dan alarak başlayalım.
3: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün yoğun bir gündemle toplanacak. Yaklaşık iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ve saatler 16'yı gösterdiğinde bu toplantının bizler başlamasını bekliyoruz. Oldukça önemli gündem başlıkları var ama en önemli başlık şüphesiz ki önümüzdeki hafta yapılacak NATO Liderler Zirvesi. Ankara uzun zamandır bu zirveye hazırlanıyor aslında. Gerek güvenlik gerek saha çalışmaları anlamında birçok konu başlığı değerlendiriliyor ve gözden geçiriliyor. Bugün kabine toplantısında da organizasyonun güvenliği ve diğer tüm hazırlıklar gözden geçirilmiş olacak. Tabii ki sadece NATO zirvesinin hazırlıkları değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle bir araya gelişi ve tabii ki yapacağı baş başa görüşmelerde masada olan birisi ABD Başkanı Donald Trump'la NATO zirvesi dışında yapacağı ikili görüşme aslında bu da oldukça önemli ve kritik bir başlığı oluşturuyor. Bu konuda da hangi başlıkların görüşülebileceği, gündemde masada ve çantada hangi konular olacak, bunlar değerlendirilecek kabine toplantısında. Dış politika başlığında ise aslında en önemli konu ABD-İran arasında ve tabii ki tam anlamıyla barışa dönüşemeyen yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye'nin yakından takip ettiği görüşmelere ilişkinde yine son durum değerlendirilmiş olacak. Anlaşmanın tüm boyutlarıyla yansımaları değerlendirilecek. İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki aslında ateşkese rağmen yürüttüğü soykırım politikası, ateşkes ihlalleri de yine masada olacak ve Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş durumu da değerlendirilecek konular. Dış politikadaki tüm gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacak konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıdaki en önemli başlıklardan birisi de iç gündemde terörsüz Türkiye süreci olacak. Artık gözler yasal düzenlemeye çevrilmiş durumda. Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasal düzenlemelerin çıkarılması, yetişebildiği kadar çıkarılması aslında bekleniyor. Bu noktada yasal düzenlemelere ilişkin tüm detaylar etraflıca değerlendirilmiş olacak. Sahadaki çalışmalar, istihbari raporlar eşliğinde de yine ele alınacak konular arasında. Son başlık ise ekonomi aslında. 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte gözler memur ve memur emeklilerinin zamlarına gelecek aslında.

0: durumda ve bu noktada tabii ekonomideki son durumda masada olacak konular arasında belirttiğim gibi saatler 16'da toplantının başlamasını bekliyoruz. Toplantının bitiminde ise her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Kabine toplantısından alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de o anları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a. Şimdi sevgili izleyiciler, Merve Güven'e döneceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Masada neler var? Söz Merve Güven'de.
2: Gülden Karacık Demirtaş o toplantı saatler 14'ü gösterdiğinde başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşecek. Masada hiç şüphesiz ki yine ihraç istemiyle disipline sevkler olacak. Yeni atamaların da gelmesini bekliyoruz. Tabii mutlak butlan kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında sular durulmuyor. Neredeyse her hafta yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantılarında disipline sevkler gerçekleşiyor. Geçtiğimiz haftalarda da yine il başkanları, milletvekilleri ve belediye başkanları düzeyinde disipline sevkler gerçekleşmişti. Ancak şu bilgiyi verelim. Bugünkü toplantı da aslında bugüne kadar yapılacak sevklerin en fazlasının gerçekleşmesini bekliyoruz. Yani aslında çok fazla sayıda bir ihraç dalgasının, disipline sevk dalgasının yaşanmasını bekliyoruz bugün. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi rövanşist bir yaklaşımla tavır takınmıyoruz. Partinin kırmızı çizgilerini ihlal edenler, parti kurallarına aykırı davrananları disipline sevk ediyoruz ifadelerini kullanmışlardı. Tabii peki kimler aslında bugün sevk edilebilir disipline? Hangi isimler konuşuluyor? Bunlardan bahsetmek gerekirse özellikle Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, yine Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir ve aslında Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçın Kaya gibi isimler konuşuluyor. Peki bu isimlerin aslında özellikleri neler? Özellikle tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Kayyumdaroğlu, Maşa ve aslında buradayım ve buradayım şeklindeki sözüne atfen bir video çekmesi sebebiyle de bu kişiler aslında disipline sevk edilebilir. Söylediğimiz gibi yeni görevlendirmeler de olabilir. Çünkü özellikle görevden almalar ve disipline sevk etmelerin ardından boşalan örgütler oluyor. Bu örgütlerin yerine de yeni görevlendirmeler gelmesini bekliyoruz. Bahsettiğimiz gibi bu toplantı saatler 14'ü gösterdiğinde gerçekleştirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapacak ve bugüne kadar aslında yapılan ihraçların en fazla sayıda ihracın bugün gerçekleşmesini bekliyoruz. Tabii ihraçların yanı sıra da yeni atamaların gelmesi muhtemel.
1: Merve Güven'e çok teşekkür ediyoruz. Bugün CHP açısından Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı toplaması ve bugüne kadar gerçekleştiren en fazla ihracın olması yönünde bir detayı paylaştı bizlerle. Çok teşekkür edelim ve devam edelim bağlantılarımızın hemen ardından. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten gelen bir paylaşım var. Hemen aktaralım sevgili izleyiciler. Şöyle diyor Sayın Bakan: yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 81 ilimizdeki 175 ağır ceza mahkemesi başsavcılığına gönderdiğimiz genelgeyi takiben Cuma günü sokak çetelerini hedef alan ülke çapındaki eş zamanlı operasyonların ardından bu sabah da Ankara ve Bakırköy başsavcılıklarının koordinasyonunda yeni nesil suç örgütlerine personel temin etmek, gençlerimizi suça etmeye çalışmak ve çetelerle bağlantı kurmakla suçlanan 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı. MASAK'ın ihbarı üzerine 5 milyar 66 milyon lira tutarında kara para aklama faaliyetini yönettiği anlaşılan 28 şüpheliye yönelik İstanbul, Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da da arama ve gözaltı operasyonları başlatılmıştır. Sadece çetelerin sokak düzeyindeki tetikçilerini kökünden kesmekle kalmıyor, aynı zamanda mali can damarlarını da kesiyoruz diyor Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek yaptığı paylaşımda. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün partisinin grubunda konuştu. Bahçeli, askeri hastaneler yeniden açılması hayati değerdedir. Mehmetçiğin yanında Türk hekimlerinin görev yapması milli bir beka meselesidir dedi. Bahçeli ayrıca Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır. NATO yeni dönemin başında ifadelerine yer verdi.
3: Cephede kazanılan her kanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Mehmetçiğimizin yanında vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Boğazlardaki tarihi kümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirli'ye kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize denk NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
1: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik rüşvet iddiaları her geçen gün büyüyor. Tutuklu iş insanı Turgut Koç ek ifadesinde Ağbaba'nın kendisine 500 bin lira var mı diye sorduğunu ileri sürdü. O isteğe ilişkin mesajlar da ifşa oldu.
4: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namusluluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
5: Kaynağı belirsiz paralar, şaibeli konuşmalar, soruşturma derinleşti. Ortaya çıkan mesajlar para trafiğini gözler önüne serdi.
6: Allah memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
5: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor.
7: Demokrasi var, seçim var. Değerli arkadaşlar, bir kumpas da var.
5: Antalya ve Uşak soruşturmalarında adı sık sık geçen Ağbaba için rüşvet iddiaları büyüyor. Ağbaba ile tutuklu şoförü Gökhan Cumali arasındaki kayıt dışı para trafiği daha önce deşifre edilmişti. Devam eden soruşturmada tutuklu iş insanı Turgut Koç da Ağbaba ile irtibatta olan isimlerdendi. Koç'un telefonunda dikkat çeken yeni bir ayrıntıya ulaşıldı. O ayrı bir mesajlaşmaydı. Mesajlarda Ağbaba Koç'u Ankara'ya çağırıyordu. Turgut Koç adliyeye götürülerek o mesajların detayı soruldu. Koç kendisinden 500 bin lira istendiğini ileri sürdü. Bu yüzden Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını iddia etti.
8: Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin lira var mı diye sordu. Ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki arabadaysa WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim.
5: Soruşturmada dikkat çeken bir kareye daha ulaşıldı. O kare 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye aitti. Söz konusu fotoğrafta dolar ve avro desteleri yer aldı. Rüşvet iddialarına karşın soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor.
4: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namusluluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
1: Sayın seyirciler, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'in NATO zirvesi öncesi yaptığı önemli bir açıklama var. Bir sıcak gelişme hemen sizlerle paylaşalım. Şöyle diyor Sayın Güler, SAMT ve Patriot alımı konusunda değerlendirmeleri var. Bu konu değerlendiriliyor diyor Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler. Türkiye'nin savunma sistemlerini güçlendirmek için Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMT ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiğini vurguladı. Güler, NATO zirvesinde savunma harcamalarının konuşulacağı bilgisini verdi. Şunu da ekledi. Zaman zaman tabii üzerinde konuşuldu, özellikle ABD-İran savaşında. Bilindiği üzere Trump Avrupa ülkelerinin kendisine İran savaşı konusunda yeterince destek vermediğini söyleyerek bazı ithamlarda bulunmuş ve NATO'dan da çıkabilirim demişti. Ama Sayın Yaşar Güler'in notlarında o da var. ABD'nin böyle bir tasarrufunun olmadığını söylüyor Sayın Savunma Bakanımız Yaşar Güler.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 35, Bursa 33, Konya 30, Afyon 32, Denizli 37, Antalya 35, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 26, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum 24, Gaziantep 35, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak, gözden kaçanı ortaya koymak, bir araya neşter vurmak, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Selim Hilmi Kaya var bugün ara kumanda masamızda, sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Piyasa uzmanı, ekonomist ve gazeteci yazar Necmettin Batral telefon hattımızda efendim. Necmettin Bey merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
4: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum, kolay gelsin.
3: Biz teşekkür ederiz efendim katkılarınızdan ötürü. Bu arada bugün Bakanlar Kurulu var, CHP'de MYK var, onu da sevgili dinleyicilerimizle paylaşalım. Bir de tabii NATO toplantısında bütün dünyanın gözü zaten Türkiye'de, 6-7 evet. Efendim Temmuz'da. Necmettin Bey, İran ile ABD bir türlü anlaşamıyor. Ne yapacağız bu iki ülkeye? Nasıl?
4: Ortaya bulacağız.
3: Evet, iki ülkede Hürmüz Boğazı üzerinde söz benim diyor olan geçmeye çalışan gemilere oluyor. Bazıları vuruluyor, geri dönüyor, bazıları hiç geçmiyor. Beyaz Saray bugün Katar'ın başkenti Doha'da görüşme yapılacak dedi ama İran sanki yalanladı mı ne? Olay anlaşma olmadan noktalanacak mı, ne dersiniz efendim?
4: Evet, gerçekten dediğiniz çok doğru. Yani iki taraf da anlaşmakta zorlanıyor biliyorsunuz.
3: Evet.
4: İran da eline kozu geçirdi biliyorsunuz. Yani Amerika'yı köşeye sıkıştırdı şu anda. Hürmüz Boğazı konusunda.
3: Evet.
4: İstediklerini yapıyor. Gemileri geçirmiyor oradan. İşte en son Singapur bandıralı bir gemi işte. Belirtilen rotanın dışına çıktığı için vuruldu.
3: Evet.
4: Amerika'da buna misilleme yaptı ama İran da tekrar misilleme yaptı.
3: Buyurun.
4: Yani çok karışık bir tabloyla karşı karşıyayız. Baksanıza bugün Trump diyor ki işte bugün doğadaki görüşmelerde diyor görüşme olabilir de olmayabilir de diyor masasına.
3: Evet.
4: Yani net bir ifade yok ortada. Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda iki tarafta kendisinin güçlü olduğunu kabul ederek taviz vermek istemiyorlar. Ama bugün şeye baktım ben, gelişmelere baktım. Umman ondan sonra, Umman'ın da Hürmüz Boğazı'na biliyorsunuz payı var, yani etkisi
3: evet.
4: var. Onun sularından da geçiyor. Gemilerden ücret alınmasına karşı çıktığını açıkladı. Yani İran da diyor ki ben gemilerden ücret alacağım diyor ondan sonra. Bu benim diyor hakkım diyor falan diyor. Tabii şu anda en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu. Yani bu gemiler şimdi mesela bölgedeki şeyler, Körfez ülkelerindeki depolarda bekleyen ham petrol var.
3: Evet.
4: Bu ham petrolü yüklenerek boş gerisin geriye gönderilmesi lazım. Yani boş tankerlerin gelmesi lazım, önümüzden geçmesi lazım.
3: Tabii.
4: Bunu engelliyorlar. Bunu engelledikleri için tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu, önümüzdeki dönemde gerçekten büyük bir sıkıntı yaşanacak. Yani arz talep dengesinde büyük bir dalgalanmalara yol açacak. Bu tablo tabii hiç dikkate alınmıyor benim gördüğüm kadarıyla. Bu arada da Rusya'da biliyorsunuz çok önemli bir karar aldı. Akaryakıt ihracatını durdurabilirim diye bir karar aldı.
3: Kriz mi var? Sanki enerji krizini açıkladı resmen Putin. Bana öyle gibi geliyor. Ne yani dersiniz işte efendim?
4: Tabii yani bu fırsattan istifade niye? Petrol fiyatları düştü biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Petrol fiyatları düşünce de Rusya'nın petrol gelirleri azaldı. Bunu tabii yerine koymak için petrolün yükselmesi lazım. Ne yapacak? Böyle anormal bir karar açıkladı.
3: Çok
4: yani akaryakıt ihracatını kısıtlaması gerçekten çok zor. Zira uluslararası ülkelerle anlaşmalar yapmışlar. Bu anlaşmalara sadık kalmaları lazım. Yani çok karışık bir tabloyla karşı karşıyayız.
3: Çok tuhaf bir fırsatçılık bu aynı zamanda.
4: Yani ben bugün işte hep petrol fiyatına bakıyorum. Petrol yine 73 dolarda kaldı. Bu önemli bir gelişme. Bizim
3: evet.
4: için önemli. Yani pek yükselmedi.
3: Evet.
4: Fakat ortada gerçekten çok uzlaşmazlık bir durum var. Yani çıkmaz sokağa girmiş vaziyette yani iki ülkede.
3: Peki
4: yani
3: bu burada... acaba İran'da bir mulla grubu, bir çekirdek kadro, Amerika'da da, Amerika'da kaç Amerika var benim de kafam karışık. O bilmediğimiz Amerika aslında bu varışı, bu sulhu, bu anlaşmayı istemiyor mu? Yani bu yetkililer normal şeyler değil yani. Devlet başkanı yani, bir şey söylüyor, sonra başka evet. bir şey söylüyor. Trump'ın sanki başka bir devlet var, başka bir karar alan mekanizma var. Yani İran'da da öyle bir şey var yani.
4: Yani işte bakın, çünkü bir savaşın gereksiz bir savaştı hatta.
3: Evet.
4: Tabii yani bu İran saldırı mesela askeri gücünü tamam tahrip etti, liderlerini öldürdü ama rejimi değiştiremedi. Tam evet. tersi İran'da büyük bir kenetlenme oldu.
3: Evet.
4: Bir de şu anda İran'a olan yaptırımları hafifletmek için bir karar aldılar mesela. İran açıkladı, dedi ki Katar'da dedi 12 milyar dolar bağlı paramız var dedi. Bunu 6 milyar dolarını daha serbest bırakın dedi.
3: Buyurun.
4: Yani bu para serbest bırakılacak. Mutlaka serbest bırakılacak.
3: Hı hı.
4: Yani iki tarafta birbirine dişini geçiremedi aşağı atada. Yani bunu açıkça söylemek lazım. Trump da yenildi. Bu yenildiği evet. de kabul ederek halka ilan etmekten çekiniyor, utanıyor. Kasım ayında seçim var, ara seçimler var biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Bu seçimleri kaybedecek yani bu gidişte. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldı.
3: Hı.
4: Yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda hiçbir anlaşma olmadan bu iş olduğu gibi dondurulacak.
3: Evet.
4: Ama bu arada Trump'ın Netanyahu'ya yapmış olduğu şeyler de çok önemli. Yani İran ve Gazze konularında kesin ultimatum vermiş Trump Netanyahu'ya. Yani anlaşmaları imzala diyor ondan sonra. Evet. Baskı uyguluyor evet. ondan sonra. O da imzalamam diyor.
3: Bu arada Netanyahu ile ilgili enteresan bir haber var.
4: Evet.
3: Yani İsrail'de yolsuzlukla yargılanan Başbakan Netanyahu, o İsrail mahkemesinin aldığı karar üzerine haftada 5 gün duruşmaya çıkacak. Avukatı korktu, istifa etti deniyor. Yani evet. Gazze katili belasını buldu mu nedir, ben anlamadım.
4: Vallahi
3: bir de enteresan öyle bir durum var yani.
4: Evet, gerçekten belasını buldu. Partisinden bile istifa edip ayrılacak. Baksanıza yani son derece kötü bir duruma düştü şu anda Netanyahu.
3: Yargılanacak o zaman uluslararası belki bir İsrail'den
4: tabii
3: sonra.
4: Tabii yani
3: evet.
4: Netanyahu'nun devri şu anda bitti Atay Bey.
3: Evet.
4: Artık onun etkisi kalmadı benim gördüğüm kadarıyla. Evet. İsrail halkı da nefret ediyor kendisinden. Zira bizi bu hale sen getirdin diyor ondan sonra.
3: Tabii bütün Yahudiler nefret ediyor.
4: Yani bu
3: Yahudilerin imajını yerle bir etti yani.
4: Yerle bir etti. Yani bu katliamı yaparak ne elde ettin diyor ondan sonra. Bak. Bir avuç adam kalmış Gazze'de. Hala onlar orada duruyorlar. Yıkılmadık yer kalmamış Gazze'de.
3: Evet,
4: tamam, harabe ya. Harabe.
3: Nasıl yani bir zulümdür, nasıl bir işkencedir bu asırda, bu devirde. Evet.
4: İnsani yardımları da engelliyor hain olan hainler.
3: Tabii. Bu
4: insani yardımları da yüzlerce tür sınırda bekliyor. Yani çok kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Bence bunu imzalayacak. İmzalamazsa zaten savaşı bitiremezsiniz Netanyahu. Kendisi koltuğunu kaybedecek. İnşallah hapse de girer. Belasını bulur inşallah.
3: Şimdi ABD, İsrail ve İran anlaşmazlarsa evet. yani bir şey de çıkmasa, durdukları yerde dursalar sanki hiçbir şey olmamış gibi
4: evet.
3: böyle tabii Hürmüz de açılsa ne olur? Ya anlaşmadık. Kimse bir imza da atmadı. Kimse kimseye bir ödün de vermedi. İşte böyle duruyoruz falan deseler ne olur?
4: Yani işte bakın bu o zaman bu
3: durduğu yerde dursunlar efendim ama Hürmüz'de açılsın efendim.
4: İşte bütün bu yapılanların ortaya çıkarttığı bir sonuç var Atay Bey.
3: Evet.
4: Bütün dünya enerji kriziyle çalkalandı. Enerji krizine sürüklendi bütün dünya ülkeleri.
3: Sonuçları var
4: yani,
3: diyorsunuz.
4: Bu savaşın en büyük etkisi o oldu. Yani ülkeler de enerji fiyatları arttı, enflasyonu yükseltti, faizleri arttırmak zorunda kaldı, faizleri arttırınca büyüme hızları yavaşladı, yani ülkeler küçülmeye başladı. Sanki diyorum ki Amerika bunu bu sonucu elde etmek için mi böyle bir girişime bulundu yani
3: hmm.
4: Avrupa şu anda sefilleri oynuyor ya
3: evet.
4: Avrupa Amerika'ya muhtaç hale geldi, çok kötü bir vaziyette yani benim gördüğüm kadarıyla şu anda bu işin kazananı sadece petrol şirketleri oldu tabii. Yani başka bir de Çin kazandı.
3: Çin kazandı. Evet.
4: Çin kazandı. Bir de Rusya kazandı. İkisi beraber Rusya. Yani.
3: Tabii.
4: Rusya da kazandı, Çin de kazandı. Ama benim gördüğüm kadarıyla şu anda bu tahribatı ortadan kaldıracak bir adım atılmak istenmiyor sanki.
3: Evet.
4: Bu böyle sürünceme de kalarak sonuçlanacak gibi görünüyor açıkçası.
3: Şimdi İsrail ile Amerika'nın durumu çok enteresan. Biliyorsunuz evet. A ve marabasının bir tezek yeme meselesi var. Evet. Şimdi diyebilirler ama biz bu tezeki niye yedik? Yani diyebilirler. Evet. Kazananlar belli. Şimdi evet. Efendim CHP'de yolsuzluklar say say bitmiyor. Her gün yeni bir belediye, yeni bir gözaltı serisi. Başkanlar, yardımcıları tutuklanıyor. Ben hayatımda böyle bir soygun düzeni görmedim Necmettin Bey. Hakikaten evet. Şahit de olmadım. Bu ne ya? Adamları halk sanki gel beni soy diye seçmiş. Seferihisar, Şile, Adalar, Silivri sırada. Ne evet. dersiniz? Biraz da yani, bunu şey yapalım. Adalara gittiniz mi bu sene hiç? Ben gitmedim ama.
4: Hayır.
3: Bunları duyduktan sonra da böyle içim şey yapmadı yani.
4: Evet yani adalar biliyorsunuz yani her türlü belediye CHP'li belediyeyi karıştırdığın zaman ortaya bir Çapanoğlu çıkıyor.
3: Tabii. Yani. İlk orada imar izni yok. Yani tamir tadilat var da imar izni orada apartmanlar ya da bir iş yerleri, iş merkezleri olmuyor işte yani.
4: İşte imar izni veriyor, 5 milyon euro, 10 milyon euro verirsen veriyor işte baksanız.
3: Tadilat ya da tamirat şeyidir.
4: Ama yani. İşte aslında bunun belediyelere bırakılmaması lazım imar izinleri. Hatta ha, evet. İmar ve İskan Bakanlığı'nın bu işi derufte etmesi lazım. Yani sen onun inisiyatifine niye bırakıyorsun ya? Adam evet. rüşveti alınca izin veriyor. Almazsa vermiyor. Böyle saçma şey mi olur ya? Orada imar izni gerçekten var, yapılacak bir imar durumu varsa yapılır. Evet. Yoksa yapılmaz. Evet. Bir de adamın güzelliği, çirkinliği, şunu hiç kimse onu hesaba katmıyor. Yani karma karışık bir tabloyla karşı karşıyayız. Gerçekten çok korkunç bir tablo yaşıyoruz Atay Bey. Yani CHP'li belediyeler şu anda inanılmaz derecede kötü bir örnek veriyorlar Türkiye'de. Yani belediyeciliğin Türkiye'de hizmetliyle tamamen çıkar üzerine kurulu bir sistem olduğunu gösterdiler. Yani kendi çıkarları için çalışıyormuş adamlar ya. Ne evet. hizmeti kendi bir şey yok ya. Hiçbir şey hizmet yok. Evet. Halkı soyuyorlar, vergilerini topluyorlar, yiyorlar. Ondan sonra hapse giriyorlar. Peki hapse girdikleri zaman bu adamların bu topladığı paralar gerisi geriye bulunup alınıyor mu? Yani ben onu merak ediyorum açıkçası.
3: Şimdi yani. Bu şeyde Antalya'da mal varlığına el konuldu ya. Muhittin Böceğin belki öyle şeyler olabilir yani netice itibariyle. Dediğiniz doğru tabii evet.
4: Yani çok...
3: Sonuçta bizim paramız canım.
4: Ya bizim paramız halkın parası yani halk bunları hizmeti evet. diye seçti. Adamlar hizmeti lafmış ya laf. Hı hı. Hizmeti AK Partisi yapıyor tabii ya. Evet. Hakikaten yani dünyanın en güçlü yönetimini sergiliyor şu anda Türkiye'de. Hiç kimse farkında değil. Zira alıştırdılar bizi. En büyük şeysi de bu. AK Parti'nin Türkiye'ye verdiği kötü imaj da bu aslında. Alıştırdı yani. Hizmete alıştırdı. Ondan sonra hizmet
3: yapınca... Tabii bir seviye yakalattı. Şeye gittiniz mi hiç İstanbul Havalimanı'na? Yeni metro çok müthiş olmuş ya. Benim ya. Evin aşağısında 5 dakika yürüyorum, metroya biniyorum. Direkt İstanbul Havalimanı'ndayım.
4: Yarım saat.
3: Tabii ya. Başakşehir'den gidiyorum. Kilometrelerce böyle. Ne trafik yani, var ne aynen ki ya.
4: Tabii. Ya metro asrı en gelişmiş ulaşım aracı. Tabii yani ya. Bakın. Yani hiç dışarıya bulaşmadan medeni bir şekilde son tabii. derece sağlıklı, sıhhatli, huzurlu evet. bir şekilde ulaşıyorsunuz. Hem de süratli ulaşıyorsunuz. Evet.
3: Çok güzel bir hizmet hakikaten. Evet, bunun için evet, Ulaştırma Bakanımızı da tebrik evet. ediyoruz. Şimdi
4: Allah razı olsun.
3: Evet, şimdi Antalya'nın tutuklu CHP Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İmamoğlu'nun kendisinden başkan adayı olarak gösterme karşılığı 15 milyon avro istediğini söyledi. Evet. 5 milyon avroyu havale sistemiyle vermiş. Değil mi?
4: Havale
3: sistemiyle vermiş. Tutuklanınca gerisini vermemiş. Ekrem, tabii İmamoğlu ise yani ile İstanbul'da bir otelde buluştuklarını resim ve telefon kayıtlarıyla ispat ediyor. Orada şey de var yani buluşmaları da var. İmamoğlu ki mesela İBB eski başkanı. Peki ona bu rüşveti neden veriyor? Belediye evet. başkanı olma karşılığında yani birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya'da bir adam belediye başkanı olmak istiyor. Ekrem İmamoğlu ile anlaşıyor. Partinin başında Özgür Özel var. Tuhaf şeyler bunlar efendim.
4: Ama işte bu hareket gerçekten olayların ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor. Tabii. Yani CHP'nin başındaki
3: hani gerçek oğlan kim diyorsunuz ya işte bu evet. gerçek kim? Ekrem İmamoğlu.
4: İmamoğlu oluyor. Evet. Nasıl bir şekilde ortaya çıkıyor.
3: Tabii.
4: İmamoğlu İstanbul İBB Başkanı. Muhittin Böcek Antalya İBB Başkanı.
3: Buyur.
4: Yani Antalya İBB Başkanı niye rüşvet verir ya?
3: Bu enteresan bir
4: sonra,
3: şey.
4: Ya. Sonra bu parayı nereden bulmuş Muhittin Böcek? Muhittin Böcek de maşallah ne kadar çok para varmış ya. 1 milyon euro Özgür Özel'e gönderdi. Değil mi?
3: Evet.
4: Ondan sonra oğluyla gönderdi ondan sonra. 5 milyon euro buraya vermiş. Bu paralar nereden buluyor ya?
3: Müteahhitlerden, imar izninden, şuradan buradan işte topluyorlar ya.
4: Ama haksız kazanç demek ki bunlar.
3: İşte tabii yani Kemal Kılıçdaroğlu açıklıyor. Diyor ki sen belediye başkanından para istiyorsun. Belediye başkanı sana parayı nereden bulsun? Mesela evet. Soruyor. Diyor vatandaştan alacak, müteahhitten alacak diyor. Evet.
4: Vatandaşı soyacak ondan sonra verecek.
3: Öyle
4: yani.
3: Diyor.
4: Yani İmamoğlu gerçekten çok kötü bir vaziyette karşı karşıya kaldı ya. Şuraya bak ya. 5 milyon euro dediğin kaç para biliyor musun abi? 250 milyon liraya.
3: Buyur.
4: Bu parayı nasıl göndermiş? Havala sistemiyle göndermiş. Havala. Havale değil.
3: Yani havala sistemi. Evet. Bravo.
4: Havala bu sistemi kapalı çarşıda işte resmi kayıtlara geçmeden yapılan bir ödeme sistemi bu. Yani elden ele dolaştırılıyorlar.
3: Kimse seni takip edemiyor.
4: İşte Muhittin Böceğin şoförü diyor ki işte 5 milyon euro çantada euro dolu bir çantayı aldım götürdüm diyor ondan sonra. Euro dolu çantayı.
3: Evet.
4: Şuraya bakıyor. Rezalet ya vallahi.
3: Şimdi yani tabii. Yani evet. Necmettin Bey, İmamoğlu Türkiye'de bir şey daha şey yaptı. Siyasi partinin parayla, yani bir siyasi partinin parayla satın alacağını gösteriyor.
4: Evet. Yani
3: tarihe kara bir leke olarak geçiyor. Tabii CHP'nin parayla kimliğini satacak hale gelmesi de ayrı bir şey. CHP'den ziyade delege evet. Bunu yapıyor. Ama maalesef bu tabii bu çamur resmi kimliğine bulaşıyor. Yani millet CHP diyor. CHP bir kurum, bir parti. Evet. Evet. Bu insanlar CHP'nin delegesi, genel başkanı seçiyor sonuçta. Demek ki parası bol olan birisi parayı dökerse, herhangi bir partinin büyük kongre delegesini satın alırsa, iradesine fesat karıştırırsa, o partiyi ele geçirir ve o partiyle daha sonra Türkiye'yi ele geçirir vesaire falan. Yani dilim evet. Varmak istemiyor. Çok tehlikeli şeyler bunlar. Yani.
4: Evet tabii her parti için bunu söylemek kolay değil tabii. Yani her partinin delegeleri aynı şekilde kendi satacak şey bir kural
3: yani
4: yok.
3: Yani işte ortada. Olmaması lazım.
4: Ama işte bakın burada en büyük sıkıntı şu. Kılıçdaroğlu'nun bu seçtiği delegeler kendisine ihanet etti. Değil mi?
3: Evet.
4: Bu delegeleri demek ki doğru delegeleri seçememiş. Yani bu sistemi oturtamamış demek ki yani baştan. Yani insanların şerefini safar mı ya parayla ya?
3: Evet.
4: Yıllardan beri, 13 seneden beri CHP'nin başındaki genel başkan kendilerini delege seçtirmiş. Sen delege kendi iradesini parayla satıyor, değiştiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? İşte diyor ki CHP içerisindeki diyor yolsuzluğu ortadan kaldıracağım diyor. Ama bu yolsuzluğa sebep olan gevşekliği kendisi göstermiş zamanında.
3: Ha.
4: Yani Kılıçdaroğlu'nun kendisi yapmış bunu.
3: Evet.
4: Yani demek ki sağlam delegeleri seçememiş. Ben bunu buradan söylüyorum. Tabii evvela Kılıçdaroğlu'nu sap dışı bıraktılar işte. İmamoğlu'nun planından sonra. Sap dışı bıraktıktan sonra CHP'yi de isteği gibi parmağında oynatan bir parti haline getirdiler.
3: Maalesef.
4: Yani utanıyorum vallahi bir de. Yani iktidara talip olacak bir ana muhalefet partisinin düştüğü bu durum gerçekten yani bizim demokrasimiz açısından inanılmaz derecede büyük bir talihsizlik.
3: Evet. Maalesef.
4: Ya bu adamlar mı diyor memleketi yönetecek diyor. Utanmadan diyorlar ki bizi seçim sizi yönetelim. Ya sen belediyelerde ne yaptığını görmüyor mu millet? Sen iktidara gelirsen acaba ne yapacaksın? Değil mi?
3: Evet.
4: Yani, bu kötü örnekle hala iktidara talip olduklarını açıklıyorlar.
3: Şimdi mesela bir şey var. CHP milletvekili Mahmut Tanal Şanlıurfa'da bir kahveye gidiyor. Girip
4: evet.
3: Vatandaş ayın sonunu getiremiyor. Şanlıurfa değişim istiyor
4: evet.
3: Diye bağırmaya başlıyor ama içeridekilerin hiçbirisi onu dinlemiyor.
4: İşte
3: vaziyete bak. Vatandaş diyor ki ya sen kendi haline bak biz seni görüyoruz.
4: Evet.
3: Şeklinde bir cevap bu. Bu da çok kötü bir şey yani. Vatandaş
4: yani işte
3: öfkeli.
4: CHP'li milletvekilinin düştüğü hale bakın. Tabii. Yani halkın nazarında düştü. Bir kahvedekiler bile kendisine ilgi gösterdiği. Özgür Özel de gitmiş göğe kadınlarla beraber resim çektiriyor. Bilmem ne yapıyor. Şunu yaptırıyor. Bunu yaptırıyor. O kadınlarla bir çiftler söz söyleme hakkı var benim ya. Ne utanmazlıktır bu. Aranızda ne alıyorsunuz ya kapalı kadınlar hepsi Özgür Özel'e ha? Atıraf fotoğrafı çektiriyorsunuz ya. Çok mu önemli yani?
3: Tabii.
4: Yani çok mu itibar kazanıyorsunuz bu şekilde? Yani saçma sapan şeyler. Mahmut Tanal Mahmut Tanal gerçekten şu anda CHP'nin artık milletvekili olma vasfını zor taşıyan kişilerden bir tanesi. Baksanıza yani sözünü dinlemiyorlar, kahveye gidiyorlar.
3: Tabii koca kahve Anadolu'da biliyorsunuz hem kalabalık olur hem vatandaş orada oturur, çay içer, dinlenir ya da işte bir mesai bitmiştir veya cumartesidir, pazardır. Böyle enteresan yerlerdir. Ya, ben kahvehaneleri bilirim efendim.
4: Ya büyük kahveye bir tane seyyar satışı girse tamam mı?
3: Hah, çok olmaz. İyi dediniz. Bak ben mesela aktif pazarlama yaptığım zaman o masayı rica ediyordum. Bir masayı kahvehane sahibinde. Evet. Götürdüğüm ürünleri oraya koyuyordum. Sonra tek tek birisini açıyordum ve anlatıyordum. Ya evet. İnsanlar kuyruğa giriyordu. Mesela bir dönem ben elektronik akapontur sattım. Yemin ediyorum. Ya millet dedi ki kardeşim git biraz daha getir. Abi dedim 3 koli var ya, 3 koli yetmez buraya, git getir kardeşim. Nereden getireceksin?
4: Evet.
3: Adamın migreni vardı. O arada bir 15 dakika tuttum. Adam rahatladı ya. Ya bu müthiş bir şey. Tuttuğu zaman tutsan dedi masaj yerine geçiyor bu ya. Ya gittim ya, yalvar yakar dedim ki ya kardeşim nereden bulacağım ben şimdi bunu.
4: Evet.
3: Böyle bir durum var yani.
4: Yani dediğiniz yani ilgi çekmiyor. Halkın gerçek CHP'ye bakış açısı şu anda bu kahvedeki tepkiyle net bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette.
3: Tabii. Evet. Şimdi bir de bizim CHP'nin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya dair dosyada dikkat çeken yeni bir ayrıntılar ortaya çıktı. Turgut Koç ifadesinde diyor ki Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve 500 bin TL var mı diye sorduğunu söylüyor. Hani bazen böyle bir sıkışırsınız ya, bir çay parası ödersiniz, bir şey ödersiniz, ya bir 500 lira versene şunu, çıkmadı cebimde falan. 500 bin TL istiyor. Çok ilginç. Bu nasıl bir isteme şekli? Hani isteme şekli de neyin karşılığında, niye, ben anlamadım. Ya, ben en çok ona güldüm ya.
4: Olaylar ne hale geldi?
3: 500 bin lira var mı abi falan der gibi.
4: 50 lira var, 50 lira var mı?
3: Yani öyle bir şey alıyorsunuz ya, o anda cebinde para yok. Abi ya Necmettin abi baksın cebinde 50 lira var mı abi ya bana? Evet, ya var var falan diyorsun.
4: Evet. Baksanıza resmi telefon kayıtlarıyla bu görüşme tespit edilmiş vaziyette.
3: Evet,
4: yani
3: evet.
4: Çok korkunç bir tablo ya. Hakikaten yani 500 bin lira istiyor ya. Şuraya bak ya. 500 ya, ne kadar büyük bir para. Ne yapacaksın bu parayı? Kimse sormuyor.
3: Ya.
4: Bu parayı nereye harcayacaksın Veli Ağbaba? Bu arada da Veli Ağbaba'dan da kendisi hakkında bu kadar ağır suçlamalara rağmen tabii benim dikkatimi çeken bir gelişme var. Tamam mı? Tek tık yok. Tek tık. Yani
3: sustum.
4: Ne sosyal medyada, ne görsel medyada kendisi hakkındaki ağır ithamlara hiçbir cevap vermiyor, veremiyor. Bunları kabul ettiğini mi gösteriyor bu vermemesi aslında? Yani bilmiyorum ama.
3: Ya onu bırakın, bu iddiaların dışında bir de Ankara milletvekili var. Sevgili eski belediye başkanının oğlu neydi? Bak şimdi adı dilimin ucunda. Osman.
4: Evet, Osman.
3: Osman sürekli bağırıyor. Ulan diyor bana haramzade diyordun, televizyonu nasıl aldın? Ben televizyonu almadım işte, haramzade de değilim. Sen bu parayı nereye koydun falan diye bağırıyor. Günde Osman neredeyse 2-3 vakit bağırıyor. Ona da cevap vermiyor artık.
4: Yani vermiyor mu, veremiyor mu?
3: Veremiyor bana göre. Onun için Osman bastırıyor. Şimdi mecliste açık ya.
4: Verecek cevabı olmayan kişi varsa tabii. Ben size söylüyorum.
3: Tabii.
4: Bu ne demek? Suçu kabul ettiği anlamına geliyor değil mi yani? Eğer sen suçlu değilsen ortaya koy belgelerini, ben suçlu değilim de bu belge falan koyamazsın.
3: Sükut ikrardan mı gelir derler atalar?
4: Evet, aynen öyle. Aynen öyle efendim. Aynen evet.
3: Tabii.
4: Yani kabul ettiğini gösteriyor. Yani ben gördüğüm kadarıyla şu anda çok korkunç bir vaziyette ya. Bak Riya Baba CHP'den ihraç edildi değil mi Atabey yani şu anda?
3: Tabii. Tabii.
4: Peki niye CHP sıralarına gidip oturuyor mecliste?
3: Şimdi iki CHP var yalnız.
4: Evet.
3: İki CHP yani onlar şeyi kabul etmiyorlar ya, Sayın Kılıçdaroğlu o CHP'yi onu kabul etmiyorlar. Gerçek CHP biziz diyor, onlar bizi diyor ihraç etseler bile biz CHP'liyiz, buradayız diyorlar. Yani Özgür Özel ekibinde. Hatta evet. Özgür Bey onun için bir ifade kullanıyor ya. Veli ağabeyinize söyleyin ya da Veli ağabeyinize uğradınız mı falan diyor. Böyle birkaç terimi, deyimi de var. Gidip ziyaret edenler var. Bir şey istiyorlar herhalde Sayın Genel Başkan'dan, bir şey söylüyorlar. Veli ağabeyinize uğradınız mı? Veli ağabeye bir uğrayın falan diyor. Böyle enteresan.
4: Evet, bu Osman Gökçek. Osman Gökçek.
3: Osman Gökçek, evet.
4: Osman Gökçek diyor ki ondan sonra Veli Ağbaba diyor, eğer diyor Özgür Özel Veli Ağbaba'yı diyor dışlarsa diyor, Veli Ağbaba diyor Uşak Belediye Başkanı'ndan çok daha ağır itiraflarda bulunur diyor. Yerinden kalkamaz diyor şey diyor Özgür Özel diyor. Bu arada da Uşak Belediye Başkanı biliyorsun Özgür Özel'in kendisine helikopter istediğini itiraf
3: ya
4: ediyor.
3: O nedir hakikaten? Yani helikopter istemiş, onu itiraf etmiş. Yani arabayı anladık, içini yapmış tamam da. Yani helikopteri ne yapacak? 3-5 yerde helikopter bulmuş. 3 yerde. Evet. Türkiye'de bilmem İngiltere'de falan. Acaba bir siyasi...
4: Paraları da dudak uçuktu diyor paraları. 1 milyon 200 bin dolar. 1 milyon 800 bin dolar. 10 milyon dolar. Ondan sonra böyle mesela rakamlar. Yani bunları niye istiyor Özgür Özel ya? Yani helikoptere binerek yani şehir turu yapmak, şehir ziyaretleri yapmak kendisine büyük bir itibar mı kazandıracak diye düşünüyor. Yani. Anlamadım ki ben. Ya istediğin helikopteri kiralarsın ya.
3: Evet.
4: Yani kiralamak, satın almak ama tabii üstünde CHP yazacak ya mesela helikopterin üstünde. Tabii o kendine büyük bir şey getirecek. Yani onur getirecek. Ben CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işte şey kıskanıyorlar Cumhurbaşkanı biliyorsunuz yani. Yok, uçaklarla gidiyor, sağa sola gidiyor helikopterle.
3: Ama o Türkiye'yi temsil ediyor canım.
4: Ama o ayrımı yapacak kapasitede değil aslında Atabey.
3: Yani birisi Cumhurbaşkanı Türkiye'yi temsil ediyor. Diğerisi bir partinin genel başkanı. Yani sen uçakla... Gerçi sizin dediğiniz çok doğru. O jetlerle gittiler ya. Yani bir jet kiralamaları var. Ya da bazı holdingler bu konuda yardımcı oldular kendilerine. Bir de yurt dışı seyahatleri var. Kızlarla gitmişler. O ayrı bir şey. Jetgiller diyoruz onu.
4: Evet. Medya'yı götürdüler biliyorsunuz. Paris'e götürdüler.
3: Aha, değil mi? Bir sarayda kaldılar. Bir sarayda.
4: Yani yedirdiler, içirdiler. Ondan sonra kendi lehlerine yazılar yazdırdılar.
3: Evet.
4: Yani ben bu medya mensuplarına da gerçekten çok yani anlam veremiyorum ya. İnsanlar kendilerine bir seyahat için yani bu kadar küçültür mü ya? Hayret bir şey ya. İşte,
3: çok enteresan. Paranın
4: gücü burada ortaya çıkıyor tabii maalesef.
3: Değil mi?
4: İnsanların tabii herkesin bir nefsi var tabii. Yani bazıları teslim almıyor. Bazıları hemen boynunu eğiliyor işte.
3: Medyada da işte oradan oraya gidip gelenler var, şeyler var, gazeteciler var. Hep böyle bir sağlam yer ya da kendilerince bir patrona bir yere dayanmak istiyorlar. Bu hoyları olan medya mensupları var, gazeteci doğru dostlar, arkadaşlar var. Onlar da doğru insan yani ne diyeceğiz. Şimdi... O Uşak Belediye Başkanı tabii hakikaten eski belediye başkanı, onun bir de bir herhalde şeyi var, bir parçası var. Biz Ebru ile Ava'ya gideceğiz, iki çocuk yapıyoruz falan gibi böyle bir şarkı edasında bir de bir türkü var. O sık sık televizyonlar onları getirip götürüyor. Neyse yani şimdi bir de Ankara hareketli tabii, 7-8 Temmuz'da Ankara'da tarihi bir NATO zirvesi yapılacak. Evet. Trump başta olmak üzere dünya liderleri gelecek. Özellikle savunma sanayinde milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak. F-35'lerin pabucu dama atıldı. Şimdi Türk harikası Kaan var. Trump da Erdoğan'a jest olarak Kaan'ın motorlarını verecek. Ankara'da olağanüstü bir hazırlık var. Özgür Özel ne diyor? Efendim diyor, NATO zirvesi için bütün gösteriler iptal edilmiş diyor. Böyle muhalefet olur mu? Ne dersiniz ya? Gösteriler iptal edilmiş diyor. Canım NATO'da bir tedbir alınacak şey Ankara'da. Orada NATO toplantısı diyor. Yani ana muhalefet liderinin şeyine bakın. Yani bu toplantıya bakış açısı ve itirazına bakın. Efendim niye gösterileri iptal ediyorsunuz yahu yahu falan ya.
4: İşte o gösterileri yaparak kendisini dünyaya göstermek istiyor tabii. Yani en büyük sıkıntısı o. Yani ben Türkiye'deki ana muhalefet partisiyim diyor ondan sonra. Böyle halk beni destekliyor diyor ondan sonra. İktidara adayım diyor. Ben diyor, beni diyor hesaba katın demek isteyecek yani açıkçası. Yani
3: o gösterilerde mi?
4: Yani tabii öyle düşüncesi o. O yüzden zaten böyle bir itirazda bulunuyor. Benim anladığım
3: biraz
4: kadarıyla.
3: Biraz şov tabii. Bir şey.
4: Ya hayatı şov zaten Özgür Özel'in biliyorsun tabii. Yani yani şov yaparak kendisine itibar kazandırmak istiyor. Ama bu arada da partiden ayrılacağı kesinleşti. Yeni parti kurmak için büyük bir çalışma var şu anda. Ya seçime girmeye kabul elde etmiş bir partiye birleşecekler ya da sıfırdan bir parti kuracaklar. Burada bir netlik yok benim gördüğüm kadarıyla. Ama ayrılacakları kesinleşti. Fakat ayrılırken gidecekleri kendi etrafınızda diyorlardı ki mesela 110 milletvekili var falan diyorlardı ama şu anda 110 milletvekili falan yokmuş etrafında. 40 tane milletvekili varmış. Yani.
3: Evet.
4: Bir de diyorlar ki mesela grup başkanı seçilmek için diyorlar mesela 110 milletvekili neden imza verdi diyor, soruyorlar Özgür Özel'e. Diyorlar ki o kadar büyük bir baskı var ki diyorlar milletvekilleri. Yani Kılıçdaroğlu destekleyen milletvekilleri de vermişler ona grup başkanı olmak için. Ama diyorlar ki çok büyük baskı var diyorlar. Yani vermezsek diyorlar bizi linç edecekler diyorlar. Bu yüzden kerhen diyor, istemeyerek diyor. Buna imza verdik diyorlar. Ama CHP'den kesinlikle şu anda ayrılmak istemiyorlar bu milletvekilleri. CHP'den ayrıldığı zaman kendi hem milletvekilliği bitiyor hem de siyasi hayatı bitiyor tabii.
3: Tabii.
4: Bakın Muharrem İnce o kadar baskıya rağmen ben CHP'de kalacağım dedi. Gitmeyeceğim dedi. Evet. Çünkü bu denemeyi yaptı. Tabii. Denemeyi yapınca sıfırlandı biliyorsunuz. Seçimlerde aldığı oy oranı belli.
3: Yani, sürüden ayrılanı kurt kapar demiş.
4: Kurt kapar. Aynen o şekilde. Evet. Evet. Evet o şekilde. Yani önümüzdeki dönemde Kılıçdaroğlu'nun yeni ihraçlarla, yeni tasfiyelerle gündeme geleceği konuşuluyor. İl başkanlarından başlamış şu anda şey tasfiyeye. Benim gördüğüm kadarıyla. Bu yavaş yavaş temizlenecek yani. Bunu arınma sözü verdi. Bu arınmayı mutlaka gerçekleştirecek.
3: Bugün MYK'yı topluyor galiba. Bugün toplantı var CHP'de. Evet.
4: CHP'yi topluyor. İşte Özgür Özel de yeniden grupta toplanacak. Grupta konuşacak işte. Ne konuşacağı belli. Kurultay diyor. Ama kurultayı da mahkemeye müracaat edilse mahkemenin bu işi reddedeceği konuşuluyor. Zira temiz süreci var şu anda. Temiz mahkemesi karar vermeden diğer mahkemeler karar veremez ya. Bunu bilmiyorlar mı ya? Hayret bir şey ya. Yani çocuk bile bilir bunu ya. Hayret bir şey.
3: Ama yani, demin dediğimiz gibi maksat dostlar alışverişte görsün. Biz de bir şey yaparız. Evet, bir evet, mahkeme evet. Yolu daha görünüyor galiba. Mahkemeye tekrar gidecekler. O da şu işte partiden atılanlar falan. Evet. Mevcut idare partiden atamaz disiplin suçuyla ya da partiyle irtibatımızı kesemez ama gibi bir...
4: Ama hakkında soruşturmalar adamların ya. Diyor ki ben diyor seni partiden atmıyorum diyor. Git diyor aklan öyle gel diyor.
3: Evet.
4: Bundan daha tabii bir şey olabilir mi ya değil mi CHP'li?
3: Tabii.
4: Yani senin hakkında suçlama var diyor. Mahkeme açılmış diyor. Dava süreçine sokulmuş isim geçiyor diyor. Git diyor bu davalarda aklan diyor ondan sonra gel diyor. Sen diyor bu şekilde kaldığın sürece benim CHP'yi diyor lekeliyorsun diyor. Kılıçdaroğlu.
3: Evet kurumsal kimliğe zarar veriyorsun.
4: Zarar veriyor tabii. Evet. Son derece haklı. Git aklına nasıl gel diyor. Evet. Bakalım nasıl bir yol izleyecekler çok merak ediyorum ama yani çukura battılar ya şu anda. Gerçekten
3: evet, enteresan bir şey var.
4: Evet.
3: Bakalım şimdi Necmettin Bey borsa diyelim artık İstanbul'da satış havası hakim galiba. Sabah saatlerinde ne görüyorsunuz efendim? Yani bundan ay sonuna hesap kapatmalar mı etkili oldu? Bir de Merkez Bankası'nın geçen hafta rezervleri 8.2 milyar dolar neden azalmış efendim?
4: Evet.
3: Nereye harcadık bu parayı çok önemli bu. 28 milyar nerede? 8.2 milyar nerede? Evet, 28 yani, milyarla altın aldığımızı öğrendik neden sonra? Evet.
4: 8.2 milyar dolar azalmış Merkez Bankası'nın rezervleri. Yani borsada ay sonu satışları var biliyorsunuz. Ay sonunda hesap kapatmalar gerçekleşir. Her ay sonunda böyle bir normal bir gelişmedir bu. Diğer taraftan işte yabancı yatırımcıların yurt dışındaki satışlardan dolayı pek pozisyonu açmadıkları ben görüyorum. Borsa İstanbul'da.
3: Evet.
4: Bunun da etkisi var. Benim gördüğüm kadarıyla ama şu anda Türkiye'de hisse senetleri iskonto açısından son derece uygun vaziyette tabii. Yani özellikle enerji sektöründe büyük bir ilerleme görüyorum ben. Bu enerji sektöründeki pozisyon açanlar çok güzel paralar kazanacaklar önümüzdeki dönemde.
3: Evet.
4: Bunu ben hatırlatmakta yarar görüyorum. Ama endeks 14.000 puan altına düşmedi. 14.185 puan da şu anda devam ediyor. Yani işte önümüzdeki hafta Cuma günü açıklanacak enflasyon rakamları var biliyorsunuz.
3: Evet Cuma günü çok önemli bizim için.
4: Enflasyon rakamlarında düşüş bekleniyor. Enerji fiyatlarındaki düşüşten dolayı işte. %1 artacak diyorlar. Yıllık enflasyon %32 olacak diyorlar. Bu neyi getirecek Merkez Bankası'nın? Faiz indirim sürecine başlatmasını beraberinde getirecek. Faizleri indirdiği zaman bankalar prim yapar. Şu anda bankalar da bu yüzden bugün özellikle talep görmeye başladılar. Benim gördüğüm kadarıyla bugün bir idare edecek ama yarından itibaren yeniden yükseliş başlayacak. Hem ay sonu yeniden pozisyon açılımları var.
3: Evet.
4: Yani Borsa İstanbul'daki şu anda kar sezonu kapanmış değil. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki erime de işte biliyorsunuz şeyden kaynaklandı. Yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dış borç geri ödemeleri var biliyorsunuz.
3: Evet.
4: Ayrıca BOTAŞ gibi kamu iktisadi teşebbüslerinin ithalat kaynaklı döviz ihtiyaçları Merkez Bankası rezervlerine karşılanıyor. Bu yüzden de döviz çıkışı hızlandı. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. 148 milyar dolara gerilemiş vaziyette merkez. 149 evet. milyar dolara. Çok evet. güçlü değil ama çok da düşük değil Merkez Bankası rezervleri. Yani şu anda dolar 46.65 TL seviyesinde hareket ediyor. Neden? Merkez Bankası'nın faiz indirme ihtimalinin güçlenmesinden dolayı. Yani bu dolardaki yükselişi gerçi kesinlikle dikkate almamak lazım.
3: Evet. Peki efendim, altın son başlığımız olsun. Evet. Biliyorsunuz siz geçen hafta düşecek satın demiştiniz. Hala aynı görüşte misiniz ki bu sabah evet. 5.99'un neredeyse altına geliyordu, sonra yükseldi.
4: Evet.
3: ve siz aklıma geldiniz, buyursunlar
4: evet.
3: efendim.
4: Size evet deyin. Gerçekten altında bir düşüş trendi var şu anda. Evet. Amerika'da faiz artış beklentileri hala gücünü koruyor. Zira açıklanan veriler çok yüksek geliyor Amerika'da, çok güçlü evet. geliyor. Yani yüksek faiz ortamına rağmen Amerika'daki verilerin güçlenmiş olması demek ki yüksek faiz Amerika'daki ekonomiyi etkilemiyor diyorlar. Hı. Biz faiz sıkı para politikasına devam edeceğiz diyorlar. Sıkı para politikasına devam etmesi özellikle altın üzerinde olumsuz etki meydana getiriyor biliyorsunuz. Aşağı evet. gidiyor. Yani altında şu anda 4025 dolar seviyesinde altın olsun. Çok düşük bir vaziyette. Yani 3950 dolara kadar gerileyebilir. Yani şu anda altının gramı 6130 lira seviyesinde külçe altın. Hı. Bu 6000 liranın altına düşebilir herkes piyasada tabii. Yani
3: düşerse ne olur işte o zaman?
4: Hala satış imkanı var. Yani ha. elinde hala mesela çok yüksek kar etmese de altın alanlar satıp daha düşük fiyattan alma imkanlarına kavuşabilirler. Yani bunu hiçbir zaman yabana atmamak lazım. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben Fatih'te bir kuyumcu 500 kilo aldığına kaçmış ya.
3: O da çok ilginç ya.
4: Çok enteresan yani. İsmail Ağa cemaatine ait olduğu söyleniyor bu paralar, altınları diyor. Ne kadar büyük paralar varmış ya. Hayret bir şey ya.
3: Bu mahallelerde yani, zaman zaman böyle garip bir ortadan kaybolma şeyleri, kuyumcuların şeyleri var. Evet.
4: İşte halkın en büyük şeysi basiretsizliği ya tabii. Hmm. Yani bakın kasa olarak görüyorlar. Kendi evinde biriktirici altını. Bir tane bir kuyumcu ne yapıyor onlara? Kar veriyor. Kar vereceğini söylüyor mesela. Hem büyük avantajı da o oluyor. Veriyor mu? Veriyor. Yani veriyor.
3: Tabii veriyor.
4: Yani bir sene de kaçmıyor adam. 5 sene, 6 sene, 10 sene bu şeyi imajı kendisine şey yapıyor. Sağlamlaştırıyor. Hı. İnsanlar da güveniyor. Anasına babasına güvendiği gibi güveniyor. Eline ne varsa götürüp patlak veriyor. 3 milyar lira götürmüş herif ya. Şuraya bakıyor. Rezalet ya.
3: 3 milyar mı?
4: 3 milyar lira tutuyor tabii işte 500 kilo altın.
3: Tabii.
4: Yani çok büyük para ondan sonra. Yani dediğim gibi yani insanlara pek güvenmemek lazım Atabey. Yani.
3: Tabii.
4: En güvenli liman kendisi Atabey. Git bankaya yatırın.
3: Ha, sen genelde evet devletin kasasını gösteriyorsun. Bravo.
4: Ya, tabii işte bakın bu tabii bizim İslami kesimde dikkat edecek olursanız hep böyle. Yani bankaya yatırmaktan çekiniyorlar. Bankaya banka faiz uyguluyor falan diyorlar ondan sonra. Bankadaki altın hesabı açmaktan çekiniyorlar ama

0: QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
6: TGRT FM Haber.
7: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Bahçeli askeri hastaneler yeniden açılmalı ve açılması hayati değerdedir dedi. Mehmetçiğin yanında Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir şeklinde konuştu. Bahçeli ayrıca Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır. NATO yeni bir dönemin başında ifadesine yer verdi.
8: Cephede kazanılan her şanlı zafer ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Mehmetçiğimizin yanında vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutuyor.

0: Tutan temel kaldıraçtır. Boğazlardaki tarihi hükümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirli'ye kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize, denk NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
1: Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirve öncesi güvenlik ve denetim uygulamaları sıklaştı ve üst seviyeye çıkarıldı. Muhabirimiz Sait Kahraman Güven Park'ta denetimleri takip ediyor. Şimdi Sait'ten son detayları alalım.
2: NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şehrin birçok noktasında denetimler yapılıyor. Şu anda o noktalardan birindeyiz. Güven Park'tayız. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le beraber o anları aslında sizlere gösteriyoruz. Şu anda trafik polisleri burada denetimlerini yapıyor ve araçları tek tek inceliyor. Ankara önümüzdeki hafta düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta olağanüstü güvenlik tedbirleriyle yeni bir döneme girdi. Başkentin birçok noktasında polis uygulamaları arttırıldı. Kritik güzergahlarda denetimler sıkılaştırıldı. Zirve boyunca yaklaşık 55 bin emniyet personelinin sahada görev yapması planlanıyor. Liderlerin kullanacağı güzergahlarda ise zaman zaman trafik akışı durdurulacak. Bazı yollar tamamen araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca belirli metro istasyonlarında da geçici olarak yolcu alımı yapılmayacak. Zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla kamu kurumlarında görev yapan kamu personeli, kritik hizmetlerde çalışanlar hariç 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinli sayılacak. Böylece hem kentteki yoğunluğun azaltılması hem de güvenlik planlanmasının daha etkin yürütülmesi hedefleniyor. Ankara'da yalnızca güvenlik değil, ulaşım planlaması da zirveye göre yeniden şekilleniyor. Şu anda dediğimiz gibi Ankara'nın en kritik güzergahlarından biri olan ve en işlek caddelerinden biri olan Kızılay tarafındaki Güven Parkı'nın önündeyiz hemen. Burada polisler araçları tek tek denetliyor. Gerek skuter, gerek motosiklet, gerek araç, gerekse motor, kamyon fark etmiyor. Bütün araçlar tek tek denetleniyor. Kimlik kontrolü yapılıyor. Burada adeta kuş uçurtulmuyor. Dediğimiz gibi şu an Ankara'nın Güven Park kısmındayız ve burada bu şekilde tedbirler arttırılmış durumda diyelim. Sözü tekrardan Ankara'dan size bırakalım.
1: Türkiye, SAMTİ ve Patriot füze sistemi alımını değerlendiriyor. SAMTİ ve Patriot'lar alınırsa Hisar'la birlikte çelik kubbenin en üst katmanında görev yapacak. Orta ve uzun menzilde aşılmaz bir duvar oluşturacak. Açıklama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi. Yaşar Güler, Türkiye'nin hava savunmasının çatısını güçlendirecek yeni bir sinyal verdi. Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMTİ ve Amerikan üretimi Patriot sistemlerinin alımı için değerlendirme yaptıklarını söyledi. Bir yabancı haber ajansına açıklamalarda bulundu Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. NATO'nun zayıflamadığını, sadece yeni döneme ayak uydurduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilme niyeti olmadığının altını çizdi. Washington'ın Avrupa'dan daha fazla sorumluluk üstlenmesini beklediğini ifade etti. Bu durum Avrupa'nın savunma planları ve girişimlerine Ankara'yı da dahil etmesini gerektiriyor dedi. Orta Doğu diplomasisinin gözü bugün Doha'da. ABD Başkanı Trump belki önemli belki de değil diyerek görüşmelerin önemini küçümserken, Tahran'dan gelen açıklamalar Doha'daki temasların kapsamına ilişkin kafa karışıklığını daha da artırdı.
3: ABD ile İran arasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılması beklenen temaslar öncesi taraflardan peş peşe çelişkili açıklamalar geldi. Meeting on that tomorrow in Doha. ABD Başkanı Donald Trump, Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak sözleriyle sürecin belirsizliğine dikkat çekti. Beyaz Saray ise Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la Jared Kushner'ın görüşmeler için Doha'ya gideceğini açıkladı. İran ise Doha'ya teknik bir heyet göndereceğini doğruladı. Ancak Amerikan heyetiyle doğrudan görüşme yapılmayacağını, temasların sadece Katarlı arabulucular üzerinden yürütüleceğini duyurdu. Bu sırada İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'dan dikkat çeken bir itiraf geldi. Katz, Tel Aviv'in itirazlarına rağmen ABD'nin İran ve Lübnan dosyalarını aynı diplomatik zeminde ele aldığını söyledi. Netanyahu'nun bu bağlantıya karşı çıktığını ancak Washington'un baskısıyla iki cephenin birlikte değerlendirildiğini öne sürdü. Kulislerde Doha'daki temasların Hürmüz Boğazı'nın güvenliği, gerilimin düşürülmesi ve 60 günlük mutabakatın teknik maddelerine odaklanacağı konuşuluyor. Tüm bu açıklamalar Washington, Tahran ve Tel Aviv arasındaki diplomasi trafiğinin kritik bir eşikte ilerlediğini gözler önüne serdi. Doha'dan çıkacak mesajlar bölgedeki dengeleri doğrudan etkileyecek.
1: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik rüşvet iddiaları her geçen gün büyüyor. Tutuklu iş insanı Turgut Koç ek ifadesinde Ağbaba'nın kendisine 500 bin lira var mı diye sorduğunu ileri sürdü. O isteğe ilişkin mesajlar da ifşa oldu.
4: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
3: Kaynağı belirsiz paralar, şaibeli konuşmalar, soruşturma derinleşti. Ortaya çıkan mesajlar para trafiğini gözler önüne serdi.
5: Allah! Memleketin yalancı milletvekillerinden, yalancı yöneticilerden korusun.
3: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor.
6: Demokrasi var, seçim var. Değerli arkadaşlar, bir kumpas da var.
3: Antalya ve Uşak soruşturmalarında adı sık sık geçen Ağbaba için rüşvet iddiaları büyüyor. Ağbaba ile tutuklu şoförü Gökhan Cumali arasındaki kayıt dışı para trafiği daha önce deşifre edilmişti. Devam eden soruşturmada tutuklu iş insanı Turgut Koç da Ağbaba ile irtibatta olan isimlerdendi. Koç'un telefonunda dikkat çeken yeni bir ayrıntıya ulaşıldı. O ayrı bir mesajlaşmaydı. Mesajlarda Ağbaba Koç'u Ankara'ya çağırıyordu. Turgut Koç adliyeye götürülerek o mesajların detayı soruldu. Koç kendisinden 500 bin lira istendiğini ileri sürdü. Bu yüzden Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını iddia etti.
7: Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin lira var mı diye sordu. Ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki arabadaysa WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim.
3: Soruşturmada dikkat çeken bir kareye daha ulaşıldı. O kare 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye aitti. Söz konusu fotoğrafta dolar ve avro desteleri yer aldı. Rüşvet iddialarına karşın soruşturma tüm titizliğiyle devam ediyor.
4: Ortada bir hırsızlık varsa, bir namussuzluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
1: İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda belediye başkanı İsmail Yetişkin gözaltına alınmıştı. Tutuklama istemiyle hakim karşısına çıktı. Mahkeme Yetişkin ve 11 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.
3: Hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardı. Hakim karşısına çıktı. Mahkeme tutuklanmasına karar verdi.
8: Geç kalmış değiliz. Yani yapmamız gereken çok şey var. Bir yerden başlamak gerekiyor.
3: CHP'li belediyelere yolsuzluk operasyonları kapsamında İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne operasyon düzenlenmişti. O baskınlarda Seferihisar ve Balçova Belediye Başkanları ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
9: Sevgili Seferihisarlılar, kurtulun! kuruluşumuzun bayramına hepiniz hoş geldiniz.
3: 28 Haziran günü Balçova Belediye Başkanı hakim karşısına çıkmış ve ev hapsine çarptırılmıştı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilmişlerdi.
9: Açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimi, tüm benliğimle söz veriyorum.
3: Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık Yetişkin için tutuklama talep etti.
8: Geç kalmış değiliz. Yani yapmamız gereken çok şey var. Bir yerden başlamak gerekiyor.
3: İsmail Yetişkin de beraberindeki şüpheliler hakim karşısına çıktı. Mahkeme Yetişkin ve 11 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
1: İçişleri Bakanlığı sokak köpeği saldırıları ve mevzuat ihlalleri nedeniyle 3 belediye başkanı hakkında düğmeye bastı. AK Partili Narman, CHP'li Körceğiz ve Demli Hilvan Belediye Başkanları hakkında soruşturma ve ön inceleme izinleri verildi.
10: Ülke genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının %78'i toplandı.
3: İhmal iddiaları, peş peşe yaşanan olaylar ve başlatılan soruşturmalar. Sokak hayvanları mevzuatını uygulamayan ve can güvenliğini riske atan belediyeler için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Parti ayrımı gözetmeksizin ihmali görülen başkanlar hakkında yasal işlem başlatıldı. Muğla Köyceğiz'de köpek saldırısında 11 yaşında bir çocuk ağır yaralanmıştı. İlçede son 2 yılda 37 kişi hastanelik oldu. Barınağı yetersiz bulunan ve toplama yapmayan CHP'li Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında soruşturma izni verildi.
10: Ülke genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının %78'i toplandı.
3: Ama sokak hayvanlarının toplanmadığı yerler de vardı. Onlardan biri de Erzurum'un Narman ilçesi. 10 yaşındaki Murat Tutar'ın yaralandığı ilçede sahipsiz hayvanları uzun süre toplamadığı ve yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlendi. AK Partili Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı hakkında soruşturma izni verildi. Şanlıurfa Hilvan'da da durum aynıydı. Hayvan bakım evi kurmayan, bütçe ayırmayan ve adım atmayan Demli Belediye Başkanı Serhan Paydaş hakkında da ön inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, vatandaşın can güvenliğini tehdit eden benzer olaylara karşı incelemelerin kararlılıkla süreceğini duyurdu.
1: Altın dolandırıcılarına dev bir darbe vuruldu. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu yapıldı. 71 şüpheli hakkında işlem başlatılırken operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Gramlar, çeyrekler, külçe altınlar. Hepsi ya sahteydi ya da gramajıyla oynanmıştı. Vatandaşı kandırıp milyonlarca lira vurgun yapacaklardı. Polis müsaade etmedi. Emniyet güçlerinin hedefinde sahte altın şebekesi vardı. Polis ekipleri Kahramanmaraş'ta çalışmaların düğmesine bastı. Şüpheliler tek tek belirlendi. Düşük ayar ve eksik gramajlı ziynet altını piyasaya sürdükleri tespit edildi. Bağlantıların deşifre edilmesiyle birlikte operasyon başladı. Maraş merkezli 10 ile şafak vakti baskınlar düzenlendi. Yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirtilen çok sayıda sahte kalıp, yasa dışı basılmış altın ve suç unsuru eşyalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında parada sahtecilik, paraya eşit sayılan değerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek dev operasyonu X hesabından duyurdu. Bakan paylaşımında vatandaşın alın terinin çalınmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Kuyumculuk sektörünün itibarını ve vatandaşımızın güvenini koruyacağız ifadelerini kullandı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Gürlek, sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız dedi. Yeni nesil suç örgütleri, sokak çeteleri ve organize suç yapılarına yönelik peş peşe operasyonlar yapıldı. Ankara'da 117 kişiye yönelik işlem yapıldı. İstanbul'da da yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini, elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi. MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon lirayı bulan kara para trafiği belirlendi ve 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezi olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman'da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk sanayi ürünlerinin dünyada kalite ve itibarın sembolü haline geldiğini belirtti. Bunun da ihracat rakamlarına yansıdığını söyledi. Bolat, Ankara'nın da savunma ürünleri konusunda Türkiye'nin kalbi konumuna geldiğinin altını çizdi.
11: Türkiye ekonomisinde kabuk değişimi ve yapısal bir dönüşüm de gerçekleşmekte. Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı giderek artmakta.
3: Türkiye ekonomisindeki dönüşüme dikkat çekti. Savunma sanayisinin Türkiye'nin ihracatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
11: Toplam ihracat içinde %44'e yükseldik Mayıs sonu itibariyle. Belki Haziran rakamı daha güzel gelecek ve Cuma günü açıklayacağız bu rakamları.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ankara Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada başkentin sanayi alanındaki gelişmişliğine dikkat çekti.
11: 25-30 sene önce sadece bir memur şehri gibi lanse edilen, kamu ekonomisi şehri olarak lanse edilen Ankara'da bugün 14 tane organize sanayi bölgesi var ki birincisi Ostim'dir.
3: Bolat, Ankara'nın savunma sanayisinin de kalbi haline geldiğinin altını çizdi.
11: Savunma sanayinin lokomotifi haline geldi ki savunma sanayimiz 10 milyar dolarlık bir büyüklüğe geçen yıl son itibariyle ulaştı. Bu yıl da ilk 5 ayda %29 bir artış sağladı.
3: Bolat, Türkiye'nin geçen yıl mal ve hizmet ticaretinde 820 milyar dolarlık hacmi yönettiğini ifade etti. 19 serbest bölgede 12,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.
11: Covid'in olduğu 2020'nin ikinci çeyreği hariç pozitif büyüme devam ediyor. Ve bu yılın da ilk çeyreğinde %2,5 büyüme oldu.
1: ABD'de Yüksek Mahkeme Başkan Donald Trump'ın Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine dur dedi. 5'e karşı 4 oyla alınan bu karar, Merkez Bankası'nın siyasi baskılardan bağımsızlığı tartışmasını yeniden alevlendirdi.
3: ABD Yüksek Mahkemesi Başkan Donald Trump'a bir kez daha dur dedi. Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimini durdurdu. Mahkemenin kararı ülke siyasetinde bomba etkisi yaptı. Mahkeme 5'e 4 oyla dava süreci devam ederken Cook'un görevden alınamayacağına hükmetti. Gerekçe de Federal Rezerv'in bağımsız yapısının korunmasının önemine dikkat çekildi. Trump, Cook'u mortgage dolandırıcılığı iddialarıyla hedef almış ancak Cook bu suçlamaları kesin bir dille reddetmişti. Cook'un avukatları ise sürecin para politikası görüş ayrılıkları nedeniyle başlatıldığını savundu. Karar 1913'te kurulan Fed tarihinde bir başkanın Merkez Bankası yetkilisini görevden alma girişimi açısından ilklerden biri olarak değerlendiriliyor. Lisa Cook 2022'de Joe Biden tarafından atanmış ve 2038'e kadar görev süresi bulunan isimler arasında yer alıyor. Yüksek Mahkemenin bu kararı ABD'de yürütme gücüyle Merkez Bankası bağımsızlığı arasındaki denge tartışmalarını yeniden gündemin en üst sırasına taşıdı. Şimdi gözler Trump'ın karara karşı atacağı yeni adıma çevrildi.
1: One, Sayın seyirciler, malum bugün İran ve ABD arasında Doha'da bir masa kurulacak. Yeniden iki ülkenin temsilcileri bir araya gelecek şeklinde bir açıklama olmuştu. Ama bazı sıcak gelişmeler var. Şimdi görüşme doğrudan olmayacak. Kushner ve Witkoff Doha'da ama İranlı yetkililerle yüz yüze bir görüşme yapmayacaklar. Dolaylı bir görüşme gerçekleşecek taraflar açısından. Katarlı yetkililerin aracılığıyla olacak bu dolaylı görüşme. Görüşme var ama yüz yüze görüşme yok. Onu söyleyelim. Görüşme var. İran ve ABD heyetleri bir araya gelecek ama yüz yüze bir görüşme yok. Katarlı yetkililer aracılığıyla bir araya gelecekler. Çünkü Kushner ve Witkoff'un da Doha'da olduğu bilgisini paylaşalım. Evet, bir görüşme olacak ama bu görüşme yüz yüze değil, dolaylı bir görüşme gerçekleşecek ABD-İran savaşına ilişkin. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, başkentin ekonomik gücünü artıracak iki önemli proje önerisinde bulundu. Baran, Ankara'ya serbest bölge kurulmasını ve uluslararası standartlarda bir outlet köyü projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
12: Serbest bölge Ankara'mızın ihracatına da, istihdamına da, yatırım kapasitesine de büyük bir katkı sağlayacaktır.
3: Başkente serbest bölge kurulması gerek dedi. Uluslararası standartlarda bir outlet köyü projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
12: Uluslararası standartlarda geniş hacimli bir outlet köyü projesinde hayata geçirmeliyiz.
3: Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, serbest bölgelerde şirketlerin daha kolay üretim yaptığını belirtti. Başkentte kurulacak böyle bir bölgenin yeni fabrikalar, yeni yatırımlar ve yeni iş imkanları sağlayacağını söyledi.
12: Savunma sanayi, ileri teknoloji, sağlık teknolojileri, yazılım ve yüksek katma değerli üretim alanlarında faaliyet gösteren firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü artıracak bir serbest bölge Ankara'mızın ihracatına da, istihdamına da, yatırım kapasitesine de büyük bir katkı sağlayacaktır.
3: Baran'ın ikinci önerisi ise büyük bir outlet köyü kurulması oldu. Outlet köyü, birçok markanın ürünlerini indirimli olarak sattığı büyük bir alışveriş merkezi gibi çalışıyor. Baran, böyle bir merkezin hem Ankaralıları hem de turistleri şehre çekeceğini söyledi.
12: Kentimizin turizm ve hizmet sektörünü canlandırmak, yerli ve yabancı turistler için bir cazibe merkezi oluşturmak amacıyla uluslararası standartlarda geniş hacimli bir outlet köyü projesinde hayata geçirmeliyiz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Zorlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman'la görüştü. Temaslarında Türk Devletleri Teşkilatı süreci ve KKTC'nin tanınırlığının artırılmasına yönelik mesajlar verdi.
3: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulundu. Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Meclis Başkanı Ziya Öztürklerle ayrı ayrı bir araya geldi. Görüşmelerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasındaki konumu, tanınırlığının artırılması ve yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi ele alındı. Cumhurbaşkanı Erhürman'la görüşmesinin ardından açıklama yapan Zorlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasındaki yeri ve görünürlüğünü güçlendirmek için ortak çalışma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Zorlu, temasları kapsamında Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu'na da katıldı. Forumda konuşan Zorlu, Kıbrıs meselesinin yalnızca bir toprak meselesi değil, aynı zamanda adalet ve uluslararası hukukun da sınandığı bir konu olduğunu ifade etti.
13: Kuzey Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını içe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmak yegane bir beyhude bir çabadır. Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryoda uygulamaya geçme şansı yoktur.
3: Türkiye'nin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yürütülecek her türlü diplomasiye destek vermeyi sürdüreceğini belirten Zorlu, iki devletli çözüm vizyonunun Türkiye'nin kararlılıkla takip ettiği milli politika olduğunu vurguladı.
1: İsrail'in 1915 olaylarını sözlermeni soykırımı olarak tanıma provokasyonu Ermenistan'dan dahi destek görmedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu skandal kararı tepkisiz kalacaklarını duyurdu. Karara Azerbaycan'dan da tepki geldi.
3: Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, dikkatleri dağıtmak için yeni bir provokasyona imza attı. Tel Aviv yönetimi 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı aldı. Ancak karara Ermenistan bile mesafeli kaldı. Kararın ardından gözlerin çevrildiği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ezber bozan şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Paşinyan, İsrail'in bu adımına tepkisiz kalacaklarını ilan etti.
14: Bir cevap verme ihtiyacı görmüyoruz. Çünkü bu meselenin bir silah olarak kullanılması sürecine dahil olmamanın Ermenistan'ın çıkarlarına olduğuna inanıyoruz.
3: İsrail'in kararına bir tepki de Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetine net bir çağrıda bulundu. Bu kararı yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz ifadesini kullandı. Yapılan açıklamada 1915 olaylarına ilişkin tarihi gerçeklerin çarpıtılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Siyasi kararların bölgedeki kalıcı barış ve uzlaşı çabalarını engellediği, var olan çelişkileri daha da derinleştirdiği hatırlatıldı.
1: İstanbul Kadıköy'de bir binada göçük meydana geldi. İki işçi enkaz altında kaldı. Göçük kentsel dönüşüm kapsamında yapılan bir bina yıkımının sırasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede müdahale yapıldı. İki işçi enkazdan yaralı olarak çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Sokak giriş ve çıkışları kapatıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Almanya'da bir Türk baba çocuk velayeti anlaşmazlığını bir katliama çevirdi. 45 yaşındaki Türk eşi ve bebeğinin olduğu anne çocuk bakım merkezine silahlı saldırı düzenleyerek 6 kurum çalışanını öldürdü.
3: Almanya bir Türk babanın gerçekleştirdiği katliamla sarsıldı. 3 aylık bebeğinin velayetini alma gerekçesiyle bir anne çocuk bakım merkezine silahlı saldırı düzenleyen 45 yaşındaki Türk 6 kurum çalışanını öldürdü. Saldırı sırasında olay yerinde olan anne ve bebekse yara almadı. Saldırıda ölenlerin 4'ü kadın, 2'si ise erkek. Tamamı kurum çalışanı. Olay Almanya'nın aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde bir gençlik merkezi içerisinde bulunan anne çocuk bakım yerinde yaşandı. Saldırgan tutuklandı. Polis saldırganla birlikte olay yerine araçla gelen 65 yaşındaki bir kadını da sorguya aldı. Bebeğin annesinin de sorguya alındığı açıklandı. Türk kökenli saldırganın Alman vatandaşı olduğu ifade edildi. Saldırının gerekçesi aynı gün görülmesi planlanan velayet davasındaki anlaşmazlık. Almanya Başbakanı Friedrich Merz olayı derinden sarsıcı olarak nitelendirdi. Alman polisi soruşturmanın tüm boyutlarıyla devam ettiğini açıkladı.
1: Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi'nde hastane müdürü tartıştığı personeli acımasızca darp etti. Aldığı darbelerle beyin travması geçiren talihsiz çalışan o anları anlattı. Valiliğin jet hızıyla inceleme başlattı. O dehşet anları kameraya da yansıdı.
3: Öfkesine yenildi, makamını unuttu, çalışanına acımasızca saldırdı. (Gülüyor) Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi Müdürü Tarık Yücetürk, koridorun ortasında personeli aşırı duyguluyu böyle darp etti. Olayın geçmişi 3 ay öncesine dayanıyor. Personel aşırı duygulu bir iş arkadaşıyla tartışmıştı. Konuyu çözmek için müdürün odasına gitti ama çözümü değil adeta eceli gördü. Müdür Tarık Yücetürk sakinleştirmek yerine personeline yumruklarla saldırdı.
15: İlk darbeden sonra olan her şey beyin travmasına bağlı olarak yani hiçbir şey hatırlamıyorum.
3: Bilincini kaybetmişti. Öyle ki defalarca darp edildiğini ancak aylar sonra soruşturma dosyasındaki kamera kayıtlarını izleyince anladı.
15: Hak eden hak ettiğini çeksin. Sadece bunu istiyorum.
3: Skandal görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Eskişehir Valiliği jet hızıyla harekete geçti. Hastane müdürü Tarık Yücetürk hakkında geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Şimdi gözler idari ve adli soruşturmanın sonucunda.
1: Yunanistan elektrikli scooter kullanımına yönelik yeni trafik düzenlemesini hayata geçiriyor. 17 yaş altına ilgilendiren kuralları ihlal edenleri yüksek para cezaları bekliyor.
3: Yunanistan'da elektrikli scooter kullanımına yeni kurallar geliyor. Hükümet sözcüsü Pavlos Marinakis yeni düzenlemeyi açıkladı. Buna göre 17 yaş altındaki çocuklar yollarda elektrikli scooter kullanamayacak. Hız sınırının saatte 50 kilometre ve üzeri olduğu yollarda da scooter kullanımı yasak olacak. Yasağı ihlal edenlere 350 avro para cezası kesilecek. Elektrikli scooter kullanıcıları yanlarında kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. 17 yaşın altındakilere scooter satan, kiralayan veya temin edenlere ise 1000 avro ceza uygulanacak. Yeni düzenleme, Nisan ayında 13 yaşındaki bir çocuğun scooter kazasında hayatını kaybetmesi ve artan kazaların ardından gündeme geldi. Yunanistan yönetimi yeni kurallarla trafik güvenliğini artırmayı ve çocukları korumayı hedefliyor.
1: Güney Kore'de otomotiv devi Hyundai fabrikalarında gelecek korkusu grev kararı getirdi. İşçiler insansız robotların üretimi hattında yaygınlaşmasıyla işlerini kaybedecekleri endişesiyle iş bırakma hazırlığında.
3: İnsanlar robotlara karşı. Güney Kore'de Hyundai çalışanları üretim hatlarında insansız robotların artan kullanımına karşı greve gitme kararı aldı. Şirketin ağır işleri robotlara devretme planı kapsamında 25 binden fazla insansız robot kullanmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu durum işçiler arasında iş güvencesi endişesini artırdı. Sendika sadece istihdam güvencesi değil, şirketin karından daha adil pay talep ediyor. İşçiler Hyundai'nin yıllık karına denk gelen performans primleri için de müzakere yürütüyor. Bazı çalışanlar robot teknolojilerinin hızla gelişmesinin üretim sahasında insan emeğinin geleceğini tehdit ettiğini savunuyor. Sendika en son 2018'de greve gitmişti. Bu kez ise teknoloji ve iş güvencesi tartışması fabrikalarda yeni bir krize dönüşmüş durumda.
1: İngiltere ülkeye sığınan kişilere verilen destek için fatura çıkarmaya hazırlanıyor. Buna göre çalışmaya başlayan sığınmacılardan taksitlerle 10 bin sterlin alınacak.
3: İngiltere'de İşçi Partisi hükümeti göçmen politikalarında çok tartışılacak yeni bir dönemin kapısını araladı. Londra yönetimi ülkede sığınma hakkı kazanan kişilere sağlanan desteklerin faturasını geri istemeye hazırlanıyor. Yeni göç ve sığınma yasa tasarısı parlamentoya sunuldu. Tasarı geçerse sığınma hakkı elde eden ve çalışmaya başlayan kişilerden konaklama ve destek masrafları için yaklaşık 10 bin sterlin geri ödeme alınacak. Düzenleme yeterli gelire ulaşan yetişkinlerin bu tutarı zaman içinde taksitlerle ödemesini zorunlu kılıyor. Üstelik bu borç kapatılmadan kişilerin ülkede kalıcı yerleşim hakkı elde etmesi de mümkün olmayacak. Başvuru reddedilse bile belirli bir gelir eşiğini yakalayan herkesten bu masraf tahsil edilecek. Hükümeti bu adıma iten en büyük nedense yükselen maliyetler. İngiltere geçen yıl sığınmacılar için yaklaşık 4 milyar sterlin harcadı. Kamu binalarında bir sığınmacının gecelik barınma maliyeti ortalama 23 sterlinken bu rakam otellerde 144 sterline kadar ulaşıyor.
1: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı artıyor. Mayıs ayında başlayan salgında ölü sayısı 360'a yükseldi.
3: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda etkisini sürdüren Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Bundibugyo türü Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 1274'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 360'a yükseldi. Salgında 100'ün üzerinde hasta iyileşirken yaklaşık 500 kişinin izolasyon altında tedavisi sürüyor. Vakaların büyük bölümü Ituri eyaletinde görüldü. Bölgede 1165 vaka tespit edilirken salgın 23 yerleşim bölgesine yayıldı. Ülkede 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs'ta Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etti. Sağlık yetkilileri salgının nadir görülen Bundibugyo varyantından kaynaklandığını belirtiyor. Yetkililere göre bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi ya da aşı bulunmuyor. İlk kez 1976 yılında görülen Ebola virüsü, yüksek ölüm oranıyla dünyanın en tehlikeli bulaşıcı hastalıkları arasında yer alıyor.
1: Altın Başarı ödülleri sahiplerini buldu. İş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan törende alanlarında başarı gösteren isimler ödüllerine kavuştu. Kanalımız TGRT Haber geceden iki ödülle ayrıldı.
16: Yılın en iyi kadın haber spikeri Gülden Kaleci Kemikaşı alkışlarla sahneye davet ediyoruz.
17: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Öyle.
16: Yılın en iyi kadın televizyon habercisi Pınar Ergün ödülüne emanet size.
3: Ödüller sahipleriyle buluştu. TGRT Haber yine damga vurdu.
17: Öncelikle bu ödül için çok teşekkür ediyorum. Başta Cengiz Sankaya beyefendi ve tüm ekibi olarak.
3: Altın Başarı Ödülleri töreninde iş, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Alanlarında başarı gösteren isimler ödüllerine kavuşurken TGRT Haber ise geceden iki ödülle ayrıldı.
17: Sağ olun, çok teşekkürler.
3: Yılın Kadın Haber Spikeri ödülünü TGRT Haber'in başarılı spikeri Gülden Kalecik Demirtaş aldı.
17: Elbette bu ödülü 16 yıldır heyecanla, büyük bir gururla görev yaptığım TGRT Haber ailesi ve tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum. Bugün canım kızım Beren'le birlikte geldik. Ona da çok öpücüklerimi yolluyorum.
3: Yılın en iyi kadın televizyon habercisi ödülünü ise TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Haberin İçinden programının sunucusu Pınar Ergüner kazandı. Törende bulunamayan Ergüner'in ödülünü Gülden Kalecik Demirtaş teslim aldı.
18: TGRT Haber ailesinden bunu da size takdim etmek isterim.
16: Yılın en iyi kadın televizyon habercisi Pınar Ergüner ödülüne emanet size.
17: Sevgili Pınar'ın da ben hem selamlarını hem çok teşekkürlerini bizzat aktarmak istiyorum. Sağ olun, var olun, çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık.
1: Daha nice ödüllere diyelim ve bu saati noktalayalım. Saat başında görüşmek dileğiyle.
19: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu.
20: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 35, Bursa 33, Konya 30, Afyon 32, Denizli 37, Antalya 35, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 26, Trabzon 27, Kayseri 30, Erzurum Erzurum 24, Gaziantep 35, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 38 derece.

0: Yol durumu. Gerede Kızılcı Hamam Ankara yolunun Kızılcı Hamam Gerede istikameti 21-22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcı Hamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Rize Kalkandere yolunun 3 ila 4. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
6: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
7: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
6: Bir yiyip bir şükredebilir inşallah.
8: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
9: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
6: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
5: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
4: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TGRT FM Haber.
8: Kolluk Kuvvetleri Viking kültürünü simgeleyen eğlenceli bir gösteriyle futbolculara hoş geldiniz dedi. Neşeli anlar hem sporcuların hem de havalimanındaki yolcuların ilgisini çekti. Renkli görüntüler Dünya Kupası heyecanının sadece statlarda değil havalimanlarında da yaşandığını gösterdi. Norveç taraftarları da takımlarını desteklemek için sık sık gemide kürek çekmeyi simgeleyen hareketi yapıyor. Bakalım Viking ruhu sahaya da yansıyacak mı? Kaliforniya'da canlı kameralarla izlenen Kel Kartal yuvasının minik yıldızı Luna ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Önce yuvadaki bir dala çıkan genç kartal kısa bir tereddüdün ardından kendini boşluğa bıraktı ve güçlü kanat çırpışlarıyla gökyüzüne yükseldi. İlk rotası ise çok uzakta değildi. Luna komşu ağaçta bekleyen anne ve babasının yanına kondu. Doğa gözlemcileri için büyük heyecana sahne olan bu anlar canlı yayın kameralarına saniye saniye yansıdı. Uzmanlar genç kartalların bağımsızlık yolculuğuna başlasalar da bir süre daha yuvalarına dönmeye devam ettiğini söylüyor.

Bosna Hersek'te bu yıl 516.sı düzenlenen Ayvaz Dede Şenlikleri ülkenin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce ziyaretçiyi bir araya getirdi. Dualarla uğurlanan atlı ve yaya kafileler tarihi Prusast kasabasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yol boyunca şehitliklerde durularak dualar edildi.

Geleneksel geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu. Şenliklerin en ilgi çeken anlarından biri ise Osmanlı mirasını yaşatan Mehteran Birliği'nin konseri oldu. Yerel eserlerin de seslendirildiği gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı. Etkinlik, kuraklık döneminde yaptığı dualarla dev kayayı yarıp suyun önünü açtığına inanılan Ayvaz Dede'nin efsanesini yaşatıyor. Beş asrı geride bırakan gelenek, Kur'an tilaveti, ilahiler ve dualarla sona erdi. Allah!

Gana'nın başkenti Akra'da etkili olan şiddetli yağışı cadde ve sokakları kısa sürede suyla kapladı. Özellikle Alaco mahallesinde evler ve araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar bel hizasına ulaşan sel sularını ilerlemeye çalışırken bazıları yükselen su nedeniyle çatılara sığınmak zorunda kaldı. Buzdolapları, çatı parçaları ve ev eşyaları sel sularıyla birlikte sürüklendi. Mahalle sakinleri ise yetkililere yardım çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı John Mahama, vatandaşlardan su basan yollardan uzak durmalarını isterken, yetkililer de yağışların sürebileceği uyarısıyla dikkatli olunması çağrısı yaptı. Dışarıdan bakınca muz serası, içi ise motosiklet deposuydu. Bir anda alev topuna döndü. Antalya Manavgat'ta muz serasından bozma motosiklet deposu sadece 2 saat içinde alev alev yandı.

Soruşturmada bahis şebekesinin yaklaşık 30 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Tespitleri üzerine 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 37 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği anlaşılan 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araçla 32 şirkete el konuldu. Tedbir kararı uygulanan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirlendi. O da kanser tedavisi görmüştü. Şimdi kanser hastalarına yardım için dağları aştı. İngiltere tahtının varisi Prens William'ın eşi Kate Middleton, kanser hastalarına yardım için dağa tırmandı. İngiliz prenses, İngiltere'deki en yüksek zirveleri içeren dayanıklılık etkinliğine katıldı. Prenses toplamda 37 kilometre yol kat etti ve 3000 metreden fazla dikey tırmanış gerçekleştirdi. Böylece dayanıklılık testini başarıyla geçti. Prenses İskoçya'daki Ben Nevis Dağı'nın zirvesinde fotoğraf çektirdi. Fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak şöyle dedi: "Mücadeleye sadece fiziksel bir çaba olarak değil, hayatı keşfetme şansı olarak katıldım." Ne bir sihirli değnek var ne de konuşan hayvanlar. Ama görüntüler adeta bir masaldan çıkmış gibi. Küçük kız yeşillikler içindeki tarlada kirpisiyle yan yana yürüyor. Kucağında da bir yaban türü olarak mis kedisi taşıyor. Arkadaşları ondan korkmuyor, o da onlardan. Neşeli kirpi sahibini dikkatle takip ediyor. Doğayla iç içe geçen bu masalsı anlar sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

0: Batman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: TGRT FM Haber. İstasyonu bugünlerde sıra dışı bir mutfak deneyimine ev sahipliği yapıyor. Shenzhou 23 misyonunun 3 astronotu uzaydaki ilk aylarını geride bırakırken menüye yeni bir lezzet ekledi. Astronotlar tatlı bal kabağı dilimlerini özel olarak geliştirilen uzay fırınına yerleştirdi. Yörüngede taze taze pişen bal kabağı yer çekimsiz ortamdaki astronotlara ev sıcaklığını hissettirdi. Ancak astronotların tek işi mutfakta değildi. Geçen haftayı oldukça yoğun geçiren ekip, uzay tıbbı alanında kritik deneyler gerçekleştirdi. Ultrason cihazıyla birbirlerinin damar ve kas yapılarını tarayan astronotlar, mikro yer çekiminin insan vücuduna etkilerini inceledi.

0: Yeniden birlikteyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Bugün kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Kabinenin detaylarını muhabirimiz Merve Şahin Poyraz aktaracak. Diğer tarafta ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılıyor şu dakikalarda. Toplantıyı ise muhabirimiz Merve Güven takip ediyor ama önce kabine toplantısının ayrıntılarını almak üzere Merve Şahin Poyraz'a dönelim.
1: Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından bugün saatler 16'yı gösterdiğine başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında olacak her zaman olduğu gibi. Ve aslında oldukça önemli detaylar da var. En önemli başlıksa önümüzdeki hafta içi yapılacak 7-8 Temmuz'daki NATO Liderler Zirvesi olacak. NATO için hazırlıklar aslında Ankara'da uzun süredir devam ediyor. Gerek güvenlik önlemleri gerekse saha çalışmaları aslında devam ediyor. Bu noktada çalışmalarda gelinen son durum ne aslında? Ve organizasyonun güvenliği ve diğer tüm hazırlıklardan yine gözden geçirilecek kabine toplantısı kapsamında. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'nde hem yapacağı konuşma hem de sonrasında liderlerle yapacağı baş başa görüşmelerde kabine toplantısında görüşülecek konular arasında yer alıyor. Dış politikada en önemli başlıksa ABD ve İran arasında bir türlü aslında tam anlamıyla barışa dönüşemeyen adımlar aslında. Bu noktada Türkiye'nin yakından takip ettiği görüşmelere ilişkin son durum değerlendirilmiş olacak. Anlaşmanın yansımaları ise tüm boyutlarıyla değerlendirilecek kabine toplantısında. İsrail'in Gazze ve Lübnan'da ateşkese rağmen ihlalleri aslında söz konusu. Son durum ne? Buna bakılacak. Aynı zamanda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş süreci de değerlendirilecek. Dış politikadaki tüm gelişmeler enine boyuna kabine toplantısında masada olmuş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıdaki bir diğer önemli konuysa iç gündem.

0: Terörsüz Türkiye süreci olacak. Artık gözler yasal düzenlemelere çevrilmiş durumda. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden yasal düzenlemelere ilişkin ne gibi adımlar atılabilir? Nasıl bir süreç izlenecek? Aslında buna bakılacak. Etraflıca değerlendirilecek. Saha çalışmaları yine istihbari raporlar eşliğinde masada olmuş olacak. Ve son başlıksa ekonomi aslında 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte gözler memur ve memur emeklisinin zamlarına çevrilmiş durumda. Bu merak konusu aslında ve tabii ki ekonomideki son verilerde yine kabine toplantısının gündeminde olacak. Saatler 16'yı gösterdiğine başlayacak toplantı. Toplantının ardından her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısında olacak. Alınan kararları bizzat kendisi duyuracak. Biz de o anları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Şahin Poyraz'a. Kabinenin gündemini paylaştı. Şimdi CHP Genel Merkezi'ne dönelim. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapılıyor dedik. Şu dakikalarda detayları muhabirimiz Merve Güven aktaracak.
2: O toplantı yarım saati aşkın süredir devam ediyor. Söylediğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan bir toplantı. Tabii toplantının gündeminde hiç şüphesiz ki partiden ihraçlar ve yeni atamaların olmasını bekliyoruz. Tabii mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesiyle birlikte partide bir arınma süreci başlatılmıştı. Özellikle tabii bugünden sonra yapılan tüm toplantılarda da özellikle milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları düzeyinde de disipline ihraçlar, disipline sevkler söz konusu olmuştu ihraç istemiyle. Bugünkü toplantıda da aslında yine ihraç istemiyle disipline sevkleri bekliyoruz. Tabii şunu söyleyelim, bugüne kadar yapılan toplantılarda ihraç istemiyle disipline yollanan isimler olduysa da aslında bugünkü toplantıda 20'den fazla kişinin disipline sevk edilebileceği konuşuluyor. Tabii çok ciddi bir rakam aslında, ancak bugünkü toplantıda bugüne kadar verilmiş en fazla sayıda yine disipline ihraç isteminin yapılması bekliyoruz. Peki kimler aslında bu kişiler? Bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Çünkü konuşulan bazı isimler var kamuoyunda. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na Kayyumdaroğlu diyen Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı. Yine Kemal Kılıçdaroğlu için maşa ifadesini kullanan Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosuna atıfta bulunarak onu T'ye alan Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın görevden alınması bekleniyor. Kulislerde en çok konuşulan isimlerden üçü bu isimler. Ancak söylediğimiz gibi tabii 20'den fazla ismin bugün disipline sevk edilebileceği söz konusu. Tabii bunun yanı sıra da aslında yeni atamaların da yapılmasını bekliyoruz. Hiç şüphesiz ki il başkanları görevden alındıktan, örgütleri feshedildikten sonra buralarda boşluklar oluşacak. İşte bu boşlukların da yine bu toplantıyla tamamlanmasını bekliyoruz. Tabii bir yandan kurultay yapılabilecek mi yapılamayacak mı tartışmaları var. Özgür Özel'e yakın il başkanları olağanüstü kurultay talebiyle imzaları toplayıp genel kurula teslim etmişti ve 10 günlük bir süre tanımıştı. Bu sürede dolmuştu, ancak Özgür Özel tarafı henüz bir çağrı heyeti için mahkemeye başvurmadı. Partiyi olağanüstü kurultaya götürecek çağrı heyeti talebiyle bu başvuru yapılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafı bu başvuruları değerlendirdiklerini ifade etmişti. Değerlendirme sonuçlandı mı sonuçlanmadı mı? Tabii bunlar da yine merak konusu. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Özellikle yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanları için de daha önce özel bir inceleme kurulu oluşturulmuştu. Kurul hukuk ve muhasebe gibi birçok başlık alanında uzman isimlerden oluşuyor ve bu kişilerin aslında yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları rapordan sonra da yine belediyelere yönelik disiplin süreci işleyecek mi işlemeyecek mi, bunlar gündeme alınacak. Yani aslında bu kurulun çalışmalarının da yine bu toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Tabii kritik bir toplantı. Yaklaşık bir saat olacak artık. Bir saat geride kalacak bu toplantı başlayalı. Toplantının ardından alınan kararlara ilişkin saatler 17'yi gösterdiğinde parti sözcüsü Müslüm Sarı açıklama yapacak. İşte bu açıklama da aslında hangi il başkanlarının ya da partililerin görevine son verildi, kimler ihraca sevk edildi, bunların yanıtında saatler 17'yi gösterdiğinde almış olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Merve Güven'e de aktardığı detaylar için. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti'nin Sapanca kampında ekonomi masaya yatırıldı. En düşük emekli maaşına aile destek formülüyle çözüm getirilecek. Konut ve kira fiyatları KOBİ'lerin finansmana erişimi de öne çıkan başlıklar oldu.
3: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
4: AK Parti'nin Sapanca kampında ekonomik değerlendirmeler öne çıktı. Emekli maaşları, konut ve kira fiyatları, KOBİ'lerin finansman ihtiyacı konuşuldu.
3: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan kampın ilk günü milletvekilleriyle birebir görüşmeler yaptı. Kabine üyeleri ve teşkilatlarla da bir araya geldi.
3: AK Parti Türk siyasetini pek çok yenilikle tanıştırdı. Türkiye'yi dönüştürdü. Siyaset kurumuna yeni soluk, yeni ve özgün bir bakış açısı kazandırdı.
4: Kamp gündeminde ekonomi ağırlıklı yer tuttu. Hazine ve Maliye Bakanı hükümetin bakış açısını paylaştı. Emekli ve dar gelirlilerin beklentilerini gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle çözmeyi planladıklarını aktardı. Yeni sistemde hanedeki kişi başı gelire bakılacak. Örneğin hanede kişi başı gelir için asgari ücretin 2/3 gibi bir kriter getirilecek. Eğer o hanede kişi başı gelir bunun altında kalırsa destek verilecek. Böylece sürekli en düşük emekli maaşı düzenlemesine gidilmeyecek.
5: Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in başkanlığında bir görüşme yaptık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ve Hazine Maliye Bakanımız gerekli etki analizleri için bilgileri istedik.
4: Konut ve kira fiyatlarına sosyal konut projelerini yaygınlaştırarak çözüm üretilecek. KOBİ'lerin finansmana erişimi ve istihdamın korunması için de yeni adımlar atılacak.
3: İnşallah güçlenerek, yenilenerek, tazelenerek enerji ve ilham toplamış olarak çıkacağız.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, askeri hastaneler yeniden açılmalı, bu hayati değerdedir. Mehmetçiğin yanında Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. Bahçeli ayrıca Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır, NATO yeni bir dönemin başında ifadesine yer verdi.
6: Cephede kazanılan her şanlı zafer, ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Mehmetçiğimizin yanında vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Boğazlardaki tarihi kümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirli'ye kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize denk NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
1: NATO zirvesi öncesi Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'den gelen önemli açıklamalar var sevgili izleyiciler. Bakan Yaşar Güler, Türkiye'nin hava savunmasının çatısını güçlendirecek yeni bir sinyal verdi. Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve Amerikan üretimi Patriot sistemlerinin alımı için değerlendirme yaptıklarını söyledi. Bir yabancı haber ajansına açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, NATO'nun zayıflamadığını, sadece yeni döneme ayak uydurduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çekilme niyeti olmadığının da altını çizdi. Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirve için güvenlik üst seviyeye çıkarılırken denetim uygulamaları da artırıldı. Zirve için atlı birlikler de görev yapacak. TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman detayları yerinde inceledi.
7: NATO liderler zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şehrin birçok noktasında denetimler sürerken atlı polisler de sahadaki yerini aldı. NATO liderler zirvesi öncesinde Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmıştı. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün farklı birimleriyle birlikte atlı polis grup amirliği de ekipleri de sahada aktif olarak görev yapacak. Zirve süresince başkentin kritik noktalarında toplam 22 atlı görev yapacak. Görevde kullanılacak atlar ise uzun ve titiz bir eğitim sürecinden geçilirken kalabalık ortamlar, yüksek ses, yoğun insan hareketliliği ve farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen özel eğitimli görev atlardan oluşuyor. Atlı polis ekiplerinin özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda devriye görev yürütmesi, güvenlik tedbirlerine destek vermesi ve gerektiğinde hızlı şekilde müdahalede bulunması planlanıyor. Böylece hem vatandaşların güvenliğinin sağlanması hem de zirvenin sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ankara NATO Liderler Zirvesi öncesinde tüm güvenlik birimleriyle sahadaki yerini aldı. Şu anda gördüğünüz gibi o atlardan iki tanesi de şu anda karşımızda bulunuyor ve burada sahada görev yapmaya başladılar. Tabii vatandaşlar tarafından da yoğun ilgiyle karşılandı bu atlarımız. Gerçekten güvenlik açısından bu atların da önemi bir başka. Tabii şu anda gördüğünüz gibi Kızılay sokaklarında o atlar görev yapıyor ve atlı polisler burada görevlerinin başına an itibariyle başladılar. Şu anda karşıdan karşıya yaya geçidinden geçecek ve tabii şehrin birçok noktasında denetimler sürerken dolaşıyorlar atlı polisler. Tabii 22 tane atlı polis zirve süresi boyunca sahada görev yapacak diyelim. Sözü tekrardan Ankara'dan size bırakalım.
1: CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Grup Başkan Vekilliği görevine iade edildi. Günaydın, CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla tedbirli şekilde ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Tedbir kararı nedeniyle partideki tüm görevlerinden alınan Günaydın, Meclis Başkanlığınca Grup Başkan Vekilliğinden düşürülmüştü. Günaydın bu kararı itiraz etti. İtirazını değerlendiren CHP Yüksek Disiplin Kurulu Günaydın'ı haklı buldu ve hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. Bunun üzerine Meclis Başkanlığı Günaydın'ı Grup Başkan Vekilliği görevine iade etti.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-30, Ankara 18-32, İzmir 25-33, Bursa 21-33, Konya 18-32, Afyon 16-31, Denizli 21-36, Antalya 24-30, Adana 23-34, Zonguldak 21-26, Samsun 20-27, Trabzon 18-26, Kayseri 15-31, Erzurum 9-25, Gaziantep 22-36, Diyarbakır 22-37 ve Şanlıurfa 25-38 derece.

0: Yol durumu. Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun Kızılcahamam Gerede istikameti 21-22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Rize Kalkandere yolunun 3 ila 4. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
4: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, en çok sevap onadır. Peygamber-i Zişan'ı her yönden Hak Teâlâ, diğer peygamberlerden kıldı üstün ve âlâ. Onun ümmeti dahi öteki ümmetlerden daha faziletli ve üstündür her cihetten. Cennetliklerin dahi üçte ikisi yarın ümmetinden olacak server-i kainatın. Yine Resulullah'a verilen sevap, ecir, diğer peygamberlerden kat be kat ziyadedir. Sebebine gelince, mesela bir Müslüman bir ibadet yahut da hayır yapsa ne zaman, o işinden ne kadar alırsa sevap, ecir, iki misli sevap da üstadına verilir. Çünkü bu hayırlara o üstadıdır sebep. Onun öğretmesiyle yapmıştır bunları hep. Yine bu hocasının hocası dahi vardır. O da bu hayırlardan dört misli sevap alır. Onun da bir üstadı vardır ki yetiştiren, ona da sekiz misli verilir bu ecirden. Bu sevap verilmesi devam eder artarak, yukarılara çıktıkça çoğalır katlanarak. Peygamber-i Zişan'a ulaşıncaya kadar öyle fazlalaşır ki bu ecir ve sevaplar, bunların sayıları gelmez ölçü hesaba. Başkası kavuşamaz bu kadar çok sevaba. Çünkü bütün ümmetin, alim ve evliyanın, mezhep imamlarıyla sahabe-i kiramın hepsinin üstadıdır o server-i kainat. Onadır her bir ecir, her dua ve salavat. Yine her peygamberin ona inananları kendi isimleriyle çağırırdı onları. Resulullah'ı ise ismiyle çağırmak haramdır, hem yanında yüksek sesle konuşmak. Velhasıl ona karşı hürmetsizlik olacak, her şey bu ümmet için oldu haram ve yasak. Yine Cibril-i Emin başka peygamberlere gelmiş idi sadece 10 ila 400 kere. Resulullah'a ise 23 senede tam 124 bin defa gelmiş idi berdevam. Diğer peygamberlere hem Hazreti Cebrail hep insan suretinde göründü, oldu nazil. Resulullah'a ise 600 kanadıyla 2 defa göründü, asıl melek haliyle. Diğer peygamberlere hiç böyle gelmemiştir. Onlar melek haliyle onu hiç görmemiştir. Başka peygamberlerin zevceleri hem yine zararlı olmuşlardır çoğu kendilerine. Halbuki o serverin mübarek zevceleri hep ferahlandırdılar sevgili peygamberi. Hem dünya hem ahiret işlerini yapmakta ona hizmet ettiler, İslam'ı yaymakta da.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ömer radıyallahu teala buyuruyorlar ki, hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. amelleriniz tartılmadan önce kendinizi tartınız. Ahiret işlerinde zarar etmektense dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha hayırlıdır buyuruyor Hazreti Ömer'in Faruk radıyallahu teala.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz, hayırlı günler. İlk dinleyicimiz, buyurunuz efendim.
3: Affedersiniz, biraz heyecanlıyım.
1: Buyurun.
3: Evde çok sıkıntılarım var. Kocam da, iki oğlum da. Oğlum için dua eder misiniz? Sanki depresyona girdi.
2: Rabbim hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin.
3: Namazlarını kılıyordu şimdi. Çevreyle arası o kadar kötüleşti. İşini kaybetti. Zaten devamlı işsizdi. Kocam da böyle. Devamlı olarak babasında tartışıyor. Allah'tan senelerdir bu TGRT'yi takip ettiğim için sözümü, az da olsa sözümü dinliyor ama bir şey söylediğim zaman, emir olarak söylediğim zaman kesinlikle sözümü dinlemiyor. Bu durumda ne yapabileceğimi söyler misiniz?
2: Tamam efendim. Allah-u Teala hayırlı neticeler ihsan etsin, hayırlı şifalar ihsan etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin.
1: Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler dilerim hocam. Akika ile ilgili benim bir sorum olacaktı. Akika kurbanını kesersem, kesen kişi kimin adını söylediyse kurban ona mı ait olur? Ben bunu merak ediyordum.
1: Anlayamadık orayı. Bir daha lütfen.
4: Akika kurbanını keserken kesen kişi kimin adını söylerse kurban onun mu oluyor?
1: Yani onun mu akikası kesilmiş oluyor?
4: Evet, çünkü böyle bir olay yaşadık da.
1: Tamam.
4: Annem de geçen kurban bayramında kurban kestirmişti, akika daha doğrusu. Yurt dışına kestirdiğimiz için babam ödedi. Yani annem babama verdi. Banka hesabı yok annemin. Babam ödedi ama video gönderiminde de babamın ismi geçti. Annemin oldu mu bu kurban, bunu merak etmiştim.
2: Tamam efendim, oldum.
1: Peki, tamam. Teşekkürler, hayırlı günler efendim. Kabir ziyaretiyle ilgili olarak bir sorum olmuştu da kısaca bir şey daha vardı, onu unuttum sormayı. Hanım dinleyicilerimiz özellikle kabir ziyareti derken muayyen haldeki bir hanım ziyaret edebilir mi, ne okuması lazım diye soruyorlar.
2: Mustafa Bey, şimdi kitaplarda anlatılırken kabirler mescit gibi değil, cami gibi değil. Yani camiye abdestsiz girilmez. Muayyen haldeki de giremez. Cünüp olan da giremez. Haramdır, günahtır diye kitaplarda açıkça yazılı. Kabirler için abdest var yok. Mesela cenaze olmuştur. Abdest olmayanlar da geliyor oraya. Defin için. Mesela kabir kazanlar abdest var mı yok mu? Zaten sormuyoruz da. Gerekli de değil. Kabri kazıyor bunlar. Ve olsun orada yardım edenler oluyor. Ha diyeceksin ki ya cenaze namazı kılmışlardır falan. Tamam, biz zannederiz de o arada sıkışmıştır, abdest alamamıştır, abdest de bozulmuştur. Yani kısacası kabirlere abdestsiz girilmez diye bir hüküm kitaplarda yok.
1: Cenaze namazı abdestsiz kılmaz ama.
2: Cenaze namazı abdestsiz kılmaz. Dolayısıyla muayyen haldeki bir hanım, abdest olmayan kadın, erkek mezarlığa girebilir mi? Girebilir. Şimdi dinleyicilerimizden bazıları zaman zaman telefonla, maille sordukları da oluyor. Mesela Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin kabrini ziyaret edebilir miyim? Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri'nin kabrini ziyaret edebilir miyim? Şimdi öyle bir zatın huzuruna abdestsiz veya muayyen haldeki bir hanımın, abdest olmayan bir erkeğin, bir kadının çıkması edebe aykırıdır. Olmaz değil. Edebe aykırıdır. Bu sebepten dolayı böyle bir durumu varsa içeri girmezsin. Mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin kabri şerifi bir hazire, hani küçük mezarlıklara deniyor ya böyle hazire diye. Hazire. Dışarıda parmakların dışında rahatla aynı şekilde dua edilebilir. Muayyen haldeki hanım da aynı şekilde ziyaret edebilir onu. Aziz Mahmud Zahi Hazretlerinin, Mevlana Celaleddin Umi Hazretlerinin, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin, şimdi Şems-i Tebrizi Hazretleri deyince kendim Konyalıyım, Şems-i Tebrizi Hazretlerinin kabri caminin içinde. Dolayısıyla oraya giremez ama dışarıdan eder.
1: Mesela Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kabrinin etrafında da namaz kılanlar oluyor.
2: Namaz kılanlar oluyor. Cami avlusu gibi. Orada camisi var zannedersem.
1: Evet,
2: dolayısıyla içeri girmesin. Dışarıdan etsin. Yani edebe riayet etsin.
1: Bursa'da mesela Emir Sultan Hazretlerininki içeride.
2: Dolayısıyla içeri giremezsin. Bu sebepten dolayı bunu her Müslümanın yani anlayamadıysa Saadet-i Ebediye kitabında kabir ziyareti bahsi var. Kur'an-ı Kerim okumak ve kabir ziyareti bahsi var. Onu bir okudu, anlamadı. Bir daha okudu, bir daha okudu. Her okuyuşta muhakkak zihnine bir şey girer. Çünkü Allah-u Teala bizi yaratmış, hepimizi de belli bir hafıza. Efendim ben anlayamıyorum. Onu ben kabul etmiyorum. Eğitimci olmam sebebiyle. Yok, eğitimciler de, İslam alimleri de aynı şeyi söylüyorlar. Çünkü bu insandır. Evet, yani Cenab-ı Hak aynı şekilde bazılarının sürat-i intikalini yüksek yaratmış. Yaratırken öyle yaratılmış. Bir şey dinler, o anda ezberler. Ha, ben 10 defa dinlesem kalır zihnimde falan ama kelime kelime değil. Mesela Eshab-ı Kiram'ın Hüdan Efendilerimizden hafızası çok yüksek. Sürat-i intikalleri de yüksek. Yazmıyorlardı. Kağıt da yoktu. Teyit de yoktu. Ne bileyim ben ses kayıt cihazları da yoktu. Ama kelime kelime naklediyorlardı. Evet diyor, iyi hatırlıyorum. Böyle böyle böyleydi diye. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri bir gün işte devlet başkanı iken, halife-i müslim iken tek başına bir yerden geliyor. Bakıyor bir hurma ağacının altında 5-6 tane eshab-ı kiram aleyhissalatü efendilerimiz oturmuşlar, sohbet ediyorlar. Oradan geçerken selam veriyor, onlara soruyor ne yapıyordunuz diye. Sohbet ediyorduk diyorlar. Ne hakkında diye soruyor. Bunu nakleden zat eshab-ı kiramdan diyor ki fiten hakkında. Fiten ne demek? Fitneler hakkında. Peki diyor, o fitne hakkındaki olan hadis-i şerifi içinizde duyan var mı? Bu hadiseyi nakleden zat diyor ki ben bizzat Resulullah Efendimiz'den işittim buyuruyor. Nasıldı diye soruyor. İşte fitne kapısı kapalıdır. O kapı kırılacak. Ondan sonra fevd fevd dalga dalga fitneler yayılacak. Hazreti Ömer soruyor. Diyor ki o kapı kırılacak mı, açılacak mı? Yok diyor, kırılacak.
1: Öyle buyurdu.
2: Öyle buyurdu. İyi hatırlıyor mu kelimeyi diyor. Kırılacak buyurdu. Bir daha soruyor. Net hatırlıyor musun diyor. Evet efendim diyor. Net hatırlıyorum. O kapı kırılacak. Öyle deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri mahzunlaşıyor. Ve oradan ayrılıyor. Tabii ikisinin arasındaki bir konuşmayı, oradaki murat nedir? Hazreti Ömer'in ısrarla sormasının sebebi nedir? Ve bu zatında ısrarla, yani sesini yükselterek iyi işittim, kelime kelime hadis-i şerif böyle ve orada kırılacak kelimesini kullandı Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diye.
1: Kırılmak olsa ne olur, açılmak olsa ne olur?
2: Onun üzerine diğerleri soruyor. Niye ısrarla açılacak mı, kırılacak mı diye sordu. O kapı kendisi diyor. Kırılacak mı, açılacak mı diye ısrarla sorması, kırılacak. Yani şehit olacak diyor. Şehit olacak. Bunu diyor kendisi biliyor mu? Evet biliyor, onun için ısrarla sordu. İyi hatırlıyor musun o kelimeyi? Kırılacak mı, açılacak mı? Kırılacaktan murat şehit edilecek. Şehit olacak. Çünkü daha önce de bazı alametleri vardı bunun. Bazı alametler vardı, bazı hadis-i şerifler vardı. Yani Hazreti Ömer de biliyordu şehit olacağını, Hazreti Ali de biliyordu, Hazreti Osman da biliyordu. Hazreti Bekir şehit oldu aslında. Hayber'de bir zehirli yemek yedirdiler. Bir sene sonra o zehir devreye girdi ve şehit oldu. Buyuruluyor. Dolayısıyla hani nereden çıktı? Şimdi Hazreti Ömer'in radıyallahu anh kabrini ziyarete gittin. Resulullah Efendimizle beraber Aleyhisselatü Vesselam, orada Hazreti Bekir de var radıyallahu anh. Mescidin içinde. Oraya giremezsin. Değil mi? Biraz önce Şems-i Tebrizi Hazretlerinden bahsettik. Oraya da giremezsin. Ya dışarıda ne dersin? Efendim ille girmek istiyorum. Ya arkadaşım, Allah-u Teala'nın emrine mi uymak istiyorsun? Yoksa benim dediğim olsun diye mi ısrar ediyorsun? Yani altyapı göçük olduğu için hani ta seneler önce duymuştuk, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh Emer abiler naklediyordu. Hocamız buyurdular ki buyurdular. Bu zamanda artık kızacak adam kalmadı. Acınacak insan. Altyapı göçük olunca. Ya mesela bir zamanlar burada Tekere Tepe'mde de çalıştı. İlk dini nikah hakkını biz kıymıştık. Hanefi mezhebine göre. Sonra bu bitirmiş işi. Rahmetli Mehmet Said Arvas abiyle Şafii mezhebini bırak bir daha kıymış. Bir gün çıktı geldi. Abi buyur ne var? Böyle böyle oldu. Siz bir yol bulursunuz. Yok ya dedim, vahiy bana mı geliyor dedim ya. Dinin sahibi ben değilim ki.
1: Oyuncak mı bu ya?
2: Oyuncak mı bu? Şimdi baktım geçenlerde defa. Bir çıkış yolu yok mu? Biz orada demek istedik ki, biz ona şöyle demek istedik ki. Ya senin demek istediğin, benim demek istediğim İslamiyet yorum olmaz ki. Kitapta ne bildirilir o. Yapma arkadaş, söyleme. Söyleme. Neymiş efendim, onda sinirlendim de kocama dedim ki bana, beni boşa dedim. O da boş ol.
1: Boşa bassan adam değilsin dedim.
2: Dedi.
1: O da boşadı.
2: Yoksa atarım ben kendimi falan dedi. Ulan soğan
1: şimdi erkeği. Öyle.
2: O da soğan erkeği
1: vik, vik, tabii. Vik ortada dolaşmayacaksın ha. O zaman.
2: O da soğan erkeği tabii. Ya hatta bir tane iş adamlarından birisi. Ya Sabancı ailesinde bir kadın. Ya sosyete bir kadın. Türkiye'nin en zenginlerinden. O bile burasına gelmiş yani, demiş ben de hep şaşıyorum demiş ya, yarı çıplak bir şekilde yanındaki sevgilisi mi karısı mı metresi mi falan, ya demiş ne olursa olsun demiş ya, yani soymuş aynı şekilde diğer erkekleri peşkeş çeker gibi götürüyor dedi, buna da rıza gösteriyor. Onun için hadis-i şerifte buyuruyor ki erkekleriniz iffet olursa kadınlarınız da iffet olur. Ha, demek ki erkekte aynı şekilde bozukluk var ki onlar da aynı şekilde tezahür ediyor. Efendim işte orada münakaşa edeceğiz, kavga etmemiz gerekir. Ya arkadaş, senin evin ya da aynı şekilde aile saadeti söz konusu. Burada kadının o anda efendim strese girmiş de bağırıyormuş da çağırıyormuş da beni boşa demiş de falan filan denir mi bu? Yapacağım bir tek iş var. Bunu sonra konuşuruz dedin, kapıyı kapat çıkar gidersin. Tamam. O zaman kadar onun da siniri geçer, bilmem ne olur falan filan peşmekan. Hani bazen diyorlar efendim kadın erkek eşittir, kadının da boşanma hakkı var. Ona günde 30 defa boşar, tamam mı? Olsan da arar. Bunun bir çıkış yolu yok mu? Var. Mustafa Toköz'de var böyle sihirli bir değnek. Ne istersiniz?
1: Hemen çıkıyorsunuz. Orada. Bir şey daha soracağım hocam. Şimdi gerçi uzun bir konu ama kısaca cevap verebilirsiniz, sevinirim. Şimdi türbeleri ziyaret ediyoruz. Az önce mübarek zatlardan bahsettiniz. İşte Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri diyelim. Onun türbesine gidiyoruz. Bizden 700-800 sene önce vefat etmiş. Zaten siz bilgi olarak da söylüyorsunuz. Hani yani o kişi ölü oradadır diye düşünmek uygun değil.
2: Edepsizlik yani, olur. Hatta bazı yerlerde küfür de olur diyor. Hakaret olur çünkü.
1: Şimdi gitmek bize ne sağlıyor? Gitmeden de mesela hani
2: şimdi Mustafa Bey onu mesela mektubatta da izah etmiş, hatta bir talebesi sormuş da buyuruyorlar ki mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ni ziyaret etmek için evden çıktın, giderken karşılaştığın sana soranlara hep Mehmet Emin Tokadi Hazretleri diyorsun, hatta düşünüyorsun da ya işte dua ederken falan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri,
1: hedefin belli çünkü,
2: hedefin belli. Peki Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ne? Yani bu ismi söylediğin zaman ne oluyor? Bizim şimdi İstanbul'daki frekansımız kaçtı?
1: 93.2.
2: 93.2. Sen ancak elindeki radyo denilen alete 93.2'ye geldiğin zaman yayını dinliyorsun değil mi? Muhabbetle, sevgiyle Mehmet Emin Tokadi Hazretleri dediğin zaman rabıta haline geçiyorsun. Kabrine varıncaya kadar rabıta halindesin. Oraya gelince bu rabıta hali zirve, tavan yapıyor. Ve o zatın haberi oluyor. Orada iki şey olur buyuruyor. Bir, sende tavan yapmıştır. Yani o zatın ruhu haberdardır. Bakıyor kim geldi. Görüyor onu. Seni görüyor. Bir de bu zat çok mübarek. Allah-u Teala sevgili bir kulu. Ama bu da vefat etti. Ey nefsim sen de öleceksin. Yani birçok faydalar var. Has öne çıkart. İslam alimlerinin birisi de bu. Yani kabir ziyaretinin faydalarından birisi de bu. Yoksa dediğim gibi hani evde bağlantıya geçiyorsun. Kiminle? Resulullah Efendimiz'den. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Dünyanın bir ucundasın. Öbür ucunda aynı şekilde senin şeyhin var, hocan var, mürşidin var. Ama öyle bir kuvvetli rabıtan var ki şey yapıyor. Yani mesele halloluyor.
1: Mesafeler kalkıyor.
2: Şimdi Seyitiyim Hazretleri hayattayken, yani insan o coğrafyaya gidip görünce de görüyor falan. Orada ismi Fehim bir genç. Seyitiyim Hazretleri'ne aşık. Yani onun talebelerinden, bir kış günü her taraf ancak kapanmış. Şimdiki yol oradan da yok. Köyden demiş. Bezir yağı ihtiyacı
1: şimdi
2: var.
1: Bile kapanıyor. Ama.
2: Şimdi bile kapanıyor. Bezir yağı. Ki hala Arvas'ta o küp duruyor. Ya yani koca bir küp. Boş bile aynı şekilde zor kaldırıyorsun. İçinde dolduruyor. Sırtını alıyor. Annesi diyor ki kurda kuşa falan yok diye gitmem lazım. Yola çıkıyor. Bata çıka gidiyor. Ve yolda birisi çıkıyor. Yardım edeyim sana diyor. Yok diye ihtiyacım yok. Oraya varıyor. Seyfim Hazretleri uzana. Yolda diyor Hızır Aleyhirrahmeydi diyor sana yardım etmek isteyen. Niye iltifat etmedin? Ben ona değil size geliyordum. Devamlı onu düşünüyor. Onu düşündüğü için de belki de yollar açılıyordu veyahut da sırtındaki yük hafifliyordu veyahut da sıcacık oluyordu. Onu ben bilemem. Ona rabıta deniyor işte. İşte kabre giderken veyahut da uzağa giderken devamlı surette düşününce 93.2'yi yakalamış oluyorsunuz.
1: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.
5: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı merhamet ve cömertlik. Merhamet imandandır. Bu din bugüne kadar merhametle gelmiştir. Yeminle söylüyorum, kim Allahü Teala'nın mahluklarına merhamet ederse Allah ona merhamet eder hadisi şerifi merhametin önemini bildirmektedir. Resulullah'ın Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin'i öptüğünü gören biri, benim 10 çocuğum var, hiçbirini öpmedim der. O kişiye merhamet etmeyen merhamete kavuşamaz buyurur. Cömertlik öyle güzel bir huydur ki, insanın kötü huylarını örter. Cimrilik öyle kötü bir huydur ki, insanın güzel huylarını örter hadis-i şerifi, cömertliğin güzelliğini, iyiliğini, cimriliğin ise kötülüğünü göstermektedir. Hiçbir cimri Allah dostu olamaz. Evliya zatlar hep vermiştir. Verince alandan daha çok sevinen hakiki mümindir. Cömertlik Cenab-ı Hakk'ın çok sevdiği bir ahlaktır. Bu her kula nasip olmaz. Cömert bir kafire son nefeste iman nasip olma ihtimali yüksektir. Büyük zatlar Es-Sahî'u Habibullah velev kâne fasıkan el-bahîlu adüvullah velev kâne arifen, yani cömert fasık da olsa Allah'ın Habibidir, cimri ise arif abid bile olsa o Allahü Teala'nın düşmanıdır buyuruyorlar. Cömertin yemeği şifadır, cimrininki derttir zehirdir hadisi şerifi aynı durumun vehametini bildirmektedir. İnsanların başına geçecek kişide aranacak ilk vasıf, cömertlik ve merhametli olmaktır. Fakir bir müşrik, ben çok fakirim, bana bir şeyler ver diye sadaka isteyince, Peygamber Efendimiz, peki şu vadiye bir bak buyurur. Bakınca ovaları dolduran koyun sürüsünü görür. Bu koyunların hepsi senindir, al bunları götür buyurur. Müşrik şaşırır. Ya Resulallah, bu sürüyü almadan önce başka bir şeye kavuşmak istiyorum. Bana Müslümanlığı anlatın, ben Müslüman olmak istiyorum der. İşte bu cömertlik karşısında Müslüman oluyor. Sürüyü alıp köyüne gidiyor. Fakir bildikleri adamın sürüsünü görünce köydeki herkes olan biteni merak ediyor, bunun üzerine olanları anlatıyor. Ben çok insan gördüm. Ama öncekilere benzemeyen öyle bir cömert gördüm ki beni benden aldı. O zattan sadaka istedim, o bana bu kadar sürü verdi. Bunu bu zamanda kim yapar? Ne olur hepiniz gidin Müslüman olun. Orada bulunan herkes bölük bölük giderek Müslüman oldular. Bizim dinimiz iyilik etmek, şefkat dinidir. Kur'an-ı Kerim'de, muhakkak ki Allah iyilik edenlere yardım eder, sevenleri sever buyuruluyor. Allah verene verir. Vermek bir haslettir, huydur. İnsanlar genelde cimridir, vermeyi sevmez. Bu yüzden de dertten kurtulmaz. Çünkü durgun su pislik tutar, mikrop kaynağı olur. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince, ey eshabım, iki şeyi olan birini versin, iki evi olan birini versin, iki hurması olan birini versin, bir hurması olan yarısını versin buyurdu. Niye vermeyi çok teşvik ediyor? Çünkü bir gün canımızı vereceğiz. İnsan vermeye alışmazsa en kıymetli varlığı olan canını nasıl verecek? Ölüm acısını en çok çeken, en zor can veren müminler dünyada vermeye alışmayanlardır. Şimdiden kendimizi alıştıralım. Zamanımızdan, imkanlarımızdan Allah yolunda verelim. Fakir fukaraya sadaka verelim. Kârlı çıkacağız. Yardımdan vazgeçmeyelim. Yardım isteğimizi köreltmeyelim. Yardıma muhtaç arkadaşlarımıza sahip çıkalım. Çünkü sadaka vermek belayı def eder. Ayrıca Peygamber Efendimiz hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin buyuruyor. Yemek yedirelim, elbise para verelim, güler yüz verelim, ziyarete gidelim, kaynaşalım. Yarın çok geç olur. Bugünü yaşıyoruz. An bu andır. Yarını düşünmek, yarına göre hesap yapmak zaten felaketin başlangıcıdır. Ne garanti var elimizde? Belki son günümüzü yaşıyoruz. Belki son namazımızı kılıyoruz. Belki son nefeslerimizi veriyoruz. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. Alemi İslam'ın başına çöken kara bulutlar, felaketler boşuna değildir. Kur'an-ı Kerim'in daha ilk başlangıcında infak edin, yani verin buyuruluyor. İnsanoğlu cimridir, egoisttir, sanki kendi mülküymüş gibi, her şeye mutlak sahip olmak gibi bir ahmaklık iddiasındadır. Halbuki mülk Allah'ındır. Bizim vücudumuz bize ait değil ki mülk bizim olsun. Her gün binlerce insan ölüyor. Nerede kaldı onların malları, idealleri, imkanları? Hepsi bitti, hayal oldu. Peki onlar insan da biz değil miyiz? Biz insanız da onlar insan değil mi? Verdiğin senin malındır, alıp tükettiğin değil hadisi şerifini de düşünerek elimizdekilerin bizde kalması için hayra sarf etmeliyiz.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz, Allah'a da yar ve yardımcılar olsun. Yani dedi, oğlum depresyona girdi, işte yok dedi, işsizde kaldı dedi, beyim de öyle dedi. Yani dedi, biraz böyle emir verir gibi dedi konuşunca, ha depresyona girenlere böyle emir bahiyetli değil, yumuşak girmeli. Ve böyle durumlarda eğer oğlu şey yapabilirse, hem doktora gitmeli, doktor yardım almalı, durumu iler derecede ise. Ama sinirleri kuvvetlendirme babında oğul otu da, yani internetten girerek aynı şekilde bulabilirler. Bunu kapsül halinde oğul otu ekstrası. Hatta oğul otunun faydaları tam ilmeha dedi geçiyor hastalıklar. Bahsinde mi nerede bir yerde rastlamıştım. Orada geçiyor. Sinirleri kuvvetlendirir buyuruyor. Yalnız böyle şeylerde uzun süreli olması lazım. Hemen bugün aldım yarın faydasını görmeyeceğim. Mesela 2 ay, 3 ay falan devam etmesi gerekir bitkisel olan şeylerde. Ona devam edebilir ve bir de tam İlmihan Saadeti Ebediye kitabında sinirsel rahatsızlıklar için La havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim, bu besmele ile söylenir. Her gün 100 defa buyuruluyor. Yani nasıl söyleyecek? Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Her gün bunu 100 defa okursa Allah-u Teala şifa ihsan eder buyuruluyor. Bu bir, annesi de aynı şekilde o şekilde şey yapmasın, doktora gitme durumunu yani münasip bir şekilde anlatıp doktora da gitsin ve anne olarak da duaya devam etsin, istiğfar ve duaya devam etsin. İmkanlar varsa 1 lira bile olsa, hani bazen soruyorlar efendim ne kadar vereceğim, sadaka, 1 lira da olsa sadaka sadakadır. Hani diyeceksin 1 lira ne alır, bir şey anlamıyor galiba şimdi, anlar mı?
0: Yok.
1: Ama belki bir yerde bir su bulabilirsin ya. Bir bardak su. O bile zor da diyorsun.
0: Yok, zor hocam.
1: Tamam. Geçenlerde para bastırdım. 5 kuruşlar falan vardı falan. De bizim burada kantinde. Hocam bunlar lazım değil dedi. Anladım.
0: Kullanılmıyor ki artık.
1: Kullanılmıyor. Şeyde Avrupa'da ama sentleri bile böyle patı patı düşünüyorlar. Bugünkü haberlerde dün mü gördüm, internet haber sitelerinde vardı, işte Avrupa'dan gelen, Türkiye'ye gelen yazın tatile geliyorlar ya,
0: gurbetçiler mi?
1: Gurbetçiler diyor ki alışveriş yapmıyorlar. Orası sıkıntılı.
0: Tabii.
1: Orası sıkıntılı. Mesela ben şeyde dikkat ettim, burada bir sigara 2 euro. Aynı sigarayı orada sordum, 8 euro 9 euro abi dediler gençler. Sigara ya. Ekmek aynı şekilde 2 euro 1 euro zaten. Adamlar işte efendim paralar kıymetli de, çok pahalı, zor geçiniyorlar. Senti bile hesap ediyorlar artık. Senti bile hesap ediyorlar. Dolayısıyla sadaka vermekte imtina etmemeli. Hani yiyecek bile vermek sadakadır. Sadaka vermeli, istiğfara devam etmeli. Bir Fatiha 3 ihlas okuyup peygamber, bütün peygamberlere, çevresinde duyduğu bildiği evliya varsa, mesela Aziz Mahmud Yahya Hazretleri, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri, Seyyid Emir Sultan Hazretleri, Üftat Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Sadettin Konevi Hazretleri, yani hatırına gelenlerden, bunlar ruhuna hediye edip, ya Rabbi bunların hatırı ve hürmetine beyime de oğluma da sıhhat afiyet ver, hayırlı iş nasip eyle, hayırlı kimselerle karşılaştır diye dua etmeye devam etmeli. Bir defa ettim, hayır. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri'nden hocam Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh nakiller yapmış, yani dua kabul olunca kadar ısrar etmekle mahsur yok, ısrar etmeli buyuruyor. Çünkü Allah-u Teala kendisinden isteyeni sever buyuruyor. Dua talep etmek, istemek demektir. Benden isteyin, veririm. Vaadi var. Devam edersek Allah-u Teala önce kalbine ferahlık verir. Sonra şifa kapılarını açar ve şifaya da kavuşur. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Hayırlı hal, hayırlı şifalar ihsan etsin.
0: Amin. Gurbetçilerin buraya gelmemelerinin en büyük sebebi de buranın pahalı olması. Bu gazetedeki haberde onu söylüyordu zaten.
1: Değil mi?
0: Tabii burada gurbetçiyi gören hemen fiyatları artırıyor.
1: Artırıyor.
0: Bazı Anadolu'daki şehirlerde Almancı gelmiş, yok Fransa'dan gelmiş falan diye.
1: Sahtekar çok.
0: Tabii.
1: Sahtekar çok.
0: Öyle olunca sigara sağlığı zararlıdır bu arada. Sigaradan bahsettiğiniz hocam, kanunen şeyimizi yerine getirelim.
1: Ben fiyatını söyledim ya.
0: Yani özendirici olmasın diye. Ha,
1: reklam mı oldu?
0: Evet.
1: Fiyatını söyledim. Ekmeği de söyledin.
0: Evet.
1: Bu da reklam oldu mu?
0: Yok, ekmeği yiyebilirler.
1: Dolayısıyla fiyatları yükselten de peygamberimiz zamanında da olmuş. Fiyatları yükselten de peygamberimiz öyle buyuruyorlar. Allah-u Teala'dır. Biz Cenab-ı Hak'tan bereket isteriz buyuruyorlar. Demin hani arada konuşuyorduk ya. Yani. Gene başladılar işte. Neydi, ne dediydin, ne sıcağıydı?
0: Ejderha sıcaklığı.
1: Ejderha sıcaklığı. Uydur uydur söyle. Ya ben 70 yaşını geçtim. Bu yaşıma kadar yani kendi köyümde. Öyle kışlar oldu ki damların çelen tabiri kullanıldı. Oralarda böyle sarkıtlar oldu. Kol gibi su değirmenler olurdu. Baldır gibi buzlar olurdu falan. O soğukta biz giderdik çocuklar oyun oynamaya falan. Değirmene giderdik. Elimize taş bulursak böyle pat diye. Aa ben işte kırdım falan diye oynardık.
0: Buzları mı kırardınız?
1: Evet buzları kırardık.
0: Buzul çağı yaşamışsınız.
1: Buzul çağı yaşadık. Ya oldu o zaman hiç kimse Sibirya soğuğu, kutup soğuğu demedi. Olsa sıcaklar oldu. Yani kar yağmadı, yağmur yağmadı baharın.
0: Kuraklık oldu.
1: Kuraklık oldu. Kupkuruydu her taraf. Kupkuruydu. Sıcaktan hayvanları sulamak için derede bile su kalmamıştı. Şeyler bile söyleyemedi. Ekilen bostanlar bile yetişemedi. Çoğu susuzluktan kurudu gitti. Onu da yaşadık. Ama hiç kimse küresel ısınma demedi. Küresel ısınma. Türkiye'yi çöl yapıyorlardı. Yani bu sene de kar, yağmur her tarafı doldu.
0: Maşallah her taraf bereketli.
1: Hani kaç senedir aynı şekilde akmayan çeşmeler bile aktı değil mi?
0: Yani.
1: Onun için Allah-u Teala'dan hayırlısını istemeli. Gelelim efendim. Yani bu dinleyicimiz bu şekilde böyle devam etsin. Çünkü Cenab-ı Hak kulunu imtihan eder. Bu yani burada hastalık olsun, başka sıkıntı olsun, fakirlik olsun, ne bileyim ben aile arasında şeyle olsun, zamana bırakmalı, istiğfar ve duaya devam etmeli. Cenab-ı Hak hayır neticeleri ihsan eder inşallah Teala. Dinleyicilerimize dua ederler. Rabbim ferahlığa kavuştursun inşallah Teala. İkinci ve son dinleyicimiz bu Kurban Bayramı'nda çok oldu. İşte İhlas Vakfı'na kurban verdik. İşte başka isim okunmuş falan. Doğrudur şimdi. Olabilir yüzlerce sen hayvan kesiyorsun, yüzlerce hisse var elinde. Afrika'ya gidiyorsun, önce Hindistan'a gidiyorsun, şey yapıyorsun falan. Ona liste listeden falan aktarırken, bilmem ne yaparken orada
0: telefon numaraları şey karışabiliyor.
1: Şimdi kitaplarda ben seni vekil ettim mesela.
0: Evet.
1: Zekatını vermek üzere dedim. Ben sana teslim ettim. Sen de başkasını vekil ettin. O başkasını vekil etti. En son vekil başka bir isim söyleyerek verdi. Esas olan benim. Onun başka isim söylemesi önemli değil. Esas olan ben. Dolayısıyla mesela burada dinleyicimiz işte babamın adına kesilmiş. Babamın mı oldu? Yok. Annesi ne dediyse annesinin adına oldu. Yani verirken annesinin niyetine verildiği zaman annesinin oldu. Ha, isim başkasını söylediler falan. Hani kimin ismi söylenirse onun mu olur? Hayır. Kim başlangıçta onu gönderdiyse onun adına olur. O değişmez. Ve Allah-u Teala da biliyor onu.
0: Allah-u Teala'nın işlerinde karışıklık olmaz.
1: Olmaz. Allah-u Teala'nın işlerinde karışıklık olmaz. Bizim gibi işte zavallı insanların işlerinde karışıklık olur.
0: Ya bu konularda mesela ısrar edenler oluyor. Onların hani ısrarından vazgeçmesi lazım o zaman. Değil mi?
1: Yani, gereği yok.
0: Araştırıyor, gereği şey yok. Yapıyor falan. Hani zaten kesilmiş bir kurban.
1: Hı.
0: Bu yani kesilmeyen şimdi bir şey yok yani. Kesilmiş ama mesela bir yanlışlık, isim de yanlışlık oldu.
1: İhlas Vakfı yurt dışına gidiyor. Türkiye'de de mesela İhlas Vakfı üyesinde bir sürü şöyle yurtlar falan var ya. O yurtlarda da kendi mahallinde aynı şekilde kurban toplayıp kesenler de var.
0: Var.
1: Oraya verdim diyor mesela bir gelip. Oraya verdim diye isim farklı söylemiş falan filan diye. Yani bize geliyor, her sene geliyor. Siz de şahitsiniz, evet, işte. Evet. İhlas Vakfı'na gönderdim. İşte yok da buradaki bir yurttaki görevlilere verdim falan. Fakat isim değişmiş falan diyor. O olabilir. Olabilir.
0: Bazıları da işte Osman Hoca'dan duymak istiyoruz diyorlar. Yani birincisi Osman Hoca'yı birinci derecede ilgilendiren bir şey yok burada.
1: Evet, doğru.
0: Yani ama burada da yayında da bu vesileyle duymuş oldu herkes.
1: Öğrenmiş oldu.
0: Yani, bu işin olduğunu hani ikna olmak için öyle oradaki taşradaki arkadaşlarımızı falan zor durumda sokanlar
1: ama,
0: var.
1: Ama hepimiz.
0: Evet.
1: Kendi üzerimize düşen sebeplere yapışarak en iyisini yapmak mecburiyetiz. Çünkü Allah-u Teala rahmet eylesin. Emen abilerimiz söz vardı. İhlas geleceği yere geldi. İhlasa olan itimadı sarsacak işlerden sakın.
0: Evet.
1: Elimizden geleni yapacağız. Şuna bakıver ya. O ona dedi, o ona dedi. O ona dedi, o ona dedi falan. O olmaz o. Ya biraz kaba tabir ama. Babaannemler ve annemler eti de buyuruyor, it kuyruğuna buyuruyor derler. Yani çok kaba bir tabir ama yani o şeyi avam derecesinde aslında o söz doğru.
0: Dört elle sarılmak lazım. Yani
1: dört elle sarılmak lazım. Şeyde mesela Amerikalılar adam diyor ki yani durup dururken gelmez.

0: ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Saatlerimiz 16'yı gösterirken gündeme hoş geldiniz. Bugün de hem Türkiye'den hem de dünyadan en önemli gelişmeleri paylaşacağız. Saatem 17'ye kadar, 17.30'dan sonra tekrar birlikte olacağız elbette bugün. Elbette bugün gerçekten gündem yoğun. Kabine var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ve o detaylar için TGRT Haber muhabiri Merve Şahin'e bağlanacağız. Diğer taraftansa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı şu dakikalarda yapılıyor. O toplantıyla ilgili de TGRT Haber muhabiri Merve Güven'e gideceğiz. O takip ediyor nelerin olup bittiğini. Şimdi önce kabine toplantısının ayrıntılarına bakalım. Muhabirimiz Merve Şahin'e gidelim. Merve, ilk önce kabine toplantısının ayrıntılarını sana soralım. Masada neler var, neler konuşulacak?
1: Mehmet Aydın, sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Ankara'da bugün mesaisine devam ediyor. Kabine toplantısı var ancak öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli iki ismi kabul etti. İlk olarak Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısını, ardından ise genişlemeden sorumlu Marta Kos ve Göç Sorumlusu komiserini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kabul etti. Bu kabullerin tabii ki NATO zirvesi öncesinde olması da oldukça önemli ve kritik bir anlam taşıyor. Tabii ki kabine toplantısında da en önemli başlığı NATO Liderler Zirvesi oluşturuyor. Bu kapsamda sahada ve aslında çalışmalar devam ediyor. Güvenlik açısından da birçok çalışma yapıldı. Zirvenin güvenliği ve tüm hazırlıklarda yine kabine toplantısına gözden geçirilecek konular arasında. Ve tabii ki NATO Liderler Zirvesi'nde yapılacak çalışmalar, yine aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle yapacağı ikili temaslarda kabine toplantısında masada olacak konular arasında. Dış politikada önemli bir başlığı oluşturuyor. Özellikle bir türlü tam anlamda ile barışa dönüşemeyen ABD, İsrail, İran arasındaki müzakere süreci masada olacak. Türkiye'nin yakından takip ettiği görüşmelere ilişkinde son durum değerlendirilmiş olacak. Anlaşmanın yansımaları da tüm boyutta değerlendirilecek konular arasında. Öte yandan yine İsrail'in Gazze ve Lübnan'da ateşkese rağmen sürdürdüğü ihlallerde Türkiye tarafından yakinen takip ediliyor. Bu konuda yine kabine toplantısında ele alınacak. Yine Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da değerlendirilecek ve dış politika büyük bir çerçeve de aslında kabine toplantısında masada olacak konular arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıda bir diğer başlık ise iç gündemde terörsüz Türkiye süreci olacak. Artık gözler yasal düzenlemelere çevrilmiş durumda ve bu noktada Temmuz ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmeden yasal düzenlemelerin artık hali hazırda çıkarılması bekleniyor. İşte bu toplantıda da yine kabine toplantısında bu konunun da masada olmasını bizler bekliyoruz. Sahadaki çalışmalar istihbarat

0: raporlar eşliğinde yine değerlendirilecek konular arasında yer alacak. Son başlık ise ekonomi olacak aslında. Enflasyon rakamları 3 Temmuz'da açıklanacak ve tabii ki buna istinaden de gözler memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarına çevrilmiş durumda. Aynı zamanda yine ekonomideki son durumda son verilerde kabine toplantısında masada olacak konular arasında yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan'ın artık dakikalar sonra toplantının başlamasını bizler bekliyoruz. Toplantının ardından da her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması olacak. Kabine toplantısında alınan kararları bizzat kendisi duyurmuş olacak. Biz de onları takip ediyor ve aktarıyor olacağız diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet Şahin'e teşekkür edelim. Elbette biraz önce de ifade ettik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında da CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı şu dakikalarda yapılıyor. Toplantıda ele alınacak başlıklar elbette önemli. Peki onlar neler? Detayları da muhabirimiz Merve Güven aktarsın. Merve.
2: O toplantı 1,5 saati aşkın süredir devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve A takımı şu dakikalar itibariyle partiye yönelik kritik kararları masaya yatırıyor. Peki gündemde ne var? Aslında mutlak mutlan kararının ardından toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantılarının neredeyse hepsinde hem yeni ihraçlar ve disiplin talebiyle sevkiler vardı hem de yeni atamalar masaya yatırılıyordu. Hiç şüphesiz ki bu toplantıda da yine bunların gerçekleşmesi kaçınılmaz. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Bugüne kadar milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları düzeyinde hem görevden almalar vardı hem de disipline sevkler vardı. İşte bugün de aslında yine disipline sevklerin ve görevden almaların olmasını bekliyoruz. Ancak bugünün önemi şu, bugüne kadar aslında sınırlı sayıda gerçekleşmişti bu işlemler. Fakat bugüne kadar yapılan tüm işlemlerin üzerinde sayıda bir görevden almanın olması bekleniyor. 20'den fazla il başkanının görevden alınması bekleniyor. Tabii bunlardan bazılarının da ihraç sistemiyle disipline sevk edilmesi yine kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor. Tabii bazı atamaların da olması bekleniyor dedik. İlk olarak hangi isimlerin görevden alınabileceği gündemde bunlardan bahsetmek gerekirse özellikle tabii Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren sözlerde bulunan ya da partinin kırmızı çizgilerine aykırı hareket eden kişilerin tabii görevden alınıp disipline sevk edilebileceğini söyleyebiliriz. Çünkü genel merkez aslında rövanşist bir tutum takınmıyoruz. Yalnızca partinin kırmızı çizgilerine aykırı davranan kişilere yönelik işlem uyguluyoruz ifadelerini kullanmıştı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'na Kayyumdaroğlu diyen Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, yine Kemal Kılıçdaroğlu'na Maşa diyen Kars İl Başkanı Onur Uludaş Demir ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir videosunu T'ye alarak video çeken Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın görevden alınabileceğini isminin bu konuda geçtiğini ifade edebiliriz. Yine tabii Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz'ın da ismi görevden alınacak kişiler arasında geçiyor. Tabii bu kişilerden 20'ye yakın ismin aslında görevden alınabileceğini söyledik. Bazılarının da disipline sevklerinin yapılabileceği muhtemel. Tabii yeni görevlendirmeler de olabilecek dedik. Özellikle geçtiğimiz günlerde görevden alınan Bitlis İl Başkanı vardı. Yerine bir atama yapılmamıştı. Bugün Bitlis İl Başkanlığı'na bir atama yapılabileceğini ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra da tabii görevden almalar olacağı gibi buradaki teşkilatların boş kalmaması için yine diğer il başkanlıkları için de görevden almalar gerçekleşebilir. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen belediye başkanları için daha önce özel bir inceleme kurulu oluşturulmuştu. Bu kurul hukuk ve muhasebe gibi birçok başlık alanında uzman isimlerden oluşuyor ve kuruldan çıkacak kapsamlı raporlarda sonraki MYK toplantılarında belediyelere yönelik disiplin sevklerinde de belirli rol oynayacak. Tabii bu kurulun çalışmalarına yönelik de hangi aşamaya geldiğine dair de yine MYK'da konuşulması bekleniyor. Saatler 17'yi gösterdiğinde parti sözcüsü Müslüm Sarı kameralar karşısına geçecek ve MYK'da alınan kararları açıklayacak. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Merve teşekkür edelim. Aktardığın bilgiler için elbette neler yaşandığını yeniden bakacağız ve diğer gelişmelere bakalım şimdi gündemde. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması hayati değerdedir. Mehmetçiğin yanında Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir dedi. Bahçeli ayrıca Türkiye NATO'da temel kaldıraçtır, NATO yeni dönemin başında ifadelerine yer verdi.
3: Cephede kazanılan her kanlı zafer, ancak cephe gerisinde kurulan köklü askeri tıbbın tüm imkan ve ilmiyle donatılmış bir akılla nihayet erecektir. Bu sebeple askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir. Mehmetçiğimizin yanında vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir. Bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır. Boğazlardaki tarihi kümranlığımızdan Doğu Akdeniz ve Adalar Denizi'ndeki varlığımıza, Aksaz'dan İncirli'ye kadar uzanan stratejik üs ve liman ekosistemlerimize denk NATO'nun bölgesel planlarını ayakta tutan ve kağıt üzerinde kalmasını engelleyen jeopolitik omurgadır. Bugün NATO yeni bir dönemin başındadır. NATO 3.0 olarak ifade edilen bu anlayış ittifakının yeniden sert güce, hızlı karar alma kabiliyetine, üretim kapasitesine ve yüksek hazırlık seviyesine yöneldiğini göstermektedir. İşte Türkiye bugün NATO'nun önündeki bütün hayati ve kritik başlıkların tam kalbinde duran bir devlettir. Türkiye, ittifakın geçmişini, bugününü ve muhtemel yarınını muazzam bir senteze ulaştıracak, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir.
1: Türkiye, SAMP'te ve Patriot füze sisteminin alımını değerlendiriyor. SAMP'te ve Patriot'lar alınırsa Hisar'la birlikte Çelik Kubbe'nin en üst katmanında görev yapacak. Orta ve uzun menzilde aşılmaz bir duvar oluşturacak. Açıklama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi.
4: Ateş. Kahraman ordumuzun caydırıcılığını çok daha üst seviyelere çıkaracağız.
5: Çelik Kubbe'ye NATO zırhı geri çek. Ankara, İtalyan-Fransız ortak yapımı SAMP-T ve Amerikan Patriot hava savunma sistemi alımını değerlendiriyor. Bu iki sistem Hisar'la birlikte Mavi Vatan'da aşılmaz bir duvar örecek. Açıklama Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den geldi.
6: Hava kuvvetlerimizi en gelişmiş, en modern silah, araç ve gereçlerle donatmaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.
5: Yeni nesil silahlar savunma mimarilerini de değiştirdi. Hava saldırılarına karşı güvenlik vazgeçilmez hale geldi. Türkiye bu yüzden çok katmanlı Çelik Kubbe'yi yerli ve milli imkanlarla inşa etti. Şimdi o koruma kalkanını güçlendirecek stratejik bir hamle geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler orta ve uzun menzilli iki sistemin alımı için sinyal verdi.
7: Türkiye hava savunmasını güçlendirmek için SAMP-T ve Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendiriyor.
4: Hisar orta menzilli hava savunma sistemi caydırıcılığımızı daha da güçlendirecek.
5: Bu iki sistem Hisar gibi orta ve uzun menzilde görev yapıyor. Yani alınırsa Çelik Kubbe'nin çatısı daha da güçlenecek. Yüksek irtifada neredeyse aşılmaz hale gelecek.
4: Sistemler sistemi Çelik Kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız.
5: Yabancı bir haber ajansına konuşan Bakan Güler, NATO ile ilgili yaklaşımlarını da paylaştı. NATO'nun kriz içinde olmadığını vurguladı. Yalnızca değişen küresel güvenlik şartlarına uyum sağlıyor dedi.
7: NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için emsalsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz.
5: Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye'nin güvenlik mimarisindeki rolüne ilişkin mesaj da verdi.
7: ABD'nin NATO'dan çekilme niyeti bulunmuyor. Ancak Avrupalı müttefiklerle Kanada'nın daha fazla sorumluluk üstlenmesini istiyor. Bu durum Avrupa'nın savunma planları ve girişimlerine Ankara'yı da dahil etmesine gerektiriyor.
8: TGRT FM Haber.
9: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. İstanbul 22-30, Ankara 18-32, İzmir 25-33, Bursa 21-33, Konya 18-32, Afyon 16-31, Denizli 21-36, Antalya 24-30, Adana 23-34, Zonguldak 21-26, Samsun 20-27, Trabzon 18-26, Kayseri 15-31, Erzurum 9-25, Gaziantep 22-36, Diyarbakır 22-37 ve Şanlıurfa 25-38 derece.

0: Arayla reklamlar.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 15 dakika geçiyor ve bugün 30 Haziran efendim 2026 Salı, bir Dünya Dönerken programıyla da sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas efendim, TGRT FM'in merkez stüdyolarından İstanbul'dan sizlere merhaba diyorum. Ahmet Hilmi Kaya var şu anda teknik masada. Sizlere alo diyecek efendim, o görevi yapıyorlar yönetmenim. Bu arada sevgili dinleyiciler, Bakanlar Kurulu da toplantıda, peşin söyleyeyim. Bakanlar Kurulu'ndan sonra Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulunabilir ki gündemde NATO var efendim. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin de gündeminde NATO vardı. Hatta Milli Savunma Bakanımızın da gündeminde NATO vardı. NATO devam ediyor tabii ama Avrupa, Türkiye, yani bu bölgede Amerika biraz elini eteğini çekti efendim bu işten. İş Avrupa'ya kaldı, Türkiye'ye kaldı. Dolayısıyla Türkiye başat güç olabilir mi bilemiyorum ama ortada bir Almanya var, İngiltere de var tabii, Fransa var. Bunlar şimdi kendi yağlarıyla kavrulacaklardır. Amerika NATO'dan vazgeçer mi? Zannetmiyorum ama diyor ki sizin de NATO'da efendim askeriniz olsun, bol miktarda paranız olsun, değil mi efendim? Yani silahınız olsun, böyle şeyler istiyor efendim. Hadise budur, onu sizlerle paylaşayım. Öbür tarafta CHP'mizde efendim MYK toplantısı var. Efendim disiplin, ihraç ve görevden alınmalar olacak. Bu defa bir 20-30 kişiden bahsediliyor. Yani Kars il başkanından tutun efendim. Burada efendim Marmara bölgemizde bazı vilayetlerin il başkanlığına kadar bazı görevden alınmalar olacak. Çünkü dilin kemiği yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ciddi salvolar var, hatta hakaretler var. Bunun için çağıracaklar ya da cevapla kardeşim, sen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na niye maşa dedin mesela? Kars il başkanı, eski genel başkanına niçin maşa diyorsun, değil mi efendim? Niye maşa diyorsun falan diye soracaklar. Onun bir şeyi vardır, bir nedeni vardır, onu açıklayacak sevgili dinleyiciler. Evet, onun için telefon hattımızda dinleyicilerimiz de var galiba, onları da alacağız. Sevgili dinleyiciler, evet, sizlere ne yapalım, telefonlarımızı yavaş yavaş açalım. Telefonlarımız 0212 454 56 46, 0212 454 56 46, bunlar telefonlarımız. Bu telefonlarla günü gündemi konuşacağız sevgili dinleyiciler. Yani özeliniz varsa, çok ciddi böyle bir soracağınız ya da ikimizi ilgilendiren bir husus varsa özel telefondan konuşalım efendim, oradan arolaşalım. Şimdi herkes özelinde, genelinde, gündeminde bu telefonda dillendiriyor, öyle değil, meşgul etmeyelim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim. Ahmet Bey hatta mı dinleyicimiz? Galiba yok. Ses vermiyor, nedendir efendim? Olabilir, ses de vermeyebilir. Yani şey de olur, bize kafa da tutabilirler. Yani ararlar. Arkadaş ses vermez, kafa tutar. Saygımız vardır sevgili dinleyicimiz. Ne diyor esnaf? Müşteri veli nimettir. Bu programın müşterisi de kimdir? Siz sevgili dinleyicimiz, dinleyicilerimiz, halkımız, TGRT FM dinleyicileridir. Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam Osman Bey.
2: Vallahi çok iddialı bir iki kelime söyleyeceğim.
1: Sessiz dinleyicilerimiz var. Harbi sessiz dinleyicilerimiz var efendim. Arıyorlar efendim, ama ses vermiyorlar.
2: Efendim söz gümüşse sükut altındır.
1: Ne diyorsunuz?
2: Onu uyguluyorlar.
1: Osman Bey kimden yanasınız?
2: Şimdi efendim.
1: Çok güzel ya.
2: Facebook sayfama şunu yazdım. Kupada tırnak içinde fakirler yine tırnak içinde zenginleri kurtaramadı.
1: Yapma ya.
2: Gerçek fakirler kazandı. Yani şimdi burada ne demek istedi şair? Tırnak içinde fakir.
1: Fakir.
2: Mesela zengin ülkelerin fakir ülkelerden devşirme topçuları var.
1: Bir de popçuları var abi.
2: Evet. Şimdi bu fakirler bu zenginleri kurtaramadı.
1: Tabii.
2: Ne oldu? Almanya elendi, Hollanda elendi, değil mi? Böyle enteresan şeyler.
1: Afrika ne oldu abi? Hit oldu
2: yani. Yani işte bak, gerçek fakirler kazanıyor.
1: Tabii.
2: Yani şimdi bunu her tarafa uygulayabiliriz. Mesela CHP'nin diyecekler ki gelen dinleyenler gene başladı siyasete. Ya ister istemez.
1: CHP'nin zenginleri kaybetti, fakirleri mi kazanacak abi?
2: Şimdi CHP'nin zenginleri içinde kullandığı fakirlerden medet umdu. An geldi, arada çatışma başladı. Az aldın, çok aldın, öyle oldu, böyle oldu, falan oldu, filan oldu.
1: Evet.
2: Bu seferken yani devlet, mahkemeler bu buddan kararını vermese, bu İstanbul'daki kongreyi ilk kongre iptal etmese, yani CHP hiç karışmamış olsa devlet, ortaya çıkacak olan manzarayı tahmin edebiliyorum. Şimdikinden çok daha berbat olur, birbirlerini yemeye başlarlar. Öyle böyle değil yani.
1: Devlet zaten karışmadı. Birbirlerine karıştılar, devlete sirayet etti. Gittiler devletin kapısına. Devletin kapısına, savcısının önüne dosyaları koydular. Devlet de dedi bir bakalım ya ne oluyor çocuklar size falan. İşte o devam ediyor efendim.
2: Devlet de demiş olsa ki, olsaydı eğer. Ne haliniz varsa görün demiş olsaydı eğer.
1: Abo.
2: Tırnak içinde. Yani şimdiki kavga, şu an yaşadığımız kavga ortamı, şimdikinin 10 katı 100 katı tahmin edebileceğimiz boyutta olurdu. Olur muydu?
1: Ah neyse efendim, yeni partiye doğru yol almış oluyoruz.
2: Ya yeni parti kurtarmaz.
1: Tabii.
2: Butlan da kurtarmaz, yeni parti de kurtarmaz. Neden kurtarmaz?
1: Evet.
2: Yani şu olan bitenler, şu olan bitenler mevcut. Kalan hani bir kısmı gidiyor yeni parti, eski parti neyse oraya gidiyor, gidecek neyse. Onları kurtarmadı gibi, kalanlar da kurtarmaz.
1: Anladım.
2: Neden kurtarmaz? Çünkü suçlar, günahlar, yedikleri haklar, aldıkları ahlar çok büyük. Bunları mümkün değil kurtarmaz ya. Kılıçdaroğlu'nu da kurtarmaz. Bilmem ne. Hiçbirini. Yani CHP'nin, yargıdaki CHP'liler, hakimler, şunlar bunlar, oradaki CHP, yani CHP derken bunu bir zihniyet olarak söylüyorum. Bundan hiçbirini kurtarmaz. Bunların hepsi, ama bunların hepsi eksiksiz ettiklerinin mutlaka cezasını kendi kendilerine vererek çekecekler.
1: Peki efendim, ne diyelim? Kurtar bizi baba diyelim. Osman Bey'e çok teşekkür ederiz efendim. Anladım efendim, eskiden öyle bir slogan vardı. Evet, politika buydu. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'de bir NATO toplantısı var. Bu toplantıda beklentilerimiz ne? Biz NATO'nun çok önemli bir şeyiyiz, bir üyesiyiz, ülkesiyiz. Biliyorsunuz NATO'ya almak için biz nerelere gittik? Harplere, savaşlara girdik ya. Dünyanın hiç tanımadığımız coğrafyalarına gittik. Şimdi NATO'dayız efendim. NATO Türkiye'de toplantı yapıyor. Onlarca devlet başkanı burada. Türkiye bölgesinde çok önemli bir ülke, aynı zamanda NATO'nun içerisinde bir çok önemli bir ülke. Şöyle ağırlığını koyması lazım. Türk kamuoyu bunun neresinde? İşin farkında mıyız, değil miyiz? Çok önemli. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi de alalım. Buyurunuz efendim.
0: Selamünaleyküm.
1: Vaaleyküm selam efendim.
0: Nasılsın Atavullah abi?
1: Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız?
0: Allah'a şükür.
1: Ya NATO toplantısı var Türkiye'de. Ne diyorsun? Ne yapalım? Nasıl yapalım? Türk halkı olarak, Türkiye olarak, Milli Savunma Bakanımız konuştu, Devlet Bey konuştu. NATO'da daha etkin, daha etkili, daha başat roller almamız lazım.
0: Abi o aldığımız rol zaten ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. Türkiye'nin güvenliği şeyden gelir dedi, Amerika Birleşik Devletleri. Yani söyleyeceğini söyledi.
1: Ya Amerika Birleşik Devletleri sanki biraz boş vermiş gibi, biraz sallıyor Avrupa'yı ama.
0: Abi sallama değil ya, o parasal açıdan yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri niye sallasın abi?
1: Değil mi? Para verin diyor.
0: Tabii para verin diyor.
1: Asker yoksa para ver.
0: Bütün olay kendi elinde abi. NATO'nun uydu sistemi olmadan hiçbir silahı kullanamıyorsun ya. Ben onu bir anlatayım dedim sana. Bu Kaan uçakları var ya bizim.
1: Kaan değil mi?
0: Kaan olayı var. Bu arkadaşlar veya işte ben normal medyada da akşam işte motor yerli mi olacak, ne kadar olacak, hala onu tartışıyorlar. Bu uçakta motorun bir anlamı yok abi.
1: Motor daha yapılıyor, bizim motor bitmedi. Amerika'dan jet motorları geliyor.
0: Abi jet motorları geliyor da şimdi şöyle, bu uçakta motorun bir şeyi yok. Bu eski nesil bu uçak değil. Görerek uçan bir uçak değil bu uçak.
1: Yapma ya.
0: Görerek kalkan bir uçak değil. Görerek atış yapan bir uçak değil.
1: Bu nasıl bir şey peki bu?
0: Abi şey,
1: hayalet gibi mi abi?
0: Hayır abi, şimdi pilot diyelim ki bizim Erhan Bey olsun mesela bizim pilotumuz.
1: Hayda.
0: %100 yerli ve milli olarak biz bu uçağı üretsek dahi. Mesela kokpite oturdu. O kafasına bir kask başlık takılıyor. Bu
1: tamam.
0: Önünde bir gözlük var. Bütün olayı o gözlükten görüyor. Uydudan. O uydudan uçağı kaldırabiliyor, o uydudan uçurabiliyor. Böyle 200-300 kilometre geriden uydudan aldığı koordinatla görüntüyü uydudan görüyor, gözlüğüne yansıtıyor, oradan vuruyor.
1: Vay be.
0: O yüzden de buna bir uydu gerekiyor, yani uydu olacak. Ve %100 yerli ve milli zaten uydu yapma şansın yok. Bilmiyorum, bunu biliyor musun?
1: Tabii uydularımızı fırlatıyoruz ama o gün de gelir herhalde ya.
0: Yok abi, gelemez, o yasak.
1: Yapma ya.
0: Güvenlik konseyinin 5 daim üyesinden biri olmadan %100 öyle uydu falan fırlatamıyorsun. O aynı şey şey yapmak gibi, nükleer silah yapma yasak olduğu gibi o da yasak.
1: Yasak değil mi?
0: Yasak.
1: Biz bunları izleyemeyecek miyiz abi? Onların
0: hayır abi.
1: 5 daimi ülkenin bizi izlediği, takip ettiği gibi biz onları takip edemez miyiz?
0: Hayır abi, o NATO'ya bağlı oluyor. İşte NATO'nun uydusu Amerika Birleşik Devletleri. Sen uçakla uçtuğun zaman bütün 32 NATO ülkesi artı İsrail seni izliyor.
1: İsrail de mi var bu işin içinde?
0: Tabii abi, o da aynı sistemi kullandığı için.
1: Ha, Amerika'nın şeyi, evet.
0: Evet, oradan otomatikmen görüyor seni, böyle aynı o Oval Office'de şey, Trump İran'a yapılan saldırıyı böyle izledi ya. Canlı yayında uydudan.
1: Evet.
0: Biz de Kaan'ı kaldırdığımız anda onu görüyorlar. Ha. Ben onun için dedim mesela, yani şeyler.
1: Bizim bu şeyler istersen, var. Diğer İHA'lar, SİHA'lar, şunlar bunlar var. Onları da görüyorlar mı acaba?
0: Görüyor abi onlar.
1: Niye PKK'ya haber vermiyor bu şey ya? İsrail yamuk yapıyor PKK'ya. Eskiden haber veriyordu.
0: Orada anlaşılmıştır. Yani o uyduya bağlantıyla, zaten uydu bağlantısı olmazsa o SİHA 200-300 kilometre gitmez ki abi. O neye
1: peki gidiyor, o zaman zaten? Şey, yani bu İHA'lara, SİHA'lara, evet, diğer küçük araçlara, yani madem ki İsrail biliyor, İsrail PKK'ya ihanet mi etti ya?
0: Abi ihanet değil de benim anlatmak
1: nokta,
0: istediğim şu.
1: Nokta operasyon yapan 3-5 tane ülkeden bir tanesiyiz. İsrail bunu partneri terör örgütüne niye bildirmiyor abi?
0: Abi onu bildirmiyor da veya bildiriyor da bilmiyorum da, Amerika bunu şu an kapatmıyor herhalde aramız değil. Yani bir sıkıntı olursa diyorum ben Amerika'yla, bunu kapatır.
1: Evet, Nurullah çok hoş bir insansın ya, ben seni seviyorum, hay hay. Peki efendim, başka ikinci abi, mevzuya geçelim efendim.
0: Abi şey bu Ali Çağatay.
1: Hangisi o?
0: Biliyorsun ya? Ali Çağatay, ben bahsetmiştim ya, bu malum radyoda program yapıyor, onu tutuklamışlar.
1: Ne yapmış ki Çağatay ya?
0: Böyle bir çok ileri geri konuşuyor da, bir de Müslüm Gülses meclisi olmuştu biliyorsun, ben anlatmıştım.
1: Aa, ama kimseye hakaret etmemek lazım canım.
0: Küçük görüyor falan diye.
1: Yok şimdi, yok, tepeden bakmamak lazım abi. Müslüm Bey bir halk sanatçımızdır, öyle küçük, evet, küçük gör. Ben şahsen babacıyım yani.
0: Ben de babacıyım. Şimdi abi, ben onu söyleyeceğim. Kelepçeyle şey yapmışlar.
1: Evet.
0: Onu benim yani tavsiyem şey, ona biraz Müslüm Gülses dinletmelerini ben tavsiye ederim bir yerde. Bu milletin, abi ben çok yerde söyledim, dedim ki bak abi sen çok ileri gidiyorsun.
1: Heh.
0: Bu milletin değerlerine falan filan çok şey diyorsun bak falan filan. Şimdi ona ben içeride böyle ortamda bir hani Müslüm'ü açıp dinleteceksin bu adama. Biraz alıştım.
1: Abi insan yani. Aşık Veysel'le, Müslüm'le, Müslüm Baba'yla, bunlarla insan, evet, dalga geçer mi ya? Bak mesela, her şeyin bir bedeli var, olmadı ya.
0: İşte
1: bunu
0: böyle
1: kim söylüyor ya? Baba bunu söylüyor işte yani.
0: Evet abi.
1: Ya.
0: Bir de son olarak müsaade edersen.
1: Estağfurullah, ben, efendim onu da dinleyelim. Buyurun.
0: Geçen gün şey demiştik ya, Bordan Yusuf abi.
1: Ha.
0: Bir şey söylemişti. Ben o videoyu tekrar izledim.
1: Hangi videoydu?
0: O video vardı ya işte, kızlara kalın giymişsin falan diye şey yapmıştık da biz havuzdan.
1: Ha. Böyle mi, niye böyle bana giyiniyorsunuz havuza, ne yapacaksınız, evet.
0: Yok abi, oradaki asıl mevzu değil. Hangi tarikattasın diyor kız çocuklarına.
1: Hangi tarikat var mı abi?
0: Abi sen hangi tarikattasın diye ben kızların yerinde olsam onu sorardım. Kardeşim sana ne?
1: Yok, bizde çok da epey de mesela sapkın tarikatlar var. Türkiye'de en yaygını Moon tarikatı. Geçmişte işte bunun evet, baş abi temsilcisi tabii CHP'mizin eski genel sekreteri. Kimdi onun adını, bildin mi? Hani Kemal Derviş'le kızı geldi ya bizde.
0: Evet, abi.
1: O abi mesela işte o şeyhti abi, Moon tarikatının, ama Moon tarikatının şeyi, kökleri dışarıda. Bizde tarikat yok, şöyle yok. Çünkü 150-200 yıldır artık o şey, o mecralar yok. O mektepler, o medreseler, o hocalar yok. Dolayısıyla yetişen bir şeyh de yok. Ama onları sevenler olabilir, hürmet edebilir.
0: Yok abi, orada kızları aşağılamak için söylüyor ya. Ben onu
1: anladım. Ya sen,
0: yani
1: evet,
0: sen hangi tarikattansınız falan gibi kızları aşağılıyor. Ha. Bu adam hak etmiş yani hapse almayı. Ben orayı kaçırmışım. Ben o Yusuf abiden özür dilerim.
1: Evet. Estağfurullah.
0: Yani o hak etmiş o lafı söylemesiyle. Sen hangi tarikattansın? Ben kızların yerinde olsam sen hangi tarikattansın kardeşim? Evet. Sen milletin şeyiyle falan, sana ne?
1: Ya işte hikaye.
0: İşte böyle saçma sapan bir şey, ondan sonra git ev hapsinde dur. Ya bu milletin değerlerine bir barışın kardeşim.
1: Saygı duymak lazım. Bravo.
0: Saygı duymak lazım. Sana ne kardeşim?
1: Evet.
0: Kim ne diyorsa etsin, sen denize neyle giriyorsan git. Çıplak mı giriyorsun, ne giriyorsun?
1: Sana başka ne yere git. Çıplaklar plajına git abi. Nurullah Bey, burada noktalayalım. Çok teşekkür ederim abi.
0: Teşekkür
1: İyi günler
0: ederim
1: diliyorum. Çıplaklar kısmına girmeyelim abi. Düşmüş sevgili dinleyicimiz, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Kolay Bey, kolay gelsin.
1: İyi günler diliyorum Erhan Bey.
3: Teşekkür ederim.
1: Hoş geldiniz efendim. Bu Kaan uçağı ile ilgili Nurullah Bey'in tespitlerine ne diyorsun abi?
3: Atolat Bey, ben de şimdi dinledim de vallahi tüylerim yani bir tuhaf oldum. Kendimi kabile ülkesine yaşılmış gibi hissettim ya.
1: Kabileler ya ötesi mi? Hangi gezegende ya, abi ya?
3: Yani sanki Jüpiter'de mi, Venüs'te mi? Ya Atolat Bey. Ya bana çok şey geldi ya. Bir tuhaf geldi. O zaman biz hiç uçak kaldırmayalım o zaman.
1: Yani, ama Nurullah Bey bir cevap veremedi. Bir yerde biraz bucaladı. Dedim ki ya, bizim SİHA'lar, İHA'lar ya da diğer şey araçlarımız gidiyor. PKK'yı bir imha ediyor. Orada nokta ya, vuruş yapıyor değil mi? Bunlar çok önemli. Şey biliyorsa bunu, İsrail biliyorsa, PKK'ya haber vermiyorsa, PKK'ya, partnerine ihanet etti yani.
3: Bunu ne İsrail bilebildi, ne de Ermeniler bilebildi Azerbaycan Savaşı'nda. Azerbaycan'a
1: Ermeniler daha falan.
3: Tabii.
1: Fransızlar da gemilerin üzerinde uçan o renkli ya da ışıklı şeyleri bir türlü keşfedemediler.
3: Bak şimdi demek ki Sivas'a bağlanan kardeşimiz eğer gibi böyle düşünen varsa, o zaman gerçekten, o zaman biz bırak uçan bir tane yani İHA bile kaldırmayalım. Ya tamamen yanlış. Bakın şimdi şöyle bir şey. Bu o uydu falan filan öyle bir şey olsaydı zaten Yunanistan bize F-35'lerimizle şey F-16'lar falan o çoktan kilit atardı. Uydudan böyle görünme falan yok, öyle bir şey yok. Bizim kendi hava savunmamız bize ait. Bizim gördüklerimizi onlar göremiyor, biz de onlarkini göremiyor. Çünkü ama biz onlarla eskiden aynı radarı kullanıyoruz. Tamam, doğru. O zaman onlar bizim F-16'larımızı görüyorlardı.
1: Şimdi radar değişti mi Erhan Bey?
3: Tabii aynen. Şimdi radarımız değiştiği için, kendi yerli milli radarımız olduğu için, hatta bunu az evvelce biraz dedik, ismi de Çağrı, bunu yerde biz görüyoruz. Ama eğer Yunanlar bizim şeyimize gelirse, havasa biz görürüz. Ama Ege'de öyle Marmara'da öyle göremiyorsun. Bir de şimdi biz bir kere kendi yeni uydumuzla yapıyoruz. Bakın yeni bir tane de uydu yapıyoruz. Türksat 7A mı?
1: Evet.
3: 8A mı, öyle bir şey. Ve bu tamamen yapay zekalı bir sisteme geçerek yapılıyor bu. Bu daha da önemli. Mesela ilk uyduları düşünün çok farklıydı. Şimdi mesela ilk uyduları ben bizim radyo dinlerken antenini açarsın, antenden bir sürü yayın gelmez oraya çevir. Şimdi anteni kapalı olduğu halde bile çekiyor. Ama şimdiki bu uydu, bu yeni yapılan yapay zeka uydu tamamen bizim kendi uçaklarımıza göre montajı ayarlı. Hani öyle kafana tamam ben kombide oturdum. Kafama kask taktım, havada uçuyorum şimdi, tamam mı Atol abi? O kask öyle bana uyduda görüntü falan vermiyor, onu ekranda görürüm. O kask ne yani biliyor musun? Kafanı sağa çevirirsen silah sistemi, o hani roketleri işte atacak kısım sağa, sola yani el kol kullanmıyorum kapayla. Kafamı yönümü öyle. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz zaten kendi o yaptığımız kan falan bunu göremez. Bu tamamen radar emici sisteme geçiyor. Yani artık İsrail bizim ne İHA'larımızı, ne SİHA'larımızı, ne kanımızı, ne hülkücü, ne kızılermayı hiçbir şey göremeyecek. Onların tek amacı F-35 verilmemez. Çünkü F-35 verir zaman hava gücümüz daha yüksek olur. Bir tek onları görebilirler. Onun için İsrail, şu anda Yunanistan, şu anda sular duruldu. Bakın İsrail'de sular duruldu. Neden? Ya bizim hava gücümüzü artık onlar aşamıyorlar. Yeni bir tane de yaptık. Yapıyoruz da yapacağız da. Ama şöyle bir şey var. İsrail, bakın Atom, İsrail diyorlar ya. Eğer gerçekten Ekim'de seçim var İsrail'de. Eğer gerçekten halk, oranın halkı ya artık kandırılmasın. Biz kardeş kardeş yaşayalım derlerse tamam. Ama eğer demezlerse, çünkü İsrail'in amacı... Evet. Amacı adama 74'ten 45'lerden beri böyle. Hep tamam. İsrail büyütmek için. Ama şöyle bir şey var. Biz içimizdeki liderler çok önemli burada. Peki. Bakın içerideki parti liderler çok önemli. Şimdi demin de siz bahsettiniz yayının başında CHP'de şöyle böyle oluyor.
4: Evet.
3: Ya kendileri yaptılar.
4: MYK toplantısı var tabii.
3: Bak,
4: tabii.
3: Bakın kendileri yaptı. Tamam. Yapmasaydınız bizim dilimize düşmeseydiniz. Tamam. Atatürk diye bir parti adının altında... Atatürk Parti'yi bu hale getirdiler. Yapmasaydılar.
4: Evet evet. Yaptılar. Yapmasaydınız kendim evet, ettim. Kendim buldum. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz Erhan Bey. Günler diliyorum efendim. Bu şarkı, bu türkü size gelsin. Kim var efendim telefon attığımızda? Buyurunuz evet. Efendim.
5: Alo, merhaba, ben Kayseri'den Bekir. Nasılsınız?
4: Bekir Bey sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Siz nasılsınız efendim?
5: Ben deyim, sağ olun. Ya şimdi şöyle, bu Sivas'tan hani arkadaş bu Kaan uçaklarla ilgili hani pek yanlış bilgi biliyor. Hani şöyle. Şimdi bu bizim aldığımız motorlar hani F-110 Kaan uçağı için alınan bu motorlar.
4: Evet.
5: Bu motorsuz tabii uçak uçmaz. Burada da önemli olan şey, önemli yazılımın yerli olması önemli.
4: F-16'larda hani, yazılımlar abi, hepsi yerli oldu biliyorsun.
5: Abi evet. Şimdi yazılım yerli olmazsa tamam Amerika, ama Amerika'nın kontrolü altına girmiş oluyor. Onun yazılımı önemli, ama yazılım yerli olunca sorun yok. Yani biz Amerika'dan veya herhangi bir devletten icazet almadan hani bunu rahat uçurabiliriz. Hani yerlilik olan bir en önemli şey yazılımdır. İsterse %50 yerli olsun, isterse %60, isterse %40. Burada yazılım önemli. Yazılımı bizim orada sorun yok. Hani bu zaten uçaklar da hani uyduyla alakası olmayan bu uçaklar. Sen orada mesela koordinatı veriyorsun gideceğin yeri. İşte bombalayacağın yeri, bomba atacağın yeri, uçak o koordinata gidiyor, bombayı bırakıyor. Ama bunun özelliği ses hızından çok çok hızlı. Yani görünmeyecek kadar böyle radarlara yakalanmayacak.
4: Kaan mı için? Kaan için konuşuyoruz.
5: Tabii Kaan için. Evet, bu radarlara yakalanmayacak bu uçak. Hani bunu böyle radarların göremeyeceği hani bir uçak. Hani çok hızlı. Hani F-35'ten de hızlı bir uçak evet. Yani böyle.
4: Tabii.
5: O yüzden biz şimdi bu motorları aldığımız zaman
4: hani jet motorunu alıyoruz abi. Evet.
5: Tabii jet. Bunları F-110 Kaan motoru olarak bunları takacağız 70 tanesini.
4: Evet.
5: Bunları şimdi Amerika bize niye veriyor? Şimdi biz İran'da biliyorsunuz Amerika bataklığa saplanmıştı.
4: Evet.
5: İsrail'in gazıyla Erdoğan bu barışı sağladı. Amerika'yı bataklıktan çıkarttı. Şimdi Amerika şunu Avrupa'ya niye sırt döndü? Avrupa'ya sormadan bu işe girdi. Elini yüzüne bulaştırıp batağa saplanınca Avrupa'dan yardım istedi. Avrupa dedi ki ya kardeşim Sen bana mı sordun buraya aşık olurken derler ya hani bana mı sordun diye.
4: Evet efendim.
5: Sen buraya
4: abi sorarak da aşık olunmuyor ki, bu öyle enteresan bir şey. Yani ben olmadım, hep böyle kapalı kaldım aşka, aşklara doğru da. Yani zaman zaman belki bir gönül kayması olmuştur ama sağ olsun karşıdaki tepkimeyle hemen kaçmışımdır. Aynen. Abi. Ben olamadım, o duyguyu yaşayamadım ama senin dediğin gibi yani aşk da sevgi de muhabbet de bir hür duygudur değil mi efendim?
5: Evet,
4: yönlendiremiyorsunuz. Abi.
5: Öyle şimdi Avrupa'ya sormadan gidince Avrupa'daki ya bana sormadan girdiysen madem bu işin içinden de kendin. Şimdi şöyle bir şey var. Birimle 39 gün sırtında taşıyorsun, 40. gün indirirsen senden kötüsü olmaz. Hani taşıdığın sürece sorun yok.
4: Aynen.
5: Şimdi Amerika'da Avrupa'yla böyle oldu. Hani Avrupa her istediğini yaparken Amerika'yla arası iyiydi. Bu isteğini yapmayınca sırtını atınca arası bozuldu şimdi. Erdoğan'a döndü. Şimdi burada Erdoğan şöyle kurtardı. Amerika'da şimdi seçimler var Kasım'da.
4: Evet.
5: Burada petrolün, benzinin litresi 2,5 dolardı. Şimdi vatandaş 6 dolara alıyor benzini Amerika'da.
4: Evet.
5: Ya şimdi adam bu Kasım'da ne yapacak? Kesinlikle seçimleri kaybedecek. Hani senatoda çoğunluğu kaybedecek. Yani bu çoğunluğu kaybettiği zaman Trump 2 yıl hiç etkisiz hale gelecek. Yani dışarı...
4: Topal ördek olacak efendim.
5: Hayır, topal ördek olacak. Aynı etkisi kalmayacak. Bitecek, kendi kendine bitecek. Şimdi ne yaptı? Erdoğan'ın da yardımıyla burada bir barış imzalandı. Amerika bu şu anda bu bataklıktan kurtulmuş durumda. Hani tam kurtaramadı da hani en azından petrol işte 72 dolara falan indi.
4: Evet.
5: Şimdi biz de bu...
4: Bu arada iyi de petrol satıyor Amerika yani.
5: Ya evet, aynen yani petrolü de var ama...
4: Abi orada köşeleri döndü vallahi.
5: Köşeyi de döndü hani.
4: Bir salvo yapıyor, borsa çıkıyor, evet. Oradan kazanıyor. Hı-hı. Trump iyi iş adamı yani.
5: Aynen,
4: bilir
5: aynen.
4: Bunları şimdi, abi.
5: Trump bize... Şey yaptı artık döndü hani Tayyip Erdoğan'ı seviyorum diyor ya. Şimdi artık eğer ama biz bunları Kasım'a kadar aldık alamazsak Kasım'dan sonra bunları rüyamızda alırız. Çünkü Kasım'da hani senatoda çoğunluğu tabii kaybedeceği için
4: doğru.
5: Bunları Kasım'dan önce almamız lazım.
4: Peki efendim.
5: Bir de ben şey söyleyecektim bu CHP ile ilgili bir şey söyleyeceğim.
4: Şimdi, buyurun efendim.
5: Benim en çok merak ettiğim konu var. Mesela CHP diyor ki biz sol demokratız, sosyal demokratız, halktan yanayız, işçiden, emekçiden, köylüden yanayız diyor. İşte normalde o zaman bunlara kim oy vermesi lazım madem halktan yana varsa? İşçinin, emekçinin, köylünün oy vermesi lazım değil mi?
4: Evet.
5: Bunda tekelci sermayeye karşıyız diyorlar ama bunlar tekelci sermayeden oy alıyor.
4: Bu yani, ayrı bir şey efendim ama parayı da seviyoruz yalnız öyle söylerken tabii. Yani işin bir propaganda tarafı var. Yani evet. Fakir fukara edebiyatı var. Çalışan edebiyatı var. Bir de aslında parayı seviyoruz. Helikopter alıyoruz. Arabaların içini yapıyoruz. Yalılarımız var. Villalarımız var. Sevgililerimiz var. Jetgiller grubuyla eğleniyoruz. Evet. Gidiyoruz geliyoruz abim. Çok teşekkür ederim efendim. Kayseri'ye Bekir Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet. Halkçı deyince insanların aklına Les Valesa geliyor, öyle bir şey değil tabii. Efendim buyurun. Alo.
6: Atallah Bey.
4: Merhaba efendim, iyi günler diliyorum.
6: Merhabalar, kolay gelsin.
4: Buyursunlar Haydar Bey, seni dinliyoruz efendim.
6: Nasılsınız?
4: Çok teşekkür ederim, sizi sormalı efendim. Ankara'mız nasıl?
6: Ankara'mız sıcak, yanıyor.
4: Yanıyorsunuz.
6: Yanıyoruz.
4: Abi bir sırtımız ısınsın be ya. Vallahi ne yapalım yani.
6: Ya insan ol işte her şeyden memnun olmuyor. Soğuktan
4: maalesef
6: memnun olmuyor.
4: Acizlik herhalde evet.
6: Yani şimdi...
4: Buyurun efendim.
6: Şimdi bu yasaklı maddeler, içkiler pahalanınca herkes kendi içkisini kendi yapar oldu. Kimisi öldü.
4: Alkol değil mi abi? Sağlığa zararlıdır.
6: Neyse tamam, onu söylemedim ben de.
4: Tamam şimdi, anladım ama şey yani dediğin doğru. Bu konuda çok da insanımızı kaybettik abi.
6: Dediler sağ olsun dediler Erdoğan. Onların fiyatı yükselince millet laborant yaptı dediler. Şimdi dinliyorum da herkes işte uçaklardan, uydulardan.
4: NATO'ya kilitlendik abi. NATO toplantısı şimdi, olacak ya Ankara'da.
6: Şimdi yani herkes tabii kendine göre bir yorum yapıyor. Yani aldık birliğinden değil de.
4: Tabii.
6: Benim yeğenim F-16 pilotuydu. Şimdi bazen bir şeyler sorardım. Sorma derdi, anlatamam derdi.
4: Ha.
6: Sorma derdi, anlatamam derdi. Yani şimdi... Doğru. herkes olmuş bir profesör her konuda. Bazen televizyonda görüyorum.
4: Onu ortam konuşuyor.
6: Ya bir gazeteci çıkarıyorlar. Ekonomide ondan soruluyor. Sağlıkta o konuk. Eğitimde o konuk. Dış politikada ya be kardeşim.
4: Ama abi sen de şu bize yani biz gazeteciler her şeyi biliriz abi ya.
6: Vallahi aslında benim gündemim şeydi. Benim gündemim ekonomi aslında. Şimdi
4: tabii.
6: Bu ay emeklilerin zam ayı %18 olarak düşünüyorlar.
4: %18 yani, mi abi?
6: Öyle dediler ya.
4: Öyle diyorlar ya.
6: Emekli şeylerden.
4: Ama biz %19'dan aşağı olursa şey yaparız abi.
6: Ne yapacağız?
4: Yani en azından deriz ki olmadı yani kusura bakmayın.
6: Vallahi geçen Kurban Bayramı'ndan önce sen dedin ki emeklilere dedim 5 bin lira verecekler dedim. 4 bin lira dedin hiç fos çıktı yani. Şimdi, fos çıktı. Öyle söyleme.
4: Şimdi bak, abi neden biliyor musun? %19'u şimdi alırsak %19'da yıl başında verirlerse bir şey olur. Yani bir şeye benzer. Onu demek istiyorum abi ya.
6: Ya şimdi şöyle piyasa enflasyonuna baktığın zaman %18'de falan bu insanları milyon olsun kurtarmaz. Yani
4: tabii ki kurtarmaz.
6: Çarşı pazara girin insanlar. Hani şey var şimdi mutlu bir azınlık var. Onu kimse inkar etmiyor. Kimisi gidiyor biri bir tane ev alamazken öbür tarafta adam 5 tane 6 tane daha fazla ev alabiliyor.
4: Tabii.
6: Şimdi ya bugün bir emekli. Bugün en kötü bir ev Ankara'da kırsal kesimde size de söyledim. Mamak bölgesinde 5 milyon lira. Ya bir emekli bir adam bu 5 milyon eğer gençliğinde işte gece kondu yapmışsa gece kondunun yerine imar gelmişse bakın. Kendine oturacak oradan müteahhit bir daire verirse oturuyor. Çoluk çocuk ne yapacak? Şimdi bakın yani şimdi bu gençlerimiz benim de çocuklarım var. Bir geçen gün söyledim.
4: Allah bağışlasın.
6: Şimdi bir öğretmen maaşıyla ikisi de özelde. Şimdi özel zaten parayı vermiyor. Devlet 70-80 lira maaş verirken bunlara asgari ücret ve bir tık üstü. Öğretmen ya bu öğretmen. Öğretmen. Şimdi bence bak Haydar dediği düzelsiniz. Mehmet Şimşek'e gönderirler. Yapamıyor. Yapamıyor. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız ne dediydi? O hırsız dediydi. Onu ben niye tuttum burada dediydi. Tuttu geri getirdi başımıza.
4: Öyle demiş miydi ya?
6: Dedi ya ama anlat Allah dedi. Yemin ettim mi?
4: Ya bu iyi de bu Katar Devlet Başkanı'nın piyasa uzmanlığını yaptı. İngiltere'de bir sürü büyük firmanın, bir iş adamının danışmanlığı, borsa, morsa. Yani bu da bilmezse var. Ne bileyim abi?
6: Şimdi
4: ha vermeyebilir şu ha anladım bu o engel
6: bak,
4: evet.
6: Bakın ben ve çocuklarım benim torunlarım bu ülkede yaşıyor. Bu ülke benim.
4: Tabii.
6: Benim ecdadımın benim dedelerim indi bana kaldı benden sonra çocuklarıma kalacak.
4: Tabii.
6: Şimdi diyor ki yırtık büyük yamal küçük.
4: Çekiyorsun
6: oradan çekiyorsun oraya. Bence Erbakan zamanında ne yaptıydı?
4: Havuz vardı abi.
6: Havuz vardı dedi ki kardeşim. Gelin buraya. Topladığınız vergiyi havuza koyun. Milli Eğitim Bakanlığı senin yıllık giderin nedir? Şu para. Al kardeşim şu parayı. Ona göre harcama yap. Ya da işte İçişleri Bakanlığı bilmem nereli.
4: O da şimdi, var ama odalarda da esnaf ve vesaire odalarda da çok ciddi para çıktı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin parası efendim, tabii abi.
6: Şimdi bakın.
4: Biz faizle oda, para niye alalım? Sizin paranızı alalım fakat bir noktada anlaşalım fazla bakın, faiz ödemeyelim dedi.
6: Bakın ben 30 yıllık esnaflık yaptım. 2013'te kapattım ben dükkanımı. Bu esnaf odaları ne işe yarar bilmem. Bakın çıksın bir tane. Ya bir de oturan adam oraya oturan adam açıkça söylüyorum. Oraya oturan adam en az 30 yıl, 40 yıl oturuyor. Ne var kardeşim orada ya? Sen altın kuyusu mu buldun orada?
4: Şimdi ben Devi abi, abiye falan dökene ayıp olmasın şimdi.
6: Ya ben
4: beni seçiyorlar ben de buradayım diyeceksin. Ne yapayım yani?
6: Ya ben de kardeşim yani orada 30 yıl bir insan ne demeye oturur ya? Ne topluyorsunuz orada yani ne var da?
4: Orada aidatlar var, maaş var, bir para var, değerlendiriliyor.
6: Yani işte, Haydar abi. Gördün mü? Esnaflar için bu odalar hiçbir şey yapmıyor. 2013 yılında kapattım. Tek bir faydasını göremedim ya.
4: Tövbe.
6: Hiç. Ya. Aa, var ya karşılığını gelsek anlatsam var ya. Heh. Hani diyor ya roman olur diye. 30 yıl ben dükkan çalıştırdım. Peki. Serbest meslekten çalıştırdım. Evet. O anlatsak roman olur. Roman da.
1: Aydar abi neyse. Görüşürüz inşallah.
6: İyi günler
1: çok diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Tabii reklama sıkışıyoruz. Buyurunuz efendim.
7: Görüşürüz.
1: Alo.
7: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
7: Atallah abi valla ben şimdi emeklinin tanımını tamam doğru diyor. Hakikaten emeklinin bazıları kimisi ben biliyorum mesela. Bir emekli maaşından gerçekten ev kirası da veriyor. Samsun Bafra'da yaşıyor bu adam. Bu ev kirasına da geçiniyor. Ama zamanında gençliğinde mübarek yemiş içmiş hiçbir şey yapmamış. Ama devlet bana şu kadar para versin diye bekliyor. Ya haklı mıdır? Ben haklı mı?
1: Ya Adnan Odabaş vardı. Bir gün dedi ki 35 en fazla 40 yaşına kadar ev sahibi oldun. Olmadın ben ondan sonra sana böyle yan gözle bakacağım derdi falan çevresine. Ona gülerdik. Sen de şimdi aslında onunla örtüşüyorsun. Evet.
7: Şimdi ya tamam devletimiz imkanı olduğu zaman bak inanın bir zamanda memurlar lüman satarak yani aylığının tavsiyenin sonunu getiriyordu. Şimdi bazı şeyleri de beklemek lazım ya. Şimdi vatandaşımız ben hep şunu söylüyorum. Bak şimdi karşıdaki muhalefete bakıyorum. Allah onun elinde düşürmesin. Eğer onu tamamen devlet onların elinde olsaydı acaba ne halde olurduk diye çok merak ediyorum.
1: Ben. Güven vermiyor mu abi diyorsun?
7: Pandemi dönemini yaşadık. Elhamdülillah kimse maaşını alamamazdık bir şey yapmadı. O kadar 11 il gitti. Biz evimizi bir ev yapmak için 10 senemizi harcıyoruz. Devlet 11 ilin köyünü, kentini, her şeyini tuttu ve de ucuz paralarla şimdi enteresan benim Hatay'da arkadaşım var. Bana diyor ki dedi ki kelime şu yanlışsam inşallah düzeltsin arkadaşlar. 750 bin lira verse şu anda bizim tapumuzu veriyor diyor. Ve 2+1. Abi Allah aşkına devlet daha ne yapacak kurban oldum ya. Devletimiz şu anda elhamdülillah Allah'a bin şükürler olsun. Emin ellerdeyiz arkadaşlar. Ben CHP'nin taraftarına sesleniyorum. Onlara oy verenler vallahi canı gönülden sesleniyorum. Ne olursunuz? Şöyle bir aklı selim düşünün ya. Aklı selim düşünün. Diyeceğim kapatacağım artık.
1: Peki abi. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz size. Sağ olun. Efendim telefon hattımızda bir dinleyicimiz daha mı var? Reklama gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Kısa bir reklam aralığımız var döneceğiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız efendim.

0: şimdi reklamlar.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, beraberiz, birlikteyiz. Telefonlarımız 0212 454 56 46 ve telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim.
3: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
2: Cemal Bey buyursunlar efendim.
3: Zenginler bizim Ankara'dan nerede oturuyorlar olabilirler?
2: Abi şimdi dere yolunda diyorlar.
3: Çankaya'da.
2: Tamam.
3: Eyüpkent, Korukent. Burada oturuyor. Bu adamların hepsi de zengin.
2: Evet.
3: Yani
2: tuzu kuru olanlar.
3: Tuzu kuru olanlar.
2: AK Parti'nin adamlar, seçildiği bölgeler değil mi abi buralar?
3: Hayır efendim, AK Parti'ye orada oy çıkmaz.
2: Ne diyorsunuz?
3: Bir AK Parti'de oy verirler mi orada? MHP'ye oy vermezler.
2: Evet.
3: AK Parti'sine oy verirler. Bizim zenginlerimiz, Ankara'daki tüm zenginlerimiz hepsi orada otururlar. %80'i de CHP'lidir. Bürokratlarımızın çoğunluğu da oralarda otururlar.
2: Bir de çay yolu var şimdi abi. Onun popülitesi biraz yükseldi şimdi. Çay yolu.
3: Çay yolu eskiden de yüksekti.
2: Öyle mi?
3: Aşırı zenginlerimiz orada oturuyor. Bir de başka bir şey demek istiyorum.
2: Buyur
3: odalar efendim. Haydar Bey'in dediği gibi ne işe yarıyor?
2: Esnaf odaları ne işe yarıyor?
3: Ne işe yarıyor? Yani bir sürü oda var. Çalışanı var, edeni var. Bana bir faydası var mı? Beni bir yere mi götürüyor? Bana bir çalıştay mı yapıyor? Bana ne yapıyor? Ben para yatırmazsam diyor ki devlet kademesinde git odadan kaydını al gel, şunu al, mühürlet gel. Ben odaya gidiyorum mühürletmek için. Daha para ver diyor. Yıldatını ver diyor, şunu ver diyor, bunu ver diyor. Bana ne iş yapıyor odalar? Ben sırf kendi şoförler odasından bahsetmiyorum. Tüm odalardan bahsediyorum.
2: Evet.
3: Yönetici başkan oluyor, apartman yöneticisi. Yöneticiliği bırakmak istemez. Dernek başkan olur, dernek başkanlığını bırakmaz. Oda başkan olur, oda başkanlığını bırakmaz. Bu hırs niye böyle? Para kaynakları olan yerlerde kimse bir yeri bırakmıyor.
2: Parti başkanlığını bırakmıyor ya da bir parti kurup başkan oluyor. Nedir bu canım? Herkes yani, baş olmak istiyor şimdi abi, Cemal abi.
3: Yani o da başkanı, parti başkanı fark etmez yani. Ben en alt kademeden başladım yani. Apartman yöneticiliğinden başladım.
2: Ya.
3: Yani herkes bir paranın peşinde gidiyorlar. Menfaati olmayan.
2: Yani para bilmiyorum tabii ama mutlaka insanlar bir baş olmak istiyor abi.
3: Hem baş olmak istiyor hem de hoşunda para olan işleri. Dernekte ne var? Para toplanıyor. Odada ne var? Devlet para yatırıyor, veriyor. Efendim ilçe başkanı oluyor. Ne var ki ne bir yerden para geliyor. Efendim yönetici, büyük siteler yönetici. Nereden para geliyor? Bir siteden para geliyor.
2: Evet.
3: Paranın kaynağı olduğu yerlerde kavga var. Paranın olmadığı yerde kavga ve sükunet var.
2: Anladım.
3: Kavga yok.
2: Abi işte ondan dolayı hep

0: Peki.
1: Hiç kimseye suçlamıyorum. Kavganın olduğu yerleri seviyorum.
0: Tabii. Peki efendim. Cemal abi çok teşekkür ederiz. Cemal Bey iyi akşamlar diliyoruz Ankara'mıza efendim. Efendim taksici esnafı Cemal Bey sıklıkla bizi arar Ankara'dan efendim. Buyurun.
2: Selamünaleyküm Hasan Mahir Günder.
0: Aleykümselam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Sivas'tan Hacı Kabak.
0: Ha buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz Sayın Hacı Kabak.
2: Artık Hacı Kabak değil, Mahmet'i söylemeyeyim. Genelde bize...
0: Ama soy isminiz çok karizma edelim. Yani Sayın Hacı Kabak falan. Yani müthiş bir şey. Ahmet zaten karizma bir isim. Evet buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
2: Atam ben şu emekli zammı hakkında kendi nacizane bir yorum yapmak istiyorum.
0: Tabii.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız EYT'yi yani koltuğuma da mal olsa çıkartmayacağım demişti.
0: Evet.
2: Neyse farklı nedenlerden olayı çıkarttı. Ve şimdi ben de bir
0: abi, EYT... Abi CHP'miz çok ısrar edince İYİ Parti'miz çıkardım ne yapayım dedi yani. En son tamam, dedi neyse. Ki Cemal Bey tamam sen söyle ben yaparım dedi.
2: Allah razı olsun. Onunla yana hiçbir sıkıntı yok. Memnunuz. Ben de EYT'liyim atalım. 45 yaşında ben emekli oldum. Şu an 48'e 49'a doğru gidiyorum.
0: Maşallah.
2: Ve ben halen çalışıyorum.
0: Tabii çalışın bu, abi 48-49 ne yapacaksın sen?
2: Ama işte ya? Bak bu emeklilerin zam alamamasının sebebini ben %95 bu EYT'lilere bağlıyorum. Niye diyeceksiniz? Ya adam diyor zaten ben bunu 45 yaşında emekli yaptım. Ben buna diyor bir 30 bin lira 40 bin lira vereceğim. Dışarıda 40-50 bin lira alacak. Niye vereyim diyor. Hı. Ama hep şu tezi savunurum. Kardeşim yani çalışmadan eli ayağı kesilmiş insanlarımız var. Çalışamıyor. Yani onunla beni bir tutma. Zamlarımıza aynı verme. Ona 5 ver bana 1 ver. EYT'liye 1 ver. Çünkü niye? Ya bu adam çalışamıyor kardeşim. Yani arayı biraz makası biraz açması lazım diye düşünüyorum. Hem onlar rahat ederler geçim konusunda.
0: Evet.
2: Hem de EYT zaten çalışıyorum abi. Ben iki maaş alıyorum. Öbür emekli amcamız tek maaş alıyor. Haklı olarak yani şu ortamda. Yani evi yoksa 20 bin lirayla yani Sivas'ta bile at abi en kötü ev 20 bin liradan başlıyor. Oturabileceğin güzel bir ev.
0: Allah Allah.
2: 20 bin liradan başlıyor. Sivas ya. Yani
0: Anadolu'muzun kapılarından.
2: Yani oturabilirim diyor ama çoğu ben ucuz oturuyorum. O da sağ olsun bacanağımın hürmetine sahiplerim.
0: Bacanak var evet çok önemli.
2: Sağ olsun ilgileniyor. Ucuz oturuyorum ama ucuz oturmasak bile abi yani yok ucuz ev yok. O yüzden dediğim gibi EYT'lilerin yüzünden bu emekli amcalarımız güzel zam alamıyorlar. Makası biraz daraltsın mı derim açsın mı bana 1 lira versin çalışana 1 lira versin EYT'lilere çalışmayan 70-80 yaşındaki amcalarımıza da 5 lira versin fazla versin onlar da güzel geçinsin zaten elhamdülillah biz geçiniyoruz bir sıkıntımız yoktur.
0: Peki.
2: İnşallah bu şekilde güzellikler olur diye düşünüyorum. Peki. Yani
0: çok teşekkür ederiz Ahmet Bey Sivas'ımıza sevgiler selamlar
2: teşekkür ediyorum saygı hürmetler sunuyorum. Aa,
0: estağfurullah abi. Sağ olun efendim Yücel Toğran var şimdi teknik masada önemli Yücel Toğran uzun süredir beraber değildik akşamdaydı ama şimdi gündüzde buyursunlar efendim
3: hayırlı yayınlar
0: size de hoş geldiniz efendim kiminle görüşüyoruz
3: Konya'dan arıyorum
0: buyursunlar efendim.
3: Ya şu Maliye Bakanı'nı Haydar Bey'e getirseler olmaz mı?
0: Çok güzel. Haydar abiye bir teklif, bir öneri değil mi?
3: Bir de ama da çok şey devlet yönetmeyi bilen varmış. Yok işte şuna şu kadar verseler buna bu kadar. Ya o kadar biliyorsunuz da ne duruyorsunuz yani? Gelin yönetin.
0: Evet.
3: Yarın deseler ki Tayyip Erdoğan çıksa da dese ki yarın EYT'yi geri alıyorum dese ne olur? Hurra millet ayağa kalkar.
0: Doğru.
3: Yani saçmalayıp durmasınlar ya.
0: Evet.
3: Bir de millet ya ben 70'li, 80'li, 90'lı yılları biliyorum bak.
0: Tabii.
3: Biliyorum ben.
0: Yokluk yıllar o yıllar.
3: Biliyorum. Komşumuzun birisi affedersiniz dolma yapıyormuş da dolma mı? Çok kişi böyle dolma mı? Nelere biz bugün dolmanın falan lafı edilmiyor ya. Kimse evde dolmayı falan beğenmiyor.
0: Tabii.
3: Ne zaman çöplerde ekmek görmesem, ne zaman çöplerde şey görmesem ben o zaman diyeceğim millet aç. O zaman devlet şey yapmasın, yol yapmasın, hastane yapmasın. Gereken yani uçak muçak işte ne gerekirse yapmasın. Millete versin, millete yisin nankörlük yapsın. Olur mu ya böyle şey? Şu ortamı durun. Ne çabuk onu

0: biz bu başbağları ne çabuk unuttuk Dağlıca'yı ya. Şu Türkiye'nin durumuna bakın.
1: 40 yıldır başımızda bir bela değil mi efendim?
0: Ya? Rahat rahat bir şehit gelmediği gün var mıydı? Allah'ını seversen ben bu konuşanlara çok sinir oluyorum ya. Biraz da şükür. Bir de öbür yönünden bakın. Hani ne diyor Osmanlı hocam? Ne belli şey yapıyor, bildiriyor. Allah Celle Celaluhu ne diyormuş?
1: Evet.
0: Ben onun tanı rızkını keserim. Bir de o yönden bakın bir.
1: Sizin dediğiniz çok önemli bir mevzu, mesele. Hakikaten bizim o kronik meselelerimizi halletmemiz lazım. Yani başörtüydü, örtüydü, tesettürdü, öbür tarafta terördü, merördü, bunları artık, bunlar ayak bağı, bunları halletmek lazım. Eften püften meseleler değil tabii. Bir kendi içimizde tartışarak enerjimizi tükettik be yıllarca ya.
0: Aşk falan değil de o kadar fantazi yaşıyoruz ki, ha kenarda köşede vardır yok demiyorum. Hı-hı. Ama israf diz boyu.
1: Tabii.
0: Ondan sonra fantazi yaşamak diz boyu.
1: Evet.
0: Yapmayın ya böylece de nankör. Haydar Bey kusura bakmayın da biz sizin yüzünüzden herhalde aşk olacağız galiba. Sizin gibilerin yüzünden.
1: Haydar Bey moralinizi bozdu galiba. Bir kara bir, Haydar bir Bey, şey bir tablo çizdi herhalde.
0: O şey Gürsel Tekin. Ha. Ondan sonra Ferhan neydi o?
1: Berhan Şimşek efendim.
0: Şimşek miydi?
1: Evet.
0: Aman o kadar güzel konuşuyorlar. O kadar güzel konuşuyorsunuz da madem niye yapmadınız? Niye bizim başörtümüzle uğraştınız ya? Niye başbakan astınız ya?
1: Evet.
0: Niye açtınız? Niye mezarlıkta şey içtiniz ya? O kadar dürüstsünüz de.
1: Evet.
0: Allah aşkına ya. Sinir oluyorum bunlar konuştukça. Peki. Nankörlük ya, nankörlük. Bak biz emekliydik. Önceden emekliydik. Kirada değildik, yetiyordu. Şimdi kiraya çıktık, gene yetiyor.
1: Evet.
0: Farkımız sadece 5500 lira şey alıyoruz. Kira yardımı alıyoruz. Onu da 18 ay alacağız.
1: Ha, dönüşüm, ev dönüşüyor. Evet.
0: Evet.
1: Peki.
0: Aman at Allah Bey. Vallahi daha çok söyleyeceğim şeyler
1: çok
0: var.
1: Çok teşekkür ederim. Bekleriz ama her zaman bekliyoruz. Hanımların sesi çıksın bu programda efendim. Bir kenarda bir gane kalmasın.
0: Hani bir bayan aramıştı ya. Ha. Şey diye kelleleri gömdüler. Kelleleri, işkembeleri falan gömdüler demişti ya.
1: Evet.
0: Ondan hani şimdi gömerler çarşıya giderler, pahalı pahalı işkembe alırlar.
1: Ya.
0: Dün pazarda...
1: O kurban bayramı geçirdik maalesef. Birçoğu öyle yaptı, ilgilenmediler.
0: Hı.
1: O çok müthiş bir ekonomi.
0: Ama bizim buranın, bizim buranın bazı önceki mesela bayanlar, valla bayanlarda çok iş var ya.
1: Var var.
0: Çok iş var. Mesela dün... Kendininkini şey yapıyor mesela, kendi işkembesini temizliyor, öbürünü atılanları da alıyor, temizliyor, dolduruyor, dondurucu. Oh bir kış yiyor.
1: Ya.
0: Bak pazarda dün bizim buranın pazarıydı. Kiraz 100 liraymış, öğleden sonra 50 liraymış. Daha ne olacak da?
1: Tabii, doğru.
0: Komşumun kirazı var, satamıyorum diyor, çok ucuz diyor, hadi buyur.
1: Tabii tabii, onun toplamasını falan karşılayamazsınız, doğru.
0: Karşılayamıyorlar, valla çok zor diyor, zor tabii. Biliyorum ama işte pahalı derler, şey, zor toplarlar. Öbürleri şikayet. Devlet zam mı verdi de, hükümet zam mı verdi şimdi? Haberim yok.
1: Zam olacak efendim. Temmuz'da maaşlarımız zamlanacak. O miktarı konuşuyorlar efendim. Henüz vermediler.
0: Evet. Allah bereket versin.
1: Amin.
0: Bazen %3 verirdi de ben derim ana ağız falan derdim. Annem derdi ki Şükret, Şükret diye bağırırdı bana. Tabii. Aman at Allah bir hayırlısı.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz Konya'ya. Selamlar efendim. İyi akşamlar diliyoruz Konya'ya. Buyurunuz efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Alo. Selamun aleyküm Atallah abi.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: Ben Çorum Merkez'den arıyorum. İsmim Orhan Tüfek.
1: Çorum Merkez demek dünyanın merkezi demek abi. Sayın Tüfek hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk abi. Size nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Hiçbir yaramazlığımız yok. Leblebi nasıl abi? Leblebinin durumu bu sene nasıl? İyi olacak mı? İyi mi?
2: Abi işte... Leblebiler de iyi. Ayrıca bir Osmancık pirinci var.
1: Ha, Osmancık pirinci çok önemli. Ben geçerken oradan mutlaka alıyorum. Yani katkı olsun diye. Aynı zamanda da nimet. Çok güzel tabii. Bir iki çuval alıyorum. Atıyorum arabanın arkasına.
2: Evet. Çorbamız çok güzel abi. İşte, sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz. Hiçbir yaramazlığımız yok. Neler söyleyeceksiniz efendim Çorum'dan? Nasıl bakıyorsunuz gündeme, güne?
2: Abi ben görme engelliyim de bulanık duruyorum. İşte idare ediyoruz kendimizi. Allah'a şükür engelli ayrı alıyorum. Bütün kardeşlerimiz bir olsa, biri olsa, diri olsa, hep birlikte kardeş olsa ne güzel olur değil
1: tabii,
2: mi?
1: Onu bekliyoruz. Öyle olmamız lazım. Bırakalım evet. Ayrıyı gayrıyı abi. Ayrı gayrı değiliz. Evet. Olmamamız lazım zaten.
2: Evet abi doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Evet. Ayrımız gayrımız olmasa evet. Silahlara veda etsek. Heh. Ellerimize kale, silah yerine çiçekler alsak. Savaşlar olmasa, savaşlar bitse. Tabii. Bu liderlerimiz iki hepsi bir araya gelse, kardeş gibi yaşasalar ne güzel olur değil mi abi?
1: Hepsi memleketin efendim ortak paydalarında buluşsa, memleketimiz evet. için, milletimiz için, halkımız için, kendimiz için ne yapabiliriz diye bir beyin jimnastiği evet. yapsak değil mi efendim? Tartışsalar.
2: Evet abi.
1: Bunu yapsak bak, bizim için daha iyi olur, torunlarımıza bunu miras bırakırız evet. diye. Tabii abi.
2: Abi, gideceğimiz bir top kefin değil mi? Biz kundakla geldik, kefinle gideceğiz. Atallah abi.
1: Ya.
2: Ya değil mi? Biz kundakla geldik, kefinle gideceğiz. O halde bu kırgınlıklar niye, bu kavgalar niye? Hepimizin gideceği yer belli.
1: Tabii.
2: Öyleyse hep birlikte kardeş olalım, bir olalım, iri olalım, diri olalım değil mi abi?
1: Zaten kardeşiz abi. Hazreti Adem'in torunları evet. değil miyiz yani?
2: Evet torunlarıyız. Evet. Hazreti Adem, Adem'den, Hazreti Havva anamızdan, Hazreti Adem'den geldik.
1: Tabii ya.
2: Değil mi? Evet. İşte abi, işte bir de şu Allah rahmet eylesin. İşte gidenler gidiyor. Kadir abiye üzüldüm.
1: Kadir abi vefat etti be. Ne adamdı evet, ya.
2: Evet abi. Ondan önce Cüneyt Arkın, Filiz evet. Akın.
1: Bunlar hepsi işte, bilinen, tanıdığımız evet abi, simalar onlar, ya.
2: Onlar bir daha gelmezler. Bir geldiler, bir geldiler, bir daha gelmez. Kemal Sunal değil mi ya, abi?
1: Filiz Hanım nereden gelecek, Kemal Sunal nereden gelecek abi?
2: Evet, Filiz Akın, Filiz Akın.
1: Filiz Akın değil mi? Evet, o ne Arif narin, ne terbiyeli, ne nazik bir hanımefendiydi ya.
2: Evet abi, ya, işte öyle. Ya. Hepimizin gideceği yer belli.
1: O filmleri halde. Böyle Anadolu'dan böyle yazlık sinemalarda aileler, hanımlar seyrederdi. Evet. Çıkarken de böyle ağlamışlar, çok etkilenmişler. Mendilleriyle falan gözleri kızarık. Çok iyi hatırlıyorum evet. tabii. Evet.
2: Evet.
1: Peki efendim.
2: Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için diyorum.
1: Tabii.
2: Hep birlikte Türkiye diyorum. Evet. Sizlere saygı ve sevgilerimi
1: çok teşekkür ederim
2: diyorum.
1: Efendim. İyi günler
2: ben
1: diliyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ
2: ben
1: olun. Teşekkür saygı ederim. Sevgi bizden efendim. Çorumumuza selamlar efendim. Sağ olun. Evet. Buyursunlar efendim.
3: Alo.
1: Bu arada Şükrü Bey'e de sevgili dostumuz Şükrü Bey'e de buradan selam gönderiyoruz efendim Çorum'a. Buyurun efendim.
3: Selamünaleyküm efendim.
1: Aleyküm selam.
3: Hayırlı günler diliyorum.
1: Hoş geldiniz beyefendi.
3: Hoş bulduk sağ olun. Şimdi ben ilk önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Daha
1: tabii.
3: çok yakın bir zamanda bunu yaşadık. Herkes bunu çok iyi hatırlıyor bu patates soğan hikayesini.
1: Ha.
3: Hani hükümet öyle bir duruma düşmüştü ki bu şeyler piyasadaki bu teröristler yüzünden her yerde manav gibi işletmeler açmak zorunda kalmıştı.
1: Ha.
3: Yani biz buna gıda terörü diyoruz. Başka
1: evet.
3: bir şey değil. Şimdi de aynı şekilde gıda terörüyle beraber hükümeti hiçbir şekilde yıpratamadılar. Yani uğraştılar, beceremediler. Gıda terörüyle beraber yıpratmaya uğraşıyorlar.
1: Evet.
3: Tek çareleri bu. Ve bunun hani kim olduğu da belli. Artık kesinlikle ve kesinlikle bunu herkes biliyor. Bu da Fethullah Gülen'in terör örgütünün, Fethullah Gülen artık geberdi gitti neyse, terör örgütünün
1: neyse, evet.
3: Yapmak istediği, vurmak istediği son darbe. Çünkü bakıyor milleti bölmekle bu iş olmuyor. Ondan sonra ben ne bileyim sıkıntıya sokmakla olmuyor. Etrafındaki terör olaylarıyla olmuyor. Bunların hepsinin altından çıkıyor. Ne yapalım diyor. Öyle bir yerleşmişler ki bu şeyin içine, sektörün içine. Halinden tut. Tarlasındakilere asla bir şey söylemiyorum. Tarladaki insanlara değil. Haldekinden tut toptancılarına kadar bu sektörün içindeki insanlar ben eminim ki bu terör örgütüyle beraber koyun koyuna çalışıyorlar. Çünkü diyorlar ki biz diyorlar bu insanları nasıl ayaklandırabiliriz? Ancak bu şekilde ayaklandırabiliriz. Yani şunu söyleyeyim ben bugün salatalığın kilosunu ben 40 liraya alıyorum. Şu anda 40 liraya düştü.
1: Evet.
3: 2020 yılında 40 liraya ben 5 litre şey alıyordum. Ayçiçek yağı alıyordum.
1: Hmm.
3: Yani bu kadar aşırı olur mu? Şu anda ayçiçek yağı 550 lira. Yani gıda terörüyle beraber vurmaya kalkıyorlar. Ben de her zaman söylüyorum bunu ya. Hükümete diyorum, devlete diyorum, Allah rızası için vurun bunlara diyorum ya. Vurun derken yani O anlamda değil, kaldırın kafalarına odunu vurun veyahut da öldürün demiyorum. Ama gerekeni yapın. En ağır şekilde bunları cezalandırın. Çünkü bunlar sıkıntı olacak. Bakın ben söylüyorum, benim adım Murat Yalçınak. Buranın daimi dinleyicilerindenim, müdavimlerindendim. Ve evet, bir adımda benim muhalefet Murat. Yarın öbür gün bu böyle müdahale edilmezse bu lafımın arkasındayım. Bütün dinleyicilerimiz benim suratıma tükürsün. Eğer yanlış söylüyorsam, yanılıyorsam. Evet. Şimdiye kadar Allah'a şükürler olsun, geleceği bildiğimden değil, ne söylediysem oldu. Yani çoğu şey. Çünkü yani artık az çok tahmin ediyoruz. Bu gıda teröristlerine bir an önce, hükümetin bir an önce gerekeni en sert şekilde yapması lazım. O da para cezası olarak değil, yapması gereken tek şey kapatma olarak. İstanbul'da mı yapıyor 3 harfli 5 harfli zincir marketler? İstanbul'da mesela nerede? Örnek Şişli'de. Şişli'deki bütün şubelerini kapat kardeşim. Bir hafta kapat, en azından bir hafta. Güngören'de mi yapıyor? Orayı kapat. Diğer ilçede mi? Ama bütün şubelerini, kaç şubesi var? 20 şubesi. 20 şubesini birden kapat. Türkiye'nin genelinde demiyorum. Bakın nasıl yola gelecekler. Bundan eminim. Tek yıkmak istedikleri, hükümete tek darbe vurmak istedikleri ve yapabileceklerine inandıkları yol, yön bu. Bunun önüne geçmek lazım diyorum. Sevgiler, saygılar.
1: Allah'a İyi günler emanet diliyorum Murat Bey. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Telefon hattımızda dinleyicimiz varsa sevgili Yücel, hemen verelim. Buyurunuz efendim.
4: Adım Reşit Fural, Antalya'dan arıyorum Atalı abi.
1: Reşit Bey buyurun efendim.
4: Sürekli sizi sessiz dinleyen konuklarınızdan.
1: Öyle mi efendim?
4: Evet.
1: Harbi sessiz, harbi sessiz dinleyen birisisiniz. Evet.
4: Evet, evet. Sadece bir defa daha katılmıştım bir konu için.
1: Buyurun efendim.
4: Sürekli dinliyorum. Atalı abi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben 65 yaşındayım. Prostattan ameliyat oldum. Yani bunu söylemem bir mahsuru yok.
1: Neden ameliyat oldunuz?
4: Prostattan.
1: Nasıl geçti efendim?
4: Gayet iyi. 3 sene oldu.
1: Öyle mi?
4: Kapalı sistem oldu. Gayet çok iyi. Ama tabii kontrollerim oluyor zaman zaman. Akdeniz Üniversitesi'nde oldum.
1: Orası üniversitemiz... bu işleri iyi biliyor. Evet.
4: Tabii tabii sağ olsun yani bölüm başkanımız yaptı çok çok güzel yani hakikaten elleri öpülesi insanlar yani üniversitedeki hocalarımız. Şimdi burada zaman zaman bizim 3 ayda 6 ayda PET çekiliyoruz yani bir kontrol amaçlı. Şimdi benim geçenlerde şeyim vardı, bir rahatsızlandım, burada eğitim araştırma hastanesinde yatmıştım.
1: Ve sen o ameliyat oldun, niye tekrar kontrolden geçiyorsun?
4: Ama işte herhangi bir şey var mı? İleride bir şey oluyor mu diye. Bunu kontrol ediyorlar zaman zaman.
1: Tamam.
4: PET çekilerek yani ilaçlı tomografi çekiliyor. İlaç veriyorlar. Yani o bölgede bir şey var mı? Kalan giden diye onu kontrol ediyorlar.
1: Bravo.
4: Şimdi üniversitemizde hiçbir ücret almadan şimdiye kadar bu PET çekimi yapılıyordu. Zaten PET çekimi için en az 3 aylık bir gün veriyorlar. 3 ay sonunda geldiğimiz zaman herhangi bir ücret almadan şey yapıyorlardı. Şimdi yarın benim PET çekimim var. Üniversitemiz bir karar almış, her çekilenden 5.000 lira peşinat para alacağız diye.
1: Döner yani sermaye satıyor için.
4: Evet, evet. Yani bunu ben bir dile getirmek istiyorum. Yani bunun çok fazla olduğunu. Ben bir emekliyim. Benim gibi birçok insan var. Belki de çok daha dar gelirli insanlar var. Bunun çok fazla olduğunu.
1: 3 ayda bir mi istiyorlar?
4: Evet.
1: Üniversite hastanesi mi bu?
4: Evet, evet.
1: Tamam, anladım.
4: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi.
1: Şehir hastaneleri ama sen oraya gidip geliyorsun. Oraya alıştın. Evet.
4: Tabii ben orada ameliyat olduğum için oraya gidiyorum. Mecburen artık yani orada tabii hocamız bakıyor, şey yap, onlar ilgileniyor. Çünkü konuyu bilen onlar olduğu için
1: tabii
4: oraya gitmek zorundayım yani.
1: Peki efendim.
4: Bunu dile getirmek
1: istedim. Çok teşekkür
4: istedim
1: ederim efendim. Sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim.
1: İyi günler diliyorum efendim Antalya'ya. Buyursunlar efendim.
5: Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
1: Buyurun efendim.
6: İyi günler, kolay gelsin Ankara'ya Yunus, sevgiler, selamlar.
1: Yunus Bey, radyonuz açık galiba.
6: Kapattım.
1: Her yerden ses geliyor Yunus Bey. Böyle bir gürültüyle geldiniz. Ne güzel, sağlıklı olmanız, sesinizi duymamız efendim. Çok güzel oldu ya.
6: Evet, uzun zamandır iş gücü arayamadım da Ankara'da.
1: Nerelerdesiniz? Hayırdır inşallah efendim, bir vazife mi çıktı?
6: Ankara'nın gündemi gibi geldim. Doğru ya Ankara'nın gündemi.
1: Evet. Buyursunlar efendim, bir Ankara'yı senden dinleyelim bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor Ankara'da?
6: Ankara'ya misafirlerimiz gelecek. Dokuzluk senin Cumhurbaşkanı işte.
1: Evet.
6: Son Fırat yollar yapılıyor, bayraklar takıldı, her şey hazır şu anda.
1: Vay be, Ankara'ya bak, çok havalı duruyor şimdi değil mi?
6: Çok havalı, çok. Yani dünyanın başkenti diyebiliriz şu anda.
1: Tabii ya, 30 değil mi? 25-30 tane lider geliyor, devlet başkanı geliyor en azından.
6: Evet, dünyanın gündemi bu hafta Ankara abi.
1: Ankara, tabii, NATO evet. Toplantısı.
6: Evet abi.
1: Sen de sence ne çıkar bu toplantıdan? Nasıl bakıyorsun? Türkiye'nin rolleri ya da bölgede bir değişen bir şey olur mu? NATO farklı açıklamalar, farklı bir adımlar atabilir mi? Ne bekleyelim?
6: Ya atacak inşallah. Yeni düşman kimmiş, onu tespit edeceklermiş falan da.
1: Yani... Yeni düşman kim? Evet, bu çok önemli. Evet.
6: Rusya diye herhalde, benim tahminim öyle yani de. Ama Rusya'da bizim dostluğumuz çok iyi. Ne olacak? İşte
1: Türkiye Rusya'yla da görüşüyor. Avrupa'nın desteklediği Ukrayna'yla da görüşüyor. Öyle bir devlet abi yani. Türkiye evet. Herkesle görüşüyor. NATO'da olabilir yani. Düşmanlık komşumuz biz yani.
6: Evet. Abi Rusya'nın hakkını ödeyemeyiz. Neden? F-400'leri yapmak için fabrika normal mesai yaparken yani hiç mesai gece gündüz yapıp yetiştirmişler bizim.
1: Değil mi? Evet. Bir an önce yapalım yetiştirelim diye.
6: Evet. Biz evet. De ona bakarak daha ilerini yaptık. Gerçi de ona ihtiyacımız vardı yani. Amerika evet. Türkiye'de biraz
1: bize de. Şimdi, savunma bakanımız bir şey daha söylüyor. Yani Patriot'lerden bahsediyor. Başka hava savunma sistemlerinden söz ediyor. Onları evet. Da alalım, onları da bakıyoruz falan diyor.
6: Onların da gönlünü kırmayalım, ondan da alalım diyor. Da bakalım yani.
1: Ha, evet.
6: Biz daha iyisini yaptık. Yani haberleri yok şu anda. Biz daha iyisini yaptık. Patriot'tan da...
1: Evet. NATO müktisebatı içerisinde uyumlu bir silah yani. Evet.
6: Yok, biz daha güzellerini yaptık. İhtiyacımız da kalmadı aslında da.
1: Değil mi?
6: Şey diyecektim abi. Ben bu Trump yani gelecek Türkiye'ye çok iyi korunması lazım abi. Yani Türkiye'de bir şey olacak diye benim ödüm kopuyor. Bir de bu FETÖ'cüler bugünlerde tekrar zil çalıyor, bu kırıp da FETÖ'cüler bir şey mi yapacaklar diye korkuyorum yani.
1: Ne yapabilirler?
6: Abi mesela yani Netanyahu burada Mossad öldürür, ondan sonra Türkiye'nin üstüne atabilir abi. Ben öyle tahmin ediyorum.
1: O yani. Şeyi yaptılar ya, Büyükelçiyi Ankara'da katlettiler ya. Evet. Ama Putin o işi anladı, kavradı nereden geldiğini. FETÖ demek Amerika demek tabii. Türkiye'yle bir kötü yapmak istediler, evet.
6: Abi işte ben yani kripto polisler olabilir, çok dikkat etmesi lazım devletin. Biliyorsun şeyde Rusya'nın büyük elçisi misafirimizi de
1: tabii.
6: FETÖ'cü polis katletti yani, biliyorsun. Ya. Yani çok dikkatli olması lazım misin falan, inşallah yani bir şey olmaz. Bu aydın dolma Türkiye dolmasın yani.
1: Ya evet evet lütfen.
6: Öyle bir de şimdi konu.
1: Evet.
6: Murat Bey çok güzel konuştu abi ya. Murat Bey dedikleri doğru abi. Yani bu toptancı 7 kişi 8 değil. 7 kişi abi bu Türkiye'yi böyle duman ediyorlar abi ya. Bu yani özellikle işte reise saldırıyorlar abi. Her zam yapımında reise hakaret ediyor millet yani.
1: Tabii.
6: Bunun çaresine bakılması lazım abi.
1: Evet efendim. Peki. Yunus Bey çok teşekkür ederiz.
6: Ya ablam da şu bayramda işte işkembeler falan boşa gidiyor dedi de.
1: Toprağı moprağı gömdüler. Halbuki değerlendirmeleri lazım. Ne güzel işkembe çorbası yapsınlar diyor.
6: Abi olmuyor ya. Biz getirdik hanım. Yıka. 10 kere yıkadık ya kimse ya. Yani bunu şeyciler, işkembeciler toplaması lazım. Onlar makineleri var. Çamaşır makinesi gibi atıyorlar. Dar gibi çıkıyor.
1: Yıkıyor. Eskiden merdaneli makineler var ya, onu kullanıyorlar genelde. Çok temiz de oluyor tabii. Evet.
6: Evet yani biz evde yıkadı. Hanım 10 kere yıkadı ki ne olmadı yani.
1: Ya. Yatırıyoruz mübarek. Anladım. Çok şöyle bayramda... tuzlayacaksınız, kışın çıkaracaksınız. Bir çorbası olur, bol sarımsaklı, aman Allah'ım. Gribe birebir abi.
6: Kuzlaması falan, damar falan çok iyi oluyor yani.
1: O da damar da çok önemli, şey de çok önemli. Kelle. Kelledeki et ve tabii çok çok şifalı yani.
6: Abi kelledeki kolajen hiçbir şey de yok.
1: Ya, tabii yani... kellede var. Balık kellede de çok önemli. Balığa evet. Kelleden başlıyorum ben.
6: Öyle mi?
1: Tabii canım. Aa, onun yanaklarında çok güzel et var. Neyse abi, akşam vakti, olan var olmayan var. Yunus Bey, çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, CHP'den açıklama var. Müslüm Sarı açıkladı, basın danışmanı. 7 il başkanı ihraç efendim ihraç edilmek üzere öyle bir sevk yaşadı. 26 il başkanı da görevden alındı. CHP topa hızlı girdi bu defa. 7 il başkanı ihraç edilecek, öyle bir şey var, istek var. 26 il başkanı da görevden alındı. Kılıçdaroğlu yönetimi tabii aynı zamanda danışmanı Müslüm Sarı bunları açıkladı. Bugün MYK'sı vardı CHP'nin. Buyurunuz efendim.
7: Hayırlı günler Ata Bey.
1: Hoş geldiniz, iyi günler diliyorum.
7: Hoş bulduk.
1: Kiminle görüşüyoruz?
7: Trabzon'dan arıyorum.
1: Buyursunlar efendim.
7: Ben az önce Murat Bey dedi ya ki bu yani zincir marketleri kontrol edilsin, bunlara para cezası değil, bir iki tanesi kapatılsın. Evet. Ben de Murat Bey ile aynı fikirdeyim.
1: Çarşı, pazar ve etiketlere evet. bir şey yapılsın
7: evet.
1: diyor.
7: Evet,
1: böyle.
7: bir çeki düzen verilsin. Çünkü burada devlet el atmazsa bu fakir fukaranın hali perişan. Çünkü dün bir markette 23 liraydı soğan, bir başka markette 39 lira. Peki bunu aynı üretici, yani bunu Türkiye'den alıyorsun herhalde yani. Tabii. Bunu yurt dışından
1: keşke
7: almıyorsun.
1: Keşke böyle rekabet etseler. Bazen aynı fiyatta satıyorlar.
7: Evet.
1: Bak çok güzel, birisi farklı
7: evet.
1: gidip oradan
7: evet.
1: almak lazım.
7: Evet, evet, evet, evet, 23 lira. Patates hakeza 45 lira. Ya ben yani Trabzon'daki bu fiyat farklılığını bir anlam veremiyorum. Çünkü daha bahçeden yeni çıkarılıyor zaten Trabzon'da patates daha.
1: Patates daha evet, bu yeni mevsim evet. geçişlerinde biraz pahalı evet. oluyor. Belki evet. bir ay sonra biraz daha oturur.
7: Ya tabii ki
1: ya
7: oturacak.
1: Ya da sonbahara doğru değil mi?
7: Yani o sonbahara gitmez. Sonbahara gitmez. Ancak yani bu fiyat istikrarını bir el atmaları lazım. Bir yerde eğer ki bunu 23'e satan kazanıyorsa, o da markete kira veriyorsa, diğer marketler niye böyle fahiş fiyat?
1: Ya. Ben aslında bu kadar. Marketler arasında böyle bir rekabet olsa çok daha iyi kazanırlar.
7: Evet.
1: Sürümden kazanırlar.
7: Evet.
1: Ama maalesef
7: evet.
1: bazen tekel oluyorlar.
7: Evet.
1: Her,
7: evet. evet.
1: her evet. ürün aynı fiyatla satılıyor her markette. İşte olmuyor.
7: Evet. Olmuyor. Peki benim söyleyeceklerim
1: çok
7: bu kadar.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar diliyoruz Trabzon'a.
7: İyi akşamlar.
1: Evet, iyi akşamlar efendim. Bakalım telefon hattımızda kim var efendim? Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Reklama mı gidiyoruz? Evet, kısa bir reklam var. O kısa reklamdan sonra tekrar birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın efendim.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
9: Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Çocuklar bayılıyor, gül sandık ezmesi.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
5: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Yapı Kredi, bir adım önde.
4: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı. 7 il başkanı ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bunları Müslüm Sarı söylüyor. Bugün CHP'de MYK toplantısı vardı. Sonuç bu efendim. CHP'de 26 il başkanı görevden alındı ve 7 il başkanı da ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam. Sesiniz çıkmıyor efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Bir saniye atalım.
0: Aa şey var. Buyurunuz efendim. Alo.
1: Selamünaleyküm atalım abi.
0: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: Yeni Bosna Savaş Oruç.
0: Efendim?
1: Yeni Bosna Savaş Oruç Malatyalı.
0: Buyursunlar Savaş Bey, sesinizi yeni aldık. Buyurun efendim, evet, sizi dinliyoruz efendim.
1: Atölyedeydim. Atölye abimiz aradı ya.
0: Ha?
1: Hastaneye, üniversite hastanesi 5 bin lirası yokmuş ya.
0: Evet evet. Dönen yani sermaye meselesi yok. Herhalde bu.
1: 4 kulağıyla beni dinlesin abi. 2 kulağı yetmez. Hı. Ben de 2017'de parmaklarımı koparmıştım. Bezmadem Üniversitesi biliyorsunuz. Eski vakıf kurabımız.
0: Tabii.
1: Şu anda para alıyor. Sigorta olsun olmasın, yeşil karton olsun olmasın para alıyor. Ancak devlet hastanesine gideceksin, sevk kağıdı alacaksın, bir kuruş ödemeyeceksin.
0: Devlet hastanesi, şehir hastaneleri vesaire değil mi efendim?
1: Devlet hastanesi abi, şehir değil. Devlet hastanesi. Aynen, ben de ne yapıyordum? Samatya'yı, o da sekreterine laf söylediler, ben onu savundum. Bezmademin sekreteri bana yönlendirdi. Abi dedi, senin durumun yok belli dedi. Yani anladı zaten durumdan para isteyince.
0: Heh.
1: Dedi ki abi dedi sen bana bir güzellik yaptın ben de yapayım dedi. Samatya devlete git dedi bana. Oradan sevk kağıdı al. Buraya gelince bir kuruş ödeme dedi. Yani o zaman 2017'de 100 liradan bahsediyorum.
0: Ya evet.
1: Bu konu. Yani CHP'de de görevden alınanlar abi boşver dillendirme ya. Teneke çalanlara hiç işimiz yok abi.
0: Yok bunu söyleyelim. He. Bu çok büyük bir haber. Yani sen yani, o sağlık haberinden çok daha büyük bir haber milyonları ilgilendiriyor. Biz tabii gazeteciler yani. Sizin gibi düşünmüyoruz abi. Gazeteciler bunlar, farklı düşünüyor. Sen tabii, CHP'nin tabii. Adını bile dinlemek istemiyorsun ama CHP'li
1: yok,
0: dostlarımız var.
1: Istiyorum.
0: CHP'li seçmen var. Onlar bizi dinliyor ya.
1: Bak abi,
0: onlara bu haberi verelim. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum sevgili dinleyiciler. Ömer Çelik'ten Özel'e tabii tepki var. Çelik, Özgür Özel ve ekibi efendim Ak Gençliği hedef almamalı gibi bir açıklama yapıyor. Bir gidelim bakalım. Ak Parti'de hükümet sözcüsü efendim Sayın Ömer Çelik, parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in açıklamaları var. Oraya gidelim, onu alalım, ondan sonra sürdüreceğiz. Dinleyicimiz mi var? Alalım efendim, dinleyicimizi de alalım. Bir dakika efendim. Buyurunuz efendim.
2: Ya ben kapatayım o zaman. Ben
0: çok teşekkür ederim Haydar Bey. İyi günler diliyoruz efendim. TGRT Haber'le canlı yayına geçiyoruz. Şu anda sonra döneceğiz.
3: Verdi Türkiye NATO için temel kaldıraçtır. Türkiye'nin olmadığı denklem çöker dedi. Askeri hastanelerinde yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bunun milli beka meselesi olduğunu belirtti.
4: NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye, NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır.
5: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan NATO zirvesi öncesi kritik mesajlar verdi. Türkiye'nin olmadığı denklem çöker dedi.
4: Türkiye, ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. NATO, Türkiye için ne bir biat senedi, ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin NATO içindeki önemine vurgu yaptı.
4: Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır.
5: Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince destek vermeyen NATO üyesi ülkelere de mesaj gönderdi.
4: Eli kanlı terör örgütlerine harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür.
5: Bahçeli'nin gündeminde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatılan askeri hastanelerin durumu da vardı.
4: Ne hazındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.
5: MHP lideri askeri hastanelerin açılmasının Türkiye açısından bir beka meselesi olduğunu belirtti.
4: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir.
5: Bahçeli, ABD ve İran arasındaki mutabakatı sabote etmeye çalışan İsrail'e de tepki gösterdi.
4: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır.
6: TGRT FM.
0: Evet sevgili dinleyiciler, tabii Sayın Ömer Çelik'e gittik. Kısa bir açıklama yaptı. Sayın Özel'in efendim Ak Gençliği hedef almasına cevap verdi. Bir kınaması vardı. Sonrasında tabii çok aktüel bir konu. NATO toplantısı Ankara'da yapılıyor ve Sayın Devlet Bahçeli'nin bugünkü şeyi vardı. Grup toplantısı vardı. Onu mikrofonlarımıza taşıdık. Telefon hattımızda dinleyicilerimiz var. Buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm.
0: Vaaleyküm selam.
7: Abi ben Nurullah.
0: Nurullah Bey buyurun.
7: Abi bana cevap hakkı doğuyor. Ben anlatayım, beni boşa düşürüyorlar.
0: Yok sen zaten boşa düştün. Ben yok sana abi, söyledim. Düşmedim. Türkiye'nin hava araçları PKK'yı vuruyor.
7: Sen dikkatli dinlemiyorsun beni.
0: Yok yok biz Nurullah Bey bundan sonra bir müddet görüşmeyelim. Dinleyicilerimizden size ciddi tepkiler var. Siz bir şey biliyorsunuz, bir şey söylüyorsunuz ama yanıldığınız çok ciddi noktalar da var. Ya bu konulara girmeyin ya da bir müddet görüşmeyelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Başka dinleyicimiz var mı? Yok. Efendim telefon hattımızda bir başka dinleyicimiz daha var. Hemen alalım efendim. Buyurun.
8: Atalla Bey, ben Haydar.
0: Buyurun Haydar Bey.
8: Vallahi ben dedi ya hanımefendi ekonominin başına geçsin diye. Vallahi ben bu durumda bu ekonominin başına hiç geçmem.
0: Bu yani, ekonomi başına hiç geçmez. Kemal Bey de kurtulamaz Amerika'dan gelse diyorsun.
8: Ya şimdi aslında
0: yani derviş bile kurtaramaz diyorsunuz.
8: Ya şimdi IMF karşıtı bir insanım ben zaten ama.
0: Ama geldi tabii. O banka bakın, o zaman Dünya Bankası'na görevliydi. Gönderdiler. Başbakan yardımcılığı yaptı. Çünkü onlar bize para verdiler. Parasını takip etti yani o da.
8: Ha ona geleceğim ben. Ha,
0: sonra Kotorelli'de geldi. İkide bir Maliye Bakanlığımızı kontrol etti efendim. Evet.
8: IMF şimdi verdiği paranın nereye gittiğini peşine düşer. Tabi adam şimdi para veriyor. Yani ama şimdi şu anda alınan paralar hep faizcilerden alıyor. Yüksek. Bunun bir geri ödemesi var. Aynı şey gibi esnafın tefeciden para aldığı gibi. O esnaf batar gider.
0: Evet.
8: Yani şimdi bankadan çekersin, bankanın kredisi bellidir.
0: Evet.
8: Aylık ödemen bellidir.
0: Evet.
8: Onu bile ama şimdi bir faizciden esnaf hani derlerdi önceden duymuşsunuzdur. Çek senet kırdırırlardı.
0: Evet.
8: Duydunuz mu? Duydunuz.
0: Evet, tabii.
8: Şimdi o esnaf batmaya mahkumdur. Şimdi benim demek istediğim buydu. Yani,
0: tabii. Yani anda, bizim IMF'den almamız daha iyi diyor.
8: Ya bilemiyorum. Şimdi hükümet daha iyi.
0: Bilemiyorum değil Haydar Bey. İkisi de kötü. Yani hem içeride fazla faiz ödemek de kötü. Hele NATO'dan almak, Dünya Bankası'ndan almak çok daha kötü.
8: Keşke hiçbir yerden almasak da kendi kendimize yetsek. Şimdi demin dediler ki işte marketler. Ya tarım kredi var. Gidin bakın.
0: Evet.
8: Ucuz mu? Yani bugün en büyük paramız tedavülde olan paramız bizim 200 lira. Hı-hı. Ya bir ekmek alıyorsun 17,5 lira ya.
0: Hı-hı.
8: Geri kalanı hiçbir en büyük paramız. Ben şuna inanıyorum. Paranın çokluğu değil, paranın alım gücü önemli.
0: Evet.
8: Bu da enflasyon üzeri şeyinde altında bizim paramız inim inmiyor.
0: Evet.
8: El atmalar lazım. Yoksa 20 bin lira baktığın zaman çok güzel bir para diyorsun. Ama Mamak gibi yerde ev kirasının 35 bin lira olduğu yerde 20 bin lira hiç olmuş demektir. Demin arkadaş ne dedi? Dedi ki ya gücü yeten çalışıyor. 20 bin emekli alıyorum. Hmm. 50 binde çalışıyorum 70 bin lira. Evim kira olsa 20 bini kiraya veririm. 50 bin bana yeter. Şimdi ülkemizde %40'ı belki 50'si kiracı. Bugün kiralan en kötü şehirlerde bile 20-25 bin lira. Biz bunu anlatınca niye ben ekonomi bakanı olayım? Ben şimdi zaten iyi olsaydı bakın. Anladım. İyi olsaydı biz Ecevit iktidarını göndermezdik. Biz iyi olsun diye bunu getirdik.
0: Anladım.
8: İyi olsun dedik ama 23 yıldır...
0: Bu 23 yıldır bu iktidar Ecevit iktidarıyla zerre kadar abi ne örtüşüyor ne benzeşme ya, var.
8: Ama çok,
0: arada
8: bakın,
0: hiç arada dağlar kadar fark var.
8: Bizim şu anda krizimiz uzun sürüyor. Şimdi siz
0: yani Haydar Bey, Haydar Bey biraz objektif olursan bu 23 yılda yapılanlar böyle gözle görülür, elle tutulur.
8: Şimdi ben,
0: bizi bırak,
8: ben bakın,
0: İstanbul Havalimanı'na gelen turist bile şaşırıyor, tamam?
8: Ben şeyden
0: yani yapılanları görmemezlikten gelen.
8: Bak mümkün değil. Ben Mersin'e gittim.
0: Tabii.
8: 7 tane mini tünelden geçtim.
0: Tabii.
8: Bakın ne dedim? Yap bakın dedim ki yapandan Allah razı olsun.
0: Allah
8: dedim.
0: Razı olsun efendim.
8: Ama şimdi şu var bir de bu yapılanlara bizim hani yap işte devret şeyi yani ödediğimiz paralar çok fahiş fiyatlar. Kendimiz iki tane köprüyü yaptık İstanbul'a.
0: Dünyada
8: iki tane.
0: Haydar Bey işte sen öyle diyorsun da fahiş fiyat bize bir rakam ya da bize bir matematik vermiyorsun. Onu Kemal Bey söyledi. Dedi ki efendim şunları yapacaksınız. Gazeteciler sordu, Kemal Bey dedi nasıl yapacaksınız? Yap işlet devlet dedi, devlet modeliyle yapacağız. Bütün dünya böyle yapıyor. Haydar Bey iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yoksa bizim kasamızda o paralar yok efendim. Mecburuz efendim. Buyursunlar efendim.
6: Atalar Bey, ben bir konuyu şey yapmak için bağlandım tekrar.
0: Biz her şeyi şimdi konuştuk sizinle Erhan.
6: Aynen. Şimdi bu hani hastaneler falan diyorlar ya hastalık
0: evet.
6: Falan. Ya Atalar Bey, bu ülkede bakın. Hastanelerin ne halde olduğu, hastane hemen hemen yok gibiydi ya.
0: Tabii.
6: Hastanelerde ameliyattan çıkan insanlara gazetelerde ben gördüm, iğrendim, tecavüz eden insanlar, sapıklar çıktı.
0: Çok affedersiniz, ya, çok affedersiniz. Aynen. Evet.
6: Ve Atalat Bey, hastanelerde hastaneki zaman lavabo yoktu.
0: Tabii.
6: Yoktu. Yani buna yapıldı. Bir de şu var Atalat Bey. Ben şuna karşı.
0: Ya devlet hastaneleri var tabii, imkanları olmayanlar devlet hastanelerine gidebilir. İlla üniversite hastanesine gitmeniz şart değil. Oralarda da tabii bir şey var. Döner sermaye var. Orada bir para alınıyor tabii.
6: Bir de şöyle bir şey atılmak.
0: Buyurun efendim.
6: Ya istersen hiç hasta olmayabilirsin. İstersen ömür sonuna kadar sağlıklı yaşayabilirsin. Yani hiç hastaneye gitmene gerek yok. Ben Atalat Bey. Yani
0: ya adam prostattan ameliyat olmuş öyle değil mi?
6: Ha, tamam olabilir. Bakın Atalat Bey. Ben 30-40 yıldan beri devlet hastanesine daha öyle hemen eve gitmedim.
0: Abi maşallah.
6: Alnım var. Bakın
0: maşallah.
6: Ben şunu söylüyorum.
0: Tamam.
6: Bakın Atalat Bey şunu söylüyorum. Gençler özellikle dinlesinler. Hani 70 yaştan sonra hastaneye kapıda sürmeyi dinlesinler. Arkadaş siz 17 yaşında başlayın 25 yaşa kadar sporunuzu yapın. Bakın emekli olursunuz ve hayatta hastanenizi görmezsiniz. Bakın Atom, bu hastalıklar çoğu spor yapmayınca meydana geliyor.
0: Sağlıklı
6: bakın,
0: yaşamak benim, lazım. Sizi bakın, anlıyorum Erhan Bey. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Mesele dağılıyor efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyurunuz efendim.
9: Selamun aleyküm. Hayırlı günler.
0: Bu aleyküm selam efendim. Hayırlı günler diliyorum. Buyursunlar efendim.
9: İzmir'den Dilaver.
0: Dilaver Bey buyurunuz efendim.
9: Abi bu Erhan Bey sakın ekonominin başına geçirmeyin.
0: Haydar Bey zaten yapmam dedi. Ben böyle bir ekonomiye bakmam dedi.
9: Ecevit'i gönderdik. Bugünkü ekonomiden şikayet eden adam bence konuşmamalı bile. Konuşmamalı bile. Abi bakın 80 yılda bu ülkeye yapılan bölünmüş yol 6300 mi 6700 kilometre mi?
0: Evet.
9: 20 yılda yapılan 23000 kilometrenin üzerinde Erhan Bey. Bölünmüş yolun metresinin maliyetini bir araştırın. Ondan sonra 23 binle çarpın kardeşim. Hatta 230 bin oluyor yanlış değilsen.
0: Evet.
9: Yok 2 milyon 300 bin metre mi oluyor?
0: Hı hı.
9: Öyle bir şey oluyor. Onu bir araştır abi. Bak hastaneleri boş ver, tünelleri geç, köprüleri geç, Marmara'yı geç. Anladın mı abi?
0: Anladım.
9: Önce bunları bir araştır güzel abi.
0: Peki efendim.
9: Hani artı öte yandan geçen gün size bir konudan bahsetmiştim. Bir ipucu yakaladım. Detaylı araştıracağım, yarın tekrar bağlanacağım.
0: Hay bekliyoruz.
9: İçimizdeki zenginlerin, dışarıdaki zenginlerin, Rockefeller'lerin, Soros'ların, Rothschild'ların muhtemeli olduğunu düşündüğümü söylemiştim.
0: Evet.
9: Bir ipucu yakaladım. Araştıracağım, nasipse yarın bağlanacağım.
0: Peki mi?
9: Ha, net bilgi yok.
0: Ha.
9: Ama kuvvetli delil var.
0: Peki.
9: İnşallah araştıracağım, yarın tekrar bağlanacağım.
0: Hay efendim.
9: Hayırlı yayınlar, iyi akşamlar.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum efendim. Evet, buyursunlar efendim.
10: Selamünaleyküm Atalım.
0: Aleyküm selam, buyurun.
10: Ankara Hüsnü Mustafa.
0: Mustafa Bey, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim size.
10: Biz de size iyi günler diliyoruz. Buyurun. Hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Sağ olun efendim.
10: Atalı abi, biz her zaman babadan esnafız ya, hani çırak.
0: Tabii ki.
10: Hani çekirdekten esnafız ya abi, Kayserliyiz ya.
0: Evet.
10: 50 senedir bu Ankara'dayız. Aşağı yukarı bizim aynı köylü hemşeri olarak burada 20 bin nüfusumuz var.
0: Efendime maşallah. Söyleyeyim.
10: Ve bizim şeyimiz şudur abi, öz kaynakları insan güçlendirmezse her türlü enflasyonda, her türlü şeyde yıkılmaya muhtaçtır.
0: Bu ne kaynaklarını Mustafa Bey?
10: Öz kaynak.
0: Öz kaynaklarınız çok önemli. Evet.
10: Atalı abi, bir esnafın dükkanı kendinin olmazsa, evi kendinin olmazsa, biraz az buçuk yatırımı olmazsa nasıl dayanacak? Olmaz yani. Hep kira, hep şey olmaz. Yani demek istediğim şu, kara gün, bizim milletimiz kara gün bildiği için kara günü düşünmek gerekir.
0: Akakça kara gün içindir. Sakla zamanı gelir zamanı.
10: Aynen,
0: demişler.
10: Biz evet. Zorlukların içerisinden çıkmış gelmiş. Yani örsün altında vızartılmış, demir gibi dövülmüş, çelik gibi bir milletiz. Bizim içimizden çok hükümetler çıkar, çok hükümetler gelir gider ama halkın esas ekonomik yapısını bozamazlar. Çünkü bizimkiler biriktirmeci insanlar, hem zekatlarını verirler, hem namazlarını kılarlar, hem de efendime söyleyeyim şeytandan yana olmazlar, haktan yana olurlar, ayakta dururlar. Alp dedin böyle olur,
0: evet.
10: Alperen dedin öyle olur.
0: Evet.
10: Yoksa altına 15 milyon liralık cip al, evi yok. Ondan sonra 250 bin lira kira öde, dükkanı yok. Sen ne kadar ayakta durabilirsin? Olmaz. Böyle bir esnaflık olmaz.
0: Önce bir ihtiyaçlarını öncele diyorsun.
10: Tabii. Önce farzı kılacaksın, sonra sünneti kılacaksın. Bize bu atal lafıdır yani.
0: Tabii.
10: Atal abi.
0: Önce biliyorsun, ne yapmak lazım? Evet.
10: Farzı kılmak lazım.
0: Hayatı planlamak lazım.
10: Tabii,
0: önce
10: tabii.
0: Ne yapmak lazım?
10: Şimdi akarken testiyi doldurmak lazım. Çeşmenin yanında duran testi asla dolmaz.
0: Evet.
10: Olmaz. Yani bizim hani büyüklerimizin 20 senedir, 30 senedir bize söyledikleri şu. Oğlum baş başa bağlı, baş padişaha bağlı. Ya bu ne demek baba, sorarım ben. Yani fedakarlık ister. Baba olmak, evin büyük oğlu olmak, alp olmak fedakarlık ister.
0: Tabii.
10: Sen lüks içerisinde yaşamaya çalışırsan, Avrupa milleti gibi 11 ay çalışıp da bir ayda yersen, yarın yaşlılığında da melersen olmaz. Onun için emekliliğe hazırlanmak gerekir. Bu devlete bizim canımız feda. Varımızla yoğumuzla yanındayız.
0: Evet.
10: Ordu millet el ele, Allah'ın izniyle bu böyle. Trump geliyor. Ankara'da çok büyük şey var. NATO'culara geldiler, sanayi başkanlarına falan kağıtlar imzalattılar.
0: Evet.
10: Efendime söyleyeyim. Tehlikeli işler şu tarihler arasında yapmayın dediler. İnşaatları durdurdular.
0: Tehlikeli işler değil mi? Sanayide tabii şey.
10: Tabii. Evet. İnşaatları durdurdular. O tarihler arasında inşaat yapma falan yok Atalı abi.
0: Zaten 6-7 Temmuz biliyorsunuz.
10: 6-7 Temmuz az bir zaman olacak. Evet. Şimdi Atalı abi, bu Trump diyor ki, ben diyor Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum, onun için geliyorum. Ben de ona diyorum ki bak. Ben de ona diyorum ki.
0: Bu İran meselesini çözdüğü için ya da çözsün diyor. Ben onu çok seviyorum.
10: Bak
0: diyor.
10: Ben evet. Halkın dilini konuşuyorum. Ben ona diyorum ki, eğer duyarsa sesimi, kuru kuru kadan alayım, kurban takır takır kurban olayım, olmaz.
0: Olmaz tabii.
10: Eğer ki sen Tayyip'i seviyorsan, Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk milletini seviyorsan, Netanyahu'nun bize ver, yani bize ver dediğim, onun üstünden elini çek, desteğini çek, biz oraya huzur götürelim, ha. Mutluluk götürelim. Şu anda İsrail'de seçim olsa, Tayyip bir yana, bizim hükümet bir yana, onlarınki bir yanı olsa vallahi bizimkiler kazanır. Çünkü adamlar adaletsizlikten, İsrail halkı bıkmış.
0: Tabii.
10: Yani bunlar çete gibi bir şey.
0: Yani ben dünyada hiçbir zaman bu kadar Musevi itibarının efendim çizildiğini, yerle evet. bir olduğunu görmedim. Yani.
10: Evet, İnsanlar abi bu siyonistleri durdurmak lazım.
0: Bu bütün dünyada böyle, haklar böyle. Evet.
10: Atalla abi, eğer evet. ki Tayyip, Trump, bizim Tayyip'e konuştuğun, Tayyip deyip duruyorum Cumhurbaşkanıma, ellerinden öpüyorum. Efendime söyleyeyim, seviyorsa gerçekten, İsrail'in üzerinden elini çeksin. Ki evet. o biz burada buranın artık şeyi biziz. Evet. Yani sahibi biziz. O oraların sahibi biziz. Biziz derken şu. Adaletli bir millet biziz. Güvenilir bir millet biziz. Savunma sanayisi dünyada bir tane ama hala güveniliriz. Evet. Biz korsanlık yapmıyoruz. Çete yapmıyoruz. Kimsenin hakkına tecavüz etmiyoruz.
0: Evet.
10: Daha biz kendimizden veriyoruz. Sen de bize destek ol. Bizi sevdiğini bilelim Sayın Trump. Bedava konuşma. Selamünaleyküm abi.
0: Aleyküm selam efendim. İyi günler diliyoruz. Mustafa Başkan efendim buyursunlar. Telefon hattımızda kim var bakalım. Alo. Buyurun efendim.
11: İyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: İyi akşamlar efendim. Radyonuz açık galiba. Ses geliyor.
11: Kıstım.
0: Buyursunlar efendim. Kiminle görüşüyoruz?
11: Ben Arif Eyüp'ten.
0: Buyursunlar Arif Bey. Sizi dinliyoruz efendim.
11: Sizden bir arzum var. Şu iki kere aramasın bazı arkadaşlar. Yemin ediyorum sabahtan beri uğraşıyorum, yeni düştü valla.
0: İki kişi öyle yaptı efendim. Birisini güle güle gönderdik, dedik ya sen şimdi bir nefes al, ama Haydar Bey'i dinlemek zorunda kaldık.
11: Ya canları sağ olsun, bir
0: evet,
11: şey demiyorum
0: tabii
11: da.
0: Ki.
11: Şimdi Trump müjdeyle geliyor ya.
0: Evet.
11: Herkes jet motoru bekliyor.
0: Hı.
11: Swap olabilir bak, altın verip 20 milyar dolar bir para alabilir devlet.
0: Öyle mi?
11: Öyle bir şey var. Tekrar haberde dinledim. Öyle bir evet. şey var. Yani bir swap anlaşması gibi bir şey var. O da olabilir. Bir 20 milyar dolar oradan gelip onunla emekliye işte şey sıkıntı çeken yerlere dağıtmak için. Öyle bir haber var ama jet motoru mu gelir? Ne gelirse başımızda yeri var.
0: Yeter ki gelsin diyorsun.
11: Yeter ki gelsin. Ne olursa olsun Amerika devletlerinin başkanıdır. Şeyi Avrupa'yı asker gibi dizmiş oraya, patron benim diyor ya. Şuraya bak. Şimdi onun için adam gelsin. Ne gelirse gelsin. En azından Türkiye'ye geldi olur.
0: Yani beklentimizi sürdürelim değil mi? O beklenti içinde ya. Olalım değil mi Arif Bey?
11: Tabii.
0: Sonra, bir beklentimiz var yani.
11: Sonra gelelim bu uçaklara, Kaanlara. Ne NATO ile ilgisi var, ne Ahmet ile ilgisi var, ne Mehmet ile ilgisi var. Bizim şeyde Aselsan'daki çocuklar, mühendislerin yaptığı yazılımlarla ilgisi var. Hiç o yok İsrail'e bağlıymış, yok Çin'e bağlıymış, kesinlikle yok öyle bir şey. Bu benim görüşüm ama
0: tabii,
11: bak
0: tabii.
11: bir şey bildiğimden değil.
0: Anladım.
11: Ama sen milyar dolarlık uçak yapacaksın, Amerika'nın sistemi görecek. Niye yapayım ki o zaman onu ben?
0: Evet.
11: Yani niye yapıyor? O yüzden.
0: Peki.
11: Bir de CHP'ye ne zaman bu parti kuruyor bu şeyciler, otelciler?
0: Ha şey o otelciler.
11: Dolarcılar, milyarderciler.
0: Ha şey Özgür Bey bilemiyoruz. Ha. Bir bakacağız kuracaklar mı, mevcut bir partiye mi geçecekler ama yola çıktılar gibi efendim.
11: Yani var bir şey var inşallah. İnşallah darmadağın olsunlar inşallah. Peki evet. çok teşekkür
0: ederim. Ben teşekkür ederim Arif Bey, iyi akşamlar diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alıyoruz dinleyicimizi. Buyursunlar efendim.
12: Ben yapıştırma ilgili kısa bir şey söyleyecektim.
0: Buyurun efendim tabii.
12: Ya şimdi bakın bir zamanlar bizim cebimizde hiç kasamızda para yoktu. Her şeyi yaptık. Hı. Ama bir zamanlar doğru para ödedik hani. Hastanelere işte havaalanlarına.
0: Tabii altyapımızı yaptık.
12: Evet. Evet, bir zamanla hani para ödedik ama şimdi artık havaalanında yolcu sayısı arttı, hasta sayısı arttı, otoyollardan geçen araba sayısı arttı, artık para ödemiyoruz hani. Biz kara geçtik. Şimdi mesela örneğin mesela Kayseri
0: yani devlet kendisini evet. amorti etti bu kurumlar
12: tabii.
0: Amorti
12: etti evet. mesela şimdi şehir hastanesinde önceden doğru hasta o kadar yoktu mesela biz fazladan para ödüyorduk ama şimdi o kadar hasta var ki yani inan adım atılmıyor.
0: Allah şifa versin. Evet.
12: Yani havaalanında desen en fazla uçak Türkiye'ye inip kalkıyor mesela yolcu sayısı.
0: Evet.
12: Otoyollarda arabalar hani o kadar artık para ödemiyoruz. Tam tersine para bizim kasamıza giriyor. Yani biz Hiç kasamızda para
0: borcumuzu
12: olmadan...
0: Borcumuzu ödüyoruz buradan, karşı evet, tarafa, bize tabii, kalan tabii, da oluyor diyorsun.
12: Tabii tabii, bize peki, de kalan oluyor yani. Evet. Bir de şey söyleyeceğim, bu kiralar gerçekten enflasyonu artırıyor. Mesela örneğin benim iş yerim var diyelim, kıyafet satıyorum. Mesela aylık 50 bin lira dükkan kirası veriyorum. Hı hı. Ben mesela mecburen bu dükkan kirasında sattığım kıyafetin üstüne koyuyorum. Eğer gerçekten kiralar, herkesin kendi dükkanı olsa, arkadaşın dediği gibi,
0: tabii,
12: bu enflasyon bayağı düşer yani. Hani düşer. Burada arkadaş doğru söyledi.
0: Onları şeye yansıtıyorsunuz. Efendim çok evet, teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum size. Evet sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sürçülisan ettiysem affoluna. Ben Ataoğlu Arvas. İyi akşamlar diliyorum.

0: Yürürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
1: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 30 Haziran Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de rahim erin, hayat dar gelirliyle emekliye azap başlıklı makalesini sunuyorum. AK Parti'nin parti mensuplarıyla Haziran 2026'nın son haftasında Sapanca'da tertiplediği istişare toplantısında milletvekilleri vatandaştan kendilerine gelen dert, dilek ve şikayetleri parti yönetimiyle bakanlara götürmüşler. Birçok olan taleplerden üçü bilhassa dikkatimizi çekti. Diğerleri de mühim. Onlara da çare bulunması, gereğinin yapılması lazım. Ancak az sonra temas edeceğimiz o üç madde hayati değerde önem arz ediyor. Ailenin, cemiyetin huzur, geçim ve insanca yaşama imkanlarıyla doğrudan alakalı. Muhal farz, bahsi konu istişare toplantısında hiçbir şey yapılmamış, hiçbir fayda üretilmemiş olsa bile bu üç maddenin gereği yerine getirirse toplantı maksadına fazlasıyla kavuşturulmuş olur. Bu da istişare ediniz ilahi emrine uymanın bereketi demektir. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde yahut diğer yerlerde seçmenden, vatandaşlardan dinledikleri ve Sapanca istişaresinde karar, imza ve mesuliyet sahiplerine intikal ettirdiklerinden büyük önem taşıyan ve toplumun geçim, ruh ve içtimai sağlığıyla çok yakından alakalı mevzubahis 3 madde şunlardır. Dar gelirli vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi, emekli maaşlarının yeniden tanzimi, üreticiye verilen desteğin artırılması. Kısa, öz, çarpıcı, hayati değerde 3 satır. Çare bulunarak bu sıkıntıların ortadan kaldırılması zordaki vatandaşın yüzünü güldürür. Millet dayanışmasını pekiştirir. Üreticiye üretim desteği verilmesi iç piyasada ucuzlama ve ihraç kalemlerini çoğaltmaya yarayacaktır. Bu da rakip ülkelerle yarışmamızda müstahsilin, üreticinin elini güçlendirir. Üzerine çok kelam oynatılabilir. Ama şu cümle bile meramı ifadeye yeter. Asıl dert, asıl sancı, asıl sıkıntı diğer iki maddedir.

0: Dar gelirli vatandaşın hayat şartlarının iyileştirilmesi ve emekli maaşlarının yeniden tanzimi. Orta direk sözü Turgut Özal'ın 1983'te başbakan olmasından sonra hayatımıza girdi. Bu tespit ilkin Turgut Özal'dan işitildi. Bugünlerde ve bugünlerdeki devlet ve hükümet kadrolarında şüphesiz ki emeği olan merhum Turgut Özal, toplumun çatırdamaması için orta direğin sağlam olmasına dikkat çekiyordu. Oba çadırını ortadaki direğin ayakta tutması gibi milleti de orta direğin ayakta tutması gerçeğine işaret ediyordu. Milletin 17 Nisan 1993'te vedalaşırken kendisine sivil, dindar ve demokrat cumhurbaşkanım diye sevgisini terennüm edeceği Sayın Özal, icranın başına geldiğinde orta direk derken esnaf, ziraat ve küçük ticaret erbabıyla emekli ve dar gelirliyi kastediyordu. Bu kesimler dul ve yetimiyle beraber şartlardan razı ve ağızları şükürlüyse o toplum sağlam ve huzurludur. Orta direği olmayan ve orta direği çökmüş milletlerde yalnızca çok fakirler ve çok zenginler vardır. Hindistan ve Brezilya böyledir. Belki daha başkaları da sayılabilir. Bu iki keskin kesimden ibaret memleketlerde belediye işçileri sabahları sokaklarda çöp toplarken açlıktan, sefaletten ölmüş talihsizleri de ağırca bir çöp torbası gibi kaldırımlardan alıp kamyonun arkasına atarlar. Allah hiçbir insanı ve hiçbir cemiyeti bu durumlara düşürmesin. Düşmüş olanları kurtarsın, ülkemizi, milletimizi muhafaza buyursun. Bu kalem fil dişi kulede fikir üretmiyor. Hayatın içinde, vatandaşın arasındayız. Öyle çarpıcı manzaralar görüyoruz ki günlerce aklımızdan çıkmıyor. Dilenmenin yeni şekli su satma, peçete satma gibi şeyler olmuş. Kadın, erkek, yaşlı, genç, el açan ortalama insan sayısı geçmiş yıllara nazaran artmış durumda. Hayat çok pahalı. Her şey ateş pahası. Maaşlar iki haftaya yetmiyor. Emekli maaşları bir haftada eriyor. Ancak kredi kartlarıyla borçlanarak aydan aya geçiliyor. Dar gelirli ve emekli, orta direğin iki ana unsuru için hayat maalesef azap olmuş vaziyette. Allah kimseyi aile efradına karşı, ev sahibine karşı, alacaklısına karşı mahcup durumlara düşürmesin. Sayın milletvekilleri, dinledikleri dert, dilek ve şikayetleri idarecileriyle sayın bakanlara götürüp paylaşmakla çok iyi yapmışlar. Lakin vazifeleri orada bitmez. Tekliflerinin akıbetini de takip etmeliler. Bunu yapar da her üç, bilhassa her iki dalda iyileştirmelere vesile olurlarsa hayatlarının hizmetini yapmış ve çok dua almış olurlar. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Hayat Dar Gelirliyle Emekliye Azap başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın Tarih ile Geleceğin Futbol Maçı başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Futbol Şampiyonası'nda milli takımların kadroları geçmişe ve günümüze dair bazı tarihi gerçeklerin yeniden tartışılmasına yol açıyor. Bu başlıkların en önemlilerinden biri de kolonyalizm. Yani Batı'nın dünyayı yağmalaması ve işgal ettiği ülkelerin kaynaklarını vahşice sömürmesi olgusu. Üstelik Afrika, Asya ve Latin Amerika halklarının kanını emen bu sömürü sistemi yüzyıllarca devam etti. Şimdi postkolonyal sömürgecilik sonrası dönemdeyiz. Neokolonyalizm denilen bu aşama doğrudan işgal yerine ekonomik, siyasi ve finansal terörle ülkeler kontrol edip yağmalanıyor. Bu yeni dönem kolonyal stratejilerin tersine çevrildiği bazı gelişmelere de sahne olmuyor değil. Buna da dekolonizasyon, sömürgesizleşme deniliyor. Bütün bu tarihi süreçlerin gündeme gelmesinde Dünya Futbol Kupası tetikleyici bir işlev görüyor. Bazı maçlarda kardeşler farklı ülkelerin forması altında ter dökerken, bazen de aynı ülkede doğanların farklı takımlarda oynaması dikkatimizi çekiyor. Bu durum en çok da batılı sömürgecilerle eski sömürgelerin karşı karşıya geldiği maçlarda ortaya çıkıyor. Örneğin Ghana-İngiltere maçında. İngiltere'nin en yetenekli oyuncularından Kobe Boateng Manion'un 3 arkadaşı Brandon Thomas Asante, Jerome Opoku ve Antoine Semenyo eski İngiliz sömürgesi Ghana'nın formalarını giyiyor. İşin ilginci dördünün de İngiltere'de doğmuş olması. Hepsi Ghana kökenli. İngiltere'nin 26 oyuncusunun çoğu Karayip ve Afrika'daki eski sömürgelerinden gelenlerin çocukları veya torunları. Fransa, Belçika, Almanya, Portekiz veya İspanya'da da durum aynı. Oxford Üniversitesi Göç Gözlemevi'ne göre 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlara seçilen 1248 oyuncunun neredeyse dörtte biri formasını giydikleri ülkeden başka bir yerde doğmuş. Bu oran Fransa gibi bazı ülkelerde %90'lara bile ulaşabiliyor. 20 yıl önceki 2006 Dünya Kupası'nda bu oran %9'dan azdı. FIFA'nın yeni kuralları dikkatleri eski sömürgelere ve oradan gelenlere yöneltmiş. Kimilerine göre bu strateji batılı ülkelerle geri kalanlar arasındaki uçurumun kapanmasına yardım etti. Fil dişi sahilinin Almanya ile başa baş mücadele etmesi ve Yeşil Burun Adaları'nın İspanya karşısındaki performansı buna örnek gösteriliyor. Bu turnuvada rakip takımlarda oynayan kardeşler bile var. Örneğin Guele Due fil dişi sahilini seçerken kardeşi Desire Due Fransa'yı seçmiş. Nico Williams İspanya'yı, Inaki Williams'a Ghana'yı tercih etmiş. Derek Lucassen Ghana'da oynarken kardeşi Brian Brobe ise Hollanda için ter döküyor. Fakat tersine süreç de yaşanıyor. İbrahim Mbaye'nin Fransa yerine Senegal'i seçmesi de dekolonizasyon sürecini simgeliyor. Sömürünün olmadığı bir ortamda Afrika ile Batı arasındaki fark kapanıyor. Nitekim ikinci tura çıkmada Afrika en başarılı kıta oldu. Yine diasporadaki yeteneklerinin batılı ülkeler yerine kendi ülkesinin seçmesi nedeniyle Fas futbolda harikalara imza atıyor. 2022'de yarı finallere ulaşan ilk Afrika ülkesi oldu. Bu kupadaki oyunuyla da herkesin hayranlığını kazanıyor. El Cezire'deki makalesinde Tosin Makinde'nin de ifade ettiği gibi futbol hiçbir zaman sadece bir oyun olmadı. Bazı gerçekleri ve sorunları perdeleyen veya uyuşturan bir afyon şeklinde manipüle edilse de futbol her zaman bir ayna oldu. Bu bağlamda Dünya Kupası'nda sadece maçları izlemiyoruz. Sahada tarihle geleceğin yani sömürgecilerle sömürülenlerin mücadelesini de izliyoruz. Umarız gelecek kazanır. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Tarih ile Geleceğin Futbol Maçı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Avrupalılaşan NATO ve Türkiye başlıklı makalesini sunuyorum. NATO'nun ağırlık merkezinin Amerika'dan Avrupa'ya kaymasıyla Avrupalılaşan NATO'dan söz edilirken değişmesi beklenen savunma ve güvenlik mimarisi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Amerikan yönetimi Çin'i stratejik rakip, Rusya'yı yönetilebilir bir risk, ikisini birlikte ise kolektif tehdit olarak görüyor. ABD, Pasifik'ten gelebilecek bir tehdide karşı hazır olmak isterken Avrupa'nın güvenliğini büyük ölçüde Avrupa'ya bırakma taraftarı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günden bu yana Avrupa'ya külfet paylaşımı ve savunmaya daha fazla harcama yapmaları için baskı yapmasının nedeni de bu. Trump yönetimi Avrupalı müttefiklerine refah toplumları oluştururken orduları için gereken yatırımları yapmadıkları için tepkili. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savunma ve güvenlik anlamında sırtını büyük ölçüde NATO çerçevesinde Amerika'ya dayayan Avrupa'da Ukrayna Savaşı ile birlikte bu açığıyla yüzleşmiş durumda. ABD'nin Avrupa'dan asker ve teçhizat çekmeye başladığı, kuvvet dağılımını gözden geçirdiği bir ortamda Avrupalı liderler de daha fazla rol almaya hazır olduklarının işaretini veriyor. İşte tam da burada Avrupalılaşacak NATO'nun nasıl bir yapıya dönüşeceği tartışması başlıyor. Avrupa'nın yaklaşık 70 bin askeri bulunan ABD'nin kıtada çekilme süreci oluşabilecek güvenlik açığını hızla kapatması gerekiyor. Amerika'nın askeri teçhizatı çekmesi, istihbarat ve yapay zeka teknolojilerinin paylaşımına sınırlama getirmesi, Batı ittifakını ciddi bir sınamayla karşı karşıya bırakırken Avrupa'nın özellikle hava savunma sistemleri, füze kabiliyetleri, istihbarat analizi ve yapay zeka modelleriyle ilgili oluşabilecek eksikliklerinin vakit kaybetmeden üstesinden gelmesi gerekiyor. Avrupa Birliği de işte bu çerçevede ilk aşamada 150 milyar euro olmak üzere 2030'a kadar 800 milyar euroya çıkabilecek SAFE isimli savunma hamlesini başlattı. Üye ülkeler Avrupa Birliği'nden gelen fonlarla hava savunma sistemleri, mühimmat, füze, İHA, SİHA, topçu sistemleri, zırhlı araçlar ve siber güvenlik altyapısı alımı için harcama yapabiliyor. Bu fondan sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler yararlanabilirken, üçüncü ülkelerden silah tedariğine de imkan tanınıyor. Ancak bunlar bazı şartlara bağlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın silah ambargoları ve bölgede yaşayan savaşlar karşısında savunma sanayinde ciddi hamleler yaparak, bu sektörde önemli bir aktör haline gelen Türkiye, Avrupa'ya hızlı tedarik sağlayabilecek ülkeler arasında yer alıyor. Ancak burada da Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerin vetosu ve SAFE'nin satın alınacak teçhizatın %65'inin yerli olması şartı Türkiye'den alımı zorlaştırıyor. Avrupa Birliği, insan hakları ve demokrasi odaklı müzakere süreci askıya alınmış Türkiye ile ortaklığını güçlendirecek siyasi kararlar almaktan uzak durmayı tercih ederken, arka planda Avrupalı şirketlerin Türk savunma şirketleriyle işbirliğini artırdığına tanık oluyoruz. Mesela Baykar'ın İtalyan Leonardo ile İHA geliştirilmesi, yine Baykar'ın gözlem, navigasyon ve zaman senkronizasyonu alanında teknolojiler sunan Fransa merkezli Safran'la işbirliğine gitmesi gibi. Mesela TUSAŞ'ın İspanya'ya Hürjet satması gibi. Mesela Asfat'ın geçen hafta Romanya'ya savaş gemisi satması gibi. Avrupa Birliği'nin bürokratik ve hantal yapısı Türkiye'ye sarı kart göstermeye devam etse de Türk savunma şirketlerinin potansiyelinin Avrupalı şirketlerin Avrupalı siyasilerden daha çevik hareket etmesini sağladığını görüyoruz. Bir önceki yazımda Ankara zirvesinin kritik başlıklarını ve niye önemli olduğunu anlatmıştım. Ankara buluşmasının en önemli başlıklarından biri Avrupalılaşan NATO olmaya aday. NATO'nun Avrupalılaşması demek, Avrupa ülkelerinin kıtanın savunma ve güvenlik mimarisinde liderliği alması, komuta ve askeri kabiliyetlerini olası risklere karşı birleştirerek en üst düzeyde hazır hale getirmesi demek. Burada NATO'nun hem Avrupa kanadının hem de Avrupa Birliği içindeki güvenlik mimarisinin gözden geçirildiğini görüyoruz. NATO müttefiki olan ancak Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde yerini almaya aday ve külfet paylaşımına hazır olduğu mesajını veriyor. Bu samimi de bir mesajdır. Bunu da böyle okumak gerekiyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Avrupalılaşan NATO ve Türkiye başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Mustafa Kartoğlu'nun sadelik, tevazu, VIP araç, helikopter ve Maybach başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün İzmir Ödemiş'te miting yaptı. Bir traktör kasasının üzerinden konuştu. Lüksten kaçınmak, sadelik, tevazu ve alçak gönüllülük konulu bir söylem verdi. Daha önce Denizli'de bir cami bankının Gaziantep'te bir kamyon kasasının üzerinde konuştuğunu söyledi. Bizim lüks seçim otobüslerine ihtiyacımız yok. Bizi iktidara otobüsler götürmez. Halkın iktidarını savunanların yeri halkın yanı, yani traktör kasasının üstüdür diye gibi cümleler kurdu. Ödemiş ile Uşak arası 2,5 saat. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmadan önce Özel'in talebiyle bir Mercedes minibüsü belediye bütçesinden 7 milyon 754 bin lira harcayarak VIP makam aracına dönüştürmüştü. Özel'in bu minibüsle yaptığı onlarca mitingin görüntüsü CHP'nin sosyal medya paylaşımlarında da yer aldı. Özel VIP minibüsü doğruladı ama parasının CHP tarafından ödendiğini iddia etti. Sonra da önemsizleştirerek zarar neyse öderiz dedi. Ancak Uşak Belediyesi iştirakinin ödeme faturası yayınlandı. Özel, genel başkan koltuğunda oturduğu halde CHP tarafından yapılan bir ödeme belgesi açıklamadı. Kılıçdaroğlu ise genel merkeze gelir gelmez minibüsleri temsili olarak satışa çıkardı, üzerine de haram parayla alındı diye yazdırdı. Yalım, kendisi de tır filosu sahip olduğu için bu işlerden anlıyor diye kendisine Özel için bir de helikopter talebi geldiğini, Almanya ve Dubai'den Skorsky ve Agusta markalarının kıyaslandığı teklifleri Özel'e ilettiğini söyledi. Yalım, Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediğini, kendisinin de 3.8 milyon, 4.2 milyon ve 10 milyon dolarlık helikopter alternatifleri bularak partiye ilettiğini ifadesinde belirtti. Yalım ayrıca Özel'in ve şoförünün talebi doğrultusunda makam aracı olarak kullanılmak üzere Ankara'daki bir otomotiv firmasından 19, 20 ve 31 milyon liralık Mercedes Maybach fiyat teklifleri aldığını ve partiye ilettiğini de söyledi. Özgür Özel, 2,5 saat mesafedeki komşu ilde olup bitenleri bilen Ödemişlilere tevazu, sadelik, lüksten kaçınma dersi verdi, tıpkı önceki seçimde her çiftçiye bedava traktör vereceğini söylediği ve sonrasında seçim zamanı söylenir böyle şeyler dediği gibi. Yapay zekadan yardım aldım, Türkçe ve dünya dillerinde utanmazlık adına en bilinen atasözlerini çıkardı. Önce bir hadisi şerif, hayan yoksa dilediğini yap. Kuldan utanmayan Allah'tan da korkmaz Türk atasözü. Utanma bir kez gitti mi geri gelmez İtalyan atasözü. Utanması olmayanın vicdanı da olmaz İngiliz atasözü. Yüzü kızarmayanın kalbi de kararmıştır Fransız atasözü. Utanma gittiğinde her türlü günah başlar Alman atasözü. Utancını kaybeden için hiçbir kural yoktur Çin atasözü. Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun sadelik, tevazu, VIP araç, helikopter, Maybach başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Tamar Tanrıyar olayı nedir başlıklı makalesini sunuyorum. Tamar Tanrıyar son dönemde rüşvet ve yolsuzluklarla ilgili iddialı bilgileri kamuoyuyla paylaşan, kendi tarzıyla bunu video çekimleri üzerinden kamuoyuna aktaran bir gazeteci. Kamuoyuyla paylaştığı bilgilerin bazılarının emniyet ve yargı tarafından tespit edilen delillerden yararlanılarak oluşturulan anlatımlar olduğunda kuşku yok. Son olarak CHP milletvekili Murat Emir'in isminin geçtiği, bir başka milletvekiliyle otel odasına girişleri şeklinde yayınladığı kamera kayıtları, hedef alınan kişilerin evlilik haberleriyle son bulmuştu. Zaten evleneceklerdi, görüntülerin yayınlanması bunu hızlandırdı iddiasının yanı sıra farklı anlatımlar da konuşuluyor. Biz esas olaya, son olaya gelelim. Tamar Tanrıyar, Sözcü grubunun Korkusuz isimli gazetesinin yanı sıra bir de Tavır ismiyle çıkarmaya başladığı gazete üzerinden bazı iddialarda bulundu. Dün Sözcü gazetesi, Tavır gazetesi manşetten Tamar Tanrıyar'ı hedef tahtasına koydular. Sözcü, alçak iftiracının arkasında kim var başlığını atmıştı. Haberin tamamını okudum. İftira olarak neyi yazmış diye. 60 milyon dolar kredi aldı, ödemedi iddiası var. Sözcü grubundan buna bir cevap yok. Tanrıyar bu iddiada bulunuyor, peki Sözcü ne diyor? Ben haber içinde açık bir yalanlama göremedim. Kredi mredi almadık diyerek iddiayı tümden reddedebilirsiniz. Krediyi aldık ama ödeme tarihi henüz gelmedi diyebilirsiniz. Krediyi aldık, taksit tarihi geldi, ilk ödemeyi de yaptık dersiniz veya farklı bir cevap verirsiniz. Hiçbirisini söylemiyor, söyleyemiyor Sözcü. Olayı gargaraya getirip kapatacağını sanıyor. Olayın bu yönü bir kenara, şimdi esas odaklanılan konuysa şu olmuş. Tavır gazetesinin dağıtılmaması konusunda Tamar Tanrıyar'ın video çekimi sonrasında. Belki Tanrıyar'ın yeterli bilgi sahibi olmadığı için, belki kanundaki mecburiyetin farkında olmaksızın bazı kişileri töhmet altında bırakacak haksız suçlamalarda bulunması sonucu gereksiz bir tartışma başlamış. Tanrıyar diyor ki, Sözcü'nün Tavır gazetesini Turkuvaz dağıtımı kabul etmesin, dağıtmasın. Doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiz gerekir. Tanrıyar başka konularda kamuoyunu doğru yönde bilgilendirmiş olabilir ama bu konuda yanılıyor. Bugün mevcut kanunlar çerçevesinde bir gazete bastığı nüshalarını dağıttırmak istediğinde dağıtım şirketinin o gazeteyi dağıtmama diye bir cevapla karşılaşması kanunen mümkün değil. O gazetenin fikirlerine katılmıyor olabilirler, hatta o fikirlerin toplumda karşılık bulmaması için geceli gündüzlü çalışıyor olabilirler ama dağıtım şirketi yöneticileri iseler o gazetenin dağıtımını reddetme hakları ve yetkileri yok. Dağıtmıyorum diyemezler. Bu konu Cem Uzan sahipliği döneminde Star gazetesi üzerinden Türkiye'de uzun uzun tartışıldı. Önceki sahipleri döneminde Akşam gazetesi üzerinden tartışıldı. Hatta Cem Uzan Doğan grubuyla kavga ederken sanki Aydın Doğan Akit'i çok seviyormuş gibi müracaat eden tüm gazetelerin dağıtımının kanun gereği yapmak zorunda olduğunu gizleyip Doğan'ı tehdit etmişti. 3 kuruş için bu gazeteyi dağıtma demişti. Kendisi 3 kuruş için değil belki ama milletin 20 milyar dolarını cukkalayıp şimdi Fransa'da kaçak yaşıyor. Biz konumuza geri dönelim. Nihayetinde ortada bir kanun var. 5187 sayılı basın kanunu. Süreli yayınların dağıtımı başlığını taşıyan maddede bakın ne deniliyor. Madde 23. Süreli yayınların dağıtımını yapan kişiler, kendilerinden dağıtımı istenen yayınları, dağıtımını yaptıkları diğer yayınlar için aldıkları satış fiyatı, tiraj ve sayfa sayısına göre belirlenen dağıtım ücretini aşmayacak bir bedel karşılığında dağıtmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe aykırı davrananlar, dağıtımından kaçındıkları yayının toplam bedelinin 10 misli ağır para cezasıyla cezalandırırlar. Bu ne demek? Şu an Tavır gazetesinin fiyatı 20 lira, 50 bin adet gazeteyi dağıttığım şirketine vererek bayilere göndermek istese ve alınmasa, dağıtım şirketinin sadece bir gün için ödemek zorunda kalacağı ceza 1 milyon lira. Bu sadece bir gün için. Ve esas tazminat davasıyla istenecek hususlar da saklı. Kim böyle bir cezayı göze alabilir? Sahipleri dağıtım şirketini kapatıp gitse daha iyi. Dolayısıyla ta 2004 yılında çıkarılan kanun da onun öncesinde de farklı şekilde mevzuatta bulunan bir düzenleme gereği dağıtım şirketleri hangi türden yayın olursa olsun gazeteleri dağıtma mecburiyeti var. Bugün piyasada bulunan Bir Gün gazetesi de, Evrensel gazetesi de, daha başka yayınlar da bu kanundaki düzenleme gereği piyasada bayilere ulaşıyor. Bu noktadaki bir bilgi eksikliğinin abartılı yorumlara sebebiyet vermemesi gerekirdi. Bu teknik bilgi eksikliğinden hareket ederek hiç kimseye saldırılmaması gerekirdi. Ama bu yanlış yorum sebebiyle de gerektiğinden fazla bir cezalandırma metodu da geliştirilmemeli. Yok kaçtı, yok yurt dışından yayın yapmış gibi kimseye itibarsızlaştırma da yapılmamalıydı. Yayını yapmadan önce zaten gemiyle dışarı çıkılmış. Farklı bir suçlama sebebiyle ifadesine başvurulmak istendiğinde yurt dışında olduğu anlaşılmış, dosyanın hızlandırılması için yakalama kararı verilmiş. Nitekim dün büyük ihtimalle kendisi dönmüş veya zaten seyahati öyle gerektirmiş. Kendi açıklamasına göre ifade vermek üzere karakola teslim olmuş. İfadeler verilmiş, adli kontrolle salıverilmiş. Dolayısıyla Turkuaz dağıtıma haksız eleştirisi de yanlış. Bu eleştirinin sahibi Tamar Tanrıyar'a gerçeğin dışında eleştirilerde bulunmak da yanlış. Ki Tanrıyar, Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifade vermesi sonrasında adliye çıkışında Cumhurbaşkanımıza canım feda demiş. Bugün fonlanmış gazetecilere yazacaktım, Saraçhane bülbüllerini yazacaktım, il il dolaşan CHP'nin ve CHP'li belediyelerin, hatta onlardan finans sağlanarak bazı üniversitelerde, bazı gazeteci etkinliklerinde boy gösteren sözde gazetecilerin konuşma karşılığında aldıkları paraları gizleyerek etik gazetecilik iddiasıyla ortalıkta attıkları voltaları yazacaktım. Akit'in yayınları sonrası haksız isnatlara muhatap oldukları iddiasıyla tazminat davası açtıklarını ama hiçbirisinin ben bu etkinliklerden tek kuruş almadım diyemediklerini yazacak ayrıntılarını verecektim. Bu sözde gazetecilerin de bir tanesinin bile nasıl oluyor da Akit'te benden daha uzun süredir gazetecilik yapan onlarca isim varken benim gitmediğim il hemen hemen kalmadı ama Akit'ten bir gazeteciyi bile bu etkinliklerde görmedim. Bizi gazeteci diye mi çağırıyorsunuz yoksa CHP'nin borazanlığını yapmamız için mi diye sorgulama yaptıklarını görmediğimi yazacaktım. Yazamadık, bir başka güne inşallah.

Yeni Akit'te Ali Kara Hasanoğlu'nun Tamar Tanrıyer olayı nedir başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Murat Bardakçı'nın Kılıçdaroğlu'na şimdi hain yaftası yapıştıranlar onu vaktiyle Gandhi diye yere göğe koyamayanlardır başlıklı makalesini sunuyorum. Bu yazıyı okuyup da CHP'deki bir türlü bitmek bilmeyen didişmede Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğim zannına aman ha kapılmayın. Açık söyleyeyim, hayatımın hiçbir döneminde CHP'li olmadım. CHP'yi desteklemedim ve 1950 sonrasındaki CHP'den memlekete bir fayda gelebileceğine de ihtimal vermedim. Bugün CHP'nin Atatürk'ün partisi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğu iddiaları bana göre lafı güzaftan ibarettir. Zira imparatorluk bakiyesi kadroların kurduğu CHP veya CHF ile bugün mensuplarının birbirinin gözünü oyduğu, mahkemelerden medet uman, binbir şaibe söylentisine bulanmış ve maalesef lümpenleşmiş siyasi grup arasında uzaktan yakından hiçbir alaka kalmamıştır. CHP'deki didişmeleri bir ay öncesine kadar arada bir eğlence niyetine takip ederdim. Ama etrafımızın ateş çemberi haline gelmesi ve bir sınır komşumuzun savaş içerisinde bulunması artık umurumuzda bile değil ve varsa yoksa hala CHP. Televizyonlarda isimlerinin altında gazeteci yazan ve ekranlarda artistlik yapmalarının dışında hiçbir zaman ses getiren bir haberini görmediğim Zevat, her akşam arz-ı endam edip CHP'den bahsediyor. Kılıçdaroğlu şöyle etti, Özgür Özel bilmem ne yaptı, filanca şöyle dedi, falanca ona cevap verdi mealinde haber özelliği olmayan dünya kadar laf ediyorlar ve bu iş artık hakikaten sıktı. CHP tuluatının başka bir boyutu daha var. Vaktiyle yere göğe konamayan Kemal Kılıçdaroğlu şimdi tukaka olmuş vaziyette ve bazı CHP'liler geçmişte metede ede yere göğe sığdıramadıkları liderlerini bugün yerin dibine sokmak için yarış halindeler. İnsanda bir duruş, bir tutarlılık, bir istikrar olması gerekir ama CHP'deki kavganın taraflarında bu hasletler nerede? Bir zahmet yakın geçmişi hatırlayın. Kılıçdaroğlu partinin başına geçtiğinde Piro idi ve Gandhi'ye benzetiliyordu. Adalet yürüyüşüne çıkıp da tabanlarını patlatırken ondan düzgün bir siyasetçi yoktu. Hele 2020 seçimler öncesinde kurulan malum masadan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkıldığı zaman hata etti, seçilme şansı yok diyenlere neler neler söylemişlerdi. O zaman İyi Parti'nin genel başkanı olan Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu bana dayattılar ama anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu çıkıyor, İkisinden birini aday yapmamız lazım deyip masayı terk ettiği zaman günah keçisi ilan edilmiş, masanın destekçilerinden envai çeşit hakaret görmüştü. Ama devir değişti. Bir zamanların Gandhi'si şimdi hain oldu ve isminin başına kayyum yaftası yapıştırıldı. Üstelik zemmetme, yani yerin dibine sokma çabalarının öncülüğünü geçmişte Kılıçdaroğlu'nu defalarca televizyona çıkartıp umut diye pazarlayan arkadaşlarımız yapıyorlar. Refik Halit bundan tam bir asır önce siyaset nedir? Muvaffak olunca ve olduğun müddetçe yüceltme, hürmet, olmazsan ve olamadığın takdirde de yerme, aşağılama ve dedikodu. Bugünün övülenleri yarın ayıplanır çünkü nefret edilenler bugün yüceltilir. Talihsizliğe uğrayarak göçenler için Fatiha değil bir kınama suresi, ölülerinizi hayırla yad edin yerine ölülerinizi kötülükleriyle yad edin duası diye yazmıştı. Yukarıda da söyledim, insanda duruş, tutarlılık ve istikrar sahibi olması gerekir ama CHP'deki kavganın taraflarında bu hasletler maalesef nanay. Habertürk gazetesinde Murat Bardakçı'nın Kılıçdaroğlu'na şimdi hain yaftası yapıştıranlar onu vaktiyle Gandhi diye yere göğe koyamayanlardır başlıklı makalesini sundum. Sırada Türkiye gazetesi var.

Türkiye'de Necmettin Batırer'in Ayakta Alkışlayın başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye savunma sanayinde 24 yılda dışa bağımlılığı azaltma stratejisi, yerli ve milli teknoloji hamleleri ve özel sektörün sektöre dahil edilmesiyle tarihi bir dönüşüm yaşadı. 2002'de yaklaşık %20 olan yerlilik oranı, özgün platform projelerine ağırlık verilmesi, güçlü Ar-Ge yatırımları ve tüm sektörü kapsayan ekosistem dönüşümü sayesinde %80'lerin üzerine çıkarıldı. Peki bu tarihi başarı nasıl elde edildi? Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde uzun vadeli projeler kesintisiz desteklendi. Baykar, TUSAŞ, Aselsan, Roketsan ve savunma teknolojileri mühendislik ve ticaret şirketlerinin önderliğinde Ar-Ge'ye büyük bütçeler ayrılarak İHA-SİHA teknolojileri, vurucu insansız hava araçları ve akıllı mühimmatlar gibi asimetrik güç sağlayan alanlara odaklanıldı. Savunma sanayi ekosistemi büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere kadar genişletildi. Ayrıca savunma sanayi akademisi gibi yapılarla yerli insan kaynağı geliştirildi ve yetiştirildi. Yalnızca nihai ürünler değil, motor, kamera, yazılım ve elektronik kartlar gibi eskiden ambargolara konu olan kritik alt sistemler millileştirildi. Silahlı kuvvetlerin terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda kullandığı sistemler sahadan alınan anlık geri bildirimlerle hızla geliştirilip mükemmelleştirildi. Bugün Türkiye ürettiği Kaan, TCG Anadolu, Siper Füze Sistemi ve Koral gibi küresel ölçekli projelerle dünyanın önde gelen savunma ihracatçısı ülkelerinden biri konumuna yükseldi. Türkiye'nin farklı irtifa menzillerindeki yerli savunma sistemlerini ve elektronik harp unsurlarını yapay zeka destekli tek bir ağ altında birleştiren entegre birçok katmanlı hava savunma mimarisi olan çelik kubbeye sahip olduk. Türkiye savunma sanayi yürütülen projelerde 100 milyar doların üzerinde büyüklüğe ulaşarak tarihi bir başarı elde etti. Sektörde faaliyet gösteren şirket sayısı 3500'ü aşarken savunma ve havacılık ihracatı yıllık 10 milyar dolar seviyesine geldi. Ülkemizin savunma sanayindeki hızlı yükselişi ve artan stratejik gücü dolayısıyla 36. NATO zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşiyor. Bu tarihi toplantı savunma sanayi işbirliklerinin merkez üssü haline geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede müttefik ülkeler arasında 10 milyarlarca dolarlık yeni savunma amaç anlaşmalarının gerçekleşeceğini açıkladı. Savunma sanayinde devrim başlangıcı olacak bu buluşmada, Türkiye'nin savunma kapasitesindeki artışın tüm ittifak için stratejik bir kazanım olduğu ilan edilecek. Savunma sanayindeki başarımız, kararlı devlet politikalarına, vizyoner bir ekosistem yönetimine ve sahada ter döken yerli mühendislerin, teknisyenlerin özverili çalışmalarına borçludur. Onları ayakta alkışlayalım, bağrımıza basalım. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırer'in Ayakta Alkışlayın başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdir. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Yücel Turan görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA. Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

dağların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, gelincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm.

0: sensin. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: TGRT FM Haber.
2: Saat başında akşam haberleriyle yeniden birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın. Değerli izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken mesajlar verdi. Türkiye NATO için temel kaldıraçtır, Türkiye'nin olmadığı denklem çöker dedi. Askeri hastanelerin de yeniden açılması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, bunun milli beka meselesi olduğunu belirtti.
3: NATO yeni bir dönemin başındadır. Türkiye NATO haritasında ittifakın güneydoğu kanadını ayakta tutan temel kaldıraçtır.
4: Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan NATO zirvesi öncesi kritik mesajlar verdi. Türkiye'nin olmadığı denklem çöker dedi.
3: Türkiye ittifakın yarınlarının yeniden biçimlendirilmesinde başat rol üstlenecektir. NATO Türkiye için ne bir biat senedi ne de kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir emir komuta merkezidir.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin NATO içindeki önemine vurgu yaptı.
3: Türkiye NATO masasına otururken arkasında içi boş dosyalarla yahut her sözüne ve adımına icazet arayan bir mahcubiyet ve acizlikle değil, her satırı şehadetle ve gazilikle örülmüş muazzam bir şeref siciliyle oturmaktadır.
4: Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadelesine yeterince destek vermeyen NATO üyesi ülkelere de mesaj gönderdi.
3: Eli kanlı terör örgütlerine harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesi giydirme devri kapanmıştır. Aynı masada sahte dayanışma fotoğrafları verip Türkiye'nin beka hudutlarını kemiren hain yapılara siyasi ve askeri alan açma kurnazlığı boşa düşmüştür.
4: Bahçeli'nin gündeminde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatılan askeri hastanelerin durumu da vardı.
3: Ne azındır ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.
4: MHP lideri askeri hastanelerin açılmasının Türkiye açısından bir beka meselesi olduğunu belirtti.
3: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir.
4: Bahçeli, ABD ve İran arasındaki mutabakatı sabote etmeye çalışan İsrail'e de tepki gösterdi.
3: Netanyahu ve tetikçi avanesi kurulan müzakere zeminine dair fütursuzca diş göstermekte, barışı amaçlayan ve önceliklendiren mutabakatlara direnmeyi marifet saymaktadır.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde atılacak yasal adımlara ilişkin konuştu. Düzenlemelerin meclisin ortak kanaatiyle hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın af niteliğinde olmayacağını belirtti.
5: Artık bundan sonra bu işin savsaklanmadan, geciktirilmeden ve asla en ufak bir detayı ihmal edilmeden iyi planlanarak yapılması ve Türkiye'nin bu adımı atması şarttır.
4: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Yasal düzenlemelerin zaman kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.
5: Bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz. Çıkarılacak olan yasa müstakil ve geçici bir yasadır. Yani örgüt mensuplarını, münfesi örgüt mensuplarını kapsayacak geçici bir yasadır.

0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Norveç Parlamentosu Başkanı Masud Gharahani ile mecliste ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş'un gündeminde terörsüz Türkiye kapsamında yapılacak yasal düzenlemeler vardı.
1: Mutlaka terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakmasını, terörün bütünüyle geride kalmasını, örgütün kendisini feshetmesini sağlayarak bu yolda atılacak adımların kısa süre içerisinde tamamlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.
0: Kurtulmuş, çıkarılacak yasanın kapsamına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Tek seferlik bir yasa olacak dedi.
1: Belli bir süre verildikten sonra gelenler bundan istifade edecek, gelmeyenler için de kapı kapanacak. Böyle bir mekanizmanın kurulmasını ümit ediyoruz. Ayrıca bu yasa, çıkacak olan yasa, asla bir af niteliğinde olmayacaktır.
0: Kurtulmuş, yapılacak yasal düzenlemede şehit ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetileceğinin altını çizdi. Mecliste bulunan bütün partilerden sürece destek vermelerini istedi.
1: Ümit ederim ki çok kısa bir süre içerisinde yasal hazırlıklar da tamamlanır ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na, önce komisyonlara, ardından da genel kurula getirilmiş olur.
0: Kurtulmuş, ABD-İran arasındaki müzakerelere de değindi. İsrail'in bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. İsrail'in provokasyonlarının müzakereleri baltalamaması gerektiğini belirtti.
1: Hazır ABD ile İran arasında bir müzakere ortamı doğmuşken ve buradan sonuç alma ihtimali mevcutken İsrail'in bu süreci berhava etmesine asla fırsat vermemelidir.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Üst düzey temaslarda bulunan Bakan Çiftçi, Türkiye ile Suriye arasında güvenlik ve işbirliği konularını görüştü.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye'nin başkenti Şam'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi burada üst düzey temaslarda bulundu. Görüşmelerin odak noktası Türkiye'nin desteğiyle Suriye İçişleri'nin yeniden yapılandırılması konusuydu. Bakan Çiftçi'nin mevkidaşı Enes Hattab'la yaptığı görüşmede Türkiye ile Suriye arasında güvenlik, kamu düzeni ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik işbirliği konuları ele alındı. Ziyaret sırasında karşılıklı hediyeler alınıp verildi.
3: Buradaki motifler Ayasofya Camisi'nden alınma.
0: Ayrıca insani yardım, afet ve acil durum yönetimi konuları da masadaydı. Bu konuda Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile de bir görüşme gerçekleşti. Salih, Türkiye'de 7 yıl sığınmacı olarak kaldığını, bu alandaki deneyimini bu şekilde edindiğini anlattı. Bakan Çiftçi ise Türkiye'deki Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zalim Esed'in zulmünden kaçan Suriyeli kardeşlerimizi kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmeden kucak açtık diyen Çiftçi, muhterem Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere hiçbir Suriyeli kardeşimizi zorla geri göndermiyoruz dedi. Ziyaret kapsamında iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği protokolü de imzalandı.
2: İrlanda'nın başkenti Dublin'de bir camide yangın çıktı. Kundaklama şüphesi üzerine durulurken yangın sırasında İslam düşmanı bir İrlandalı bağırarak İslam'a hakaret etti.
4: Go back to country. We don't want Islam.
0: Yine Avrupa, yine cami yangını. İrlanda'nın başkenti Dublin'de Talbot Caddesi'ndeki Feyzani Medine adlı camide yangın çıktı. Alevler kısa sürede camiyi sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi. Yangının neden çıktığı açıklanmazken kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın sırasında caddedeki bir İrlandalı bağırarak İslam'a ve ülkedeki Müslümanlara hakaretler savurdu.
4: Go back to country. We don't want Islam.
0: Irkçı adamın sözleri kundaklama şüphesini güçlendirdi. İrlandalı yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz kesinleşmediğini öne sürdü. Polis olayın tüm yönleriyle soruşturulduğunu duyurdu.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruyucu aile modelini Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Binlerce çocuk koruyucu ailelerin sevgi ve şefkatiyle sıcak bir yuvaya dönüşüyor. Her yeni koruyucu aile bir çocuğun hayatında umut dolu bir kapı aralıyor.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı güvenli, huzurlu ve sevgi dolu bir ailede büyümek her çocuğun hakkıdır anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de koruyucu aile hizmet modeli her geçen gün yaygınlaşıyor. Kimi çocuklar için bir sıcak yuva, bir çift şefkatli el, hayata yeniden umutla tutunabilmek demek. 2002'den bu yana koruyucu aile hizmetinden yararlanan çocuk sayısı 21 kat artarak 11.022'ye ulaştı. Çünkü bir çocuğun en çok ihtiyacı olan şey sevgi ve güvendir. Koruyucu aile olmak sadece bir kapıyı açmak değildir. Bir çocuğun kalbine dokunmaktır. Ona yalnız değilsin diyebilmektir.
1: Gelin hep birlikte gönül birliğiyle çocuklarımıza huzurlu bir yuva ve güzel bir gelecek sunalım.
0: Unutmayın, kan bağı değil can bağı önemlidir.
2: Siz de koruyucu aile olarak ailenizi büyütmek ister misiniz?
0: Koruyucu aile modeli hakkında detaylı bilgi almak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
3: Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayeti davasında 3. duruşma görüldü değerli izleyenler. Duruşmada Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'un daha önce başka kadınlara şiddet uyguladığına ilişkin görüntü ve delilleri mahkeme heyetine sundu. Cemil Koç ise olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Ayşe Tokyaz'ın düşerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. İşte duruşmada yaşanan dikkat çeken anlar.
4: Bir gün ölürsem... Video için sevdiklerimi dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.
5: Bu sözlerin sahibi üniversiteli Ayşe vahşice katledilmişti. Katil zanlısı hakim karşısına çıktı. İkiz kardeşi sanığın daha önce başka kadınlara şiddet uyguladığına ilişkin o görüntüleri mahkeme heyetine teslim etti. İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da yaşanan olayda 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, meslekten ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Tokyaz'ın cansız bedeni bavul içerisinde Eyüp Sultan'da yol kenarında bulunmuştu.
6: Neden yaptın? Haklısınız mı?
5: Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'un daha önce iki farklı kadına şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüleriyle çeşitli delilleri mahkeme heyetine sundu. Tokyaz, Cemil Koç'un 2020'li yılların başından bu yana sistematik şiddet uyguladığını anlattı. Mahkeme heyetine sunduğu görüntülerde genç kadının iple bağlanarak darbedildiği, saçından sürüklendiği görülüyor. Esra Tokyaz'ın beyanlarının ardından sanık Cemil Koç savunmasına geçildi. Koç, olay günü Ayşe Tokyaz'ın 8. kattan düştüğünü iddia etti. Ölüm nedeninin netleşmesi için olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Ayşe Tokyaz'la olay öncesinde herhangi bir tartışma yaşamadıklarını öne süren Koç, Ayşe'nin düştüğü gün hiç tartışmadık, herhangi bir indirim talebim yok ifadelerini kullandı.
7: Biz hepimiz diğer duruşmada şahit olduk, hepimiz de tanığız. Cemil Koç üstümüze yürüyüp bize küfür ederken... Sekbis kaydı açılmadı ama umarım bu mahkemede sekbis kaydı açılır.
5: Duruşmada dinlenen tanıklardan biri ise sanık Cemil Koç'un kendisine de şiddet uyguladığını ve seni öldürürüm diyerek tehdit ettiğini anlattı. Tanık ayrıca ikamet adresi dahil kişisel bilgilerinin emniyet içinden bazı kişiler tarafından Cemil Koç'a sızdırıldığını iddia etti. Cemil Koç ve tanıkların savunmalarının ardından mahkeme duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.
3: Türkiye zehir tacirleriyle mücadelesini sürdürüyor. Şanlıurfa merkezi 11 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
5: Kapılar kırıldı, zehirler tek tek çıkartıldı. Uyuşturucu tacirlerine bir büyük darbe daha vuruldu.
8: Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslar, teknik, fiziki ve analitik yöntemlerle adım adım takip edilmiş, suç ilişkileri ve bağlantıları bütün yönleriyle ortaya çıkarılmıştır.
5: Uyuşturucuyla mücadele son hızıyla devam ediyor. Güvenlik güçleri son olarak Şanlıurfa merkezli bir operasyon için kolları sıvadı. Polis ekipleri zehir tacirlerini tek tek belirledi. Saklandıkları yerleri, çalıştıkları depoları tespit etti. 5 ay süren teknik takip sonucu delillerin toplanmasıyla birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde operasyon düzenlendi. 251 ayrı adrese baskın yapıldı.
8: Operasyonda 2039 kahraman polisimiz, 500 ekibimiz, 1 helikopter, 1 İHA ve özel eğitimli dedektör köpeklerimiz görev almış. Suç ve suçlara karşı devletimizin güçlü iradesi sahaya en güzel ve en etkin şekilde yansıtılmıştır.
5: Operasyonlarda toplam 362 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bazıları gözaltına alınırken firarilere yönelik çalışmalar sürüyor.
3: İstanbul Kartal'da esnaflık yapan 27 yaşındaki Yusuf İnan yan bakma meselesi yüzünden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle bağlantısı olduğu belirlenen biri kadın toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
5: Nişanlısının gözleri önünde yan baktın kavgasında öldürüldü. Yusuf İnan henüz 27 yaşındaydı. Hayalleri vardı. Evlilik hazırlığı yapıyordu. O gece İstanbul Kartal'daki dükkanının önünde nişanlısıyla oturuyordu. İddiaya göre ne olduysa komşu dükkandaki kadın esnafla göz göze gelince oldu. Ne bakıyorsun dediler. Sözlü tartışma başlattılar. Araya kadının erkek arkadaşı da girdi. Tartışma o anlık bitti ama öfkeleri dinmedi. Genç esnaf hiçbir şeyden habersiz nişanlısını evine bırakıyordu. Aracından indiği an arkasından sinsice yaklaştılar. Önce acımasızca darbe ettiler, ardından bıçakladılar. Arabaya binip kayıplara karıştılar. Talihsiz genç doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yusuf İnan'ın cenazesi memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Ekipler o şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Kamera kayıtları tek tek incelendi. Biri kadın, 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Bu haberle akşam haberlerini noktalıyoruz. Saatler 19.45'i gösterdiğinde ana haber bülteni TGRT Haber'de olacak. İyi seyirler diliyoruz.
9: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri.
12: Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 7020.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar. Ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sesimi sizlere ulaştırmamı sağlayan Sayın Program Müdürümüz Vehbi Arbas Bey'e ve teknik masadaki arkadaşımız Mustafa Özcan'a şimdiden çok teşekkürler ediyorum. Çünkü sizlere böyle ulaşabilmek benim için gerçekten çok önemli, çok büyük bir keyif. Umarım sizler de en az benim kadar zevk alırsınız bu programdan. Şiirler arasındaki bu yolculukta yaşama ait her şey üstüne düşünmemiz mümkün. Daha iyi ve güzel bir dünya adına tabii ki. Barış, dostluk, üretkenlik ve sevgi adına. Bugün büyük şair Abdurrahim Karakoç şiirleriyle bir yolculuk için buradayız dostlar. Yaşayan bir şairimiz, Türk Hecesi'nin Anadolu'daki belki de en büyük ozanlarından birisi. Şimdi onun Merhaba isimli şiiriyle hepinize tekrar bir merhaba diyeceğim.

Merhaba. Güneşin gölgesinde yatıp serinleyenler, yitirse üzülmeyen, bulsa sevinmeyenler, buzdan ateş yakanlar, taş pişirip yiyenler, mide saltanatına boş verenler, merhaba. Nefsi 3'ten 9'a boşayan er yiğitler, yüreği kardan beyaz, bahtı esmer yiğitler, batılın önünde set, hakka rehber yiğitler, fazilet kavgasında baş verenler, merhaba. Ey aşk gülü dikenler, nefret kin ocağına, ey hak mührü vuranlar, haksızlıklar çağına, ya toprağın koynuna, ya zindan kucağına, evlat, kardeş, arkadaş, eş verenler, merhaba.

Dostlar, Abdurrahim Karakoç şiirlerinde bizi genelde Anadolu'da gezdirir. Çorak topraklarda, fakir sofralarda, kırık yüreklerde. Ama umut hep vardır. Hele de konu sevgi ise. Önce birkaç Anadolu şiiri ve sonra aşk şiirleri gelecek. Özellikle de Mihriban 1 ve Mihriban 2. Yıllardır bir türlü sırrına eremediğimiz, kim olduğunu öğrenemediğimiz Mihriban.

suların hikayesi demiş Ozan, küçücük bir dörtlükle. Belemişler kaplara, uyutmuşlar suları ve sermişler iplere, kurutmuşlar suları. Dalmışlar eğlencenin fikirsiz oyununa, ya toprakta ya gökte unutmuşlar suları.

Abdurrahim Karakoç'un şiirleri bir çelişkiler yumağı sanki. Dikkatle incelersek çelişkilerden nice güzellikler yakaladığını fark ederiz. İlk okuduğum Merhaba şiirinde örneğin bir cümle vardı. Güneşin gölgesinde yatıp serinleyenler. Pek olacak gibi görünmüyor ama bir düşünelim birlikte. Bir hayal kuralım. Sıcak bir yaz günü güneş altında tarlasında çalışan çiftçileri getirin gözlerinizin önüne. Umudunu yitirmeden ekmek parasını kavrulan bir topraktan çıkaran o yürekli insanlarımızı. Onlar işlerinin bir mola verdiği noktada güneşin gölgesinde yatıp serinlemezler mi sizce de? İşte yine çelişkilerle örülmüş bir şiir daha gelecek. Suları ıslatamadım diyecek Ozan.

ufları ıslatamadım. Savaştayım 50 yıldır. Ömrüm geçti, boşalt, doldur. Anlamadım bu ne haldir. Bir gün silah çatamadım, suları ıslatamadım. Ekin ektim, başak yılan. Kuşandığım kuşak yılan. Yorgan akrep, döşek yılan. Bir gün rahat yatamadım, suları ıslatamadım. Ne payem oldu, ne sayem. En doğruya varmak gayem. Düşüncemdir tek sermayem. Alan yoktur, satamadım, suları ıslatamadım. Yolum yokuş, izim ayrı. Dilim yağsız, sözüm ayrı. Bedenimden özüm ayrı. Biri bire katamadım, suları ıslatamadım. Talipli yoktur sevgiye. Anlamadım neden, niye. Canlar gücenmesin diye can attım, gül atamadım, suları ıslatamadım.

Şairler rahatı pek sevmezler. Zaten çok rahat yaşadıkları da söylenemez ya. Rahatsalar bile düşünürler ve kendilerini rahatsız edecek mutlak bir şeyler bulurlar çevrelerinde. Bir şeyleri arar dururlar. Karşı kıyıları özlerler. Ama karşı kıyı her şair için farklı anlamlar taşır. Bazen sıla, bazen aşk, bazen barış ya da Allah'tır bazen karşı kıyıda ulaşılmak istenen kimi zaman.

Arada bir deniz, dalgalı, derin. Aradığım huzur karşı kıyıda. Boğuldum bağrında gamın, kederin. Beklediğim Hızır karşı kıyıda. Ne kayık var, ne köprü var geçecek. Yol bilemem bu berzahtan kaçacak. Yiyecek ekmek yok, su yok içecek. Ama her şey hazır karşı kıyıda. Bu tarafta bir umutsuz cenkteyim. En karanlık, en karışık renkteyim. Kimden, nereden, nasıl yardım bekleyeyim? Ordu, sultan, vezir karşı kıyıda. Bu taraf bedendir, o taraf candır. Et tırnaktan ayrı hayli zamandır. Yanan bir alevdir, tüten dumandır. Çaresizlik, özür karşı kıyıda. Acı bir çağrıdır, durma, gel geller. Geleceğim, bırakmıyor engeller. Ara uzak, yetişmiyor dosteller. Tırnaklar taş kazır karşı kıyıda.

Dostlar dedik ya, şairler pek rahatı sevmezler. Şöyle bakarlar çevrelerine de mutlaka onları rahatsız eden, hüzünlendirecek bir şeyler bulurlar. Ve bizim ülkemizde ne yazık ki hiç de zor değildir bunu yapmak. İşte Ozan'ımız da bir bayram günü şöyle bakınır çevresine ve o kadar çok mutsuz olacak şey bulur ki bayramın keyfini çıkaramaz.

Bayramlar bayram ola. Güneş yükselmeden kuşluk yerine, bir adam camiden döndü evine. Oturdu sessizce yer minderine. Kızı bayram dedi yalın ayaklı. Adam bayram dedi tam ağlamaklı. Eli öpüldükçe içi burkuldu. Konuşmak istedi, dili tutuldu. Güç bela ağzından bir of kurtuldu. Oğlu bayram dedi sırtı yamalı. Adam he ya dedi gözü kapalı. Düşündü, kış yakın, evde odun yok. Tenekede yağ yok, çuvalda un yok. Yok yoka karışmış, tuz yok, sabun yok. Avrat bayram dedi, eğdi başını. Adam evet dedi, sıktı dişini. Çalışsa ne iş var ne cepte para. Dağ oldu içinde büyüyen yara. Dikti gözlerini karşı duvara. Takvim bayram dedi, silindi yazı. Adam öyle dedi, bağrında sızı. Döndürse yönünü herhangi dosta, yaralı, gariban, dul, yetim, hasta. Aylar, yıllar, günler erirken yasta, yer gök bayram dedi, ağzını açtı. Adam bayram dedi, evinden kaçtı.

Dostlar, aşk şiirlerine, sevda şiirlerine bir şiirimiz kaldı. Ne yapalım? Hüzünler de var, mutluluklar da var. Hepsi yaşamın birer parçası. Biz de yaşadığımıza göre onları paylaşacağız. Şimdi hüzünlü bir şiir daha gelecek. Dedik ya, şairlerin arayışları bitmez diye. Hele ulaşılmak istenen Allah'sa diye. Bu anlamda yazılan şiirin de doğrusu tadına doyum olmuyor. Bulduktan sonra arama demiş ozanımız. Bakalım neler söylemiş.

Omuzumda sevda yükü, yollarda seni aradım. Beste beste, türkü türkü, tellerde seni aradım. Girdim yeşilden sarıya, sordum ölüye diriye, çiçeği verdim arıya, ballarda seni aradım. Aşk yalımı girdi cana, gönlüm döndü gülistana, gece gündüz yana yana, küllerde seni aradım. Yorulup demedim yeter, hasretin gözümde tüter, Kerem'den, Mecnun'dan beter, çöllerde seni aradım. Bahçem çiçek, bağım gazel, birleşir ebedle ezel, ayırmadım çirkin güzel, kullarda seni aradım. Ulaşmak için rahmete, katlandım bin bir zahmete, karışıp söze sohbete, dillerde seni aradım.

İkinin biri. Can özümden besmeleyi çekende, dil yanmazsa ben yanarım sultanım. Hak uğruna bir sefere çıkanda, yol yanmazsa ben yanarım sultanım. Arzu halim ulaşırsa divana, korkarım ki taban değer tavana. Çiçeğimden zerre girse kovana, bal yanmazsa ben yanarım sultanım. Göz utanır gönül dostu görünce, can tutuşur candan selam verince. Bülbül olup bir bahçeye girince, gül yanmazsa ben yanarım sultanım. Aşıklık içimde doğduğu zaman, taş yanar gözyaşım yağdığı zaman. Mızrabım sazıma değdiği zaman, tel yanmazsa ben yanarım sultanım. Üzülmedim erkenine geçine, akıl yordum her şeyine hiçine. Söküp yüreğimi atsam içine, göl yanmazsa ben yanarım sultanım. Alev alev ruhta, canda bu ateş. Bakmakla görülmez bende bu ateş. Bırakılsa hangi günde bu ateş, yıl yanmazsa ben yanarım sultanım. Dosta mektup yazma vakti gelirse, yazar postalarım kısmet olursa, mektubumun mahiyetin bilirse, pul yanmazsa ben yanarım sultanım.

Dostlar, bir sevgi şiiri, bir aşk şiiri daha gelecek hemen ardından. Demin okuduğum ikinin biri biliyorsunuz türkü formunda bestelendi. Hatta bayağı eski yıllarda yılın türküsü ödülü de almıştı. Çok güzel bir şiirdi. Umarım benim okurken aldığım keyfi sizler de alıyorsunuzdur. Ama en azından ben burada çok keyif alıyorum.

Şimdi beklediğiniz şiir geliyor, Mihriban geliyor. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor Mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor Mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor Mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor Mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor Mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor Mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor Mihriban.

Dostlar, biliyorsunuz Mihriban şiirinin her ikisini de. Bir de biliyorsunuz ki Unutursun Mihriban'ın var. Onu da şimdi sizlerle paylaşacağım. Her ikisini de Musa Eroğlu bestelemişti. Nefis türküler çıktı. Dillere destan türküler. İkisini de zevkle dinliyoruz. Ben şöyle düşünüyorum. Şiirler bestelendiği zaman bir kez daha canlanıyor, bir kez daha anlam buluyor ve çok daha büyük kitlelere ulaşıyor. İşte ikinci Mihriban geliyor. Unutursun Mihribanım diyecek Abdurrahim Karakoç.

unutmak kolay mı deme. Unutursun Mihribanım. Oğlun kızın olsun hele. Unutursun Mihribanım. Zaman erir kelep kelep. Meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep. Unutursun Mihribanım. Yıllar sineye yaslanır. Hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır. Unutursun Mihribanım. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ha işte tıpkı öylece. Unutursun Mihribanım. Gün geçer azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil yarın belki. Unutursun Mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil sen seni de unutursun Mihribanım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Yavuz Kır ortasında bir sabah bir çiçek gördüm karlar üstünde. İsmi Kardelen. Kardelen gün ışığına tutkundu. Uzatmıştı boynunu aşk içinde. Vur diyordu. Vur istersen sabaha yazın. Vur incecik boynumu karlar üstüne. Ölümden zerre kadar korkum yok benim. Ölümlerin en güzeli gün ışığında. Ölümlerin en güzeli baharla gelen. Ben gün ışığına tutkunum. İsmim Kardelen. Sabredemedim 3-5 gün daha. Bekleyemedim karların erimesini. Bir tuhaf sancı yayıldı tohumuma vakitsiz. Uzanıp gün ışığını öpmek geldi içimden. Ölümlerin en güzeli gün ışığında. Ölümlerin en güzeli baharla gelen. Ben gün ışığına tutkunum. İsmim

0: şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, mal ve şöhret hırsının insana zararı, koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından daha çoktur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sıkıntıdan kurtulmak için. Değerli dinleyenler, sıkıntıdan kurtulmak için sebeplere yapışmak gerekir. Çalışmadan dua eden, silahsız savaşa giden gibidir hadisi şerifi de sebeplere yapışmayı emretmektedir. Kur'an-ı Kerim'de mealen her zorluğun bir kolaylığı vardır buyuruluyor. Sıkıntıdan kurtulmanın da çaresi vardır. Hiç boş vakit geçirmemeli, kendine faydalı bir meşgale bulmalıdır. Sabır kurtuluşun anahtarıdır sözüne uymalı, çalışıp sabrederek bir çıkış yolu aramalıdır. Psikolog doktorlar, sıkıntının başlıca çaresinin meşgale olduğunu söylüyorlar. Kendinize severek yapacağınız işler bulursanız rahatlarsınız. Ayrıca manevi yönden bazı dualar okumanız da faydalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, her gün sabah akşam 7 kere Hasbiyallahu la ilahe illallahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim okuyan dünya ve ahiret sıkıntısından kurtulur. Rızka kavuşan çok elhamdülillah desin. Rızkı azalan çok istiğfar etsin. Üzülüp sıkılan la havle ve la kuvvete illa billah desin. Sıkıntıya düşen veya borçlanan bin kere la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim derse Allahü Teala işini kolaylaştırır. Sıkıntılıyken hasbünallah ve ni'mel vekil deyiniz. Yasin okuyanın sıkıntısı gider. La ilahe illallah kable külli şeyin, la ilahe illallah bade külli şeyin, la ilahe illallah yebka rabbuna ve yefni külli şeyin diyen sıkıntıdan kurtulur. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü mine zalimin diyen uğradığı beladan kurtulur. Sıkıntıya düşen 7 defa Allah, Allahü Rabbi, la üşrikü bihi şey'a desin. Sıkıntı için Allah, Allah Rabbuna la şerikele deyin. Sıkıntıdan kurtulmak için Allahü Teala'ya kalbinden yalvararak 14 secde ayetini ezberden ayakta okuyup her birinden sonra hemen secde etmelidir. Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okumak sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi geldiğini Enes bin Malik Hazretleri haber verdi. İmam-ı Cafer Hazretleri'nin sıkıntıya düşünce okuyup sıkıntıdan kurtulduğu dua şöyledir. Ya uddeti inde şiddeti veya gavsi inde kurbeti ührüsni bi ayni kelleti la tenamü vekfini bi rüknike ellezi la yeramü. Anlamı şöyledir. Güçlükte desteğim, sıkıntıda imdadıma yetişen, her an görüp gözeten Rabbim, beni muhafaza et, sonsuz kudretinle bana yardım eyle. Hasan-ı Basri Hazretlerine kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca şu mealdeki ayeti kerimeleri okudu. Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki gökten bol yağmur indirsin. Size mal ve oğullarla yardım etsin. Sizin için bahçeler, ırmaklar versin. Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. İstiğfara devam edeni Allahü Teala her sıkıntıdan, üzüntüden, dertten, geçim darlığından kurtarır, ferahlığa çıkarır ve ummadığı yerden rızıklandırır. Cepte altın taşımak da sıkıntı için faydalıdır. Sadaka vermek
ve 70 kere estağfirullah min külli ma kerihallah demek sıkıntıları giderir. Bu istiğfarın anlamı, ya Rabbi, razı olmadığın şeylerden ne yapmışsam hepsini affet, yapmadıklarımı da yapmaktan koru demektir. Sıkıntı için şunlara da riayet etmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, sıkıntıları sadakayla önleyin. Tarak kullanmak sıkıntıyı giderir. Güzel koku ve temiz elbise sıkıntıyı azaltır. Abdestten artan suyu içmek sıkıntıyı giderir. Akik yüzük sıkıntıyı giderir. Başkasının sıkıntısını giderenin sıkıntısı gider. Sıkıntıda duam kabul olsun diyen genişlikte çok dua etsin. En üstün ibadet sıkıntıya sabretmektir. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyruluyor ki, sabır ve namazla Allah'a sığınıp yardım isteyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin, çünkü Allah elbette sabredenlerle beraberdir. Namaz, münker ve fahşadan, yani her türlü kötülükten alıkoyar. Her sıkıntının ilacı 5 vakit namazı doğru kılmaktır. Namaz doğru kılınırsa bütün sıkıntıları yok eder. Allah-u Teala'dan her zaman sıhhat ve afiyet istemeli ve bütün sıkıntılarımızdan kurtulmak için dua etmeli. Buna rağmen sıkıntı gelirse de sabretmeli ve kurtulmak için de yine dua edip sebeplerine yapışmalıdır. 2 hadis-i şerif meali. Sıkıntıdan kurtulmak için şu duayı okuyun. La ilahe illallahül azimül halim. La ilahe illallahü rabbül arşil azim. La ilahe illallahü rabbüs semavati ve rabbül erdi rabbül arşil kerim. La havle ve la kuvvete illa billah okumak 99 derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdır. Görüldüğü gibi sıkıntıdan kurtulmayı istemek dinimizin emridir.

Hüseyin Hilmi bin Said Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsine uyan haram işler, haram işleyen alışır, alışınca zevk alır, ehemmiyet vermez olur, harama ehemmiyet vermeyince imanını kaybeder.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. 4000 senelik namaz. Bu zatın babası da büyük velilerdendi. O da her sohbetinde namazdan bahsederdi. Derdi, bir namazımın vakti geçeceğine 100.000 defa ölmeyi tercih ederim yine. Bir gün bir talebesi sual etti bu zata. Ey efendim, cennette namaz var mı acaba? Buyurdu ki,

böylece evimden boş dönmemiş olursun. Genç çok mahcup olmuştu. Peki dedi cevaben. Abdestini alarak namaza durdu hemen. Sabahleyin bir zengin gelerek bu veliye bir kesede 100 altın etti ona hediye. O veli de onları o gence verdi hemen. Buyurdu ki, al bunu, vazgeç şu mesleğinden. Genç hırsız pişman olup tövbe etti bir hakkın. Talebesi olmakla şereflendi bu zatın. 2 rekat namazı Cibril aleyhisselam 4000 sene zarfında kıldı ve etti tamam. Sonra kendi kendine düşündü ki, şu anda var mıdır benim gibi namaz kılan cihanda? O zaman Cenab-ı Hak buyurdu. Ey Cebrail! Senin böyle düşünmen elbette doğru değil. Muhammed ümmetinin türlü kusurlar ile kılacağı 1-2 rekatlık namaz bile senin şimdi kıldığın 4000 yıllık namazdan indimde daha makbul ve hayırlıdır şu an. Çünkü sende nefis ve şeytan yok aldatacak. Senin ibadetine yok bir engel olacak. Lakin o kullarıma nefis ve şeytan verdim. Onlar bu düşmanlarla savaşırlar her daim. Ve bu 2 düşmanın engellemelerine rağmen namazlarını kılarlar her gün yine. Maniler arasında yapılan bir ibadet, indimde daha üstün ve kıymetlidir elbet. Ancak namaz ihlasla, şartlarına uyarak kılınırsa üstün ve kıymetli olur ancak.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, Allahü Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua, anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: Ücretli reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi İslamiyet'in emrettiği ibadetler var. İşte namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi. En meşhurları bunlar. Bunlar tabii Allah-u Teala emrettiği için bir Müslüman yapıyor. Ama fiziki olarak ne bileyim işte sağlık açısından falan da faydaları var bunların hepsini.
1: Yani, elbette.
0: Oruç tutan insan sıhhatli olur. Yani bunun perhiz etmiş olur en azından. Namaz kılmış olan günde 5 vakit kılsa günlük rutin

0: hareketlerini tamamlamış olur, yapmış olur. Yani yapacağı sporu da yapmış olur. İşte ne bileyim, zekat veren rahatlamış olur hiçbir şey yapmasa, bir fakire bir şey verdiği için falan. Psikolojisi düzelir yani. Bunlar da fiziki bir takım şeyleri, faydaları. Şimdi bir insan düşünelim. Bu faydaları öğrenmiş, oruç tutuyor Ramazan'da. Namaz da kılıyor. Yani belki 5 vakit kılmıyor ama kılıyor. Ehemmiyet veriyor yani o hareketleri yapmaya. Efendim, hayır hasenat yapıyor kendince. Yani sadaka veriyor falan. Düşkünlere yardımda bulunuyor. Ama imanı yok. Bunun yaptıklarının buna bir faydası olur mu ahirette?
1: Mustafa Bey, faydası olur ama dünyada.
0: Evet.
1: Ama azaptan kurtulamaz. Mesela cünüp olduğu zaman cenabetten kurtulmak için, kadınla haiz ve nifastan kurtulmak için Allah-u Teala gusül emretmiştir. Ya bugün üzerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi araştırmalar yapılıyor. Yani bir insan gusül icap edecek hal zuhur ettiği zaman vücudun yüzeyindeki gözenekler kapanıyor. Gusül almak suretiyle, vücudu yıkamak suretiyle o gözenekler tekrar açılıyor. Vücuda nefes alması temin ediliyor. Yani zahiren bilinen faydalı. Birçok faydalar aynı şekilde sayılıyor. Birçok faydalar sayılıyor.
0: Temizliktir. Her şeyden önce temizliktir.
1: Tabii. Abdestin faydaları aynı şekilde. Tabii bizde program yapan Cevat Baba'nın vardı profesör. Aynı zamanda doktor o. Yani ilim
0: tıp profesörü.
1: Tıp profesörüydü. O da şey yapıyordu falan. O şey diyordu. Şu dedi kulağa dedi abdest alırken şey yapıyorsun. Arkasını böyle meshediyorsun ya dedi. Onun dedi öyle faydalar var ki dedi sağlık açısından anlatıp dururdu onları. Yani diğerler de aynı şekilde böyle anlatılıyor falan. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi bunları okudu öğrendi. Ha dedi ya bu faydalıymış dedi. Ben de abdest alayım dedi. İlle 5 vakit şart değil de günde 2 defa 3 defa falan alıyor mesela. Elini yüzünü yıkıyor, ağzına su veriyor falan. Ondan sonra ayaklarını yıkıyor, kollarını yıkıyor falan. Akşam eve gidiyor aynı şekilde yapıyor falan. Hani dediğim gibi bazen de aynı şekilde şu rüküye eğilmek, secdeye gitmek. Çünkü kan akışını secdede şimdi aşağıya doğru gidiyor ama secdeye gittiğin zaman bu
0: beyin kanlanıyor.
1: Beyin kanlanıyor falan. Birçok faydalar aynı şekilde oluyor. Hele oruçta tam bir perhiz. Diyor ki sağlığına kavuşur tabii ki. Oruçtun, sıhhat bulun. Hadis-i şerif zaten. Bunları yaptı. Şimdi faydasını görür mü? Biz izleyenlerce. Kitaplar da ehl-i sünnet alimleri buyuruyor ki bu kimse bunun faydasını görüyor. Ama dünyada görür. Ahirette azaptan kurtulamaz. Çünkü cennetin anahtarı imandır buyuruyor. Cehennemin anahtarı da inkardır buyuruyor. İman ederek Allah-u Teala'nın emri diye bunları yaptığı zaman sevap kazanıyor. İman etmedi. Sadece faydasına kavuşayım dedi. Kavuştu. O kadar yani. Başka bir şey olmadı. Yani.
0: Ahirette bir şey kalmadı.
1: Yok.
0: Öbür tarafa bir şey kalmadı.
1: Daha sonra hani demin yine ifade ettiniz. Amerika'da bilim adamı da şey yapmış falan. İnsanlara böyle ne bileyim maddeden para olarak olsun, bedenen olsun böyle yardım ettiğiniz zaman onların sıkıntısını giderdiğin zaman psikolojik olarak sıkıntılarınız gider diye. Yani ilmen tespit edilmiş.
0: Psikolojik faydası
1: adam bunu okumuşsun. Ha ben de yardım edeyim işte paketlere para veriyor. Ya da yiyecek götürüyor veriyor falan. Onlar yüzü gülüyor falan. Onlar yüzü gülünce bunların sinir rahatlıyor falan. Bu da rahatlıyor. O ferahlığa kavuşuyor. Ama ahirette bunun ecri yok. Dünyada verir Cenab-ı Hak. Hatta böyle yapanlara Allah Teala mal verirmiş, mülk verirmiş, evlat verirmiş, sıhhat verirmiş. Yani karşılığını dünyada hepsini veriyor. Ahirette yarın aynı şekilde amel defteri açılacak. Sen bunları bu niyetle yaptın. Biz de sana diyecekmiş Allah-u Teala. Dünyada bunun karşılığını verdik. Sıhhat verdik, evlat verdik, aynı şekilde mal, mülk verdik. İtibar da verdik. Ama sen bizim için yapmadın bunu. Kendin için yaptın. O da dünyada kaldı. Burada kala kala inkarın karşılığı. O da sonsuz cehennem olur. O da sonsuz cehennem olur. Dolayısıyla efendim iman. İman da yalnız kalp ile inanmaktır. Dille söylenmezse af olur. Hani dinsizler var mesela inandı şey yaptı falan. Ben çocukluğumda hatırlarım. Ortaokula yeni başladığımda bizim köylüydü yani. Köyden daha önce işte Konya'ya falan göç etmişlermişmiş. Kendisi böyle çok yakışıyordu. Böyle camide falan görüş tuhafıma giderdi. Neneme anlatırdım. Nene dedim böyle böyle falan. Dudakları dedim kıpırdar. Ne okur ki bilmiyorum dedim. İşitme ve konuşma özürlüğü. İşitmiyor da.
0: Normalde konuşamıyor ama dudakları kıpırdıyor.
1: Çocuktan böyle kenara çekilirdi. Onun namaz kılmasına böyle bakardım da. Yani düzgün de namaz kılardı. Düzgün de namaz kılardı. Hani burada deniyor ya, iman edince ille dille söylemesi şart değil. O söyleyemez ki zaten. Gördü, inandı.
0: Evet.
1: İnandı. Ha, ibadetlerinde. Hatta geçen de bir mail gelmişti. İşte dedi, işitme ve konuşma özürlü dedi. Bu yani nasıl namaz kılacak falan. İşitme özürlü, konuşma özürlü. Senin dediğini duymuyor. Şey yapamıyor. Yazı öğretebiliyorlar bunlara. Şimdi şeyler var, yazı öğretebilirler. Oradan öğretilir, ondan okur bu. Zor bir şey değil. Zor bir şey değil. Zamanımızda bunlar daha da kolaylaştırılmış. Velev ki böyle bir imkanı yok. Böyle bir imkanı yok. Ama gözüyle gördü, aklı başında. Ha, insanlar camiye gidiyor falan. Hareketler yapıyor. O da gitse, tabi olsa, şey yapmış olsa, o kadarcık onların meyletme sebebiyle Allah-u Teala onun kalbine iman nuru verir. O diğer ibadetleri eksik okudu, yanlış okudu. Ya sen ona karışma. Allah-u Teala her kuluna ne kadar ne verdiyse onun karşılığını aynı şekilde talep eder. Yoksa vermediği şey değil. Mesela bazen biz işte TGRTB'nin o İslam ve Toplum programında da anlatıyorsun. Sonra da orada anlatıyoruz. Şimdi din büyüklerin hayatlarından işte İmam Rabbani Hazretleri, Mevlana Aldı Bağdadi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Kaddesallahu esrarühüm, onların hallerini falan. Yani bazı dinleyicilerimiz de mesela diyorlar ki çıtayı yükselttiniz diyorlar, tamam mı? Ama şimdi onları yaratmış Cenab-ı Hak, onlara çok büyük nimet vermiş. Halleri, ondan sonra yaşayışları, sözleri, kitaplar da var. Biz de onları naklediyoruz. Biz onlar gibi olmamız mümkün değil. Ve Allah-u Teala Abdülkadir Geylani Hazretleri de İmam Rabbani Hazretleri de hesaba çekecek. Ama ona sorduğunu bana sormayacak. Ona sorduğunu bana sormayacak. Şimdi şöyle bir misal vereyim, daha doğrusu. Diyelim ki sen köyün ağasısın. Bana bir çuval buğday verdin. Ondan sonra bir başkası geldi, ona bir çuval buğday. Ondan sonra bir tenekede tereyağı verdin. Bir başkasına aynı şey bir çuval buğday, bir çuval un, bir teneke yağ, bir teneke de bal verdin. Şimdi hepimizin hesabı aynı mı? Bana sadece değil, siz buğday ne yaptın değil mi?
0: Tabii. O buğdayla ne yaptın?
1: O kadar yani. Bana tereyağı sorulmayacak, bal sorulmayacak, un sorulmayacak. O düşünsün, tamam mı? O düşünsün. Hani şey olarak, doğru, zihinde daha rahat şey yapmak, evet, için. Yani Cenab-ı Hak onlara çok şey vermiş. Çok şey vermiş. Onlar da aynı şekilde o verilen nimeti, Cenab-ı Hakk'ın verdiği güç ve kuvveti yerine getirmek için çırpınmışlar. Ha, bize de belli bir güç ve kuvvet vermiş. Dolayısıyla onun için biz de çırpınmamız lazım. Gayret etmemiz lazım. Hatta babaannemler kuşaklar bir şey derlerdi. Oğlum derdi, bu iman denilen şey dedi, İngiliz çivisiyle çakılı değil. Ne demekse İngiliz çivisi o zaman ilk defa.
0: Büyük çivi hocam.
1: Ha, büyük çivi. İngiliz
0: büyük
1: çivisiyle
0: kalın.
1: Çakılı değil ki insanın. Hakikaten çiviyle çakılı değil bu. Bir cümle söylüyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Saraya giriyorsun. Ha, bir cümle söylüyorsun, tak diye saraydan atıyorlar seni. Ya bu garantili değil. Onun için de din büyükleri böyle yere kapaklanmışlar. Son nefes, son nefes, son nefes diye. Habire feryat figar etmişler. Şimdi Sure-i İbrahim'in 18. ayet-i kerimesi de Allah'a iman etmeyenlerin yaptıkları faydalı işler fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küller gibidir. Ahirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar. Ya insan bazen açıyor mesela, insanlara faydalı oluyor falan. Fakat Mustafa Bey bir şey daha var. Mesela kafirlerden cömert olanların Allah-u Teala önüne hep fırsat çıkartırmış ya. Çünkü cömertlik bir ağaçtır buyuruyor. Kökü cennette, dalları dünyada buyuruyor. Kafir olduğu halde eğer cömertse, öyle bu şey varsa, verilmişse kendisine, bunu takip edin diyor. Elinde sonunda o hidayete kavuşulmuş. Ölmeden önce iman edermiş. İman nimetiyle şereflenirmiş. Onun için insanlara faydalı olmak, onlara bir şeyler vermek, yardımlarına koşu vermek çok büyük nimettir. Hatta bir hadise anlatılır mesela. Bir mecusi aile, vakti önceki asırlarda işte düğün yapıyormuş, oğlunu evlendiriyor falan, işte yemekler veriyor falan. Ama yanında Müslüman bir aile var, babalar vefat etmiş, çocuklar da küçük, yetim. Annelere demişler, orada yemek kokuları geliyor, pişseysen gidiyor falan kadınca. O zaman hayal sahibi, Diyorlar ki buyur ne istiyor falan. Ateş diyor.
0: Yemek diyemiyor.
1: Yemek diyemiyor. Yani diyorlar ki evlatım diyemedim yani. Hani kadıncağız hayat sebebiyle hani buraya kadar gelmiş yemeği de gördü. Şuna bir kap yemek verelim götür de diyememişler falan. O sana ikinci sefer gidiyor gene ateş diyor falan. O sana üçüncü sefer de böyle küçük çocuğu varmış yalvarmış yakar bir daha git anne falan diye bir daha gidiyor. Gene eli boş dönüyor falan. Düğün sahibi olan mecusunun dikkatini çekmiş. Bu neymiş? Maksadı ne falan geliyor. Böyle cumbalı bir evmiş şey yaptıkları. Orada oturuyorlar. Onun altına adam şey yapmış. Tahtadan, ahşaptan yapıldığı için ses duyuluyor. Küçük oldu diyormuş ki anne bir daha gitsen demiş. Yok. Yani demiş. Diyecek takatım kalmadı. Diyecek takatım kalmadı falan. Üç gündür aç. Birden adam demiş ya demek demiş ateş değilmiş maksadı. Yani bir tepsi yiyecek hazırlamış getirmiş. Ama acaba ne diyecekler diye merakla gene oraya şey yapmış. Tam yemeğe oturmuşlar küçük çocuk demiş ki bir dakika. Dua edelim. Küçük çocuk elini açıyor. Ya Rabbi diyor bu komşum bize ikram ettiği gibi sen de ona ikram et kalbini aç iman nimetini ihsan et okuluna. Ondan sonra besmeleyle başlıyor. O anda kalbi değişiyor biliyor musun? O anda kardeşiyor, o mecusi ailede iman etmek nimetine kavuşuyor. Dolayısıyla dinin temeli iman. İnsanın ibadetlerinde amelinde bozukluk olabilir. Ama imanda bozukluk varsa, çünkü Peygamber Efendimiz benim bu ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Ve itikadında, imanda bozuk olan 72 fırka muhakkak cehenneme girecek. Kafir olmadılarsa tekrar çıkarırlar. Ama ehl-i sünnet itikadında olan, Elisin ettikadını olan mutlaka kurtulacak. Dolayısıyla dinin temeli imandır. İman olmayanlar hiçbir ibadetlerini iyiliğini Allah-u Teala beğenmez, kabul etmez. İman nimetiyle şereflenlerin ise farzları yapıp haramlardan da kaçınması lazımdır buyuruluyor.
0: Peki efendim. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir defa salih kimsenin sohbetinde bulunmak, defalarca kötü kimselerin sohbetlerinde bulunmanın günahlarına kefaret olur. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
2: Necaşi ile alakalı hadise. Eshab-ı kiram, aleyhimür rıdvan, Habeşistan'a, İkinci defa hicret ettiklerinde 82 erkek ve 24 kadın idiler. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh ve Ümmü Seleme radıyallahu anha da onlar arasındaydılar. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Habeşistan'da ikametimiz sırasında rahatlıkla dinimizi açıkladık. Allah-u Teâlâ'ya ibadet ile meşgul olduk. Hiç kimse bize mani olmadı. Bizim rahat ve refah içinde olduğumuz Mekke'de duyulunca, Kureyşliler söz birliği ederek Amr bin As'ı ve Abdullah bin Ebi Rebiya'yı hediyelerle birlikte Necaşi'ye ve patriklerine ve adamlarına gönderdiler. O iki kişi Habeşistan'a gelip hediyeleri dağıttılar. Sonra Necaşi'nin adamlarına dediler ki, bir grup kimse babalarının ve dedelerinin dinini bırakarak Mekke'den buraya geldiler. Melik'in dinine de girmediler. Onların babaları ve akrabaları bizi gönderdiler. Melik onları bizim yanımıza katıp Mekke'ye göndersin dediler. Patrikler bu durumu Melik'e kendiniz arz edin. Biz de size yardımcı olalım dediler. Mekke'den gelen o iki kişi, patriklerin yanında durumu Melik Necaşi'ye söylediler. Bunu fırsat bilen patrikler, ey Melik, bu iki kişi onların halini iyi bilir. Onları bu kişilere teslim et, dediler. Necaşi onlara kızıp, bu kimselerin sözleriyle iş yapmak doğru olmaz. Bize sığınanları çağıralım. İşin hakikatini onlara soralım. Eğer bu iki kişinin söylediği doğru ise onları teslim edeyim. Şayet hadise bunların dediği gibi değilse buraya sığınanlara daha çok alaka göstermemiz ve bunlara hiç dokundurmamamız icap eder, dedi. Sonra alimlerinin toplanmasını emretti. Alimler Necaşi'nin etrafında toplandılar ve kitaplarını önlerine koydular. Sonra Eshab-ı Kiram'dan Habeşistan'a hicret etmiş olanları çağırdı. Cafer bin Ebi Talip ve diğer eshab geldiler. Onlar gelince alimler kalkıp Cafer bin Ebi Talib'i radıyallahu anh Necaşi'ye takdim ettiler. Necaşi de hürmet ve iltifat gösterdi. Necaşi durumu sordu. Cafer bin Ebi Talip şöyle dedi: "Ey melik, biz cahiliye ehlinden puta tapan, leş yiyen, kumar oynayan ve daha nice kötü işleri yapan bir kavimdik. Allahü Teala ihsan ederek kavmimizden nesebi, emaneti, diyaneti en iyi olan birini seçip peygamber olarak gönderdi. O bize Allahü Teala'nın bir olduğunu bildirdi ve imana davet etti. Biz o yüce Allah'a ibadet ederiz ve ona şirk koşmayız. Biz namaz kılarız, doğruluktan ayrılmayız, sözümüzde dururuz, iyilik ederiz, akrabayı ziyaret ederiz. Biz o peygambere iman ettik ve tabi olduk. Bu sebeple kavmimiz bize düşman oldu. Eskisi gibi şirk ve küfre dönmemiz için çok sıkıntı çektirdiler ve işkence yaptılar. Onların işkencesine dayanamayıp buraya sığındık. Burada düşmanlık yapamazlar." Necaşi rahmetullahi aleyh bunları dinledikten sonra "Peygamberinize indirilen kitaptan biraz oku," dedi. Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh Meryem suresinden bir miktar okudu. Necaşi dinlerken o kadar ağladı ki sakalı ıslandı. Yanında bulunan alimler de ağladılar. Gözyaşları önlerinde bulunan kitaplarını ıslattı. Sonra Necaşi şöyle dedi: "Bu nur, Musa'ya aleyhisselam gelen nur ile aynı yerden geliyor. Müslümanları geri götürmek için Mekke'den gelen iki müşrike de, vallahi ben bunları size vermem," dedi. Bunun üzerine o iki kişi Necaşi'nin huzurundan çıktılar. Amr bin As, "Ben Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem eshabına bir iş yapayım da perişan olsunlar," dedi. Abdullah bin Ebi Rebi'a, "Ey Amr, böyle bir şey yapma. Her ne kadar onlarla aramızda muhalefet varsa da onlar da bizim akrabalarımızdır," dedi. Amr onu dinlemedi ve Necaşi'ye, "Muhammed'in eshabı İsa'ya aleyhisselam köle diyorlar," diye haber yolladı. Necaşi, Cafer bin Ebi Talib'i ve Habeşistan'a hicret etmiş olan diğer Müslümanları tekrar yanına çağırdı. "Siz İsa aleyhisselam hakkında ne dersiniz?" diye sordu. Cafer bin Ebi Talib, "İsa aleyhisselam Kelimetullah ve Ruhullah'tır. Allahü Teala böyle bildiriyor," diye cevap verdi. Necaşi yemin ederek, "İsa aleyhisselam da böyle söylemiştir. Bundan sonra bu memlekette emin olarak kalınız. Hiç kimse size dokunmasın," dedi. Sonra patriklerine, "Mekke'den gelen o iki kişiye getirdikleri hediyeleri geri veriniz. Onların hediyelerine ihtiyacım yoktur," dedi. O iki kişi reddedilmiş olarak dönüp gittiler. Orada bulunan eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan huzur içinde ikamet ettiler. Habeş padişahlarının hepsine Necaşi denir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki Necaşi'nin adı Eshame idi. Nasrani iken Müslüman oldu. Cenaze namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kıldırdı. Amr bin As radıyallahu anh da hicretin 8. senesinde Müslüman oldu.

0: Allahü Teala'dan korkmak ve Allahü Teala'yı sevmek. Allahü Teala'dan korkmak ve Allahü Teala'yı sevmek ibadetlerin en makbulüdür. Allahü Teala istediklerine kendisini sevdirir. Korku ve haşyet verir. Bunu herkese nasip etmiyor. Nasip ettiği kulunu seviyor demektir. Allahü Teala'dan korkmak için sebepler: hastalanmak, yaralanmak, vücudun bir parçasından mahrum olmak, aç kalmak, susuz kalmak, fakir olmak, akıldan mahrum olmak, çoluk ve çocuğunun başına felaketler gelmek, yangınlar, zelzele gibi mahluklar vasıtasıyla veya doğrudan doğruya Allahü Teala tarafından insanlara takdir edilen felaketler, elemler Allahü Teala'dan gelmektedir. Dünyadaki elemler nihayet geçicidir. Ahiretteki ise ebedidir. Oradaki azap bitmeyen bir azaptır. Yahut imanla ahirete intikal etmiş günahkar bir Müslüman ise Allahü Teala'nın irade ettiği kadar azap görecektir. Ahiret azabı kabre girildiği andan itibaren başlayacaktır. Bütün bunlar Allahü Teala'dan korkmak için yeter derecede sebepler değil midir? Allahü Teala'yı sevmek için de sebepler pek çoktur. Evvela Müslüman olarak dünyaya gelmek, yani bir Müslüman ananın ve bir Müslüman babanın evladı olarak dünyaya gelmek, bütün ömrümüzce Allahü Teala'yı sevmek, Allahü Teala'ya şükür ve hamd etmek için tek başına en büyük sebeptir. Mesela Hristiyan ana babadan dünyaya gelmiş olsaydık, artık Müslümanlık yolunu bulmak bizim için çok zor veya imkansız olurdu. Hristiyan topluluğu içinde yaşar ve ahirete imansız olarak giderdik. Zamanımızda Müslüman olarak doğmak da kâfi değildir. Müslümanlığı sevmiş, elinden geldiği kadar Müslümanlık yolunda yürümeye gayret etmiş bir ailenin çocuğu olmak da ayrı bir talidir. İsmi Ahmet veya Hatice olup da Müslümanlık icablarını yapmayan, hatta Müslümanlığı hor gören nice sözde Müslümanlar var. Akıl ve izan sahibi olmak, iyi ve kötüyü anlayabilecek bir tahsil ve anlayış seviyesinde bulunmak da Allahü Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Bundan başka insan haklarını tanıyan bir devletin ferdi olarak yaşamak, sıhhatte olmak, fakir olmamak vesaire gibi binlerce nimet hep Allahü Teala'nın lütf ve ihsanıdır. Bu saydığımız nimetlerden mahrum olan milyonlarca insanın, milyonlarca Müslümanın bulunduğunu düşünürsek Allahü Teala'yı nasıl sevip şükretmemiz lazım geldiği kolayca anlaşılır.
1: Zekat vermek. Nafakadan fazla fakat kurban nisabından az malı olana fakir denir. Maaşı kaç lira olursa olsun, evini idarede güçlük çeken her memur zekat alabilir ve kurban kesmesi, fıtra vermesi vacip olmaz. Din bilgilerini öğretmekte ve öğrenmekte olan 40 senelik nafakası olsa da zekat alabilir. Zekat parasıyla cami, cihat, hac yapılmaz. Meyyite kefen alınmaz. Zenginin küçük çocuğuna, kendi analarına, babalarına, çocuklarına, zevceye verilmez. Kardeşlere, geline, damada, kayınvalide, kayınpedere, hala, amca, dayı, teyzeye vermek daha sevaptır. Fakire nisaptan az verilir. Fakat çoluk çocuğu da varsa her birine nisap miktarı düşmeyecek kadar çok verilebilir. Malını israf edene, haramda kullanana verilmez. Zekatın farz olmasının şartı 6'dır. 1. Müslüman ola. 2. Bali ola. 3. Akıllı ola. 4. Hür ola. 5. Zekat nisabı miktarı helal zekat malına malik ola. 6. Elindeki malı ihtiyacından ve borcundan fazla ola. Zekat farz olduktan sonra Müslüman fakire vermeyenin veya başka borcu olanın hayrat, hasenat yapması ve sadaka vermesi sevap olmaz, günah olur. Bunun zekatını vermesi ve borcunu ödemesi farzdır. Hadika cilt 2 635. ve Berika 1369. sayfelerde diyor ki, parasını haram yerlere sarf eden veya israf eden kimselere zekat ve sadaka vermek caiz değildir. Çünkü harama yardım etmek haramdır. Her ibadette olduğu gibi zekat vermekte de niyet etmek lazımdır. Zekat malının borcundan fazla olması ve hacet-i asliyesinden fazla olması ve bu fazla malın nisap miktarı olması lazımdır. Altının nisabı 20 miskal, 96 gram, 13,3 altın liradır. Gümüşün nisabı 200 dirhem, 672 gramdır. Zekatı vermenin farz olması için zekat malının nisap miktarı olduktan itibaren bir hicri sene sonra da mülkünde bulunması lazımdır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gümüş Hacı Köy'ün bir nahiyesi olan ama asıl Gümüş Hacı Köy'ün temeli olan Gümüş beldesinden sesleniyoruz. Öncelikle burası 35-40 bin kişinin çalıştığı bir gümüş madeni merkeziydi. Osmanlı'nın iki büyük gümüş üretim merkezinden birisi buraydı. Bir de gümüşhane. Tabii gümüşhanedeki üretim daha yüksek seviyedeydi. Ancak burası İstanbul'a yakındı. Burası İpek Yolu'na yakındı. Yani İpek Yolu'nun İstanbul'a yakın kısmındaydı. Gümüşhane de İpek Yolu'na yakındı ama oradaki tabii üretilenin ancak Karadeniz'e gidip Karadeniz'den gemilerle gelmesi gerekirdi. Efendim ta Selçuklular zamanından beri gümüş, arkamda gördüğünüz şu güzel yerleşim yeri, ferah, rahat, havası güzel, insanları güzel efendim. Burası Selçuklu döneminden beri yerin altından gümüş madeni çıkartılıp işlenen, para basılan bir yer. Sağımda geri planda gördüğünüz, üzerinde fazla bitki, nebatat, ağaç, ot görünmeyen yer, gümüş madeninin bulunduğu dağ. Bitmiş mi? Bitmemiş. Belki kaç yüz sene daha gidecek, maden olduğunu bendeniz tahmin ediyorum. Ancak bu dönemlerde gümüşün ekonomik değerinin altınla kıyaslanmaz şekilde azalması, ufalması dolayısıyla fazla itibar görmüyor. Gönül ister ki bu yer altında yatan ekonomi yer üstüne çıkmalı. Şu anda bir gümüş dağının üzerinde biz gecekonduda yaşıyoruz. Efendim, burada hemen sağımda çukurda üzeri kiremitle kaplı kare bir yapı görünüyor. O yapıları size göstereceğiz. Haliliye Medresesi. Ama buradan size bir kabadan, genel plandan tanıtayım istedim. Solumda hemen aşağı tarafta şirin minareleriyle, kubbeleriyle böyle fevkalade güzel görünen, hele içerisine girdiğiniz zaman çok daha güzel görünen bir Yörgüç Paşa Camii var. Ama Yörgüç Paşa bu camiyi yaptırmış 1430'larda. Bu havalinin asayişini iade eden kahraman bir insan. Onu Amasya'yı çekerken anlattık. Burada mükerreren söylemeyeceğim ama azıcık da dokunacağım. Niye dokunacağım? Çünkü o programı kaçacağım. Burada hiç olmazsa Yörgüç Paşa kimdir? Çünkü Yörgüç Paşa'nın sülalesinden Amasya'da gelmiş halen hayatta olan insanlar çok var. Sonra Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı olan Rüstem Paşa 1561'lerde ahşabı çok olan bu camiyi kargir hale getirmiş. ve çok hoş bir İstanbul Camii efendim. Gözünüzü kapatıp girin içeriye, açın gözünüzü, ben İstanbul Camii'ndeyim dersiniz. Her şeyiyle Osmanlı böyle. Osmanlı eseri. Tabii bu coğrafyada, niye böyle üstüne basa basa söylüyorum? Bu coğrafyada Amasya Tokat bölgesinde Selçuklu eserleri Osmanlı eserinden daha da ağırlıklıdır. Osmanlı'da var ama bu bölgede ise işte gördüğümüz bu cami efendim Osmanlı'dan kalan. Ama Darphane Camii'ne gittiğimiz zaman onu ayrı göreceğiz. Burada Darphane Camii yok. Solumdaki, şimdi ismini birleştirmişler. Rüstem Yörgüç Paşa Camii demişler. Yani ikisinin de adı geçiyor. İyi olmuş ama. Ama asıl yaptıran Yörgüç Paşa, onu sonradan hayata tekrar kazandıransa Rüstem Paşa. Sol tarafta ileride hemen kavakların arasından böyle siyah bir yığının bir ön yüzü görünüyor efendim. Toprak yığını gibi görünüyor. Orası gümüş madeni işletildiğinde gümüş topraktan çıkarılıp da eritilip içinden gümüşü alınınca nasıl demirin curuhu varsa gümüş madeninde bir curuhu var efendim. Curuh dağı bu. Orada yüzlerce yıldır duruyor. İnsanlar bazen ev mev yapanlar evinin altına seriyor ki ısı izolasyonunu yapsın diye. Yağmurda, karda, çamurda erimiyor. Güzel bir stabilize malzemesi. Ama içerisi gümüş dolu. Evet, içerisi gümüş dolu. Hatta Fransızlar birkaç kamyon götürmüşler ama içinde zannediyorum başka şeyler aradılar. Başka şeyler, uranyumumsu şeyler aradılar. Yani radyoaktiviteli bir maden aradılar. Ya buldular, seslerini çıkarmıyorlar, ya bulamadılar. Bulma ihtimalleri de olabilir. Şimdi bu topraklar Selçuklu döneminde, hatta beylikler döneminde Emir Gümüşlü tarafından Türk toprağı haline getirilmiştir. Emir Gümüşlü ilk madeni işlettirenlerdendir. Bu bölgenin emiridir. Bir manada hükümdarıdır. Hali hazırda Amasya'da bu Emir Gümüşlü'nün sülalesinden gelenlerin yaptırdıkları çok nefis Gümüşlü Camii dahil Amasya'daki çok nefis tarihi eserler vardır. Yani hayırsever bir sülaleymiş. Emir Gümüşlü de bu sülaleyi başlatan kimse, bize göre tabii. Onun da bir babası vardı, dedesi vardı, onlara ulaşamadık. Sonra Çelebi Mehmet Han zamanında, yani Yıldırım Beyazıt Han'ın oğlu, Fetret Devri'nin akabinde Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan, parçalanmaktan kurtaran kahraman insan buralarda şehzadelik yaptı, sancakbeyliği yaptı. O buraya Halil Bey'i maden nazırı yaptı. Demek ki burada Osmanlı o kadar güçlü tutmuş ki çok kıymetli idarecilerden birisini maden nazırı yapmış. Yani madenin topraktan çıkarılması, işlenmesi, darphanede para olarak basılması ve ihtiyaç olan yere gönderilmesine bir tek kişi bakıyor. Dürüst olması lazım efendim. Bal tutan parmağını yalar düsturuyla hareket eden bir kimse böyle bir yerin başına getirilmez. Aslında devlette hiçbir yere getirilmez efendim. Bal tutan parmağını yalamaz. Parmağını sıyırır, sıyırır, sıyırır, bal kavanozuna akıtır, sonra da gider lavaboda yıkar. Çünkü o, ya lavaboya gidecek nasılsa şunu bir yalayayım derse, o karına karıştığında bundan sonra kavanozda bal gider efendim. Sadece parmak yalamayla kalmaz. Bunu mecazi olarak söylüyorum. İşte burada Halil Bey, Haliliye Medresesi'ni kurmuş, Selçuklu tarzında. Nefis, dipdiri duruyor. Ha, bunlar onarım görmüşler tabii. Buranın insanı esas Sarı Saltuk'la beraber manevi gücünü kazanmış. Sarı Saltuk'tan öncesinde Ahmet Yesevi Hazretleri Anadolu'ya 99 binden fazla talebesini yaymış, göndermiş. Türkistan illerine de göndermiş. Yetiştiriyormuş, gidin, gidin, gidin. Mesela Merzifon'daki Abdurrahim Rumi Hazretleri için buyuruyorlar ki, bir kütüğü yakıp attık. Nereye? Anadolu'ya. Abdurrahim Rumi Hazretleri ve onun gibiler, efendime söyleyeyim, İstanbul'daki, İstanbul'un fethinde görev alan Horoz Dede, bunlar hepsi birer ilklerdir. Kurulacak olan Osmanlı Devleti'nin veya kurulmuş olduğu zamanda gelenler de var. Kurulmuş olan Osmanlı Devleti'nin çarklarının iyi çalışması için insanlara doğruluğu, iyiliği söyleyenlerdir. Devlet ne kadar güçlü olur, devlet halkı ne kadar iyi eğitilmişse, madden ve manen, zaten manen eğitilmişse maddeten de refaha erer ve işte o devlet güçlü olur. Yoksa herkes yere düşen bir avuç toprak alırsa oradan pek fazla fayda beklenmez. İşte bu insanları biz bunun için burada bu tepede rahmetle anıyoruz. Efendim burada bir Ahi Barak Hazretleri'nin türbesi var. Ahi Barak Hazretleri'nin. Onu da inşallah sizlere bir programımızda göstermek istiyoruz. Yani ahiliğin de burada bu gümüş işlemesinde ahiliğin de önemli bir şubesi vardı. Malum ahilik Osmanlı sanat ve ticaret hayatında çok esaslı bir ekonomik disiplin örgütüydü. Teşkilatıydı. Yani sadece adama çekiç tutmasını, keser tutmasını öğretmek değil, o çekiç tutan, keser tutan, iğne tutan, efendim, biz tutan saraciyede insanların gönlünün de eğitilmesi gerekirdi. Ben burada manzarayı geniş buldum. Sizin de sıkılmayacağınızı düşündüğüm için bir tek planda bunu anlatmaya çalıştım. Herhalde öylesi de şu güneşin güzel vurduğu bir zamanda uygun idi. Gümüşü daha da anlatmayı istiyorum. Daha da anlatmayı istiyorum ama onu inşallah aşağıda eserleri görürken söyleyeceğiz. Zaman içerisinde 1877'lerde gümüş madeni artık idarecilerin, zannediyorum Abdülaziz Han zamanındaki bu bir kargaşa dönemi vardı. Efendim devletin ileri gelenleri padişaha karşı cephe almışlar. Efendim ona her türlü engelleyici tedbirleri önüne sürüyorlar. Etrafındaki güvenilir adamları uzaklaştırmaya çalışıyorlar idi. Yaptırmasaydı, yaptıramıyordu çünkü Avrupa devletleri artık Osmanlı'yı diz çöktürmüş, yere sermek istiyorlardı. İşte o dönemlerde buraya verilen maden nazırları astarı yüzünden pahalı işler yapmaya başlamışlar. Yani maden gelir getireceği yere zarar eden kitlere dönmüş efendim. O zaman da varmış demek ki. O vakitte madenli burada kapatılmış, istop ettirilmiş. İşte gümüşten göç o zaman başlamış. İnsanlar bu güzel yeri bırakıp aşağılara, tarlalara evler yaparak Gümüş Hacıköy'ü daha da büyütmeye başlamışlar. Ama Gümüş Hacıköy sadece maden kapanınca büyümemiş. Gümüş Hacıköy ta Köprülü Mehmet Paşa'nın oraya hayveseler yapmasıyla beraber büyümüş. Efendim zamanımızın sonuna geldiğini ben de fark ediyorum. Arkadaşlarım da diyorlar ki tamam artık bu iş. İnşallah inelim bu tepeden aşağıya. Başlayalım. Görgüç Paşa'nın yaptırdığı, Rüstem Paşa'nın onartarak hayata kazandırdığı camiyi anlatmaya. Bilemiyorum biz gümüşten nasıl çıkacağız. Bugün böyle ama bundan sonraki programlarda inşallah Gümüş beldesindeki o güzel tarihi eserleri sizlere tek tek anlatmaya devam etmek istiyorum. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları.
2: 121. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 3. Plevna muharebeleri sonunda ve zaferle neticelenmesiyle büyük bir sevince gark olan Osman Paşa ordusunun bütün personeli, kumandanlar, erler, çavuşlar, onbaşılar, hepsi, küçük zabitler bir toparlanma devresine girmişlerdi. Ben de diyor bu tabiyada kendi işimi yapmaya devam ediyordum. İşlerimi düzene soktum. Ondan sonra da üstüm olan bir zabitten talimat istedim. Ben ne yapabilirim? İster ya. Bana hemen Yanık Bayır'a gitmem emredildi. Yanık Bayır'a git hemen dedi. Çünkü sağ cenah, sağ kanat, istirahatı ve disiplini güçleştirecek kadar da kalabalık sayıları, düzene sokulması zor bir haldeler. Sol cenahta asker azalmıştı. Bölünmeden sağ kalanları topladım. Askerler üstleri başları tanınmayacak kadar kir ve çamur içinde haydutlara dönmüşlerdi. Kimisinin elbisesi artık tamir edilemez haldeydi. İplik tutmuyor. Bir kısmı da ölen neferlerden pantolonlar, çizmeler, ceketler almışlardı. Beraberime aldığım 20 yabancı nefer hariç bölümde 50 kişi kalmıştı. Ertesi gün Jack Seymour'un takımı gelmiş ve 40 neferimiz daha olmuştu. Oldu 90 kişi. Bunlardan başka bir tarafta muharebeye girişmişti. Şahitleri, vesikaları vardı bu gelenlerin, o 20 kişinin, 40 kişinin. Jack Seymour'un takımı, biz filan yerde çarpıştık diyor, şahitleri var. Eylül ayında bölümün mevcudu 120 kişiye çıktı. Plevne'nin içinden geçtik. Kasabaya, şehrin içine bazı gülleler düşmüştü. Hasar azdı. Kasabanın manzarası feciydi. Sokaklar artık sokaklardan çıkmış birer dere, ırmak, çamur deryası olmuştu. Hiçbir tarafta sert toprak kalmamıştı. Bir rüzgar esince bütün ağaçlardan sular akıyordu. Üstümüzü başımızı yeni kurutmuştuk. Evlerin oluklarından sularla yeniden sırılsıklam oluverdik. Ya yeni üstümüzü kuruttuk, yola çıktık, Plevna'nın içinden geçiyoruz. Evlerin oluklarından, pöhreklerinden yani, efendim, sular akıyor. Biz gene farkına varamıyoruz. Sırılsıklam ediyor. Kaçamıyor mu? Kaçamıyor kardeşim ya. Hemen oraya kaçamıyor mu demenin alemi yok. Evet. Böylece sırılsıklam vaziyette gönderilen yere devam ediyor. Köşe başlarındaki bloklara bakınca polis hariç Londra sokaklarını hatırladım. Bir polis yoktu diyor. Londra sokaklarına benziyordu diyor. Köşe başlarındaki bloklar. Üzerinde kasaplı hayvanlar gibi üst üste yığılmış, çamurdan, kirden, kandan tanınmaz halde inleyen yaralarla dolu araba kafileleri karşıdan gelen başka bir kafile ile karşılaşıyorlardı. Yaralılar üst üste yığılmış efendim. Can taşıyor bu insanlar, can, kıymetli dinleyenlerim, can. Çeşit çeşit yüzler, kimi şeytana, kimi meleğe benziyordu bunlar. Hele konuşulan dillerle burası bir Babil Kulesi'ni andırıyordu. İnsanlar Rusça, Romence, Türkçe, Arabi, Çerkesçe ağlıyor, küfrediyor, dua ediyorlardı. arabacılar bir an önce menzile varabilmeye gayret ediyor ve bu gidişlerini engelleyecek olan ben de bineceğim falan diyenlerle dövüş kavga ediyorlardı mecbur arabacılar. Seslerinden Bulgarca, Fransızca ve ne olduğu bilinmeyen lehçeler duyuluyordu. Bu ana baba gününde boş yere intizamı temine uğraşan bir Alman cerrahın kalın sesi geliyordu. Düzeltmeye çalışıyormuş ama kimse de hiç salladığı yok yani. Bir kaldırımda duran İngiliz doktoru diğer kaldırımdaki doktora sersem arabacının yaraları getireceğine ölüleri yükleyip getirdiğini anlatıyordu. Bir İngiliz doktoru bağırıyormuş karşı kaldırımdaki başka milletten bir doktora. Ya bu arabacı ne kadar salak diyormuş, hastaneye yanlışlıkla ölüleri getirmiş. Yaralı orada can çekişiyor. Adamın ne kadar şaşkın olduğunu görüyor musun efendim? Savaş bu efendim ya. Bu olmuş, yaşanmış. Bunları sizler öğrenin diye ben bu hatıraları. Yoksa kan, cerahat, çamur, efendim içecek su yok, kanlı sular içiliyor. Bunları anlatmaktan ben de hoşlandığımı zannetmeyin. Ama bu memleketler bize böyle vatan kaldı. Şimdi genç ilkokul çocuklar diyecek ki aa amcaya bak ya. Ne varmış askerden harp edecekler. İnsansız hava araçlarını gönderselerdi. İnsansız kara araçlarını da gönderselerdi. Onlar odada çay demleyip çaylarını içerlerken o savaş arabaları birbiriyle çarpışırlardı. Yenen yenilir, yenmeyen de kalır. İnsan insan, Allah-u Teala bu dünyada insanı eşrefi mahlukat yarattı. Bütün yarattıklarını da insanlara tabi kıldı. Bunu sen İHA'yla, MİHA'yla veya başka bir şeyle yok. İHA'yı da yapan bir insan çünkü. Yani insan devreden çıkmıyor. Ha elbette ki vasıtalar iyi olsaydı, silahlar iyi olsaydı, üst baş iyi olsaydı olurdu. Ama her zaman da bunu arayınca bulamazsınız ki. İngiliz doktoru da bağırıyormuş şu arabacıya bak. Hastaneye ölüleri getirmiş, ben ölüleri ne yapacağım diye. Her hastane önünde yüklerini boşaltmak için bekleşen bir sürü araba sıralıydı. Şimdi gün döndü, hasat zamanında traktörleri, gün döndüleri veya şeker pancarlarını tarlalarından söküp gelen traktör sahipleri vay veya elma fabrikalarına elmanın teslim edecekler. Ya bu adamlar bize hiç acımıyorlar mı? Bizi niye böyle sıraya koyuyorlar? İki tane daha kantar atsınlar diyorlar. Hastane önünde getirdiği yaralıları teslim edebilmek için, boşaltmak için sıra bekleyen arabacı olduğunuzu bir düşünün siz, bir feryat edenler. İnsan Allah'tan korkar ya. Ya o zaman öyleymiş. Evet ama o vatan öyle kaldı. Bütün bu işleri yaparken yanan bir ateş hafif kör kandil bir ışık veriyordu. Üzerinde kızıl bir ay bulunan ıslak bir bayrak direğine yapışmıştı. Candan çalışan Türk yerliler, sivil halkı Plevne'nin ve korkudan titreyen Bulgarlar vardı. Bu Bulgarlar için vaziyet ne kadar değişmişti. Dün ümit içinde, hatta bazen böyle ıssızlarda gördükleri Türk askerine boynunu keser gibi yapıp sizi yarın keseceğiz işareti yapan Bulgarlar ümit içindeydi dün. Küstahtı, şımarıktı, saldırgandı. Bugün Plevne'nin Bulgarlar ne kadar değişmiş savaş kazanınca. buradaki inceliği herhalde anlatabildim diyeyim efendim. Tekrardan girdiğim için. Ve 121. bölümü burada noktaladık. 122. bölümde inşallah buluşmak üzere efendim. Hoşça kalınız.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: İl, pardon, 26 il görevden alındı sevgili izleyiciler. 26 il başkanlığı görevden alındı, yerine yenileri atandı. Hangi iller, şimdi onları sayacağız ama bir küçük notta 7 il başkanı da Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç talebi ve tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle gönderildi. Biz de bu manşete uygun gördük. Kılıçdaroğlu adım adım. Adım adım ilerliyor sevgili izleyiciler. Bakalım bu iş nereye varacak? Şimdi hemen ben bir okuyayım hangi iller olduğunu, hangi görevden alınan iller olduğunu okuyayım. Sonra Mustafa ile başlayalım. Sevgili Mehmet Faraş ile devam edelim. Evet, şimdi bakın burada geldi iller. Ağrı. Bir de Ağrı Merkez ilçe. Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu. Biliyorsunuz Bolu, Tanju Özcan partiden de ihraç edilmişti, Bolu Belediye Başkanı. Şöyle alayım mı? Hah, şöyle görülüyor mu? Hah, şöyle yaptım, tamam. Devam ediyorum. Çanakkale. Çanakkale'de de açıklamalar vardı, onu da gördüm sosyal medyada. Denizli, Diyarbakır, Düzce artı Akçakoca. Eskişehir, bir büyük şehir biliyorsunuz Eskişehir. Eskişehir'de de il başkanı görevden alındı. Talat Yıldız'dı galiba. Hakkari, Iğdır, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde merkez ilçe, Nevşehir, Osmaniye oranın merkez ilçesi, Samsun sevgili izleyiciler Karadeniz'in önemli bir ili, Sivas ve ilginç bir yer Tunceli. Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi sevgili izleyiciler, Tunceli il başkanı görevden alındı. Bu da ilginç bir şey. Sinop, Kars ve Kırıkkale'de alınan il başkanlıkları arasında. Şimdi bunların içerisinde Denizli, Ali Osman Horzum, Muğla, Nail Kızıl, Talat Yalaz, Talat Yıldız demişim ben, özür dilerim. Talat Yalaz Eskişehir, Aykut Cem Yalçınkaya Sinop, Özcan Dağıstanlı Düzce, Onur Ulaş Demir, Uludaş Demir pardon Kars, Berkay Gündoğan Tunceli. Bu isimler il başkanlığı görevlerinden alındılar. Yerlerine Batman Yılmaz Özkanat, Koray Akkılıç Çanakkale, Mahmut Duyan Mardin, Rıza Tekerek Osmaniye, Tevfik Caymaz Niğde, Kemal Özcan da Tunceli şeklinde atamalar yapılmış. Şimdi böyle bir tablo var. Hemen Ankara'ya dönelim. Ankara'da sevgili Mustafa Yavuz karşımda. Mustafa, şimdi sen bugün bu kadar yoğun bir değişim bekliyor muydun il başkanlıkları düzeyinde? Bu bir. İki, milletvekillerine ilişkin bir şeyler söylemiştin sen geçtiğimiz hafta. Dedin ki milletvekillerinden de ihraççılar olabilir, ben bekliyorum. Hatta bir ismi de vermiştin, Adnan Beker demiştin. Ama bugün milletvekilleri de çıkmadı. Şimdi bu ihraççılarla ilgili neler söyleyeceksin? Sende olan notlar neler? Onları alarak başlayalım.
1: Öncelikle dün aslında bize yansıyan, yani basına yansıyan bizim aldığımız kulis bilgisi 20 civarında il başkanının görevden alınacağı, yerine işte yarısı kadar atama yapılacağı yönündeydi. Bugün yani MYK'nın yapılmasıyla birlikte bu sayı 26'ya çıktı. İçinde 7 tane atama yapıldı, işte 6 tane ihraç var. Bu tabii parti adına çok ciddi bir operasyon. Yani CHP'nin içinde işte ilk milletvekillerinin de 9 tanesi ihraç edilmişti. Şu bugünkü yapılan görevden almalar çok ciddi bir sayı. Yani değişimi örgüt bazında, yani neredeyse örgütün 1/3 diyeceğimiz çok önemli bir bölümü boşaldı. Yani bunlar içerisinde büyük kentler var, büyük şehirler var. Denizli, Eskişehir gibi çok büyük kentler var. Tabii bunun yanında başka bir İhraç meselesinin daha böyle tartışmaya neden olmaması ve bu meselenin işte kendi içerisinde çözüm bulması adına milletvekilleri, yani geçtiğimiz hafta bilgisini verdiğimiz Ankara milletvekili Adnan Beker'in ihracı ile ilgili disiplin süreci muhtemel bir kuvvet önümüzdeki hafta yapılacak hem parti meclisi hem MYK toplantısında gündeme gelecek. Yani bununla ilgili bir karar vermede bir değişiklik söz konusu değil. Tabii bugünkü ihraçlara bakmak lazım. Yani ihraç edilen il başkanları hangi gerekçelerle görevlerinden alındı? Nedir ben gerekçe? Birkaç tanesini sayayım. Düzce il başkanı Özcan Dağıstanlı

0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kayyumdaroğlu ifadesini kullandı. Yine Kemal Bey için Kars İl Başkanı Onur Ulaş Daşdemir maşa ifadesini kullandı. Yine bu il başkanları içerisinde Sinop İl Başkanı ki çok ciddi anlamda ağır ifadeler kullanıyordu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Buradayım buradayım videosu çekerek Kemal Bey'e adeta meydan okuyarak hakaretler etmişti. Yine bu süreçte Özgür Özel cephesine adına il başkanların sözcülüğünü yapan Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz genel merkezin hiçbir kararını tanımayacaklarını, genel merkez yönetimine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetiminin hiçbir kararını tanımayacaklarına ifade ederek meydan okumuştu. Aynı şekilde Muğla, Denizli, Tunceli il başkanlarının da benzer tavırları vardı. Mesela Denizli il başkanı Horzum Tüzük Kurultayı'nda Kemal Bey'e kurultay salonunda hakaretler etmişti. Yani neden salona gelemediğini gibi vesaire hakarete varan cümleler kullanmıştı. Özellikle 21 Mayıs'ta Buttan kararı çıkmasıyla birlikte partinin sosyal medya hesaplarından basın yayın aracılığıyla sürekli Kemal Bey ve parti yönetimine hakaretler vardı. Ne olacak derseniz önümüzdeki hafta bu ihraçlar ve görevden almalar devam edecek. Yani bu Temmuz ayı sonuna kadar 81 ilde işte 973 ilçenin tamamını bitirmek gibi bir kararlılığı var Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
1: 81'in tamamında ihraç örgüt mı olacak o zaman?
2: Görevden alma.
0: Hayır, görevden alma mı olacak? Tamamında geçtiğimiz hafta bilgisini vermiştim. Mesela Doğu Güneydoğu illerinde 15'e yakın il başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na gelip birlikte çalışacağını ifadesini vermişlerdi. Yani ifade etmişlerdi. Kemal Bey'le birlikte çalışacaklarını ifade etmişlerdi. Atama yapmayı planladıkları iller var. Mesela Diyarbakır gibi işte farklı iller var. Bugün listeye girmeyen. Bunların tamamıyla ilgili önümüzdeki hafta daha büyük kapsamlı bir atama ve ihraç listesi önümüze gelecek. Yani Temmuz ayı sonu itibariyle hem görevden almalar hem atamalar ilçelere özellikle Temmuz ayı içerisinde CHP Genel Merkezi inecek. Yine ihraçlar olacak. Mesela ilçe başkanları, ilçe başkanlıklarında partinin sosyal medya hesaplarında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimine ağır hakaretler edip Manisa Milletvekili Özgür Özel'in resimlerini asıp onun üzerinden genel merkez yönetimine hakaret eden ilçe başkanları var. Bunlarla ilgili hem disiplin süreçleri başlatılacak hem bu arkadaşların yerine yeni isimler atanacak. Sosyal medya hesaplarıyla da ilgili bir bilgi vereyim hazır buraya kadar gelmişken. CHP Genel Merkezi yönetimine geçen sosyal medya hesaplarını, genel merkezin sosyal medya hesapları Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla baştan sona inceleniyor. Oradaki hem Kemal Bey'e hem parti politikalarına aykırı olan sosyal medya paylaşımları kaldırılacak. Bunlarla da ilgili adımlar atılacak. Yani bu Temmuz ayı içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi çok daha sıcak, çok daha hareketli. Anladım. Hem atamalar yönünden işte isimleri geçen il başkanları var. Ben bunlardan da birkaç tanesini bildireyim isterseniz yeri gelmişken.
1: Alalım.
0: Mesela özellikle hemen hızlı bir şekilde onları da vereyim. Çok özür diliyorum. Mesela Tekirdağ, Erdoğan Kaplan ismi neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Diyarbakır'da uzun yıllar yani bir dönem il başkanlığı yapmış Gönül Özel ismi var. O yeniden gündemde. Aksaray'da ki orada bir parti meclis üyesi vardı. O çok böyle onun da belki önümüzdeki günlerde ihracını düşünebiliriz. Orada Cansu Bülbül ismi var. Birçok ilde mesela Muğla'da ve birçok ilde önümüzdeki günlerde önümüzdeki hafta yeni atamaları duyacağız.
1: Peki.
0: Önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi adına çok hareketli günler bekliyor bizi. Bekliyor.
1: Peki. Şimdi Mehmet Faraç'a döneyim. Sayın Faraç, bugün az önce yayına girmeden önce şöyle baktım. Sosyal medyada önüme düştü. Çanakkale İl Başkanlığı'nda açıklama yapıyorlar. İl Başkanlığı'nın önünde. Görevden alınan il başkanı diyor ki ben diyor bunu diyor tanımıyorum diyor. Bu kararı tanımıyorum diyor. Kabul etmiyorum diyor. Çünkü diyor parti meclisi diyor zaten yeteri sayıda değil. Bu diyor butlan kararından sonra oluşan parti meclisinde de yeter çoğunluğu yoktur. Bu diyor yasal değildir. Ben tanımıyorum. Bütün Çanakkale'lileri de buraya çağırıyorum diyor. Bu benzer tabloları birkaç ilde hatta başka sayılarda da olabilir. Gördük. Şimdi bu çift başlılık nereye kadar gidecek? Bir de bugün Özgür Özel grup toplantısında da konuştu. Gökhan Günaydı göreve iade edildi. Şimdi bize genel bir çerçeve çizer misiniz? Bu evet. Yani iki CHP var gibi, paralel CHP. Ya Kadir İnanır'ın cenazesinde iki çelenk vardı ya.
3: Evet.
1: Kadir İnanır'ın Türk sinemasının önemli ismi, merhum, Allah rahmet eylesin, bir kez daha rahmetle analım kendisini. Kadir İnanır'ın cenaze töreninde sevgili izleyiciler CHP Genel Başkanı diye iki çelenk vardı. Özgür Özel çelenk göndermiş. Sayın Kılıçdaroğlu haliyle tabii yasal olarak Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için Kılıçdaroğlu da göndermiş. Bu çift başlık nereye kadar gidecek?
2: Evet, çok teşekkürler. Biliyorsunuz bu FETÖ taktikleri paralel yapı diye bir sistemi de gündeme getirmişti. Devletin içerisinde paralel yapı, medyada paralel yapı, siyasette paralel yapı. Türkiye'de de biliyorsunuz çok ilginç bir olay oldu CHP'deki bugünkü tartışmaları zirveye çıkartan. Biliyorsunuz hırsızlar, hırsızlık yapanlar, araba çalarlar, altın çalarlar, eşya çalarlar. Dünyanın her tarafında budur, cüzdan çalarlar, cep telefonu çalarlar. Türkiye'de parti çaldırır. Şimdi bakın bu parti çalmanın ardından bu kadar pervasız bir yönetimin parti şaibelerle adeta çalmasının ardından böyle il örgütlerinin olması beni şaşırtmıyor. Yani tepe neyse alt tarafta öyle bir örgütlenmeye gitmişler. Hep şuna dikkat çekmeye çalıştım. CHP'nin şu anda üst yapısı neyse bu Özgür Özel yönetiminde Ekrem İmamoğlu Özgür Özel işbirliğinin sonucu üst yapı neyse alt yapı da o. Bir defa şu anda İl ve ilçe örgütlerine gelenlerin, yerleştirilenlerin yarısından fazlası il tespitleri var. CHP'nin geçmişiyle ilgileri yok. Yani CHP'li değiller bir defa.
1: Ama siz çok toptan bir değerlendirme yapmıyorsunuz.
2: Yok yok, %50'si öyle böyle. Ben gidiyorum, örgütleri tanıyorum ben. Yani dışarıda mesela Güneydoğu'da çok büyük bölümü başka partilerden devşirilmiş yönetimler var. Çok büyük bölümü diyorum. Güneydoğu'nun ağırlıklı bölümü. Akdeniz bölgesinde var, Orta Anadolu'da var. Bu niye biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey duydum ben. Cumartesi günü burada biz Şile'yi tartıştık ya, orada çok çarpıcı bir şeye tanık olmuştum. Mesela bu şu an cezaevinde olan Özgür Kabadayı ile şu anki ilçe başkanı bir toplantı yapıyor. Böyle bir genel toplantı, partileri toplandığı bir yerde. Ve orada çıkıp şöyle bir konuşma yapıyorlar. Biz eskilerle yürümeyeceğiz. Orada o gün kim oturuyor biliyor musunuz? İki Şile'nin eski büyük CHP'li eski belediye başkanı ve eski ilçe başkanları oturuyor.
1: Bu ne zaman diyorlar?
2: Bu geçen sene. Bu tutuklamadan önce. Ya bakın bu o kadar net ki. Biz eskilerle yürümeyeceğiz şeklindeki o strateji sadece İstanbul'da Şile değil. İşte biraz önce dikkat çektiğim. Yurt genelindeki örgütlerin yarısından fazlasının etkili olan il ilçe yönetimlerinin çoğu CHP'li değil. Bu bir. Eskilerle yürümeyeceğiz. Mesela bu Özgür Kabadayı eski belediye başkanının telefonuna çıkmıyordu. Bakın telefonuna çıkmıyor. 15-20 yıl o şehri yöneten
1: Şecahattin Bey'in.
2: Şecahattin Bey'in, Çayıroğlu'nun daha önce telefonlarına çıkmıyor. Eski ilçe başkanlarının telefonuna çıkmıyor. Eski yöneticiler için böyle bir şey. Çünkü yukarıdan Ekrem İmamoğlu ekibi bunları getirmiş ve şöyle bir talimat vermişler. Bu talimat da net. Elimdeki bilgi. Eskilerle gerçekten yürümeyeceksiniz. Yeni bir CHP var ortada. Burada nasıl güçleneceğiz? Biz nasıl ana hedefimize ulaşacağız? Onun için yeni bir örgüt yapın. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ya bu AK Parti'de falan olsa manşet olmuştu. Şile'de parti yönetiminin %85'i belediyede çalışıyor. Belediyede çalışıyor ya.
1: Bir dakika, parti yönetiminin...
2: İlçe yönetiminin %85'i belediyede çalışıyor. Ya arkadaş.
3: Kanık sandı artık o.
2: Bak şimdi bakın.
3: Şey değil ya.
2: Biz bakın eğri otur doğru konuş. Böyle bir şey olmaz. Böyle siyaset olmaz. Sen o zaman o belediye başkanının ilçe yönetimi olarak hiçbir yaptırım yapamazsın. Hiçbir uyarı da yapamazsın ona. Sorgulayamazsın da. Zaten bu yapı ve sorgulanmamışlık yüzünden bu belediye başkanı ve arkadaşları içeride. Ve nitekim dün başkan yardımcısı ve 13 kişi de cezaevine gitti.
1: Tutuklandı.
2: Şimdi bakın.
1: Bu arada Şile soruşturmasında 13 tutuklama var.
2: Evet.
1: Onu hatırlatalım.
2: Evet, net. Şimdi devam edeyim. O niye CHP'li değiller? Asıl konuya gelin. Zaten CHP'nin o Altıok geleneğinden gelmiş olsalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğunda oturan liderine böyle ahlaksızca saldırmazlar.
4: CHP'nin tarihinde böyle bir şey yok. Böyle bir şey görülmemiştir. Baykal, Karayalçın, efendim rahmetli yine Erdal İnönü, hep o dönemi biliyorum. Ya her zaman olay olur. Her zaman yanlış atama olur. Yanlış adaylar olur. Ama kimse genel başkana küfür etmez. Kimse bu Şahin Bey'dek olduğu gibi, ahmak gibi burada programın altına bizim Şahin Bey'de ilçe başkanı. Ya arkadaş.
1: Nere Şahin Bey?
4: Antep. Oradan bu programın altında Kemal Bey'le konuşuyor, altına küfür yazabiliyor ve bugün şutladılar gitti. Siyasetten bitti. Attılar, aldılar. Ya geçen ben dikkat çektim o saatte. Niye ona dikkat?
1: Antep'in Şahin Bey ilçe,
4: ilçe başkanı. Ya ilçe
1: başkanı mı?
4: İlçe başkanı partinin ilçe hesabından ağır hakaret ediyor. Şimdi orada milletvekiline de yaptılar bunu. Şimdi niye CHP'li değil? Bunlar CHP'li olamaz ki. CHP'de bir siyaset ahlakı vardır. Bakın Urfa'da ben o dönemde böyle izlerken çok daha gazeteci kapat giderdim. Urfa'da CHP binası içerisinde yaşlı başlarına da takke olan tesbihli amcalar otururdu. Ve bunlar ezan Allahu Ekber dedi. Kalkar giderlerdi, namazlarını kılarlardı, gelirlerdi. Onların çocukları, onların dedeleri de CHP'deydi. Babaları da CHP'deydi. Şimdi çocukları da CHP'deydi. Ama bakın şu anda Güneydoğu örgütlerinin tamamında böyle bir yapı yok.
3: Dedelerinin dedeleri zamanında başka parti yoktu zaten.
4: Hayır yoktu da bak 1940,
3: başka partili olma
4: 1946'dan
3: yok.
4: Sonra vardı
3: 1950'den sonra ha. İlk çok partili tamam, adam gibi seçim. Sonra ama zaten CHP'yi
4: hayır,
3: gönderdi.
4: Hayır ya siyasete yani. Girmeyebilir adam CHP'li ama. Yani Urfa'da öyle insan var ilk kurucularından mesela. Ama partiye girmemiştir. Partiye girmiş sonuçta. Şimdi şöyle bir şey var bakın. İki başlıda bir örnek vereyim. Bazı şehirlerde il başkanı Kemal Bey'den yana duruyor. İlçe başkanı bir bölümü Özgür Özel yanı. Mesela Urfa'da. Geçen hafta Mustafa bilir. Kemal Bey genel merkezi ziyaret edenlerden biri Urfa il başkanı. Ama Eyyubiye ilçe başkanı Özgür Özel'i karşılıyor Diyarbakır Havaalanı'nda. Bak bunun gibi 12 tane örnek var elimde. Böyle bir bölünmüşlük de var. Nasıl olur böyle bir şey ya?
1: Ne olacak?
4: Şöyle bir şey olacak. Biraz önce Sayın Rıfat Dalbantoğlu'yla da görüştüm bu
1: genel sekreter.
4: Evet genel sekreter. Kendisi çok başarılı, çok saygın bir siyasetçidir bu arada örgütün yıllardır tabanında. Bunları sordum ben. Dedim ki bu niye hepsi ihraç edilmedi? Bir önce Mustafa dikkat çek. Bunların dedi dosyaları var, belgeleri var yaptıkları hakaretlerin dedi. Şunu söyleyeyim. Bu
3: ihraç edilenlerin mi var, edilmeyenlerin mi?
4: Edilen, ihraç kararı olan 7 kişiyi söylüyorum. Şimdi bakın iki şey var orada. Bir defa geçen hafta Harit'te Ferhat da sordu. Ali Bey de dedi ki ya niye aldırmıyorlar? Ben de dedim bugün olmasa yarın. CHP'nin bütün...
1: Evet geçen hafta böyle bir diyalog oldu. Ferhat ne zaman alacaklar?
4: Cumartesi dedi. Ben dedim bugün olmasa yarın. Çünkü kararlı. Ben hatta şuna dikkat çektim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ya arınacağız dedi mi arınacaktır. Geri dönüşü yok ki bunun. Ben şunu biliyorum. CHP'nin 81 il örgütü de revize edilecektir. 800 ilçe örgütü de. Oradan gerçekten CHP'nin kurumsal kimliğine saygılı partiye bir şeyler katanlar duracak ve bugün aldığım bilgide diğerlerin tamamı
1: peki,
4: gidecek.
1: Peki. Tamam şimdi gidecek. Mehmet Bey şöyle bir durum var. Hem Ferhat'a soruyu sormadan önce şunu da size sorayım ama iki cümleyle cevap istiyorum.
4: Evet.
1: Ne olur süreyi şey yapalım.
4: Ferhat kızıyor sonra.
1: Estağfurullah. Şimdi Özgür Özel'in etkinliklerine bakıyoruz. O fondaş, yandaş medyanın şeylerine bakmayın. Onlar açı oyunlarıyla şey yapıyorlar. Böyle yerden sevgili izleyiciler şöyle çekiyorlar. Böyle kalabalıkları üstten çekip kaç kişi geliyor. İşte yüz binler aktı, on binler yok. Görüyoruz yani İzmir'de bile il başkanlığı binası adı altında bir yer tutuldu. O yerin önünde bir kalabalık var dendi. Sonra bir baktık ki başka görüntüler çıktı ortaya. Öyle yani İzmir'le kıyaslanmayacak bir kalabalık toplam. Şimdi Özgür Özel böyle. Kemal Kılıçdaroğlu da böyle gümbür gümbür şu anda miting meydanlarında yok. Yani şunu bize analiz eder misiniz? CHP seçmeni kendini geri mi çekti?
4: Evet. Hep dikkat eder misin sevgili Gürkan? Böyle hep tartışmada burada TGRT'de ki bu program senin güzel koordinatı çok güzel izleniyor. Çok büyük tepkiler görüyorum inanılmaz. Hep şunu dikkat çektim ve oradan da o konuda da ben tepkiler aldım. Bakın CHP'nin hep asli tabanı diyor. O taban seyrediyor. Sokakta bağıranlar dikkat edin. Özgür Özel'in miting diye yaptığı toplantılarda marjinal grupların bayrakları var. CHP'liler yok. CHP'liler izlerler. CHP'liler olayı süzgeçten geçirirler. Nereye gittiğine bakarlar. Kim doğru kim yanlış hesabını yaparken bir tek rotaları vardır. O altı ok. Ona bakarlar. Kim orayı tutuyor, kim oraya sarılıyor, kim onu ileri götürecek. Bu iki başlılık sona erecek. Bir defa şunu söyleyeyim. kesinlikle ve kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı geçen bir anket firmasının da
1: biz burada yayınladık.
4: Evet, burada yayınladık. Orada dikkat çektiğim şey, haftalardır burada dikkat çektiğim şey, CHP'nin tabanının 65-75 arası yüzde, o kitlenin tek dayanağı Atatürk, Cumhuriyet'tir, altı oktur. Onu bir yere kıpırdatamazsınız. Özgür Özel'in Feriştah'ı da gelse, Ekrem İmamoğlu'nun kralı da gelse kıpırdatamazlar. Geçmişte 12 partinin nasıl tabelası yoksa, bunların kurulacağı tabelada Urfa Eskicisi pazarında 25 liraya satır biter gider. Bu kadar yani, söyleyeyim sana.
1: Çok.
4: Neden? Evet. Bu kadar açık söylüyorum. Açık söylüyorum.
1: Şimdi biraz önce Ersan Şen ne diyecek buna, evet, ama gelmeden önce Ferhat Murat'a
4: şuna söyleyeyim bir cümle. Biraz önce gerçek CHP'liler o il başkanlarını nasıl saldırdıklarına dikkat çektim ya, görevden alınıyorlar. Ama bakın çok ilginç bir şey oldu. Bugün bir atama oldu. Mahmut Duyan. Bakın bu çok ilginç, izleyicilerimiz.
1: Mardin İl Başkanı.
4: Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Mardin İl Başkanı. CHP, gerçek CHP'li nasıl sahip çıkıyor? Sayın Kılıçdaroğlu nasıl sahip çıktı? MYK'sı bunun örneği. Adam iki defa kongrede seçiliyor, görevden alınıyor. Son görevden alınması da Kemal Bey döneminde. Tekrar seçiliyor kongrede. Bu sefer Özgür Özel ekibi alıyor bakın. Ve yine bugün Sayın Kılıçdaroğlu tarafından Mardin İl Başkanlığı'na atandı. Sebebi de şu: Güneydoğu'da partinin zor oy alabildiği bölgelerde Mahmut Duyan gibi isimler ısrarla kongrelerde tekrar seçilip tekrar alınabilecek güçteyse, bunun sebebi o bölgedeki sosyoekonomik politik yapıya egemen olmaları, orayı köyü çözümlemeleri, orada birlik beraberliği sağlamalarıdır. CHP böyle il başkanlarıyla büyüyecektir.
1: Peki. Alayım ben şunu şöyle bir saniye. Evet.
4: Ya sebep şuna dikkat çekmem nedeni, o asli CHP diyorum ya. Niye görevden alınıyor? Niye bazıları da ısrarla göreve getiriliyor? Mahmut Duyan ilginç bir örnektir. Önümüzdeki dönemde bu 81 il başkanının atamasında da bu kriterler göz önüne getirilecek ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem arınma hem birlik beraberlik çağrısı olumlu bir rotaya doğru sürüklenecektir.
1: Peki. Ferhat Murat, bu çift başlılık nereye varır sence?
3: Nereye varacağını önceki haftalarda ifade ettik. Özgür Özel parti kuracak. Yani burada artık bunun farklı bir alternatifi yok. Daha doğrusu Özgür Özel'i motive eden güçler parti kurulmasını istiyor. Ve onun
1: motive
3: da,
1: eden güçler.
3: Evet. Yani Ekrem İmamoğlu.
4: Silivri güçleri.
3: Ve onun motivasyonu içerisinde olan isimler. Dış mihrakları konuşmuştuk geçen hafta, o yüzden çok fazla açmayacağım. Her zaman Türkiye'nin iç siyasetinde dış mihrakların etki etme arzusu vardır. Siyasi partilerin buna müsaade edip etmeme durumu vardır. Bunu görmemiz lazım. Şimdi dolayısıyla Özgür Özel olabildiğince CHP'yi yıpratıp kendisine oy transferi yapmayı arzu ediyor. Benim gördüğüm o. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tarafı da açıkçası bir an evvel Özgür Özel istifa etsin de gitsin beklentisi içerisinde ki önümüzdeki günlerde ya bak parti içerisinde durmadan kaçıp gittiler söylemini de kullanabilmeyi arzu ediyor. Şimdi mutlak butlan kararının çıkmasının üzerinden 40 gün geçti. Yani mutlak butlanın 40'ı çıktı diyebiliriz.
1: Doğru, 21 bugün tam 39-40.
3: Evet. Dolayısıyla arınma kavramının en sert ya da en net hamlelerinden bir tanesini gördük. 26 il başkanı önemli bir değişiklik esasen. Daha öncesinde de 7 tane il başkanı görevden alınmıştı önceki hafta. İstanbul'u da değişmiş olarak 8, varsayarsak.
1: 8 almışlar toplam galiba.
3: 26, Erzurum, 6, 8 Bursa, mi? Bitlis, Ankara, Antalya, Kayseri.
1: 34 galiba toplam.
3: İstanbul'da neyse, sayarsak 33-34. Dolayısıyla geriye aslına bakarsan ne kalıyor? 32-33 tane il kalıyor değişmesi beklenen. 15 tane ili Mustafa Bey'in verdiği ben Kemal Bey'le beraber yürüyeceğim diyen il başkanlarını dikkate alırsak aşağı yukarı 32 tane ilin değişimi hızlı bir şekilde yapılmalı. Neden yapılmalı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu saatten sonra koltuğu bırakmaya niyeti olmadığını da görüyoruz. Ancak parti içi tartışmaların bu denli hakaret boyutuna, en azından kurumsal boyutta gelmemesi için atması gereken adım budur. Ben hep bunu söylüyordum. Yani 40. günü çok da böyle erken bir zaman dilimi olarak görmüyorum. Onu söyleyeyim öncelikle. Ayrıca o il başkanlarında 973 ilçe başkanını kurumsal kimliğe zarar vermeyecek boyuta getirmesi lazım ki biz artık CHP'deki ihraç gündemini şu ilçe başkanı görevden alındı da falanca ilçe başkanı göreve getirildi şeklindeki gündemlerden artık gerçek gündeme dönmemiz lazım. Bir sahanın, sokakların gündemine dönmemiz lazım. Emeklilerin gündemine, hayat pahalılığına, yine yolsuzluk iddialarıyla milletin çalındığı ifade edilen paralara dönmemiz lazım. Aksi halde biz CHP içerisindeki kısır tartışmalarla ülke olarak da çok bir irtifa kat edemeyiz şeklinde bir Peki. düşünceye sahibim. Son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu saatten sonra evet kurumsal kimliğinin bir değeri var. Ama bu arınma meselesi üzerinden tartışmayı çok daha gündemde tutmaya devam ederse bu kurumsal kimliğindeki kendisine yönelecek oylara da bir rezerv koyabilir. Ancak arınmayı tam anlamıyla biz düşüneceksek, konuşacaksak yolsuzluk iddialarına bulaşan belediye başkanlarının en azından üyeliklerinin askıya alınması kararlı bir arınma Sen adımını gösterir.
1: İmamoğlu ve
3: İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının en azından Peki. üyeliklerinin askıya alınması arınma kavramının altını doldurur. Aksi halde sadece Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan hakaretler ve kurultay özelinde kalır. Ben bunu çok da yeterli
4: hem sosyopolitik Peki. hem örgüt yapılanmasında, legal ve illegal örgüt yapılanmalarında ki benim kitaplarım birini girişinde
1: illegal ne demektir?
4: Söyleyeceğim. Kitaplarım girişin birinde şu söz vardır. Baş giderse gövde dağılır. Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nden şimdi değil zaten bir yıl önce derhal ihraç edilmeliydi. Çünkü bugün CHP'nin bu kadar ilçe başkanı tutuklanması, işte Antalya belediye başkanı tutuklu birazdan getireceksin gündeme. O ve benzerlerinin deşifre ettiği o rezaletler daha büyümeden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısını sarsmadan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatını, umudunu kirletmeden, toplumun içerisindeki tepkileri büyütmeden ihraç edilmeli. Zaten gerçekten öyle hakimin karşısında savcının karşısında şiir okuyan Ekrem İmamoğlu her tarafa böyle zeytin dalı uzatan bir portre gerçekten zaten CHP'li değil de hadi diyelim CHP'yi efendim sevdiğini falan iddia ediyor. Ya CHP'yi seven bir insan CHP'yi kirletmez. Peki. CHP'yi yıpratmaz. Peki. Kendiliğinden istifa eder. Ama o kahraman olmak için yapıyor bunu. CHP'nin içerisinden şaibeli kahramanlar çıkmaz. Peki. Mustafa Kemal'ler çıkar. Peki. Bu kadar.
1: Oğuz kısa tut. Kısa Çünkü tutacağım. Senin işin uzun bugün.
5: Yok kısa tutacağım. Şimdi bir tarafta Özgür Özel'in günlerdir sosyal medya ekibinin özellikle yaptığı siz de bahsettiniz. İşte kamerayı böyle tutuyorlar, çapraz tutuyorlar, Dar açı. Yatay tutuyorlar.
1: Dar açı çekimler.
5: Dar açı çekimler. Şimdi bu bir siyasi ziyaret mi? Siyasi Dar partilerin kuracağı partinin altyapısı mı? Öyle görünüyor.
1: Bir arkadaşım ama, şey yazdı. Kadraj mühendisliği.
5: Ama baktı.
1: Doğru. Kadraja göre ayarlıyorlar böyle kadrajı.
4: Çok kalabalık.
1: Kalabalık izdiham vesaire diyorlar ama bakıyorsunuz.
4: Yapay zekayı evet. falan kullanmıyorlar.
3: Ama yani. Asıl yapılması gereken sandık mühendisliğidir.
5: Şimdi baktığınız zaman bu yani Diyarbakır'ın ciğerini yemekten bir turistik gezi havasından öteye geçmiyor. Çünkü parti kuracaksanız yoğun bilginin olması lazım. Gerçek görüntülerde o ilgiyi göremiyoruz. Genelde magazinsel boyutuyla Özgür Özel hareketli, neşeli yerinde duruyor. Ya konuşurken mikrofonla oynamasını bile hoşuna gidenler var. Mikrofonun logosunu mesela TGRT mikrofonunu koyuyorsunuz örneğin. Onun logosunu soyuyor ya. Ya bayılıyorum bu adama diye yorum yapanlar var. Sonra ben açıyorum mesela. Hiç üşenmiyorum o yorum yapanları tek tek açıyorum. 3 takipçi var. X, Y, Z, işte MYD diye bir kod.
1: Troll ağa çalışıyor. Troll. Musun sen?
5: Yani çok belli. Mükemmel bir şekilde troll ağa. Bence hala çalışıyor.
4: Hala %50 iş başında.
5: Söylemlerde bir
4: sosyal medyadan görünüyor bu yapı.
5: Söylemlerde bir sürekli umut aşılama gayreti var ama bence Özgür Özel'in kendisinin bir umuda ihtiyacı var.
3: Ama şunu da söyleyelim şimdi. Geçen Gürkan da ifade etti. Gürkan Duman. Yani CHP seçmeninin ağırlıklı kesimi Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi diye sorduğu zaman Özgür Özel'den yana.
5: Şu an için tablo öyle
3: yani
5: görünüyor.
3: Gözlemlerken, izlerken yani şu, eğilimini buraya gönderiyor. Yapsam, ancak şöyle yani bu şu değil. Sokakta önemli olan iktidar olmak için hep diyoruz ya CHP dışından ne kadar oy alabileceğiniz burada
1: hem
3: yok.
1: Hem var hem de CHP'nin seçmeninde de şöyle bir yorum acaba yanıltıcı olur mu bizim için? Kemal Kılıçdaroğlu'na işte geçmişten gelen çeşitli türlü sebeplerle tepki duyanlar var. Hı hı. Önemli ölçüde evet, sayabiliriz. Evet. Ama Özgür Özel'e de destek olan yok. Yani destek az.
3: Evet.
1: Bunu söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu'na tepki var gibi duruyor ama Bir yandan da Özgür Özel'e de destek yok gibi
3: duruyor. Bağrına basma dediğimiz mesele yok. O da niye yok? İşte aslına bakarsan bu yolsuzluk iddialarına verdiği reaksiyon, verdiği refleks, yani nobran tavırlarla belediye başkanlarını kaçırması, diğer partilere geçenleri ayrıca tutuyorum. Çok yolsuzluk kısa iddialarına çok
4: Zaten 5.6 almamış mıydı ya abi, ankette?
5: Bir tek grup toplantılarında Ankara'ya gidiyor. Orada da dikkat edin, grup konuşmasında yeni kuracağı partinin fikri altyapısını oluşturma gayretleri var. Orada da sırf yani buna oy tırtıklama dersiniz, işte seçmen taşıma dersiniz, bilmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir cenazeye katıldığına dair bir görüntü serdettiler. Yuhlama sesi efekti eklemişler üstüne mesela. Bunlar çok ilginç. Diğer tarafa bakın. Şimdi sessizliğini ve sükunetini koruyan 2,5 yılın evde oturduğu ya da ofisinde çalıştığı, boşa geçirmediğini ispatlayan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Evet, genel yani, merkezde doğru duruyor ve bunlar hepsi ilmek ilmek örülmüş. Özgür Özel bu kadar medyatik ve magazinsel yönü öne çıkıyor ama asıl hamleyi Kemal Bey yapıyor. Yani her vurduğu,
1: biz onun için dedik, adım adım.
5: Her vurduğu kılıcı bir parçayı kesip alıyor. Her vurduğu ve önemli parçaları kesip alıyor ve bunları da bir sıralamaya koymuş. Yani önce kafasını kesip sonra ayaklarını almıyor. Kolunu kesiyor, bacağını kesiyor. Tabii
1: sembolik olarak.
5: Böyle sembolik olarak tabii ki, yanlış anlaşılmasın. Magazinsel yönüne işin hiç girmiyor ve magazinsel yönünden gelen paslara da yanıt vermiyor. Önce parti yarın söylüyor. Özgür Özel'in daha çok söylemleri butlan yönetimi vesaire diyor ama genel siyaset üzerine, ama Kemal Kılıçdaroğlu öncelik parti diye çıkmış. Genelde görevden almalar, ihraçlar vesaire de, yani ben bu meselenin çok uzamayacağını, bir 3 ay sonra tamamen artık Özgür Özel'den, İmamoğlu olmasa da İmamoğlu ekibinden arınmış bir Cumhuriyet Halk Partisi olacağı kanaatindeyim açıkçası. Ve bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir ifadesine özellikle dikkat çekiyorum. Sapanca'daki kampta ne söyledi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış mihraklardan arınması lazım. Yani bu meselenin, evet, günlerdir burada Ferhat Murat söylüyor, işte Mehmet Faraç söylüyor. Bu mesele sadece yolsuzluk, rüşvet değil. Batı'nın ve Amerika'nın Türkiye'de iktidar belirlediği dönemler artık çok geride kaldı. Adı Rand Corporation raporlarında geçenler, CFR kuruluşlarında toplantılara katılan, Chatham House'ta poz verenler artık Türkiye'de iktidar olamaz. Bu bir Batı projedir, projesidir. Ona da bir atıf var orada aynı zamanda.
1: Peki, Ersan Hocama gelmeden Mustafa bir cümle bir şey söyleyecektin. Sendeyiz.
0: Az önce Mehmet abi belediye çalışanlarıyla ilgili bir noktaya değindi. Ben onunla ilgili bilgi vereyim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne geldiği andan itibaren yaklaşık 40-45 kişi olan belediyelerdeki çalışanlar, yani belediye çalışanı olup da CHP Genel Merkezi'nde 2,5 yıldır görev yapan isimlerin tamamını ilgili belediyelere geri gönderdiler. Hatta ben bir örnek de vereyim. CHP Genel Merkezi Yerel Yönetimler Biriminde 3 tane Türkiye'nin çok yakından, yakın zamanda çok konuştuğu Keçiören Belediyesi'nden CHP Genel Merkezi'ne gelip CHP'nin Yerel Yönetimler Biriminde çalışan 3 ismi, CHP'nin parti sözcüsü, aynı zamanda yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı, göreve başlar başlamaz bu 3 ismi ilgili belediyeye geri gönderdi. Keçiören Belediyesi. Keçiören Belediyesi niye önemli? Biliyorsunuz belediye başkanı Mesut Özaslan'la Özgür Özel çok sert bir AK Parti'ye geçti. Bir tartışmaya girmişlerdi. Aradan o tartışmanın üzerinden yaklaşık 2-2,5-3 ay gibi bir zaman geçmesine rağmen o belediye çalışan isimler CHP Genel Merkezi'nde Kemal Bey gelinceye kadar çalışmaya devam etmişler. Bu önemli bilgiyi de paylaşmış olayım. Kemal Bey bu konuda son derece hassas. Yeni atanan il başkanlıkla il başkanlarına şu talimatı verdi. Hiçbir şekilde belediye çalışanı olan bir kimseyi il yönetimine alınmaması noktasında çok ciddi hassaslar ve bu konuda da talimat vermiş durumda.
1: Peki.
3: Gürkan Hacı,
1: hocam şimdi
3: hocama geçmeden bir şey söyleyebilir miyim? Yani bu Özgür Özel'e neden vatandaş böyle kollarını açmıyor ya da sarılmıyor yaklaşımından? Çünkü her tuşa basıyor. Bak bugün grup toplantısında tuhaf cümleler kullanmış. Özellikle geçtiğimiz programlarda bahsetmiştik, bu komedyenler üzerinden bir siyasete yön verme anlayışı var. Herkes bir anda bir stand-up gösterisini pazarlamaya çalışıyor diye. Kur'an-ı Kerim ile ilgili, yüce kitabımızla ilgili yapılan espriye, yani bence hadsizce espriye şöyle bir cümle kullanmış. Demiş ki, sanata saygısı olmayan, şakadan, espriden anlamayın, ifade özgürlüğüne tahammül edemeyen bir anlayış. İfade özgürlüğü dendiğinde bu insanların kutsal kitaplarını, her türlü cümleyi sarf edebilirsiniz gibi bir nokta çıkıyor. Peki aynı o komedyen, pazarlanmaya çalışan isim yine hadsiz bir şekilde Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili öyle gevşek espriler yapsaydı bu cümleyi kurabilecek miydi Özgür Özel? Kuramayacaktı. Dolayısıyla siz bu toplumun tamamından oy almak istiyorsanız toplumun değerleriyle dalga geçenleri el üstünde tutmayacak, onlara alkış tutmayacaksınız. Bunu da sanat adı altında da bize pazarlamaya çalışmayacaksınız.
1: Peki. Hocam, şimdi sizin tezinizi biliyoruz biz. Diyorsunuz ki acilen Özgür Özel'in parti kurması lazım. Kardeşim durma, git artık diyorsun. Bir an önce kur partini diyorsun ama Özgür Özel de o konuda biraz hani tabiri caizse ayağını sürüyor. Yani tam gitmek istemiyor. Ama bir yandan da çift başlı bir görüntü çıkıyor ortaya. Seçmenin tavrını ben kendimce biraz yorumladım. Hani dedim ki hem Kemal Bey'e karşı neden kaynaklandığı konusunda fikirlerim var. Ama hak veriyor musun desen çok hak vereceğim bir durum yok ama. Hani seçim kaybetti diyorlar. Yani bir herhangi bir suçlama yok Kemal Bey'e dair. Şunu yaptın, bu hırsızlıkla anılıyorsun, bu yolsuzluk, bu bilmem ne, bu yani değil, seçim kaybettin diyorlar. O seçim sayısı da tartışmalı ama neyse, seçim kaybettiği dolayısıyla Kemal Bey'e yönelik bir belli tepki var ama Özgür Özel'e de bir kucaklama yok. Böyle arafta kalmış bir CHP seçmeni var diyoruz, katılır mısınız buna?
6: Bize göre kucaklama yok bence.
1: Kucaklıyorlar mı?
6: Böyle gözüküyor. Yani gidişat o.
1: Nerede kucaklıyorlar yani, mesela?
6: En azından sokağa indi. Onun tadına varıp devam ederse, kesmezse bu sokakla kucaklaşmayı, otobüsün üzerinden inip hakikaten insanlarla birlikte yol alırsa bence gidişat
1: ama hocam bir kıyaslama yaparak
6: kucaklama biçiminde olacak. Öyle gözüküyor. Bir dakika, böyle bir anda olmaz.
1: Kıyaslama yaparak mı söylüyorsunuz? Yani bir siyasi parti genel
6: yok, görüyorum.
1: Eski genel başkanından bahsediyoruz.
6: Ya görüyoruz yani. Gördüğüm benim o. Yani gelen en azından bilgiler, görüntüler
1: bunu,
6: bu
1: yönde. Çürütmek için söylemiyorum da. Mesela sizle ben, Ersan Şen'i ben alsam yok, şu anda canım. Salı pazarına gitsek siz yürüyemezsiniz
6: yok,
1: fotoğraf
6: çektirmek. Yok o kadar olmaz. Yani.
1: Nasıl?
6: Olmaz.
1: Siz de hocam ne demek? Olmaz. Herkes tanıyor sizi.
6: Ben şimdi şöyle gireyim mesela.
1: Değil mi şimdi yani? Bence, öyle değil mi Ferhat? Bence. Oğuz. Bence. Sizi de, biz daha büyük kalabalıklardan bahsediyoruz.
6: Bence.
1: Değil mi?
3: Kitlesel kalabalık.
1: Kitlesel kalabalık. Yoksa bence, girdi mi? Bence, elbette Özgür Özel'i tanırlar, severler, ilgi gösterirler.
6: Bence iyi gidiyor.
1: İyi mi gidiyor?
6: İyi gidiyor. Tabii devam etmesi lazım. Partiyi kurmaları gerekirdi. Niye kurmuyorlar onu ben bilemem. Tabii niyet okuyuculuğu yapamam. Yalnız mesele zor bir mesele tabii. Kolay değil. Hukuk üzerinden artık okumanın bir faydası yok. Çünkü mutlak kararı ve tedbirle ilgili görüşlerimi daha önce söyledim. Bundan sonra tedbir kararı olduğu sürece anladığımız kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu o yönde. Yani parti meclisinin önemli sayısı istifa etse de delege imza toplasa da olağanüstü kurultaya gitmeyecek ve temyizi de geri çekmeyecek. Yani başvurusundan vazgeçebilir Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen ve bir an önce parti içi demokrasi gereğince delegeye, tabii ben ısrarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerine götürmesi gerektiğini söylüyordum. En azından eğilim yoklaması için bunu yapmayacağı belli. Düşmanlaşma çok fazla orada öyle gözüküyor. Yani ayrışma tabii had safhada yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Özgür Özel'in de birbirleri hakkında iyi düşünmedikleri ortada. Yani her ne kadar şu anda mesafeli dursalar da bu şekilde bir görüntü kendisini göstermiş. Burada bütün mesele Gürkan Bey, partilerin, liderlerin, Sayın Erdoğan'ın ve karşısına çıkacak adayın %50 artı biri nereden bulacakları? En büyük problem bu.
1: Bu soruya daha gelemedik.
6: Evet, yani ama bu problem bence bu problem hukukun da önüne geçip siyasetin bu süreci yönettiğini gösteriyor. En azından halkta bu tür bir algı var. Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden de tartışmak istemiyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde tedbirle zaten genel başkan konumunda, bunu bırakmak niyeti yok, arındıracağını söylüyor. Sonuçta halk seçmen iradesi belirleyici olacak. Biz burada kimin önde bitireceği veya kimin öne çıkacağı ile ilgili, kimin kaybolacağı, kimin buhar olup uçacağı ile ilgili tahminlerimizi sübjektif veya objektif olarak söyleriz ama bunun kararını, tercihini halk verecek. Şu anlayış iyice siyaset sıkıştırır. Efendim işte Özgür Özel'e ve yanında yer alanlara siyaset yaptırmamak. Sahadan tamamen bertaraf etmek. Nasıl bu tür, yani bunu siz soruşturmalar üzerinden de yapabilirsiniz. Bunu siz parti kurdurmayarak da yapabilirsiniz. Bunu siz başka türlü de yapabilirsiniz. Yani bu tür meselelerin bence seçimlere onu sokmayarak, öyle söyleyeyim size. Bunları da sokak konuştuğu için bunların da bence iktidara da, Sayın Erdoğan'a da ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimine de kaybettireceğini düşünüyorum. Yani bunların karşılığı, yani ben karşımda istediğim gibi bir aday ve seçime girebilecek siyasi parti veya partiler bulmak istiyorum. Veya bunlar ayrışsınlar, parçalansınlar, üçüncü yol kursunlar, böylece bölünerek gitsinler. Bunların bence sahada olumlu karşılık bulmayacağını ben düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden bir daha Sayın Faraş'la tartışmaya da girmek istemiyorum. Çünkü o arınacaklarını, çok başarılı olacaklarını ve iktidara yürüyeceklerini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ya kendisinin veya göstereceği adayın Cumhurbaşkanı olacağını hayal ediyor. Öyle düşünüyor.
4: Hayal etmiyorum. Gerçeğin fotoğrafını çekiyorum.
6: Gerçeğin fotoğrafını.
4: Anketler gösterdi.
3: Şimdi fotoğrafları çok gördük biz Sayın Faraş.
6: Kendisini bu konuda iddiaya girmeye davet ediyorum. Ve bunun için de el
4: hocam,
6: açık.
4: Şu yani, andan kaybettin.
6: El açık, bak. Hocam, el açık baştan diyorum yani. Kaybettin. Hiç sorun yok.
4: Baştan
6: sorun
4: kaybettin
6: yok.
4: Hocam.
6: Sorun yok. El
4: ankette
6: açık.
4: Ankette 5.6 görünüyor Özgür Özel.
6: Bakın tekrar söylüyorum size.
4: Haftaya 3'e düşecek.
6: Şöyle
4: söyleyeyim size. Sonra 2'ye düşecek. Bakın, şöyle ve sonra geri çekecek hepsi.
3: Peki,
4: bakın öngörülerimi
6: sokakta,
4: altına imza atıyorum.
6: Söz sırası bana gelince insanlar niye bana müdahale ediyor?
4: Müdahale etmiyorum.
1: Yükseltiyorsun.
4: Bana dikkat
6: ya,
4: çektin ya hocam. Bana dikkat çektin ya.
6: Ben bir şey yapmıyorum.
4: Dedim ki iddiaya girelim.
6: Ama ben sözümü bitiririm, cevap verirsiniz.
4: Tamam. Abi, buyur hocam.
6: Aynı salondayız. Birkaç notumdan sakin gideyim o zaman. Sayın Özel'in mahallelerde, evlerde, sokaklarda milletle beraber dirsek teması bence şunu gösterdi. Diyarbakır'da, Gaziantep'te, İzmir, Tire'de milletin söylediği şu. Yani beraber kuralım geleceği. Aynen notlarımdan söylüyorum. Gel mahallede, organize sanayide, üniversitede beni dinle. Derdimi de, çaresini de sana anlatırım. Yani sözcü istiyor halk esasında. Bence bunu başarabilir, devam ederse. Ne yapacak? Yapmaması gereken iki belki husus var. Bir, Sayın Erdoğan'la ve Sayın Kılıçdaroğlu'yla kısır döngü siyasi polemiklerden uzak duracak. Tartışmayacak, cevap vermeyecek. Çünkü Sayın Erdoğan ısrarla bu tartışmayı yürütmek ister. Çünkü bu tür tartışmalar iktidarda olanın işine yarar. Bu tartışmalara girmeyecek. İkincisi de kimlik üzerinden kesinlikle siyaset yapmayacak. Yani az eşit tam eşit dediğiniz zaman o siz az eşitten tam eşite yürüyeceğiniz yerde çoğunluk benden alıp birilerinden vereceksin endişesine kapılır. Bu endişe Mayıs 2023 seçimlerinde yaşanmış ve vatandaşa demiştir ki milliyetçi ve muhafazakar kesimlerden bahsediyorum. Ben içtiğim ayranı tadını bilmediğim yemediğim yoğurda değişmem demiştir. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'na teveccüh göstermemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu esasında Mayıs 2023'te bu işi kaybetmiş, ununu elemiş, eleğini asmıştır. Ama şu anda kendisi elinden partinin alındığını ve tekrar partiye seçimle değilse bile mahkeme kararıyla el koyduğunu ve bu andan itibaren seçmen, delege ve Cumhuriyet Halk Partili üyelerin iradesinde dikkate almayarak dilediği şekilde yol yürüyeceğini söyleyebilir. Bunun üzerinden bir takım hayaller üretilebilir. Bunun üzerinden başarı hikayeleri yazılmaya gayret edilebilir. Ama bunların açıkçası 40'lı 50'li yaşlarda bizim için bile artık geçmiş bir zamanı konuşuyoruz. Siyasete soyunanların önünü kapatamayacağını ve gençliğin her ne kadar önü kesilmeye çalışılsa da biraz önce Ferhat kardeşim bir komedyen üzerinden eleştirdi.
1: Deniz Göktaş.
6: Evet, elbette. Ben de şöyle dikkate alarak tespit etmek istiyorum. Tabii oturup ben burada Anayasanın 27. maddesindeki bilim ve sanat hürriyetinden bahsedecek değilim. Hicir sanatından bahsedecek değilim. Komedyenin 90 dakikalık performansının bir kestinde size göre, bana göre belki girilmemesi gereken ama kendisine göre eğer, bakın şurada hatta bu konu açılırsa diye kararlara da baktım. Tabii hukuk üzerinden anlatıyorum. Toplumsal tepkiler olabilir. Kimseyi %100 hoşnut edemezsiniz. Cem Yılmaz için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Cem Yılmaz çıkar bir paylaşımda bulunur veyahut da bir şeyi, performansını sergiler. Toplumun yarısı öyle der, yarısı böyle der. Meslekler üzerinden atıp tutarlar. Tabii bu defa Deniz Göktaş zannediyorum. İsmini yanlış Deniz söylemiyorum. Göktaş, evet. Tamam. Belki kırmızı alanlara girdi. Zor alanlar bunlar. Yani cımbızladığınızda, önünü sonuna bakmadığınızda. Ben de dedim ki ya bu konuda bugüne kadar Türk yargısı nasıl hareket etmiş? Nasıl? En azından ona bir bakalım ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ne demiş ona bakalım. Şöyle test ettiğim kararlar var lehte ve aleyhte. Rahatsız edici ilk bakışta. Rahatsız edici görülebilir diyor Anayasa Mahkemesi. Ama bir bütünde yapılan değerlendirmede temelsiz ve yakışıksız ifadeler içerdiğinin söylenemeyeceği diyerek ismini vermeyeceğim. 2018'de Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı var. Diyor ki burada siz ifade hürriyeti yönünden hak ihlal etmişsiniz. Yani bu bir aşağılama değil. Alenen aşağılama. Yani dini değerlerin alenen aşağılaması bu değil. Bakın şunu söylüyor Gürkan Bey ona da. Bir bütünde diyor temelsiz biçimde yaralayıcı nitelik taşıyan saldırgan ve yakışıksız ifadeler olması gerekir diyor. Örnekleri burada vermek istemiyorum. Karatasını 2019 yılında Anayasa Mahkemesi böyle bir karar vermiş. Anayasa Mahkemesi 2019'da yine mesela uyduruk din. Bazılarını söylemeyeceğim. Müslümanlar şöyledir. Efendim işte İslam dini şöyle bir inançtır gibi hakaretamiz, aşağılayıcı, tamamen dini değerleri hedef alan peygamber üzerinden, din kitap üzerinden paylaşımların bir sanat performansı da olsa, ifade veya eleştiri yönünde de olsa bunların elbette korunmayacağını, gözetilmeyeceğini, demokratik toplumda yapılabilecek tahammülü mümkün açıklamalar sayılamayacağı söylüyor. Hatta şöyle söyleyeyim size, yani doğrudan çirkin saldırı olmalı diyerek örneğin bir sanat etkinliğindeki paylaşımda veyahut da bir ifade hürriyetinde eleştiride o yapılanı cımbızlayıp almak ziyade önüne ve sonuna bakmak suretiyle buna tahammül gösterilebilir mi? Buna rahatsız edici olsa bile bunu efendim işte gerçekten tek başına saldırgan, o tarafa tamamen saldırı mahiyeti taşıyan, aşağılayıcı, örneğin peygamberi veya kitabını hedef alan sözler sayılabilir mi? Bu konuda epey karar verilmiş. Bu kararlardan gördüğümüz bu şahsın yaptığı performansın en azından bugüne kadar ortaya çıkan emsal kararlardan halkın inandığı dinin değerlerini alenen aşağılama kastı ile hareket ettiğini ve bunun anayasanın 27. maddesindeki bilim ve sanat hürriyetinin ötesine geçtiğini veya ifade hürriyetinin ötesine geçtiğini söyleyebilmek mümkün gözükmüyor. Bu benim düşüncem. Ama tabii ki bunu önüne almak mümkün değil. Şöyle söyleyeyim.
1: İnce bir sınır var orada. İnce bir
6: ince
1: çizgi
6: sınır
1: var.
6: Aşılmamış gözüküyor. Peki, en hocam, azından şey, bugüne kadar şey bunu bakın hoş karşılamayabilirsiniz. Tabii. Rahatsız edici bulabilirsiniz.
1: Bir küçük ilave yapabilir miyim? Müsaade eder misiniz? Ama söylediğiniz örnek Anayasa Mahkemesi'nin veya aldığı
6: İnsan
1: kararlar.
6: İnsan Hakları Mahkemesi'nin var yani.
1: Aldığı kararlar doğru. Hatta bunun mesela Amerika'da, Batı'da, Avrupa'da çok daha ileri, çok daha agresif mizah yapılabiliyor.
6: Bizim,
1: ama şunu bir dikkatten kaçırmamak lazım.
6: O konuda
1: bizim tahammülümüzden ziyade İslam dininin bir kere Hazreti Peygamber ve kitap konusunda bir şeyler dokunulmaz kendi içerisinde kuralları var.
6: Bakın
1: bu kuralları tamam. Göz ardı edemez. Mesela silüeti çizilemez.
6: Tamam. Şöyle
1: yani
6: söyleyeyim.
1: Dolayısıyla şöyle resmi çizilemez vesaire. Bunu şimdi inanç olarak bir kabul dönem, ettikten sonra bunu dönem, siz tartışmaya açmanız tamam. Çok yer ya sizi demiyorum. Yani yok. Bir başka şöyle birinin tartışmaya açması bakın, yersiz oluyor.
6: Mesela Ata Demirer söyledi. Dedi ki ya din konusu
1: bir dakika al ya.
6: Din konusu bizim kırmızı oraya girilmez dedi. Çünkü nereye gideceği belli olmuyor dedi. Açıklamasını dinledim.
1: Doğru.
6: Ama yapma. Yapanı da hemen boğmak doğru değil. Peki. Mesela Norveç'te, İsveç'te bazı memleketlerde
1: orada çok
6: acayip hareketler oldu. Tabii. Bunların asla savunulabilir bir taraf yok. Bu benim dinim. %100 Müslüman bir insanım ben. Elbette ama karşım beni eleştiriyor, onu eleştiriyor, bunu eleştiriyor. Ona bir bakmak lazım. Kişinin kastına, söylediğine, söylediği ortama, bunlara bakmak peki lazım. Bunlar üzerinden rahatsız edici bir takım tamam konuşmalar olsa da
1: CHP'den bunlara uzaklaştık ama bu konuda bitti herhalde. Ben bir reklama gideyim. Reklam dönüşte bir dakika sonra hemen sorun. Mehmet Faraş'la devam edeceğiz. Tamam. Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı sürüyor. Kısa bir ara, aranın ardından devam edeceğiz kaldığımız yerden.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay. Reklamları dinlediniz. Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Portakalın üzerine portakalın kabuğu hiç gözükmeyecek şekilde karanfiller batırın. Bu karanfilli portakalı güve oluşan kısma yerleştirin. Böylelikle güveler dolabı terk edecek ve bir daha güve oluşumu engellenmiş olacaktır.
3: Aklınızda bulunsun.

0: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı sürüyor. Ersan Şen'de kaldık. Profesör Ersan Şen sözlerini tamamlayacaktı. Reklama gitmek durumunda kaldık. Hocam buyurun.
2: Onu şimdi biraz sonra Sayın Farhat cevap verecek bana anladığım kadarıyla ama ben
1: o orada bileniyor.
2: Tekrar şunu söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu hani şahsen tanımıyorum. Herhangi bir
1: nasıl ya? Tanışmadınız mı?
2: Şahsen tanımıyorum. Sadece yıllar evvel Star Televizyon'da Ruhat Mingi'nin programında birkaç programa belki.
3: Var bir öfke var, bilinçaltı bir travma var.
2: Ama milletvekiliydi o zaman. Yani genel başkan değildi. Bahsettiğim epey yıllar evvel. Onun dışında hatırladığım kadarıyla hiçbir yerde oturmadık. Bir muhabbetimiz olmadı. Dolayısıyla

0: ve onu aşan tüm yetkileri keyfi olarak veya yetki kapsamına girmediği halde kullanabilme imkanını vermez. Ama istenmeyen yerde de durmak pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in bu saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne, biraz önce Ferhat kardeşim söyledi, işte kalarak daha fazla oradan oy almak, koparmak olabilir ama bunun uzadığını düşünüyorum ben. Şimdiye kadar çoktan o siyasi partinin ya yeni kurularak veya mevcut adı duyulmamış sıfır kilometre denilebilecek seçime girme imkanı olan, hakkı olan siyasi partilerden birisinde siyasette yol almaları gerektiğinin doğru olduğunu söylüyorum. İsabetli olduğunu söylüyorum. Bunun sonuçlarında Sayın Faraç mı haklı çıkar, ben mi haklı çıkarım? Zaman onun diyorsun. Takdir ve değerlendirmesini biz ne kadar yukarıdan empoze etsek de, söylesek de, söylemeye çalışsak da ki o benim işim değil. Sayın Faraç burada mevcut, yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ama ben Kılıçdaroğlu veya Özgür Özel desteklemiyorum. Ben objektif olarak gördüğümü söylüyorum. Gördüğümde şu anda eğer Özgür Özel, ki geçmişte örneklerinde daha önce yayınlarınızda konuştuk, Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a gitmiş, Sayın Erdoğan milli görüş gömleğini çıkarıp bir siyasi hareket başlatmış. Yani bunlar olur. Bunlardan ama kazanabilir, kaybedebilir. Ya bunlar denemeden görmek mümkün değil. Yani şimdiden ben Sayın Faraç'ın söylediği gibi efendim işte onların kuracakları parti amblemi şurada 25 kuruşa satılır demek, ben o mümkün değil. Yani öyle bir öngörüyle şu anda konuşabilmem, kararlılıkla konuşabilmem aksi yönde de mümkün değil. Yani olumlu olarak da bunu göreceğiz diyorum. Sadece yaptığının doğru olduğunu söylüyorum. Mesela şuradan not almışım, son cümle olarak nakletmek isterim. Yani Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu'yla kavga etmek ve tartışmak yerine hakikaten sizin burada gördüğünüz manzara ne? Şu anda bütün savaşların asıl nedeni enerji ve ticaret gözüküyor. Bundan mütevellit savunma harcamalarınız sürekli artıyor. Türkiye'de son zamanlarda güneşten ve rüzgardan elde edilen enerjiye büyük yatırım var. Bu yatırımlar üzerinde proje üretmek, bunları halka anlatabilmek, sokağa anlatabilmek, onları dinleyebilmek. Bence artık Ferhat kardeşime orada da katılıyorum. Diyor ki ya bu gündemler bizi rahatsız ediyor. Halkın gerçek sorunlarına, gündemlerine inemiyoruz. Yukarıda tavanda bir sürü kavga, seçim hazırlıkları, %50+1'in hesapları. Ama sokağın 7 gün 24 saat yaşadığı sorunlar varlığını koruyor. Gerçekten onların konuşulacağı yerlerin sokaklar olduğunu, mahalleler olduğunu, kahvehaneler olduğunu, okullar olduğunu, kampüsler olduğunu düşünüyorum. Ve bununla ilgili gayret göstermesi gerektiğini söylüyorum. Sayın Özgür Özel'in de yapması gereken bu diyorum ben. Peki. Ama kim başarılı olur olmaz onu zaman gösterir.
1: Şu peki, komedyenle ilgili konuya bir itiraz edeyim. Şimdi şu noktada bir kere dünyada 2 milyar insanın inandığı, Türkiye'de önemli bir kesimin iman ettiği Kur'an-ı Kerim'in dokunulmaz olması gerekir ki TCK 216'da da 3. fıkra yanlış hatırlamıyorsam, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi fiili kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Böyle bir madde var. Ben demiyorum ki alın bunu hapse atın veya başka bir şey yapın. O hukukun işi. Hocayla da hukuki tartışmaya da girmek istemiyorum. Ama siyasi olarak siz geçmişte Diyanet'in yaptığı bir açıklamaya, ki tesettür ayetine parti sözcünüz tarafından çıkıp ayet olduğunu bilmeden Diyanet İşleri Başkanı ayeti söylediği halde bir şeyler saçmalamış derseniz, Diyanet bütçesi üzerinden siyaset yaparsanız, Kur'an'la hiciv yapan veya Kur'an'ı tiye alan bir, bana göre proje komedyeni kürsünüze taşırsanız, sonra insanların karşısına gidip o istediğinizde o duvara toslayabilirsiniz. Ben diyorum ki aynı şeyi o Deniz Göktaş isimli isim, kendisinin mezhebi Alevi örneği, Aleviliğe inanan ya da Aleviliğin değerlerini benimseyen bir sürü insan var. Şimdi bunlar üzerinden bir başkasının hiciv yapmasını ne kadar doğru bulmayacaksak veya Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili ki 5816 yasası var. Benzer hicvi, benzer laçkalığı ortaya koyduğunda nasıl tepki verilecekse Kur'an-ı Kerim'in de bu ülkede çok daha itibar edilmesi gereken bir mesele olduğunu bence unutmamamız lazım. Peki,
0: bir cümle söyleyebilir miyim? Kısmen de destekleyici. Bir defa ben mesela arada söylediğim için tekrar onu sakınca görmüyorum. Cem Yılmaz'ın

0: performansına çok gülerim. Denizli Göktaş'a gülmedim. Ama hicve diyor. Doğru. Din meselesi hakikaten hassas bir mesele. Siyaset üzerinden yapabilirsiniz ama din üzerinden hiciv sanatını konuşturduğunuzda insanların hassasiyetleri aşırı olabiliyor. Bu sadece İslam diniyle sınırlı da değil bu coğrafyada. Başka alanlarda tabii da canım. Yapamazsınız bunu. Yaptığınızda bu ülkede çok insanlar ciddi bedeller ödemiştir biliyorsunuz. Tabii. Bir anda programınızı kaybedersiniz. Bir anda olmadık şekilde taşlanırsınız. Bu konuda katılıyorum. Ama hukuk üzerinden değerlendirdiğimde, suçta ve cezada kanun prensibi anlamında değerlendirdiğimde bence meseleyi tamam yapmaması gerekir. Eleştirebilirsiniz, doğru bulmayabilirsiniz. Ama son zamanlarda böyle bir şanssızlığımız var. Ceza hukukunun iki önemli prensibi vardır. Birincisi suçta ve cezada kanunluk prensibi. İkincisi de şahsi kusur sorumluluğu. Bu prensiplerden taviz vermememiz lazım. Ben sadece Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını, lehte ve aleyhte, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararları var bu konuda. Hassas bir konu olduğunu biliyorum ama ceza hukuku nazarında cezalandırmaya matuf bir fiil yok. Benim gördüğüm o.
1: Anladım. Özgür Özel'in, sadece soruşturma var.
2: Özgür Özel'in kürsüye taşınmasını
0: önerdi. Yanlış. Doğru değil. Ben söylüyorum onları zaten.
1: Mehmet Bey sizdeyiz şimdi.
0: Girmemesi gerekiyor.
1: Ama sınırı tutalım. Çok konumuz var.
3: İslam'ın peygamberini de Kur'an-ı Kerim'i de.
1: Yok ben öbür konuda.
3: Hayır biliyorum. Savunmak için yasaya da gerek yok. Her Müslüman gayrimüslim de olsa kim olursa olsun saygı göstermek zorundadır. Milyarlarca insanın saygı duyduğu bir dini lidere ve onun kitabına. Hiç ben bunu reddederim baştan. Kimse bunu şov malzemesi yapmasın. Evet şimdi bakın. Ersan Şen hocama katılmıyorum. %99'una katılmıyorum.
1: Katılmıyorsun.
3: Katılmıyorum. Bir tek kendisinin burada olmasına katılıyorum. Şunu söyleyeyim. Bakın Kemal Bey'e Sayın Kılıçdaroğlu'na hiç tanışmamış diyor. Ben de Özgür Özel'i hayatımda hiç canlı görmedim. Sesini de bilmem, konuşmadım da.
0: Ben Özgür Özel'i de tanımıyorum.
3: Ha tamam. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın. Biz çok siyaseti, güzel. Biz siyaseti diyor ya Kemal Bey diyor. Ununu eledi, eleğini assın. İşte Özgür Özel yeni bir figür, halka temas ediyor, şunu anlatıyor. İşte halk, ben de şunu söyleyeyim. Bakın siyaseti bir arena ya da bir tarla olarak analiz edersek, göz önünde bulundurursak Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun yürüdüğü o tarla zehirli. Oraya atılan tohumlar zehirli. Oradan bir şey çıkmaz. Hiçbir şey çıkmayacak. Nedenini söyleyeyim. Şimdi böyle Özgür Özel yeni bir lider, yeni bir Ecevit gibi sanki Karaoğlan gibi böyle kafaya şapka falan takarak domates kasasının üzerine çıkarak lider olunmuyor ki. Liderler zor zamanlarda çıkar. Liderleri halk yaratır. Liderleri Ekrem İmamoğlu yaratmıyor. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında el pençe divan duran, kürsüde İmamoğlu konuşurken Özel gibi figürle lider olamaz. Çünkü kendi iradesini hiçbir zaman ne örgüt üzerine, ne parti üzerine, ne de partinin ideolojisi üzerinde yürütemez. Yürütemedi de. Şimdi bir şey söyleyeyim. Parti kurulacak. Zaten geçen buradaki ankette dışavurda 5 civarında, 5,5 civarında bir oy görünüyor. Türkiye genelinde seçime girerse, ki ben biraz önce söyledim, 15 günü içerisinde o 2'ye düşecek. Göreceksiniz burada. Nedeni şu. Ya bir lider diyelim ki Özgür Özel ekibi parti kurdu. Şimdi parti kuran insanlar bir tüzük yaparlar değil mi? Bir parti programı yaparlar. Peki arkasında bu kadar şaibe olan, ya abi Veli Ağbaba olayına bakın ya. En yakın arkadaşı Veli Ağbaba ama Ali Mahir Başarır. Şimdi bu insan ve benzerleriyle yola çıkarken, toplumun karşısına çıkarken bu kişilerle ve diğerleriyle ve İmamoğlu ile ilgili bu kadar şaibe manşet olmuşken 1,5 yıldır manşetlerden düşmüyor. Mesela Özgür Özel ve ekibinin kuracağı partinin programı ne olacak? Mesela diyebilecekler mi? Yolsuzluklara son vereceğiz. Rüşvet, yolsuzluk rezaletlerine bulaşanları partiye almayacağız. Bununla ilgili savaşacağız diyebilecek mi? Diyemeyecek. Çünkü gölgesinde durduğu kişiler şu anda cezaevinde. Neden cezaevinde? Organize suç örgütü kurmaktan. Böyle bir yapı var. Bir de asıl meseleye gelin diyor ki halka temas ediyor. Ersan Hoca işte lider oluyor halk etrafında. Hayır öyle bir şey yok ya. Halka ne diyor ki? 1,5 yıldır otobüslerin üzerine çıkıp Ekrem İmamoğlu ve onun belediye başkanı yaptığı ve neredeyse tamamı cezaevinde olan insanlarla ilgili bu kadar rüşvet yolsuzluk iddiası varken o kürsülerin üzerinde Özgür Özel ve ekibi ne dedi halka? Bir daha üstüne basa basa söylüyorum. Neyi savundu mesela? 100 tane miting yap. 10 mitingde Türkiye'nin eğitim sorunu tartışıldı mı? İşsizlik sorunu tartışıldı mı? Tarım sorunu tartışıldı mı? Libya tartışıldı mı? Ukrayna tartışıldı mı? Suriye tartışıldı mı? En son İran tartışıldı mı? Hiçbir öneri yok, çözüm yok. Bırak onu, gündeme bile getirmediler. Şimdi halka çıkıp ne diyeceksin sen parti kurunca? Biz ne yaptık geçmişte? Background'da ne var efendim bizim geçmişte? Rüşvet ve yolsuzluktan, suç örgütü lideri olmaktan cezaevinde olan arkadaşımızı savunduk. Ne diyecek halkımız? Varol diye bağıracak mı? Ya insanın suratına tükürür millet. Senin programın bunlardan arınamaz. Sen arkanda kirli dosyalarıyla belediye başkanları, milletvekilleri var. Sen halkın önüne nasıl çıkacaksın? Bembeyaz bir gömlek giyip çıkabilecek misin? Bence çıkamazsın. Mümkün değil. Bakın tarafsız söylüyorum. Özel bir kavgam yok. Konuşmuşluğum kesinlikle yok. Özgür Özel'le. Ama bir gerçek var ortada. Böyle hayali bir magazin lideri yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi kendisini üzerinde baskı unsuru kurmuş. Her önünde el pençe divan durdu. İmamoğlu'na uzaklaşarak bu arınmadan kendi kendine arınmaya çalışıyor. Ama bakın arkadaşlar, ekibinin yarısından fazlası ihraç edilmiş. Evet. Parti meclisi ihraç edilmiş.
1: Şimdi şu konuda şimdi belediye... Mehmet Bey şu araya gireyim. Şöyle biliyorsunuz İSKİ skandalı olduğunda tek bir evet. olaydı. Evet. Ve o olayda buradan sağlık ve afiyet dileyelim. Sözen'in, Nurettin Sözen'in tabii 500 bin dolarlık bir yolsuzluktu toplam bahsedilen konu. Bugünkü rakamları görünce bir ilçe belediyesinin bir müdürlüğünde geçen paralar belki evet. de. Neyse onu da bir tarafa bırakın. 91'den sonra bu olay yaşandıktan sonra İSKİ skandalı. Cumhuriyet Sosyal Demokratlar, sadece CHP demeyelim çünkü SHP'ydi o dönem. Sosyal Demokratlar büyük sarsıntı geçirmişlerdi ve 95 seçimlerinde sürekli gündeme bu konu getirilmişti evet. rakipleri tarafından. Yani o zaman Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi vardı. Her ikisi de, ki Anavatan Partisi de bir dönem yolsuzluklarla çok anılan bir partiydi. Ama buna rağmen İSKİ skandalını sürekli gündemde tutmuşlardı. Yani şimdi sizin dediğinize aslında katkı yapmak anlamında söylüyorum. Bir siyasi parti bu kadar çok yolsuzluk iddiası ve işte dosyalar, davaları tek bir açıklamayla, işte birazdan geleceğiz şimdi Murat Ongun'un evet. açıklamalarına. Tek bir açıklama. Bunların hepsi komplo. Bunlar bize kurulan tuzak deyip içeriye dair hiçbir cevap vermemeleri evet. bir parti için evet. çok iyi bir başlangıç olmayabilir. Evet. Dediğiniz doğru.
3: Bunun bakın burada.
1: Peki bitirelim hemen yani, konumuza geçelim.
4: Bilgi verebilir miyim?
3: Bitireceğim bir dakika. Bakın şimdi diyelim ki parti kurdular. Halen diyorum %10 ihtimal kuramayacaklar. Hı. Zeminleri kayıyor. Milletvekillerin sayısı 40'ın altına düştü. Belediye başkanlarının %80'inden fazlası şu anda Kemal Bey'den yana. Diyelim ki biraz önce hocamızın dediği efendim ununa elemiş eleğini duvara asmış yani Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Özgür Özel. İkisi de parti lideri olsun. O da bir parti kursun. Ve yan yana bir alanda miting yapsın. Peki halka ne diyecekler? Bir tarafta yolsuzlukların üzerini örtmeye çalışan ve onun arkasındaki kitlenin benim hırsızım iyidir dediği bir kitle var. O çıkacak bu tarafta ne yaptık diyecek. Biz Ekrem Bey'i savunduk. Onun işte yolsuzluk yapmadığını, rüşvet almadığını savunduk. Belediye başkanının hepsinin temiz olduğunu savunduk diyecek. Öbür tarafta Sayın Kılıçdaroğlu ne diyecek? Ben diyecek bunları partiden gönderdim. Çünkü bunlar şaibelidir. Çünkü bunların belediye başkanları, milletvekilleri, parti meclisinde bazı kişilerin hepsi şaibelere bulaştırır. O meydanlardaki iki kitle orada hırsızlığa direnene mi oy verecek yoksa hırsızı savunana mı? Asıl mesele bu.
0: Şimdi ben Sayın Faraç'ı anlıyorum. Fakat insanlara hırsız demeden evvel bizlerin onların suçsuzluk masumiyet karinelerine saygı göstermemiz lazım. Yani siz burada mahkeme yönetmiyorsunuz.
3: Ben hırsız
0: mahkemelerin demiyorum. Devam ettiği
3: hırsızlıktan şu anda içeride
0: başsavcılıklarında soruşturmaların devam ettiği bir yerde bizim hukuk devletinde hukuka, yargıya saygı
3: hocam ben öyle şeyler duydum devam ki ben edeyim. Hırsız demeye devam edeyim. Edeceğim hırsızlara.
0: Devam edeyim.
3: Bakın hırsız demeye devam edeceğim.
0: Ben lütfen devam
3: yani
0: edeyim.
3: Yani lütfen.
0: Otobüsün üzerinden.
3: Kapatmaya gerek yok ki.
0: Otobüsün üzerinden.
3: Ben bildiklerimi söylüyorum. Bir sürü hırsız var cezaevinde.
0: Ben sizi kesmiyorum ya. Ben müsaade edin.
3: Ben de kesmiyorum
0: hocam. Benim meramımı anlatayım.
3: Hayır dediniz ya hukuk falan. Hukuka ne saygılı olduğum yani, için dikkatli konuşuyorum. Ama hırsıza hırsız derim ben.
0: Ama olmaz işte.
3: Niye demesin ya cezaevinde.
0: Siz şahsın. Hırsızlığı,
3: kasa hırsızları hırsızlığı, var, otobüs hırsızları, araba hırsızları, telefon hırsızları.
0: Mahkum olmuş. Burada kendisini savunamıyor. Yapmayın Mehmet abi. Siz bunu yapmamanız lazım.
3: İmamoğlu'nun yani. En yakın arkadaşı. Babasına 5 milyon ya, euro götürdüm ya, diyen adam ya, diyor ki.
0: İmamoğlu cüzdanlı bir insan değil ki. Neticede.
3: İmamoğlu'nun babasına 5 milyon euro kardeşine götürdüm bilmem neyine götürdüm diyen şahıs gitti itirafçı
0: ben
3: oldu.
0: Birkaç cümle
3: ve
1: hoca bir tamamla.
3: O itirafçı tamam. Ben cezaevinde hırsız diyeceğim dedi Kemal evet. Bey. Şeye, tamam. Ekrem İmamoğlu'na. Kemal Bey de bunu gördü, o manzaraların hepsini gördü ve biz arınacağız dedi. Mesele bu.
1: Peki hocam.
2: Servet Yıldırım o ise.
0: Otobüsün üzerinden yapılan konuşmaları zaten Sayın Faraj takip etmemiş olabilir ama ben hep
3: eleştirdim. Ben ettim.
0: Hep eleştirdim şey sürekli. Ki. Çünkü dedim otobüsün altından rüzgar çok geçer. İnsanları anlayamazsın. Allah vergisi göz hizasında iletişim kurma imkanı var. Sokağa inin. Tadına varın. Dedik, anlattık. Ama alternatif olarak siyasete girilebilir mi? Elbette. Bunlar olacak mı? Olmak zorunda. Zaten ister adına temsil demokrasi deyin, ister sandık demokrasi deyin, olması gereken yenileşmedir. İyi bir vitrin oluşturursanız, vizyon ortaya koyarsanız niye alternatif olmayacaksınız? 86 milyonun içinde çok cevher çıkar. Bunlardan biri Sayın Özgür Özel olur. Yarın bir başkası olur. Ekibini iyi kurarsın. Bunun kararını halk verir. Biz yukarıdan dayatma, hayır bu olmaz, şu olur, istediğimiz kadar diyelim. Neticede halk ne diyorsa o olacaktır. Şimdi mesela ne yapılabilir? Yapılamaz mı? Yapılır. Dediği doğru. Hazır Trump geliyor. Bak Macron geliyor, Merz geliyor, Meloni geliyor. Gazze orada, Lübnan orada, İran orada. Dünya gerçekten beşten büyük. Hakikaten öyle. Sayın Özgür Özel kim fırsat gösterecek kendisini. Diyecek. Bak bu Trump geliyor kardeşim. Bu Trump Netanyahu'nun en büyük destekçisi. Netanyahu kim? İnsan kasabı, soykırımcı. Bu gelenlerin hepsi onu destekleyen insanlar. Macron'u, Merz'i, Meloni'si, Portekiz ve İspanya dışında Avrupa'da hepsi el birliğiyle orada yapılan soykırımı destekledi. Geliyorlar hazır. Sen de muhalefettesin. Gün senin günün. Konuşman gereken bu. Dünya gerçekten beşten büyükse bunun hazır da geliyor. NATO toplantısında gereken bütün izahatının bu gelen ve Netanyahu'yu destekleyen bu devlet başkanlarına, başbakanlara verilmesi, anlatılması lazım. Buna davet et. Başka bir husus söyleyeyim. Bence eski model siyaset anlayışının hakikaten terk edilmesi lazım Gürkan Bey. Yani halkın sesi olacaksınız. Tavana karşı tabanı temsil edeceksiniz. Sayın Özgür Özel veya bir başka muhalif fark etmez. Sizin sınıf mücadelesi vermeniz lazım. Bu ülkenin bence en önemli sorunu, konuşulamayanı bu. Mesela övünüyoruz 2025 yılında 1 trilyon 640 milyar dolar gayri safi milli hasılamız, milli gelirimiz var diye. Ama bu nerede kalıyor? Bunun yüzde kaçı gerçekten halka, tabana iniyor? Bunun hesabını yapacaksınız. Bunu soracaksınız, sorgulayacaksınız. Son olarak da şunu söylüyorum. Gerçekten tam bağımsız Türkiye'den bahsetmek istiyorsak doğru. Bu projeleri üretip anlatacaksınız. Bana değil. Salı günü grup toplantılarında değil. Monologlarda değil. Televizyon ekranlarında değil. Sokak sokak dolaşarak. Bu bir günde olmaz. Bir ayda olmaz. Sayın Erdoğan'ın siyasete girişine bakın. Sınıf mücadelesine ve yıllarca sürmüş. Bu birdenbire olmuyor. Akşener'in İYİ Parti'yi getirdiği o ilk aşamaya bakın. Kovuldu, sövüldü. Her türlü orada gittiği yerlerde bir takım davranışlara maruz kaldı. Bıkmadı, usanmadı. Altılı Masa'da o çatlak olmasaydı İYİ Parti çok daha farklı bir yerde olacaktı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Dolayısıyla tam bağımsızlık için enerji, tarım, eğitim, öğrenim, tüm bunlarla alakalı gerçekten Sayın Özgür Özel'in neleri yapabileceğini, gerçekten halkın dertlerine inerek bunları ortaya koyması, ekibini anlatması lazım, açıklaması lazım. Koltuk kavgasını bırakması lazım. Ben yine tekrar söylüyorum ve yine şuna davet ediyorum. Bence
1: geleceğim Mustafa.
0: Bence halk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri de şey değil. Orada durup da yukarıdan talimat bekleyenler değil. Yine hodri meydan diyorum. Hiç Sayın Özgür Özel ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki ayrı yerde ne kadar insan toplayacağına bakıp miting yapmana demeyin. Ya diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlıklarının önüne sandıkları koyup 2 milyona yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi var. Allah rızası için. Ya hocam, eğilim yoklamasında ya Sayın Özgür Özel'i ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu şey oylayın kardeşim.
3: Ya dernek seçimi bu.
0: Sonuca,
3: derneklerde bile yok böyle bir şey. Yapmayın.
0: Kendisinin son derece demokratik bir insan olduğuna inandığım Sayın Mehmet Faraj oradan çıkacak. Sonuca razı olsun istiyorum. Benim söylediğim bu. Vatandaşın istediği bu. Yoksa yukarıdan geldin mahkeme Ersan kararıyla Bey. Tedbir istediğimi yaparım. İstediğim gibi yönetirim. Arınırım. Buna arınırım. Suçsuz insanları kimden? Suçlu ilan ederim. Arınacağım. Mahkum ederim. Arınacağım. Dersen kardeşim senin bu yukarıdan dayatmaların toplumda tabanda ters etki yapar.
3: Hayır hayır. Toplum temizliği.
0: Hayal görür. Dolayısıyla görüyor, sizin hocam. İki bak. Ayrı yerde yan yana mitingde Kılıçdaroğlu'nun Özel'in kaç insan toplayacağından yere çok kolay yapma. Delegeye inanmıyor musun? Güvenmiyor musun?
1: Ersan Bey.
0: Gitmiyor musun? 2 milyona yakın bugün kayıtlı Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi var ve bunlar insan. Hepsi temiz kudretine ait insanlar.
3: Başka yere çekiyorsunuz.
0: Bunlara sorun. Bakın, ben diyorum kimi destekliyor? Ben, onlar kimi destekliyorsa Sayın Paşa demokratik seçime saygı göstersin.
3: Mitin alanına kimin toplanacağına dikkat çekmedi. Ben net. Diyorum ki net. Sayın Ersan Kılıçdaroğlu Bey. Diyecek ki hırsızlara bu partiden gidecek, şaibeylere gidecek, parti aranacak diyecek. Özgür Özel ne diyecek? Benim arkadaşlarım cezaevinde rüşvet ve yolsuzluktan. Ben buna dikkat çektim. CHP
0: ya o savunuyor sen de suçluyorsun. O hiç yoksa savunuyor sen suçlu ilan ediyorsun.
3: Bir dakika Servet Yıldırım işte Ferhat röportaj yapan değil misin? Ne dedi kardeşim orada? Babasına para götürdüm, bilmem kime para götürdüm, çantada götürdüm. Ben cezaevinde şeyde mahkemede çıkacağım Ekrem İmamoğlu'na hırsız diyeceğim dedi mi?
2: Dedi, benim yayınımda.
3: Dedi. Şimdi bakın benim meselem şu. Ben oraya kim kalabalık toplamış meselesi değil. Kimin yeni bir parti olasılığında kimin halka ne diyeceğine.
1: Peki Mehmet Bey.
3: Bunu söylüyorum ya.
1: Tekrara düş.
2: Şu halka hayır, ne düşünürüm. Deme konusuyla ilgili ben başka bir şey söyleyeyim.
1: Aman ne olur girme çıkarmayacağım.
2: Yok yok başka bir şey söyleyeyim sadece. Çok kısa. Mustafa Bey gideceksin. Şimdi 2 yıl 7 ayda genel başkanlık yaptı Özgür Özel. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi gibi kurumsal kimliği güçlü bir partinin başında. 2 yıl 7 ay boyunca halka ekonomi vaadi olarak ne sundu Sayın Özel?
3: Ona dikkat çekin.
2: Bak söyleyeyim. Rakı sağlığa zararlıdır. 140 lira olacak dedi değil mi? Yani en somut, en temel kurduğu cümle ekonomi üzerinden rakıyı 140 liraya düşüreceğim. Ama aynı zamanda yerel seçimlerde AK Parti'ye ikaz eden ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne hizmet etme imkanını veren vatandaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden ne gördü biliyor musun? Son 7 yılda sadece suya %1100 zam yapıldığını gördü. Ulaşıma %1515 zam yapıldığını gördü. Otoparka, bakın otoparkın hiçbir maliyeti yoktur yani. Asfalt ve boya. Bunun dışında personel. Son 2,5 yılda %657 zam yapıldığını gördü. Dolayısıyla şimdi Özgür Özel'in yöneteceği bir partinin çıkıp vatandaşla ben ekonomiyi şöyle çözeceğim, böyle çözeceğim demesinin çok peki. Sağlıklı bir inandırıcılığı olmaz.
1: Peki.
2: Bak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük özelliği şu sevgili Gürkan Acır. Bir yandan iç siyasi tartışmaları yapıyor, söylemlerini ortaya koyuyor. İcra makamı olduğu için bunu unutmadan da hem dış politikada hem güvenlikte hem ekonomide hem tarımda atması gereken yol haritalarını çok ince araştırıyor. Önümüzdeki günlerde lanse edilecek, buradan ilk defa ben de paylaşmış olayım. Çin'den Türkiye'ye tarım alanında çok büyük bir yatırım geliyor. Rakamsal olarak çok büyük bir yatırım geliyor. Bir yandan da özellikle Sapanca kampında bunun görüşmelerini de yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Yani dolayısıyla halktaki karşılık endeksini değerlendirecek olursak somut ve hizmet odaklı bir bakış açısı olduğunu bence görmemiz lazım.
1: Peki Mustafa çok kısa sana ekleyeceklerim var onları alayım. Hemen İBB davasından bugüne geçeceğiz. Ardından dosyalarımız var. Evet.
4: Özgür Özel'in 2 yıl 7 aylık genel başkanlık sürecinde 4 tane büyükşehir belediyesine operasyon yapıldı. İstanbul, Antalya, Adana, Bursa. Bunlardan 3'ü tutuklu. Ya Bursa gibi bir kent, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP 1001 zahmetle aldı. Belediye başkanı şu anda tutuklu. Akıbeti belirsiz. Mesela Özgür Bey bununla ilgili bir şey diyemez mi? Antalya ile ilgili mesele az sonra konuşacağız. Yani Özgür Özel'in 2 yıl 7 aylık genel başkanlık süreci toplamda 40 belediyeye operasyon yapıldı. Parti meclis üyesi cezaevinde, il başkanları cezaevinde. Dolayısıyla Özgür Özel'in 2 yıllık genel başkanlık sürecinde şöyle ya ben büyük bir değişim yaptım CHP'de, büyük bir dönüşüm yaptım diyebileceği en ufak bir şey yok. Bakın ben çok kısa bir bilgi vereyim. CHP'nin dijital işlerine bakan, bilişim işine bakan Devrim Barış Çelik arkadaşımız da geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde karşılaştık. Dedim ya Özgür Özel böyle işte dijital dönüşüm vesaire yapacak diye bir şey iddiası vardı. Ne yapmış diye sordum. 2 yılda sadece CHP Genel Merkezi'nin asansörlerini dijitalleştirmiş. Bunu şunun için söylüyorum. Bu kadar büyük iddialarla geldiler ama 40 belediyeye operasyon, il başkanları cezaevinde, parti meclis üyeleri cezaevinde. Dolayısıyla şu anda halk desteği neden alamıyor? İşte bu 40 tane operasyonda, 40 tane belediye yapılan operasyonda vatandaşın gerçek gündemini konuşmak yerine bunları gizlemeye çalıştılar. Bunların üzerine gidemediler. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir bilgi vereceğim az sonra Gürkan Bey. Geçtiğimiz programda CHP Genel Merkezi'nin bir komisyon kurduğuyla alakalı bir bilgi vermiştim.
1: Evet.
4: O komisyon çalışmalarında bir mesafe aldı. Önümüzdeki günlerde Temmuz ayı içerisinde CHP'nin bu komisyonu bir rapor çıkartacak. Bu raporu doğrultusunda şu anda yaklaşık 40 belediye yapılan işte yürütülen soruşturmalar ve iddianameler inceleniyor. Bunların sonucunda belediye başkanlarının ihracı gündeme gelecek. Yani Temmuz ayı içerisinde bu konuştuğumuz belediye başkanlarının birçoğu CHP ile ilişiği kesilecek.
1: Ferhat Murat'ın acelesi var Mustafa.
2: Benim acelem yok ama arınma kavramının altının dolması isteniyorsa ve bu tartışmaların gündemden düşürülmesi amaçlanıyorsa bunların hepsinin tek kalemde
1: bir an önce
2: net bir şekilde ortaya konması, bir an önce olması peki faydalı olur.
4: Hocam ne diyeceksiniz? Hukuki bir, Mustafa bir dakika. Hukuki bir zemin içerisinde bunu yürütmek istiyor Kemal Bey.
0: Mustafa Bey ben şöyle bir şey...
2: Diğeri de gayri hukuki olmaz ya.
0: Şimdi bir defa belediyelerin temiz olmadığı belli. Hı hı. Ama bu sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için söylenemez. Türkiye'de belediyeler maalesef sıkıntıda. Bunu daha önce de konuştuk. Hangisine girerseniz girin maalesef ihalelerinde, imar işlerinde, emsal artışlarında birçok sorunla karşılaşırsınız. İkincisi Sayın Özgür Özel bence kendi cephesinden, zaviyesinden cevap veriyor. Mustafa Bey de bunu duyuyor. Diyor ki bu bize yapılanlar birinci parti olmanın ve önümüzdeki seçimlerde başarılı olmanın bedelidir diyor, diyetidir diyor. Bunu söylüyor zaten, anlatıyor. Yani şimdi 40 belediyesine operasyon yapılıyor veya soruşturma yapılıyorsa, tutuklamalar oluyorsa bunlarla ilgili açıklama yapıyor. Hatta bence gereğinden fazla yapıyor. Gereğinden fazla yapıyor. Yapmaması
4: Ersan Bey,
0: lazım.
4: Uşak ne diyeceksiniz benim ya? Bak, Uşak birinci parti
0: ama toplumda şöyle bir anlayış Uşak var. Musa Bey müsaade edersin. Bunun belediyeler konusunda, Musa Bey belediyeler konusunda hukukun, kuralların uygulanması konusunda yeknesak olmadığı konusunda vatandaşın ciddi bir itirazı var. Belki bu sesi duymuyoruz biz. Vatandaş şöyle düşünüyor. Bu diyor dönem değişince, günü gelince güç kimdeyse onun diğerine yaptığı bir yöntemdir. Kabul şu anda bu yönde. İstediğiniz kadar bunu reddedin. Siz sadece 40 Cumhuriyet Halk Partili belediye üzerinden okuyorsunuz. Ben size daha da iddiayı genişletiyorum. Bugün 81 belediye var. Bakın bunun 30'u büyükşehir, 51'i şehir belediyesi. 922 ilçe var. Zannediyorum onlar da belediyedir. Ben bak bana verin diyorum ya. Bırakın hangi belediyeye girsem ihalesinden de imar işlerinden de emsal artışlarında kök şeyinden çıkarırım. Belediyelerin durumu sıkıntılı. Bunu biz biliyoruz.
2: Ama her belediyede peştemal bulamazsınız.
0: Ama siz şunu söyleyemezsiniz. Bu haksızlık olur. Yani siz Özgür Özel'in bu belediyeler üzerinden yapılan soruşturma operasyonlardan dolayı başarısız olduğunu söyleyemezsiniz ki. Böyle bir şey ortaya koyduğunuzda bu bakın, halk nazarında kabul görmez.
4: Yani Veli
0: olur mu öyle bir şey?
2: Ama bunu normalleştirirsen Ersan Hoca, yani belediye
0: ben normalleştirmiyorum.
2: Senden bahsediyorum. Özgür Özel'den bahsediyorum. Belediyenin bütçesinden Mustafa Yavuz bir saniye. Belediyenin bütçesinden makam aracını yaptırıp kürsüde de çıkıp bir cepten diğer cebe girmiş. Yaptırmışsa ne olacak canım dersen. Kendisi neyse, söylüyor. Bak, yaptırmış kendisi söylüyor. Öteki taraftan adaylık için para aldığı iddiaları ortadaysa bu adaylar da o parayı toplamak için rüşvet ve imar izinleri üzerinden milletin parasını toparlayacaktır. Bu da karşına çıkacaktır. Bunu da görmesi lazım. Bunları normalleştirmemek lazım diyorum ben.
1: Sevgili Oğuz senle devam edelim ama senle devam ederken şöyle yapalım. Biraz zamanı fazla kullandık. Murat Ongun'un bugün İBB duruşmasında bir savunması vardı. Bayağı da tartışıldı o. Senden çok kısa bir özet alayım. Neler söyledi? Ongun bugün savunması. Ne dedik
2: Murat
1: başlık?
2: Murat Ongun'un savunmasında.
1: Söz Ongun'da dedik. Söz Ongun'da demişiz. Bunu bize kısa özetle sonra dosyaya geçelim. Tamam. Çünkü dosyalar yetişmeyecek gibi duruyor. Evet.
5: Tamamdır. Şimdi bugün Silivri'de yoktum öncelikle. Gidemedim bazı sebeplerden dolayı ama hem oradaki Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'na yakın ekipten hem işte farklı gazetecilerden ortak okumalar yaptım. Ne demiş ne değilmiş. Malum herkes farklı şeyler paylaştığı için. Ne demiş ne değilmiş. İkisinin ortak bir yönü var. Ortak yönü şu, suçlamalara dair bir şey yok. Şimdi suçlamalarda ne var?
1: Suçlamalara savunma cevap yok.
5: suçlamaları yanıt yok. Bu çoğunda zaten böyle yoğun şekilde suçlamaların, bariz şekilde suçlamaların olduğu çoğu isimde aynı taktiği biz gördük. Bu bir strateji diye en başından beri de vurguluyoruz. Kimdir Murat Ongun? Medya AŞ'nin en tepesindeki isim. Medya AŞ'ne bu iddianamede Kültür AŞ ile birlikte, hatta Kültür AŞ'den de önce en önemli iştirak, İBB'nin en önemli iştiraki. Çünkü birçok yolsuzluk ve rüşvet çarkının Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden döndüğü söyleniyor. O firmalardan başındaki biri. Neredeyse bütün eylemleri de Murat Ongun tarafından organize edildi.
1: Ne dedi Ekrem Murat İmamoğlu'na
5: talimat alarak. Peki yani mesela bir örnek vereyim. Bir ihale çıkıyor. İBB ihaleyi 37 kalemi birleştirerek yapıyor. 37 azatta. Bazılarında 142 kalem var, 137 kalem var. Öyle ihaleler. Birinde ayakkabı alıyor mesela kalem. Bir tanesinde vol. Ayakkabıyla volün hiçbir alakası olmamasına rağmen tek bir ihaleyle.
1: Neden böyle yapıyor?
5: Çünkü meblağ çok yüksek ve burada rekabeti engelleyici bir sistem oluşturuyorlar ki o ihale Medya AŞ'de ya da Kültür AŞ'de kalsın. Kimde kalacağını onlar karar veriliyor. Bu bir sistemli organizasyon. Sonra geliyor Medya AŞ ya da Kültür AŞ bu ihaleyi aldıktan sonra bu sefer olması gerektiği gibi parçalara ayrılıyor ihale 3G kapsamında. Eşik değerin altında bırakılarak da davet usulü yapıyor. Yani istenilen firmalar davet ediliyor. İstenilen firmalar davet edildikten sonra o firmalara bu ihale veriyor. Çoğu da aynı firmanın yan şirketleri, yan teklifler de onlar tarafından veriliyor. Ve istenilen firmalarda kalıyor. O başkalarına taşer ediyor. Başkaları işi yapmasına rağmen 1 liralık iş belediyeye 7 liraya mal oluyor. Para dağıtılarak geliyor. Ama neredeyse de çok az bir kısmı asıl gelmesi gereken yere İBB'ye geliyor. Bunun dışında sistemin içinde olduğu belirtilen, örgütün içinde olduğu belirtilen firmalara gidiyor. Yani sisteme gidiyor. İşte tüm anlattığım bu sistemi Murat Ongun organize etti diyor iddianamede. Peki Murat Ongun iddianamedeki suçlamalara karşı ne söylüyor? Şunları söylüyor. İşte bu bir çamur at izi kalsın operasyonudur. Ben soruşturmayı çok önce duymuştum. İtiraf edeyim ben 2024 yılının sonuna doğru duymuştum. Bana söyleyen savcı işte Anadolu Adliyesi'ndeki şu savcıydı. O savcının da bir yakını geldi bana söyledi gibi
1: yani
5: ifadeler.
1: Yani diyor şey ne kadar önceden operasyonu duyduk diyor.
5: Evet operasyonu.
1: Kasım'da duyduk diyor.
2: Duyduklarını da biz söyledik zaten.
5: 2024.
2: Geçtiğimiz programlarda aylarda yıllarda
1: ama sızma derken
2: anlattık.
1: Burada bir savcının ismini veriyor.
5: Bir savcının ismini veriyor.
2: Tabii o olayı çarpıtarak söylüyor ama iş aslında Adem Soytekin'e yakın bir adliye evet. Görevlisi arasında geçen telefon kayıtlarına da yansımış TAPE'de. Normal telefon görüşmesi yapmışlar. Yani ve, dijital de değil.
5: Ve bana yani bu soruşturmanın sızdığını iddia ettiği savcının bu dosyayla alakası yok. Savcının kim evet. olduğunu da biliyoruz. Şimdi isim verip de şifre etmeyelim ama ben de mesela ilk ifadesini...
2: Oranın altını iyi çizmek lazım Oğuz. Yani savcı Murat Ongun tutuksuz yargılansın diye 1 milyon dolar para talep edildi diyor bir avukat aracılığıyla.
5: Evet. Bunu Murat Ongun söylüyor.
2: Murat Ongun'un ifadesi eşine.
5: Evet. Ama bu teklif o, gitmiş. Ama o avukat kim biliyor musunuz? Saraçhane'de İmamoğlu'nun tutuklandıktan sonra eylem yapan avukat.
2: Evet.
5: Çok ilginç.
2: O avukat o. Ayrıca bahsi geçen savcı ne İBB yolsuzluk davasında herhangi bir görevi var, ne o büronun içerisinde bir evet. görevi var, alakası olmayan bir savcı. İsmini kodlayarak mahkemede bugün söylediği savcının İBB soruşturma dosyasında
1: ağırlıklı olarak da son dönemdeki
2: hiçbir şekilde
1: uyuşturucu ve fuhuş
2: operasyonlarını evet, hiçbir
1: yürüten,
2: şekilde bir dahli olmayan
1: savcımız
2: savcı.
1: Olduğu söyleniyor. Evet.
5: Peki. Şimdi savcıyı söylemiş olduk. Bu soruşturmalarla hiçbir alakası yok. Şöyle diyor. Hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şey oldu. Kurgusu yapıldı bize diyor. O zaman da çaldılar dendi. Mundar dendi. Sandık görevlileri FETÖ'cü dendi. Hepsi yalan çıktı. Bugün de yalanın şiddetli ikinci perde sergileniyor diyor. Yine seçim iptaliyle oyunu değiştiremediler diyor. Bu sefer oyuncu değiştiriyorlar diyor. Murat Kapkin'in etkin pişmanlık ifadesine atıf yapıyor. Bazı ifadelerini yalanlıyor Murat Kapkin'in. Murat Kapkin biliyorsunuz etkin pişmanlıkçı olmak istedi. Olamadı. Olamadıktan sonra ben de ifademi geri çekiyorum ki zaten kabul edilmedi onun ifadesi. Biz biliyoruz cezaevinde
2: evet,
5: savcılara
2: çarpıtıldı yani. Savcılara etkin pişmanlık ifadesi
5: zaten,
2: kabul edilmiş de onu geri çekmiş gibi lanse ettiler. Zaten kabul
5: zaten
2: edilmeyen
5: bir şov konusu. Yani kimin evet. etkin pişmanlık ifadesi kabul edilmese hocamız daha iyi bilir bunun yöntemini. işlemleri var, soruşturmanın önünü açacaksınız vesaire. Duruşma salonunda diyor ki ifademi geri çekiyoruz. Senin öyle bir ifaden kabul edilmedi zaten.
1: Peki Oğuz, merak ettiğim bir şey var. Şimdi bu bütün bu iddiaların içerisinde Murat Ongun'a yönelik bir başka şey suçlama mı? Ben tam bunu anlayamadım. Hangisi? Dosyaya girdi diyor. Uyuşturucu ve fuhuş.
5: Şimdi evet.
1: Bu ne?
5: Biliyorsunuz Murat...
1: Bu konuştuğumuz hani o Raffles Hotel falan işleri mi?
5: Şimdi evet, o işler. Şimdi çok fazla girmek istemiyorum ama...
1: Dikkatli de kullanalım.
5: O 11 ayrı mağdurun ifadesi var bu konuda. 8 zaten dosyalarda da mevcut. Hatırlıyor musunuz? Bir dönem Murat Gül İbrahimoğlu'nun özel jeti.
1: Bir dakika, mağdur derken gene dikkatli konuş. Ama şunu söyleyeceğim. Mağdur derken uyuşturucu mağduru mu?
5: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmalarına adı geçen var? Ne var kadınlar... Yani? Fuhuşa zorlama aslında. Murat Ongun'a yönelik bir uyuşturucu kullandı, o da kullandı ifadesi yok. Hı hı. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım, yok. Ama fuhuş suçlamaların içerisinde adı geçiyor. Tam 8 ayrı mağdurun işte gittik, Hüseyin Köksal vardı, Murat Ongun vardı, bir isim daha Emrah Bağdatlı. Hı hı. Emrah Bağdatlı bu davanın firari sanıklarından ki kendisine kaç diyen kişinin de Murat Ongun olduğu belirtiliyor aynı zamanda. Onun uyuşturucu kullandığına yönelik bu mağdurların ya da işte bu şüphelilerin, bazıları şüpheli aynı zamanda bunların, ifadeleri var ama Murat Ongun'a yönelik bir fuhuş yok. Murat Ongun uyuşturucu yok, özür dilerim. Fuhuş yönünden 8 ayrı ifade var bu anlamda. Şimdi bu birincisi. Medya AŞ ve kültür AŞ konusunu da az önce aktardım ikincisi. Şimdi kamuoyunun bir de yakından bildiği bazı olaylar var. Mesela oturduğu lüks konut. Yıllık 3 milyon...
1: Buna mesela bugün açıklama getirmiş mi?
5: Hayır, hiç getirmedi. Yani bütün oradaki arkadaşlarımdan, bizim kendi arkadaşım da oradaydı.
3: Eşinin şirketine para aktarılması konusunda susuyor. Kazancından fazla ev kirası vermesi susuyor.
5: Yarın da devam edecek. Belki yarın söyler, bilmiyoruz.
3: Ekrem İmamoğlu benim abimdir diyor. Bana destek veriyor diyor. Hep, ama özel teleportlarına evet. Cevap vermiyor. Avrupa'da tatillere cevap vermiyor. Ya... Mahkemede şov yapıyor Ekrem
5: İmamoğlu. Şimdi şöyle, yıllık kirası konutunun 3.7 milyon.
1: Ekrem İmamoğlu hangi birine yetişiyor ona da merak ediyorum. Yani herkes izah edemediği bir harcama kalemi olduğunda ben Ekrem İmamoğlu'ndan yardım aldım. Ben Ekrem İmamoğlu'ndan. Evet.
5: Ama İmamoğlu'nun geliri nereden? Onu da çürütüyor. 3.7 milyon yıllık konut kirası var. Depozito ile birlikte 4.5 milyon yapıyor.
1: Ne yapıyor aylık? Biliyorsunuz, bir dakika dur ağır ağır git ya.
5: Yıllık 4.5 milyon.
1: Tamam. Heh. Aylık ne yapıyor?
3: 400.
5: Evet, 400 bin
1: lira. Murat Ongun'un maaşı ne kadar?
5: Bugünkü beyanını bilmiyorum.
3: 350 bin.
2: 350 bin.
3: İmamoğlu aylık 350 bin. O 350
2: evet,
3: bin.
2: Evet, aylık geliri 350 bin olarak beyan et.
1: 350 bin lira aylık geliri var ama 400 bin lira aidat dahil kira ödüyor.
5: Evet, 80 bin lira da karısı gelir beyan etmiş.
2: Onu da şöyle anlattılar. Diyor. Nasıl bir trafikse ilginç, yani bana şaşırtıcı geldi. Eşinin altınlarının, evet. Önemli bir miktardaki altınlarının Rize'de bir kuyumcuda... Tanıdık bir kuyumcuda bozdurularak kiralarını ödendiğinden bahsetmişler.
5: Onun evveliyatı da var. Çok hepsini anlatayım yani. Size. Şimdi 4,5 milyon önce Murat Ongun buna diyor ki Ekrem İmamoğlu bana yardım etti. 2
2: kilo altını bozdurduk.
5: Evet diye. Bunu söylemek zorunda bıraktınız diyor. Ekrem İmamoğlu yardım etti. Peki karısı savcılık ifadesinde, biliyorsunuz eşi de Zeynep Ongun gözaltına alındı. O ifadesinde ne diyor? Murat Ongun bana elden verdi. Tutuyor olabilir. Ekrem İmamoğlu yardım etti, elden vermiştir parayı o da. Peki Zeynep Ongun elden verdi dediği parayı kanıtlayabiliyor mu? Hayır. Bir bakıyorsunuz Zeynep Ongun'un hesaplarında MASAK raporlarına göre bir firmadan 4 milyon gelmiş. Parça parça diğer gelenler de var. Onu da aktaracağız.
1: O firma ne iş yapıyor?
5: Bunların hepsi reklamcılık firması. Medya AŞ ile iş yapan tamamı.
3: İhale alalım.
2: Mesela sayayım mı?
1: Bir kez daha hatırlayalım. Bak bir kez daha. O zaman şöyle. Murat Ongun'un eşi neydi ismi?
5: Zeynep Ongun.
1: Zeynep Gözlem Ongun'un hesabına, MASAK raporlarına gözüküyor ki
5: evet.
1: İBB'ye iş yapan müteahhitlerden, değil mi?
5: Evet.
1: Reklamcılardan paralar gelmiş.
2: Önümde MASAK raporundaki şeyler var. Ad Station Event Media Anonim Şirketi. Para girişi 600 bin. Gelelim. Aktif Spor Denizcilik İnşaat Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi. Para girişi 706 bin. Pluto Lojistik Hizmetleri Ticaret Sanayi Limited Şirketi, reklam sektöründe 450 bin. Urban Media, kimin bu şirket?
1: Hüseyin Köksal.
2: Hüseyin Köksal, Kapki, evet. Hepsinin ortak olduğu. Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi, 288 bin. Devam ediyor. Yani böyle ECM yapın, Pluto Lojistik, Peripol. Bu şirketler Medya AŞ'nin de ihalelerinde özellikle reklam panoları ihalelerini almış şirketler takı tasarımı yapan Murat Ongun'un eşine bir ticari ilişki içerisine giriyorlar. Burası, hayatın olağan akışının da çok tuhaf bir noktasında.
1: Biden'ın oğlu vardı, Hunter Biden.
2: Evet.
1: Babasının resimlerini satıyor.
2: Tam Hunter yani hakikaten.
1: Normalde babasının resmini kim ne alacak o kadar? 2 milyon, 1,5 milyon dolar, 2 milyon dolara babasıyla randevu almak isteyen, görüşmek isteyen ABD başkanı çünkü neticede gidenler Hunter Biden için
0: tefecilik öyle bir sistem vardır.
1: Öyle mi?
0: Yani bu ya borç alıp vermemek için yani yapmıyoruz. Araba aldı sattı gösterirler veya kredi kartı çekerler. Esasında alınan bir mal yoktur. Satılan da bir araba yoktur. Sırf ona ticaret süsü verirler. Tefeci parasını verir. Faizini alır.
5: Şimdi Ferhat Murat'ın bahsettiği kılıf. Reklam firmalarından reklam firmalarından ayrıca gelen para. Onu ayrıca anlatacaktım. Kira tek bir firmadan geliyor bakın. 4 milyonluk bir para geliyor Masak bunu
1: destekliyor. O neye karşılığı?
5: O işte giden kira. Sonra da Zeynep Ongun diyor ki hatta ama siz ödemişsiniz diye savcılık sorgusunda siz ödemişsiniz. Sonra emniyette Murat Ongun bana eşim elden verdi öyle ödedim diyen Zeynep Ongun savcılık ifadesinde diyor ki Giresun'da diyor kayınvalidemin altınları var. Aynı zamanda diyor biz de çocuğumuzun sünnet takılarını vesaire gidip oraya koyuyoruz diyor. Ben Giresun'a gittim diyor altınları 2 kilo altını aldım. Sonra diyor Rize'ye geçtim. Rize'de bir kuyumcuda sattım. Sonra İstanbul'a geldim diyor. O kira artı depozito toplam 4,5 milyonu ödedim. Tamam doğru kabul edelim buraya kadar. HTS ve bas kayıtlarından gittiğini iddia ettiği tarihlere bakıyorlar öyle bir yolculuk yok.
2: Telefon
5: sinyal vermiyor.
1: Ben bunlara ne diyorum sevgili işin... Oğuz biliyor musun? Yani gerçekten bu böyle izaha muhtaç, komik duruma düşen açıklamaları acı gördükçe yani. Rahmetli Levent Kırca erken ölmüş diyorum. Yani. Olsaydı
3: gerek yok. Hepsinden bir şov çıkarırdı.
1: Bunlardan inanılmaz şeyler Allah'tan yapardı. Ölmeden... Ya sürekli mesela takıda düğünde takılan takılar bitmek bilmiyor. Sürekli düğünde takıldığı sünnette takıldı.
0: Eskiden bu tarafa söylüyorum.
5: Şöyle bir
1: vurgu yapayım. Tansiyonlar çıkınımdan çıktı dedi ya.
5: İstanbul'da iki bankada kasası var Ongun ailesinin. Bankada kasası olmasına rağmen çocuğunun sünnet takılarını Giresun'da muhafaza edip Rize'deki bir kuyumcuda bozdurup İstanbul'da yani evet.
3: Ya bunlara da herkesin inanmasını bekliyorlar.
2: HTS bas kaydı vermiyorlar.
1: Dur bir bitirelim. Şimdi
5: bu işin kira boyutuydu.
1: Tamam.
5: Bir de Ferhat Murat'ın bahsettiği firmalardan gelen tam 10 firmadan ve hepsi istisnasız Medya AŞ ile reklam işi yapan firmalar. Hatta bir mağdur da iddianamede yine diyor ki Emrah Bağdatlı işiniz gitmez eğer bunu yapmazsanız dedi diyor. Biz onun üzerine bu paraları gönderdik. Bunu söyleyen adam 600 bin lira göndermiş mesela firması üzerinden. Kardeşine söylüyor gönder parayı diye 600. 600, 700, 400, 500 böyle farklı 10 parça gönderilmiş. Şimdi BYZAK diye bir firma var. Bu sözüm ona takı tuku işleri yapıyor. Sanat tasarım diye geçiyor. Diyor ki ürün aldılar bizden diyor. Onun ödemesini yaptılar ama ürün aldılar dedi ve o parayı gönderen kişiler diyor ki ürün falan almadık.
2: Ürün yok almadık diyor.
5: Bize diyor böyle bir yönlendirme yaptı. Buraya kadar da bir normal
1: kabul edelim.
5: Bunun kabul edilecek bir şey yok da bir firmam daha var diyor. Firmanın adresi gösterilmiş. Adrese gidiyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta öyle bir dükkan yok. Ahmet Kaya geliyor şimdi rahmetli yine Levent Kaya nereden baksan tutarsızlık diye bir şarkısı evet. Vardı.
1: Peki
5: bu geliyor. Şöyle
1: peki bir dakika devam edecek mi Murat Ongun'un savunması?
5: Devam edecek çünkü 2 gün
2: Nişantaşı'nda.
5: Nişantaşı mıydı özür dilerim. Nişantaşı'nda mesela öyle bir dükkan yok. 2 gün süreceği belirtiliyor. Yarın da muhtemelen devam edecek. Ondan sonra avukatları da uzun sürüyor zaten onu da söyleyelim. Peki. Yani bir 2 günde avukatları muhtemelen
2: bu hafta Murat Ongun'da geçer yani.
5: Bana da öyle geliyor. Yani mesela haftaya çarşamba perşembe İmamoğlu'na geçmesi bekleniyor ama uzayabilir.
1: Zaten arkadaşlar bugün... hangisi? Beşiktaş mı? Nişantaşı mı Şişli mi?
3: Ne fark ediyor?
2: Nişantaşı Beşiktaş'ta ya.
3: Birçok fark etmez ki. Dükkanın biri yokmuş.
2: Yakın ya.
5: Yani evet ortada dükkan da yok.
1: Hayır içeride rejide bir kaos oldu da.
5: İşin...
2: Hayır zaten olmayan dükkanın yerini soruyorsun sen de.
1: Ama neresi gösterilmiş yani?
2: Nişantaşı. Ben şimdi bakıyorum, Zeynep Ong'un ifadesine Nişantaşı'nda henüz açılışını yapmadığı bir dükkanı olduğunu söylemiş.
5: Mesela peki, bu işin tamam. Daha biz iddianamede özür dileyerek son bir şey söyleyeyim. Biz orada bazı şeyleri nasıl yakalıyoruz biliyor musun Gürkan Acır? Savcının soruları ve mahkeme başkanının. Şimdi Ferhat Murat burada söz alıyor, saatlerce konuşuyor, volün rengini anlatıyor vesaire. Ama o çay bardağının orada durması esas suçlama. Ona bir türlü gelmiyor. Savcı söz alınca diyor ki çay bardağını tuttunuz mu? Biz buradan anlıyoruz çelişkiyi ya da mahkeme başkanı onu soruyor. Temel suçlamalara ne zaman öğreneceğiz o çelişkileri? Savcılık sorgusunda ve mahkeme başkanına sorgusunda öğreneceğiz.
1: Peki. Şimdi bu konuda Mehmet Bey söyleyecekleriniz var. Kısa tutalım ya, şimdi dosyaya bakın, giriyoruz.
3: Burada Murat Ongun'dan İmamoğlu'na diğer belediye başkanlarına kadar hepsinde şöyle bir sistem var. Al gülüm ver gülüm sistemi kurulmuş burada. Hı hı. Adam orada belediyede bir kilit noktaya gelmiş, reklam şirketleriyle iş yapıyor. Ama diyor ki sen bu işi belediyeden iş istiyorsan sayın reklamcı, git eşimin dükkanından mal al. Bazıları malı almamış bile değil mi? İncik boncuk ortada
2: böyle. Evet, yok, böyle bir sistem, almadık diyorlar.
3: Evet diyorlar. E şimdi bakın, Ekrem İmamoğlu neyse onun sağ kolu, sözcüsü Murat Ongun da o. Etrafındaki kap gider, map gider, ademleri hepsi aynı tezgahın içerisinde. Biraz önce hocam diyor ki hukuk var diyor, suçlu oldukları rüşvetçi diyor, hırsız. Ben demiyorum ki savcı diyor zaten.
0: Ya ama o iddia.
3: Ama iddia mı? İddia. Ya bu da mı iddia?
0: İddia.
3: Ya iddia olabilir mi? Kadın şey, adam siz, şirketten iddia.
2: Sayın Faraj, bir teknik olarak, teknik olarak iddia.
3: Benim eşimin dükkanından ama mal al diyorsa
2: bu iddialar da rahatsız edici siyaseten. Bak ya, teknik biz, olarak iddia. Hüküm verilmediği için iddia. Her şeyin dediği doğru.
3: Gerçek mi?
2: Ama bu kadar fazla iddiayı da sırtına taşıyıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin üstüne yüklemek ve siyasetini buna göre şekillendirmek yanlış.
3: Yani
2: bak 1990'larda İSKİ'den bahsedildi. E şimdi İSKİ'nin sonrasında Yuvacık Barajı, Sefa Sirmen'in malum skandalı geldi. Bunlar hepsi üst üste bindi.
3: Kime göre?
2: Bahsettiğiniz noktaya geldi.
1: Kime göre?
3: Ersan Hoca'ya göre herkes. Ya arkadaş şimdi bir şey söyleyeyim. Hadi diyelim hepsi yanlış. Bu Murat Ongun'un ne hukuku ya? Bir dakika, hukuk burada, hukuk bakın, hukuk burada. Bir insan belediyeden aldığı maaşın fazlasını kira ödüyorsa, kayak tatillerine gidiyorsa, özel kortlara tenis dersleri alıyorsa, eşi dükkanlar açıp oradan müteahhitlerden para alıyorsa, ya hukukun artık gözümüze mi soksun her şeyi? Lütfen ya. Peki. Bu tezgah dağıtılmalı.
1: Peki.
3: Bu tezgahın CHP içerisine sızması da engellenmeli.
1: Murat Ongun'la ilgili bir şimdi şey sevgili izleyiciler,
2: Murat Ongun'la ilgili reklama gideyim.
1: Reklamdan sonra bizim de aslında duyduğumuz ama üzerinde çok düşünmediğimiz bir başlıkla geleceğiz. Havale değil, havala. Havale değil, havala. Bölümümüzün adı bu. Çünkü biz de bu hafta bu konuyu hakikaten öğrendik. Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek etkin pişmanlıklarını sürdürüyor. Daha doğrusu yeni bir ifade verdi ve bu ifadede çok çok vahim, çok çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Şimdi gündem, Türkiye gündemi o kadar alevli ki bu iddialar böyle havada uçuşuyor tabii ve bir anda unutuluyor gidiyor. Ama biz fikri takibimi sürdürdüğümüz için bu konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Dedi ki ben gittim İstanbul'a, adaylığım için 5 milyon avro parayı Ekrem İmamoğlu'na verdim dedi. Şimdi bakın, bu olayın içerisinde tuhaf tuhaf işler var. Bir, böyle bir rüşvet trafiğini bir büyükşehir belediye başkanı, Antalya'da 600-700 bin oy almış bir kimse söylüyor. Bu bir. İki, Ekrem İmamoğlu'na niye veriyor? İmamoğlu'nun ne ağırlığı var? Ne orada ne yapacak da sen ona para veriyorsun? 3. Bu parayı teslim etme biçimi sevgili izleyiciler çok ilginç. Havala diye bir sistemden söz ediyor. İşte biz fikri takibimizi sürdürüyoruz ve bu olayın böyle bir timeline diyorlar ya, hani bir tarihsel akışı içerisinde doğru mu değil mi sevgili Oğuz hazırladı. Bunlara konuşacağız ama aynı zamanda Ersan Hoca diyordu ya, kardeşim kendinizi kandırmayın. Kapalı çarşıda dönüyor bütün trafik. Şuraya, Libya'ya, buraya paralar yollanıyor dediği sistem. Mehmet Faraç'ın da bir iddiası var. Diyor ki kapalı çarşı veya döviz bürolarında kayıt dışı, yasa dışı kara paralar nasıl dönüyor onu anlatacak. Çarpıcı bir bölüm. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam.
6: TGRT FM Haber.
7: Thank you. diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: diyarlardan gönüllere.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: Askeri uğurluyorlar.
5: Bu ne lan böyle akşam amca? Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
6: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
5: Yukarıda cenaze var oğlum.
7: Aklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
8: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
9: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
10: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
11: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
12: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
13: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
14: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
15: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
9: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
1: Aklınızda bulunsun.
16: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor. Özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1.5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.

0: aklınızda bulunsun.
1: Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.
4: İfadelerde bulunuyor. Vahim, üzücü. Ama bunları da konuşacağız tabii haliyle. Oğuz, seni buraya alalım mı?
5: Tabii ki.
4: Zarfı da alıp gelsene.
5: Evet, o zarfı da alalım.
4: Şimdi zarf diyeceksiniz, aynen, nedir? O zarfı şimdi birazdan anlatacağız size sevgili izleyiciler. Gel şöyle. Bu zarf ne Oğuz? Şimdi, ne için aldık bunu?
5: Şimdi bu zarfı havala sistemini anlatacağız.
4: Dur ver bana. Ben şöyle. Bana fokuslan.
6: Zarf değil, mazrufa bakmak lazım.
4: Şimdi zarf, zarfın içerisinde sevgili izleyiciler, şöyle ben size göstereyim. Bir adet 100 TL, 100 Türk lirası var. Bakın görüyorsunuz, Atatürk'ümüzün de fotoğrafının bulunduğu, bu gerçek bir para. 100 TL.
6: Tamam. Seri numarasını göster.
4: Şimdi seri numarası nerede? Şu arkada. Zaten. Şimdi asıl mevzu şu. Sen buradan sonrasını sen anlatabilirsin. Pardon, zarfı düşürdük. Şöyle yapalım. Şimdi bak. Burada görüyor musunuz? Burada bu seri numarası var sevgili izleyiciler. Işıktan parlıyor mu? Ha. Şöyle. Ne diyor? F 766 37 73 13. Gördünüz mü?
5: Ve bir başka parada aynı seri numarası yok.
4: Bu şimdi sadece tek bir 100 TL'de bulunan, yani tek 100 TL'de bulunan bir seri numarası. Hepimiz biliyoruz. Hepimizin cebinde olan paralar. Şimdi bunu ne yapıyorlar?
5: Şimdi bunu şöyle yapıyorlar. Hemen şöyle anlatayım size. Siz canlandırma yapalım. Böyle
4: yapalım.
5: Hızlı hızlı
4: tamam.
5: Canlandırma
4: şimdi
5: yapalım.
4: Şimdi ben mesela bir yere para teslim edeceğim.
5: Sen bir yere para teslim
4: büyük
5: edeceksin.
4: Büyük bir miktarda para teslim. Örneğin evet. O paranın da adını koyalım. 5 milyon avro diyelim.
5: 5 milyon avro diyelim. Ve bunun
4: bu arada dur. Başlığımızı da verelim. Havale değil havala.
5: Havala.
4: Böyle yaptık sevgili izleyiciler. Havale değil havala. Ne demek havala? Şimdi havalayı açıklıyoruz. Evet, havalayı
5: şimdi
4: anlat bize.
5: 5 milyon dolar bir yere göndereceksiniz ama bunu bankacılık sistemiyle göndermek istemiyorsunuz. Çünkü o paranın izini aynı zamanda bulunmasını istemiyorsunuz.
4: İstemiyorsun.
5: Gün olur soruşturmalar bugünkü gibi.
4: Şimdi ben de 5 milyon
5: masak raporlarına takılmamak için, bankacılık denetimi kuruluna girmemek için vesaire artık çeşitli gerekçelerle takılmasın diyorsunuz.
4: Tamam.
5: Bana geldiniz.
4: Tamam.
5: Dediniz ki işte bir hedef belirleyelim. Mehmet Faraj'a para göndereceksiniz.
7: Aman Allah korusun.
4: Dur bir dakika.
5: Yok,
4: dur.
5: Şu canlandı. Mehmet Faraj'a para göndereceksiniz. Nasıl yapalım? Şimdi benim Mehmet Faraj'ın bulunduğu lokasyonda zaten bir çalıştığım insan var. Ya da bu havala sisteminin içerisinde olan, tanımasam da güvene dayalı ilişki bu
4: tamam,
5: arada.
4: Tamam ama
5: bu
4: kim bunlar havala mesela?
5: Bunlar döviz, ya dövizci
4: döviz
5: oluyor
4: bürosu,
5: ya kuyumcu.
4: Kuyumcu.
5: Ya, çünkü buralarda sürekli çok yüksek meblağdan
4: para
5: paralar dönüyor aynı zamanda. Tamam. Mehmet Faraj'a 5 milyon dolar göndereceksiniz. Bunu takılmak istemiyorsunuz. Ben hemen şöyle yapıyorum. Şimdi 100 lirayı niye çıkardık? Çünkü dosyada da 100 lira. Bu 200 lira da olabilirdi şifre. Biz o birazdan anlatacağım
4: bir banknot yani.
5: Bir banknot çıkardım.
4: Tamam.
5: Sonra bu banknotun elime telefonumu aldım. Fotoğrafını çekiyorum. Özellikle nereyi çekiyorum? Az önce okuduğunuz seri numarasını çektim.
4: Tamam. Çektim.
5: Çektikten sonra bunu zarfın içine koyuyorum.
4: Koyuyorsun.
5: Tamam. Şimdi ben havaladar birim, yani birinci aracıyım, parayı gönderecek kişiyim. Havaladar iki kim olsun burada? Ferhat Murat olsun.
7: Fotoğrafı niye çekiyor fotoğrafı?
5: Fotoğrafı anlatacağım hepsini.
4: No.
5: Ferhat Murat olsun, o da parayı verecek
6: beni
5: kişi. Yani havaladar deniyor bana. Ben havaladar birim, gönderen aracıyım. O da parayı ödeyecek olan aracı. Buraya ismini yazıyorum, Ferhat Murat diye.
4: Tamam.
5: Bir de telefon numarası.

0: çektiğim fotoğrafın seri numarasını yazılı olmayacak şekilde telefonla ya da kuryeler aracılığıyla bildiriyorum. Hmm. Bakın telefonla o da takip edilmeyen uygulamalar üzerinden ya da kurye aracılığıyla.
1: Çek ettiriyorlar.
0: Ferhat Murat bunu aldıktan sonra içini açıyor. Bakıyor seri numarası, evet.
2: Kendisine bildirilen seri numarası.
0: Bildirilen seri numarası.
2: 100 TL'lik banknotun üstünde yazan seri numarası aslında Ferhat Murat'a bildirilmiş.
0: Evet, çünkü bu aynı zamanda şifre. Biz bunu nerede görmüştük? FETÖ.
3: FETÖ'de. FETÖ'de 1 dolar.
0: 1 dolarlarda görmüştük.
3: Kimlik kartı.
0: Az önce evet, dikkatinizi çektiğim de şuydu.
2: Öyle olmuyor.
0: Her seri numarası.
2: Nasıl olmuyor?
0: Nasıl olmuyor hocam?
4: Sen devam et, ben anlatayım
2: size. Hayır dur, şimdi girdiniz araya, söyleyin.
1: Şimdi anlat ki.
4: Anlat ki, sistem böyle yürümez. Telefon. Sadece.
0: Biz
1: ama bunu Antalya'dan parayı verirsin. Anlatıyor.
0: Hayır.
4: Antalya'dan verirsin.
2: Bir anlatın hocam.
4: Ben bitirsem.
2: Hayır bir dakika durun, anlatın. Belki biz yanlış anlıyoruz ya. Buyurun ha, söyleyin.
4: Anlatırım ben sonra. Söyleyeyim. Ya bu şimdi şöyle söyleyeyim. Bir defa
2: bana havala, 5 milyon avroyu.
4: Havala aynı ülke içinde olmaz. Tercih edilen bir sistem değildir. Çok pahalıdır. %1,5-2 civarında komisyon ödersin.
0: %2 ile 5 hocam.
4: Ülke içinde uçakta götürürsün. Aracın bagajını atar götürürsün. Antalya'dan 10 milyon euro yüklediğinde İstanbul'da ödeyeceğim para 200 bin euro kardeşim. Tamam? Havalada öyle film senaryolarında olduğu gibi böyle fotoğraf çekimi mekimi olmaz. Alo alodur sistem.
1: Böcek öyle anlatıyor.
4: Alo alo. O anlatmış. O onun ifadesi Ceza Muhakemesi Kanunu 148. maddesine kadar göre ne kadar geçerli ayrı. Ne kadar tutuklu belli değil. Adam çıkmak istiyor. Canını kurtarmak istiyor. Ona şimdi desen ki F-16 bilmem ne uçağı şey yaptı.
0: Ersan,
4: onu da der, onu da der.
0: Yani Hoca yalan şu anda, diyor yani.
4: Onun şu anda bu dediğin değil kardeşim. Bak yok, yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok.
0: Hayır son cümle.
4: Bak senin dediğin sistemde olmuyor. Anlattığının kapalı çarşıda dövizciler arasında dönen para trafiğinde alakası yok. İlgisi yok. Şu anda sen anlattığının ilgisi yok. İstersen gidelim seninle yarın. Böyle bir sistem yok biraz, ya böyle fotoğraf çekmek bilmem ne yap.
0: Birazdan
4: telefon
2: telefon. Telefon dediğin ne mesela hocam?
4: Antalya'daysa
2: bu para, bir dakika paranın bu, üstüne yazmıyor mu?
4: Yok kardeşim böyle bir şey.
1: Hocam
4: ya.
1: Telefonla yapamaz. Herkes bakın masa evet, her şeyi biliyor.
4: Neyse
1: yok.
4: Kardeşim yapma ben ya. Ceza takip profesör olarak devrediyorum size. Ya benim kardeşim önüme onlarca dosya geliyor. Ya
1: hocam böyle dalga mı geçiyorsun? Böcek bu yöntemle verdin diyor.
4: Ya kardeşim ya. Diye olabilir. Yazar senaryosunu ya? Kardeşim.
1: Senaryo mu yazmış o? Böyle bir senaryoyu kim yazar ya?
4: Bir defa. Kayıt dışıyla aman kara parayı iyi ayırın. Doğru, ülke ekonomisine kastetmeyin.
2: Hayır onları anlatmayız.
4: Bugün
2: zaten.
4: Rusya, İran, ya, Irak, Suriye, Libya ile yürütülen ticaretin tamamı Ferhat'la bunun tartışmasını yaptı ki göz yumma demeyelim. Devlet bu evet, bankacılık sistemine de facto sisteme izin veriyor. Çünkü swap'ı kullanamıyorsun. Bankayı kullanamıyorsun. Libya'dan yapılan alışverişin Türkiye ile haddi hesabı.
1: Devlet izin vermiyor.
4: Hepsi,
3: bak, devlet izin veriyor, başka bir tarafa giriyor. Yine
4: hepsi,
3: aynı tartışmaya gireceğiz.
4: Hepsi bu adına havalı dediğin sistem.
3: Hayır burada bak. Hocam hepsini bankacılık sisteminin.
1: Devlet izin vermiyor.
4: Arkadaş verir, ben de veririm.
1: Hayır okulda hayır. 13'ten 15 yıl var. Niye vermeyeyim?
3: Mehmet Bey,
4: ben niye vermeyeyim ya?
3: Mehmet Bey bak olay şöyle.
4: Bu kara para değil.
3: Ersan Hoca olayı öyle bir anlatıyor ki. Şimdi hepsini iç içe kattığımız zaman bu böyle bulamaç olur.
4: Yok değil ben
3: bankacılık sisteminin entegre olmadığı ülkeler İran gibi.
4: Evet. İran, Irak, Suriye,
3: Irak, Libya gibi
4: Rusya.
3: Ülkelerde devletin bilgisi dahilinde evet, olan bir takım evet, bu tarz havala ya da evet, havale yöntemleri var ama
4: adını şimdi
3: Murat rüşvet işine de devlet izin veriyor denirse yani böyle anlatılıp böyle algılanması gibi bir durum bak, karşımıza çıkarsa yanlış bir nokta olur.
4: Kusura bakma kardeşim.
0: Yok estağfurullah
4: şimdi,
0: hocam.
4: Şimdi arkadaşlar sevgili Murat Arel bunun kitabını yazdı.
2: Evet.
4: Bu illegalde de yürütülen bir sistem. Yani siz illegal ticarette de kokain getiriyorsun. Şimdi ismini almayayım bana şey yap anlattırmayın yani. Bunlar trafikler olabiliyor. Ama hani elma ile armudu karıştırmamak lazım. Gerçekten meşru ticaretler vardır. Bunların vergilendirilip vergilendirilmemesi ayrı bir konu. Onu devlet peşine düşüyor, alıyor, alamıyor. Ama ülke içinde tercih edilen bir sistem değildir. Pahalıdır çünkü. Az paralarda havala ülke içinde tercih. Bankacılık geçerlidir. Neyi tercih eder ülke içi? Taşımacılıktır. Çünkü Türk parasını veya dövizi hocam, ülke içinde
2: ama
4: transfer
2: burada
4: etmek...
2: Ben size biraz itiraz edeceğim.
4: Suç
2: değil. %1 değil %5 olsa ne olacak? Yani?
4: Hocam
2: ya zaten ne parası hocam? Zaten
4: ya kimse versin ya.
2: Vermez. Ya bak, niye vermesin
4: bak, başka bir şey söyleyeyim.
0: Hocam komisyon da %1 değil.
2: Hocam,
0: iki ile beş
2: hocam %5 olsa kardeşim, ne olacak ya?
4: Kardeşim söz bende mi?
2: Evet sizde
4: tamam, bak ben şuraya not aldım. Kardeşim

0: Yapmayın etmeyin. Ne vermiş? 5 milyon euro mu vermiş?
1: Tamam.
0: Nereden almış abi? Nereden bulmuş bunu?
1: Bak ben, o başka bir
0: nereden tartışma. Nereden bulmuş abi
1: o başka bir tartışma.
0: Ya olur mu ya?
1: Eşimden, dostumdan aldım.
0: 5 milyon euro diyor. Dediğini ya 5 milyon euro dediğim
2: bir İmamoğlu kütle. %17 tane tapuyu nereden bulmuş da bu da oradan bulmuş.
0: Bak şunu söylemiyorum. Yapmayın bu parayı İmamoğlu'na getirip vermişse.
2: Ama sormuyorsun onu.
0: Bu rüşvet olmaz.
2: Hocam 117 tane tapuyu sormadan.
1: Hocam siz bak bu kardeşim, konuyu çürütecekseniz nereden çürüteceğinize bir karar verin
0: kardeşim,
1: ama.
0: Ben sıralı gidiyorum.
1: Size. Hepsini çürüte çürüte.
0: Hayır canım.
3: Adam benim param
2: bir dakika diyor. Sevgili bir dakika.
1: Dur bir saniye. Ama bak, hoca bir devam et.
2: Olmuyor.
1: Ama bir dakika. Bir
2: i̇zleyici
1: dakika.
2: Bunu anlamaz.
1: Ya tamam Mehmet Bey, ya, bir saniye geri canım.
0: Ya sanatçı dinlesin.
2: İmamoğlu 117 tane tapuyu. İmamoğlu 117 tane tapuyu nereden getirdiyse. Arkadaş. Bunu oradan getirdi. Peki. Lütfen ya.
1: Arkadaş, hocam, ben, hocam bir dakika tamam buyurun.
0: İmamoğlu'nun 117 tapusunu bilmem.
2: 2019-2024 arası savcılığın tespitlerinde 117 tane gayrimenkul tapusu çıktı. Yapma.
0: Kardeşim söylüyorlar Burhaniye'de.
2: Söylemiyor.
0: Orada burada bak.
2: Tapuları tamam, var ortada.
0: Ya kardeşim. Kamu ya görevleri hocam, için. Ya,
2: tapuyu Allah, ortadan kaldıramazsınız.
0: Ya Mehmet abi Allah senin iyiliğini versin ya.
2: Vallahi.
0: Ya. Tamam abi vallahi.
2: Ya, ne yapalım Ekrem İmamoğlu'na ne diyelim ya.
0: İzleyenlere ben söylüyorum. Mehmet Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin kurtarın beni
1: tamam,
0: ya.
1: Peki tamam hocam.
2: Vereceksiniz zaten.
1: Hocam sizdeyiz buyurun.
0: Vermeyecek.
2: Hocam
0: sizdeyiz. Sen hayallerdesin. Tıpış tıpış işinize gidip oy verin.
1: Hocam sizdeyiz buyurun anlatalım.
2: Her temiz siyasete oy verecek.
1: Tamam hocam Mehmet abi.
0: Şimdi. Muhittin Böcek özelinde konuşmayacağım. Allah kimseye vermesin. Yaşı. Sağlık sorunları, uzun süredir içeride kalması, kendisine göre canını kurtarmaya çalışıyor. Çıkıyor. Bunun ifadesinin geçerli, geçerli olmadığı, somut delilleri altının dolu olup olmayacağı ayrı bir konu. Ona da girmiyorum. Her şeyi söyleyebilir. Çünkü sadece şüphelinin ve sanığın ceza muhakemesi hukuku nezdinde kimliğini doğru söyleme zorunluluğu var. Yalan söyleme hakkı vardır bizde. Şüphelinin ve sanığın.
1: Tamam.
0: Tanık doğru söylemek zorundadır. Yeminden çekinebilecek tanıklar konuşmayabilir. Tamam, bu bir hukuk düzeni, bu sistem bizim. Dolayısıyla diyelim ki doğru söylüyor, kendine göre anlatıyor. Öyle diyorsunuz ya. Şimdi anlattığımdan hakikaten 5 milyon euro dediğiniz para Kılıçdaroğlu diyorum. İmamoğlu'na transferi verilmese neyin karşılığı olup olmadığını, suç olup olmadığı ayrı. Ya bir Allah kulu demiyor mu? Kardeşim sen madem samimi, itirafçı yani ettim yani neyse bulmuyorsun. Ya bize 5 milyon euroyu nereden aldın? Kime verdin? Kim nereye götürdü?
3: Anlatıyor ama bak, müsaade
0: kardeşim, hayır verdiğini söylemiyor. Nereden topladığını söylemiyor.
4: Şundan aldım diyor. Soruşturma dosyasında var zaten.
1: Hocam,
4: hayır soruşturma dosyasında. Antalya soruşturma dosyasında nasıl topladığı yazıyor zaten.
0: Benim gör. Hayır, buna dakika. Takılmayın devam edeyim.
1: Son ifadeyi müsaade. Gördünüz mü ama hocam?
0: Müsaade ediyorum. Tamam. Müsaade. Ya her şeyi söyleyebilir. Ya bu kadar tutuklu kalan insan her şeyi söylemeyi bilemez.
2: Hocam adam özgür
0: iradesinin ürünü olmadığını tartışması ayrı. Onların somut
1: ondan değil. Bağımsız şimdi, tutuklu olan bir başka tutuklu olan özel kalemi de aynı ifadeyi veriyor.
0: Arkadaş verir. İraden ipotek altındaysa verebilirsin. Bir şey demiyorum. Çünkü ben gördüklerimi bugüne kadar incelediğim dosyaları bildiğim için yani insanlar olmadık şeyleri de kabul edebilirler. Biz hukukta sırf ikrarı suçu ben işledim. Onu ben yaptım. O da onu yaptı dese bile beyan delilini mahkumiyet için esas almayız. Öyle bir şey yok. Aksi halde Engizisyon dönemine dönersin, suçluluk karnesini kabul edersin, dersin ki suçlu olduğunu kabul edeceksin. Veya bunu suçlayacaksın. Zaten itham sistemini tahkik sisteminden ayıran en önemli özellik bu. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu ceza muhakemesi hukukun kural ve kaideleri söylüyor. Benim için de söylemiyor. Muhittin Böcek için de söylemiyor. Ekrem İmamoğlu herkes için söylüyor bunu.
1: Peki.
0: Havala sistemine geldiğimizde de havala sistemi şehir içinde bu kadar yüklü miktarlı paralarda tercih edilen bir sistem değildir.
1: Peki.
0: Pahalı bir sistemdir.
1: Peki.
0: Taşınabilir.
1: Peki.
0: Ülkeler arası tercih edilir. Çünkü ülkeler arası sen valizle, uçakta
1: peki
0: para taşıyamazsın.
1: Peki. Peki.
0: Bu yasaktır. Çıkaramazsın.
1: Hocam.
0: Sokamazsın.
1: Sizin söylediğiniz, kayıt dışıyla kara para arasındaki fark gibi. Neden? Müsaade ederseniz bir dakika bana izin verir misiniz?
0: Ben şunu söyleyeyim size. Yani şimdi sizin 5 milyon euro teslim etmiş dediğiniz havala sisteminde benim hesaplarıma göre 150-200 bin euro para ödemiş.
4: Peki hocam bunu, mahallede taş taşıyarak mı kazandılar zannediyorsun?
1: Hocam bir saniye.
4: Sevgili Ersan Şen.
1: Hocam bu yasak.
4: Gökhan Aşır. Bir saniye komisyondan bahsediyor da sanki bu paraları ya, imar üzerinden rüşvetlerle değil de sırtında madende taş taşıyarak kazandılar yani Ferhat, sanki.
5: Müsaade ederseniz ben de bir dakika hakkımı kullanayım ya. Hocam sanki karşımda mal mı vermiş de komisyon ödeyecek. Adam diyor ki 15 milyon...
0: Ya verdi mi diyor iddia ediyor.
5: Bir dakika yani. Müsaade edin 15 milyonu anlaştık. Zaten onunu vermedim diyor adam. 10 milyon euro vermemiş. Siz de kalkmışsınız diyorsunuz ki...
0: Ama beni çıkarması için şu kadar para verdim diyelim.
5: Ayrı dava.
2: Allah Allah.
5: Bak iddiaların doğru yanlış olduğu ayrı bir şey. Ama siz bunu komisyon hesabına... Bak bir dakika tek tek gidelim. Komisyon hesabına indirgerseniz... Mal mı sattı da komisyonunu hesap edecek adam? Şey,
0: biz evet. Burada, bir
5: biz şey burada ne görüyoruz? Her parada bir tırnak hesabı var. Tırnak
4: helal, helal paranın hesabı olur.
0: Çok benim kendi etime uymuyor ama... Ankara trafiğini konuştuğumuzda sıkıntı var dedim. Doğru mu? Oğlunun... gidişi
5: şeyde evet. Böceğin aynen. Şeyde Veli Ağababa'ya verdi
0: aynen sana. Çünkü anlatımını
5: peki biz nasıl destek peki o zaman bir dakika bize bir 10 dakika müsaade eder misiniz bir anlatsın herhalde. Hayır hem ifadeyi anlatsın evet. Hem timeline'ı anlatsın bakalım ikna
3: şimdi
5: olacaksın.
3: Parayı peki. Nereden toparlamış nereden bulmuş Muhittin Böceğin kendi ifadesi onu vereceğim
5: timeline'ı ver
3: şu nereden bulduğunu da siz hazırlayın arkadaşlar. Ben Antalya'ya döndüm diyor İmamoğlu'yla görüştükten sonra görüşme trafiğini anlatacağım. Bir kısım şahsi paramla birlikte kendi parası bir kısmının kendisinde birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostuma yani o kişiyle dostmuş Muhittin Böceğin parası ondaymış seçim bütçesi evet. De ondaymış. 5 milyon euro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu parayla İstanbul'da bir ödeme yapacağımı bildirdim şeklinde bir ifadesi var. Peki. Ayrıca bu sistemin hepsini de kendi anlatıyor. Ben yine tekrar etmiş
5: bak olayım. Hocam.
3: Bizim ek yaptığımız timeline. Şey yok.
5: Timeline. Şimdi gel.
3: Bu Yasin Yellice mobil özel kalemi.
5: Beraberinde gezen
3: Muhittin
5: kişi.
3: Böceğin. Beraberinde gezen. Bir gün içerisinde hem Muhittin Böceğin hem de Yasin Yellice'nin bu konudaki beyanları önümüze düştü. Biz de karşılaştırdık. Acaba doğru mu yalan mı diye. Şimdi Yasin Yellice diyor ki 2024 yılı yerel seçimleri kapsamında başkanın adaylığı henüz açıklanmadan önce Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için İstanbul'a Ekrem İmamoğlu ile görüşmeye gittiğini duyduk. Şimdi bu bir rakip.
5: Peki Ümit Uysal. Orada doğru. Bir es ver. Evet. Bir dakikalık hemen Mustafa'ya dönelim. Mustafa sen bugün Ümit Uysal'la görüştün değil mi? Muratpaşa Belediye evet. Başkanı'yla. Burada bu görüşmeye niye gitmiş Ümit Uysal?
6: Taksim Meydanı programına özel bir açıklama gönderdi. İsterseniz tamam. Önce onu bir okuyayım.
5: Tamam. Ama şeyse okuma bize
6: Muratpaşa
5: ya öyle.
6: Belediye
5: bir dakika dur. Yani ben işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği falan filan diyorsa o değil. Ben şu anda konudan ayrılmak istemiyorum. Sen önce şunu söyle. Gitmiş mi?
6: Evet. Gitmiş. Çok kısa bir görüşme. Bu gönderdiği metinde de zaten açıklayıcı.
5: O bölümü oku o zaman. O bölümü oku sadece. Hemen. O bölümü oku. Sonrasını okuruz gene. Ümit Bey şey yapmayalım. Şimdi madem açıklama gönderdi ama. Şimdi konudan dağılmayalım diye. Gitmiş. İstanbul'da. Tamam. Orada ne ilginçtir Mehmet Bey. Şöyle, niye gidiyor mesela?
6: Muhittin Bey'in.
5: İmamoğlu'na niye koy? Özgür evet. Özel'le görürse anlarım.
2: Ya şu an bir açıklama yapıyor da. Evet. Şu anda anlamda. Mesela genel başkanlığı bu. Nedir tabii. Partinin kasası mı?
4: Abi, niye, genel başkandan niye daha etkili değil
2: ya
4: miydi?
2: Böyle bir şey olabilir mi?
4: Ya biliyor, olamaz da. Biliyor, öyle biz realiteyi bakın, söylüyoruz evet, kardeşim.
5: Bir anlayalım. Bir alalım.
2: Ben bir şey söyleyeyim.
5: Mustafa evet sendeyiz.
6: Şöyle ben toparlayacak olursam Muhittin Bey'in ifadesinde Muratpaşa Belediye Başkanı'nın para vereceğine dair bir duyum aldım diyor. Bunu iktidar karşıtı gazeteciler ve CHP Genel Merkezi karşıtı gazeteciler para verdiğinde şeklinde çarpıtıyorlar. Bir kesim CHP'li olduğum için çarpıtıyor. Diğer kesim de ne olursa olsun CHP tüzel kişiliğinden ayrılmayacağımı beyan ettiğim ve genel başkanla fotoğraf çektirdiğim için saldırı amaçlı kullandığını ifade ediyor. Ortada soyut bir iddia dahi yok. Bu haliyle Muhittin Bey'in o zamanki kişisel endişe beyanıdır. Buradan bir sonuç çıkarmaya çalışılması akıl ve mantık dışıdır. Zannederim aradan birkaç yıl geçtikten sonra ülkenin atmosferi değiştiğinde tartışmanın tarafları geri dönüp baktıklarında kendi yorumlarına şaşıracaktır. 34 yıldır partide il başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunduğunu ifade ediyor. Benden adaylık için para isteyebilecek birini düşünemiyorum diyor. Peki. Ayrıca bu şu an yaşanan veya başka bir atmosfer nedeniyle partimi terk etmem söz konusu olamaz. Tamam. Bir sorun varsa çözüleceği tartışacağı yer tamam. CHP'dir.
5: Tamam. Şöyle, şimdi dur bir dakika. Sayın Ümit Uysal, bir dakika dur Mustafa bir dakika. İzleyicimiz için tane tane. Taksim Meydanı'nın özelliği bu. Şimdi bir
1: gitmiş. Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş. Ama para mara benden kimse isteyemez. Ben para mara vermem diyor Ümit Uysal. Doğru mu?
6: Şöyle Ekrem Bey ile görüşmesi, Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi çok önceden partinin diğer belediye başkanlarıyla nasıl iletişim kuruyorsa bir adaylık görüşmesi için gitmemiş oraya. Yani sadece nasıl Mansur Yavaş'la, nasıl diğer belediye başkanlarıyla görüşüyorsa o tarihlerde geçmişte temasları belediyecilik faaliyetleri kapsamında. Ümit Uysal'ın 3 dönem belediye başkanlığı geçmişteki siyasi yaşantısına bakarsan böyle bir çalışmanın içerisinde olmayacağı zaten çok açıktır. Peki. Ümit Uysal Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı süreci yaşandığında kendisi zaten yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çok Mustafa, rahat alabileceği Mustafa, ortadaydı.
1: Bir dakika abi, bir saniye.
6: Bir önceki
1: abi,
6: programda dakika, konuştum.
1: Bir saniye abi, bir dakika. Dur Mustafa, burada insicamı sağlayalım.
6: Taksim Meydanı'nda.
1: Tamam sevgili kardeşim, bir dakika.
6: Taksim dur. Meydanı programında Gökhan Böceğin.
1: Ne oldu
4: Mustafa?
6: Gökhan Böceğin genel merkezi.
4: Ne oldu ya?
2: Son zamanlarda donan adam.
4: Mükemmel dondu.
1: Dur bir dakika. Bir dakika Mustafa. Bir
4: sevgili saniye. İzleyiciler televizyonun ayarlarıyla oynamayın.
1: Şimdi Muratpaşa Belediye Başkanı'nın o dönem adı Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyordu. Doğru mu? Burada hemfikir miyiz? Güçlü bir adaydı. Muhittin Böcek birinci dönemini tamamlamış. İkinci dönem için hazırlanıyor. Değil mi? Çünkü onlar niye alert oluyorlar? Niye alarma geçiyorlar? Ümit Uysal İstanbul'a gitti ve görüştü. Yasin Yellice bak diyor ki Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeye gittiğini duyduk diyor. Bak şimdi görüyor musun? Burada olay bu. Yani o maksatla gittiğini düşünüyor. Ha ben para vermedim. Ben kimse benden de para isteyemez. Ben asla da para vermedim diyor. Tamam bu kendi beyanı, biz aldık kabul ettik. Ama görüşmenin özünde bir adaylık için en azından bir destek arayışı var. Bir kere bunu söyleyebiliriz. Evet. Şimdi bunu bir kenara yazalım.
4: Gürkan Acır bunu aynı zamanda Ekrem İmamoğlu pazarlığı daha da kızıştırmak için kullanmış da olabilir.
1: Yani evet,
4: bu görüşmeyi o tarafa sızdırarak.
1: Peki,
4: bak,
1: bir dakika
4: bu
1: şimdi
4: da bir
1: tamamlayalım.
2: Bitti mi?
1: Evet.
6: Şöyle Ümit Uysal'ın Antalya'daki bilinirliği, Antalya'daki seçim çalışmalara gelmeden önce Antalya Büyükşehir adaylığı noktasında zaten kamuoyunda bir kabulü vardı. Dolayısıyla bir eksikliği genel merkezde istediği ya da Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisiyle zaten bir yan yana gelmişliği, onlara kurultay sürecinden zaten başlayan bir ayrışması vardı. Ümit Uysal kurultay sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir isimdi. Dolayısıyla kendisinden zaten böyle bir para talep etmeleri zaten mümkün değildi. Ümit Uysal'ın örgütteki karşılığı, partideki karşılığı, Antalya'daki karşılığı zaten çok açık ortadaydı. Hatırlarsanız Taksim Meydanı programında Gökhan Böceğin genel merkeze para verme mevzusunda iki milletvekilinin ismi vardı. Antalya milletvekillerinin en önemli iki ismi zaten Muhittin Böceği destekliyordu. Ümit Bey'in buradan zaten bir süreç alması zordu. Zaten bir yerde de adaylık Muratpaşa Belediye Başkanı adaylığını da mecbur kaldılar. Antalya tamam. Büyükşehir Belediyesi'nin sıkıntıya düşürmemek için.
1: Tamam biz bir şey demiyoruz ya, bir şey demiyoruz. Adı geçiyor. Adı da kendisi diyor ki kardeşim ben gittim görüştüm. Bunu da kabul etmiş yani. Tam bir şey yok. Burada biz üstüne bir şey ilave etmiyoruz.
4: Zaten görüşmeye bu gitmiş. Görüşmede sonuç.
1: Bunlar da paniğe kapılmışlar şeyler. Muhittin Böcek ve
3: evet,
1: ekibi.
3: Öyle düşünmüş. Zaten bir para mevzusu falan geçseydi Muhittin Böcek'e Ekrem İmamoğlu demiş ki kimseye söz vermedik. Oraları da anlatacağız. Yani.
1: Evet.
3: Görüşmeye gittiğini duyduk diyor. Bunun üzerine bu Yasin Yellice, Muhittin Böceğin mobil özel kalemi. Yani böyle seyahatlerde, ziyaretlerde, görüşmelerde yanında.
4: Sürekli dışarıda olduğu her dakika yanında olan kişi. Telefonunu da tutan kişi.
3: Şu fotoğrafın hikayesini anlatacağız. O fotoğrafı çeken desin. Bunun üzerine Muhittin Başkan'la birlikte.
1: Bu arada bak arkadaşlar bu AI tamam mı? Bu yapay zeka ile yapılmış bir şey. Karıştırmayın bu gerçek
3: fotoğraf. Bu gerçek fotoğraf.
1: Tamam bunu da bir daha böyle yan yana kullanmayalım yanlış anlaşılır. Ya da böyle bir fotoğraf düşelim. Yok. Bu sadece canlandırma olarak koydular.
3: Ya da bir
1: tamam.
3: Not düşelim. Evet, not bunun düşelim. Üzerine Muhittin Başkan'la birlikte 30 Kasım 2023'te İstanbul'a gittik. Muhittin Böcek de diyor ki burada yine 30 Kasım 2023 tarihinde yani adaylığım açıklanmadan önce hava yoluyla İstanbul'a gittim. Yasin Yellice ile farklı zamanlarda ifadeleri tutuyor birbiriyle.
1: 30 Kasım'da gelelim 30 geliyorlar.
3: 2023 hava yoluyla.
1: Bu arada bu ifade yeni olduğu için bu bunların yeni. Teyitleri alınmadı herhalde değil mi? Daha yani havaalanından şey uçak biletinden.
3: Hayır onlar alınmadı. Bunlar daha birkaç gün önceki ifadeler. Bunlar bas kayıtlarıyla vesaire doğrulanacaktır.
4: Alınmış da olabilir şu zamana
2: ya belki
4: kadar.
2: Belki bu ifade çok gününde. Önceden alındı arkadaşlar.
3: En azından biz bilmiyoruz.
2: Kamuoyuna yansımasıyla arasında ne kadar süre var?
1: İfadenin altında 20, 27'si yazıyor.
2: 27 Haziran.
1: Evet.
3: Turgut Muhittin Böcek.
1: Turgut Koç'ta mı yazıyordu o ya?
3: Yok o da 29'u. O da yazıyor genelde.
1: Artık tarihleri karıştırır.
3: Muhittin evet. Böcek, Yasin Yellice İslam'la birlikte geliyor. 30 Kasım 2023'te beyan edildiği tarihte 45 dakikalık bir görüşme yapılıyor. Nerede? İstanbul'da Rönesans Polat Otel'de Muhittin Böcek de Yasin Yellice de aynı beyanları veriyor. Bir adaylık görüşmesine gittiğini ben biliyorum diyor. Muhittin Böcek de zaten açıkça diyor ki adaylık görüşmesine gittim. Özel kalemde.
1: Ama Yasin Yellice içeri girmiyor.
3: İçeriye girmiyor.
1: Ben kapıdaydım.
3: Evet 45 dakika ya da yaklaşık bir saat diyelim. 45 dakika diyelim. Bir görüşme oluyor. Görüşmeden sonra bir fotoğraf çektirecekler. Hatıra fotoğrafı. Muhittin Böcek şöyle söylüyor bu görüşmeye ilişkin. İçeride ne konuşulduğuna ilişkin. Yasin Yellice diyor ki içeride ne konuşulduğunu ben bilmiyorum. Muhittin Böcek görüştüğü için onun ifadesinden aldım. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini yani Ümit Uysal'la görüşmesi
1: boşa düşmüş. Ümit Uysal kenara çıktı, boşa dış çıktı. Evet.
3: Vermediğini ve tercihini benden yana kullanacağını ifade etti. Bu sırada seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç duyduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirtti. Siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte de yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Antalya'nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli görevler üstlendiğini, benim de buna hazırlıklı olmam ve destek vermem gerektiğini söyledi. Benden yaklaşık 15 milyon avro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Sonra biliyorsunuz o adaylığı açıklandıktan
1: şimdi,
3: sonra Antalya'ya vesaire de
1: gidiyor. İddiasına göre ilk talep 30 Kasım 2023'te
3: evet,
1: gelmiş.
3: 15 milyon avro benden 30
4: bu
3: Kasım
4: arada,
3: istedi.
4: Bu arada ha? Yine otelde mesela.
1: Tabii. Bu arada Muhittin Böcek'in adaylık süreci de sürümcemede devam ediyor.
3: Evet, sürümcemede devam ediyor.
1: Peki.
4: Ocak ayında
1: bir açıklandı. De fotoğraf sevgili izleyiciler.
3: Sonra Yasin Yellice'yi içeriye çağırıyorlar. Yasin Yellice içeri gidiyor. Balkonda bu fotoğraf veriliyor. Yasin Yellice Muhittin Böcek'in X sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıyor. Fotoğrafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonunu
1: burası
3: görüştük.
1: Burası şey değil mi? Şey, Polat Rönesans.
3: Polat Otel'in balkonu. Bu fotoğraf Cumhuriyet Halk Partisi'nin vizyonu yeni dönemde yapacağımız projeleri görüştük paylaşılıyor. 15 milyon avronun konuşulduğu toplantıda.
4: Vizyon, vizyonda 15 milyon avro.
3: Muhittin Böcek de Yasin Yellice'nin çektiğini söylüyor. Yasin Yellice de aynı ifadeyi veriyor. Aşağı yazdık. Görüşmeden sonra otelin teraslarında ben fotoğraflarını çektim. Şimdi 30 Kasım'dan 2 hafta sonra Muhittin Böcek ve Ekrem İmamoğlu telefonda görüşüyor. Böcek İmamoğlu'na İstanbul'a geleceğini söylüyor. Peki bu aradaki süreçte ne oluyor?
1: 16 gün var.
3: Evet 16 gün var arada. Bu aradaki süreçte ne oluyor? Az önce Ersan Hoca'nın karşı çıktığı yalandır dediği Muhittin Böcek'in para ayarlama süreci. Çağırdım bir arkadaşımı diyor. Benim para şahsi param da ondaydı. Seçim bütçemin bir kısmı da ondaydı. Nasıl yapacağız dedim. 100 lirayı çıkardı zarfa koydu. İsim yazdı, telefon yazdı, götür bunu ver dedi. Şimdi onu teslim alıyor Muhittin Böcek. 2 hafta sonra yola çıkıyorlar. 16 Aralık'ta yani 16 gün sonra diyelim biz. Yine yanında Yasin Yellice var. Çıkmadan önce de Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüşüyor. Sonra İstanbul'a geliyorlar. 16 Aralık'ta konuşuyorlar. Bir gün sonra yine hava yoluyla İstanbul'a geliyorlar. Yanında mobil özel kalemi Yasin Yellice de var. İkisinin ifadelerinde neredeyse %95'lik örtüşme var. Beşlik payı nereden bırakıyorum? İçeride değildim diyor. Buraya bırakıyorum. İstanbul'a geliyorlar. İkinci görüşme bir saat sürüyor. Nerede? Ekrem İmamoğlu'nun seçim ofisi olarak kullandığı bir binada diyor. Görüşmeyi yaptık diyor. Baş başa yaklaşık bir saat. Ama görüşmenin yerini hatırlamadığını da söylüyor. Çünkü arabayı anladığım kadarıyla o mu kullanmıyor ya da bilmiyor mu?
4: Şoför kullanıyor.
3: Evet. Görüşmenin yerini kendisi de bilmiyor. Ama onun seçim ofisi olarak kullandığı bir binaydı diyor. Yaklaşık bir saatlik görüştük. Bu tarihe ilişkin baktım. Ekrem İmamoğlu'yla görüştük. Vizyon projelerimizi konuştuk şeklinde bir paylaşım yok. Zaten görüşmenin adresi de o seçim ofisi. Kendi özel odası, şahsi odası seçildiğine göre diye düşünüyorum. Şöyle söylüyor. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanımdaki banknot, yani az önceki arkadaşımdan aldım dediği 100 lirayı fotoğrafı çekilen seri numarası ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim diyor.
1: Burada bu arada kalan para dedi 10 milyon.
3: 10 milyon avro kalan para. 17 Aralık 2023'teki bu görüşmeden sonra dışarıya çıkıyor. Yasin Yelici'ye diyor ki oğlum problem kalmadı artık adaylığımızda diyor. Hı. Adaylığını artık işini çözdüğünü, bundan sonra kesin aday ilan edileceğini söylüyor. Yasin Yelici diyor ki yine bu görüşmeden çıktıktan sonra Muhittin Başkan bana oğlum herhangi bir problem kalmadı dedi.
1: Dedi diyor.
3: Şeklinde. Sonra ifadesinin devamında diyor ki kalan 10 milyon avroyu da diyor ayarlı teslim edecektim diyor. Ama diyor bu ondan sonra diyor Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına kadar giden geldi. Süreç peki. Yaşandı diyor.
1: Şimdi.
3: Ben tamam, oturuyorum.
1: Oturun. Tabii tabii. Şimdi hocam böyle bir ifadeler var. Şu ana kadar verilmiş ben, ifadeler. Buyurun. Tamam, değerlendirmenizi bir alalım. Sonra Mehmet Bey'le devam edeceğiz.
7: Bir defa.
1: Sonra Ferhat Murat. Orada 100 liran kaldı burada bak. Bize geçmesin. Aa yok. Aldın mı?
3: Almıştır.
7: 5 milyon aldım. Euro.
1: Peki. Buyurun hocam.
7: 50 lira değil 5 milyon euro. Kıymetli kardeşim anlattı. Ben yalan veya değil demedim. Benim dediğim şu. Bir defa şahısla ilgili Manisa yolunda bir para verdiği söylendi. Ankara'ya götürüldüğü söylendi bir ara. Başka bir takım iddialar gündeme geldi.
1: Ama farklı şahıslar.
7: Tabii. Ya herkes her verdim diyebilir kardeş. Ama şu bana ortaya koyduğunuz anlatım görmedim ifadeyi de. Görüştüklerini ama bir para alışverişini göstermiyor. Biraz önce söylediğim kardeşimizin söylediği o dediği sistem işte banknotun fotoğrafının çekilip verilmesi bu bahsedilen şu anda kapalı çarşı Antalya diyelim Laleli'de de oluyor da bu konular. O dönen sisteme uygun gelmiyor. Anlatabildim mi? Hani velev ki gerçekleştirildi. Biraz önce bana gösterdiğiniz o 5 milyon euronun bulunup toplanma hikayesini anlatmıyor. Yani 5 milyon euro dediğiniz para Hademi'ye bulunacak bir para değil. Bunun bir kaynağı olur, yeri olur, bankası olur. Birilerinden alırsın. 500 lirayı veya 5 bin lirayı nereden aldığını, kimden aldığını hatırlayamayabilirsin. Ama 5 milyon euroyu madem bu kadar samimi ifade veriyor, nereden toplamış, almış da havala sistemiyle göndermiş? Havala sistemiyle göndermiş. Ne kadar komisyon ödemiş? Ödediğin komisyon 50 bin lira, 100 bin lira değil.
1: Ama gene başa döndü.
7: Bak dönme.
4: Komisyona
7: takıldı. Siz inanmak istiyorsunuz.
1: Hocam rüşvette ne komisyonunu arıyorsunuz?
7: Ben arkadaşlar yani. Bak şimdi.
4: Hocam sen de böyle anlatınca şu, inanmamak şu, istiyorsun gibi.
7: Şu verilen, şu verildiği söylenen paranın rüşvetle bir alakası yok. Bunda hemfikir miyiz?
1: Niye?
7: Niye? Karşılığı yok kanunda. Böyle bir suç yok ki. Ya kamu görevlisinin bir işin gördürülmesi veya yani şimdi bahse konu Muhittin Böcek ya? İstanbul'da bir imar işini halletmek için veyahut da bir emsal artışını usulsüz almak için mi geldi?
2: Karşıdan bir adaylık garantisi istiyor. Bu da ya, rüşvettir.
7: Ya, suç değil. Rüşvet, sen kendi değil. Etiğinde, ahlakında, zaten siyaseten öyle değerlendirebilirsin. Ama suçta ve cezada kanuni prensibi karşısında yeri yok bunun.
4: 5 milyon euroyu cebine koyarken
7: Türk Ceza Kanunu 252. maddesinin her şeye. İkinci
2: hukuk gözüyle bakarsan
7: neyle bakayım?
2: Ya bir dakika söyleyeyim.
7: Hangi gözle bakmamı istiyorsun benden?
2: Bu kadar, dur söyleyeyim. Ben. Bu kadar 70 tane itirafçı var. Hocam yapmayın.
7: Ya siyasetten bir, sonucu olur
2: bir, onu. Bir belediye başkanı verir. Çıkıp ben adama 5 milyon euro bu. Verdim diyorsa bak, arkadaş, bu sıkıntı var arkadaşım, burada.
7: Var, hukuk bunun bak, olmuşsa var ama anla, bak arkadaş ben bir şey söyledim. Savunmuyorum.
2: Bu savunmuyorum şahıs, diyorsun hocam.
7: Arkadaş neredesin? Ben değerlendirme yapıyorum ya.
2: Bir figür
7: arkadaş etmedi. Muhittin Böcek dediğin insan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı. Yaşı, hastalıkları itibariyle zor durumda olan bir insan. Bu insanın ya anlattıklarını...
1: Hocam, tamam zor durumda Allah çok, şifa versin de ne yapalım?
7: Ya kendini yani? Kurtarmaya çalışıyor.
1: Tamam herkes çıkmak kendini istiyor, kurtarmaya adam çalışır hocam.
7: Bunalmış, sıkılmış.
2: Yalan mı söylüyor?
7: Bunları baştan söylerdi. Hayır, niye bu kadar beklesin
2: bu
7: ya?
2: Bu yüzden yalan mı söylüyor?
7: En başladı. Bunlar kendisine
2: teklif söylemiştir belki.
7: Söylendi, denildi ki anlat bize. Niye anlatmadı o zaman arkadaş? Niye bu kadar süre bekledi? Yapmayın. Bazen akıl yürütürken o objektif bakın ya. Niye
1: neden,
7: madem
1: neden, çok Ersan Bey, neden olduğunu söyleyeyim mi?
7: Ersan Bey, neden?
1: Söylemem ister misiniz?
4: Neden? Türkiye bu konuyu konuşuyor.
1: Bir dakika Mustafa.
7: Neden?
1: Neden biliyor musunuz?
7: Neden?
1: Çünkü partisi ve belediye kendisine sırtını döner.
7: Arkadaş yok yine eder. Döner. Yok yine eder. Döner. Dönmez. Döner bak
5: şu ana kadar dönmedi.
7: Arkadaş evet, döndü abi. Öyle bir dünya ha. Yok.
2: Özkan Yalın niye durdu? Anda, Özkan Yalın anda, niye durdu o kadar belediyede bak, milletvekilliğinde?
7: Arkadaşlar.
2: Bu ilişkilerle
7: arkadaşlar,
2: durdu.
7: Arkadaşlar.
2: Yapmayın hocam ya. Araba yaptırıyor.
7: Bu anlattığınızın karşılığı Ersan olabilmesi.
6: Dört kelime bu konu.
7: Suç veya değil bunu bir kenara koyalım.
6: Yani neden yalanlamadı?
7: İmamoğlu ile.
6: Her şeye cevap veren Ekrem İmamoğlu.
5: Bir dakika dur bir saniye.
7: Musa Bey bir saniye. İmamoğlu ile Muhittin Böcek arasındaki para alışverişinin ceza kanunda karşılığının olup olmadığını bir kenara bırakalım. Var diyelim bir an içinde. Tamam mı? Şahıs da diyelim ki hakikaten ya bir yıl bekledi içeride yatmayı. Sonunda imana geldi. Baktı ki bir kimseden bir hayır yok. O bu söz verdi, garanti verdi. Bak bunlara da girelim. Olmadı. Sonra dedi ki ya bana verilen sözler yerine gelmedi. Ben de çıkamadım. Arkadaş nasıl kurtulacağım kendimi ya? Şunu çünkü iki türlü hareket edecek değil mi? Mesela, bir gerçeği söyleyecek, iki yalan mı?
4: Ersan Hoca, şu
7: ya
4: da
7: olamaz mı? Gerçeği söyleme ihtimali peki. Kadar yalan söyleme ihtimalini niye dikkate almıyorsun?
4: Bir şimdi şu olabilir
7: bu paranın
4: mi?
7: Gerçekten toplanıp verildiğini, teslim edildiğini gösteren bu anlatımda ne var?
4: Bir dakika bir şey ne söyleyeyim var? Hemen arada.
7: Bak büyük şu büyük önemli. Fotoğraflar koydunuz, çizimler koydunuz. Bunun alın başından sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'na Muhittin Böcek'in tekrar aday olmak için iki defa gelip 5 milyon euro gibi külliyat parayı da havala sistemini kullanmak suretiyle verdiğini gösteren ne var?
5: Peki.
4: Ersan Şen'in söylediği şey şu.
5: Bir cümle söyleyeyim Mehmet Bey'e geçeyim.
7: O da kabul mü etmiş veya hayır, bir yerden mi vermiş?
5: Hocam nasıl biz burada olmuş? Hüküm vermiyoruz. Bir de yargıç değiliz. Hayır yargıç değiliz. Ama bir
7: ben de değilim ben de onu söylüyorum.
5: Ama müsaade edin bir gazeteci olarak da şundan dolayı. Bir şehrin büyükşehir belediye başkanı bir beyanda bulunuyorsa.
7: Arkadaş.
5: Tamam zor durumda. Bir yıl ya, hasta yapmayın. İçeride. Peki. Ama bir beyanda bulunuyorsa ve ben gittim İstanbul'a bakın şu tarihte diyorsa o tarihte de gitmiş Instagram'ına fotoğraf koymuşlarsa yanındaki özel kalemi de diyorsa ki evet girdiler odaya ondan sonra da işimiz halloldu. Biz o saate kadar zaten da sürüncemede kalmıştı.
7: Görüşmeyi gizlememiş fotoğraf çektirmiş. O da gizlemiyor ki.
2: O da bir hocam,
4: ama nereden bilecek fotoğraf 9 Mart'ta operasyon olacak. Yolsuzluk davasında yargılanacağım. Muhittin Böcek alınacak. Muhittin Böcek eski pişmanlıkla itirafta bu konuyu bulunacak. Nereden bilsin?
7: Ya tekrar aday olmak için Manisa'ya gitmiş bak. Olabilir. İstanbul'a gelmiş olabilir. Kendisi veya oğlu Ankara'ya da gitmiş olabilir.
5: Ama düşün paranın de, delili yok diyorsunuz.
7: Bak şunu söylüyorum.
4: Şu anda ya. Elimize böyle bu bir veri yok bu ama belki var yani.
7: Anlattığından yola çıkmak suretiyle ben bunu olmuştur, doğrudur, kabul etmem diyorum bu kadar.
4: Ama yoktur da dememek belki doğru olabilir.
7: Ben
4: şu önemli bak sevgili Gülkan'cığım önemli husus. Bir cümle söyleyeyim. Şimdi neden mesela imana şimdi gelmiş olabilir? Mesela bir bakalım. Adem Soytekin'in ifadelerine bakalım. Veya diğer etkin pişmanlıktan yararlanma potansiyeli olan veya yararlanmış isimlere verilen vaatlere bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel ve ekibinin elindeyken yani aslında Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeyken milletvekili vaat edilerek dokunulmazlık zırhına büründürüp seni cezaevinden çıkaracağım vaatleri ortaya konmuş olabilir. O da bu zamana kadar beklemiş artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel ve ekibinin esamesinin okunmadığını anladığı anda milletvekili olup da dokunulmazlık alamayacağını da hüküm verilmediyse son raddeye kadar Yargıtay sürecine kadar bunu anladığı için konuşmuş olamaz mı? Bu birincisi.
7: Şu anda İkincisi, çıkmaya çalışıyor içeride.
4: Tabii ki o 5 milyon euro Muhittin Böcek'in benim şahsi kanaatim tabii ki iddialar doğrusunu söylüyoruz. Öz malından emekle çalışıp kazanıp ortaya koyduğu malından ödenmiş bir bedel değil. Antalya'da 1999'dan beri belediye başkanı bu insan.
5: Tabii doğru.
4: 1994'te ilçe başkanı. Baktığın zaman 24-25 senedir belediye başkanlığı yapıp imar, iskan, ihale ve benzeri süreçlerle uğraşıp bir dostunda bu parayı biriktirmiş olabilir. Bu da çok tutarsız gelmiyor esasen ama tabii ki hepsi iddia ortaya çıkınca net bir şekilde görürüz.
7: Bence kuruşunu vermez.
5: Sayın Faraç.
2: Şimdi arkadaşlar.
5: Vermez
4: ama yenisini kazanmak vermez. İçin arkadaşlar. Veriyor. Kaz gelecek yerden tavuk esirgemez.
7: O zaman çok büyük bir işlem olur o Ferhat.
4: Hayır canım.
7: O zaman belediye başkanlarının hepsi al.
4: Şimdi şu adaylık için para veren. Bunların bak, hepsi. Sevgili Ersan Şen.
7: Böyle mi geçiyor bu yollardan?
4: Bak sevgili yani. Ersan Şen. 950 bin euro Manisa'da verdiği iddia ediliyor. 1 milyon euro Veli Ağbaba'ya Ankara'da verdiği iddia ediliyor. 5 milyon euro İstanbul'da verildiği iddia ediliyor. Siz sırf ben Antalyalı hemşerime hizmet edeceğim diyerek bu kadar parayı vermezsiniz. Bilirsiniz ki Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Antalya'yı zaten o zaman bu parayı da bu şekilde elde ettim arkadaş. Demiş olabilir.
7: Hayır, eğer Antalya'yı şimdi Ferhat Murat'ın söylediklerinden yola çıkıyorum. Ve vallahi bunu şey kabul etsinler. Herhalde inceliyorlardı. Antalya nasıl bir yer? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir para? 5 milyon euro, 10 milyon euro vaat ediyor. Bir verdim hocam, diyor, 5 verdim
4: Antalya'da
7: diyor.
4: Antalya'da bir yolsuzluk soruşturması
1: hocam, siz yolsuzluk soruşturmasının ne boyutlarda olduğunu bilmiyor musunuz?
7: Ben bir kinaye yapıyorum.
4: Peki sevgili Ersan Şen, 5 milyon euro çok kesmemiş olabilir ama 36 bin euro ya.
1: Hepimizin gittiği bir sağlık kuruluşu, bir hastane, adam sahibi kalp krizi geçirdi ya. Ölüyordu evet. Adam.
4: Hocam
1: 10 milyon dolar istiyorlar. Tek kalem.
4: Antalya'da yolsuzluk soruşturması sürüyor zaten.
7: Arkadaşlar.
1: Evet.
4: 36 bin dolara bir damatlık normal geliyor mu mesela hocam size?
7: Bir şey söyleyeceğim.
4: 36 bin dolara damatlık normal geliyor mu size? 36 bin dolara. 5 milyon euro çok büyük geldi.
1: Hocam
4: 36 bin dolara Beşiktaş Belediye Başkanı'nın özel kalemi tarafından itiraf edilen damatlık normal geliyor mu?
7: Bana birisi normal gelmiyor.
1: Faraç, Sayın Faraç sizdeyiz, buyurun.
2: Hocam
7: avukat. Ama Kılıçdaroğlu'nu seçtireceğiz.
2: Ya hocam.
4: İlk defa yaşattığını yaşıyor Sayın Faraç.
2: Hayır. Arkadaşlar bakın gerçekten
1: hoca şu anda
2: konuştuğunuz şeylerin çoğu incir çekirdeğini dolduracak şey değil.
7: Şüphe sanık lehinedir.
2: Ne şüphe sanığı ya? Ortada itirafçı. Ya Adem Soytekin en yakını şirket kurduruyor. Adam bütün rezillikleri anlatıyor. Halen hukuk diyorsun. 70 tane adam yalan söylemez ya. Bir dakika. Hukuk başka bir şey.
7: Hukuk at mı? Hukuk mu diyeyim? Ne
2: başka
7: diyeyim?
2: Başka bir şey.
7: Ne yapayım?
2: Karartma başka bir şey. Bir dakika.
7: Neyi karartıyorum abi ben? Ya,
2: hocam bir saattir Kemal Kılıçdaroğlu eleğini bilmem onun eleğini.
7: Hayır abi yok öyle bir şey ya.
2: Özgür Özel süper adam Ekrem İmamoğlu.
7: Süper adam demedim ben.
2: O hukuk. Ya hocam bir dakika.
7: Yok demedim
2: bir ki dakika.
7: Ben.
2: Türkiye'nin gerçekleri var. Ben, İtiraflar
1: hocam,
2: var.
1: Gene ne yaptınız yaptınız. Başardınız. Türkiye'de şu anda Trend Topik'te yok, bir numaradasınız.
7: Ben öyle bir şey
1: nasıl yok ya?
7: Öyle bir
1: şu anda Türkiye kitlen de bu programı izliyor.
2: Ekremciler evet. Yapmıştır. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bak arkadaş, bir dakika şimdi. Bu burada bir olay var. İkiye bölelim şunu. Bir belediye başkanı Antalya şehri büyükşehir belediyesi mi? Büyükşehir belediyesi.
4: Evet.
2: İstanbul büyükşehir belediyesi mi? Büyükşehir. İkisi de aday mı? Aday mı? Değil mi? Ekrem İmamoğlu, Muhittin Böcek. Evet. Bir büyükşehir belediye başkanı Antalya gibi bir başka büyükşehir belediye başkanından niye medet umuyor? Niye ilçe belediye başkanı ondan önce gidiyor? Niye başkaları gidiyor? Ya bu bir sorgulansa, su HTS kayıtları çıksa bak iddia ediyorum en az 60 ile 80 arasındaki belediye başkanı bu şekilde Ekrem İmamoğlu ile konuşmuştur. Nedeni şu, partinin üzerinde güç zehirlenmesi hırs politikasıyla kendini partinin üzerinde Özgür Özel'in, MYK'nın, parti meclisinin üzerinde tutan bir figür var ortada. Öyle bir manzara yarattı ki her şeyin kararını ben veriyorum. Ben kendim zaten adayım, garantiliyim, zaten seçimi alacağım. Bakalım Antalya'ya kime atacağım? Yok Urfa'ya kime atacağım? Yok Ankara'ya, İzmir'e kime? Ya arkadaş, bunu niye gözden kaçırıyoruz?
7: Kimse kaçırmıyor, bu doğru.
2: Bu adam kim ya?
7: Ya bu doğru.
2: Bu adam bir aday.
7: Arkadaş üstelik, bu adam divan başkanı oldu,
2: üstelik,
7: seçtirdi. Bu belli.
2: Zaten üstelik aday. Divan başkanı.
7: Özgür Özel'i seçtiren adam.
2: Divan başkanı olmuş, Allah arada Allah. Da çekip gitmiş. Hukuk dışı bir
7: Mehmet abi bunda bir tartışma yok ki.
2: Bir dakika, şurada mesele bu.
7: CHP'yi
2: bu belediye başkanları bir dakika hocam. Bu belediye başkanları niye gidiyor ona? Sen bir yerde
4: anlatıyor Muhittin Böcek.
2: Evet.
4: Hepsini anlatıyor.
2: Söylüyor zaten. Diyor ki orada diyor bana dedi ki işte seçime gireceğim. Bu seçim için işte bir kaynağa ihtiyacım var diyor değil mi orada?
4: Yok şu niye ona gidiyor dediniz ya. Parti üzerinde belediye başkanı olmasına rağmen parti üzerinde belirleyici bir irade oluşturma çabası, tüm kararların son aşamada kendisine bağlanmasını istemesi ve demokratik teamüllere aykırı bir güç yoğunlaşması yaratması siyasi açıdan sağlıklı olmayan bir tabi. Burada niye gittiğini de açıklamam.
7: Bunun tanıklıkla ne ilgisi?
2: Bunu dikkat çekiyor.
4: Parayı veren düdüğüçalar yani.
2: Bakın siz.
4: Çünkü sizin hoca, sorduğunuz soru.
1: Hoca hiç kesmiyor.
2: Ya bir dakika hocam. Hocam ben hep dinledim. Durun ya. O millet bizi bir dakika ne diyeceğimizi merak ediyor. Yapmayın. Peki, ben bu işi karambolaya getirmem. Ekrem'in falan filan. Bu şurekanın hesabını verecekler bu millete. Ya belediyeleri soyan kim varsa, sağcı, solcu kim varsa bu halk yakasını yapışacak, hukuk da yakasını yapışacak. Söylüyorum bu meselenin neresinde? Bir insan kendi medyasını oluşturursa, kendi parti meclisini oluşturursa, kendi ilçe başkanlarını oluşturursa, kendi ilçe belediye başkanı atarsa, kendisini böyle kralın üzerinde kral görürse.
4: Kendi genel başkanını koyarsa.
2: Kendi belediye başkanını seçerse, Özgür Özel de karşısında böyle durursa, Ekrem İmamoğlu kendini tabii güç zehirlenmesi içerisinde kraldan çok kralcı görür. Ekrem İmamoğlu sen CHP'den büyük değilsin. Senden önce binlerce belediye başkanı geldi. Bir sürü lider geldi geçti. Şimdi sorularıma geliyorum. Arkadaş, bu para verildi mi? Cumhuriyet Savcılığı Muhittin Böçek'in sifreli zarf fotoğrafı çekmiş parayı kimden aldığını Cumhuriyet Savcılığı tespit etmiş mi? Muhittin Böçek bu konuyla ilgili ifade verdi mi? Soru bir.
1: Vermiş.
2: Ne kimmiş?
1: Hayır, ay kimden aldığını
2: söyleyeyim. Ben onu soruyorum. Buna bir operasyon yapıldı mı?
3: Bir cümle söyleyeyim. Bunun devamı şimdi siz benden büyüksünüz meslek olarak da, yani benim
1: yok canım, ustam burada yaşında, küçük kişi yok
3: hayır
1: ya.
3: Ustam yaşında, yani benden çok şey gördünüz. Şimdi bu soruşturmalar bize bu bölümü gelir. Evet. Öbür bölüm niye gelmez? Çünkü parayı Gürkan Acır'dan aldım. Gürkan Acır Yunanistan'a kaçtı.
2: Biraz önce ne dedim?
3: Sonra ne olur biliyor musunuz? Havaladar 1 yakalandı ifadesi bu. Havaladar 2 ifadesi bu şeklinde. Evet. Sadece Ersan Hocam çok daha iyi bilir. Sadece Muhittin Böcek böyle dedi diye böyle soruşturma yürütülmez. Gerçekten o telefon açıldı mı? Telefon incelenir. Fotoğraf göndermiş mi? Öbüründe o 5 milyon avro var mı?
2: Oğuzcuğum.
3: Bunların hepsi ortaya çıkacak.
2: Şimdi burada biraz önce gösterdiğin tabloda ne dikkat çekiyor? Masak rapor bir HTS kayıtları o özel kalemiyle kendisinin aynı anda telefonların çakıştığını ortaya çıkarmış mı?
3: Çıkaracak. Daha bilmiyorum.
2: Hayır söylüyor değil mi orada?
3: Hayır, daha şu an HTS bas kayıtları yok.
2: Hayır var.
3: Bunlar ifade, beyan var.
2: İfadeler var. Oraya gittiğini iki kişi de onaylıyor mu?
3: Evet, iki özel kişi de onaylıyor.
2: Gitmiş oraya. Şimdi arkadaş, bu zaten burada Muhittin Böcek'in ifadesini alan savcı, savcıya diyor ki efendim paranın fotoğrafını çekti değil mi? Zarfa koydu, işte isim yazdı, telefon yazdı değil mi? Götüreceksin, falana vereceksin. Savcı şunu sormuştur. Kim bu? Sen parayı kimden istedin? Bu bir. İkincisi, para nereye geldi? Burada asıl soru şu. Taç döviz buranın neresinde bu konunun? Bakın arkadaşlar, taş dövizin içerisinde. Bürosunda.
1: Bir dakika, taş dövizin adı geçiyor mu?
4: Burada geçiyor. Hayır. Tam burada çok önemli bir bilgi. Mehmet Faraç, çok önemli bir bilgi. Bir izleyicimiz yazmış bana. Şimdi diyor ki, Ersan Hoca'nın anlattığı havala sistemi küçük paralar üzerinden geçerli. WhatsApp üzerinden yapılıyor. Büyük paralarda para seri numarası üzerinden yapılıyor. Komisyon oranları da günlük borsa gibi oynuyor. %1-2 arasında değişiyor. Bu rakamlar yurt dışı için geçerli demiş.
7: O kadar. Yani üstünde değil. Yani %5'lik bir
1: rakam. Bu arada Ersan Hoca için söyledik. Sosyal medyada Trend Topic diye. Taksim Meydanı unutmayalım. Taksim Meydanı da Trend Topic. Türkiye gündeminde en üst sıralardayız. İlginize çok teşekkür ederiz. Yağmur gibi mesajdan bunu anlıyoruz zaten. Sağlığı alın ama Ersan Hoca'nın popülaritesi
2: sürüyor. Evet. Yok, şunu söyleyeyim. Bakın arkadaşlar.
7: Birlikte kadar programdayız.
2: Bakın şimdi burada biz bu soruşturmada varsayıyorum ki Muhittin Böcek burada parayı nereden aldığını, kendisine kimin o şifreli mesajla parayı verdiğini söylemiş olmalı. Çünkü bunu söylemezse bu soruşturmanın bir ayağı topal kalır, eksik kalır. İkinci, buraya gerçekten onu getirdi, çek verildi ona, o para değil mi? Şifreli verildi ki Ekrem İmamoğlu bunu aldıysa birine verdi. Burada bir takip var mı? Hangi döviz bürosundan bu para efendim tahsil edildi. Şimdi burada niye taş dövize dikkat çektim? Taş dövizin sahibi Ekrem İmamoğlu'nun bir davasında kara parayı aklama suçlamasıyla değil mi? Suçtan elde edilen gelirin aklanmasında şu anda soruşturma içerisinde değil mi o da?
7: Kendisi. Bu konuda değil.
2: Hayır.
7: Bağımsız bir dava yürüyor.
2: Şöyle diyor, İmamoğlu davasında suçtan elde edilen gelirin aklanmasında suçlanıyor.
7: Ondan yargılanmıyor da ama ismi geçtiğini
2: ismi geçiyor orada. Bu şekilde
7: kendi geçiyor. Dosyasında geçiyor.
2: Bu şekilde İmamoğlu'ya geç. Şimdi bakın arkadaşlar.
3: Emanet.
2: O taç döviz. Bakın
4: Hoca'da detaylı bilgi var.
2: Bu olay nedense benim elimde de var. Burada iddianamede yazıyor. Aynen böyle yazıyor. Ekrem İmamoğlu soruşturmasında suçtan elde edilen gelirin aklanması. Bu şahsın döviz bürosunda milyonlarca dolar euro yakalın. Yandaki binada, yanda bir binanın bodrum katında 47 milyon dolar, 52 milyon euro ve Türk parası ele geçirildi. Bunun oğlunun bir sitede, İstanbul'da bir sitede, bir garajda, iki otomobil içerisinde 30 milyon dolar para ele geçirildi.
1: Taş,
2: hepsi bu. Bakın şimdi Ekrem İmamoğlu'yla HTS kayıtları bu kadar ve korumasıyla bu kadar yoğun biçimde tespit edilmiş bir insan burada Muhittin Böcek'ten gelen para operasyonu dışında olamaz. Bu iş mantığa terstir. Şimdi asıl mesele.
4: Ama bu şöyle de olabilir. Ama bir dakika Mehmet Bey. Antalya'daki orada kuyumcu burada bir başka birisiyle çalışıyor da olabilir.
1: Bir saniye. Mehmet Bey, ben şu, o konuda şöyle itiraz edeceğim. Şimdi bir kere taç döviz meselesi bunun içinde geçmiyor.
2: Geçmiyor.
1: geçmiyor.
2: Ben de diyorum ki
1: iki,
2: bu kadar yakını işte ya.
1: Antalya'da bir Finike döviz diye bir şey vardı.
2: Yakını.
1: Bir dakika. Finike döviz.
2: Soruşturmada.
1: Ama bir saniye. Finike döviz diye bir yer vardı. Oraya da devlet el koydu zaten.
4: Evet.
2: Evet.
1: Onun da beni aradı, aramıştı oranın sahibi. O da bir ifade verdi. Ali
4: Bavulla
1: Yılmaz
4: çıkarken isimli. Görüntüde evet. Bulundu.
1: Ali Yılmaz. O isim bazı ifadeler verdi. Yani o böcek soruşturmasında süre gelen bir süreç.
2: Evet.
1: Yani Muhittin Böceği'nin soruşturması Antalya Büyükşehir. Fakat bu İstanbul'daki verilen paraya ilişkin bir taç döviz bağı görmedik biz. Belki çok yeni bir ifade.
2: Evet.
1: Belki önümüzdeki günlerde bir başka ortaya belgeler çıkıyor. Mutlaka çıkacaktır ortaya. O zaman daha net konuşabiliriz. Ama evet. Siz diyorsunuz ki bu olsa olsa buradır gibi.
2: Ben de diyorum ki bu kadar.
1: Ben de bunu diyorum biraz rezerv
2: evet.
1: Koyuyorum.
2: Evet
1: yani.
2: Ben tamam. De diyorum ki.
1: Peki.
2: Şunu
1: Mustafa'ya
2: söyleyeyim.
1: Döneyim.
2: Bir dakika şunu
1: Mehmet
2: söyleyeyim.
1: Bey çok gene oldu ama size. Vallahi çok oldu ya. Ama kesiyorum.
2: Ben 4 dakika konuşayım. Bak,
1: kaç?
2: 4. Bak 4.
4: 44.
2: Anlatamadım ki zaten.
4: Önde bir 4 daha var.
2: Bir dakika ben orada anlatamadım olayı. Bakın.
1: Bir peki şey toparlayın Mustafa'ya gelin. Bir dakikanız var.
2: Şöyle bir şey.
7: Yani onunla bir tereddüt yok. Yani Ekrem İmamoğlu'nun bir döneminde ciddi bir parayı idare ettiği, Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığı. Ya bunu bilmemek için şey olmak lazım yani. Ne aptal mı? Bu
2: kadar. Cumartesi.
4: Vay be. Ersan Şen ama, ilk defa
1: bu kadar bizi niye yordunuz hocam?
2: Ya beni yoruyorsun ya.
4: Hayır. İtiraflar
7: ama
4: diye.
7: Ama bunlar
4: bak.
7: Yeni meseleler.
2: Bak benim bir dakika
1: doğru.
2: Dedim bir dakikam da gitti.
1: Doğru.
2: Bir şey söyleyeyim.
1: Hocam geleceğim Mehmet abi bir dakika ama lütfen ne olur. Bir dakika hocam. Tamam bitti mi?
7: Yok yani sadece tamam.
1: Tamam buyur. Buyurun.
7: Ya gömmesine yardımcı
2: hep oluyorum. Gömmüyorum zaten gömülmüş.
1: Peki buyurun.
2: Bir şey söyleyeyim.
4: Mehmet bana savcı olursa hapı yuttuk ya.
2: Cumartesi günü. Burada ne dedim?
4: Dinlemez ki.
2: İmamoğlu davasında. Hedefi Cumhurbaşkanı. Bunun için ciddi bir kaynak lazım. 1-2 milyar dolarlık bir paranın toplanması konusunda bir çabası var. Zaten dedim ki bu belediye başkanları tutuklananların çoğu da rüşvet ve yolsuzluktan suçlanırken oradan buradan para alıyorlar. Bu paraların zaten İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı hedefi için kullanmaktan başka şeyleri yok. Çünkü kendi getirdiği belediye başkanları. Bugün Muhittin Böcek bu iddiamı doğruluyor zaten. Diyor ki Ekrem İmamoğlu bana dedi ki seçimde harcamak üzere değil mi? Hı hı. Bu parayı istiyorum. Bir de önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi var dedi. Ben de diyorum ki.
7: Bir an için istemişse bile git suç işle mi dedi ona yani ne?
2: Ne?
7: O da doğru değil abi.
4: Tamam onun işlediği bir suçtan için, o sorumlu değil. Bak, ama
7: 15 milyon euro istedi diyelim. Evet. 5 milyon eurosunu verdi. Git de suç işle de. Ya bak bu da. Yine nasıl yine hep niyet okuyuculuğu yapıyorsun.
2: Hocam özeti şu. Bir dakika. Birinden karıştı ben seni ya. Belediye başkanı yapacağım. Bakın İmamoğlu'nu falan söyledim.
7: Bunlar farz ediyoruz.
2: Herhangi bir siyasi diyorum. Dedi ki Ahmet Efendi sen nereye aday olmak istiyorsun? İstanbul'da şu ilçe. Tamam kardeşim bana 5
7: para
2: milyon.
7: Para mı getirdin?
2: Bir dakika evet. Bana 3 milyon
7: bütün,
2: dolar.
7: Bütün belediye başkanlıkları böyle mi oluyor?
2: Ben Türkiye'de. Ya bakma bir tane parti milletvekili yarısı parayla milletvekili oldu. Konuşturmayın beni.
7: Parayı, o zaman bizim zaten
2: hayır,
7: bir sistemimiz şey.
2: Ersan hocam dedi ki bakın bir şey anlatıyorum. Birine dedi ki arkadaş aday olmak istiyorsun çok önemli bir bölge rantı yüksek.
7: O kadar 5 para milyon, verdiğine göre daha çok kazanması lazım.
2: 5 milyon evet. Dolar getir dediyse bu ne adam o parayı verdiyse zaten. O parayı çıkarmak için her şeyi yapar arkadaş.
1: Peki. Orası Mustafa bir şey ekleyeceğim ya. Dedim çok kısa sana olmaz. Gidelim oradan reklama gideceğiz hemen sendeyiz.
6: Gürkan Bey şu andaki CHP'nin 426 tane belediye başkanının sosyal medyasını inceleyin. O süreçte belediye başkan adaylığı sürecinde %80'inin sosyal medyasında Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret vardır.
2: Bu kadar.
6: Yani niye? Ekrem tamam, İmamoğlu genel başkan çıkaralım. Değil hiçbir şey değil. Şöyle bu iddiaların bir temeli var. Yani herkes aday olmak istediğinde Ekrem İmamoğlu'nun kapısını çalıyordu. İkincisi, 60, bakın 3 gündür, 4 gündür bu konu Türkiye'de konuşuluyor. Türkiye'de konuşuluyor. Ekrem İmamoğlu mutlak mutlak kararına bile anında cevap veren, her konuya
1: dur,
6: cevap veren dur, Ekrem İmamoğlu.
1: Dur. Vermiş. Evet. Şöyle vermiş, onu okuyalım. Onlar TV'ye mi konuşmuş İmamoğlu?
2: Evet, oraya konuşmuş.
1: Onlar TV'ye konuşmuş, demiş ki, etkin pişmanlık ifadesindeki iddialara yanıt vermiş. Aylar önce Adalet Bakanı kendi diliyle zamanı gelince Muhittin Bey itirafçı olacak diye şantaj başlatıyor. Ağır bir hastayı oğlu ve geliniyle tehdit edip itirafçı haline getiriyorlar. Akıl almaz bir yalan, iftira ve saldırıyı organize şekilde yürütüyorlar. Bana hayatımda ilk kez duydum havala diye bir yöntemle milyonlarca avro para verilmişmiş. eğer serbest kalmasına faydası olacaksa böyle taksit taksit değil de bir seferde ne söyletmek istiyorlarsa önüne koyup imzalatsınlar da bari işe yarasın. Gayet zeki olan milletimiz bu kötü aklı kağıda yazıp hasta döşeğindeki bir adamın önüne şantaj ve tehditle koyanlar için demek ki bunlar yıllardır bu yöntemlerle parayı götürüyor demeden edemiyordur. Allah bunları ıslah etsin demiş. Ekrem İmamoğlu. Yalanlamış yani.
2: Savcıyı mı suçluyor şu an? Yok. Kim götürdü bunu? Hakimi mi suçluyor?
4: Muhittin Böceği suçluyor. Ya. Yani hasta diyor yırtmak paçayı kurtarmak için.
1: Kurtarmak için taksit yapmak tek sefer.
8: Şurayı anlamadım. Bak çok ilginç. Gayet zeki olan milletimiz. Bu kötü aklı kağıda yazıp hasta döşeğindeki bir adamın önüne şantaj ve tehditlerle koyanlar için demek ki bunlar yıllardır bu yöntemlerle parayı götürüyorlar demeden edemiyordur. Yani ihaleyi karşı tarafa yüklemeye çalışıyor.
1: Peki.
8: Kendisinde havaladan hiç haberi yok. Az önce Ersan Şen bile
1: evet.
8: dedi ki yani bu kadar parayla pulla
2: yani var artık dedi. Siz Ahmet dedi artık
8: olması
2: yani.
8: Biraz gariptir dedi.
1: Ama başka türlü bu tür kısa bir ara. Aranın ardından devam edeceğiz sevgili izleyiciler.

0: TGRT FM Haber.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Kepekli ürünler kanserden korur. Haftada 4 kez kepek içeren ekmek, makarna ya da kabuklu pirinç tüketmek kanser riskini %40 azaltıyor. Sebze meyveyi sofranızdan eksik etmeyin. Özellikle domates, kırmızı üzüm, brokoli yiyenlerde kalp krizi, kanser ve şeker hastalığı riski düşüyor. Ayaküstü yemekten vazgeçin. Hamburger, patates kızartması gibi yiyecekleri tüketmeden önce kalp hastalıklarının 1/3'ünün bu yiyecekler yüzünden ortaya çıktığını hatırlayın ve fast food'tan elinizi çekin. Sofranızda balık olsun. Düzenli olarak balık yemek kalp krizi riskini azaltır. Ayrıca balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Tuzu da azaltın. Fazla tuz, felce ve kalp hastalıklarına davetiye çıkarır diyen uzmanlar günde 5 gramdan fazla tuz tüketilmesini sakıncalı buluyor.
2: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

ediyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: TGRT FM Haber.
2: Destekliyorsunuz, yoğun ilgi gösteriyorsunuz. Sağ olun, var olun. Tabii biz de burada. Burası böyle hani Türkiye'nin konuştuğu, Türkiye'nin konuşulduğu program olduğu için biz her şeyi burada konuşmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Siz de bu samimiyete cevap veriyorsunuz, karşılıksız bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi geçen hafta büyük olaylara sebebiyet veren hocanın önerileri var. Ersan Hoca'nın önerileri. Onu son 10 dakika ayırdık. Ferhat Murat'ı da bağlayacağız bir köşede. İtiraz etmesin
3: seni
2: diye.
3: Seni bağlayacağız.
2: Şaka yapıyorum tabii.
4: Yo, ben son 10 dakika ayrılabilirim.
2: Yok canım, sakın öyle
4: zaten
2: bir şey deme.
4: Yolculuğum...
2: Sen o limitini doldurdun. Bir daha ayrılma limitin yok senin. Şimdi ondan önce çok hızlı bir şekilde bu konu bitti. Çıkıyorum artık bu böcek işinden. İmamoğlu böcek diyaloğundan. İlerleyen günlerde soruşturma ilerlerse evet, konuşuruz. Ya bir başka dosya daha var. Turgut Koç ifadesi. Oğuz, senden onu bir rica edeceğim.
5: Tabii ki, tabii ki.
2: Turgut
4: şöyle,
2: Koç.
4: Oğuz, şöyle yapalım mı? Peşinen Ersan Şen bir savunsun.
3: O evet. döviz buralarını...
4: Ondan sonra sen anlat istersen. Nasıl olur?
6: Tanımıyorum Turgut Koç.
2: Orada bir dakika. O zaman şöyle yapalım.
4: Kim?
2: Doğru.
4: Hocam
2: bir
4: yeniden
2: bahsediyorsun. Döviz büroları. Ben niye büfe diyorum ikide bir? Bürolarının durumuna ilişkin ve kara para ve kayıt dışı paralarla ilişkin...
6: İkisini ayırmak lazım.
2: Onu. Evet. Mehmet Faraç'ın bir araştırması var. O konuyu hem tablo olarak burada orada anlatalım. Mı? Buraya gelin. Böyle buyurun. Ama biraz hızlı tempo yapalım.
3: Tabii tabii. Hızlı hızlı.
2: Evet, Bülent Bey. Şimdi.
3: Evet.
2: Kara para merkezli, Kapalı Çarşı merkezli kara para, altın, mücevherat, kaçakçılığı operasyonları. Bunlar geçen sene 2025'te olan operasyonların tarihleri.
3: Evet.
2: 5 Şubat, 8 Nisan, 27 Ağustos, 7 Eylül ve 11 Kasım tarihlerinde olmuş.
4: Sadece geçen sene.
3: Geçen
2: sene. Evet, bir tane daha.
4: Devlet yol veriyor diyemeyiz yani.
3: Yok, işte onu söyledim. Şimdi 6 Ocak'ta sonra 23 Mayıs'ta 5 Haziran, 20 Haziran ve son 30 Haziran yapılan operasyon. Şimdi bu hep Türkiye'nin gündeminde ya, kara para, sanal para, bilmem sanal kumar vesaire. Böyle sanki böyle ortada bir başıboşluk varmış gibi yansıtılıyor. Ama şöyle bir rakam vereceğim birazdan bu meseleyle ilgili. Devlet son 1,5 yıl içerisinde bu meseleye göz açtırmıyor. Korkunç. Çünkü Türkiye'den dışarı giden, bakın sadece konut almak için giden para 2 milyar 750 milyon lira yurt dışında son 5 yılda konut almışlar.
2: Konut.
3: Konut almış bak. 220...
4: Ama bir şey söyleyeyim Mehmet Faraş orada. Evet. Bunlar gayri resmi değil. Hı? Sözleşmeler hayır, üzerinden, bunlar kredi kartı üzerinden veya
3: değil.
4: Bildiğimiz Swift yöntemiyle yapılan.
3: Tabii başka
4: yapılan
3: bir şey için ben buna dikkat edeyim. 222 milyar dolar döviz mevduatı var. Buna niye dikkat çektim? Türkiye'de acayip bir zengin bir kitle oluştu. Yurt dışında paralar alıyorlar. Bankalarda büyük oranda mevduatlar var. Ve sonra düşünüyor insan, ya bu kadar insanların 28 bin lira asgari ücretle emekli 20 bin lira geçiyor. Bu kadar milyarder, dolar milyoneri nereden çıktı? Ben bu olayı böyle irdelerken bu operasyonlar çok dikkat çekiciydi. Şimdi mesela altın, devletin burada sadece altın ve bakın altın mücevher kaçakçılığında kamunun zararı 100 milyara ulaştı. Sadece. Burada 340 ile 390 milyon lira arasında araç ve taşınmazları
2: 340 milyonla 390
3: milyon
2: lira arasında.
3: Evet. 40'tan fazla şehirdeki operasyonlarda 200'den fazla şirkete el konuldu. Gözaltına 700 aşkın kişi gözaltına alındı. Bu buradaki bu rantın ne kadar büyük olduğunu, kirli paranın, kara paranın, kaçakçılığın, altın kaçakçılığının mesela çok önemli, böyle çok önemli Türkiye'nin bildiği mücevher şirketlerine operasyon.

0: Şirketler bir önce sayı verdim. Kuryeler, sanal post, kuyumcular, mücevher ithalatçıları ve döviz büroları kullanıldı. Şimdi hocam biraz önce dedi ya işte bu yapılamıyor, edilemiyor falan filan. Ama bakın bir büyük müdahale var. Bu İçişleri Bakanlığı son bir buçuk yıl içerisinde inanılmaz operasyonlar yapmış. Tamam. Ve bunlar devam ediyor. Peki. Bu kirliliğe müdahale edilmesi de göz önünde bulunuyor.
1: Döviz büroları ve kapalı çarşı bu işin de merkezi.
0: Merkezi.
1: Peki. Buyurun Mehmet Bey, size alayım. Hocam buyurun.
2: Mayıs 2023 seçimlerinden sonra Sayın Mehmet Şimşek gelmekle birlikte bizim gri listelerinden bu yurt dışı kaynaklı o listeden çıkma derdimiz oldu. Ha, bu doğru. Dert çerçevesinde bu bahse konu birçok vatandaşlık verildi, paralar geldi gitti. Tüm bunlarla alakalı işte bahis oyunlarından bahsediliyor, uyuşturucu uyarıcı. Bunlarla ilgili bir tereddüt yok. Zaten yapılması lazım. Bunda bir tereddüt yok. Ama kapalı çarşı dediğiniz bir piyasa, adı kapalı çarşı. Onun yan tarafı, lale liste var, orası var, burası da var. Bizim ülke olarak sürdürdüğümüz bir ticaret var. Rusya, İran, Irak, Suriye, Libya. Başka bazı ülkeler belki vardır ama benim bildiğim bu beş başlıktaki ülkelerle biz ticareti maalesef bankacılık sistemi üzerinden yürütemiyoruz. Olmuyor bu. Bu sistem ancak
3: dünya
2: Mersin'de de
3: sisteminde
2: öyle.
3: Problem
2: burada
3: var.
2: Da öyle. Her İran'daki yerde döviz büroları üzerinden gidiyor. Bu de facto yani fiili bir bankacılık sistemidir. Benim söylediğim o. Ben İran meselesinde de o dosyanın içinde bulunduğum için 17-25 Aralık'ta bir sulandırdılar. Rüşvette onu dediler bunu dediler. Ama ana İran üzerinden yapılan ticarette Türkiye Cumhuriyeti'nin çok büyük kazancı var.
0: Hocam ona dikkat
2: bundan
0: çekiyoruz
2: da var.
0: Ki. Bak, sahteciliğe da var. Dikkat çekiyoruz. Bak,
2: tamam. İşte ben kapalı, o elmayla şarkı, armudu yani kara parayla kayıt dışı meselesini.
0: Oraya yapılıyor.
2: Tamam bak. Kara parayla kayıt dışı meselesini birbirinden ayıralım. Siz kayıt dışında vergisi ödenmeyen paradan bahsediyorsanız onda da destekliyorum. Ama kara para dediğiniz suçtan elde edilen gelirlerin aklanması meselesi. O zaten kanunda suç. Ona ben dur desem de duramazsınız ki. Bunu ben söylemiyorum.
0: Ama bunun ikisi aynı yerde yapılıyor.
2: Aynı yerde yapılıyor. Bankacılıkta da olur.
0: Evet. Arkadaşlar. Hayır aynı yerde yapılıyor. Şimdi diyorsun ya kara para.
2: Arkadaşlar.
0: Oradaki ticaret İranlı ticaret de oradan yapılıyor.
2: Arkadaşlar,
0: bankacılık da oradan yapılıyor.
2: Bakın,
0: ona dikkat çekin.
2: Bankacılık sistemi de böyle kullanılabilir. Neyin meşru neyin gayrimeşru olduğunu bilemezsiniz. Amerika bugün düğmeye basar. Senin çok meşru gördüğün ticareti kendi yasalarına göre sistemine göre illegal ilan eder. Önemli olan suç ürünü mü değil mi biz buna bakalım. Libya'dan ticaret yapsın kardeşim. Bavulla para getirsin. Bilmem neyle getirsin. Lan benim ülkeme para girsin. Ha giren suç ürünüyse ben de ona dur diyorum. Bir şey demiyorum.
3: Evet.
2: Ben satayım. Ya niye durdurayım ben ya? Benim ülkeme ne kadar çok para girerse, ben ne kadar çok üretirsem
0: karışmamalı diyorum. Tamam. Bir yerde yasal bir şey yapılıyorsa
2: akla kara birbirine karışmamalı diyerek sen bütün sistemi engelleyemezsin ya.
0: Bakın hocam bir şey orada yapıyormuş. Libya'dan, Suriye'den, İran'dan ticaret yapıyor. Bu tamam diyorsun ki kara
2: abi,
0: para değil.
2: Abi Türkiye paraya ihtiyacı olan bir ülke.
0: Ya onu söylemiyorum ki
2: kapalı
0: ben. Adam orada ticaret yaparken hırsızlık yapıyor. Devleti soyuyor. Kamuyu zarara uğratıyor.
2: Onu tamam bir şey demiyorum.
0: Ben ona dikkat çekiyorum.
2: Ama şimdi biz suçun işlenmesini önleyelim derken bütün sistemi çökertemeyiz.
0: Ya sistem.
2: Mesela sen.
0: Sistemin sen, içinde sen, bir hata varsa çöksün o sistem.
2: Sen mesela ölümlü yaralamalı trafik kazasını önlemek istiyorsan. Karayollarında araç kullanımını yasaklarsın, keser atarsın. Çözüm mü bu? Değil.
0: Hocam.
2: Çünkü hayat dinamik.
0: 30 Haziran'da bir operasyonda yasa dışı işlem hacı 30 milyarı açmış. Ya savcı bunu söylüyor. Yaptan
3: tamam, takip
0: ya.
3: Ediliyor zaten
2: biliyorum,
3: bu işte.
2: Bir şey demiyorum
3: zaten
2: abi.
3: Takip ediliyor.
2: Ya bir söyleyeceğim. Kendini paralamana gerek yok. Hayat olduğu ben, sürece
0: yani diyorsun
2: insan ki, nefes aldığı sürece suç olacak.
0: Ya suç olacak.
2: Olacak.
0: Devlet üzerine gitsin.
2: Tamam ya.
1: Devlette mücadele edecek.
2: Evet. Ediyor. Ya siz bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin suçları yani çok önlemeye hevesli olduğunu mu düşünüyorsunuz? Var mı böyle bir şey?
0: Türkiye'ye para kardeşim. Girsin diyor. Türkiye'ye tonlarca kaçak altın sokmuşlar.
3: Ya buradaki mevzu şu. 17-25'te de oydu. Türkiye'ye giren para bazılarını rahatsız etti.
2: Evet.
3: Çok açık.
2: Net.
3: Yani o paraların kendilerine akmalarını isteyenler birileri eliyle, maşalar eliyle bunu ortaya koydu.
2: Tehdit ettiler. Dediler ki bu ticarete son verin. Yapmayın çünkü bu paranın hepsi İngiltere'ye. Oradaki baronlara gitmesi gerekiyor.
3: Oraya gitmesi gerekiyor.
2: Sen burada tutmak istedin. Çaba buydu.
3: Bütün kavga bu.
2: Ondan sonra mesele sulandırıldı. Birkaç kişinin fantezisine döndü.
3: Ama maalesef
0: devlet para kazanırken birileri de bu kılıfın altında soymasın devleti.

0: Ya ama ayrı.
1: Kimse sahte zengin yaratmaz. Bu millet ama bu millet 20 bin liraya geçinen insanlar var.
2: Bu mesele üzerinden de
1: milyarlar 30 milyar ne demek ya?
2: Mehmet Bey bu mesele üzerinden de popülist siyaset kimse yapmamalıydı o zaman. İşte o zaman da ona bakacağız. Grup toplantılarında o FETÖ'cülerin hazırladığı bir sürü abuk sabuk videoyu, birçoğunun gerçeği olmayan işte kurgularla montajlarla yapılan videoları da yayınlamayacaklardı.
1: Daha iki gün önce
2: ama Maraş'ta Türkiye'nin avantajı vardı o zaman. Devletin darphanenin görülemedi.
1: Cumhuriyet altınlarını basan bir çeteyle geçirildi. Yapmayın bak.
3: Evet evet.
1: Lütfen yani. Bu millet fakir fukara gidiyor. Çocuğuna evlendirecek altın alacak sahte çıkıyor. Ya devlet acımasın arkadaş. Kusura bakma.
0: Acımasın doğru.
1: Gitse. Yani kimse. Aynı fikirdeyiz. Ben Türkiye'ye para
0: bak,
1: getiriyorum.
0: Bak Osman Gazi Çanakkale köprüsüne zam gelmiş.
1: Ben Türkiye'ye para getiriyorum. 50 milyon, 100 milyon getirdim. 200 milyon kendime getirdim.
0: Abi. Alt yazı geçiyor.
1: Buna izin vermesin. Fakir fukaranın, milletin parasını kimse vurgunla sahte
0: abi aynı şeyi söylüyoruz. Ferhat Murat da aynı şey. Bak 2025 milli gelirimiz 1 trilyon 640 milyar dolar. Biz diyoruz ki bu %20 paylaşmasın bunu. %80'e değinsin evet, diyoruz. Evet. Tamam. Aynı şeyi söylüyoruz. Suç işlenmesin, işlenmişse yakalansın. Kimseye tolerans gösterilmesin.
2: Devletin, şu nüansı, peki, şurada devletin, şu nüansı kaçırmayalım. Devletin, muhakkak eksik aksak olur ama devletin kara paraya alan açma ihtimali olmaz.
1: Evet.
2: İki, devlet zaten elindeki tüm unsurlarla birçok noktadan takibatını yaparak savcılığıyla da emniyetiyle de kolluyla da bu süreci yürütüyor ki zaten son dönemde bizim yasa dışı bahis, kara para, uyuşturucu operasyonları ve benzeri operasyonlarla sık sık karşı karşıya kalmamızın altında yatan gerekçe de bu.
1: İçişleri Bakanlığı'nda, Adalet Bakanlığı'nda kutluyorum kardeşim. Bir evet. Bırak gazeteciliği, bir yurttaş evet. olarak sokaklarda insanlar rahat yürüsün. Çeteler, uyuşturucu ticareti, silah kaçakçıları, mücevher kaçakçıları, altın kaçakçıları, kara paracılar, sanal kumarcılar... Hepsinin başına devletin sopası insin kardeşim. Kusura bakmasın.
2: Bunu tartışmaya
1: bu
2: gerek yok.
1: Bu yüzden sonuna kadar destekliyorum.
0: Bana sorsan... Bana sorsan sanal bahsin hepsini ya yasakla ya da serbest bırak.
1: Nedir ya?
0: Millet en azından yasal yapsın, meşru vergisini versin kardeşim.
1: Onun da
0: 4-5 yıl.
3: Ama ocaklar
1: sonu. Onun sonu alınmaz.
0: Niye bu resmi
2: i̇şte yasalını da yani şimdi yasal mesela Türkiye'de kumarhaneler kapalı
0: sanal
2: değil mi?
0: Kumarhane ya.
2: Türkiye'de kumar oynatmak yasak değil mi? Kumarhaneler evet. kapalı. Aynı şekilde sanalın da kapatılabilir mi? Kapatılabilir. Neçede sen anayasanda ne diyorsun? Türkiye'de gençliği kumardan, alkolden ve benzeri aynen. şeyden korumakla mükellefsin. Dolayısıyla ben Ersan Şen'in ilk bölümüne, teklifinin ilk bölümüne katılıyorum.
3: Peki, şimdi şöyle bir komple plan yapalım. Süremizi hesaplayarak.
0: Yasaklı bir yere varamıyorsun
3: Turgut Koç'u perşembeye bırakalım.
0: Kontrollü bir teslimat.
4: Perşembeye kadar Turgut Koç'un çok ifadesi çıkar
3: mı? Çıkar mı? Çıkar. Devam mı
0: kim ya Turgut Koç?
3: Ha?
0: Kim abi? Kim?
3: Hayatımızda bir Turgut Koç diye bir karakter.
4: Hocam.
0: Kim abi?
4: İBB sanıklarını savunanların itibarsızlaştırdığı itirafçılardan biri. Işte. Bütün sanıklar itibar. Tamam. Az önce Ekrem İmamoğlu'nun itibarsızlaştırdığı.
3: İş adamı, iş insanı. Ama işte Veli Ağbaba'ya şuna buraya anladım. Falan çok paralar verdi. Söyleyeyim. Şu anda tutuklu etkin pişmanlıktan faydalanıyor.
2: Bu arada Ersan Şen'i hatırlatma. WhatsApp ekran yazışmasının görüntüleri de var. Hani sadece beyandan ibaret şeyler değil. Görüntülü aramış Turgut Koç, Veli Ağbaba'yı. Bir yanda ya Turgut Koç'un resmi var. Hayır, öteki şey tarafta Euro'ların resmi var.
3: Şimdi
0: ona evet. bir şey demem. Bilmiyorum kim olduğunu.
3: Şimdi bir dakika Mustafa'ya bir dönelim. Son 10 dakikayı da Ersan Hoca'ya ayırıyoruz. Ersan Hoca'nın önerilerini dinleyeceğiz. Ama ondan önce Mustafa sendeyiz. Şimdi bir, sende bir kulis bilgisi var onu paylaş. İki, bir de ben Ankara'yı çok merak ediyorum ya. Ankara'da NATO tedbirleri herhalde had safhada. Nasıl siz bir yerden bir yere gidebiliyor musunuz şu anda? Son durum ne?
5: NATO'dan başlayayım isterseniz.
3: Evet.
5: NATO için çok yoğun bir hummalı çalışma var önce. Görsel anlamda Ankara ciddi anlamda bir yenilenme sürecinden geçti. İkincisi güvenlik tedbirleri.
2: Mustafa'ya üst düzey çok yani Ankara'nın kestim ama 7 yıldır Ankara'da ilk defa belediyecilik hizmeti aldığını iddia eden Ankaralılar var.
3: Ne? Ferhat Murat hiç
2: Japonya asfalt kalitesinde bir dakika ben Japonya'da gözümle de gördüm. Mazgallarla asfaltın seviyesi Japonya seviyesinde işçilik yapıldığı ifade ediliyor. NATO gelene kadar Ankaralıların kaymak gibi yollarda gitme hakkı söz konusu değil miydi? Her yıl NATO mu gelsin?
1: Yaptı gene kaçırmadı.
5: Ferhat Bey şöyle tabii Ankara 7 yıldır Mansur Bey ile birlikte şeffaf belediyecilik anlayışı çerçevesinde Önemli hizmetler yapmıştır.
2: Her yağmurda senle tanışması, mazgalları asfaltlaması. NATO'da bayağı bir değişim olmuş. Demek ki istenince olabiliyor. Ben de bunu Ankaralılar adına seslendirmek istedim. Sayın Peki. Yavuz.
5: Ya tabii NATO zirvesi kapsamında çok ciddi anlamda yatırımlar, çok ciddi hizmetler geldi. Yani Ankara'nın hem bahsettiğiniz gibi asfalttan tut görsel anlamda, peyzaj anlamında çok ciddi görsel anlamda iyileştirilmeler yapıldı. Ama en önemlisi güvenlik kısmı. Cuma gününden itibaren Ankara tamamen neredeyse bir olağanüstü hal ilan edilecek. Çok ciddi anlamda tedbirler alındı. Yoğun güvenlik önlemleri var. Aynı zamanda kentin belli arterleri trafiğe ve yaya trafiğine kapatılacak. Hem araç trafiğine hem yaya trafiğine kapatılacak. Bu tabii çok Ankara adına çok önemli bir zirve. Son yıllardaki en önemli organizasyonlardan bir tanesi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı bu NATO zirvesine çok önem veriyor. Trump'ın gelmesi çok önemli. Dolayısıyla NATO zirvesi önümüzdeki hafta itibariyle Ankara'da hayatı durduracak ama dünyanın da gözü Ankara'da olacak. Peki. Onu söylemiş olayım.
3: Tamam, kulise geçelim şimdi.
5: Şöyle bir kulise geçelim. Özgür Özel geçtiğimiz hafta sonu İzmir İl Binası'nı açtı. Yeni bir İzmir İl Binası açtı. Yeni partisinin İzmir İl Binası'nı açtı. İzmir Kordon'da yani Alsancak dediğimiz bölgede bir il binası açtı. Onun öncesinde bir orada bir küçük meydan vardır. Hatta Gürkan Bey sizinle de orada bir fotoğrafımız var. Evet. Daha bundan pasaport 7-8 tarafı. Yıl önce çekindiğimiz pasaport tarafı. Orada mini bir toplantı yaptı Özgür Özel. Fotoğraflarla o alanı çok büyük gösterdi önce ama o alan çok küçük bir kalabalıkla öyle bir toplantı yaptı. Orada Özgür Özel'e şu soru soruldu. Cemil Tugay nerede diye.
3: Evet.
5: Cemil Tugay'ın yeni partinin kuruluş aşamasında Özgür Özel'in yanlarında olacağını söyledi ama Cemil Tugay iki nedenden dolayı o gün orada olmadı. Bir, Cemil Tugay şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için çok yoğun bir kulis ve temas halinde şu anda. Evet, net bilgi söylüyorum. Cemil Tugay AK Parti'nin İzmir'deki kurmaylarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek için şu anda yoğun bir çaba ya da görüşme trafiği içerisinde.
3: Mustafa bu çok tabii önemli bir haber. Kulis bilgi evet. Doğru çıkarsa
5: bir ikincisi de
3: önemli. Evet.
5: Ben devamını getireyim. Özgür Özel ile Cemil Tugay'ın arası zaten bir süredir bozuk. Ben bugün bu kulis bilgisini alınca hem Cemil Bey'in etrafındaki isimleri aradım özellikle hem de orada Özgür Özel'e yakın isimleri aradım. Her iki taraf da birbirine neredeyse ağır sözler söyleyecek noktada. Yani ipler zaten kopmuş. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi yeni parti kurulduğunda Cemil Tugay yanımızda olacak. Öyle bir durum Cemil Tugay tarafında yok kesinlikle. Cemil Bey AK Parti'ye geçmek için AK Parti'nin İzmir'deki kurmay heyetiyle, kurmay ekibiyle bir temas halinde. Bir ikincisi de yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin ceza davası var. Bu evet, ceza doğru, davasında Cemil Tugay da ismi geçenlerden bir tanesi. Dolayısıyla hem bu süreçte
3: yarın karar bekleniyor mu Mustafa
5: zaten yan yana yarın karar beklenmiyor. Yarın muhtemelen savcı mütalaasını verecek. Temmuz ayının sonuna doğru yani adli tatile çıkmadan önce bununla ilgili bir karar verilmesine kesin gözüyle bakılıyor yargı çevresinde.
4: Yarın Adem dolayısıyla
5: Mustafa, bir karar çıkması.
4: Mustafa. Yarın Adem şimdi, Soytekin konuşacak.
3: Nerede? İBB davasında.
4: Kurultay davasında.
3: Ha öyle mi?
4: Özellikle VIP listeye Kiptaş'tan daireler vermesi konusunda Adem Soytekin'in beyanları.
3: Ankara'daki duruşmada konuşacak.
4: Evet. Benim bildiğim kadarıyla tek tek isim de Adem Soytekin'in açıklanması
1: Mustafa'ya bir soru. Mustafa evet. Şimdi İzmir Belediye Başkanı söyledin de Tuzla Belediye Başkanı Ali Eren Bingöl'ün de AK Parti'ye katılacağı konusunda ciddi duyumlar var bu konuda. AKP'de üst düzey yöneticilerle görüştüğü konusunda da bilgiler var. Böyle bir duyum aldın mı?
5: Şöyle aldım Mehmet abi böyle bir bilgi de bana geldi. Şöyle bu, şunu söyleyebilirim. Özgür Özel
0: Cumhuriyet Halk Partili olan sensin. Niye
3: Mustafa da Cumhuriyet Halk Partili. O da
0: öyle mi?
3: Ha
0: iyi.
3: Atıldı geri geldi.
0: Öyle mi?
5: Ben iki
1: yani bu konudaki bilgi ciddi bilgi, ciddi kaynaklardan gelmiş.
3: Tuzla Belediye Başkanı evet. Ali Eren Bingöl'ün
1: bilmiyoruz.
3: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği hatta
0: bunların başına taş mı düşüyor Gürkan Baba ya? Hayır, nasıl bu, bir şey ya? Bunları kim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sıçılıyorsun.
1: Bunları kim aday yaptı ona bak. Gene Ekrem İmamoğlu'nu gizliyor bak. Olay bu.
0: Ama hepsinden sorumlusu Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Hayır efendim.
0: Onların hepsini siyasete sokan kim? Ekrem İmamoğlu siyasete sokan kim?
1: Peki.
0: Ekrem İmamoğlu siyasete sokan kim?
1: İzmir Belediye Başkanı geçerse.
0: Belediye Başkanı adayı yapan kim?
1: İzmir, hayır İzmir Belediye Başkanı geçerse bu peki. Büyük şok. İşte
5: Ersan Bey 20 tane belediye başkanı Özgür Özel'in.
0: Şimdi Mustafa Yavuz kardeşim onu yeni haber diye veriyor da biz bunu bir
2: ama daha AK Parti duydum. Şöyle değil. Daha ama geçmek istiyorum itimat diye etmedik. Onay vermiyor. Yani bakıyor ya. Uygun mu araştırıyor.
3: Peki.
2: Savcılık
5: ben yeni haber olarak şunu mi? Söylüyorum bunlara Ersan Bey. Özgür Özel'in mitingine gitmesi için Özgür Özel aracı koyuyor gelsin diye. İzmir milletvekillerini Cemil Tugay'a gönderiyor. Peki. Cemil Tugay temas bile kurmuyor bunlarla.
0: Cemil Tugay ters bir adam.
5: Dolayısıyla köprüler
3: peki.
5: Atılmış.
3: Peki. Şimdi az önce söyledik. O Turgut Koç ve Veli Ağbaba'ya yönelik önemli iddialar var. Yeni etkin pişmanlık. Bunu Perşembe gününe saklıyoruz. Sevgili Oğuz'a rica ettim. Şimdi Ersan Hoca'nın Türkiye diyor bu kadar konuşuyoruz ama çözüm önerimiz ne? Diyor. Geçen hafta tartışmalı bir şekilde yarım kalmıştı. Şimdi biraz daha geliştirdi sevgili hocamız.
0: Özellikle geliştirmedim bir haber üzerinden.
3: Evet, bir haber üzerinden. Evet,
0: Yeni Şafak gazetesinin bir haberi.
3: Evet, bir haber var. Şimdi bu çözüm önerilerini aldık ekrana biz verdik. Evet, siz buyurun anlatmaya başlayın. Ekranda verelim. Sevgili Bülent, evet.
0: En azından bunları niye yazdığımı anlatabilirim. Şimdi birincisi ekonomiyi faizciden kurtaracak 6 adım diye Yeni Şafak gazetesi bir manşetle haber evet. Hazırladı. Ben de dedim
3: siz
0: ki ya,
3: de buna alıntı yaparak. Ha,
0: güzel de dedim bu mümkün mü? Değil dedim çünkü Yeni Şafak gazetesinin önerileri hayata geçerse doların 60 lira ve üstüne çıkacağını söyledim ben. Burada yok o çünkü bu benim çözüm önerilerim.
3: Bu çözüm önerimiz evet.
0: Çünkü bütçe açığını ve cari açığı düzeltmek için ne yapılması gerektiğine dair Yeni Şafak gazetesinde öneri yok. Diyor ki mesela Yeni Şafak gazetesi TL faizinden %30 stopaj al. Biz de diyoruz ki ya sen TL faizinden %30 stopaj alırsan sıcak paraya ihtiyaç duydun. Bu ortamda kim Türk lirasında kalır? Dolara kaçacak ve altına kaçacak. Sen şu bugün %17. çıkar şu vergisi. Anda %30'a çıkar onu. Allah'ın bir adamını bulamazsın sen. Hepsi alır gider parasını. Dolayısıyla diyorum.
3: Çok yaşay.
0: İyi yaşay. Dolayısıyla diyorum tasarruf böyle vergilendirilmez. Sen kazancı vergilendir. Yani bir sene içinde kazanılan parayı adil şekilde vergilendirirsen sorun kalmaz diyorum. Türkiye'de sorun dolaylı vergiler değil, doğrudan vergilerin alınamaması, yeterince tavsiye edilememesi.
3: Şu anda o yazdığınız öneri de ekranda hocam.
0: Akaryakıttan ÖTV'yi kaldır diyor. Kaldır, bütçeyi tamamen patlatırsın. Şu anda ÖTV'yi ben kaldırdım de özel tüketim vergisini ortada bütçe kalmaz. Yani öyle birdenbire kaldırdım ne olmuyor. Yani Yeni Şafak güzel, öneriler çok iyi. Hani şey böyle insanda hoşuna gidiyor. Ama yaptığında sonucu ne olur ona bakmak lazım. Sonuç şunu söylüyorum. Asya ülkelerinden gelen ürünlerine %40 ek gümrük vergisi koy diyor. Koydun ama ara mallarda biz ithalata bağlıyız. Ara mal ithal etmen lazım içerideki üretimi desteklemen için. Hop %40 içeride ürettiğin maliyete zam demek. Ürettiğin ürünlere zam demek. Yani böyle koy güzel %40 ek mesela Çin'den gelir Güney Kore'den gelenlerin hepsine diyor %40 ek vergi koy diyor. Ya koy da onları alıp içeride üretimde kullanıyorsun. Ara mal onlar.
2: Ara mamülü hariç tut. Ama yok
0: ona koyacaksın diyor. Ona koyacaksın diyor. Cumhur reyonu diye kulağa da hoş geliyor. Böyle bir sistem gıdada diyor geçelim. Ama şimdi bunun nereden karşılayacağım belli değil. Çünkü şu anda bizim kooperatifler var. Tarım krediler. Fakat yarışabilmesi için, rekabet edebilmesi, ayakta kalabilmesi için en azından maliyetinin biraz üzerine koyması lazım. Çünkü bunun işçiliği var, osu var, busu var. Yeni Şafak bunu söylüyor ama sen kamuda tasarruf yapamıyorsun. Faize de para ödüyorsun. Bütçenin önemli bir kısmını faize ayırmışsın. Ben de diyorum ki kardeşim Yeni Şafak gazetesinin ekonomiyi faizciden kurtarmak için ortaya koyduğu Bu 6 öneri kulağa hoş, karşılığı henüz olmayan olduğu için ben bir 7 öneri söylüyorum. Diyorum ki kardeşim, bu 7 öneriyi yapabilirsek Yeni Şafak'la aynı doğrultuda o dediği şekilde faizciden kurtulmak ve ekonomiyi üretim ekonomisine çevirmek mümkün diyorum. Birincisi bu. Sıcak para ihtiyacına ve bunun için verilen yüksek faize yol açan sebebi ortadan kaldırmak gerekiyor. Evet. Enflasyonu indireceksin, tamam. Bunun için de denk bütçe ve cari açığı kapatmak lazım. Yani sizin her şeyden önce denk bütçeyi muhakkak ortaya koyabilmeniz lazım. Bu rahmetli Necmettin Erbakan'ın en büyük hayaliydi. Doğru. Denk bütçe. Onunla yatar, onunla kalkardı. Denk bütçe olmadan hiçbir şey yapamazsın derdi. Cari açığı kapatamazsan, biz de altında, enerjide cari açığı veriyoruz ama cari açığı kapatmanın formülleri var. O formüllerden mesela benim aklıma geldi bu. Cari açığı azal. Turizm gelirleri sayesinde bu mümkün gözüküyor. Yapabilirsin bunu. Becerebilirsin. Ama turizme yatırım yapacaksın. Bacasız fabrika.
2: Şu an 65 milyar.
0: Yapabilirsin.
3: Evet. Ya,
0: bir öyle ortaya koydum. Denk bütçe yapacaksın diyorum. Bütçe açığı vermeyeceksin. Yoksa iki yakan bir araya gelmez. İkinciyi verelim.
3: Evet, geldi.
0: Hızlı
3: geldi.
0: Verirsek.
3: Hocam hemen... burada var zaten, bakın.
0: Ha. Öyle mi? Yani buraya gelmedi. Ben burada.
3: Gel, böyle de ver.
0: Tamam.
1: Geldi oraya da.
0: Tamam. İki, gelir ve kurumlar vergilerinin oranlarını %20'ye çekiyorum.
3: Evet.
0: Çünkü bizim gelir ve kurumlar vergisi oranlarımız yüksek.
3: Hocam hızlanalım biraz.
0: Vergileri evet. Tam olarak topla, toplarsın. Sonra ÖTV'yi yavaş yavaş ortadan kaldır. Ortadan kaldır diyorum. Bizde dolaysız vergi oranı, dolaylı vergi oranına göre düşük. Vergiyi kazanana ödetemiyoruz. Sütten, ayrandan, etten, peynirden, sebzeden, meyveden vergi toplamak daha kolayımıza geliyor ama yoksuldan topluyorsun. Çünkü markete gittiğinde market zenginden ayrı, yoksuldan ayrı şey para almıyor. O ürünü aynı fiyata satıyor. 3. Enerji açığımız var mı? Var. Daha çok üretim için daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Yenilenebilir enerjiye, yani güneş enerjisine, rüzgar enerjisine mevcuttan daha fazla yatırım yapacağız. Oraya bacasız fabrika, turizmi bir daha ekliyorum. Diyorum ki bunu eğer bir plan program çerçevesinde hareket edersek bunu yapabiliriz. Dışa bağlı ara mal ithalatından yavaş yavaş çekilmek lazım. Yani %40 ek vergi koymak suretiyle Yeni Şafak gazetesinin yaptığın anda bu içeride ürettiğin mallara zam, o vatandaşa zam olarak gider. Yani daha pahalı alırsın alacağını. Hı hı. Eğitim ve öğrenim herkes için eşit şartlarda erişilebilir olmalı diyorum. Özel okul ve sağlıkta özel hastane anlayışının bu kadar, sağlıkta da özel hastane anlayışının bu kadar öne çıkmaması gerektiğini söylüyorum. Sosyal devlet projesinin anayasanın ilgili maddesinde sosyal devleti ortaya koyan ilkesine uygun olarak geliştirilmesi gerektiğini söylüyorum.
2: Hocam devlet... şurada bir katkı yapayım. Özel okul ücretlerinin bu kadar yüksek olmasının kesinlikle önüne geçirmesi lazım.
0: 1,5 milyon.
2: Yani İngiltere'de bak kraliyet ailesindeki çocukların gittiği okulda bizim burada anaokuluna gidiliniyor. Bak o kadar söyleyeyim.
3: Doğru. Doğru.
0: Ya buna yani bir kesin denge bu kar marjları acayip. Yani çünkü öbür tarafta öğretmenler diyor ki biz yeterince maaş alamıyoruz.
2: Evet,
0: bu gider nerede? Yok. Daha fazla kazanıyor. Daha çok yatırım yapıyor.
3: Peki.
0: Gözümüz yok ama.
3: Son iki madde.
0: Devlet Planlama Teşkilatı'nın ben tekrar harekete geçmesini, ismi farklı, Ferhat kardeşim öyle söyledi ama ben Devlet Planlama Teşkilatı'nın hem ismen hem de geçmiş bir takım başarıları itibariyle tekrar hayata geçirmesini gerektiğini. Son, kalkınma modeli değişmeli. Strateji yap işlet modelinden karma ekonomi modeline geçirmeli. Örneğin köprü mü yaptıracağız? Uluslararası dahil herkese açık ihale olacak. En uygun, en ekonomik teklif kazanacak. Devlet parasını verecek. Özel sektör sadece yapım aşamasında yer alacak. Ama işletme kamuda olacak. Yani işletmeyi hiçbir zaman özel sektörün eline bırakmayacağız.
2: O zaman kamu maliyesi yorulacak.
0: Yani ben Çanakkale...
2: Yap işlet devlet ayı.
0: Çanakkale köprüsünü ben yapacağım.
3: Yorulur.
0: Kimseye ödemeyeceğim. Faizini ödemeyeceğim. Garanti para vermeyeceğim. Kendi kaynaklarımla yapacağım. Nasıl... Onu yaptıracağım, taşer edebilirim.
2: Bolu
0: ama
2: tüneli gibi 17 senede bitiremezsin hocam. Bolu tüneli 17 senede bitmedi.
0: Çok büyük projeler bitiyor.
2: Aşkımız gibi. Bolu tüneli Şili'de, gibi olsun, hiç bitmesin diye sloganlar çıktı.
0: Olabilir. Bunu yapabiliriz, başarabiliriz. Çünkü yap işletler bize, evet yapılanlar vizyon olarak çok iyi. Ortaya çıkan eserler çok iyi ama maliyetler korkunç oluyor.
2: İstanbul Havalimanı'nın maliyeti yok.
0: Bakın şöyle söyleyeyim size.
2: İstanbul bugün İzmir Otoyolu'nun maliyeti yok.
0: 2026 bütçesinin %15,2'si faize gidiyor ya. Faize gidiyor. İlk 4 ayda %19,2 bütçe gelirlerini faize ödemişiz. Nasıl kurtulacağız bu kötülüklerin anası? Sen faize giden sebebi önlemezsen, onun önünü kesmezsen, denk bütçeyi yapmazsan nasıl başarıya ulaşacaksın ya? Ulaşabilmek için bunu yapman lazım.
1: Ben anlatıyorum, dinlemiyor. Bari İlhan Kesici'yi dinleyin ya. Vallahi diyorum ya. Adam çıkıp anlatıyor. O
3: bu aralarda pek çıkmıyor. Aslında çıkması lazım İlhan Bey.
1: Çıkması lazım. Bence başarılı.
3: Buradan davet ederim İlhan Kesici'ye bir kez daha.
2: Son bir cümle şunu söyleyeyim tabii, bitirirken. Buyurun. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin hakikaten çok ciddi bir potansiyeli var. Bu özellikle İran Savaşı eğer bitebilirse, neticelenirse bunun ardından çok ciddi yatırımlar gelecek. Dış yatırımlar. Yapay zeka, savunma sanayi, yazılım, enerji ve otomotiv alanında çok önemli, büyük, Amerika'sından Çin'ine kadar birçok ülkeyle ön görüşmeler, bittiği işler var, devam edenler var, lanse edilecekler var. Çok yakında milyar dolar seviyesindeki yatırımları duyarız.
3: İnşallah.
2: 2027 ve 28.
3: Tüm kalbimizle senin bu temennilerine de katılıyoruz.
1: Bir de Sayın Adalet Bakanı'na seslenmek istiyorum. Şu infaz koruma memurları. Bunlar genel idari hizmetler kadrosunda olduğu için güvenlik hizmeti veriyorlar. Silahları, palaskaları, botları, her şeyi var. Gidiyorum, geliyorum, biliyorum dertleri. Güvenlik sınıfına geçmek istiyorlar. Onlar için çok önemli.
3: Peki,
1: hem özlük hakları bakımından infaz koruma memurlarının genel idari hizmetlerden ifa ettikleri görevleri itibariyle güvenlik sınıfına, polis gibi, jandarma gibi o sınıfa alınması uzun süredir konuşuluyor. Peki. Kanun tekliflerine girdi ama peki, bir türlü kanunlaşamadı. O peki, konuda sesleri, talepleri var.
6: Sesleri peki, de duyurulmuş oldu.
1: Aynen evet, öyle. Evet. Seslerini duyurmuş oldu.
2: Mehmet Faraç, Ersan Şen, yakında,
3: sevgili kadar. Ferhat Murat ve Oğuz Polat Bilek. Ankara'da da Mustafa Yavuz gazeteci arkadaşımız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyiciler, size de gösterdiğiniz ilgiye ve desteğe çok çok teşekkür ediyoruz. Biz ekran nöbetimizi sevgili Yakup Sağlam'a bırakıyoruz. Perşembe akşamı Taksim Meydanı olarak tekrar huzurlarınızda olacağız efendim. Görüşmek üzere, iyi geceler.

0: TGRT FM Haber.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
2: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM Haber.
3: Avrupa Birliği'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
4: Avrupa Birliği temsilcileri Türkiye'ye üçlü çıkarma yaptı. NATO Liderler Zirvesi öncesi Ankara'da kritik diplomasi trafiği yaşandı. Avrupa Birliği temsilcileri Türkiye'ye kilit ortak vurgusu yaptı. Ankara ile ilişkileri güçlendirme mesajı verdi.
3: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'ı külliyede kabul etti.
3: Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
4: Görüşmede Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri gözden geçirildi. Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hazırlıkları da ele alındı.
3: NATO liderlerini başkentimiz Ankara'da ağırlayacak çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız.
4: Avrupa Birliği temsilcileri görüşme sonrası açıklama yaptı. Kaya Kallas, Türkiye'nin güvenlik, göç ve enerji alanlarında Avrupa Birliği için kilit bir ortak olmasının yanı sıra aday ülke konumunda bulunduğunun altını çizdi. Kallas, Türkiye, NATO'nun doğu kanadının korunmasına önemli katkı sağlıyor vurgusu yaptı.
3: Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.
4: Marta Kos'a Türkiye ile daha önce yakın işbirliğinin her iki taraf için de önemli fırsatlar sunacağını söyledi. Ulaştırma, enerji ve dijital bağlantıları güçlendirmeyi hedefliyoruz dedi. Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın işbirliğinin bölgesel istikrarın güçlenmesine katkıda bulunacağını belirtti.
3: Ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak görecekler ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edecekler.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos'la İçişleri ve Göç'ten sorumlu üyesi Magnus Brunner'la bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Fidan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Fidan paylaşımında Avrupa Komisyonu'nun 3 önemli üyesinin ülkemize gerçekleştirdiği bu ortak ziyaretin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri arzu ettiğimiz seviyeye taşıma yönünde önemli bir adım teşkil etmesini temenni ediyoruz ifadesini kullandı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Marta Kos'la görüştü.
5: Teknik konularda Gümrük Birliği'nin bazı konularında görüş alışverişinde bulunduk. Vize alımının kolaylaşması en büyük isteğimiz.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğindeki NATO zirvesine katılan meclis başkanları Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, Baykar'ın yerli savunma sanayi ve teknoloji alanındaki kritik çalışmalarını yerinde inceledi.
4: NATO heyeti Baykar'daydı. Meclis başkanları tesise adeta çıkarma yaptı. Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve müttefik ülkelerin parlamento temsilcileri Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne geçti. Bu kritik ziyaret Türkiye'nin mühendislik ve teknoloji gücünün dünyaya sergilendiği tarihi bir sahne oldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar liderliğinde yürütülen sunumda şirketin geliştirdiği ileri teknoloji sistemler, yerli savunma sanayi projeleri ve inovasyon odaklı çalışmalar yabancı heyete tek tek tanıtıldı. Uluslararası liderler milli teknoloji hamlesinin ulaştığı başarıları yerinde inceledi. Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki küresel yükselişine yakından tanıklık etti.
6: Gri pantolon ve beyaz gömlek giyecekler yabancı konuklara Türk kültürünü tanıtmak amacıyla lokum, kolonya ve soğuk su ikram edecekler. Ankaralı taksiciler NATO zirvesine hazırlandı. Zirve için belediyeler de bazı noktalardaki çöp konteynerlerini kaldırdı. Denetimler ise hız kesmedi.
7: Welcome to Ankara.
8: Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirve için taksiciler de özel hazırlık yaptı. Yaka kartı, beyaz gömlek, gri pantolonla vatandaşları karşılayacaklar.
9: Tek tip kıyafetlerimiz olacak. Beyaz gömlek, gri pantolon, yaka kartları zaten üzerlerinde. Şoförlerin kimlik bilgileri çok düzgün bir şekilde. Misafirlerimiz çünkü önemli. Gelen misafirlerimizi güvenli bir şekilde yerlerine teslim edeceğiz inşallah.
8: Zirve süresi boyunca taksiciler konuklara soğuk su, kolonya ve lokum ikramında bulunacak, başkentin misafirperverliğini vatandaşlara yansıtacak.
7: Nasıl evimize bir misafir geliyor ise öyle karşılamayı düşünüyoruz. Tabii ki bunun için bir kolonyamız var, soğuk suyumuz var, lokumumuz var ve dolayısıyla hani çok da farklı bir şeye gerek yok.
8: İngilizce öğrendiniz mi?
10: İngilizce çalışıyoruz ama Almanca var.
8: Hangi kelimeleri öğrendiniz?
10: Almanca, wie geht, wie heißen Sie, wo wohnst du?
11: İngilizcemiz durağımızda bir kısmı biliyor zaten. Bilmese de öğreniyor illaki. Welcome diyoruz şimdiden.
8: NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şehrin birçok noktasında Operasyon Turkuaz kapsamında denetimler ise hız kazandı.
12: Denetim için sıkıntı yok. Denetim için hepimiz hemfikiriz. Bu konuda hiçbir derdimiz yok, sıkıntımız yok. Ama bunu yaparken insanları rahatsız etmeden yapmak lazım.
8: Zirve süresi boyunca 22 atlı polis de sahada görev yapacak.
13: Ben ilk defa gördüm.
8: Üstünde polisler vardı, gördün mü?
13: Evet.
8: Nasıldı?
13: Güzellerdi. Çok seviyorum polisleri.
8: Çankaya'da 36 cadde ve sokakta çöp konteynerleri güvenlik nedeniyle toplanacak. Kent genelinde moloz, dal, budak, eski mobilya ve bunun gibi atıkların kapı önüne bırakılması yasaklandı.
6: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında skandal detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dosyada İBB davasında yargılanan Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın isimleri de yer aldı.
4: Mağdurlar tek tek anlattı. Yakın dostlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının sanıkları Murat Ongun, Emrah Bağdatlı ve Hüseyin Köksal'ın adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasından çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da tutuklu yargılanıyor. Ongun duruşmanın 59. gününde Ekrem İmamoğlu'nun örgüt yöneticisi sıfatıyla sanık kürsüsünde savunma yaptı. Murat Ongun'un adı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında alınan ifadelerde de yer aldı.
14: İkametinizde para mı işlemi gerçekleştireceğiz?
4: Mağdur kadınların beyanlarında sadece Ongun hakkında değil, firari Emrah Bağdatlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu bulunan Hüseyin Köksal ve Gönül Mama kod adıyla bilinen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında cezaevine yollanan Gülşah Rojin Demir'le ilgili dikkat çeken iddialar da vardı. Lüks otellerdeki görüşmeler, para trafiği, uyuşturucu alışverişi, skandal iddiaların sadece bir kısmıydı. Murat Ongun'un görüştüğü kadınlara kendisini farklı kimliklerle bazen doktor bazen de profesör olarak tanıttığı da iddia edildi. İfadelerde Ongun, Bağdatlı ve Köksal'ın yakın arkadaş olduklarına da yer verildi.
6: Umut Altaş, 6 yıl sonra tozlu raflardan indirilen Gülistan Doku dosyasının kilit ismiydi. Umut Altaş'ın hakim karşısına çıktığı ilk duruşma Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldü.
15: Kanıtı vermeyimde. Her şeyin kanıtıyla. Bütün katilin kanıtı. Katili böyle ellerinize bırakacağım.
4: Gülistan Doku cinayetinin düğümünü çözen isimdi. ABD'de hakim karşısına çıktı. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli'de kayboldu. Kayıp dosyası yıllar sonra cinayet dosyası olarak yeniden ele alındı. Şüpheliler tek tek yakalandı. Toplamda 12 şüpheli tutuklandı. Aralarında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel ve katil zanlısı olarak tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel de vardı. Valinin oğlunun yakın arkadaşı Umut Altaş da dosyanın en kritik isimlerindendi. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş, ABD'de firariydi. Kısa bir süre önce ABD güvenlik birimlerince New York'ta bir kafede otururken yakalanmış, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Umut Altaş, ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya uzaktan bağlantı yoluyla katıldı.
15: Abi anlatacağım ama sen de kimseye söyleme olur mu? Yok, bildiğim her şeyi savcıya anlatacağım.
4: Davaya bakan hakim, Altaş'ın avukatının dosyaya yeni dahil olduğunu ve savunmaya hazırlanabilmek için ek süre talep ettiğini söyledi. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi. Tutuklu bulunan Umut Altaş'ın duruşmaya turuncu mahkum kıyafetiyle katıldığı öğrenildi.
6: Ayşe Tokyaz cinayeti davası da devam etti. Duruşmada Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'un daha önce de başka kadınlara şiddet uyguladığına ilişkin görüntü ve delilleri mahkeme heyetine sundu. O görüntülere de ulaşıldı. Koç ise olay yerinde keşif yapılmasını istedi. Ayşe Tokyaz'ın düşerek hayatını kaybettiğini öne sürdü. İşte duruşmada yaşananlar.
16: Bir gün ölürsem... Video için sevdiklerimi dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.
4: Bu sözlerin sahibi üniversiteli Ayşe vahşice katledilmişti. Katil zanlısı hakim karşısına çıktı. İkiz kardeşi sanığın daha önce başka kadınlara şiddet uyguladığına ilişkin o görüntüleri mahkeme heyetine teslim etti.
17: Dersen kapıyı aç demir diyelim mi sen?
4: O kadınlardan biri Cemil Koç'un şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski sevgilisiydi. Ecegül Ovezova'yı acımasızca darp ettiği o anlar böyle kaydedildi.
17: Buradan gidelim.
4: İstanbul Küçükçekmece'de 11 Temmuz'da yaşanan olayda 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, meslekten ihraç edilen eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülmüştü. Tokyaz'ın cansız bedeni bavul içerisinde Eyüp Sultan'da yol kenarında bulunmuştu.
18: Neden yaptın? Haklısın.
4: Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davanın 3. duruşması Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşi Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'un daha önce iki farklı kadına şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüleriyle çeşitli delilleri mahkeme heyetine sundu. Tokyaz, Cemil Koç'un 2020'li yılların başından bu yana sistematik şekilde şiddet uyguladığını anlattı. Duruşma salonunda izletilen yeni görüntülerde Cemil Koç'un eski sevgilisi Ecegül Ovezova'yı elleri ve ayaklarından iple bağlayarak darp ettiği, saçından sürükleyerek tekmelediği anlar yer aldı. Esra Tokyaz'ın beyanlarının ardından sanık Cemil Koç savunmasına geçildi. Koç, olay günü Ayşe Tokyaz'ın 8. kattan düştüğünü iddia etti. Ölüm nedeninin netleşmesi için olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Ayşe Tokyaz'la olay öncesinde herhangi bir tartışma yaşamadıklarını öne süren Koç, Ayşe'nin düştüğü gün hiç tartışmadık, herhangi bir indirim talebim yok ifadelerini kullandı.
19: Biz hepimiz diğer duruşmada şahit olduk, hepimiz de tanığız. Cemil Koç üstümüze yürüyüp bize küfür ederken Sekbis kaydı açılmadı ama umarım bu mahkemede sekbis kaydı açılır.
4: Duruşmada dinlenen tanıklardan biri ise sanık Cemil Koç'un kendisine de şiddet uyguladığını ve seni öldürürüm diyerek tehdit ettiğini anlattı. Tanık ayrıca ikamet adresi dahil kişisel bilgilerinin emniyet içinden bazı kişiler tarafından Cemil Koç'a sızdırıldığını iddia etti. Cemil Koç ve tanıkların savunmalarının ardından mahkeme duruşmayı 2 Temmuz'a erteledi.
6: Mayıs ayında işsizlik oranı yerinde saydı. Ancak işsizlerin sayısı önceki aya göre 9 bin arttı.
4: İşsizlikte tablo değişmedi. İşsiz sayısı artarken işsizlik oranı aynı seviyede kaldı. En dikkat çeken veri ise genç işsizlik oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin iş gücü rakamlarını açıkladı. Verilere göre Mayıs ayında işsiz sayısı bir önceki aya kıyasla 9 bin kişi arttı. Türkiye genelinde işsiz sayısı 2.883.000'e ulaştı. İşsiz sayısındaki artışa rağmen işsizlik oranı değişmedi. Nisan ayında olduğu gibi Mayıs'ta da %8,2 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda işsizlik oranında 0,2 puanlık gerileme oldu. Cinsiyet bazında bakıldığında ise kadın işsizliği erkeklerin üzerinde seyretmeye devam etti. İşsizlik oranı erkeklerde %7, kadınlarda ise %10,5 olarak hesaplandı. En dikkat çeken başlıklardan biri ise genç işsizlik oldu. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı bir ayda 0,4 puan artarak %14,8'e yükseldi. Genç erkeklerde oran %11,2 olurken genç kadınlarda ise %21,8 olarak kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından Mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu. Yılmaz, istihdamın genel seviyesini artıracak politikalarla ilgili kararlılık mesajı verdi. 2026 yılı Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı %8,2 olarak gerçekleşmiş. Böylece işsizlik oranındaki tek haneli seyir 37. aya taşınmıştır ifadelerini kullandı.
6: Polonya istihbaratı Doğu Avrupa'daki Rusya tehdidiyle ilgili yeni bir rapor yayınladı. O raporda Rusya ile silahlı çatışmaya girmenin yakın ihtimal olduğu değerlendirildi. Putin ise geri adım atmıyor.
4: Ukrayna'daki savaşta çatışmalar şiddetini artırırken Doğu Avrupa Soğuk Savaş'tan bu yana en gergin günlerini yaşıyor. The militarization of the Baltic looks like a NATO fleet off the coast. Polonya Dış İstihbarat Teşkilatı Rusya kaynaklı tehditlerin boyutunu gözler önüne sererek ezber bozan bir uyarıda bulundu. Raporda Rusya'nın Polonya'yı ve NATO'nun doğu kanadını emperyal hedeflerin önünde bir engel olarak gördüğü iddia edildi. Günlük faaliyetlerimizde Rusya ile silahlı bir çatışmayı yakın vadeli bir ihtimal gibi değerlendirmeliyiz ifadesine yer verildi. Polonya istihbaratına göre Kremlin'in NATO'nun sabrını ve kırmızı çizgilerini test etme girişimleri durmayacak. Yetkililer Belarus'taki nükleer altyapı hazırlıklarını da yakından takip ettiklerini belirtti. Varşova'dan gelen bu çıkışa Moskova'dan cevap geldi. Rus televizyonunda konuşan devlet başkanı Vladimir Putin, savaşı sonlandırmaya niyetinin olmadığını tüm dünyaya ilan etti. Putin, Kiev yönetimine de adeta meydan okudu.
20: Kiev yönetiminin ayakta kalmasına fırsat verecek hiçbir ateşkes önerisini kabul etmeyeceğiz. Cephede ilerleyen taraf biziz. Esaslı müzakereler ancak Rusya'nın talepleri temelinde ve Minsk'te yürütülebilir.
4: Putin ayrıca Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump'ı Alaska zirvesi kararlarından vazgeçirdiği iddialarını da reddetti. Rus lider Trump'ın olgun ve tecrübeli bir politikacı olduğu düşünüldüğünde bunun mümkün olacağını sanmıyorum dedi.
6: Irak parlamentosunda dev yolsuzluk operasyonu. Bir milletvekilinin evinde milyonlarca dolar nakit ve altın kaplama iş çamaşırı bulunduğu öne sürüldü.
4: Altın kaplama iç çamaşırı ve külçe külçe altın. Yer Iraklı bir milletvekilinin evi. Irak basınına göre başkent Bağdat'ta siyasetçileri hedef alan yolsuzluk operasyonunda skandal bilgilere ulaşıldı. Şafak baskınlarında aralarında milletvekilleri ve üst düzey bürokratların da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun en dikkat çeken ismi milletvekili Hindel Abbasi oldu. İddiaya göre Abbasi'nin evinde 57 milyon dolar nakit, 27 kilogram külçe altın ve altın kaplama iç çamaşırı bulundu. Özellikle son iddia Irak basınında geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu haberi bu ayrıntıyla manşetlerine taşıdı. Iraklı yetkililer operasyonda milyonlarca dolar, tonlarca değerli eşya ve çok sayıda mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Altın kaplama iç çamaşırı iddiası ise henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Ancak operasyon Irak tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmalarından biri olarak gösteriliyor.
6: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında can kaybı artıyor. Mayıs ayında başlayan salgında ölü sayısı 360'a yükseldi.
4: Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda etkisini sürdüren Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Bundibugyo türü Ebola salgınında doğrulanan vaka sayısı 1274'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 360'a yükseldi. Salgında 100'ün üzerinde hasta iyileşirken yaklaşık 500 kişinin izolasyon altında tedavisi sürüyor. Vakaların büyük bölümü Ituri eyaletinde görüldü. Bölgede 1165 vaka tespit edilirken salgın 23 yerleşim bölgesine yayıldı. Ülkede 15 Mayıs'ta salgın ilan edilmişti. Dünya Sağlık Örgütü 17 Mayıs'ta uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti. Sağlık yetkilileri salgının nadir görülen Bundibugyo varyantından kaynaklandığını belirtiyor. Yetkililere göre bu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi ya da aşı bulunmuyor. İlk kez 1976 yılında görülen Ebola virüsü, yüksek ölüm oranıyla dünyanın en tehlikeli bulaşıcı hastalıkları arasında yer alıyor.
6: Sosyal medya uğruna uykudan bile vazgeçiyoruz. Türkiye sosyal medya kullanımında Avrupa'nın zirvesine yerleşti ve oradan ayrılmıyor. Günde ortalama 7 saatimiz telefon başında geçiyor. Bu dijital bağımlılık çocukların da gelişimini olumsuz etkiliyor.
1: İlk kalktığım anda telefona bakıyorum yani. Direkt Instagram, WhatsApp.
21: Bir günde yaklaşık 6-7 saat telefona bakarım.
22: Uyumak yerine telefona bakmayı tercih ediyorum.
23: Türkiye sosyal medya kullanımında Avrupa'da lider durumda. Çok uyuyor, az hareket ediyor ama sosyal medyada çok takılıyoruz. Instagram ve YouTube'da Avrupa'da birinci, dünyada beşinciyiz. Facebook'ta ise yine Avrupa'nın zirvesinde, dünyada altıncıyız.
22: İnsanların yaşam tarzını, insanların hayata bakış tarzını merak ediyoruz.
24: Telefona bakmadan duramıyoruz. Kim ne yapmış, nerede gezmiş, nerede neler yemiş.
22: Reels kaydırıyoruz, arkadaşlarımızla mesajlaşıyoruz. İnsanlar durmadan oraya girmeye çağırıyor.
23: Türkiye TikTok ve X kullanımındaysa dünyada ilk 10'da yer alıyor.
25: Yemiyoruz, içmiyoruz, TikTok'ta geziniyoruz ya.
26: Sosyal olmadığım için çok da arkadaşım yok. Evde telefonla takılıyorum.
27: Elif buraya gitmiş, Elif şunu yapmış. Dedikodu başlıyor oradan.
22: Sosyal medyadaki içerikler bence de çocukları kötü etkiliyor.
23: Sosyal medya uykudan sonra en çok vakit ayırdığımız alanlardan birisi. Türkiye'de 16 yaş ve üzeri kullanıcılar günün ortalama 7 saat 15 dakikasını sosyal medyada geçiriyor.
28: Sosyal medyası bence olmaz.
22: Instagram'da video izlediğinde bir süre sonra bağımlı hale getiriyor, evet, gerçekten çıkamıyoruz bir süre sonra.
23: Dünya genelinde oyun oynama yüzdesi 83,6 iken ülkemizde bu oran %93,5. Uzmanlara göre çocuk ve ergenlerde günlük 3 saate aşan sosyal medya kullanımı zihinsel ve sosyal gelişimi etkiliyor.
28: Savaş oyunları, silah oyunları, bunları çocukları çok etkiliyor. Bunlar bayağı tehlikeli.
23: Kontrolsüz sosyal medya çocukları suça eğimli hale getiriyor. Avrupa Komisyonu raporuna göre her 3 çocuktan biri siber zorbalığa maruz kalıyor. Her 5 gençten biri okuldan uzaklaşıyor.
28: Sosyal medyada kavga videoları görürsek bizimle kavga edesimiz gelir.
22: Kısa videolar dopamin sağlıyor. Çıkamıyorum çünkü bir sonraki video ne acaba? Bir sonraki video ne acaba?
6: Kimini uyandırmaya bir çıt sesi bile yetiyor. Kimi de top atsalar uyanmam diyor ama aynı yastığa baş koyan çiftlerden biri eğer horluyorsa o gece kabusa dönüyor. Öyle ki horlayan bir erkeğin eşinin uykusundan tam 4 yıl çaldığı ortaya çıktı.
0: En ufak bir sese uyanırım. En ayak sesine bile uyanırım yani. O şekilde.
2: Peki horlama sesine uyanır mısınız?
0: Kendim bizzat horluyorum. Benim yanımdan kaçıyorlar.
3: Kimi zaman sesiyle işte böyle. Duvarları titretip eşeğin uykusunu kaçırıyor.
5: Sese uyanıyorum. Yani çok ses çıkarıyor. Bayağı ses çıkartıyor.
3: Kimi zaman da ortaya komik görüntüler çıkıyor.

0: İngiltere'de yapılan bir araştırmaysa çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Meğer eşin horlaması uykudan 4 yılı götürüyormuş.
1: Götürmez. Yok. İnanmıyorum öyle şeye. İnsan sevdiğini her şeyine katlanır.
2: Yapacak bir şey yok. Kovacak halimiz de yok. Ne yapalım yani de. Biz eskilerdeniz yani, şimdi değil. 30 yıllık evliyiz. Nereye kovacaksın?
3: Top atsana duyamam. Duymadığım için rahatsız olmuyorum demek ki. Rahat ettiğim için, duymadığım için de gitmedi.
0: Araştırmalara göre sabah alarm değil de horlamayla güne başlayanlar dinlenmiş değil de yorgun şekilde kalkıyor.
4: Halsizlik oluyor çoğunlukla. Tabii gözaltı borluğum da ondan sebepli. Nefes alamadığımdan dolayı.
0: Uzmanlara göre horlama ciddi bir sağlık sorunu. Çünkü aynı ölüm gibi riskleri beraberinde getiriyor.
5: Tıbbi bir durumdur ama mutlaka doğruluğu payı vardır.
6: UEFA kadro maliyeti kuralını ihlal etmesi sebebiyle Fenerbahçe'ye para cezası verildiğini duyurdu.
7: UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon avro para cezası verdi. UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe, 2025 takvim yılı için oyuncu maaşları ve transfer giderlerini kapsayan kadro maliyet oranında %70 sınırını aştı. Bu nedenle finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında kulübe 7 milyon avro para cezası uygulanmasına karar verildi. UEFA'nın 2025 takvim yılına ilişkin mali denetimleri sonucunda kadro maliyeti kuralını ihlal eden kulüpler belli oldu. Açıklanan listede Fenerbahçe'nin yanı sıra Strasbourg, Aston Villa, Fiorentina, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, AEK Atina ve Nice de yer aldı. Finansal sürdürülebilirlik kuralları kapsamında belirlenen kadro maliyeti oranını aşan kulüpler UEFA'nın uyguladığı yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.
8: TGRT FM Haber.
9: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
10: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
11: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
12: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
13: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
10: Aa, süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
9: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
14: Şimdi reklamlar.
15: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
16: Burada.
15: YKS Türkiye dördüncüsü.
16: Burada.
15: YKS Türkiye 12.'si.
16: Burada.
15: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
17: Burada.
15: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
16: Burada.
15: Kickboks Dünya Şampiyonu.
17: Burada.
15: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
17: Burada.
15: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
18: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Seyyid Emir Külal Hazretleri. İkinci bölüm. Evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, doğru yolu göstererek saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin 14.'südür. Hazreti Hüseyin'in soyundan olup seyyittir. Evliyanın meşhurlarından olan Muhammed Baba Semmasi'nin talebesi ve Behaeddin Buhari Nakşibend Hazretlerinin hocasıdır. Bazı rivayetlerden 680 miladi 1281 yılı civarında doğduğu tahmin edilmektedir. 772 miladi 1370 senesinde Suhari'de vefat etti. Kabri oradadır. Büyük bir alim ve mürşid-i kamil olup her anını İslamiyete uygun olarak geçirirdi. Pek çok kimse onun sohbetinde ve derslerinde kemale ulaşmıştır. Seyyid Emir Külal Hazretleri talebelerine şöyle vasiyet etti: İnsanların günah ve yasak işler işlediğini görürsünüz. Onlara ölümü ister misin dersiniz. Hayır istemeyiz derler. Peki günahları terk eder misiniz dediğinizde de onları da ancak öldüğümüzde bırakırız. Fakat ölümü de sevmiyoruz derler. Biz tövbe etmeden ölmek istemiyoruz. Ölümden önce de tövbe etmiyoruz. İyi bil ki öldüğün zaman malını mülkünü bırakırsın, hiçbir şeyi götüremezsin. Öyleyse nefsini iyi tanı. En adil davranış nedir sorusuna, kişinin kendi nefsine güvenip, korktuğu kimsenin yanında doğruyu söylemesidir. Cevabını, en çabuk kabul olan dua hangisidir sorusuna, iyi bir kimsenin, İyi olan kimselere duasıdır. Ve insanların en akıllısı kimdir sorusuna da Allahü Teala'ya itaate muvaffak olup ve onunla amel edip insanların da bunu yapmasına rehberlik eden kimsedir cevabını vermiştir. Dünyayı iki şey olarak buldum. Biri bana ait, diğeri başkasına. Başkasına ait olan şeyi bütün gücümle elde etmeye çalışsam, mümkün değil, ona ulaşamam. Benim rızkım nasıl olsa başkasına verilmez, başkasınınki de bana. Bana verilecek rızkın bir zamanı vardır. Onun için onda acele etmeyeceğim. İhtiyacını giderecek miktar insana yetiyorsa, en asgari maişet, küçük geçim kaynağı ona kâfidir. Eğer kâfi gelecek miktar ona yetmiyorsa, o zaman dünyada ona yetecek hiçbir şey yoktur. Ahirette sana lazım olacak şeye, bugün dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise, arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan, ne zaman ölürsen öl. Zarar da olmazsın. Ebu Hazım Hazretlerine

0: Birisi, gözlerin şükrü nedir diye sordu. Ebu Hazım Hazretleri, onlarla hayır, iyilik gördüğün zaman bakar, şerri, kötülük gördüğün zaman bakmazsın cevabını verdi. İki kulağın şükrü nedir diye sordu. Cevabında, iyilik işitirsen dinlersin, kötülük duyduğun zaman dinlemezsin dedi. İki elin şükrü nedir diye sorunca, onunla senin olmayan şeyi alma, haram işleme buyurdu. Karnın şükrü nedir diye sorunca, altı yemek, üstü ilim olsun dedi. Ayakların şükrü nedir diye sorulunca, iyi kimseyi görünce onun gittiği yola gidersin. Beğenmediğin birisini görünce onun gittiği kötü yerlere gitmezsin dedi. Diliyle şükredip diğer azalarıyla, vücudunun diğer kısımlarıyla şükür vazifesini yapmayana gelince, onun durumu elbisesi olup onu giymeyen, sadece eliyle bir kenarına dokunan kimse gibidir. Elbette o elbise, o kimseyi sıcaktan ve soğuktan korumayacaktır, buyurdu. Süfyan bin Uyeyne Hazretlerine, bir insan bir işi yapmaya niyet eder, sonra yapmazsa, o kimse bu ameli işlemediği halde, kiramen kâtibin melekleri nasıl yazarlar diye sordular. Cevaben buyurdu ki, insanın iyiliğini ve kötülüğünü yazan melekler gaybı bilemezler. Lakin insan güzel ve hayırlı bir amel yapmayı kalbinden geçirince ondan misk gibi güzel kokular yayılır. Melekler bu kokuyu aldıkları zaman o kimsenin iyilik yapmaya niyet ettiğini anlarlar. Kötülük yapmaya niyet ederse, o zaman da rahatsız edici, pis bir koku çıkar. Bu kötü kokudan da melekler, o kimsenin kötülük yapmaya niyet ettiğini anlarlar. Güzel amel yapmaya niyet edince, kul yapamasa dahi melekler yazarlar. Kötülüğe niyet edince ise, o kötülüğü yapmadıkça yazmazlar. Bu Allahü Teala'nın ihsanlarındandır. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri buyurdu ki, bir kimsenin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allahü Teala en kötü mahluk olan şeytanın bile duasını kabul etmiştir. İnsanlar bir yerde toplanıp Allahü Teala'dan bahsettiklerinde şeytan ve dünya oradan uzaklaşırlar. Şeytan dünyaya, bu insanların ne yaptığını görüyor musun deyince, dünya da, şimdi onlara yaklaşma, birbirlerinden ayrıldıkları zaman ben onları tek tek yakalar, sana teslim ederim der. Bir kimse kendisine bir bela geldiğinde sabreder, Allahü Teala'nın takdirine razı olursa, onun işi tamamdır. O kemal mertebesine ulaşmıştır. Kardeşim, Allahü Teala'yı hatırlamaktan ve ölüme hazırlanmaktan gafil olan kimselerden uzak dur. Biz öyle insanlara yetiştik ki onların ölüm korkusundan dolayı aklı dağılmış gibi olurdu. Allahü Teala'yı seven Allahü Teala'nın sevdiklerini de sever. Allahü Teala'nın sevdiklerini seven Allahü Teala'nın rızası için sever. Hasan-ı Basri Hazretleri, dünyada ve ahirette kul için en faydalı edep dine bağlılık, dünyaya düşkün olmamak ve Rabbini tanımaktır buyurdu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu ki, güzel ahlak sahibi olan kimsenin boynunda Allahü Teala'nın rızasından bir halkadır. Rahmetten bir zincire bağlanmıştır. Bu zincir de cennet kapısında bir halkaya bağlanmıştır. zincir onu cennete doğru çeker ve bu kapıdan cennete girmesine sebep olur. Kötü ahlak da sahibinin boynunda Allahü Teala'nın gazabından bir halkadır. Bu zincir ile cehennem kapısındaki bir halkaya bağlıdır. O zincir de kötü ahlak sahibini oraya çeker ve o kapıdan cehenneme sokar. Eyüp bin Utbe Hazretleri şöyle rivayet etmiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam gelip, "Ya Resulallah, din nedir?" dedi. "Güzel ahlaktır," buyurdu. Sonra sağ tarafına geçip, "Din nedir?" dedi. "Güzel ahlaktır," buyurdu. Arkasından gelip, "Ya Resulallah, din nedir?" dedi. "Güzel ahlaktır," buyurdu. Sonra ona dönüp, "Din bilgilerine sahip olsan da, olmasan da, din kızmamandır," buyurdu. Süfyan bin Uyeyne Hazretleri şöyle anlatır. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle diyor. Kul, Allah'a tevazu gösterdiği zaman Allahü Teala onun ferasetini, anlayışını yükseltir. Yere düştüğün zaman kalkmasını bil. Allahü Teala da seni yüceltsin. Bu kendi nefsine hakir gelebilir ama insanların gözünde onu büyütür. Kibirlendiği zaman ve hareketlerini bayağılaştırdığı zaman Allahü Teala onu yere çarpar. Eğer aşağılık ve rezil biri olursan, Allahü Teala da seni rezil eder. Bu kendi nefsine büyük bir şeymiş gibi gelebilir. Fakat insanların gözünde onu rezil eder. Hatta o domuzdan daha rezil olur. Biri sana gelip, "Sen ne mübarek bir zatsın." Bir başkası da, "Sen ne kötü ve aşağı bir kimsesin," dese, sana birinci söz, ikinci sözden daha hoş geliyorsa, anla ki fena bir kimsesin. Edep öğrenilmeden ilim öğrenilmez. Para eskiden sevimsizdi ama şimdi müminin kalkanıdır. Harama düşmemek ve zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Kendini iyi tanı. O zaman hakkında söylenenler sana zarar vermez. İlmine ve ameline güvenerek bu haliyle kendini din kardeşlerinden üstün zanneden kimsenin ilmi de ameli de zayi olmuştur. Lüzumsuz yere konuşan zelil, aşağı olur. İlim öğrenmenin ilk şartı susmak ve edepli olmaktır. İkinci şartı dikkatle dinleyip ezberlemektir. Üçüncü şartı öğrendiğiyle amel etmek. Dördüncüsü de öğrendiği ilmi başkalarına öğretmek, herkese yaymaktır. Kötü işler hastalıktır. Alimler ise hastalıklara ilaçtır. Alimler bozulur, yani kötü işlere bulaşırsa hastaları kim iyileştirecek? İlim Allahü Teala'dan korkmak ve ona ibadet etmek için öğrenilir. İlim öğreten birini buldukça öğrenmeye devam ederiz. Büyüklerimizden bir menkıbe nakledelim. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir defa devrin halifesiyle namaz kıldı. Halife namaz kılarken sakalıyla oynuyordu. Süfyan Hazretleri namazdan sonra, "Ey halife, namaz kılarken lüzumsuz hareket yapılmaz. Yarın kıyamet günü böyle kıldığın namazları paçavra gibi yüzüne çarparlar," buyurunca halife, "Biraz yavaş konuş, etraftakiler duyacaklar," dedi. Süfyan Hazretleri, Eğer böyle önemli bir meseleyi izah etmezsem, dinin emrini yerine getirmemiş olurum. Bu ise bana yakışmaz, buyurdu. Bu söz halifeye çok acı geldi. Halife, kendisine başkalarının da söz söyleyememesi için dar ağacının kurulmasını ve âleme ibret için asılmasını emretti. Dar ağacının kurulduğu gün Süfyan Hazretleri, yanında Fudayl bin İyad ve Süfyan bin Uyeyne Hazretleri varken uyuyordu. Bu iki büyük, onun asılacağını öğrenmişlerdi. Birbirlerine, asılacağını uyanıncaya kadar bildirmeyelim, derken işitti ve ne konuşuyorsunuz buyurdu. Onlar da durumu Süfyan-ı Sevri Hazretlerine anlattılar. O da, ben yaşamaya hevesli bir kimse değilim. Fakat dünyada yarım kalan, yapmam lazım gelen işler var buyurdu. Gözleri dolu dolu oldu ve ey Allah'ım, onları şiddetli bir cezaya çarptır diye dua etti. Daha duası biter bitmez sarayın kubbesi çöktü. Halife Cafer ve adamları altında kalarak can verdi. Bunun üzerine o iki büyük zat, bu kadar çabuk kabul olunan bir dua işitmedik, dediler. Emir Külal Hazretleri dostlarına şöyle nasihat etmiştir. Lokman Hakim Hazretlerine oğlu, ey babacığım, bir insan için en hayırlı haslet nedir, dedi. Lokman Hakim Hazretleri, dindir, dedi. Ya iki haslet olsa, dedi. Din ve mal, buyurdu. Üç haslet olsa dedi, din, mal ve hayadır buyurdu. Dört olsa dedi, din, mal, haya ve güzel ahlak dedi. Ya beş haslet olsa deyince, din, mal, haya, güzel ahlak ve sehavettir, cömertliktir buyurdu. Altı olsa deyince, ey oğlum, bir insanda bu beş haslet toplanırsa, o insan müttaki, veli ve Allahü Teala'nın kendine yakın kıldığı kullarından olup, şeytandan uzaklaşır buyurdu. Lokman Hakim'in oğlu devamla, ey babacığım, en kötü haslet nedir? Dedi. Lokman Hakim, en kötü haslet küfürdür buyurdu. Oğlu, ya en kötü iki haslet nedir deyince, küfür ve kibir buyurdu. Üç olursa deyince, küfür, kibir, şükrün azlığı, az şükretmek buyurdu. Dört olursa deyince, küfür, kibir, şükür azlığı ve cimriliktir buyurdu. Beş olursa deyince, küfür, kibir, şükür azlığı, cimrilik ve kötü ahlaktır buyurdu. Ey babacığım, altı olursa deyince, ey oğulcuğum, bu beş kötü haslet bir kimsede toplanınca, o kimse şakidir, Allahü Teala'dan uzaktır buyurdu. Yahya bin Muaz'a, İnsanların en iyisi kimdir denilince, insanlar ile muamelesi en kolay olandır, güçlük çıkarmayandır buyurdu. Hamdun Kassar Hazretleri, güzel ahlakı cömertlikte, kötü ahlakı da cimrilikte görüyorum buyurdu. Ey kardeşim, her zaman ve her yerde doğru ol. Yalan, sözünde durmamak, emaneti yerine getirmemek gibi kötü huylardan çok sakın. Yalancı ve sözünde durmayanlarla düşüp kalkma. Çünkü böyle kimselerle beraber olmak günaha sebep olur. Yine sözlerinde ve işlerinde riyadan sakın. Çünkü riya gizli şirktir. Uçptan da kendini muhafaza et. Uçp, yaptığı ibadetleri, iyilikleri beğenerek bunlarla övünmektir. Uçp bulunan amel Allahü Teala'nın katında makbul değildir. Fakat bunların Allahü Teala'dan gelen nimetler olduğunu düşünerek sevinmek uç olmaz. Sen dinini dini üzerine titreyen, sünnet-i seniyyeye bağlı, ilmiyle amel eden alimlerden öğren. Çünkü dininde sağlam olmayıp ilmiyle amel etmeyenlerin hali hasta olup kendisini tedavi eden ve kendine bir çare bulmaktan aciz olan tabibin haline benzer. Böyle bir tabip insanların hastalıklarını nasıl teşhis edip iyileştirir? Onlara nasıl ilaç tavsiye eder? Çünkü o kendisi hastadır. İşte bunun gibi dini üzerine titremeyen, ilmiyle amel etmeyen bir kimse, senin dinine, imanına zarar gelir diye nasıl titrer? Ne derecede titizlik gösterebilir? Büyüklerimizden bir menkıbe anlatalım. Bir zaman yanında bir kimseyle beraber Mekke'ye gidiyorlardı. Süfyan yolda hep ağlıyordu. Yanındaki kimse ona, "Günahların sebebiyle mi ağlıyorsun?" dedi. Süfyan, "Günahlarım çoktur. Lakin beni en fazla korkutan ve ağlatan şey, acaba imanımı muhafaza edebilecek miyim korkusudur." buyurdu. Mekke'ye vardıklarında, hac esnasında bir genç, Allah korkusuyla öyle bir Allah dedi ki, dayanamadı ve düşüp vefat etti. Hazreti Süfyan-ı Sevri bu hali görünce, gencin cesedinin yanına geldi ve, "Dört defa hac yaptım. Bunların sevabını senin ruhuna hediye ettim. Sen de bu söylediğin Allah sözünden meydana gelen sevabı bana versen." deyince, gencin cesedinden, "Verdim" sesi duyuldu. Süfyan-ı Sevri'ye o gece rüyasında, "Sen çok kâr ettin. Eğer bu aldığını bütün Arafat'ta bulunanlara taksim etsen, hepsi zengin olurlardı." denildi. Seyyid Emir Külal Hazretleri, dostlarına nasihatlerde buyurdular ki, "Bir kimsenin dua ederken, yalnız kendisine dua edip, ana babasına ve diğer Müslümanlara dua etmemesi, Kur'an-ı Kerim okumayı bildiği halde, her gün en azından 100 ayet okumaması, camiye girdiği halde 2 rekat olsun namaz kılmadan çıkması, kabristandan geçtiği halde mevtalara, ölülere selam vermemesi, bir yerde yalnız olarak yaşıyorsa, cuma günü şehre geldiği halde cuma namazı kılmaması, bulunduğu beldeye bir alim geldiği halde onun ilminden hiç istifade edememesi, bir kişiyle dost olduğu halde ismini öğrenmeden ayrılması, bir tanıdığı kendisini davet ettiği halde davetine gitmemesi, gençlik çağı büyük bir fırsat olduğu halde o zamanını boşa geçirmesi, kendisi tok ve komşusunun aç olduğunu bildiği halde ona bir şeyler vermemesi, o kimsenin gafletindendir. Haram parayla sadaka veren, cami yaptıran, hayrat yapan kimse, kirlenmiş elbiseyi idrar ile yıkayan kimseye benzer ki daha çok pislenir. Ana ve babaya helal ve mübah olan işlerde itaat edilir. Haram ve şüphelilerde değil. Bir kimse Allahü Teala'nın bütün emirlerini yerine getirip kalbinde az bir dünya sevgisi bulunsa, kıyamet günü herkesin huzurunda, "Bakın, bu filan oğlu filan kimsedir. Bu Allahü Teala'nın kendisine sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermediği dünyaya gönül verdi" diye nida edilir. Bu halden dolayı öyle mahcup olur ki, yüz etleri dökülecek gibi olur. Bu zamanda helal lokma yemek zorlaşmıştır. İyi ve kötü amellerin kendilerine mahsus kokuları vardır. İyiliğin kokusu çok hoş, kötülüğün kokusu ise rahatsız edicidir. Kalpte kötülük yapmak için bir meyil olduğu anda kokusu insanın yanındaki meleklere gelir. İyilik durumunda da iyi kokuyu hemen alırlar. Nasıl ki o melekler sizi hiç rahatsız etmiyorlarsa, siz de onları rahatsız etmeyin. Yemeklerini toplu olarak bir sofrada yiyen ev halkına meleklerin dua ettiğini duydum. Bunlara Allahü Teala rahmet eder. Bir din kardeşin seni ziyarete geldiği zaman ona yemek yer misin, karnın aç mı, bir şeyler getireyim mi diye sorulmaz. Hemen bir şeyler hazırlanıp getirilir, yemezse kaldırılır. Sende olmayan meziyetleri söyleyerek seni metheden kimse, hiç şüphe yok ki sende olmayan günahı söyleyerek seni kötüler. Ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de ölümü unutmuş olmanın alametidir. Dini ve imanı hakkında sonum ne olur diye söğüt yaprağı gibi titremeyen kimsenin sonu tehlikelidir. Ey insan! Senin bütün sermayen dünyadaki birkaç günlük ömründür. Bu günler mutlaka gelip geçecek. Hatta birçoğu geçmiştir. O halde hiç olmazsa geride kalanlarının kıymetini bil. Kişinin Allah'tan korkmak, haramlardan uzak durmak, şüphelilerden sakınmak ve sabırlı olmak gibi güzel huylara sahip olması, ilmi Allah rızası için öğrendiğinin alametidir. Allahü Teala sevdiği bir kuluna hiçbir zaman düşman olmaz. Düşmanını da hiçbir zaman dost edinmez. Hızır aleyhisselam bir kimseye şöyle buyurmuştur: Allah'ım, sana kulluk yapmam hususunda bana güzel edep ihsan eyle diye dua et. Bir menkıbe nakledelim. Bir gün iki kişi Rabia-i Adviye Hazretlerini ziyarete geldiler. İkisi de aç idiler. Yemeği helaldir diye içlerinden yemek yemek geçti. O anda kapıya biri gelerek Allah rızası için bir şeyler istedi. Rabia Hazretleri evde mevcud olan iki ekmeğini buna verdi. Gelen sevinerek gitti. Bir saat kadar sonra bir kişi kucağında bir yığın ekmekle geldi. Rabia Hazretleri ekmekleri saydı. Kucağında tam 18 ekmek vardı. Dedi ki, ekmekler 20 olsa gerektir. Ekmeği getiren ikisini saklamıştı. Çıkarıp iki ekmeği de verdi. Oradakiler hayretle sordular: bu ne sırdır? Biz senin ekmeğini yemeye gelmiştik. Önümüze koyacağın ekmekleri kapıya gelene verdin. Ardından ekmek geldi. Eksik olduğunu söyledin. Cevabında, siz ikiniz gelince karnınızın aç olduğunu anladım. Önünüze koyacağım o iki ekmeği kapıya gelene verdim. Allahü Teala'dan bu ekmeklerin misafirlerin karnını doyuramayacağını, bunun için bir yerine 10 vermesini istedim. Çünkü En'am suresi 160. ayet-i kerimesinde 1'e 10 vereceğini bildiriyor. Ben onun bu vaadine güvendim. İki ekmek yerine 20 ekmek geleceğini bildiğim için de ekmeklerin noksan olduğunu söyledim, buyurmuştur. Emir Külal Hazretleri kalplere şifa sohbetlerinde şöyle nasihat etmiştir. Dediler ki, bir kulun Allahü Teala'nın takdirine razı olup olmadığı nasıl bilinir? Buyurdu ki, gelen nimetlerden zevk aldığı gibi gelen musibetlerden de zevk aldığı zaman. Bir kimse, "Ya Rabbi, benden razı ol," dedi. Bunu gören Rabia Hazretleri, kendisinden razı olmadığın, kaza ve kaderine rıza göstermediğin bir zatın senden razı olmasını istemeye utanmıyor musun?" dedi. Kendisine sordular ki, "İnsanı Allahü Teala'ya yaklaştıran en üstün şey nedir?" "Muhabbet sahibi olan kişi, muhabbetinde öyle sadık olmalı ki, gönlünde onun için olmayan hiçbir sevgi bulunmasın ve böylece Allahü Teala'ya yaklaşsın," buyurdu. "İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Sabır insan olsaydı çok kerim, cömert olurdu. Marifetin alameti her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Kul Allahü Teala'nın sevgisini tattığı zaman Allah o kulunun kusurlarını kendisine gösterir. Böylece o başkalarının kusurlarını görmez olur. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ezan okunduğu zaman semanın kapıları açılır, dualar kabul olunur. Bir kadın 5 vakit namazını kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, namusunu korursa ve kocasına itaat ederse, cennete dilediği kapıdan girer. Kimin maksadı ahiret ise, Allahü Teala zenginliği onun kalbine koyar, dağınıklığını giderir. Kimin maksadı dünyayı istemek ise, Allahü Teala onu fakirliğe düşürür. İşleri dağınık olur ve ancak kaderinde yazılı olana kavuşur. Yunus bin Yezid, Rebiya bin Ebu Abdurrahman Hazretlerine, "Ey Rebiya, sabrın son derecesi nedir?" diye sordu. Rebiya Hazretleri, "Başına bir musibet geldiği gün, o bela gelmeden önceki gün gibi olmandır," cevabını verdi. Sabit-i Benani Hazretleri, namazı şöyle anlatırdı. "Allah katında namazdan daha değerli bir amel yoktur. Allahü Teala'nın anıldığı yere dağlar kadar günah ile girseler, çıktıkları zaman üzerlerinde kul hakkı dışında zerre kadar bir günah kalmaz." Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse, diğer bütün hasletleri toplasa da gerçek manada abid, ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik namaz ve oruçtur. Bunlar o kulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Mü'min kıyamet gününde Allahü Teala'nın huzurunda durur. Allahü Teala ona, "Ey kulum, sen dünyadayken bana ibadet eden kullarımla beraber ibadet ediyor muydun?" diye sorunca, o mü'min, "Evet, onlarla birlikte ben de ibadet ediyordum ya Rabbi," der. Yine Allahü Teala, "Ey kulum, dünyadayken bana dua edip yalvaran ve beni zikredip ananlarla beraber sen de yalvarıp beni andın mı?" diye sual buyurur. O mü'min yine, "Evet ya Rabbi," diye cevap verir. Bunun üzerine Allahü Teala, "İzzetim hakkı için beni zikredip andığın her yerde ben de seni andım. Nerede dua edip yalvardınsa o duanı kabul ettim," buyurur. Sonra Sabit Benani Hazretleri şu hadisi şerifi bildirmiştir. "Mü'minin hiçbir duası reddedilip geri çevrilmez. Karşılığı ya dünyada verilir, ya ahirete ertelenir, ya da günahlarına kefaret olur." Mü'min kabre konduğu zaman dünyada yapmış olduğu salih ameller onu kuşatır. Bir kimsenin ölümü çok hatırlaması amellerinde kendisini gösterir. Bir saat, bir an, bir miktar ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. Bir menkıbe nakledelim. Salim bin Abdullah Hazretleri, dedesi Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halini anlatırken, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ve asr-ı saadetten de kıymetli haberler vermektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet başkanı seçildiğinde Ebu Bekre radıyallahu anh tayin edilen maaş kadar ücret almaya başladı. Bu şekilde devam ederken bir defasında sıkıntıya düştü. Muhacirlerden bir grup toplanıp bu mevzuyu görüştüler. Zübeyr bin Avvam Hazretleri Hazreti Ömer'e radıyallahu anh söyleyip maaşını biraz arttırsak buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh ümid ederiz ki kabul eder deyip haydi gidelim buyurunca kalktılar. Hazreti Osman radıyallahu anh Ömer'in hak ve adalette ne kadar sert olduğunu biliyorsunuz. Bu isteğimizi kendisini kırmayacağı birisine, mesela kızı Hafsa'ya radıyallahu anha söyletelim. Bizim ismimizi vermeden arzumuzu ona bildirsin buyurdu. Kabul ettiler ve doğru Hazreti Hafsa'nın yanına gittiler. Ona durumu anlattılar ve bunu kabul etmeden Hazreti Ömer'e radıyallahu anh kimsenin ismini söylememesini tembih edip dışarı çıktılar. Bunun üzerine Hazreti Hafsa, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yanına gitti ve durumu anlattı. Hazreti Ömer de celallenip, kimdi onlar diye sordu. Hazreti Hafsa, fikrini öğrenmeden kim olduklarını söylemem deyince, Hazreti Ömer radıyallahu anh, eğer kim olduklarını bilseydim, onları iyice döverdim. Ama dua etsinler ki, arada sen varsın dedi ve peki Hafsa, Allah aşkına söyle. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin evinde kalırken giydiği en kıymetli elbise neydi diye ekledi. Hazreti Hafsa iki tane renkli elbisesi vardı. Elçileri onlarla karşılar, cuma hutbelerini onlarla okurdu dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, peki yediği en iyi yemek neydi diye sorunca kızı, bizim yediğimiz ekmek arpa ekmeğiydi. O sıcakken yağ kabının altına koyardık. Ekmek yumuşar ve yağlanırdı. Onu yerdik ve güzel bulduğumuz için başkalarına da ikram ederdik diye cevap verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh tekrar senin yanında kaldığı zamanlarda kullandığı en geniş, rahat yaygı neydi diye sordu. Hazreti Hafsa, kaba kumaştan yapılma bir örtümüz vardı. Yazın dörde katlar ve altımıza yayardık. Kış gelince de yarısını altımıza yayar, yarısını da üstümüze örterdik diye cevap verince halife, ya Hafsa, benim tarafımdan onlara söyle. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendine yetecek miktarı tespit eder, fazlasını ihtiyaç sahiplerine verir ve kalanla iktifa ederdi. Vallahi ben de kendime yetecek kadarını tespit ettim. Artanı ihtiyaç sahiplerine vereceğim ve bununla iktifa edeceğim, yetineceğim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr ve ben bir yol takip eden üç kişi gibiyiz. Onlardan ilki nasibini aldı ve yolun sonuna vardı. Diğeri de aynı yolu takip etti ve ona kavuştu. Sonra üçüncüsü yola koyuldu. Eğer o da öncekilerin gittikleri yolu takip eder, onlar gibi yaşarsa, onlara kavuşur ve onlarla beraber olur. Eğer öncekilerin gittikleri yoldan başka bir yol takip ederse onlarla buluşamaz buyurdu. Emir Külal Hazretleri talebelerine buyurdular ki, dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar, 1- namaz kılmak, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, 3- Allahü Teala'yı çok zikretmek, yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan, sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan, bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan, kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva, yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse, dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dedi ve sonra ağlayarak ilave etti. Dünya, bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Zühd 3 kısımdır. 1. kısım işi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. 2. kısım iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak. 3. kısım ise mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Dünyanın az bir şeyi ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan dünya meşgalelerinden, işlerinden ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet, bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Ey oğul, Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. Emir Külal Hazretleri sevenleriyle yapmış oldukları sohbetlerde şöyle nasihat etmiştir. Şâbî Hazretlerine falanca şahıs alimdir dediler. Şâbî Hazretleri bunu söyleyene onda ilmin güzelliğini göremedim dedi. İlmin süsü ve kıymeti nedir diye sorulunca vakardır. Alim olan kişi kibirli, sert ve kaba olmaz buyurdu. Şâbî Hazretlerinin şu beyti insanlar arasında çok söylenile gelmiştir. Gerçek hilm, yumuşaklık ve kemal, hoşnutluk zamanında değil, gazap ve kızgınlık zamanında belli olur. Şâbî Hazretleri buyurdular ki, fitne çıkaran alimden ve cahil âbitten, çok ibadet edenden sakının. Bunların haline meftun olan, gönlünü kaptıran, aldanan için ikisi de fitnedir. Hem de çok tehlikelidir. İnsanlar uzun zaman dinle yaşayacak. Sonunda din gidecek. Sonra uzun zaman hayaya sarılacaklar. Bir nevi utanma duygusuyla yaşayacaklar. o da yok olacak. Sonra onları bir rağbet ve istek yaşatacak. Bir müddette bu devam edecek. Sonra bu da öbürleri gibi gidecek. Zannederim bundan sonra gelecek zamanlar birbirinden daha zor olacak. Cimri ile yalancıdan hangisinin cehennemin daha derinine atılacağını bilmiyorum. Cennete giren bir cemaat, cehenneme giren diğer bir topluluğa, sizin cehennemde ne işiniz var? Halbuki dünyada siz bize öğretmiştiniz. Biz de sizin dedikleriniz gibi yapmıştık. Sizin de cennette olmanız lazım değil mi? Diye sorduklarında, cehennemdekiler, evet, dünyada size öğretmiş ve anlatmıştık. Fakat biz söylediklerimizle amel etmezdik, yapmazdık. Onun için cehenneme düştük, derler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, sizin en hayırlınız, Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerdir. Allahü Teala bu ümmeti ebediyen dalalet üzerinde birleştirmez. Allah'ın inayeti cemaattedir. Cemaate, topluluğa uyunuz. Cemaatten ayrılan cehenneme düşer. Yine buyurdu ki, iyilik kalpte nur, amelde kuvvettir. Kötülük kalpte zulmet, amelde zayıflıktır. Kul günah işleyince onun zilletine düşer. Bir menkıbe nakledelim. Bir gün yolda bir gayrimüslim, Şakik-i Belhi Hazretlerine dedi ki, bir kimse kendisine rızık verdiği için Allahü Teala'ya iman ve ibadet ederse, o kimsenin bu yaptığı yalancılıktır. Şakik Hazretleri bunu duyunca yanındakilere, bu kimsenin söylediği sözü bir yere yazınız buyurdu. O gayrimüslim dedi ki, nasıl olur senin gibi yüksek bir zat, benim gibi birinin söylediği sözü kaydeder mi? Hazreti Şakik buyurdu ki, evet, biz kim olursa olsun, doğruyu söyleyen kimsenin sözünü alır, kabul ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hikmet, müminin kaybettiği malıdır. Nerede bulursa alsın. Bu sözler karşısında hayrette kalan gayrimüslim, bana İslamiyet'i anlat. Ben de Müslüman olacağım. Senin dinin hak dindir. Tevazu ve hakkı kabul etmeyi emretmektedir, dedi ve Müslüman oldu. Emir Külal Hazretleri, Şifa Kaynağı sohbetlerinde şöyle buyurdular. Sehl bin Abdullah Hazretlerine, güzel ahlak nedir diye sorulunca, en aşağı derecesi, insanların yükünü çekmek, sıkıntılarına katlanmak ve bundan dolayı karşılık beklememek, günahkârlara acıyıp affedilmelerini dilemektir, buyurdu. Fudayl bin İyad Hazretlerine, güzel ahlak nedir diye sorulunca, rızkı Allahü Teala'nın vereceğinden endişe etmemek, Allahü Teala'ya itaat edip Allahü Teala'ya isyan etmemek, insanlar ile muamelede günahlardan sakınmaktır, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri buyurdu ki, dört şey vardır ki, ilmi az da olsa bunlar, insanı Allahü Teala'nın indinde ve insanlar arasında en yüksek dereceye çıkarır. Bunlar, hilm, yumuşaklık, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Bunlar imanın kemalindendirler. Kettani Hazretleri, tasavvuf güzel ahlaktır. Kimin güzel ahlakı artarsa derecesi de artar buyurdu. Abdullah bin Muhammed Razi Hazretleri, güzel ahlak kendinden olan şeyleri, iyilikleri küçük, sana başkasından gelen iyilikleri büyük görmendir buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, insanlara güzel ahlak ile muamele ediniz. Fakat onların kötü işlerinden uzak durunuz. Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, kötü ahlak çok iyiliklerle birlikte bulunsa da faydası yoktur. Fakat güzel ahlak pek çok kötülükler arasında da olsa faydalıdır. Bilmediği sorulunca bilmiyorum demek ilmin yarısıdır. Bilmediği bir şeyde Allah için sükût edenin alacağı sevap konuşandan az değildir. Çünkü nefse en ağır gelen şey bilmediğini kabul etmektir. Din kardeşlerinin ayıplarını araştırıp bulan kimse arkadaş edinemez. Dünyada iyi bir şey bırakana Allahü Teala ahirette daha hayırlısını verir. İnsanın salih olan çoluk çocuğuna dünya sıkıntılarından korunacak kadar mal bırakması diğer şeylerden daha faziletlidir. İlmin süsü ilim sahibinin hilmidir, yumuşaklığıdır. Nefsin arzu ve isteklerine heva denmesi kimde bulunursa onları cehenneme düşürdüğü içindir. Heva sahiplerine de ehli heva denmesi bunların cehenneme düşecekleri içindir. İlmi ehline veriniz, ehli olmayana vermeyiniz, yoksa günaha girersiniz. Bir kimse Şam'ın en uzak bir yerinden, Yemen'in en uzak köşesine yolculuk yapsa, yolculuğu sırasında hayatında faydalı olacak bir kelime öğrense, bu yolculuğu boşuna yapmış sayılmaz. Kıymetli kardeşim, cömert ol. Bununla Allahü Teala senin hesabını kolay yapar. Çok iyilik yap. Kabrinde sana arkadaş olurlar. Haramlardan sakın. İmanın tadını duyarsın. Takva ve vera ehliyle oturup kalk. Allahü Teala ahiretini iyi yapar. Dinin ve ahiretin hususunda Allahü Teala'dan korkan kimselerle istişare et, onlara danış. Hayırlı işlerde acele et. Allahü Teala seninle masiyet, günahlar arasına perde yapar. Allahü Teala'yı çok an. Allahü Teala seni dünyaya düşkün yapmaz. Ölümü çok hatırlarsan Allahü Teala sana dünya işini hafif kılar. Cennete kavuşmaya arzulu olursan Allahü Teala seni beğendiği işleri yapmaya muvaffak kılar. Cehennemden korkarsan dünya musibetleri sana hafif ve kolay gelir. Cennet ehlini seversen kıyamet günü onlarla beraber olursun. Günah işleyen ve kötülük yapanları sevmezsen seni Allahü Teala sever. Müslümanlardan hiç kimseye kötü söz söyleme. Hiçbir iyiliği hor görme. Açıkta ve gizlide ilk işin Allahü Teala'dan korkup yasakladığı şeylerden sakınmak olsun. Allahü Teala'dan şöyle kork. Ölmüşsün, kabirde başına gelenleri görmüşsün. Sonra kıyamet kopup diriltilmişsin. Sonra haşrolup Allahü Teala'nın huzurunda durmuş, dünyada yaptıklarından hesaba çekiliyor, bu sıradaki sıkıntılarla karşılaşıyor, sonra cennet ve cehenneme gidiyorsun. Eğer cennete gidiyorsan, ebedi nimetlere kavuşuyorsun. Cehenneme gidersen de çeşit çeşit azaplar göreceksin ve orada olup kurtulma yok. İşte bütün bunları görüp, başına bir musibet gelmesinden nasıl korkuyorsan Allahü Teala'dan da öylece kork buyurmuştur. Ebu Yakup el-Hindi Hazretleri buyurdu ki işin aslı az yemek, az uyumak, şehvetleri, nefsin isteklerini terk etmektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki amellerin en üstünü helalden kazanmaktır. Sırrı-i Sekati Hazretleri, insan dinini şehvetlerine tercih etmedikçe, dini için şehvetlerini terk etmedikçe, kâmil insan olamaz buyurdu. Hüseyin bin Muhammed Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir adam Şeyban bin Ali Mısri Hazretlerine gelip yeniden bir hac daha yapmak istiyorum dedi. Bunun üzerine önce kalbini yenile, şehvetlerden temizle, nefsini hevasından uzaklaştır. Dilini boş konuşmaktan koru, sonra da dilediğin yere git buyurdu. Büyüklerden bir kısmı da şehvetler şeytanın yularıdır. Kim onun yularını takınırsa dünyada kaldığı müddetçe şeytanın bineği olur buyurdu. Ebu Said Makberi Hazretleri kurtuluşun anahtarı gayzı, kızgınlığı yenmektir. Zaferin anahtarı ise nefsin isteklerini terk etmektir buyurdu. Yahya bin Muaz Hazretlerine denildi ki, kurtuluşun alameti nedir? Nefse muhalefettir, dedi. Nefse muhalefetin alameti nedir, denildi. Onun isteklerini, şehvetlerini terk etmektir, dedi. Günaha sebep olan şey nedir, denildi. Nefsin şehvetleridir, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine denildi ki, Allah-u Teâlâ'nın rızasına nasıl kavuşulur? Dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın buyurdu. Denildi ki, işini nefsin heva ve hevesine bırakma, seni zulmete sürükler. Çünkü o zulmetten yaratıldı. Büyükler buyurdu ki, mü'min nefsini şehvetlerinden koruyup ıslah edince, nuru melekût aleminde kandil içindeki lamba gibi parlar. Tuli emel, bitmek bilmeyen istekler nefsin şehvetlerine dalmaya sebep olur. Bu da şüphelilere dalmaya, şüpheliler de harama düşmeye sebep olur. Haramlar ise insanın cehenneme gitmesine sebep olur. Vefatı Emir Külal Hazretleri talebelerinden ayrılıp hususi odasına geçti. 3 gün 3 gece dışarı çıkmadı. Sonra dışarı çıktı. Meclisinde toplananlar neden 3 gündür dışarı çıkmadığını sordular. Buyurdu ki, 3 geceden beri benim ve talebelerimin hali nasıl olur diye düşünüyordum. Gaybden kulağıma bir ses geldi. Şöyle deniliyordu. Ey Emir Külal! Kıyamet gününde seni, senin talebelerini, dostlarını, sizin mutfağınızdan uçan bir sineğin üzerine konduğu kimseleri bile affettim. Allahü Teala fadlından ve kereminden ihsan etti, dedi. Bunları söylediği perşembe günü sabaha doğru vefat etti. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Bakınız, Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırma kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasıl edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden

devam eden şan, şeref ve zaferleri onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir. Sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Butters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit

zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: İki tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Güzel bir günde, sıcak bir günde, meteorolojinin alarm verdiği bir günde. Ben biz bugün ana kumanda masamızda Selim'le birlikte güzel bir yayına hazırlanıyoruz. Siz de bizimle birlikte program sonuna kadar kalın lütfen.

Evet, meteorolojinin alarm verdiği sıcak bir günde sizinle birlikteyiz. Bugün itibariyle başlayan ve hafta sonuna kadar devam edecek bu ejderha sıcakları nemle de birleştiğinde kıyı bölgelerde özellikle kronik hastalığı olanları zorlayacak, yaşlıları zorlayacak, anne adaylarını zorlayacak. O yüzden lütfen bu grupta olanlar dikkatli olsunlar. Bir başka notum var bugünle ilgili. Beslenmenize de lütfen dikkat edin. Bol su tüketin. Biz de Türkiye Hastanesi'nden diyetisyen Esra Mutlu'yu ağırlayacağız birazdan. Ve bu su tüketimini konuşacağız. Önemli bir konu. Yeterince içtiğimizi zannediyoruz ya da içtiğimiz diğer sıvıların suyun yerini alacağını düşünüyoruz. Ama iş öyle değil. Bedenimiz bize öyle söylemiyor. İçtiğin su ayrı, çay ayrı, kahve ayrı diyor. Benim beklentim sadece bardağı doldurduğun o su diyor. O zaman biz bu sıcak havalarda bedenimizin sesini biraz daha dikkatli dinleyelim.

Bugün Dünya Emekliler Günü. Bugün aynı zamanda Dünya Sosyal Medya Günü. Bugün işte aslında emeklilerden bahsettik. Bugün gelecek olan ayın sonu, 3 Temmuz'da gelecek olan veriyle birlikte emeklilerin maaşı değişecek. İnşallah güzel bir artış olur. Şöyle biraz nefes alırlar, öyle söyleyelim. Ama emekliler gününde emekli ne bekliyor? Biraz daha standardı yüksek bir hayat bekliyor. Özellikle bazı kağıtlarda diyelim ki işte bir nüfus kağıdınızı değiştireceksiniz. Ya da ehliyetinizi değiştireceksiniz. Ya da bir tapu ile ilgili bir işleminiz var. Belki oralarda da biraz dokunuş bekliyor emekli. Özellikle belli yaşın üzerindeki emeklilerin, yani çalışamayan, evine ek bir gelir getiremeyen emeklilerin geçim derdinin çok büyük olduğunu söyleyelim. Buradan inşallah en kısa zamanda düzelir. Yavaş yavaş onların da maaşı memur maaşları gibi, memur emeklisi maaşları gibi biraz daha yükselir. Yeni bir aya giriyoruz, Temmuz. Artık yılın ikinci 6 ayına dönmüş olacağız sevgili dinleyiciler, yarın itibariyle. Bugün bu ayın son gününü yaşıyoruz. Takvim yaprağımız erişte çorbası, zeytinyağlı barbunya, revani demiş. Bence zeytinyağlı barbunyanın yanına güzel bir sade pilav yapın. Hiç önden bir çorbaya, arkasından bir tatlıya gerek yok. Yanına güzel bir çoban salatası ya da biraz turşu ya da güzel bir cacık. Ne istiyorsanız, canınız ne istiyorsa, aklınızdan ne geçiyorsa, ah olsa da yesem dediğiniz ne varsa onu ekleyebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Efendim biz ikinci bölümde sağlık konuşacağız. Sudan bahsedeceğiz. Su çok kıymetli. Suyun bizim açımızdan sadece bedenimizin çalışmasını kolaylaştırmak ya da çalışmasını, devamını sağlamak açısından değil, aynı zamanda temizlenmesi açısından da çok büyük önemi var. Yani biz içtiğimiz suyla bedenimizin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli ihtiyacı sağlıyoruz. Ama bir taraftan da bütün bu fonksiyonlar sağlanırken, yani beden makinamız çalışırken, ortaya çıkan atıkların da yine suyla uzaklaştırıldığını unutmayalım. İdrar bunlardan bir tanesi, ter bunlardan bir diğeri. Yani vücudumuza attığımız her şey, toksinler aslında suyla dışarıya atılıyor. İşte bu yüzden iyileşmeyi hızlandıran şey aslında daha fazla su içmek. Hastasınız, grip oldunuz mesela, hep sıvı gıdalar ve su öneriliyor. Bir yandan işte eğer bir ilaç kullanıyorsanız onun atıklarının uzaklaştırılması. Diğer taraftan bedenin iyileşme çabası içinde oluşturduğu atıkların hızla uzaklaştırılması için su çok kıymetli. Yani diyorlar bir terle iyi gelir. Hakikaten terlemenin iyi gelme sebebi o toksinlerin suyla atılması. Bu yüzden ateşi olanlara daha fazla su veriyoruz. Hem beden hararetini azaltması hem de bu toksinlerin atılması için. Susuz kaldığınızda bedenin size yavaş yavaş sinyaller göndermeye başlıyor. Susuzluğun ilk belirtisi susuzluk hissi değil. Ondan önce konsantrasyon eksikliğinden tutun da kendinizi böyle bir açıklanamaz bir beyin sisi içinde bulma hissi var. Ya böyle bir tuhaflık. İşte o an bir bardak su içmek çok kıymetli. İçinde bulunduğumuz mevsim suyu daha hızlı kaybettiğimiz bir mevsim. Hava sıcak. Bedenimiz aynı zamanda suyla bir klima gibi bedeni kendisi için kullandığından daha fazla suya ihtiyacımız var. Daha fazla su tüketiyor. Yani su aynı zamanda bizim klimamız. Hani bu mevsimde böyle serin bir yere giriyoruz, kendimizi ferah hissediyoruz ya, işte bedenimizin o ferahlığı yaşayabilmesi için de suya ihtiyacı var. Çünkü terleme aslında vücudun bu klima sisteminin çalışması anlamına geliyor. Yani biz ay terledim diyoruz ya, işte o terleme aslında beden klimamızın çalıştığını gösteriyor.

Şimdi pek çok kişinin yaptığı gibi size susuzluğunuzu giderecek bir sürü şey önerebilirim. Ama ben susuzluğunuzu giderecek bir şey önermek istemiyorum. Susadıysanız su için.

Bedenimizin suyu kullandığı çok önemli fonksiyonlardan bir tanesi beyin fonksiyonlarımız. Hani bazen susuz kaldığımızda konsantrasyon eksikliği yaşıyoruz. Ay, kelimeler aklımıza bir türlü gelmiyor, toparlayamıyoruz cümleleri ya. İşte onun sebeplerinden bir tanesi dediğim gibi susuzluk. Çünkü beynimiz çalışırken elektrik iletişimi, yani bir elektrik iletişimi var beynimizde, sinir hücrelerinde. Bu elektrik iletişimi sıvının içinde, suyun içinde oluyor. Dolayısıyla vücudumuzdaki su azaldığında beynimizdeki su da azalıyor. Mesela vücudumuzun %60'ı sudan oluşuyor ama beynimizin %70'ten fazlası sudan oluşuyor. Dolayısıyla bedenimizin suya ihtiyacı var ama beynimizin daha da fazla var. Sağlıklı düşünebilmek, doğru kararlar alabilmek, iyi konuşabilmek, hitabetimizi güçlü tutabilmek, hafızamızı güçlü tutabilmek için suyumuzu düzenli tüketmemiz lazım. 82 yaşında bir kadından bahsediliyordu bugün sosyal medyada. Bir Türk, Şişli'de yaşıyor bir hanımefendi. Emekli öğretmenmiş kendisi. Allah sağlık afiyet versin, önce onu söyleyelim teyzemize. Ve hiçbir şey unutmuyor, her şeyi hatırlıyor. Çok güzel bir hafızası var. Ne yaptın diye sormuş. Doktorunun anlatımından karşıma çıktı sosyal medyada. 40 yıldır her sabah yürüyorum demiş kadın. 40 yıldır her sabah düzenli yürüyüş yapıyor. Yani 82 yaşında olduğu düşünülürse 40'lı yaşlardan itibaren düzenli yürüyüşe başlamış, ki çok önemli bir yaş. 40'lı yaşlar artık bizim o zamana kadar yaptığımız hatalarımızın bedelini ödemeye başladığımız yaş. Yani annemizin ağzımıza tıktığı o pirinç unlu mamaların, sonra zevkle yaptığımız böreklerin, afiyetle yediğimiz keklerin, kurabiyelerin, o dilim dilim beyaz ekmeklerin bedelini ödediğimiz yaş 40'lı yaşlar. Ve teyzemiz o yaşlardan itibaren omega 3 kullanmaya, yürüyüş yapmaya, bol su tüketmeye, her gün mutlaka kitap okuyup bulmaca çözmeye başlamış ve bu alışkanlığı hala devam ediyor. İçimizden biri, Şişli'de yaşayan 82 yaşında bir teyzemiz. Yani aslında sizin, benim, Selim'in yapması gerekenleri yapmış kendi bedeni için. Yürüyüş postürü için çok kıymetli. Bedenimizi, metabolizmamızı harekete geçiriyor. Yürüyorsunuz, susuyorsunuz, su için dedik. Su içmek için bir sebebiniz oluyor. Ah diyorsunuz, hararetim, yürüdüm ve ısındım, terledim, su içeyim, susadım diyorsunuz. Bütün gün evde oturursanız gölgede, klimanın altında, hani o susama hissini bekliyoruz ya su içmek için, o da pek gelmiyor öyle kendi kendine.

Evet, hava zaten sıcak ve bilişsel fonksiyonlarımızın olumsuz etkilendiği bir durumdayız. Nemle beraber daha da yoğun hissediyoruz. Bu mevsimde yoğurdu, özellikle evinizde yaptığınız yoğurdu sofranızdan lütfen eksik etmeyin. Yoğurt mayalamaktan daha kolay dünyada ne olabilir bilmiyorum. Su içmek, evet, daha kolay olabilir. Yoğurt mayalamak ben yapamıyorum diyen kimseyi düşünemiyorum. Hani bugün bir çocuğa deseniz ki işte bu bir tencere süt, baktın sıcak mı değil, ılık mı soğuk mu değil, ılık, o zaman tamam güzel, içine iki kaşık yoğurt koy, karıştır, üstünü ört, bir iki tane de havlu kapat üstüne. Bunu kaç yaşında çocuğa anlatırsanız anlatın yapabilir. O yüzden ben yapamıyorum, mayaladım olmadı. Bir kere olmadıysa bir dahaki sefere olur. Daha mı fazla beklettiniz? Daha az bekletin. Ekşi mi oldu? Biraz daha ılık sütle mayalamaya çalışın. Çok mu beklettiniz? İşte 10 saat mi kalmış? 8 saat tutun. Göreceksiniz, kendi mükemmel formülünüzü bulacaksınız ve ondan sonra başka bir yerde yoğurt yiyemeyeceksiniz. Çok sağlıklı bir gıdadan bahsediyoruz. Bu mevsim yoğurt, ayran çok kıymetli. Meyveyi yoğurtla karıştırarak tüketmek mesela meyvedeki şekerin kana geçişini yavaşlatıyor. Dolayısıyla hani meyve yediğimizde hızla kanımızda şekerin yükselmesi olumsuzluğu ortadan kalkıyor. Bu da çok kıymetli bir destek. Protein içinde var ve protein bizim işte ileri yaşta ihtiyacımız olan o kas kütlesi. Kasınız kadar sağlıklısınız. Ne kadar kas varsa vücudunuzda, kaslarınız ne kadar kuvvetliyse, ama bunu böyle steroidlerle değil gerçekten emekle yaptıysanız, o zaman bu kaslar size yaşlılıkta çok yardımcı olacak. Özellikle de bacak kaslarımız. Neden bacak kası? Bizi taşıyan, bedenimizin yükünü alan bacaklarımız. Oradaki kas ne kadar kuvvetliyse bedenimiz de o kadar kuvvetli. O kas kuvvetliyse yürüyebiliyorsunuz. O kas kuvvetliyse kalbiniz daha iyi çalışıyor. O kas kuvvetliyse dik durabiliyorsunuz. O kas kuvvetliyse kendinize yeten insanlar oluyorsunuz. Şimdi bir bacak kaslarınıza bakın. Zayıflamak uğruna bilinçsiz diyetlerle tüketmeyi göze alamayacağınız kadar kıymetli bir şeye bakıyorsunuz. Eğer zayıflamaya ihtiyacınız varsa lütfen kas kaybetmeden zayıflamanın yolunu size gösterecek diyetisyenlerden profesyonel destek alın.

Şimdi kısa bir ara diyeceğiz. İkinci bölümde sağlık konuşmak üzere yeniden buluşacağız. Bu arada elinde şu anda bardağı olan su içenler, benimle beraber su tüketmeye devam edenler gün boyu lütfen o bardağı elinden düşürmesinler. Kısa bir aradan sonra buradayız.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu ile birlikteyiz. Bugün su tüketiminden konuşacağız. Meteoroloji havaların ısındığını, daha da ısınacağını söylüyor. Peki o zaman su tüketimi konusunda ne kadar bilinçliyiz? Ne biliyoruz, ne bilmiyoruz, neleri düzeltmeliyiz ve onlardan konuşalım istedik. Esra, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Neden su?
1: Neden su? Tek bir kelimeyle söylersem su hayattır aslında. Yani susuz kesinlikle bir hayat düşünülemez. Ama bilinç, yani yarı bilinçlenmişiz diyebiliriz aslında suyla ilgili gördüğümüz danışanlarımız üzerinden de. Şimdi çok güzel su tüketimi var. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Su tükettiğimizi zannediyoruz. Ya ben evet su içiyorum diyor mesela çoğu danışanımız. Diyoruz ki bunu bir ölçelim. Ne kadar içiyoruz, ne kadar bitirebilir. Çünkü bazen hani suyu bardakla koyuyoruz, içiyoruz ama fark etmiyoruz. Ya da içtiğimiz çay kahveleri aslında bir su yerine sayabiliyoruz. Ya da sıvı ihtiyacımızı karşıladığımızı düşünüyoruz. Ama su çay kahve yerine geçmez. Su her zaman için ayrıdır.
0: Ya da çay kahvede su yerine geçmez.
1: Aynen öyle. Çay kahvede su yerine geçmez. Kilogram başına 30 mililitre olarak aslında kişinin ihtiyacı. Şimdi bu ne demek? 70 kilo bir insanın 70 kiloyu 30'a çarpıyorsunuz. Günlük 2.1 2-2.5 arasında mutlaka litre su içmesi gerekiyor. İşte 50 kilo bir insanda 1.5 litre içer. 100 kilo bir insanda 3 litre içer. Şimdi böyle bir algı vardır. Hani 3 litre su içeyim. Evet ama şimdi 50-55 kilo bir insan için de 3 litre fazladır.
0: Bu durumda su aslında faydadan çok zarar da getirebilir
1: durumda,
0: değil mi?
1: Tabii böbrekleri de aslında yormuş oluyoruz bu noktada.
0: Bir de suda suyla atılan vitaminler de
1: kesinlikle var. Suda eriyen vitaminlerle ilgili de sıkıntı olabilir. O yüzden her şeyin belirli bir ölçü. Bu şekilde hesaplayarak günlükte ortalama yaklaşık 2-2.5 litre gibi genel olarak kilomuza baktığımızda su içmemiz gerekir. Su şöyle, açlık da çok karıştırılır. Yani insan aslında su içmediğinde bir açlık ve baş ağrısı yaşar. Fakat bunu acıktığını düşünerek yemeğe yönlenir kişi. Aslında orada da bir durup önce bir su içmek lazım.
0: Ya da şunu mu sormalıyız kendimize? Aç mıyım yoksa susadım mı?
1: Aynen öyle. Aç mıyım, susuz muyum, bir durmak lazım. Yani bu fark edilmeyen aslında atladığımız bir noktadır ama susuzluğun böyle bir belirtisi de var. Çok hani evet, susamayı beklemek de vücut bir şey gösteriyorsa diyor ki yani susadım, evet su iç. Ama onun dışında güne yayarak düzenli ölçülerde de mutlaka bir su tüketimimiz alışkanlık haline getirmemiz gerekir.
0: Aslında vücut, yani biz susadığımızda, vücut susadığı alarmını verdiğinde biz normalde içmemiz gereken suyu, yani periyodu atlamış oluyoruz.
1: Tabii onu almamış oluyorsunuz. Bunun aslında en iyi idrar renginden görürsünüz. İdrar rengimizin çok açık, beyaza yakın olması lazım. Bazen idrar renginin koyulaştığını görmek aslında sizin suyu yetersiz aldığınızı gösterir. Kabızlık, suyu yeterli içmediğimizi gösterir. Bunları da tabii baz aldığınızda zaten, şimdi mesela su içiyorum dediği zaman diyoruz ki yani idrar rengimiz nasıl, koyu mu ya da kabızlık var mı falan. Ama burada fark ediyoruz ki hakikaten aslında suyu eksik içebiliyoruz.
0: Şimdi normal birisi için, normal sağlıklı birisi için aslında bu düzenlenebilir bir durum. Ama kişilerde bir takım şey, demans gibi, yaşlılık gibi, bazı ilaçlara bağlı ağız kuruluğu gibi mesela diyabette. Bunlar da aslında su içiyorum ama bunlar hastalıktan gibi bir algı da oluşturabiliyor. Dolayısıyla burada bizim ya da yanımızdaki kişilerin bir düzen kurması lazım. Peki susuzluk belirtisi, biraz önce idrardan ve susuzluk hissinden bahsettik. Onun dışında aslında susadığımızı gösteren ama bizim

0: Belirtiyi atladığımız durumlar var mı?
1: Var tabii. Mesela cilt kuruluğu, dediğim gibi kabızlık, baş dönmeleri, hele ki şimdi sıcaklarda. Yani burada suyla aslında mineral kaybı da yaşadığımızı gösteriyoruz. O yüzden mutlaka bazı belirtilerde de dikkat etmek gerekiyor.
0: Bazen baş ağrısı susuzluk belirtisi oluyor ve hemen bir ağrı kesici içmeye yöneliyoruz. Halbuki önce bir bardak su içsek.
1: Kesinlikle. Önce bir su içip vücudu bir arındırıp, mesela özellikle şey isteriz. Her sabah kalkınca ve dişlerimizi fırçaladıktan sonra iç organ yıkama gibi düşünün. Böyle bir bardak o bir suyu içmek
0: Bir
1: gerekiyor.
0: şey koymak lazım mı insan? Bu arada işte limon sıkanlar, sirke, bal kaynatanlar, maydanoz yapanlar.
1: Yani o kadar çok şey var. Şimdi koymak lazım mı? Şöyle. Şimdi koyduğumuz şey size mucizevi bir şey yapmıyor. Yani ben o suya maydanoz veya tarçın koyduğumda bana kilo verdiriyor da herhangi bir şey yapmıyor. Ama eğer ki su içmeyi bana zevkli hale getiriyor ve daha fazla su içmemi sağlıyorsa, evet yapalım. Ama ben normal suyu da çok rahatlıkla içebiliyorum diyorsanız, illa içine bir şey koymak zorunda değiliz. Ama şu anda hani böyle bir nane mesela, yani nane limon koymak, işte buzdolabına bir soğuk su içmek daha bir fresh, bir ferahlatma hissi verir. Onlar eklenebilir. Orada çok bir problem yok.
0: Bu özellikle su içmeyi çok sevmeyenlere öneriliyor galiba, değil mi? Biraz renklendirmek için işte o sürahiyi böyle bir sanki tablo gibi, sanki hani bir içine çiçekler doldurmuşsunuz gibi böyle
1: Kesinlikle
0: meyvelerle.
1: böyle maydanoz, nane, biraz böyle çilek dilimleri, limon çok da keyifli oluyor. Çok sıkıntı da oluşturacak bir şey de değil. Yapılabilir, fakat bunların da işte suyla böyle bir şeyleri kaynatıyorum çok fazla. Su yerine 1,5-2 litre bu tarz böyle bitki çaylarına yöneliyorum kısmı böbrekleri yoran tarafıdır. Ama siz içeceğiniz suyu biraz renklendirdiğinizde herhangi bir sıkıntı olmaz.
0: Yine su içip yeterince su içmediğini düşünen de bir grup var. Özellikle işte bu beyaz yakalılar diyelim, onları saat kuruyorlar. Bir bardak içtim, bir bardak daha. İşte banyodan önce bir bardak, banyodan sonra bir bardak. Yatmadan önce bir bardak, kalkar kalk. Var mı gerçekten böyle bir sırası, yoksa kendimize göre bir rutin mi
1: Şöyle,
0: oluşturmalıyız?
1: aslına baktığımızda vücut istediği noktada vermek lazım. Suyun zamanı yok deriz. Ama yemeklerden hemen sonra yemek arasında içmemek lazım. Çünkü mide gereksiz bir doluyor ve bu sefer aldığımız besin tüketimiyle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Genelde yemeklerden bir saat sonra sabah kalkınca banyoyu, çok doğru söylediniz, gerçekten banyodan sonra içmek gerekiyor. Ama suyu gün içerisinde yayarak içmek. Şimdi bazen de örnek veriyorum, bazı sıkıntılardan dolayı işte dışarıda su içmiyor insanlar. İşte tuvalet sıkıntısı yaşarım diye. Bu sefer gidiyor akşam suya yükleniyor, ama suyu güne yayarak içmek lazım. Şimdi mesela genelde bana da soruyorlar, işte soruyorum, içiyor musun? Şimdi şöyle öneriyorum. Şimdi benim masamda da 750 ml'lik bir şişem oluyor genelde. Şimdi şöyle bir plan çok rahat oluyor aslında. Ben sabah başladığımda öğlen yemeğine kadar onun birini bitirdiğimde, öğlenden akşam işten çıkana kadar bir daha içtim. Zaten 1,5 litre içmiş oluyorum. Akşam da bir tane içtiniz. Gayet rahat 2 litre dolu. Şimdi herkesin kendine kolay. Kimisi saat başı kuruyor. Bardak bardak içmek daha rahat geliyor. Geçen mesela bir danışanım diyor, gelin ki doldur şişeni, gözün görsün, içsin. Mesela şöyle bir mantık kurmuş. Saat kurdukça diyor, kalkıyorum yerimden, su alıyorum, ekstra hareket. Bu da mantıklı, o da yapılabilir. Yani bir şeyin sonucu aslında o suyu içebilmek. O içerken ki kurduğunuz ritüeller nasıl kime rahat geliyorsa
0: Yok kişiye
1: yapabilir.
0: özel, bizim için sonuç
1: Aynen
0: önemli.
1: öyle. Ama suyu güne yayarak, bir anda yüklenerek içilmesi önemli olan o.
0: Şimdi yaz mevsiminde meyve suları, limonatalar, maden suyu, soğuk ya da sıcak çaylar, içecekler, onlara işte smoothie'ler eklendi bu son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle. Acaba bunların suyla ilişkisi nedir? Yani bunları içmek ya da tüketmek, ya bunun da bir sıvı karşılığı var kardeşim cümlesi ne kadar doğru?
1: Tabii şimdi çok aşırı sıvının da aslında zararı var. Dediğim gibi böbreğin yükünü arttırıyoruz. O yüzden bu tarz böyle bitki çayları, smoothie'leri yapıyorsak günlük maksimum 2-3 bardak artı sadece biraz önceki bahsettiğimiz kilogram başına su ihtiyacı gibi bir denge kurmak lazım. Bu da gayet daha sağlıklı olur.
0: Peki yine tatilden bahsedelim. Tatile gittiğimiz zaman su tüketimimizi, özellikle işte daha fazla denize giriyorsak, daha fazla güneşleniyorsak, yani aslında güneşin altında daha fazla kalıyorsak ya da güneşin altında çalışıyorsak, işimiz sıcaksa ya da sürekli hareket halindeysek, Burada dengeyi nasıl kuracağız?
1: Burada tabii şimdi çok, eğer ki terle birlikte de çok kaybınız varsa bu sıvı miktarı biraz daha artar. Dediğim gibi kişiye göre değişir ama yaklaşık bu hani 2,5-3 litrelere uzanan bir su tüketimi olur. Çünkü orada eğer ki vücut size o sinyali veriyorsa, susadım diyorsa, onu zaten cevabını vermek lazım. Ama bunun yanı sıra da günde mesela 2 tane maden suyu içmek çok da, özellikle bu sıcakta işte mineral ve elektrolit kaybı yaşadığımız için o noktada mesela 2 tane maden suyu mutlaka içmek gerekiyor. Vücut dediğim gibi ihtiyacı oldukça suyu vermek lazım. Ama çok fazla da böyle yani kalori içerikli meyve sularını, hazır gıda, hazır içecekleri de çok da tüketmemek gerekir.
0: Kimlerin normalden fazla tüketmesi gerekir? Biraz önce iş sebebiyle olanları saydım ama mesela bazı hastalıklar, işte anne adayları, bebekler. Mesela bebekler susadığını ifade edemeyebilir. Onlar için bir rutin var mı? Emen ya da ek gıda alan bebekler.
1: Ek gıda da evet vermek lazım ama anne sütü alan bebeklerde çok öyle bir kaygıya girmeye gerek yok. O zaten su ihtiyacını alıyor. Ek besine geçtikçe de evet, yani orada da bir alışkanlık, işte böyle yakınlarda bulundurmak lazım çocuğun elinin altında. Mutlaka o da ihtiyacı oldukça zaten suyu içecek. Dediğiniz çok doğru, hamilelerde bu ihtiyaç çok daha artar. Diyabet hastaları özellikle çok daha fazla bu ağız kuruluğu yaşadığı için suya karşı. Evet, sıcakta güneşin altında çalışanlarda çok daha büyük bu ihtiyaç artar. Bazı hastalıklarda sıvı kısıtlaması vardır. Onlar mesela böbrek hastalıklarının bazılarının sıvı kısıtlaması yapmak gerekebilir. Burada da biraz daha kişiye göre tabii değişen tablolar var.
0: Yeme içmeyle su tüketimi arasında bir bağlantı var mı? Mesela bazı yiyecekler su ihtiyacını arttırabilir mi?
1: Tabii şimdi çok tuzlu, baharatlı yediğiniz bazı besinlerde daha fazla su tüketimi ihtiyacınız olur ki onu da yine içmek lazım.
0: Peki karpuz, kavun, şeftali, bunlar sulu meyveler. Bu mevsimin meyveleri. Bunlar su ihtiyacımızı azaltır mı ya da bunları çok tüketiyor olmak daha az su tüketmek anlamına mı gelir?
1: Yok, aslında başlı başına suyun yerini hiçbir şey tutmaz ama orada da bir denge var işte. Şimdi şöyle bir şey, yazın işte bu kavun, karpuzun, kışın işte portakal, mandalinanın olmasında işte bir dengesi var. Yani aslında bir sebebi var. Yani tabii ki evet su, ama bu sıvı gıdaların ihtiyacımız yazın arttığı için meyvelerde tabii ki ona göre daha su. Mesela salatalık zaten tamam, neredeyse %90'ı su. Yani ona göre de aslında bu da Allah'ın bize bir lütfu yani. O mevsimine göre, ona göre bize üretilmiş, aslında yaratılmış besinler.
0: Diyet yapanlar salatalığı çok severler. Diyetisyenler de severler diye düşünüyorum. Çünkü yediğiniz zaman hazmetmek için harcadığınız kalori o sebzenin kendisinin vücuda kattığından daha fazla. Peki biz mesela bir öğünü salatalıkla geçirebilir miyiz? Hem su ihtiyacımız, hem karnımız doysun, hem kalorisi düşük. Olur mu böyle bir şey? Ne dersiniz?
1: Yani yazın sıcakta olabilir mi? Güzel bir kahvaltı, sağlıklı bir kahvaltı yaptıysanız en azından bir öğlen öğününü. Mesela yoğurtla karıştırarak salatalığı yapsak daha bir dengeli olur. Peynirle birlikte bir salatalık şeklinde tüketirseniz tabii ki olur ama sonraki öğünde yine mutlaka yine bir salatamız ya bir etli sebzemizi tüketirsek çok büyük sıkıntı olmaz.
0: Su deyince hakikaten hayatın hani var olmamızın sebebi, vücudumuzun büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Dünyanın büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Sadece bizim için değil, dünya için su çok önemli. O yüzden hani nasıl sağlıklı temiz suyu içmemiz gerektiğini söylüyorsak, dünyanın büyük bir kısmının da bu kaynaklara ulaşamadığını bilerek su kaynaklarımıza biraz da böyle bir sosyal sorumluluk mesajı verelim. Yani sadece içmekle olmuyor. İçebilecek suyu bulabilmek için de kaynakları temiz tutmak lazım.
1: Kesinlikle. Tam şimdi o kadar böyle anlatırken direkt aklıma gelen de su israfından da kesinlikle kaçınmamız gerekiyor. Çünkü çok önemli. Her sene hepimizde bir korku aslında. Yani ileriye doğru gidişatta gördüğümüz gerçekten su kaynaklarında azalmaları hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Bunun için de israftan kesinlikle kaçınmalıyız.
0: Vücudumuz israf etmiyor. Onun ihtiyacını karşılayalım ama onun dışında kullanırken de dikkatli olalım. Çok teşekkür ederim.
1: Kesinlikle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Sevgili Nijel Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Parmaksızoğlu ile birlikteyiz. Bugün kalça kireçlenmelerini konuşacağız hocamla. Bu konuyla ilgili özellikle kalça protezlerine de konuyu getirmeye çalışacağız. Kalça protezi kimlere uygulanır? Yeni teknoloji nedir? Hasta rahat eder mi? Ömrü ne kadardır? Hepsini sormaya çalışacağız. Hocam merhabalar.
1: Merhaba, teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hocam kalça kireçlenmeleri diyoruz. İlk anda benim de aklıma öyle geldi. Sanki hep yaşa bağlıdır gibi. Kaç yaştan itibaren görüyoruz kalça kireçlenmelerini?
1: Şimdi kalça kireçlenme çocukluk yaşı haricinde aslında bütün yaşlarda görülebilir. Görülme sebepleri arasında en önemli faktörlerden bir tanesi yaş, kilo, ağır iş yapmak gibi kalça eklemine gelen yükün fazlalığıyla oluşan kıkırdak harabiyetiyle oluşan bir şey. Ancak genç yaşlarda da olabilir bu. Mesela doğuştan kalça çıkını sekeli olabilir. Veya geçirdiği bir kırığa bağlı kalçada kireçlenme olabilir. Yani genç yaşlardaki olan kalça kireçlenmelerinin mutlaka bir sebebi vardır. Ama ileri yaşta görülen kalça kireçlenmelerin ise kendiliğinden yıpranmaya bağlı olan kireçlenmeler. Evet, yaşa bağlı.
0: Hangi belirtilerine daha çok dikkat çekiyor kalça kireçlenmesi?
1: En fazla ağrı oluşur. Yani birinci derecede olabilecek problem.
0: Nasıl bir ağrıdan bahsediyoruz?
1: Karakterize olan ağrı kasığa vuran, uyluğun iç kısmına doğru yayılan bir ağrı şeklinde ortaya çıkar. Önceleri yürüme mesafesi çok uzunken gittikçe ağrı arttıkça yürüme mesafesi kısalır. Ve en sonunda istirahat ederken hatta gece bile artık ağrı oluşmaya başlar ve hasta aynı kalça ekleminin kireçlendiği tarafın bacağın üzerine basamaz hale gelebilir.
0: Bu belirtilerle size gelir. Sonrasında nasıl bir prosedür uyguluyorsunuz? Hangi tetkikler yapılıyor hastaya?
1: Şimdi kalça kireçlenmesi tanısı konulduğu zaman basit bir röntgenle, yani bildiğimiz basit bir röntgenle tanısı konulduktan sonra yapılacak şey tabii ki eğer çok ilerlememiş ise değişik osteotomi şekilleriyle kalça kireçlenmesinin önüne geçmek veya ömrünü uzatmak mümkün. Ancak ilerlemişse yapılacak tek seçenek kalça protezi.
0: Yani kalçayı tamamen çıkartıp yerine dışarıdan bir protez yerleştirmekten bahsediyoruz.
1: Evet, aynen, kalça ekleminin görevini gören sunni bir eklem monte ediliyor. Edildikten sonra hastanın uzun süre rahat etmesi sağlanabiliyor.
0: Her yaş için, yani hangi yaşta olursa olsun, eğer kalça görevini yapamıyorsa, kalça kemiği yerine protez konulması mümkün mü?
1: Tabii çocukluk yaşı hariç, yani ergenlik ve çocukluk yaşı hariç 17-18 yaşından itibaren her yaşta yapılabilir eğer gerekiyor ise.
0: Hocam tabii böyle şimdi baktığınız zaman vücudun tam ortası, hareket kabiliyeti açısından baktığınızda yürümek çok önemli bir davranış. Burada oluşabilecek en küçük bir duraksamanın insanın sosyal hayatıyla çok ciddi anlamda ilişkisi var. Hani ameliyat deyince böyle biraz korkutucu gibi geliyor tablo. Nasıl bir ameliyattır, ne kadar sürer ve teknoloji bize bu son dönemde bu ameliyatla ilgili nasıl fırsatlar sunuyor?
1: Evet, şimdi çok iyi bir yere temas ettiniz. Şöyle, kalça eklemi kireçlenmesinden yapılacak olan kalça protezindeki prosedür şöyle. Ameliyatı sabah yaparız, akşama yürütürüz. Ertesi günü merdivenler çıkar. 3 ay boyunca alçak yere oturması ve yerden eğilip bir şey almaması dışında her şey serbest. Dolayısıyla bu hastalarımızın bu konuda korkmamaları gerekir. Çünkü çağımızda artık yaşam konforu çok önemli bir şey. Yani yaşam konforunu artırmak için elimizde gelen her şeyi yapıyoruz ve kalça ağrısıyla gelmiş bir hasta ameliyattan sonra gerçekten şu duyguya kapılıyor. Keşke daha önce olsaydım.
0: Hocam izninizle altını çizmek istiyorum. Sabah ameliyat oluyor.
1: Evet.
0: Akşam yürüyor. Ertesi gün merdiven çıkıyor ve sonraki günde taburcu oluyor.
1: Evet, aynen. En fazla 2-3 bilemediniz 3 gece misafir ediyoruz hastalarımızı hastanemizde ve aynen hastayı yatırmak mümkün değil. Yani yatırdığımız zaman komplikasyon oranını artırıyoruz. Dolayısıyla sabah ameliyat, akşam yürüme, ertesi gün merdiven inip çıkma ve daha sonra taburcu.
0: Tabii bu şimdi o güne kadar ağrı çekmiş, belki hareket kabiliyetini kaybetmiş, eve mahkum olmuş bir hasta için hani merdiven inip çıkmak böyle çok sıra dışı bir şey gibi geliyor herhalde, şaşırıyordur bazen.
1: Evet tabii, bunlar hastalarımıza önceden söylediğimiz zaman gerçekten birçok hastamız inanamayabiliyor ama ameliyat olduktan sonra gerçekten hak veriyorlar gerçekten. Yani hastalar çok memnuniyet vericidir, derecede memnun kalırlar.
0: Peki bu her hasta için geçerli olan standart prosedür müdür?
1: Eğer ameliyat kalitesini iyi yapmışsanız, hastada herhangi bir problem olmamışsa, çok kaliteli bir ameliyat ise bütün hastalarda aynı prosedürü uyguluyoruz.
0: İlk 3 ay biraz daha dikkatliler dediniz. İşte alçak yere oturmuyorlar. Biraz daha eğilip kalkarken dikkat ediyorlar. Ama ondan sonraki süreçte normal eskiden olduğu gibi bütün hareketleri yapabilir hale geliyorlar. Mesela yaşlı bir insan için günlük hareketlerini yapması yeterli ama daha genç bir hasta için işte planlaması gereken bir kariyer var, aile hayatı var. Belki spor yapıyor, sporla ilgili ya da işle ilgili yapması gerekenler var. Tamamen normal hayatına dönebiliyor mu hasta?
1: Şimdi kalça protezi ameliyatındaki ameliyattan sonra görülebilecek en önemli komplikasyon veya sıkıntı, risk kalçasının çıkmasıdır. Dolayısıyla kalça ekleminin çıkmasını engellemek için koruma tedbirleri alıyoruz. Yani 3 ay boyunca yumuşak dokunun iyileşmesi için hastanın öne doğru çok fazla eğilmemesi, yerden bir şey almaması gerekiyor ki kalçasını koruyabilirim diye. Ama günümüz protezlerinde büyük baş kullanılarak, hatta polar cup dediğimiz, dual onlay dediğimiz protez tipleri de bunu erken dönemde bu riski ortadan kaldırabiliyorlar. Yani 3 aylık bir dönemdeki koruma amacımız kalçamızda herhangi bir problem olmasın. Ondan sonra bütün her şey serbest. Her istediğini yapabilirler.
0: Hakikaten çok özgür bir dönem başlıyor hasta için, değil mi?
1: Evet, aynen. Hastalarımız gerçekten çağımızda yaşam konforunun bu kadar önemli olduğu bir dönemde böyle kasık ağrısıyla, yürüme güçlüğüyle gelen tüm hastalarımızın bu ameliyattan korkmamaları gerekir.
0: Peki sonrasında bu protezlerimiz, ameliyatla eklediğimiz bir protezden bahsediyoruz. Bir ömrü var mı? Korumak için yapılması gerekenler, belli bir kontrol ya da bir rutini var mı tedavi sürecinin?
1: Evet, şimdi günümüz protezleri, tabii çok gelişmiş protezlerimiz var. Sadece protezin gelişmiş olması yetmiyor. Eğer ameliyatı hem protezi kemiğe oturtma açısından hem de oradaki bağ dengesini iyi ayarladığınız takdirde çok iyi bir ameliyat kalitesinden sonra protezlerimizin ömrü 25 yıldan hatta 30 yıldan fazladır.
0: Çok uzun bir süre.
1: Evet, öyledir.
0: Yani baktığınızda neredeyse bizimle beraber yaşar diyebileceğimiz hale geliyor.
1: Tabii şimdi kalça protezini dengeli vaziyette yaptığınız zaman, yani açısal bozukluk oluşturmadan yumuşak doku dengesini de iyi sağladığınız zaman hastanın aslında tam kendi kalçası, yani orijinal kalçasının ömrüne eriştiriyorsunuz aslında. Yıpranmayı azaltıyorsunuz. Ancak açısal problem varsa, bağ dengesi oluşmamışsa tabii ki ömürler kısalabilir. Bir de enfeksiyon olmaması lazım. Enfeksiyon olduğu takdirde tabii ki ömrü biraz daha kısa, hatta hiç yok gibi bir şey. Tekrardan ameliyat demektir enfeksiyon.
0: Enfeksiyon. Bütün ameliyatlarda enfeksiyon aslında ciddi bir problem. Peki hocam, şimdi bu ameliyat, şimdi bir ömür diyoruz, 30 yıldan bahsediyoruz ama aşağı yukarı yani ameliyat olduğu yaşa bakılırsa neredeyse bizimle beraber yaşayacak bir protezden bahsediyoruz. Hastalığın gerisine döndüğümüzde, yani ihtiyaç oluşma noktasına baktığımızda, acaba kalça kemiğinin sağlığı için, kireçlenmemesi için vesaire ne yapmak gerekir? Yani evet, teknoloji bize bir şeyler sunuyor ama elbette ki en iyisi kendi sağlığımızı korumak.
1: Tabii ki, yani en iyisi kendi kalçamızı korumak tabii ki. Şimdi kalça kireçlenmesine sebep olabilecek herhangi bir hastalık yoksa, yani geçirilmiş bir travma olabilir, sistemik bir romatizmal bir hastalık olabilir, bunlar yoksa, primer dediğimiz sadece kalça ekleminin normal gidişatında oluşabilecek bir kalça kireçlenmesinde korumamız var. Nedir? Yük binmeyi azaltacağız. Yani ayakta kalmak, uzun yol yürümek, merdiveni çıkmak, hatta en önemlisi kilo. Kilolu olmazsak gerçekten kendi kalçamız uzun yıllar bize hizmet edebilir.
0: Şimdi siz yük deyince aslında dışarıdan elimize aldıklarımızı düşünüyor insan ilk anda. Halbuki zaman içinde aldığımız kilolar da kalça için bir yük. Yanlış hareketler, eğilip kalkmalar, yaptığımız iş ya da ne bileyim ayakta durmayı becerememek, düzgün durmamak da kalçaya binen yükü arttırıyor.
1: Tabii kalçaya gelen yükü azalttığımız takdirde bir de kalça çevresindeki adalelerimizi kuvvetli kılıp egzersizlerle kuvvetlendirirsek kalça eklemine gelecek yükleri azaltırız. Kilomuz da yoksa uzun yıllar kendi kalçamızda idare ederiz.
0: Peki beslenme ile ilgili eklememiz gerekenler var mı? Evet. Genel kemik sağlığı için beslenme bilgileri yeterli mi?
1: Yani bu genel sağlığımızdaki uyguladığımız beslenmeler yeterlidir. Doğal beslenme tabii ön planda gelmektedir. Onun dışında kalça eklemi için özel bir beslenme kilo almamak şartıyla yok.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zaman da yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleri de kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti, bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" deyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Ayinedir bu alem, her şey hakle